0: taşınmaz devraldığını söylemişti. İşte bu ifadelerin hepsini savcılık soruşturma kapsamında inceledi. Tekrar emniyetteki ifadenin ardından savcılık da yine sorular sordu. Bu ifadelerin ardındansa 19 kişiyi tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etmişti. Hakimlikteki sorgusu tamamlanan şüphelilerden 14'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Tutuklananlar arasında Haluk Levent ve avukatı Ece Güner de bulunuyor. Aynı zamanda asistanı olan Yeliz Kaya da bulunuyor. Tabii soruşturma kapsamlı bir şekilde, savcılık soruşturmanın kapsamlı bir şekilde de devam edeceğini belirtmişti. İlerleyen günlerde de bu soruşturmanın daha da derinleştirilmesi bekleniyor Canlı Arslan.
1: İlkay Dikici'ye teşekkür edelim. Ayrıntıları aktarmayı sürdüreceğiz. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek bir yer yoktur, dedi. Cumhurbaşkanı FETÖ'yle mücadelede rehavete yer olmadığını da belirtti. Ve Cumhurbaşkanı Erdoğan, başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 15 Temmuz programında konuştu.
2: Herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programına katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'yle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
2: Her ne kadar terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş, motivasyonu azalmış olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz. FETÖ olduğu sürece FETÖ ile mücadele de olacaktır.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlığa yeltenirse bunun hesabını adalete verecektir dedi.
2: Bize ömür biçenlere, bu millete kefen biçenlere sesleniyorum. İnsan bir kere ölür ama adam gibi ölür. Cesurlar bir gün, korkaklar ise her gün ölür. Şunu herkes bilsin ki biz İstiklal Marşı korkma ile başlayan bir milletiz. Şu yeryüzünde korkuyu korkutan ve korkutacak olan yegane millet biziz.
3: Millet Bahçesi'ndeki etkinliğe MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye'nin dört bir yanında anma yürüyüşleri düzenlendi. Şehitler için dualar edildi. İstanbul'da da, Boğaz'da ve tarihi yapılarda akşam saatlerinde video ve ışık gösterileri vardı.
4: Bir yandan sembolik alanlarda video mappingle, meydanlarda dronlarla ışık gösterileri, diğer yandansa demokrasi yürüyüşleri. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında etkinlikler akşam saatlerinde de devam etti. İstanbul'da binlerce kişinin gündüz saatlerinde yürüdüğü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde akşam saatlerinde de dronlarla ışık gösterisi yapıldı. O gösterilerde dronlarla Türk bayrağı oluşturuldu. Ayrıca İstanbul semalarında "İrade Bizim, Zafer Bizim" yazısı yazıldı. Bir diğer nokta ise Kız Kulesi ve Galata Kulesi oldu. İstanbul'un tarihi iki noktasında da 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı. Video mapping gösterisine vatandaşların da ilgisi yoğundu. Gece saatlerinde de camilerden sela sesleri yükseldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdüler, terör ve darbeleri lanetlediler. Yurdun dört bir yanında on binlerce vatandaş akşam da 15 Temmuz anma etkinliklerindeydi. İzmir'de vatandaşlar Konak Meydanı'nı doldurdu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasidelerle devam etti.

0: Sivas, Adana, Mersin, Hatay ve daha birçok kentte anma etkinlikleri yapıldı. Camilerde 15 Temmuz şehitleri için mevlid okutuldu.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında 253 şehidin verildiği 15 Temmuz için başkent Ankara'da devletin zirvesinin katıldığı anma törenleri düzenlendi. Başkentte gün boyu neler yaşandığına da bakalım.
2: Başkanım. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında FETÖ'cülerin hedefindeki adreslerde anma törenleri düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve mezarları başında şehitler anıldı.
3: Tehlike halen devam etmektedir. O yüzden unutmayacağız. Dikkatli olacağız. Tetikte olacağız. Müteyakkız olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz.
2: O gece bombaların hedefi olan mecliste 15 Temmuz anma töreni vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende bir şehit yakını ve gazi ile yan yana oturdu.
4: Bir daha böyle karanlık geceler yaşatma ya Rabbi.
2: Cumhurbaşkanı programda yaptığı konuşmada FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğini söyledi.
3: Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar görüyoruz ki sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyorlar.
2: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminde bombaladığı alanlara karanfil bıraktı.
5: O gecenin bize bıraktığı en büyük miras demokrasi ve milli iradenin zaferidir. Darbeler zincirine milletimiz 15 Temmuz gecesinin sabahı damga vurmuş ve artık darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır.
2: Mecliste 15 Temmuz sergisi de açıldı. Sergide o gece darbecilere karşı sergilenen mücadele anlatıldı. Beştepe'deki 15 Temmuz şehitler anıtında da anma töreni vardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la şehit yakınları ve gazilerle anıtı ziyaret etti. Yılmaz anıta çiçek demeti bırakarak dua etti. Darbe girişiminin 10. yılında 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı. Karşıyaka şehitliğinde düzenlenen anma programına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve şehit aileleri katıldı.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Cumhuriyet Halk Partisi ve İyi Parti'den gelen mesajlara bakalım.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'u tarihi bir dönüm noktası olarak niteledi. 15 Temmuz kardeşliğimizin her şeyin üzerinde olduğunu hepimize acı bir tecrübeyle gösterdi dedi. Kılıçdaroğlu darbe girişiminin 10. yılında sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Büyük hakikat şudur, devlet hiçbir yapıya, cemaate, gruba veya zümreye teslim edilemez. Devletin sahibi millettir. Millet iradesinin tecelligahı ise gazi meclistir ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu bu bilinçle hukuk içinde kalarak, demokrasiyi büyüterek, cumhuriyetimizi güçlendirerek ve kardeşliğimizi koruyarak geleceğe yürümek hepimizin ortak sorumluluğudur değerlendirmesinde bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise, o gece devletin silahları millete çevrildi. Devletine ve milletine sahip çıkan bütün vatandaşları saygıyla selamlıyorum dedi.
6: 15 Temmuz devlette ne olmaması gerektiğini gösteren acı bir tecrübe, acı bir derstir. O tecrübenin ve dersin en önemli notu da şudur. Devlet bir kişiye ya da bir zümreye bırakılamaz. Gizli hiyerarşilerle yönetilemez.
1: 15 Temmuz nedeniyle İstanbul Boğazı'nda tekne korteji oluşturuldu. Korteje 253 şehidi temsilen 253 tekne katıldı. İstanbul Boğazı'ndaki korteji NTV muhabiri Baran Bila takip etti.
7: 253 şehit anısına 253 tekne şu sıralarda Boğaz'a ve giriş korteji oluşturdu. Ve benim biraz daha ilerisinde ise hemen ayrıntıları Mustafa Özdemir'den göstermesini rica edeyim. Bakın kıyı emniyetine bağlı tekneler, gemiler...

0: Öte yandan deniz polisi, sahil güvenlik hepsi bir aradalar ve onları eşlik eden sivil tekneler var. Balıkçı tekneleri veya biraz daha büyük ebatta deniz araçları. Saatlerdir bu anı, bu korteji bekliyorlardı. Biz de şu an aslında bir teknedeyiz ve burada şehit yakınları var, gaziler var, onların aileleri var. Burada yapılan konuşmalarda, programda da bir kez daha o gün yaşananlar anlatıldı. Bir daha böyle bir olay meydana gelmemesi için o gün yaşananları hatırlamanın oldukça önemli olduğu vurgulandı ve sonrasında tekne demirledikten sonra burada kortej geçişi başladı ve teknelerde bir yandan şehit yakınlarını ve gazileri selamlıyorlar. Bu anlamda bu önemli etkinlik için Boğaz trafiğine bir süreliğine çift yönlü olarak ara verildiği de duyuruldu. Şu an görmek mümkün değil çünkü dört bir yandan şu an bulunduğumuz alanda farklı farklı gemiler var. Nene Hatun Türkiye'nin en büyük acil müdahale kurtarma gemisi burada ve ayrıca sahil güvenliği güvenliğe bağlı bir bayrak gemisi de bu kortej geçişini önderlik ediyor ve dediğim üzere çok sayıda balıkçı, onlar da denize açıldılar ve sirenlerini, kornalarını çalarak Türk bayraklarıyla önemli anlamlı bir geçişe onlar da refakat ediyor. Bakın yine kornalarını çalarak, sirenlerini çalarak buraya doğru yaklaşan tekneler olduğunu görüyoruz ve bir yandan da bir görsel şov, bir görsel şölen de oluşturuluyor. Birlik, beraberlik duygusu verilirken bu anlamda da oldukça güzel, oldukça renkli ve anlamlı görüntüler hemen karşımızda bulunuyor. Sol tarafta biraz daha büyük ebatta tekneler, gemiler olduğunu görüyorum. Sahil güvenlik ve kıyı emniyetine bağlı deniz araçları ile birlikte bir yandan bu anlamda kapsamlı tahsiliye botları, tahsiliye tekneleri de burada İstanbul Boğazı'nda hem sahildekileri hem de burada teknelerde bulunan şehit yakınlarını ve gazileri karşılıyorlar. Dedi ki atmosferi de şöyle bir ekrana getirmiş olalım yayınımıza son vermeden önce. Oldukça kalabalık dedi ki biraz yürümekte biz de güçlük çekiyoruz ama şöyle ilerlediğimiz zaman şehit yakınlarını, gazilerini görüyorum. Aileleriyle buraya geldiler. 10 yıl önce yaşananlar, 10 yıl öncenin anısı halen oldukça taze. Şöyle özetliyorlar aslında yaşadıklarını ve şu an hissettikleri duyguyu. Üzgünüz, buruk bir hissimiz var ama bir yandan da gururluyuz şeklinde o gün darbecilere karşı durmanın, o gün darbeye kalkışanlara karşı durmanın ne demek olduğunu bu sözlerle ifade etmiş oluyorlar.
1: 15 Temmuz gecesi bir mücadele de hastane koridorlarında verildi. 10 yıl sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri sağlık çalışanlarının zamana karşı gösterdiği çabayı da gözler önüne serdi.
2: O gece yalnızca sokaklarda değil, hastane koridorlarında da zamana karşı yarış vardı. 10 yıl sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri, 15 Temmuz gecesi sağlık çalışanlarının nasıl bir mücadele verdiğini gösteriyor.
3: Unutulmaz bir geceydi. Her yer kan kokuyordu. Bazı arkadaşlarımızın üstü başı kan içindeydi. Akşam saat 9-10 civarından sabah yaklaşık 5 sularına kadar 200 civarı ateş silah yaralanması sebebiyle gelen hastaya, vatandaşımıza müdahale edildi.
2: Sadece nöbetçiler değil, evlerinde olan doktorlar, hemşireler ve sağlık personeli de hastanelere koştu.
4: Biz o durumda 24 saat boyunca kesintisiz olarak acil serviste müdahale ettik. Benim hala kanlı gömleğim, kanlı spor ayakkabım hala evde durur, hala saklarım. Çünkü o günün anısına onu bırakmıştık.
2: 15 Temmuz'da sağlık ekipleri gece boyunca yüzlerce yaralıya müdahale etmek için aralıksız çalıştı.
1: Üzerinden 10 yıl geçse de yaşananları daha dün gibi hatırlıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'ten verdiği ilk mesajında halkı meydanlara, havalimanlarına davet etti ve sonrasında da İstanbul'a gelmek için yola çıktı. Ancak o saatlerde Atatürk Havalimanı darbecilerin işgali altındaydı. O gece yaşananlarla ilgili daha fazla ayrıntıya şimdi haberimizde bakalım.
2: İstanbul Atatürk Havalimanı 15 Temmuz darbe girişiminin en önemli durakları arasındaydı. Fethullahçı teröristler hava trafik kontrol kulesini işgal ederek İstanbul'un diğer şehirlerde, Türkiye'nin de dünyayla bağlantısını kesmeyi amaçlamışlardı ama yapamadılar. Hiç beklemedikleri bir direnişle karşılaştılar.
5: 15 Temmuz'un en kritik noktalarından Hava Trafik Kontrol Kulesi'ndeyiz. Darbeci askerler o gece kuleye girdi, çalışanları etkisiz hale getirdi, kontrolü ele geçirdi. Uçuşlar durduruldu. Amaçları hava sahasını tamamen kontrol altına almaktı. Ancak özel harekat polisleri devreye girdi.
6: Saat 11.30 gibi kuleye İki tane polis eşliğinde yaklaşık 6-7 kadar asker geldi. Ülkenin huzur ve selameti için ordunun göreve el koyduğunu bildirdi. Artık sizin göreviniz bitti. Ordu üstlenecek gibi şeylerle bize görevi bırakmamızı istedi. Kalkışları durdurun gibi talimatlar vermeye başladı.
7: Demokrasiye inanan tüm halkımı ben meydanlara davet ederim.
2: İşgal girişiminin yaşandığı dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'ten verdiği ilk mesajla birlikte bir saat bile olmadan on binlerce kişi havalimanına gitti. Korkuları daha da artan teröristlerin açtığı ateşte Mahir Ayabak ve Zekeriya Bitmez şehit oldu. 57 yaşındaki Zekeriya Bitmez 4 çocuk babasıydı. Mahir Ayabaksa henüz 16 yaşındaydı.
8: Bu kadar zaman oldu mu ki? Çünkü benim için daha dün gibi. Acısı öyle. Yani o acı bitmiyor.
2: Kule emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla 4 saat sonra tekrar devletin kontrolüne geçince teröristlerin tüm planları alt üst oldu. Kısa süre sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak havalimanına indi. Havalimanı işgal girişimi davasında 159 sanık yargılandı. 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 43 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.
1: Temmuz'da Ankara Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan Özel Harekat Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in ismi yeğeninde yaşıyor. Aynı yıl dünyaya gelen ve bugün 10 yaşında olan küçük kız halası gibi polis olmak istiyor.
9: İsmini taşıdığım için çok gururluyum.
2: Gülşah Güler 24 yaşındaydı. Resim öğretmenliği son sınıf öğrencisiyken özel harekatçı olmaya karar verdi. Yaklaşık 1000 kişinin girdiği sınavda 60. oldu, polislik görevine başladı. Ankara Gölbaşı'nda özel harekat komiser yardımcısıydı. 15 Temmuz gecesi Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda şehit oldu. Aynı yıl şehit polisin yeğeni dünyaya geldi. Ona da şehidin adı verildi.
10: Zaten Gülşah şehit olduğunda eşim 4 aylık hamileydi. Daha cinsiyetimiz belli olmamıştı. Kız deyince herkes ağlamaya başladı. Her zaman diyorum Gülşah kendi adıyla geldi. Halasının adıyla doğdu.
2: Muğla Marmaris'te yaşayan ve bugün 10 yaşında olan Gülşah halası gibi polis olmak istiyor. Küçük kıza ilçe emniyet müdürü Murat Karaman tarafından polis özel harekat üniforması hediye edildi.
11: İnşallah daha büyüdüğünü görürüz, polis olduğunu görürüz. Çok çalışama derslerim, tamam mı?
12: Çok mutluyum hediye ettiği için. Her zaman halamın yolunda gideceğini biliyor ve polis olacağımı da biliyor. O yüzden çok gururluyum.
1: Terörsüz Türkiye sürecine yönelik yasal düzenleme beklenirken Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Sürece yönelik çerçeve yasa çalışmaları kapsamında AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi.
13: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi. Basına kapalı görüşme AK Parti'den Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti'den ise Van Milletvekili Pervin Buldan'la Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar katıldı. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasa çalışmaları ele alındı. Çerçeve yasa düzenlemesiyle silah bırakan terör örgütü üyelerine ilişkin yasal süreç ortaya konulacak. Ancak yasa Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesi sonrası hemen yürürlüğe girmeyecek. Uygulama için sahadaki durumun Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayınlanacak. Çerçeve yasayla Abdullah Öcalan ve örgütün yönetici kadrosuna yönelik özel bir düzenleme yapılmayacak. Ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlarında kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.
1: ABD ordusu İran'a yönelik bir kez daha saldırı başlattı. Körfez ülkelerinde ise hava saldırısı sirenleri çaldı. Kuveyt ve Bahreyn'de hava savunma sistemleri drone saldırılarına karşı devreye girdi. ABD Merkez Komutanlığı saldırıların Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri tehdit etmekte kullanılan İran askeri kabiliyetlerini hedef aldığını öne sürdü. ABD'nin İran'a yönelik saldırı başlattığını duyurmasının ardından Ahvaz, Sirik, Bender Abbas, Çabahar ve Rask'ta ise patlama sesleri yükseldi. Ahvaz'a yönelik saldırılarında bir hastanenin çevresinin hedef alındığı açıklandı. Kanser hastası çocukların tedavi gördüğü hastane geçici olarak tahliye edildi. ABD saldırılarının ardından Bahreyn'de de siren sesleri duyuldu. Kuveyt ordusu hava savunma sistemlerini düşman İHA'larına karşı aktive edildiğini belirtti. Diğer yandan ABD ordusu Hürmüz'de ablukayı aşmaya çalışan bir boş petrol tankerinin vurularak etkisiz hale getirildiğini bildirdi. ABD-İran hattında saldırılar sürerken ABD Başkanı Donald Trump, Tahran'ın görüşmek istediğini öne sürdü. Trump ayrıca İran'ın 2024'te tutuklanan bir Amerikan vatandaşının ülkeden çıkmasına izin vererek iyi niyet adımı attığını duyurdu. Pensilvanya eyaletinde konuşan ABD Başkanı, İran konusunda mühlet vermekten hoşlanmıyorum. Davranışlarını düzeltseler iyi olur ifadelerini kullandı. Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi. Buna bakacağız dedi. Amerikan Başkanı ayrıca sosyal medya hesabından İran'ın Aralık 2024'te tutuklanan bir ABD vatandaşının ülkeden ayrılmasına izin verdiğini duyurdu. ABD İran'ın bu iyi niyet jestini takdir ediyor dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'tan da açıklama var. İran'ın baş müzakerecisi Galibaf, savaşa hazır olduklarını fakat ülkenin çıkarları için diplomasi ve müzakere araçlarından da yararlanılması gerektiğini ifade etti. ABD ile varılan anlaşmaya değinen İranlı yetkili, bir mutabakat zaptının ancak hükümlerinin yürürlükte olması halinde anlam taşıyacağını belirtti. İran ve ABD arasında karşılıklı saldırılar sürerken İran'ın başkenti Tahran'da panolara ABD Başkanı Donald Trump'ı tabut içinde gösteren resimler asıldı. Hamaney'in geçen hafta düzenlenen cenaze törenlerinde de kalabalığın Trump'ı öldürün yazılı döviz ve pankartlar taşıması dikkat çekmişti.
14: Meydanlarda Trump'ı tabut içinde gösteren panolar yer alıyor. Sokakta mikrofon uzatılanlarsa ABD'ye tepkilerini dile getiriyor. İran ve ABD arasında karşılıklı saldırılar sürerken İran'ın başkenti Tahran'da sokaklardaki billboardlar dikkat çekiyor. Özellikle Trump ve ailesinin tabut içinde resmedildiği pano dikkat çekiyor. Mikrofon uzatılanlar da ABD'ye tepkili.
15: Biz İranlılar şüphesiz barış, nezaket ve iyi niyet arayışında olan insanlarız. Ancak Amerika Birleşik Devletleri yok edilmemizi hedefliyor ve bunu başarmak için elinden gelen her şeyi yapıyor.
14: İranlılar ABD'nin deniz ablukasını aşacaklarını da söylüyor.
16: Bu durum aksamalara yol açacaktır. Ancak halkın direnci sayesinde bu tarihi dönüm noktasını kesinlikle aşacağız. Yetkililer bu durumun da aşılabilmesi amacıyla aynı koridorlar ve demiryolu hatları üzerinden farklı çözümler üretmeye ve batılı ülkeler dışındaki ülkelerle yapıcı bir etkileşim geliştirmeye çalışıyorlar.
14: Eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in geçen hafta düzenlenen cenaze törenlerinde de kalabalığın Trump'ı öldürün yazılı döviz ve pankartlar taşıması dikkat çekmişti.
1: İran ve ABD arasında karşılıklı saldırılar artarken ABD basınında savaşın hangi noktaya evrileceği sorusuna yanıt aranıyor. ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştiriler de dikkat çekiyor. New York Times, Trump'ın bir stratejisi olmadığı yorumunda bulundu.
2: Trump ateşkesin çökmesiyle birlikte İran'dan taviz koparacak bir strateji geliştirmekte zorlanıyor. Bu tespit Amerikan New York Times gazetesinde yer aldı. Analizde dünya sahnesindeki güç gösterileriyle öne çıkan Donald Trump'ın İran'da kolayca boyun eğdiremeyeceği bir rakiple karşı karşıya olduğu belirtildi. Sorunsuz bir şekilde 4 ila 6 hafta içinde tamamlanması öngörülen operasyonun şu anda 20. haftasında olduğuna dikkat çekildi. Trump'ın giriştiği maceranın Orta Doğu'nun neden nesillerdir başkanlık hırsları için bataklık işlevi gördüğünü gösterdiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın İran'da rejimi kolayca devireceği yanılgısına düştüğüne dikkat çekildi. Bu yanılgıya düşmesinde çevresinde ona gerçekleri söyleyecek kişilerin bulunmamasının da etkili olduğunun altı çizildi. Carnegie Uluslararası Barış Vakfı uzmanlarından Aaron David Miller, Trump'ın köşeye sıkıştığına dikkat çekti. İran'ın Trump'ın tüm başkanlık mirasını zedeleyebileceği yorumunda bulundu. Amerikan Stanford Üniversitesi'nin İran Araştırmaları Direktörü Abbas Milani ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın İran konusunda bir stratejisi olduğuna inanmadığını söyledi. Abbas Milani, Trump'ın İran rejimini anlayamadığını, sorunun buradan kaynaklandığını da vurguladı. İran rejiminin her zaman beklenmeyeni yaptığını ve iktidarını korumak uğruna her türlü yola başvurduğunu belirtti.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ziyaret ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gece hareketli dakikalar yaşandı. Aralarında NTV ekibinden diplomasi muhabiri Deniz Kilislioğlu ve kameraman İsmail Kamit'in de olduğu Türk gazetecilerin kentte bulunduğu sırada hava savunma sistemleri devreye girdi. Rusya'nın füze saldırısına uğrayan kentte sirenler çaldı. O anları Deniz Kilislioğlu NTV yayınında aktardı.
17: Kiev için özellikle son birkaç gündür son derece rutin bir uygulama bu. Ama tabii Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da kentte ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sirenler çalmaya başladı. Ve sonrasında da hava saldırılarının olduğunu gördük. Hava savunma sistemleri tabii devreye girdi ve sonrasında gönderilen füzeler etkisiz hale getirildiğini gördük. Son derece dikkat çekici. Çünkü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da kaldığı otelin hemen birkaç kilometre ötesinde gökyüzünde, semalarda aydınlandığını gördük. Hava savunma sistemlerinin. Tabii son dönemde dediğimiz gibi Kiev'de aslında bir rutin bu. Çünkü sahada işler son derece kızışmış durumda. Ağırlıklı olarak drone ve füze saldırılarına iki tarafta karşılıklı olarak devam ediyor.
1: Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği renkli görüntülere sahne olduğu Fransa Milli Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Ankara oyun havaları damga vurdu.
2: Arka planda Erik Dalı türküsü, sahnede Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabel Dumont ve Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik van de Velde. Görüntüler Fransa'nın Milli Günü dolayısıyla Ankara'da gerçekleştirilen etkinlikten. Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlikte Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay ve Büyükelçi Isabel Dumont da kürsüdeydi.
18: Fransa ile ilişkilerimizin en önemli unsurlar arasında ekonomi ve ticaret gelmektedir. 2025 yılında 24 milyar dolarlık bir ticaret hacmi elde ettik. 2030 yılına kadar bu rakamı 30 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.
19: İster güvenliğimize yönelik tehditlerle mücadele olsun, ister iklim değişikliğinin sonuçlarıyla başa çıkmak için burada bulunan hepimiz Türkiye'nin ortakları için ne kadar önemli olduğunu ve ortaklarının da Türkiye için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.
1: Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmalarının ikinci gününde kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 850 hektar alan zarar gördü. Manisa ve İzmir'de de alevlerle mücadele vardı.
20: Söndürme çalışmaları yaklaşık bir gün sürdü. Yanan ormanlık alandan geriye bu görüntü kaldı. Muğla'nın Milas ilçesindeki yangın salı günü saat 17'de Gürçamlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler bölgedeki yerleşim yerlerini de tehdit etti. Bir otel ve bir tatil sitesi tedbiren boşaltıldı. 1120 kişi tahliye edildi. Söndürme çalışmaları ilk gün sonuç vermedi. İkinci günün ilk ışıkları ile birlikte kara ekiplerine helikopter ve uçaklar destek sağladı. Yangınla mücadele 24 saate yakın sürdü. Alevler yoğun uğraşlarla kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında 600 hektar orman, 250 hektar da ziraat alanı zarar gördü. Burası da Manisa'nın Akhisar ilçesi. Ormanlık alanla başlayan yangın İzmir-İstanbul otoyoluna ulaştı. Bölgede ulaşım aksadı. Yol güvenlik amacıyla geçici olarak araç geçişine kapatıldı. Yangınla mücadele saatlerce sürdü. Akşam saatlerinde alevler kontrol altına alındı. Bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışması yapıldı. İzmir'in Buca ilçesindeki yangında otoban kenarındaki otluk alanda başladı. Ancak bölgede şiddetli rüzgar etkiliydi. Alevler ormanlık alana ulaştı. Söndürme çalışmaları sürerken yangının sıçradığı bir fabrikada da hasar oluştu. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.
1: Arjantin Dünya Kupası'nda üst üste ikinci kez finale yükseldi. Tangocular yenik duruma düştükleri maçta İngiltere'yi 2-1 yendi ve finalde İspanya'nın rakibi oldu. Final maçı pazar akşamı oynanacak.
13: İngiltere, Tanrı'nın elinden tam 40 yıl sonra bu kez de futbol tanrısıyla tanıştı. Arjantin Lionel Messi'nin 2 asist yaptığı maçta İngiltere'yi geriden gelerek 2-1 yendi ve 2026 Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Üst düzey fiziksel mücadeleye sahne olan maçın ilk yarısında çok sayıda faul düdüğü duyulurken tribünlerden gol sesi yükselmedi. Maçtaki gol perdesini ikinci devrede İngilizler açtı. İngiltere 55. dakikada Anthony Gordon'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Golün ardından topa daha fazla hakim olmaya başlayan Arjantin, teknik direktör Scaloni'nin yaptığı oyuncu değişiklikleri sonrası pozisyonlar üretti. 85. dakikada tangocular Lionel Messi'den aldığı pasla fileleri sarsan Enzo Fernandez'in attığı golle skoru eşitledi. Beraberlik sayısının ardından hücumu sürdüren Arjantin'de Messi bir kez daha sahne aldı. 81. dakikada oyuna dahil olan Martinez 90+2'de Messi'nin ortasına yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi. Yenik duruma düştüğü maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup eden Arjantin üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Tarihsel önemi de bulunan bu eşleşmede elde ettikleri galibiyetin ardından Arjantinliler 1982 yılında iki ülke arasında çıkan savaşı da unutmadı ve Falkland Adaları Arjantin'indir pankartı açtı. Arjantin 2022'de kazandığı şampiyonluğun ardından bir kez daha Dünya Kupası finalinde mücadele edecek. Tangocular şampiyonluk maçında İspanya ile karşılaşacak. Messi ve arkadaşları 1938 İtalya ve 1962 Brezilya'nın ardından üst üste iki Dünya Kupası'na şampiyon olan iki ülke olmak için sahaya çıkacak. İspanya ise 2008 ve 2010'da başardığı Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası dublesini tekrarlamaya çalışacak. İspanya ile Arjantin'in karşılaşacağı 2026 Dünya Kupası final maçı pazar akşamı saat 22'de başlayacak. Mücadeleye New Jersey'deki 80 bin seyirci kapasiteli MetLife Stadyumu ev sahipliği yapacak.
1: Galatasaray'da Mario Icardi dönemi sona erdi. Sarı Kırmızılılar sözleşmesi sona eren takım kaptanıyla yollarını ayırdı. Ayrılık haberi Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından böyle bir aşk unutulmaz notuyla düşülen paylaşımla duyuruldu. Sarı Kırmızılılar Mario Icardi'ye bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin sözleriyle veda etti. Sarı Kırmızılı formayı 134 maçta giyen Arjantinli 77 kez gol sevinci yaşadı ve Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu unvanının da sahibi oldu. Galatasaray'da 4 sezon top koşturan Icardi, 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. Bu haberle veda edelim. Saat başında tekrar buradayız.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Yakın Plan başlıyor.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Yakın Plan'la karşınızdayız. Efendim bugün 15 Temmuz. Türkiye'nin yakın tarihine damga vuran etkileri siyasetten güvenliğe, toplumsal hafızadan dış politikaya kadar uzanan 15 Temmuz askeri darbe girişiminin 10. yılındayız. Türkiye'nin dört bir yanında vatandaşlar bugün şehitlerin andı. İrade bizim, zafer bizim temasıyla gerçekleştirilen buluşmalara katıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fethullahçı terör örgütü tehlikesinin devam ettiğini belirtip unutmayacağız, tetikte olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz dedi. Peki o geceye giden süreçte neler yaşandı? 15 Temmuz Türkiye'nin devlet yapısını, güvenlik anlayışını ve siyasetini nasıl değiştirdi? İşte bu akşam hafızalara kazınan o geceyi tüm yönleriyle ele alacağız. Peki kimler bizlerle birlikte, hemen aktaralım. Ankara stüdyomuzda akademisyen Profesör Doktor Veysel Kurt var ve İstanbul stüdyoda da siyaset bilimci Elif Şahin ve iletişim uzmanı yazar Ali Saydam bizlerle. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Bugün öncelikli olarak hemen Ankara'ya uzanalım ve ilk değerlendirmeyi oradan alalım. Sayın Veysel Kurt, 15 Temmuz Türk siyasetinde sizce nasıl bir dönüm noktası oldu? Bugünden baktığımızda neler söylersiniz?
2: Evet, öncelikle 15 Temmuz gecesi ve sonrasında şehit olan, canlarını sakınmayan bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gazilerimizi de minnetle anıyorum. 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçti ifade ettiğiniz gibi ve baktığımızda hakikaten sadece Türkiye'de değil, hem bölgemizde hem de dünyada çok önemli değişimlerin yaşandığına şahit olduk. Ve bugünden baktığımızda 15 Temmuz sonrası Türkiye'de gerçekleşen değişimler olmasaydı, Türkiye'nin bölgede bu kadar etkin, dünya siyasetinde de bu kadar etkin ve dünya siyasetini artık yönlendiren bir noktaya gelmesi mümkün olmazdı tabii ki. Açılışta da siz de ifade ettiniz. Yani güvenlikten dış politikaya, siyasetten toplumsal bütünlüğe kadar, toplumsal düzeydeki değişimlere kadar çok fazla değişim yaşandı. Ve bu değişimleri sadece hükümetin attığı adımlar, sistem değişimi, hukuki reformlar gibi formal çerçeveyle sınırlandırmak mümkün değil. Aslında 15 Temmuz öncesi sürece baktığımızda Türkiye'ye karşı bir neredeyse hibrit savaş diyebileceğimiz yöntemlerle bir şey düzenlendiğini görüyoruz. Ve Türkiye'nin 15 Temmuz'la birlikte, 15 Temmuz gecesi de bütün bu hibrit yöntemlerin aynı anda uygulandığı bir geceydi aslında. Fakat başta Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve kararlılığı olmak üzere yaşanan bir bütünleşme, milletimizin direnci, bütün bu şeyleri, bütün bu hibrit savaş yöntemlerini aslında bir tarafıyla boşa çıkardı. Ve esas hikaye ondan sonra başladı diyebiliriz. Türkiye'de ifade ettiğim gibi çok ciddi değişimler yaşandı. Her şeyden önce mesela toplumsal düzeyde baktığımızda bir toplumsal bütünleşmenin yaşandığını görüyoruz. Yaşanan sistemik değişim artık devlete farklı grupların sızması, FETÖ'cülerin uyguladığı yöntemlerin, yani bir paralel yapılanmaya artık izin verilmeyen bir devlet ve bir siyasi yapıyla karşılaştığımızı ifade edebiliriz. Dış politika ve güvenlik açısından baktığımızda da yine az önce bahsettiğim bu hibrit yöntemlerin içeride kendi taraftarlarıyla bir şekilde Türkiye'nin güvenliğine kastetmek veyahut da dış politikada Türkiye'yi sınırlandırmak, yönlendirmek artık çok daha az mümkün oldu. Hatırlarsanız 15 Temmuz'un hemen ertesinde aslında Sayın Cumhurbaşkanımız çok iddialı çıkışlar yapmıştı ve artık Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını, Türkiye'nin Libya, kendi içerisinden başlamak üzere Suriye'de de, Irak'ta da, Libya'da da, Yemen'de de, yakın coğrafyasında kendisine karşı oynanan bütün oyunları bozacağını iddialı bir şekilde ifade etmişti. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından dökülen bu cümleler bir tarafıyla bize ümit verirken acaba nasıl gerçekleşecek sorusunu da zihinlerde uyandırmıştı. Fakat bu 10 yıllık sürece baktığımızda hakikaten tam da Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şekliyle devlet toparlandı. Çok kısa bir örnek olması açısından darbe girişiminden sadece 40 gün sonra Fırat Kalkanı Harekatı'nın yani Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Türkiye'nin terörle mücadele hariç kendi toprakları dışında ilk defa büyük bir operasyonu gerçekleştirdiğini görüyoruz. Yani FETÖ'cülerin o Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atılması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu hainlerden, bu çetelerden arındırılması sonucunda sanki TSK'nın zayıfladığı, kapasitesinin düştüğü gibi algı oyunları yapılıyordu. Bu tarz söylemler kullanılıyordu. Fakat başlı başına Fırat Kalkanı bile aslında TSK'nın bu içerideki oyunlardan, içerideki fraksiyonlardan, hainlerden temizlendikçe çok daha etkin bir konuma geldiğini gördük. Yine benzer bir şeyi sistem değişimi açısından baktığımızda gerek içerideki bürokratik parçalanmanın, gerekse bu parçalanmanın yol açtığı müdahale alanının kapandığını ifade etmemiz mümkün. Ve o günden bugüne baktığımızda yine dış politikada Türkiye'nin Suriye'den başlamak üzere Irak'ta ve hatta daha uzak coğrafyalarda çok daha etkin bir noktaya geldiğini ifade etmemiz mümkün. Bunu hem yumuşak güç unsurlarını kullanarak hem de gerektiğinde sert güç unsurlarını kullanarak, yani askeri kapasitesini, diğer güvenlik birimlerinin kapasitesini kullanarak Türkiye'nin elinin artık Afrika'ya, Güney Amerika'ya kadar uzandığını ifade etmemiz mümkün. Ve çok daha önemlisi, Türkiye kendi çevresinde bir barış ve güvenlik kuşağı oluşturma vizyonuyla yola çıktı. Ve ifade ettiğim gibi bunun için de artık gerektiğinde hem sert hem de yumuşak güç unsurlarını kullandı. Çok uzatmadan sadece şunu söyleyeyim. Tabii ki her devlet bu araçları kullanması mümkün. Fakat bu süreçte biz şuna şahit olduk aslında Buse Hanım. Yani siyasetle bürokrasi arasındaki makasın kapandığını, karar alma mekanizmalarının bir kararı aldığında ilgili birimlerin çok daha hızlı aksiyon aldığını ve dolayısıyla hem iç siyasette hem de özellikle güvenlik ve dış politikada çok hızlı sonuçların alındığını ifade etmemiz mümkün. Haliyle terörle mücadelede istisnasız ve ayrım yapmadan bütün örgütlere karşı gerek Türkiye içerisinde gerek Türkiye dışında atılan adımların, gerçekleştirilen operasyonların sonuç alması da, DAEŞ'in etkisizleştirilmesi de, PKK'nın hem Türkiye sınırları içinde hem de yakın coğrafyasında etkisizleştirilmesi de aslında bahsettiğimiz bu hem zihniyet değişimi hem de hukuki ve siyasi ve formel değişimlerin bir sonucudur diyebiliriz.
0: Peki, geniş bir değerlendirme aldık ama tabii ayrıntılarına gireceğiz tüm bu bahsettiğiniz noktaların. Elif Şahin'e de sormak istiyorum. 10 yılın ardından yine siz de böyle geçmişe gidip yaşananları okuduğunuzda nasıl bir değerlendirme yapıyorsunuz? Bugünkü anmaları da göz önünde bulundurduğumuz zaman Türk toplumu adına ne ifade ediyor yaşananlar?
1: O gece sokağa çıkarken tank, tüfek, mermi, asker, junta vesaire, hatırımızda, kolektif hafızamızda bunlara dair bazı semboller vardı. Darbe olduğunu düşünerek bir hani sokağa inerkenki motivasyonumuz o iradeye sahip çıkmaktı ama çok kısa bir süre sonra biz şunu fark ettik. 15 Temmuz bir darbe girişimi değildi. 15 Temmuz bir işgal girişimiydi. Veysel Hoca bir hatırlatma yaptı. 24 Ağustos'ta Fırat Kalkan Harekatı başladı diye. 15 Temmuz'dan hemen sonraki o ilk 40 günlük sürece baktığımız zaman biz 18 Ağustos'ta PKK'nın Elazığ'daki saldırısına 6 tane şehit verdik. 20 Ağustos'ta DAEŞ'in Gaziantep'teki saldırısına 57 tane şehit verdik. 26 Ağustos'ta Cizre'de 11 tane polisimizi şehit verdik. Her biri farklı terör örgütleriydi. Ama terör örgütlerinin bölgemizde vekil gücü olarak kullanıldığını bildiğimiz bu süreçte 15 Temmuz'un başarısız olmasının bu emellere ve amaçlara yetmediği bir dönemden geçiyorduk biz o dönem. Uluslararası camianın yalnız bizi ne kadar yalnız bıraktığını gördük. O uluslararası kurumların o gece pozisyon alışlarına şahitlik ettik, sessizliklerini gördük. Bir milletin vatanı için sokakta, tankların karşısında, mermilerin karşısında yapayalnız mücadele ettiği bir geceydi 15 Temmuz. 15 Temmuz çok ciddi bir kırılma mutlaka yaratmıştır ama galiba bugün geriye dönüp baktığımızda esas konuşmamız gereken mesele 16 Temmuz. Biz bambaşka bir 16 Temmuz sabahına uyandık Buse Hanım. İkiye ayrılmıştık. Bir tarafta o gece yaşadığımız o şiddetli çatışmaların psikolojisi vardı üzerimizde. 252 tane şehidimiz vardı. cenazelerini bekleyen şehit yakınları vardı. Sayısız gazimiz, yaralımız vardı. Ne yaşadığımızı anlamlandırmaya çalıştığımız bir süreçte ne yazık ki bir de küçük bir grup vardı. Bu kahramanlık hikayesinin siyasal mühendisliğini yapmaya çok erkenden başlamış ve bu kahramanlık hikayesini bir anlatım mühendisiyle çerçevelemeye hazır halde. Biz daha şehitlerimizin yasını tutamadan, ne yaşadığımızı anlamlandıramadan, siyaset biliminde hani narrative warfare dediğimiz bir anlatı hikayeciliği var ya, bugün mesela anmaları seyrederken, o geceye yeniden gittiğimde galiba en çok canımı yakan şey bu oluyor. Buna hazır, o anlatıyı satın almaya hazır bir kesim vardı ve manipüle edildiler. Biz 10 sene sonra bugün hala kendimizi anlatmaya çalışıyorsak, o gece tankların önüne ölüme yürüyen insanların nasıl bir kahramanlık hikayesi yazdığını hala anlatmak için mücadele ediyorsak, galiba biraz da hafızamızı taze tutmak onlara olan borcumuz, o gece ölüme yürüyenlere borcumuz. Çok ilginç bir geceydi. Anlaması da anlatması da çok zor. Anlatması şu açıdan zor, çünkü yalnızca fiziksel bir saldırı değildi maruz kaldığımız. Veysel Hoca'nın altını çizdiği gibi bu dönem daha böyle son birkaç yıldır literatüre giren hibrit savaşlar, dijital harpler, işte siber saldırılar, manipülasyonlar, dezenformasyonlar. 15 Temmuz'dan önce aslında Türkiye tüm bunların bir laboratuvarı olarak kullanılmış. Bildiğimiz o bütün 60'lar, 80'ler darbe senaryolarından bambaşkaydı. Çok sabretmişler, ince ince hazırlamışlar, her yere sızmışlar, kamufle olmuşlar. Dolayısıyla bugün geriye dönüp baktığımızda şunu görüyoruz.
0: Bu arada ekranlara gelen görüntüyü de hemen aktaralım. Ankaralılar şu anda Beştepe'ye bir yürüyüş gerçekleştiriyor. Anmalar kapsamında görüntülerde oradan ellerde pankartlar karşımıza çıkıyor. Biz o görüntüleri izleyeceğimizi aktarırken sizlerden de tabii sözünüzün devamını rica edelim.
1: 15 Temmuz'u anlamanın en zor taraflarından biri, o gece yaşananların sadece fiziksel bir mücadele olmadığını kabul etmekle başlayacak galiba hepimiz için. Çünkü böyle girişimler ne 15 Temmuz bizim için ilkti ne de son olacak. Ve yalnızca tankla, tüfekle, bayrakla, sancakla yapılmayan saldırılara maruz kaldık. Dolayısıyla artık hafızamızı diri tutmak, o günü hep hatırlamak, hep hafızamızda, hep kalbimizde taşımak, teyakkuz halinde olmanın galiba ilk şart olacak hepimiz için.
0: Peki Sayın Ali Saydam, bir iletişim uzmanı olarak siz o anlatının gerçekleştiğini düşünüyor musunuz? Değerlendirmeniz nedir 10 yıl öncesiyle bugün arasında, böyle bir kıyaslama yaptığımız zaman neredeyiz?
3: Valla ben 60 küsur yıl geri gitmekten yanayım. Bir bütünsel olarak baktığımız zaman, yani şöyle bir geriye gidelim, 27 Mayıs değil mi? 1960 darbesi. Sonra 21 Ekim'de böyle bir protokol hikayesi var, 1961. O da böyle bir daha gerçekleşmeden bastırılmış bir hafif darbe hazırlığı. Sonra ne var bakalım? 9 Mart 1971 darbe girişimi. 12 Mart 1971 muhtıra. Sonra efendim işte 27 Nisan 2007 var. 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 var bu arada. Şimdi hepsini birden bakacak olursak, burada ortak iletişim boyutunda enteresan bir şey var. Cumhurbaşkanımız çok güzel iki kez, üç kez hatta bahsetti. Emperyalizmin uşakları ve uzantıları bunlar diye. Bu şöyle sahnelenmiş şimdi 15 Temmuz'a gelene kadar. Buradan hafif 15 Temmuz'un farkını arz etmeye çalışacağım. Bir de bize ne öğrettiğini kısaca anlamaya çalışacağım. Yani 15 Temmuz'a gelene kadar hep şu sahnelenmiş. Önden ya gençler işte harekete geçiriyor. Bir yalan, inanılmaz bir dezenformasyon. Gençleri öldürüyorlar, buzdolabına koyuyorlar 1960'ta. Tabii sizler daha anneannenizin portakal suyunda vitamin değilken ki yıllar bunlar, ama okuyup incelemekte yarar var bence. Özellikle siyasi iletişimci hanımefendinin bunu çok iyi bilmesi lazım. İnanılmaz bir tezvirat, karalama ve de o dönemle ilgili işte falan. Oysa çok net biliniyor ki mesela 300 milyon dolarlık veya 300 milyar dolar yanılmıyorsam böyle bir rakam, yalan söylemeyeyim. Menderes, Polatkan ve Zorlu Amerika'ya gidip talepte bulunuyorlar krediye, destek falan. Vermeyince de Rusya'ya, Sovyetler Birliği'ne yöneliyorlar. Böyle bir hikayede de var Beykuran'da. Bu üçü idam ediliyor sonra, biliyorsunuz. Hı hı. Şimdi bütün burada böyle bir ön hazırlık var iletişim boyutunda. Hepsinde. Bütün bu darbe girişimlerinde. Aynı benzer şey, hatırlayın bu 15 Temmuz öncesinde de 2004'ten başlayarak hatta paralel darbe girişimleri falan diye böyle hatta konuşuluyordu. Aynı numara yapıldı gene. Böyle inanılmaz bir tezvirat ve karalama, yalan dolan şeklinde kamuoyu hazırlanmaya çalışıldı. Fakat ve de şöyle olmuş geçmişte. Ordu yönetime el koydu dendiği zaman sivil halktan bir reaksiyon gelmemiş. Bakın 15 Temmuz'a kadar ciddi bir halk hareketi yok. Karşısın genellikle destek var. Fakat şöyle bir halk hareketi var. Darbe, bu darbelerden hemen sonra yapılan seçimlerde bu darbecilerin destekledikleri değil, tamamen karşısında olanlar seçimi kazanmışlar. En tipik örnek, Turgut Sunalp'i destekliyordu Paşa'yı darbeciler. Turgut Özal kazandı meşhur o 83 seçimlerine. Şimdi oysa burada Sayın Cumhurbaşkanı saat 1 civarında 1.21 geçemine o anonsu yapıyor ama daha o anons yapılmadan önce özel harekat polis içinde direnmeye başlıyor. Bir sürü yerde direnç başlamış. Yani ona çekiyorlar. Bir binbaşı gidiyor, açıklıyor, ihbarda bulunuyor akşamüstü, akşam 10 civarında. Daha önce 9 civarında akşamüstü. Oysa sabah 16 Temmuz saat 3'e ayarlanmış bir darbe girişimi. Fakat o binbaşı gidip ihbar edince birdenbire öne çekiliyor. Burada o harekat başlayınca birliklerin kendi içinde bir direnç başlamış. Özellikle de özel harekatta. Özel kuvvetlerde de benzer bir şey var. İşte Halis Demir'in gidip oradaki paşayı vurması falan. Bu sonra da Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamayla halk hareketine dönüşüyor. Bu hiçbir darbe girişiminde daha önce olmamış bir şey. Bu nedenle de 15 Temmuz artık bir kırılma noktasıdır ve bundan sonra halkın, milli iradenin karşısında pozisyon almak kimsenin artık şeyi değil, olmayacak.
0: Peki, harcı değildir yani. Yani işte bir ihbarla erkene çekilmek durumunda kaldı. Bu sebeple başarısız oldu ifadesi.
3: Sadece bu sebeple değil. Bu şeyi ihmal ettiler yani. Sosyal medya ihmal ettiler. Yani iletişim boyutunda.
0: Başkan Erdoğan'ın herkesi tabii ki sokağa çağırması vardı ama tabii ki de hani saat işte gece ya da sabaha karşı yapılan bir darbe olmaması dolayısıyla da
3: etkiledi tabii ama yani
0: farklı oldu. Peki ya olsaydı ne olurdu? Böyle bir kısaca bir değinelim mi? Hani gerçekleşseydi.
3: Vallahi bu tarihi olaylarda bu tür tahminlerde bulunmak çok zor.
0: Tarih nedir?
3: Eyvallah. Yani burada çok zor tahminlerde bulunmak ama böyle bir şeyin gene de kabul göreceğini zannetmiyorum. Çünkü bu karalama ve tezvirat ve ön hazırlık, persuasion diyor Robert Caldini buna, ön ikna süreci, bütün diğer darbe girişimlerinde hazırlanmış vaziyetteydi kamuoyu ve kamu vicdanı. Burada gelip çarptığı bir yer var. O da Anadolu irfanını aldatamadılar. Yani Sayın Cumhurbaşkanı 100 yıl önce de örnek verirdi, boşuna değil. Orada da İstiklal Savaşı'nda, değil mi, Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal Paşa'nın sırtını yasladığı yer Anadolu irfanı. Niye Samsun'a çıkıyor da İzmir'e gitmiyor? Yani efendim,
0: direnişi neden Samsun, neden evet. Anadolu'dan sonra, bahsediyoruz.
3: Neden Sivas ve Erzurum kongreleri? Yani niye İzmit'te, Adapazarı'nda değil de.
0: Çünkü orada farklı örgütlenmeler de var.
3: Farklı örgütlenmeler var.
0: Ve bunu okuyor ve kokluyor aslında. Bravo. Biraz.
3: Şimdi bu benzer bir şeyi de Tayyip Erdoğan koklamış ki böyle çok ciddi bir çağrı o.
0: Bir virgül koyalım, hemen tabii reklama gitmemiz tabii gerekiyor. Sonrasında devam edelim. Kısa bir aranın ardından Yakın Plan'a devam edeceğiz efendim.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Ülkede hava koşulları değişmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, bugünlerde hava daha nemli. Sıcaklık 31 derece. Ankara güneşli 31, İzmir 36, Bursa 33 derece. İzmir'de rüzgar kuvvetli. Antalya'da ise bugünlerde nem düştü. Sıcaklık 37 derece. Marmara'da hava az bulutluyken Trakya'da kısa süre yağış var. Edirne 34, Kocaeli ve Balıkesir 32 derece. İç Anadolu az bulutlu. Eskişehir 28, Kayseri ve Konya 31 derece. Ege'de Manisa, Denizli, Muğla boyunca sıcaklık 36-37, Afyonkarahisar 30 derece. Manisa, Kuşadası, Bodrum boyunca karayel özellikle öğleden sonra saatte 45-50 km hızla esecek. Akdeniz güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık %70 olan bağıl nemle birlikte Adana ve Mersin'de 42 dereceyi buluyor. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca sağanak geçişi var. Batı Karadeniz ise daha açık. Sıcaklık 26-28 derecelerde. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Muş'ta yağmur şiddetli yağacak. Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 38-40 derecelerde.
0: Hava durumu. Burası NTV Radyo. Saat 4.

0: 4 haberleriyle tekrar karşınızdayız. ABD ordusu İran'a yönelik bir kez daha saldırı başlattı. Körfez ülkelerinde ise hava saldırısı sirenleri çaldı. Kuveyt ve Bahreyn'de hava savunma sistemleri drone saldırılarına karşı devreye girdi. ABD Merkez Komutanlığı saldırıların Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri tehdit etmekte kullanılan İran'ın askeri kabiliyetlerini hedef aldığını öne sürdü. ABD'nin İran'a yönelik saldırı başlattığını duyurmasının ardından Ahvaz, Sirik, Bender Abbas, Çahabar ve Rask'tan patlama sesleri yükseldi. Ahvaz'a yönelik saldırılarda bir hastanenin çevresinin hedef alındığı açıklandı. Kanser hastası çocukların tedavi gördüğü hastanenin geçici olarak tahliye edildiği aktarıldı. ABD saldırılarının ardından Bahreyn'de de siren sesleri duyuldu. Kuveyt ordusu hava savunma sistemlerini düşman İHA'larına karşı aktive ettiğini belirtti. Diğer yandan ABD ordusu Hürmüz'de ablukayı aşmaya çalışan bir boş petrol tankerinin vurularak etkisiz hale getirildiğini bildirdi. ABD-İran hattında saldırılar sürerken ABD Başkanı Donald Trump Tahran'ın görüşmek istediğini öne sürdü. Trump ayrıca İran'ın 2024'te tutuklanan bir Amerikan vatandaşının ülkeden çıkmasına izin vererek iyi niyet adımı attığını duyurdu. Pensilvanya eyaletinde konuşan ABD Başkanı, İran konusunda mühlet vermekten hoşlanmıyorum, davranışlarını düzeltseler iyi olur ifadelerini kullandı. Trump, İran'ın anlaşma yapmak istediğini söyledi. Buna bakacağız dedi. Amerikan Başkanı ayrıca sosyal medya hesabından İran Aralık 2024'te tutuklanan bir ABD vatandaşının ülkeden ayrılmasına izin verdiğini duyurdu. ABD, İran'ın bu iyi niyet jestini takdir ediyor dedi. İran Meclis Başkanı Bakir Galibaf da açıklama yaptı. Başmüzakereci Galibaf savaşa hazır olduklarını fakat ülkenin çıkarları için diplomasi ve müzakere araçlarından da yararlanılması gerektiğini ifade etti. ABD ile varılan anlaşmaya değinen İranlı yetkili bir mutabakat zaptının ancak hükümlerinin yürürlükte olması halinde anlam taşıyacağını belirtti. ...15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek bir yer yoktur dedi. Cumhurbaşkanı FETÖ'yle mücadelede rehavete yer olmadığını da belirtti.
1: Herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programına katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'yle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
1: Her ne kadar terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş, motivasyonu azalmış olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz. FETÖ olduğu sürece FETÖ'yle mücadelede olacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlığa yeltenirse bunun hesabını adalete verecektir dedi.
1: Bize ömür biçenlere, bu millete kefen biçenlere sesleniyorum. İnsan bir kere ölür ama adam gibi ölür. Cesurlar bir gün, korkaklar ise her gün ölür. Şunu herkes bilsin ki biz İstiklal Marşı korkma ile başlayan bir milletiz. Şu yeryüzünde korkuyu korkutan ve korkutacak olan yegane millet biziz.
2: Millet Bahçesi'ndeki etkinliğe MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.
0: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye'nin dört bir yanında anma yürüyüşleri düzenlendi. Şehitler için dualar edildi. İstanbul'da da Boğaz'da ve tarihi yapılarda akşam saatlerinde video ve ışık gösterileri vardı.
3: Bir yandan sembolik alanlarda video mappingle, meydanlarda dronlarla ışık gösterileri, diğer yandansa demokrasi yürüyüşleri. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında etkinlikler akşam saatlerinde de devam etti. İstanbul'da binlerce kişinin gündüz saatlerinde yürüdüğü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde akşam saatlerinde de dronlarla ışık gösterisi yapıldı. O gösterilerde dronlarla Türk bayrağı oluşturuldu. Ayrıca İstanbul semalarında "İrade bizim, zafer bizim" yazısı yazıldı. Bir diğer nokta ise Kız Kulesi ve Galata Kulesi oldu. İstanbul'un tarihi iki noktasında da 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı. Video mapping gösterisine vatandaşların da ilgisi yoğundu. Gece saatlerinde de camilerden sela sesleri yükseldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdüler, terör ve darbeleri lanetlediler. Yurdun dört bir yanında on binlerce vatandaş akşam da 15 Temmuz anma etkinliklerindeydi. İzmir'de vatandaşlar Konak Meydanı'nı doldurdu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasidelerle devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başkent Millet Bahçesi'nden halka seslenişi de ekrana getirildi. Burası da Muğla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunulan Marmaris ilçesinde Milli Birlik korteji ve yürüyüşü gerçekleştirildi. 15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın konakladığı Siteler Mahallesi'ndeki otelin önünden başlayan araç korteji Atatürk Caddesi boyunca devam etti. Atatürk Meydanı'nda Güneydeniz Saha Komutanlığı askeri bandosu konser verdi. Kırşehirliler 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde Cacabey Meydanı'nda buluştu. İnönü Bulvarı'ndaki yürüyüşün ardından şehitler için dualar okundu. Program sonunda vatandaşlar 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi Cacabey Meydanı'nda demokrasi nöbeti tuttu. Sivas, Adana, Mersin, Hatay ve daha birçok kentte anma etkinlikleri yapıldı. Camilerde 15 Temmuz şehitleri için mevlid okutuldu.
0: 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci General Semih Terzi'yi öldüren, darbeye canı pahasına direnen Assubay Ömer Halis Demir unutulmadı. Kahraman şehidin Niğde'deki kabri ziyaretçi akınına uğradı.
4: ...15 Temmuz gecesinin en önemli kahramanlarından biri olarak tarihe geçti. Mücadelesiyle darbe girişiminin seyrini değiştirdi. Şehit Assubay Ömer Halis Demir'in Niğde'deki mezarı darbe girişiminin yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı.
5: Dua ettik. Allah'ım tüm dikeni diken oldu. Allah'ın bir dokunu göstermesin.
6: Kahramanımızı ve çocuklarımızın görmesini istedik. Ve

0: seferberlik içerisinde ülkesini yaşatmak için mücadelesine devam etmesi lazım.
1: Gurur hissediyoruz. Bir taraftan göğsümüz kabarıyor.
2: Gururumuz, gurur duyuyoruz. Bizim için şehit oldu.
3: Şehidin mezarına sadece Türkiye'den değil, yurt dışından gelenler de vardı. Ziyaretçiler mezar başında dua etti.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı nedeniyle bir makale kaleme aldı. Erdoğan yazısında 15 Temmuz'da darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi anlattı.
3: 15 Temmuz'da tarihin akışı değişti. Millet, istiklal ve istikbali için canı pahasına mücadele etti. Bu ifadeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait. Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Türkiye Yüzyılının İstiklal Beyannamesi başlıklı bir makale kaleme aldı.
5: 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil, milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir. O gece Necip milletimiz, ana vatanımızı işgale yeltenen emperyalistlere ve onların işbirlikçilerine tıpkı İstiklal Harbi'nde olduğu gibi tarihin en büyük derslerinden birini verdi.
6: Demokrasiye inanan tüm halkımı ben meydanlara davet ediyorum.
3: Cumhurbaşkanı makalesinde o gece yaptığı meydanlara inme çağrısını hatırlattı.
5: Milletimize yaptığımız çağrı, aziz milletimizin demokratik sağduyusuna, ferasetine ve cesaretine duyduğumuz güvenin bir tezahürüydü. Ecdadımızın bize bıraktığı en mukaddes miraslardan biri olan ya istiklal ya ölüm şiarını yeniden ayağa kaldırmayı gaye edindik. O gece milletimiz iradesine vurulmak istenen zincirleri paramparça etmiş, vesayetin ve ihanetin prangalarını söküp atarak Türkiye'nin önündeki engelleri birer birer yıkmıştır.
3: Cumhurbaşkanı FETÖ'yle mücadelenin tavizsiz şekilde sürdüğünü de vurguladı. Erdoğan, devletimizin içine sızmış bu kanser hücresini temizlemek ve faillerin adalet önünde hesap vermelerini sağlamak, canlarını seve seve feda eden şehitlerimize en büyük borcumuzdur ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, bürokrasiden orduya, yargıdan iş dünyasına kadar her alanda FETÖ'nün kökünü kazıdık dedi.
4: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Ankara'dan önemli mesajlar geldi. Kabine üyeleri ve AK Parti'den gelen açıklamalara bakalım.
7: 15 Temmuz ve sonrasında devletimiz ve milletimiz adeta yeni bir kurtuluş mücadelesi içerisine girmiştir. FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır.
8: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında önemli mesajlar verdi. FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Adalet Bakanı Gürlek'te bir açıklama yaptı. Yargı FETÖ ile mücadelesini sürdürmeye devam edecek dedi. Gürlek, 10.000'i aşkın FETÖ hükümlüsü ve tutuklusunun halen cezaevinde bulunduğunu kaydetti.
9: 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde devletimizin kurumlarına sızarak ülkemizin geleceğine hedef alan FETÖ'ye ve tüm vesayet odaklarına karşı mücadelemizi hukukun üstünlüğünden taviz vermeden aynı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz.
8: İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ise FETÖ operasyonları hakkında bilgi verdi. 2016'dan bu yana toplam 72.765 operasyon gerçekleştirildiğini söyledi. Ulusal güvenliğe yönelik suçlardan 195.803 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 34.164 kişi tutuklandı dedi.
10: 15 Temmuz milletimizin hafızasına acıyla kazınmış, aynı zamanda şanla ve şerefle yazılmış bir tarihtir. O gece sadece bir darbe girişimi değil, devletimizin bağımsızlığına, milletimizin iradesine, bayrağımıza, ezanımıza ve devletimize yönelmiş bir işgal teşebbüsü yaşanmıştır.
8: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda FETÖ terör örgütüyle mücadele bir milli seferberliktir, milli görevdir dedi.
11: Ülkemiz 15 Temmuz günü milletine, namusuna ve üniformasına ihanet eden alçak bir düşman saldırısına uğradı. Darbeci katiller demokrasimize ve milletin emanetine saldırmıştır. Demokrasimize meydan okuyan bu alçak ve karanlık zihniyetle mücadele kesintisiz sürmektedir.
4: 15 Temmuz demokrasi ve

0: Milli Birlik Günü'nde CHP ve İYİ Parti'den gelen mesajlara da bakalım.
1: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'u tarihi bir dönüm noktası olarak niteledi. 15 Temmuz kardeşliğimizin her şeyin üzerinde olduğunu hepimize acı bir tecrübeyle gösterdi dedi. Kılıçdaroğlu darbe girişiminin 10. yılında sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Büyük hakikat şudur, devlet hiçbir yapıya, cemaate, gruba veya zümreye teslim edilemez. Devletin sahibi millettir. Millet iradesinin tecelligahı ise Gazi Meclis'tir ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu bu bilinçle hukuk içinde kalarak, demokrasiyi büyüterek, cumhuriyetimizi güçlendirerek ve kardeşliğimizi koruyarak geleceğe yürümek hepimizin ortak sorumluluğudur değerlendirmesinde bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise o gece devletin silahları millete çevrildi. Devletine ve milletine sahip çıkan bütün vatandaşları saygıyla selamlıyorum dedi.
2: 15 Temmuz devlette ne olmaması gerektiğini gösteren acı bir tecrübe, acı bir derstir. O tecrübenin ve dersin en önemli notu da şudur. Devlet bir kişiye ya da bir zümreye bırakılamaz. Gizli hiyerarşilerle yönetilemez.
0: Terörsüz Türkiye sürecine yönelik yasal düzenleme beklenirken Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Sürece yönelik çerçeve yasa çalışmaları kapsamında AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi.
3: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi. Basına kapalı görüşme AK Parti'den Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti'den ise Van Milletvekili Pervin Buldan'la Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar katıldı. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasa çalışmaları ele alındı. Çerçeve yasa düzenlemesiyle silah bırakan terör örgütü üyelerine ilişkin yasal süreç ortaya konulacak. Ancak yasa Meclis Genel Kurulu'na kabul edilmesi sonrası hemen yürürlüğe girmeyecek. Uygulama için sahadaki durumun Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayınlanacak. Çerçeve yasayla Abdullah Öcalan ve örgütün yönetici kadrosuna yönelik özel bir düzenleme yapılmayacak. Ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlarında kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.
0: CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kuruyor. Özel parti tüzüğü ve programını hazırladıklarını söyledi. Partinin bir ay içinde kurulacağını da bildirdi. Peki yeni partinin ismi ne olacak? Özel bu konuda bir ipucu da verdi.
4: İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Güzel, bir isim böyle olana kadar yeni parti diyelim de.
5: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butan kararı sonrası yeni parti kuruyor. Özel ve ekibi partinin ismini belirledi. Tüzük ve parti programı yazılıyor. Kurucular kurulu da belirleniyor. Özel yeni parti için zaman da verdi.
4: Yargıtay süreci var. Bir de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğumuz parti meclisinin düştüğü ve 40 gün içinde kurultay yapılması ile ilgili bir süreç var. Ondan sonra Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayıp bir karar vereceğiz. Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcı ile birlikte bu konuda resmi adım da atılır.
5: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyona sessiz kaldığı günündeki eleştirilere "şüphelerim vardı" diyerek yanıt vermişti. Sözcü TV yayınına katılan Özel, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
4: Çok ayıpladım. Operasyon oldu belediyeye, Ankara'nın kalbine, niye bir açıklamanız olmadı sorusuna böyle bir uzun sessizlikten sonra "şüphelerim var" lafı hiç yakışmadı. İçimi yakmıştır, çok ayıp olmuştur.
0: CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal'ın eşi Olcay Baykal Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Antalya Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 88 yaşındaki Olcay Baykal bu sabah yaşamını yitirdi. Olcay Baykal'ın cenazesi defnedilmek üzere karayoluyla Antalya Havalimanı'ndan, oradan da havayoluyla Ankara'ya gönderildi. Olcay Baykal'ın yarın eşi merhum Deniz Baykal'ın yanında toprağa verileceği öğrenildi. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan soruşturmada derneğin başkanı şarkıcı Haluk Levent ve avukat Ece Güner dahil 14 kişi tutuklandı. Levent'in emniyette verdiği ifadede dikkat çeken birçok ayrıntı var. Levent iddialarla ilgili usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz dedi.
6: Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent emniyetteki ifadesinde kendisini böyle savundu. Haluk Levent deprem sonrası Ahbap'a gelen bağış miktarının 4 milyar lirayı aştığını söyledi. Borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var dedi. Yıl sonuna kadar usulsüzlük görünen her şeyi düzeltme yolundaydım ama buna izin verilmedi ifadelerini kullandı. Haluk Levent kendisinin adına banka ya da borsa hesabı olmadığını, kredi kartı kullanmadığını söyledi. Asistanı Yeriz Kaya'nın banka hesaplarını kendisinin kullandığını, şüphelilerden Zafer Yayın da borsa aracı kurumlarında hesabı olduğunu ama Ahbap'ın parasını borsada kullanmadığını öne sürdü. Gözaltına alınanlardan Esin Önder Çağlayan ifadesinde kripto para platformu kuracağı gerekçesiyle Haluk Levent'e parça parça 70 milyon dolar verdiğini, buna karşılık 35 milyon dolar değerinde 68 taşınmaz devraldığını söyledi. Esin Önder Çağlayan'la Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya arasındaki para trafiği dikkat çekti. Çağlayan'ın Kaya'ya 1 milyar 26 milyon lira transfer yaptığı tespit edildi. Bu transferler için ailesine 2 milyar lira borçlandığını ifade etti. İş insanı Hüseyin Başaran'ın Yeliz Kaya'ya devrettiği 22 taşınmazın da birkaç gün içinde Esin Önder Çağlayan'a veya yöneticisi olduğu şirketlere devredildiği ortaya çıktı. Esin Önder Çağlayan mağdur olduğunu öne sürdü. "Vicdanım istismar edilerek bir sarmalın içine bırakılarak dolandırıldım," dedi. Adliyeye sevk edilen ve aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 25 şüphelinin hakimlikteki işlemleri tamamlandı. Sulh Ceza Hakimliği Haluk Levent'in de arasında olduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüpheli hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.
0: Şanlıurfa'da hemşire kıyafeti giyerek hastanenin yeni doğan ünitesine giren bir kadın bir bebeği kaçırmak istedi. Yeni doğan servisindeki nöbetçi hemşirenin durumu fark etmesi üzerine bebeği bırakarak kaçan kadın kısa sürede yakalandı.
5: Yeni doğan ünitesine girdi, doktorun bebeği yoğun bakıma sevk ettiğini belirterek servise götüreceğini söyledi. Nöbetçi hemşireye şüphelenince bebeği bırakıp kaçtı. Olay Şanlıurfa Eğitim Araştırma Hastanesi'nde yaşandı. Hemşire kıyafetli bir kadın yeni doğan servisine gitti. İddiaya göre başka bir personeline ait kartla servise girdi. Yeni doğmuş bir bebeği alarak "Doktor bana bu bebeği yoğun bakıma götürmemi istedi," dedi. Nöbetçi hemşire kadının personel kartını kontrol etti ancak hareketlerinden şüphelenince kimliğini de görmek istedi. Bunun üzerine paniğe kapılan kadın bebeği bırakarak kaçtı. Hastanenin kamera kayıtlarını inceleyen polis, bebeği kaçırmaya çalışan kadını kısa sürede yakaladı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Bebeğin sağlık durumu iyi.
0: Kocaeli'de bir anaokulundaki çocuk oyun alanında bulduğu fare zehiriyle oynadı. İddiaya göre öğretmen tedbir olarak sadece çocuğun ellerini yıkadı ve yoğurt yedirdi. Ailenin durumu öğrenmesiyle hastaneye kaldırılan çocuk 2 gün gözetim altında tutuldu. Aile okul yönetimine ihmal iddiasıyla şikayette bulundu.
7: Yani hastaneye yattığımız gün
1: anaokulunun oyun alanında fare zehri vardı. Zehirle oynayan çocuk 2 gün hastanede gözetim altında tutuldu. Aile ihmal iddiasıyla şikayetçi.
7: 40 dakika sonra falan haber aldık. Bu süre zarfında çocuğun öğretmenlerine işte elini ağzına sürdüğünü, acı bir tat hissettiğini söyleyince onlar da hemen hastanenin, özel bir hastanenin dibinde olmalarına rağmen çocuğa yoğurt yedirmişler.
1: Olay Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki özel anaokulunda meydana geldi. İddiaya göre çocukların oyun alanında fare zehri vardı. Zehirin olduğu kutuyu yerden alan çocuk onu 5 yaşındaki başka bir çocuğa verdi. Küçük kız fare zehriyle yaklaşık 2 dakika boyunca oynadı. Daha sonra öğretmenine elini ağzına sürdüğünde acı bir tat hissettiğini söyledi. Olaydan 40 dakika sonra haberdar olan ve kızlarının hastaneye götürülmediğini öğrenen aile tepkili.
7: Bizimle ilgilenen doktor hemen Sağlık Bakanlığı'nın zehir danışma hattını aradı. Böyle durumlarda böyle reaksiyonlar verilmesi gerektiğini bize söyledi. Tabii insan olarak biz de şunu düşünüyoruz. Çocuk oyun alanında zehirin ne işi var?
1: 2 gün gözetim altında tutulan çocuk test sonuçları temiz çıkınca taburcu edildi. Aile okul hakkında CİMER'e ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.
0: Mardin, Siirt ve Diyarbakır'da son bir haftada yaşı 15 ve 16 olan 3 kız hayatını kaybetti. Çocuklardan ikisi evde silahla vurulmuş olarak bulundu. Diğeri ise balkondan düşerek öldü. Şüpheli bulunan ölümlerle ilgili soruşturma başlatıldı.
5: Evde tabancayla vurulmuş halde bulunmuştu. 15 yaşındaki Merve Erbik'in hastanedeki yaşam savaşı bir hafta sürdü. Olay Mardin'in Deliki ilçesinde 9 Temmuz'da yaşandı. İddiaya göre evde silah sesi duyan aile üyeleri odasına girdiklerinde Merve'yi ağır yaralı olarak buldu. Silahla başından vurulduğu belirlenen lise öğrencisi hastanede bir hafta yoğun bakımda kaldı, kurtarılamadı. Deliki ilçesinde toprağa verilen Merve Erbek'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Diyarbakır'da da 16 yaşındaki Yeşe benzer şekilde hayatını kaybetti. Çınar ilçesine bağlı Boğazören köyünde yaşayan çocuk, cumartesi günü başından vurulmuş bir şekilde ölü bulundu. Aile üyelerinin ifadesini alan jandarmanın soruşturması sürüyor. Siirt'te ise 15 yaşındaki Cemre Esida Kaya, oturdukları binanın 6. katındaki balkonundan düştü. Beton zemine düşen çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çocuğun nasıl düştüğü, yanında kimlerin olduğu araştırılıyor.
0: Kanada'nın Ontario eyaleti alevlere teslim olduğu bölgede çok sayıda yangın henüz kontrol altına alınabilmiş değil. Armstrong kenti yakınlarındaki yangında bir yük treni alevlerin ortasında kaldı. Telsizle yardım isteyen personelin yara almadan kurtuldukları öğrenildi. Karayolunda kaydedilen görüntülerde ise yangınlar nedeniyle gökyüzünün renginin turuncuya döndüğü görüldü. Eyaletin başkenti Toronto'da ise orman yangınlarından kaynaklanan duman nedeniyle hava kalitesi düştü. Toronto dünyanın havası en kirli şehirleri listesinde Kinshasa ve Yeni Delhi'nin önüne geçerek ilk sıraya yükseldi. İspanya ile İngiltere'nin deniz aşırı toprağı Cebeli Tarık arasındaki sınır kaldırıldı. Artık iki taraf serbestçe seyahat edebilecek.
8: El ministro principal decía que hoy estamos haciendo historia.
9: Bugün tarih yazıyoruz. İyi bir tarih yazıyoruz. Çünkü bugün Avrupa kıtasının son duvarı yıkılıyor.
1: İspanya ile Cebeli Tarık arasındaki sınır kaldırıldı. İki taraf arasında serbest geçiş başladı. Cebeli Tarık, İngiltere'nin İspanya'nın güney ucundaki deniz aşırı toprağı. Avrupa Birliği'nden ayrıldığı için Cebeli Tarık'la İspanya arasında sınır kontrolleri yeniden başlamıştı. Kontrollerin kaldırılması için 4 yıldır bir anlaşma üzerine çalışılıyordu. İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşma Salı günü Brüksel'de imzalandı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde Cebeli Tarık'la İspanya arasında sınır kontrolleri kaldırıldı. Ortaya bu görüntüler çıktı. Sınırda İspanya Başbakanı Pedro Sánchez'in de katıldığı sembolik bir tören yapıldı. Kontrol noktasının son parçaları törenle söküldü. Böylece Batı Avrupa'daki son sınır noktası da tarihe karıştı. Cebeli Tarık'ta yaklaşık 40 bin kişi yaşıyor. 15 bin 500 kişi, yani çalışan nüfusun yaklaşık yarısı her gün çalışmak için İspanya'ya geçiyor. Sınır kontrolleri özellikle çalışanları olumsuz etkiliyordu. Artık İspanyollar ve Cebeli Tarık'ta yaşayanlar serbestçe sınırdan geçecek. Gümrük kontrolü de yapılmayacak. Schengen vizesine sahip turistler de Cebeli Tarık'ı ziyaret edebilecek. Cebeli Tarık Havalimanı'nda ve limanında Schengen vizesi kontrolünden İspanya sorumlu olacak.
0: Arjantin Dünya Kupası'nda üst üste ikinci kez finale yükseldi tangocular. Yenik duruma düştükleri maçta İngiltere'yi 2-1 geçti ve finalde İspanya'nın rakibi oldu. Son dakikalarda gelen iki golün pasını da Messi verdi. Final maçı pazar akşamı oynanacak.
3: İngiltere Tanrı'nın elinden tam 40 yıl sonra bu kez de futbol tanrısıyla tanıştı. Arjantin Lionel Messi'nin 2 asist yaptığı maçta İngiltere'yi geriden gelerek 2-1 yendi ve 2026 Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Üst düzey fiziksel mücadeleye sahne olan maçın ilk yarısında çok sayıda faul düdüğü duyulurken tribünlerden gol sesi yükselmedi. Maçtaki gol perdesini ikinci devrede İngilizler açtı. İngiltere 55. dakikada Anthony Gordon'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Golün ardından topa daha fazla hakim olmaya başlayan Arjantin, teknik direktör Scaloni'nin yaptığı oyuncu değişiklikleri sonrası pozisyonlar üretti. 85. dakikada tangocular Lionel Messi'den aldığı pasla fileleri sarsan Enzo Fernandez'in attığı golle skoru eşitledi. Beraberlik sayısının ardından hücumu sürdüren Arjantin'de Messi bir kez daha sahne aldı. 81. dakikada oyuna dahil olan Martinez 90+2'de Messi'nin ortasına yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi. Yenik duruma düştüğü maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup eden Arjantin üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Tarihsel önemi de bulunan bu eşleşmede elde ettikleri galibiyetin ardından Arjantinliler 1982 yılında iki ülke arasında çıkan savaşı da unutmadı ve Falkland Adaları Arjantin'indir pankartı açtı. Arjantin 2022'de kazandığı şampiyonluğun ardından bir kez daha Dünya Kupası finalinde mücadele edecek. Tangocular şampiyonluk maçında İspanya ile karşılaşacak. Messi ve arkadaşları 1938 İtalya ve 1962 Brezilya'nın ardından üst üste iki Dünya Kupası'na şampiyon olan iki ülke olmak için sahaya çıkacak. İspanya ise 2008 ve 2010'da başardığı Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası dublesini tekrarlamaya çalışacak. İspanya ile Arjantin'in karşılaşacağı 2026 Dünya Kupası final maçı pazar akşamı saat 22'de başlayacak. Mücadeleye New Jersey'deki 80 bin seyirci kapasiteli MetLife Stadyumu ev sahipliği yapacak.
0: Haberleri sunduk. Gelişmelerle saat başında tekrar buradayız.
10: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap.

0: Yakın Plan devam ediyor.
1: Evet, Yakın Plan'da 15 Temmuz'u konuşmayı sürdürüyoruz efendim. Şimdi Elif Şahin'e sormak istiyorum. Biraz önce Veysel Kurt'un dikkat çektiği bir nokta vardı. İşte bir çaycının bir albaya emir verdiği bir yapı. Ama bu yapı nasıl oluştu bu kadar yıl içerisinde? Yani hangi noktada, eğitim konusunda mı, siyasi mi, askeri mi, hangi noktalarda bu birliği sağlayabildi? Ve işte biz o günü yaşadık. Hala aydınlatılmamış ya da böyle tartışılmaya devam eden başlıklarda var mı?
2: Var elbette. Şimdi Türkiye terörle mücadele konusunda aslında refleksleri gelişmiş. Son 50 seneyi zaten bir silahlı terör örgütüyle içeride mücadele ederek geçirmiş. Ama FETÖ'yü bunlardan biraz ayrı tutmak lazım. Çünkü silahlı bir terör örgütünün de savaş hukuku yoktur. Ama az çok bilirsiniz gerilla savaş teknikleri kullanacağını. Ki bunu çok yaşadık, çok şehit verdik, çok bedel ödedik bu mücadele kapsamında da. Ama bahsettiğimiz FETÖ bizim bildiğimiz klasik terör örgütü tanımından ziyade kalt yapısıyla kurulmuş bir örgüt olduğu için bildiğimiz bütün konvansiyonel ve şimdiye kadar gördüğümüz bütün o geleneksel terör örgütü mücadele stilinden başka şeyler koydu ortaya. İşte bunun içerisinde takiyecilik var, casusluk var, kendi aralarında iletişim kurabilecekleri daha kripto uygulamalar var. Bürokrasiden siyasete, hiç tahmin etmeyeceğimiz kurumlara çok farklı kimliklerle sızılmış ve farklı iletişim ağları kurulmuş. İçerideki network ağları ve dışarıda uluslararası camianın da içerisinde bulunduğu bir ekosistemin içerisinde büyümüş bir örgütten
1: bunu
2: bahsediyoruz.
1: Nasıl yaptılar, nasıl inandırdılar mesela?
2: Şöyle ki, tabii bildiğimiz bu işin dershane kısmıydı ve biraz daha dini boyutuydu sanıyorum meselenin. Çünkü Türkiye'nin 10 yıllarca devam eden bir başörtüsü sorunu ve Müslümanların kamusal alanda görünürlük problemi vardı. Ve bu yumuşak karnını kullanmak için bir boşluk buldu örgütlenmeye başladığı dönemde FETÖ. Ama hep söylüyorum, bu dini bir grup olarak ortaya çıkmadı. Bu işin yalnızca vitriniydi. Bunu nereden biliyoruz? Türkiye'de hukuki süreçler ve yargı süreçleri başladıktan sonra Türkiye'den kaçan, 15 Temmuz'dan sonra Türkiye'den kaçan FETÖ'cülerin bugün sığındıkları ülkelerdeki yaşam tarzlarına bakarsanız aslında bu işin nasıl bir vitrin olduğunu ve bu işin nasıl bir takiyecilik olduğunu daha rahat görebiliyoruz. Ama Türkiye'nin mayasında vardır. Eğitim, işte bu dini değerler, özellikle manevi değerler noktasındaki zaafları çok acımasızca kullanıldı. Dershanelerin kapatılmasından sonra başlamıştı hatırlarsanız. Türkiye'deki ilk FETÖ'nün büyük eylemleri ki hemen Gezi Park olayları ve 17-25 Aralık süreçleri tam da bu dershanelerin kapatılma sürecinde ortaya çıkmış eylemlerdi. Çok uzun yıllara yayılan bir kuruluş sürecinin içerisinde 10 yıl aslında çok kısa bir zamanı tekabül ediyor. Şimdi sizin verdiğiniz sayılar mesela açıkçası beni de şaşırttı. Çünkü 50 yıldır, 60 yıldır varlığını bildiğimiz, bir gecede 252 tane şehit verdiğimiz bir süreçte yargı kararları eğer bu kadar kişiyle sınırlı kaldıysa bu bize şunu da gösteriyor.
1: Toplam 4891 kişi hakkında mahkumiyet.
2: Aslında demek ki bu kadar 10 yıllardır var olan bir örgütün içerisinde devlet çok titiz bir süreç yürütmüş ki yalnızca kriminalize olanlar yargı tarafından cezalandırılmış.
3: Elif Hanım'a bir şey soralım mı?
2: Buyurun.
3: Yani ben 2003-2004 falan o civarda tanık oldum. Körü körüne bir itaat söz konusuydu Hoca Efendi
2: Kalt
3: lakabıyla.
2: İşte tam olarak.
3: Ama körü körüne bir itaat, yani sadece mesele böyle inançla ilgili değil yani. Evet. Bayağı ciddi
1: yıkanmış
3: bir
1: yıkanmış beyinler gibi.
3: Yani evet. Yanına yürüyerek gelinmediği mesela söylenir.
2: Evet.
3: Hoca Efendi'nin tırnak içinde dizlerin üzerinde yaklaşırmış insanlar falan diye böyle menkıbeler anlatıyor. Yani bu ne yapar? Bu körü körüne insana itaat mantığı aklı devreden çıkartır yani.
2: O yüzden terör örgütünden ziyade cult tabirini kullandım hocam. Mesela, çünkü bravo. Uluslararası tarikatlar, bu cult dediğimiz Amerika'da, İspanya'da, birçok ülkede benzer bu tarikatlar ve içeride sizin de bahsettiğiniz uzun süreli işte bu manipülasyon süreçlerine maruz kalarak, telkin süreçlerine maruz kalarak tamamen kriminalize olmaya hazır hale getirilmiş kesimlerin oluşturduğu, işte onları terörize etmek daha kolay. O yüzden biz bugün şaşırıyoruz bir albayla bir çaycı arasındaki alt üst ilişkisine. Ama bu tür tarikatlar, bunlar çok rastlanan şeylerdir. Ve bunun da işte bu eğitim kısmı, dershane kısmı, işte bu dini meseleleri kullanan maskeleri biraz da toplumsal anlamda o sosyolojik boşlukta kendine sanıyorum bir koruma kalkanı yaratacak o boşluğu verdi onlara. Neydi sorunuz bu sanırım?
4: Bu hala aslında aydınlatılmamış noktalar evet, var mı diye
2: evet,
4: sormuştum.
2: Evet, olmaz olur mu işte burada. Çünkü 50-60 senedir varlığını bildiğimiz ve Türkiye menşeli bir yapıdan bahsetmiyoruz aslında. Uluslararası bir ekosistemin içerisinde doğmuş büyümüş bu tür yapıları mücadele etmek ve bunu bu kadar insan hakları ihlallerine dikkat ederek bu kadar titizlikle yapıyorsanız ve üstelik yine az önce geldiğim noktaya tekrar değineceğim. Buna karşılık bir de içeride ve dışarıda vermeye çalıştığınız bir algı savaşı varsa bu kadar büyük bir terör örgütüyle mücadele ederken bir yandan da kamuoyunuzu doğru yaptığınızı ikna etmek için enerji sarf ediyorsanız bu süreçler bu kadar da kolay olmuyor ne yazık ki. Bir terör örgütünden bahsediyoruz ve hala bu terör örgütünden ihraç edilenlerin bile siyaseten malzeme yapılabildiği, KHK'lılar diye örgütlenebildiği ve içeride yeni tartışma zeminleri yaratan yeni meseleler gündem olmaya başlıyor. Dolayısıyla evet kolay değil ama devlet bu meselenin üzerine kararlılıkla gideceğini her seferinde altını çiziyor.
4: Peki Sayın Saydam, bu biraz önce Elif Hanım'ın da bahsettiği algı yönetimi kısmı, bunu Fethullahçı terör örgütü nasıl yönetti bunca süreç boyunca ve sizin o bahsettiğiniz işte Hoca Efendi adı altında o emir komuta zincirine tamamen uyulması, bu jargonun kullanılması, en azından mantık bilincinin devreden çıkarılması, bu nasıl yaratıldı ve oluşturuldu?
3: Valla bayağı kanallar kullandılar. Yani bu kanal bizzat kendi hem gazeteleri vardı hem televizyon kanalları vardı.
4: Birden fazla.
3: Kendi kanalları vardı. Evet. Maddi olarak bir de birden fazla, dediğiniz gibi destekleyen kanallar vardı, televizyon kanalları. Yani bunlarla biraz tabii şeyi ihmal ettiler. Sosyal medyayı ihmal ettiler. Sosyal medya kontrolleri altındaydı diyemeyiz yani. Orada yani third party endorsement dedikleri uluslararası terminolojide üçüncü etkileyiciler denen bölümde yoklardı pek. Daha böyle demode bir iletişim, eskilerde yani tezvirat, ön hazırlık, işte şu yalan dolan uydurulan şeyler falan. Bunlar hepsi yani mesela aynı 15 Temmuz gecesi de mesela çok kaba bir tezvirat ve de yalan dezenformasyon yaptılar. Mesela Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan öldü dediler.
2: Kaçta efendim, dediler?
3: Hasta dediler, öldü. Önce hasta dediler, sonra işte o gece öldü, yani öldü dediler. Ondan sonra işte şeye hakim olduk dediler falan. Böyle tamam, bunlar yapılır ama bu kadar kaba ve şey yapmayan, yemedi millet yani, ikna olmadılar. Bakın, iletişimin temel meselesi ikna etmektir, değil mi? Diğer şeylere bakalım, darbeleri orada mesela 27 Mayıs'ta olsun, 12 Eylül'de olsun, halkın, her ne kadar o aynı halk kısa bir süre sonra olan seçimlerde tam da darbecilerin karşısındaki siyasi partileri ve liderleri desteklese de o darbe sırasında oh çok iyi oldu gibi ikna oldular. Neden? Çünkü önceki o ön hazırlık, özellikle işte Amerikan emperyalizminin, burada adını da koyalım, çok ciddi bir iletişim desteği altında ve yönlendirmesi altında yapılan işler var. Bunlar da bu konuda biraz geri kaldılar açıkçası. Allah'tan geri kalmışlar da. Fakat işte burada bakın yani ölüsü, öyle bir laf vardır, tenzih ederim Sayın Cumhurbaşkanımızı, ölüsü %44 alır diyorlar. seçim bugün olsa yani. Bu Cumhurbaşkanı'nın o dönemdeki koyduğu tavır tabii son derece kritik. Bir şey daha arz etmeye
4: tabii
3: çalışayım.
4: Tabii bir şey daha soracağım ben de hemen ardından, buyurun.
3: Ben burada bugün itibariyle mesela meclisteki anıta katılmış Özgür Özel ama meclisteki toplantıya gitmemiş. Yani ve de Cumhuriyet Halk Partisi destekli televizyon kanallarına baktık. Hiçbir etkinliği vermediler canlı olarak. Yani meclisteki toplantıyı da vermediler. Millet Bahçesi'ndeki toplantıyı da vermediler canlı yayında. Bir sürü, bütün kanallar neredeyse verdi. Bu iki tane kanal var mesela. Onlar orada olmadılar. Bu şeyle, FETÖ'yle mücadelede zaaftır. Naçizane görüşüm. Yani Özgür Özel'in sergilediği tavır ve de CHP'yi destekleyen gazetecilerin ve köşe yazarlarının ifadesiyle söyleyeyim. CHP'nin madden belediyeler vasıtası desteklediği televizyon kanallarında izlenen bu tavır FETÖ'yü destekleyen bir tavırdır. Aman dikkat edile yani. Buyurun, affedersiniz.
4: Peki sizin biraz önce kullandığınız bir ifadeden sormak istiyorum. Fethullahçı terör örgütünün içindeki o para akışından bahsettiniz.
3: Eyvallah.
4: Şimdi o para akışı nasıl sağlanıyor? Yani aslında örgüte katılanlar mı maddi destek sağlıyordu, yoksa örgüte bir para aktarımı mı söz konusuydu? Kim nasıl bir aslında çıkar da elde ediyordu? Yalnızca dini bağlarla değil, tabii bir çıkar, bir network ağı da söz konusu olduğu için bu nasıl işliyordu? Var kesinlikle mı bildiğimiz örnekler?
3: Kesinlikle. Yani ki burada geçmişi biliyorum. Yani geçmişte para akımı hem iş dünyasının tarafından hem de bunların destekleyicisi olan medya tarafından gayet iyi sağlanıyordu. Ama ben burada bunlara sahip çıkan ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinin, ABD'nin ve Avrupa Birliği ülkelerinin ciddi maddi destek sağladıklarını da düşünüyorum. Çünkü bu yeni bir taktik değil bunların uyguladığı. Yani Türkiye'nin konjonktürel olarak elde etmiş olduğu bölgedeki, artık bölgede demiyorlar, kendi ifadeleriyle söyleyeyim Batı basının, Türkiye artık bölgesel bir güç değildir, bölgeler üstü bir güçtür diyor. Yani Sayın Cumhurbaşkanı da bahsetti ya, bugün Libya'dan şeye kadar, Orta Asya'ya kadar uzanan ta bütün bölgeler üstü bir yapıda sözü dinlenir bir ülke haline gelmesi Amerika'nın hiç de işine gelen bir şey değil. Yani bir şekilde hem Trump'ın o inanılmaz bir suni sevgi ve aşkla Türkiye'ye yaklaşmasını yemiyor mesela Sayın Cumhurbaşkanı tabiri amiyaneyle. Emperyalizminden bugün takır takır söz etti. İki konuşmasında da. Altını çizdi yani. Yani Türkiye öyle
4: Türkiye bunların hepsinin farkında diyorsunuz.
3: Farkında yani. Yemez
2: bir
3: yani.
2: Şey ekleyebilir miyim küçük? Aslında şöyle, 15 Temmuz yaşandıktan sonra Amerika süreç bitene kadar açıklama yapmak konusunda çok itidalli davranmıştı. Ve dönemin Amerika Başkan Yardımcısı Joe Biden Türkiye'ye geçmiş olsun ziyaretini 24 Ağustos'la Fırat Kalkanı operasyonunun başladığı gün gerçekleştirmişti. O günü şuradan hatırlarsınız. Cumhurbaşkanımızın külliyede bir o Millet Kongre Merkezi'nde bir programı vardı ve sonradan tarihe geçecek bir konuşmaydı. Hemen sonrasında Biden'la görüşmeden önce yaptığı o konuşma.
4: Demişti.
2: Başaramayacaksınız, bayrağımızı indiremeyeceksiniz, ezanları susturamayacaksınız. Ya sonradan fenomenleşen o konuşmasının. O günlerde de aslında bu vekil güçlerin arkasındaki küresel güçlere verdiği bir mesaj olduğunu çokça konuşmuştuk. Ki 4 sene sonra Joe Biden'ın başkanlık döneminde de sonrasında hemen seçimden önce verdiği bir röportajında Türkiye'deki iktidar değiştirmeye yönelik muhalefeti cesaretlendirmek gerektiğine dair de kendi beyanları olmuştu. O yüzden bu timeline'i böyle biraz daha açık tutarak okuduğumuz zaman aslında vekil güçlerin arkasındaki uluslararası güçleri görmek çok da zor olmuyor.
4: Peki biz yine örgütün bugün lidersiz kaldığını mı düşünüyoruz? Bir lider arayışı var mı? Tekrar nasıl bir yapılanma söz konusu olacaktır? Veysel Kurt, neler söylersiniz?
5: Evet Buse Hanım, yani terör elebaşı Fethullah Gülen öldükten sonra aslında örgütün bir örgütsel yapı değişimine gittiğini ifade etmemiz mümkün. Biliyorsunuz Gülen'in yerine doğrudan tek bir kişinin seçilmesi ve örgütü bütünüyle kontrol etmek yerine bir grup oluşturuldu ve bu grup tarafından artık kontrol edilen, yönlendirilen bir örgütten bahsediyoruz. Bu bize aslında şunu gösteriyor. Gülen'in ölmesine rağmen örgüt kendini feshetmekten veyahut da bir şekilde etkinliğini kaybetmek yerine tam tersine yapısını, daha doğrusu varlığını koruyarak ve yeni yöntemlerle etkin olmaya devam etme çabasını, arayışını sürdürdüğünü gösteriyor bu bize. Fakat tabii ki Türkiye'nin hem sınırlarımız içerisinde hem de dışarıda aldığı etkin önlemler neticesinde 15 Temmuz öncesindeki gibi örgütün etkin olduğunu ifade etmemiz tabii ki mümkün değil. Çünkü nihayetinde Türkiye güçlü bir devlet, yargısıyla, siyasetiyle, bürokratik kurumlarıyla, TSK'lısıyla, güvenlik kurumlarıyla. Fakat örgütün ne yapmaya çalıştığını, nasıl bir çaba sergilediğine baktığımızda kesinlikle yani amaçlarından vazgeçmediklerini görüyoruz. Öte taraflarından yine söylemlerinden vazgeçmediğini görüyoruz. Hala yani daha 15 Temmuz'dan önce yürüttükleri casusluk faaliyetlerini artık başka şekillerde yaptıklarını görüyoruz.
4: Mesela...
5: Bir taraftan kendi için... Mesela şöyle Buse Hanım, yani 15 Temmuz'dan önce hatırlarsınız, daha doğrusu 15 Temmuz gecesi darbenin başarısız olmasıyla birlikte bir grup yani darbeyi yapmaya çalışan bir ekip Yunanistan'a kaçtı. Ve bunlar sığınmacı olarak bir şekilde Yunanistan'da kalmayı başardılar. Yine sivil kanattan birçok ismin Avrupa'ya kaçtığını biliyoruz. Hatta 15 Temmuz'dan önce mesela Zekeriya Öz'ün işte elinde bavullarla, ki o bavulların içinde sadece kıyafetler olduğunu iddia etmek komik olacak, yurt dışına kaçtığını biliyoruz. Ve Avrupa ülkelerinin bunların hamiliğini üstlendiğini görüyoruz. Yani Avrupa ülkeleri sadece insan hakları veyahut da kendini tehlike altında hissettikleri iddiasıyla kaçtıkları için hamilik yapmıyorlar. Tam tersine bunlardan yararlandılar ve hala bunları kullanmaya devam ediyorlar. Avrupa ülkesi, yani isimlerini zikretmek istemiyorum. Gerçekten o kadar irrite edici, hem benim nezdimde hem de milletimiz nezdinde o kadar artık irrite edici isimler ve söylemler kullanıyorlar ki baktığımızda bir önceki şeyde ifade ettiğim gibi, yani Türkiye'nin dış politikasına karşı ne kadar kullanışlı bir söylem varsa, hatta baktığımızda yani mesela diyelim ki İsrail tarafından piyasaya sürülen söylemlerin bir süre sonra hatta eş zamanlı olarak bunlar tarafından kullanıldığını görmek bir tesadüf değil. Öte yandan sadece dış politikaya karşı değil, dış politika bağlamında değil, Türkiye siyaseti içerisindeki çeşitli tartışmaları, aktörler arasındaki rekabeti, siyasi partiler arasındaki rekabeti adeta fitneci söylemlerle zehirlemeye çalıştıklarını da ifade görüyoruz. Ve maalesef ki hala bunların yaptıkları söylemlerin ciddiye alındığını görüyor olmakta başka bir üzücü nokta olduğunu ifade etmemiz mümkün. Bir taraftan baktığımızda evet, örgütten çeşitli kopmalar yaşandığına dair haberler, bilgiler geliyor. Fakat bunların daha çok bireysel bazda kaldığını, yine örgüt içerisinde çeşitli tırnak içerisinde öz eleştiri diyebileceğimiz, biz nerede hata yaptık şeklinde soruların sorulduğunu görüyoruz. Fakat bu sorular örgütün mantığını, hedeflerini sorgulamak yerine aslında içine düştükleri çukurun içine nasıl düştüklerini, nasıl bu kadar başarısız olduklarını sorgulamaya dönük bir öz eleştiri olduğunu görüyoruz. Tabii ki yine bireysel çabalar veyahut da bireysel çıkışların olduğunu göz ardı etmeksizin örgütün hala kendi yapısını korumaya çalıştığını ve yine daha önce kullandığı yöntemleri kısmen dönüştürerek insanları örgütün içerisinde, örgüte bağlı bir şekilde tutmaya çalıştığını görüyoruz. Yani daha önce mesela insanları toplumsal hayattan yalıtarak ve adeta her bir bireyi geçimini temin etmesi gereken maddi kaynaktan tutun da sosyal çevresini hatta eş seçimine kadar bir şekilde örgüte bağımlı kılan bir şey izleniyordu, taktikler izleniyordu. Bunların hala devam ettiğini görüyoruz. Asla bu temel yöntemlerden vazgeçilmediğini, temel hedeflerden vazgeçilmediğini ifade etmemiz mümkün. Fakat tabii ki dediğim gibi yani Türkiye'nin kararlı mücadelesi neticesinde istedikleri amaçlara ulaşmaları noktasında da artık daha zorluk çektiklerini fakat hala varlıklarını devam ettirerek işte Sayın Cumhurbaşkanımız da Sayın Bahçeli'nin ifade ettiği gibi potansiyel bir tehlike olarak varlıklarını devam ettirdiklerini görüyoruz. Elif Hanım'ın bahsettiği işte o kült yapılanma modeli tabii ki Gülen'in ölmesiyle bir şekilde dönüştüğünü ifade etmemiz. Yani onun yerine ikame edecek birisi yerine bir grubun geçmiş olması aslında örgütsel mantık içerisinde küçük ve taktiksel dönüşümlere işaret ediyor. Fakat temel hedefler, temel amaçlar, kullandıkları temel yöntemler açısından hala bir şekilde iddialarını ve varlıklarını devam ettiriyor olmalarına da dikkat etmek gerekir.
4: Peki şimdi 15 Temmuz'dan bu yana bu arada çok sayıda da tabii kritik operasyonla MİT FETÖ'cülerin peşindeydi bu süreçte. 10 yılda Fethullahçı terör örgütüne yönelik toplam 1710 operasyon düzenlendi. 6906 örgüt mensubu hakkında adli işlem yapılması sağlandı. 4403'ü cezaevinde biraz önce zaten mahkumiyetleri de aktarmıştık. Ve MİT firari FETÖ'cüleri adım adım izleyerek Türkiye'ye getirdi. 20'den fazla ülkede 100'den fazla terör örgütü mensubu da yakalandı. Operasyonlar da devam ediyor. Daha dün yine büyük bir operasyon düzenlendiğini biliyoruz. 10 yıldır yurt içinde ve yurt dışında operasyonlar devam ederken yurt dışında özellikle nasıl bir yapılanma olduğunu görüyoruz. Şimdi Türkiye bir yandan tabii ki devlet aygıtlarıyla bir şekilde yumuşak gücünü kullanıyor ama cemaat de bu tarikat da kendi yumuşak gücünü farklı lobi faaliyetleriyle başka noktalarda Afrika ülkelerinde belki işte biraz daha Arnavutluk'ta pek çok farklı ülkede gösteriyordu. Buradaki yapılanmalar nasıl oldu, nasıl dönüştürüldü?
2: Bu küresel sistemin bölge politikası. Şimdi böyle bir geriye dönüp baktığımızda da mesela Irak'ta bir işgal oldu, Suriye'de bir işgal oldu, işte Lübnan'da, Afganistan'da. Buralarda işgal sistemde bölgeyi dizayn etmek için geçerli bir güç unsuruydu. Ama Türkiye'de bu hiçbir zaman doğrudan toplu tüfekli bir işgalle yapılamadı. Şimdi İran'da denendiğinde mesela İran'da da bunun kısmen başarılı olabildiğini, istenilen ölçüde başarılı olmadığını görüyoruz. Çünkü bazı böyle medeniyeti köklü ülkelerde diplomasi medeniyeti vardır, gücü vardır, askeri kapasitesi vardır ve bölgede bir siyasi mühendislik yaparken işgal yöntemlerini değiştirmek durumunda kalırsınız. Türkiye'nin tarihinde de bu bölgenin içerisinde devamlı askeri darbelerle şekillendirilen bir ülke olmuş. 60 darbesinde böyle olmuş, 80 darbesinde böyle olmuş. Bu vesayet sistemiyle Türkiye'yi daha yönetilebilir bir çerçeve içerisinde tutmak isteyen sistem, işte bu FETÖ dediğimiz, bizim bugün belki FETÖ diye adlandırmadığımız, henüz onların da işbirliği içerisinde olduğunu bilmediğimiz kadar da farklı kolları olabilecek bir kat sisteminden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu yalnızca liderinin ölümüyle, liderinin kaybıyla bu kadar hızlı bir şekilde dağılıp kendini feshedecek bir yapı değil. Çünkü burada örgütlerin de bir sermayesi var. Örgütlerin de kendi ekonomisi var.
4: Kim destekliyor tekrar? Yine Amerika Birleşik Devletleri tarafından mı fonlanıyor bu yapı?
2: Yani kim kurduysa, liderlerinin iltica talebi kim tarafından reddedilmediyse, Türkiye'nin defalarca hukuki olarak iade talebinde bulunmasına rağmen örgüt liderinin Türkiye'ye her kim vermediyse.
3: Sadece bunlar desteklenmiyor ki ya. Türkiye'yi zaafa uğratacak her türlü odak Türkiye'de destekleniyor. Yani veya Türkiye'nin dışında.
2: Elbette.
3: Yani baksanıza yıllarca Kuzey Irak'taki oluşumları desteklemediler mi? Yani El-Kaide dahil yani.
2: İşte vekil güçler, yani bölgede her daim vekil güçlerini aktif tutan her kimse ve bugün kimi topraklarında bu kadar rahat bir ekosistem haline gelebildilerse, o yüzden böyle liderini kaybettikten sonra feshedilmesi çok da kolay bir yapı değildi. Zaten çok hızlı bir dağılmasını beklemiyorduk ama bir irtifa kaybı yaşadı. Bununla beraber senelerdir buraya yapılan bir güç yatırımı da var. Yani kendi içerisinde de ayakta kalmak için farklı motivasyonları var bu örgüt üyelerinin. Ama söylediğiniz gibi işte yalnızca askerin içerisinde, bürokraside, işte emniyette örgütlenmişler ve bir darbe hazırlığı yapmışlar gibi bir yapıdan da bahsetmiyoruz. 10 yıllarca Balkanlar'da bilhassa birçok bölgede lobicilik faaliyetlerine de girmişler. Türk okulları üzerinden yeni kültürel diplomasi alanları açmışlar kendilerine. O kadar farklı örgütlenme yapılarıyla karşımıza çıktılar ki bunlarla mücadele etmek şimdiye kadar bildiğimiz terörle mücadele yöntemlerinden farklı bir yetenek ve kapasite gerektiriyordu bizim
3: için. Çok basit bir örnek vereyim ya.
2: Buyurun hocam.
3: Sizin söylediğinizi destekleyen 2021 yılında yangınlar çıkıyor. Değil mi? Biz Türkiye'de bir yangın...
4: Orman yangınları yaşıyor. Evet.
3: Orman yangınları yaşanıyor.
4: Çok büyük yangınlar.
3: Help Turkey diye bir kampanya başlatıyor bunlar.
2: Evet.
3: 3 milyon destek sağlıyorlar. Ve de göstermek istedikleri Türkiye'nin aciz içinde olduğu.
2: Zafiyet görüntüsü.
3: Görüntüsü yaratmaya çalışıyorlar.
4: Ama tabii bununla çok gayet masum olarak katılan kişiler de vardı. Yani burada gerçekten evet, biraz uçak gelsin, ormanlar söndürülsün amacıyla aslında destek olan da
2: ama
4: çok kişi.
2: Yani, ama FETÖ'nün içerisine girmek için ilk adımı zaten ya bunlar çocuklara dershanelere götürüyorlar, evet, evet, eğitim veriyorlar, evlerde ders çalıştırıyorlar diye bu örgütün içine girip daha sonra kriminalize olanlar da oldu. İşte bu örgüt yapısı bunu nasıl yapacağını çok iyi bilen bir örgüt yapısı. Dolayısıyla bunlarla mücadele ederken aslında içeride bu meseleyi biraz siyaset üstü tutabilmek burada çok kıymetli. Çünkü bu kadar farklı kanalları olan bir örgütle, uluslararası bağlantıları olan ve uluslararası network'ün içerisinde büyümüş bir örgütle mücadele ederken bir de içeride bazı meselelerde bu terörle mücadele konusunda ikna etmeye çalıştığınız bir siyasi kesim varsa ve siyaseten bunlara destek veriliyorsa işte ne yazık ki 10 sene sonra geriye dönüp baktığımızda hala şunu söyleyebiliyoruz. 250 tane vatandaşımız katledildi ama acaba hala işte bununla mücadele etmemizi gerektirecek kadar var mı diyebiliyoruz. Bu meseleyi biraz siyaset üstü tutmak lazım.

TV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo'yu internette ntvradyo.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.

0: Saat 5 haberlerle tekrar karşınızdayız. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan soruşturmada derneğin başkanı şarkıcı Haluk Levent tutuklandı. Haluk Levent'in iddialarla ilgili usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Mahkeme toplam 14 kişi için tutuklama kararı verdi. 11 kişi içinse adli kontrol tedbiri uygulandı.
1: Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent emniyetteki ifadesinde kendisini böyle savundu. Haluk Levent deprem sonrası Ahbap'a gelen bağış miktarının 4 milyar lirayı aştığını söyledi. Borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var dedi. Yıl sonuna kadar usulsüzlük görünen her şeyi düzeltme yolundaydım ama buna izin verilmedi ifadelerini kullandı. Haluk Levent kendisinin adına banka ya da borsa hesabı olmadığını, kredi kartı kullanmadığını söyledi. Asistanı Yeliz Kaya'nın banka hesaplarını kendisinin kullandığını, şüphelilerden Zafer Yayın da borsa aracı kurumlarında hesabı olduğunu ama Ahbap'ın parasını borsada kullanmadığını öne sürdü. Gözaltına alınanlardan Esin Önder Çağlayan ifadesinde kripto para platformu kuracağı gerekçesiyle Haluk Levent'e parça parça 70 milyon dolar verdiğini, buna karşılık 35 milyon dolar değerinde 68 taşınmaz devraldığını söyledi. Esin Önder Çağlayan'la Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya arasındaki para trafiği dikkat çekti. Çağlayan'ın Kaya'ya 1 milyar 26 milyon lira transfer yaptığı tespit edildi. Bu transferler için ailesine 2 milyar lira borçlandığını ifade etti. İş insanı Hüseyin Başaran'ın Yeliz Kaya'ya devrettiği 22 taşınmazın da birkaç gün içinde Esin Önder Çağlayan'a veya yöneticisi olduğu şirketlere devredildiği ortaya çıktı. Esin Önder Çağlayan mağdur olduğunu öne sürdü, vicdanım istismar edilerek bir sarmalın içine bırakılarak dolandırıldım dedi. Adliyeye sevk edilen ve aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 25 şüphelinin hakimlikteki işlemleri tamamlandı. Sulh Ceza Hakimliği Haluk Levent'in de arasında olduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüpheli hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.
0: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek bir yer yoktur dedi. Cumhurbaşkanı FETÖ'yle mücadelede rehavete yer olmadığını da belirtti.
2: Herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programına katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'yle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
2: Her ne kadar terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş, motivasyonu azalmış olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz. FETÖ olduğu sürece FETÖ'yle mücadelede olacaktır.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlığa yeltenirse bunun hesabını adalete verecektir dedi.
2: Bize ömür biçenlere, bu millete kefen biçenlere sesleniyorum. İnsan bir kere ölür ama adam gibi ölür. Cesurlar bir gün, korkaklar ise her gün ölür. Şunu herkes bilsin ki, biz İstiklal Marşı korkma ile başlayan bir milletiz. Şu yeryüzünde korkuyu korkutan ve korkutacak olan yegane millet biziz.
3: Millet Bahçesi'ndeki etkinliğe MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.
0: 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan 253 kişi için anma etkinlikleri Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi İstanbul'da da yapıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yürüyüşün ardından şehitlikler de ziyaret edildi.
4: Dualar okundu, şehitler anıldı. Çatışmaların yaşandığı, teröristlere karşı canı pahasına direniş verilen simge adreslere gidildi. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında İstanbul'un dört bir yanında birçok etkinlik düzenlendi. İlk ziyaret edilen yerler şehitlikler oldu. Görüntüler Edirne Kapı'daki 15 Temmuz şehitliğinden.
5: Kartal'da yaralanma sonucu gazi oldum. Ziyaret etmeye geldik. Ruhlarını şahit etmeye geldik. Anmaya geldik. Bugünü yaşatmaya geldik.
6: Komşumuz var. Hepsi için geliyoruz. Bütün şehitlerimiz, kardeşimiz, tanıdığımız, yani evladımız. Onlarla gurur duyuyoruz.
4: Darbe girişiminin en kritik yerlerinden biri de 34 şehidin verildiği ve adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'ydü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde köprüde şehitleri anma yürüyüşü gerçekleştirildi.
7: Yürüyüş Zincirlikuyu'da başladı ve şu sıralarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerindeyiz. Bundan 10 yıl önceki adıyla Boğaziçi Köprüsü. Binlerce kişi, adeta bir insan seli var arkamızda. Farklı illerden, hatta farklı ülkelerden gelen var. Anlamlı bir yürüyüş.
8: O gün tüm dünyaya milletimiz şunu söyledi: İradenin sahibi benim. Ben bizi kim yöneteceğine biz karar veririz. İşte bunu unutturmayacağız.
9: Köprü kapanmıştı. İnsanlar köprüye akın akın gidiyorlardı. Havalanlarına da gidiyorlardı. Biz Beşiktaş Başbakanlık Ofisi'nin önündeydik. Orada polisimizin vermiş olduğu özellikle direnişi gözümle gördüm.
10: Herkesin başı sağ olsun. Yani çok üzücü bir gündü. Yani şehitlerimizi anmak için yani buradayız.
11: Bütün şehitlerimizden Allah razı olsun. Belki de bugün onlar olmasaydı, bugün onlar bu köprüye gelmeseydi veya havalimanlarına gitmeseydi biz burada olmazdık.
4: İstanbul Hafıza 15 Temmuz Müzesi ve Şehitler Anıtı da ziyaret edilen yerler arasındaydı.
12: Benim çocuklarım, ufak çocuklarım var. Ben ilk kez daha buraya geliyorum. O duyguyu yaşatmak istemiyorum bir daha yani.
13: Siz 10 yıl sonra ilk kez mi geldiniz?
12: Evet, kendimi çok kötü hissettim.
14: Kızlarım darbe olduğu zamanında, kızım 2 yaşında, 4, 6 yaşındaydı. Yani o zamanlar pek anlayamadılar. Yani onlara böyle her sene gelip 15 Temmuz'da, yani bu ülke nasıl böyle özgür, ne kadar güzel olduğunu anlamalarını istiyorum. O atmosferi, yani o şeyi bunlara da, kızlarıma da geçirmeye çalışıyorum.
4: 14 kişinin şehit olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında da tören düzenlendi. İstanbul Boğazı'nda Türk bayraklarıyla donatılan onlarca tekne şehitleri anmak için kortej oluşturdu. Taksiciler de konvoy yaparak şehitleri andı.
0: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Ankara'dan önemli mesajlar geldi. Kabine üyeleri de AK Parti'den gelen açıklamalara bakalım.
15: 15 Temmuz ve sonrasında devletimiz ve milletimiz adeta yeni bir kurtuluş mücadelesi içerisine girmiştir. FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır.
4: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında önemli mesajlar verdi. FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Adalet Bakanı Gürlek de bir açıklama yaptı. Yargı FETÖ ile mücadelesini sürdürmeye devam edecek dedi. Gürlek, 10 bin aşkın FETÖ hükümlüsü ve tutuklusunun halen cezaevinde bulunduğu

0: sadece bir darbe girişimi değil, devletimizin bağımsızlığına, milletimizin iradesine, bayrağımıza, ezanımıza ve devletimize yönelmiş bir işgal teşebbüsü yaşanmıştır.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda FETÖ terör örgütüyle mücadele bir milli seferberliktir, milli görevdir dedi.
2: Ülkemiz 15 Temmuz günü milletine, namusuna ve üniformasına ihanet eden alçak bir düşman saldırısına uğradı. Darbeci katiller demokrasimize ve milletin emanetine saldırmıştır. Demokrasimize meydan okuyan bu alçak ve karanlık zihniyetle mücadele kesintisiz sürmektedir.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Zafer Bizim etiketiyle bir paylaşım yaptı. Emine Erdoğan mesajında 15 Temmuz vatan toprağında yükselen direnişin sarsılmaz bir cesaretin adıdır. O gece karanlığa karşı yürekleriyle ışık olan kahramanlarımız millet iradesinin sesi, istiklalimizin onurlu neferleri olduğu ifadelerine yer verdi Emine Erdoğan. Demokrasimiz uğruna verilen bu büyük mücadele, gösterilen fedakarlık milletimizin hafızasında daima yaşayacaktır dedi. Fethullahçı terör örgütünün pek çok üst düzey yöneticisi halen Amerika Birleşik Devletleri'nde firari olarak yaşıyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre örgüt sözde üst düzey yöneticilere 10 bin dolar maaş ödüyor. 15 Temmuz'un kilit isimleri Adil Öksüz'le sivil imam Hakan Çiçek'in ABD'de bulunan ailelerinin de tüm masrafları örgüt tarafından finanse ediliyor.
4: 15 Temmuz darbe girişiminin üstünden 10 yılı geçti. Fethullahçı terör örgütünün üst düzey pek çok ismi firari olarak yurt dışında yaşıyor. Onların büyük bölümü de Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre FETÖ'nün Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan yöneticilerine düzenli olarak maaş ödeniyor. Maaşlar örgüt üyesinin kademesine göre 10 bin dolarla 2500 dolar arasında değişiyor. En yüksek maaş alanların başında ise örgütün sekreterya olarak adlandırılan sözde icra heyetinde bulunan 12 isim bulunuyor. FETÖ çatı davasında da yargılanan yöneticilerden firari Barbaros Kocakurt'la İsmail Büyükçelebi Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde yaşıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün ailesinin New Jersey'de yaşadığı ve evinde örgüt tarafından satın alındığı terör örgütünün sivil imam Hakan Çiçek'in ailesinin de tüm masraflarını karşıladığı belirtiliyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre yine Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan üst düzey mahrem imamlar Temel Alsancak, Osman Hilmi Özdin, Hamza Sevinç, Özden Aytuluner ve İsmail Kokuroğlu örgütün finansal desteğiyle kurdukları şirketlerde bilişim, gıda ve mobilya gibi sektörlerde faaliyet gösteriyor.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran 15 Temmuz'un Türkiye için kritik bir kırılma anı olduğunu söyledi. Duran, FETÖ'yle mücadelenin sürdüğüne de dikkat çekerek milli hafızanın canlı tutulması, benzer yapıların yeniden ortaya çıkmasını engelleyecek en güçlü güvencelerden biri olacaktır dedi.
5: 2016 gecesinde
6: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran 15 Temmuz'un tarihin en büyük kırılma noktalarından biri olduğunu söyledi.
7: 10 yılın ardından 15 Temmuz'u bertaraf edilmiş bir darbe girişimi olmanın ötesinde milletin iradesinin namlular karşısında galip geldiği tarihi bir kırılma anı olarak hatırlıyoruz. Türkiye'nin güçlü, bağımsız ve demokratik geleceği bu tarihi tecrübeden çıkarılan derslerin canlı tutulmasına ve milli irade etrafında oluşan ortak bilincin kararlılıkla sürdürülmesine bağlıdır.
6: Duran, FETÖ benzeri örgütlerle mücadelenin süreklilik gerektiren çok boyutlu bir süreç olduğunu vurguladı. Özellikle genç kuşakların 15 Temmuz'u anlamasının bunun için önemli olduğunu belirtti.
7: FETÖ'nün dezenformasyon içerikli dijital propaganda faaliyetleri ve yeni yöntemlerle varlığını sürdürme çabaları dikkate alındığında mücadelenin yalnızca güvenlik boyutuyla sınırlı kalmayıp eğitim, din, hukuk ve toplumsal farkındalık gibi alanlarda da kararlılıkla sürdürülmesi gerekmektedir. Milli hafızanın canlı tutulması, benzer yapıların yeniden ortaya çıkmasını engelleyecek en güçlü güvencelerden biri olacaktır.
6: Duran darbe girişimi sonrasında Türkiye'nin büyük bir değişim sürecine girdiğini de işaret etti. Bugün Türkiye terörün her türüyle mücadele ederken demokratik meşruiyeti ve milli

0: Milli iradenin üstünlüğünü esas alan, terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerleyen bir ülke konumundadır, dedi. Duran Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen anma etkinlikleri kapsamında Kızılay Meydanı'na kurulan dijital zaman tüneli çadırını ziyaret etti. 15 Temmuz'un millet için bir kırılma noktası olduğunu hatırlatan Duran, anma etkinlikleriyle 15 Temmuz destanını nesilden nesile aktarmayı hedeflediklerini ifade etti.
1: Biliyorsunuz bu tür girişimler ve onlara karşı gösterilen destansı direnişlerin unutulmaması lazım. Çocuklarımıza, gençlerimize aktarılması lazım.
2: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde CHP ve İyi Parti'den gelen mesajlara da bakalım.
3: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'u tarihi bir dönüm noktası olarak niteledi. 15 Temmuz kardeşliğimizin her şeyin üzerinde olduğunu hepimize acı bir tecrübeyle gösterdi dedi. Kılıçdaroğlu darbe girişiminin 10. yılında sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Büyük hakikat şudur, devlet hiçbir yapıya, cemaate, gruba veya zümreye teslim edilemez. Devletin sahibi millettir. Millet iradesinin tecelligahı ise Gazi Meclis'tir ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu bu bilinçle hukuk içinde kalarak, demokrasiyi büyüterek, cumhuriyetimizi güçlendirerek ve kardeşliğimizi koruyarak geleceğe yürümek hepimizin ortak sorumluluğudur değerlendirmesinde bulundu. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise o gece devletin silahları millete çevrildi. Devletine ve milletine sahip çıkan bütün vatandaşları saygıyla selamlıyorum dedi.
4: 15 Temmuz devlette ne olmaması gerektiğini gösteren acı bir tecrübe, acı bir derstir. O tecrübenin ve dersin en önemli notu da şudur. Devlet bir kişiye ya da bir zümreye bırakılamaz. Gizli hiyerarşilerle yönetilemez.
2: Terörsüz Türkiye sürecine yönelik yasal düzenleme beklenirken Ankara'da önemli bir görüşme yapıldı. Sürece yönelik çerçeve yasa çalışmaları kapsamında AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi.
0: Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi. Basına kapalı görüşme AK Parti'den Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti'den ise Van Milletvekili Pervin Buldan'la Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar katıldı. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasa çalışmaları ele alındı. Çerçeve yasa düzenlemesiyle silah bırakan terör örgütü üyelerine ilişkin yasal süreç ortaya konulacak. Ancak yasa Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesi sonrası hemen yürürlüğe girmeyecek. Uygulama için sahadaki durumun Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayınlanacak. Çerçeve yasayla Abdullah Öcalan ve örgütün yönetici kadrosuna yönelik özel bir düzenleme yapılmayacak. Ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlarında kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.
2: CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kuruyor. Özel parti tüzüğü ve programını hazırladıklarını söyledi. Partinin bir ay içinde kurulacağını da belirtti. Peki yeni partinin ismi ne olacak? Özel bu konuda da bir ipucu verdi.
5: İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Güzel, bir isim böyle olana kadar yeni parti diyelim.
6: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası yeni parti kuruyor. Özel ve ekibi partinin ismini belirledi. Tüzük ve parti programı yazılıyor. Kurucular kurulu da belirleniyor. Özel yeni parti için zaman da verdi.
5: Yargıtay süreci var. Bir de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğumuz parti meclisinin düştüğü ve 40 gün içinde kurultay yapılması ile ilgili bir süreç var. Ondan sonra Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayıp bir karar vereceğiz. Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyona sessiz kaldığı yönündeki eleştirilere şüphelerim vardı diyerek yanıt vermişti. Sözcü TV yayınına katılan Özel, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
5: Çok ayıpladım. Operasyon oldu belediyeye, Ankara'nın kalbine. Niye bir açıklamanız olmadı sorusuna, böyle bir uzun sessizlikten sonra şüphelerim var lafı hiç yakışmadı. İçimi yakmıştır, çok ayıp olmuştur.
2: İçişleri Bakanlığı tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i geçici tedbirle görevden uzaklaştırdığı Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Güner'in de aralarında olduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gerekçe rüşvet alma, verme ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıydı. Güner hakkındaki suçlamaları reddetti. Kazandığı ihale iptal edilen şikayetçi firmanın iddialarını da kabul etmeyen Güner, kamu zararı oluşmadığını belirtti. Gözaltına alınan 30 kişiden 24'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı. Tutuklama sonrası görevden uzaklaştırılan Hüseyin Can Güner'in yerine Çankaya Belediye Meclisi'nde 10 gün içinde bir seçim yapılacak. Amerikan ordusu İran'a yönelik bir kez daha saldırı başlattı. Körfez ülkelerinde de hava saldırısı sirenleri çaldı. Kuveyt ve Bahreyn'de hava savunma sistemleri drone saldırılarına karşı devreye girdi. Amerikan Merkez Komutanlığı saldırıların Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri tehdit etmekte kullanılan İran'ın askeri kabiliyetlerini hedef aldığını öne sürdü. Amerika'nın İran'a yönelik saldırı başlattığını duyurmasının ardından Ahvaz, Sirik, Bender Abbas, Çabahar ve Rask'ta patlama sesleri yükseldi. Ahvaz'a yönelik saldırılarda bir hastanenin çevresinin hedef alındığı açıklandı. Kanser hastası çocukların tedavi gördüğü hastane geçici olarak tahliye edildi. İran basını hava savunma sistemlerinin başkent Tahran'da devreye alındığını aktardı. ABD saldırılarının ardından Bahreyn'de de siren sesleri duyuldu. Kuveyt ordusu hava savunma sistemlerinin düşman İHA'larına karşı aktive edildiğini belirtti. Diğer yandan Amerikan ordusu Hürmüz'de ablukayı aşmaya çalışan bir boş petrol tankerinin vurularak etkisiz hale getirildiğini bildirdi. ABD ile İran arasında yeniden tırmanan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki riskler petrol fiyatlarını arttırıyor. Brent petrol 85 doları geçti. Uzmanlar 100 dolar senaryosuna karşı uyarıyor.
6: Petrol fiyatları yeniden tırmanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden başlayan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki arz riskleri petrol fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Brent petrol yükselen tansiyonun etkisiyle 85 doları geçti. Petrolde haftalık artış %12 oldu.
7: Jeopolitik gelişmelere karşı çok hassas bir zemin var şu an için. Yani bu 85 dolar seviyesi de baktığınız zaman aslında evet genel tahminlerin içinde olan bir rakam zaten.
6: Piyasalarda yükselişin asıl nedeni Hürmüz'deki kesintilerin az risklerini artırması olarak gösteriliyor. İran'ın Hürmüz'ü kapattığını açıklaması, Amerika Birleşik Devletleri'ne ise Hürmüz'deki İran varlığını zayıflatmak için başlattığı saldırılar belirsizliği daha da arttırdı. Öte yandan analistler petrolde 100 dolar senaryosuna karşı uyarıyor. Uzmanlara göre Körfez'deki enerji altyapısı zarar görürse fiyatlar yeniden kısa vadede 100 dolara yaklaşabilir. Ancak yine analistlerin değerlendirmesine göre jeopolitik riskler fiyatlamalara girdi. Diplomatik çözüm ihtimali ise hala mümkün.
7: Genel anlamda 90-100 dolar tahminleri de var. Şimdi Hürmüz Boğazı öyle bir yerde ki baktığınız zaman dünyadaki en büyük aslında üreticilerle tüketicileri bir taraftan birbirine bağlayan bir hat olarak karşımıza çıkıyor. Yani bunu bir anda göz ardı edebilmemiz ya da bir anda denklem dışına çıkarabilmemiz çok zor.
2: ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in ABD siyasetini etkilemeye çalışmak konusunda çoğu ülkeden daha etkili olduğunu söyledi. İsrail hükümeti içinde de anlaşmadan nefret eden bazı kişiler var. Bunun somut kanıtlarını görüyoruz ifadelerine yer verdi. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer söz aktardı.
8: Amerikan kamuoyu ve medyası İran'la müzakereleri yürüten ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in bir radyo programındaki sözlerini konuşuyor. ABD Başkan Yardımcısına İsrail'in İran Savaşı'ndaki rolü ve İsrail'in Amerikan siyasetini etkileme gücü soruldu. Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail sistemi içinde savaşı süresiz devam ettirmek için Amerikan kamuoyunu manipüle etmeye çalışan bazı kişiler olduğunu en ufak bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde biliyoruz dedi. J.D. Vance, İran'la müzakere sürecini raydan çıkarmak amacıyla çok iyi fonlanan bir kampanya olduğunu da söyleyerek bu konuyla ilgili Time dergisinde yer alan bir makaleye işaret etti. Söz konusu makale, Trump'ın eski kampanya yöneticisi Brad Parscale'in Trump'ın Amerika'yı büyük yapalım sloganıyla hayat bulan MAGA tabanını hedef alan İsrail kaynaklı bir algı operasyonunu yönettiğini iddia ediyor. J.D. Vance bu kişinin İsrail hükümetinin bazı unsurlarından para aldığını iddia etti. Yabancı hükümetlerin Amerika'yı etkileme çabaları içinde sadece İsrail değil diğer ülkeler de bunu yapıyor. İster müttefik olsun ister düşman ülke olsun dedi. Beni rahatsız edense Amerikalıların bu etkinin kendi muhakemelerini etkilemesine izin vermeleri ifadelerini kullandı. ABD Başkan Yardımcısı İsrail'in Amerikan siyasetinde orantısız bir etkiye sahip olduğu algısı yüzünden de Amerika için de İsrail'in desteğini kaybetmekte olduğunu da sözlerine ekledi. J.D. Vance'in dikkat çekici ifadelerinden biri de Amerika'da kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağ kurmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkindi. ABD Başkan Yardımcısı Epstein'in İsrail istihbaratının ya da derin devletinin en yüksek seviyeleriyle bağlantılı olduğunu iddia etti. J.D. Vance, Epstein İsrail'deki derin devletin daha çok merkez solunda yer alan unsurlarla bağlantılı görünüyordu. Bunu ilginç buldum çünkü İsrail siyasetinin merkez sağ kanadıyla çok güçlü bağlantıları var gibi görünmüyordu. Amerika'daysa her kesimle bağlantıları vardı. Cumhuriyetçi dostları da vardı, demokrat arkadaşları da vardı ifadelerini kullandı.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Kiev'de Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşecek. Peki masada hangi konular var? Kiev'deki temaslarda Türkiye-Ukrayna ilişkilerine dair neler görüşülecek? Detayları ziyareti yerinde takip eden NTV diplomasi muhabiri Deniz Kilislioğlu aktardı.
9: Polonya sınırındayız, Şimşi kentindeyiz. Buradan demir diplomasi denilen o trene binilecek ve sonrasında Kiev'e ulaşılacak. Önemli bir ziyaret. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bir yıl aradan sonra yaptığı bir ziyaret ama zamanlama itibariyle neden önemli bunun ortaya konulması gerekiyor. Bir hatırlatalım geçmişte ne oldu. Yaklaşık bir ay önce Haziran ayında Hakan Fidan Rusya'ya gitmişti. Vladimir Putin'le görüşmüştü. Sonrasında Ankara zirvesi olmuştu. NATO zirvesi. NATO zirvesi Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'yi de ağırlamıştı. Orada Amerikan Başkanı'yla bir görüşme yapmıştı Zelenski. Türk tarafıyla görüşmeler olmuştu. Ve şimdi yeniden Kiev'e gidiliyor. Yeniden bir masa kurulabilir mi? Bu elbette ki önemli bir başlık. Vladimir Putin çok net. Bir kere sahadaki gelişmeler de var. Özellikle son bir ayda Ukrayna'nın Rus enerji altyapılarına yaptığı saldırılar var. Dağıtım tesislerine yaptığı saldırılar var. Pek çok bölgede enerji kesintileri yaşanıyor Rusya'da. Bu biliniyor. Dolayısıyla ikmal hatları da kesilmiş durumda. Ukrayna rüzgarı tersine döndürebilecek mi? Döndürüyor mu soruları gündemdeyken? Vladimir Putin acaba masaya gelmek konusunda bir irade sergileyebilir mi diye soru işaretleri varken tabii önemli noktalardan biri Rusya Devlet Başkanı geri adım atmıyor. Saldırılarına, misillemelerine devam ediyor Rusya. Böyle bir denklemde Hakan Fidan Kiev'e gidiyor. Masada hiç kuşku yok ki Ukrayna Savaşı'nın nasıl bitirilebileceği konusu olacak ama diğer taraftan önemli noktalardan biri Karadeniz'in seyri sefer güvenliği. Bu çok kritik bir konu. Bununla ilgili olarak tabii o saldırılar arttıkça oradaki trafik de azaldı. Gemilerin geçişi azaldı. Bütün bunlar Karadeniz'in güvenliğini etkilediği için de bir sorun, yine masaya konulacak konulardan biri. Sadece bölge değil, elbette ki ikili ilişkiler de masada olacak. Acaba savunma sanayinde nasıl ilerleyebilir iki taraf? Bu da denklemin içerisinde, bu da konuşulacak konulardan biri. Bir önemli noktada serbest ticaret anlaşması. 2022 yılında imzalanmıştı ama bir türlü yürürlüğe girmemişti. İşte bu ziyaretten hemen önce Ukrayna parlamentosu o anlaşmayı onayladı ve sonrasında da Volodymyr Zelenski'nin imzasıyla artık yürürlüğe giriyor. Dolayısıyla 6.6 milyar dolarlık ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarma hedefi var. Yine bu da konuşulacak konular arasında. Önemli bir ziyaret. Biz takipteyiz. Gelişmeleri İsmail Kamit'le birlikte aktarmayı sürdüreceğiz.
2: Ankara'da kontrolden çıkan belediye otobüsü iş yerine çarptı. 7 kişi yaralandı. Kaza başkentin Mamak ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki belediye otobüsü kontrolden çıktı. Otobüs önce park halindeki 4 araca, daha sonra iş yerine çarparak durabildi. Kazada ilk belirlemelere göre otobüste ve iş yerinde bulunan 7 kişi yaralandı. 4 araçtaysa hasar meydana geldi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği renkli görüntülere sahne oldu. Fransa Milli Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğe Ankara oyun havaları damga vurdu.
6: Arka planda Erik Dalı türküsü, sahnede Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Isabelle Dumont ve Belçika'nın Ankara Büyükelçisi Hendrik van der Velde. Görüntüler Fransa'nın Milli Günü dolayısıyla Ankara'da gerçekleştirilen etkinlikten. Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen etkinlikte Dışişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Kemal Bozay ve Büyükelçi Isabelle Dumont da kürsüdeydi.
10: Fransa ile ilişkilerimizin en önemli unsurları arasında ekonomi ve ticaret gelmektedir. 2025 yılında 24 milyar dolarlık bir ticaret hacmi elde ettik. 2030 yılına kadar bu rakamı 30 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz.
11: İster güvenliğimize yönelik tehditlerle mücadele olsun, ister iklim değişikliğinin sonuçlarıyla başa çıkmak için burada bulunan hepimiz Türkiye'nin ortakları için ne kadar önemli olduğunu ve ortaklarının da Türkiye için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz.
2: Arjantin Dünya Kupası'nda üst üste ikinci kez finale yükseldi. Tangocular yenik duruma düştükleri maçta İngiltere'yi 2-1 geçti ve finalde İspanya'nın rakibi oldu. Son dakikalarda gelen iki golün pasını da Messi verdi. Final maçı ise pazar akşamı oynanacak.
0: İngiltere, Tanrı'nın elinden tam 40 yıl sonra bu kez de futbol tanrısıyla tanıştı. Arjantin Lionel Messi'nin 2 asist yaptığı maçta İngiltere'yi geriden gelerek 2-1 yendi ve 2026 Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Üst düzey fiziksel mücadeleye sahne olan maçın ilk yarısında çok sayıda faul düdüğü duyulurken tribünlerden gol sesi yükselmedi. Maçtaki gol perdesini ikinci devrede İngilizler açtı. İngiltere 55. dakikada Anthony Gordon'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Golün ardından topa daha fazla hakim olmaya başlayan Arjantin, teknik direktör Scaloni'nin yaptığı oyuncu değişiklikleri sonrası pozisyonlar üretti. 85. dakikada tangocular Lionel Messi'den aldığı pasla fileleri sarsan Enzo Fernandez'in attığı golle skoru eşitledi. Beraberlik sayısının ardından hücumu sürdüren Arjantin'de Messi bir kez daha sahne aldı. 81. dakikada oyuna dahil olan Martinez 90+2'de Messi'nin ortasına yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi. Yenik duruma düştüğü maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup eden Arjantin üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Tarihsel önemi de bulunan bu eşleşmede elde ettikleri galibiyetin ardından Arjantinliler 1982 yılında iki ülke arasında çıkan savaşı da unutmadı ve Falkland Adaları Arjantin'indir pankartı açtı. Arjantin 2022'de kazandığı şampiyonluğun ardından bir kez daha Dünya Kupası finalinde mücadele edecek. Tangocular şampiyonluk maçında İspanya ile karşılaşacak. Messi ve arkadaşları 1938 İtalya ve 1962 Brezilya'nın ardından üst üste iki Dünya Kupası'na şampiyon olan iki ülke olmak için sahaya çıkacak. İspanya ise 2008 ve 2010'da başardığı Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası dublesini tekrarlamaya çalışacak. İspanya ile Arjantin'in karşılaşacağı 2026 Dünya Kupası final maçı pazar akşamı saat 22'de başlayacak. Mücadeleye New Jersey'deki 80 bin seyirci kapasiteli MetLife Stadyumu ev sahipliği yapacak.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Hürmüz Boğazı'nda İran ablukayı yeniden başlattığı akşam Beyaz Saray'da Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi ağırladı. Trump Zeydi'den övgüyle söz ederken yine gaf yaptı. Gündeminde ise petrol vardı.
12: Irak'ı seviyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Beyaz Saray'da Irak Başbakanı Ali Zeydi'yi ağırladı. Irak halkına mesajı sorulduğunda Irak'ı seviyoruz yanıtını verdi.
13: Kısa süre içinde harika iş çıkardılar ama harika bir liderleri var. Yeni başbakan harika bir lider. Bence uzun süre görevde kalacak ve Beyaz Saray'da sizi ağırlamak harika. Çok teşekkür ederim. Genç bir adam. Genç ve yakışıklı. Bu hoşuma gitmiyor. Bundan memnun değilim.
12: Trump Zeyd için büyük bir seçim kazandı diyerek yeni bir gafa imza attı. Irak'ın yeni başbakanı bir iş insanı. Bugüne kadar hiçbir seçime girmedi. İsmi Trump'ın eski başbakan Nuri Maliki göreve getirilirse Irak'a desteği keseriz tehdidi üzerine gündeme geldi. Beklenmedik bir şekilde kendini siyasetin ortasında bulan Zeydi, konsensüste başbakan seçildi. Zeydi, Amerikan yatırımlarını Irak'ın petrol, doğalgaz ve elektrik sektörlerine çekmek için Washington'a gitti.
14: Bu ziyaret sıradan bir ziyaret değil, ekonomik ortaklığın ilanı. 30 Eylül'e kadar ABD güçleri Irak'tan çekilecek ve Amerikan şirketleri Irak'a gelecek.
12: Görüşme Amerikan ordusunun Hürmüz Boğazı'nda İran'ı yeniden ablukaya aldığı akşam gerçekleşti. İran savaşı Irak'ta ham petrol üretimini ve devlet maliyesini ağır şekilde etkiledi.
13: Çok fazla petrol çıkarılıyor ve bunu çoğunlukla Amerikan şirketleri yapıyor. Başkalarıyla iş yapmak istemiyorlar. Amerika ile iş yapmak istiyorlar ve bu iyi bir şey. Bu yüzden harika bir başbakan olacağına çok inanıyordum ve bunun için çok mücadele ettim.
12: Amerika Birleşik Devletleri, Irak'ın ham petrolünü Suriye'nin Banyas limanına taşıyan eski boru hattını canlandırma çabalarını destekliyor. 2003'teki Amerikan işgalinden bu yana büyük ölçüde atıl kalan boru hattının yeniden inşasında Amerikan şirketlerinin rol oynaması bekleniyor. Hattın yeniden açılması, Orta Doğu'daki petrol üreticilerin Hürmüz Boğazı'na bağımlılığını kırmak için girişilen çok sayıda çabadan sadece biri. Bloomberg, boru hattının yeniden inşasında Amerikan Chevron şirketinin rol oynayabileceğini duyurdu. Irak'taki petrol sektöründe Çinlilerin, Rusların ve Avrupalı şirketlerin hakimiyeti var.
2: Enerji kriziyle boğuşan Küba'da Temmuz ayında üçüncü kez elektrik şebekesi çöktü. Ülke geneli bir kez daha karanlığa gömüldü. Halk çaresiz.
12: Evler, sokaklar karardı. Trafik lambaları bile çalışmadı. Küba bir ay içinde üçüncü kez karanlığa gömüldü. Başkent Havana'nın bazı bölgelerinde elektrik kesintileri 35 saati aştı. Adanın bazı bölgelerinde ise halk 3 gün boyunca elektriksiz kaldı.
15: Söyleyecek söz bulamıyoruz. Uykusuzluktan ne yapacağımızı şaşırdık. Bu sabah elektrik gelir gelmez kalkıp yemek pişirdim. Ama şimdi yine elektrikler kesildi.
12: Küba hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri'nin enerji alanındaki yaptırımları ve teknolojik ömrünü tamamlayan elektrik altyapısı nedeniyle ulusal elektrik sisteminin kritik durumda olduğunu belirtiyor. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez ise sosyal medya hesabından Washington'a tepki gösterdi. Rodriguez, Amerika Birleşik Devletleri'nin 13 Temmuz'da açıkladığı ek yaptırım kararlarını kınadı. Ülkede ulusal elektrik sistemi son olarak 6 Temmuz'da tamamen çökmüş, ardından elektrik hizmeti kademeli olarak yeniden sağlanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları ve kesilen petrol akışı Küba'yı derin bir krize sürüklemiş durumda. Elektrik sistemi yalnızca güneş enerjisi, doğal gaz ve mevcut termik santrallerle ayakta tutulmaya çalışılıyor.
2: Japonya kavurucu sıcaklarla boğuşuyor. Sıcak hava dalgası nedeniyle Tokyo'da resmi kurumlardaki kıyafet yönetmeliği gevşetildi. Amaç ise artan enerji maliyetlerini azaltmak.
3: Ceket, kravat yerine şort, tişört. Klasik yerine spor ayakkabı. Kavurucu yaz sıcaklarının etkisi altındaki Japonya'da sıcaklarla başa çıkabilmek ve enerji maliyetini azaltabilmek amacıyla kollar sıvandı. Bu kapsamda Tokyo Belediyesi Tokyo Serin İş Hayatı adıyla bir kampanya başlattı. Kampanyayla resmi kurumlarda çalışanlara yönelik kıyafet yönetmeliğinde değişime gidildi. Çalışanların daha rahat kıyafet giymesi teşvik ediliyor. Bu adımın amacı enerji tasarrufu sağlamak. Rahat kıyafetlerle klima derecesinin düşürülmesi hedefleniyor.
14: Gerçekten çok ferahlatıcı. Özellikle masa başında çalışırken pantolonlar kaçınılmaz olarak insanı biraz bunaltıyor. Fakat şort giydiğinizde bu hissi hiç yaşamıyorsunuz. Bu sayede hissedilen sıcaklık çok daha düşük oluyor.
3: Gevşetilen kıyafet yönetmeliği, Japonya Çevre Bakanlığı'nın 2005 yılında başlattığı enerji tasarrufu girişiminin güncellenmiş bir versiyonu. Söz konusu uygulama yaz aylarında enerji tüketimini azaltmak amacıyla kamu görevlilerini kravat ve ceket giymemeye teşvik ediyordu. Japonya Meteoroloji Ajansı bu yıl ilk kez Tokyo Metropol Bölgesi için sıcak çarpması uyarısı yayınladı. Halka açık havadaki faaliyetlerini sınırlandırmaları ve klima kullanmaları çağrısında bulunuldu. Başkentte hava sıcaklığı 34 dereceye ulaşmış durumda. Sıcaktan bunalanlar güneşten korunmak için şemsiye, yelpaze ve taşınabilir soğutucu cihazlar kullanıyor. Geçen yaz ülke genelinde ortalama sıcaklık mevsim normallerinin 2,36 derece üzerine çıkmış, sıcak çarpması nedeniyle 100 binden fazla kişi hastaneye kaldırılmıştı.
2: Alzheimer tedavisinde umut veren yeni bir gelişme var. Bilim insanları Alzheimer belirtileri henüz ortaya çıkmadan önce hastalığı durdurabilecek bir ilacın denemelerinde son aşamaya geldi. Trontinemab adlı ilaçla ilgili çalışmalardaki son duruma bakalım.
12: Ayda bir kez damar içinden uygulanan bir serumla hastaya veriliyor. Beyinde biriken Alzheimer'a yol açan amiloid plaklarını hedef alıyor. Plakları 3 ay içinde temizleyebiliyor. Söz konusu Alzheimer ilacının adı Trontinemab. İsviçre'li bir firmanın geliştirdiği ilaç, hastalığı henüz belirtiler ortaya çıkmadan durdurma potansiyeli taşıyor. İlaç şu an için 3. faz aşamasında. 3. faz denemelere 55 yaş ve üzeri henüz bilişsel olarak bir belirtisi olmayan, sağlıklı ancak risk taşıyan 1600 gönüllü katılıyor. Peki belirti göstermeyen kişilerin Alzheimer riski taşıdığı nasıl tespit ediliyor? Bu aşamada devreye PTAU217 isimli bir kan testi devreye giriyor. Söz konusu test, Alzheimer'a yakalanmamış ve belirti göstermeyen kişilere uygulanıyor. %95'e varan başarı oranıyla Alzheimer riski taşıyan kişiler bu test sayesinde tespit edilebiliyor. Trontinemab'ın 3. faz denemeleri bu teste tabi tutulmuş ve Alzheimer riski olan kişiler üzerinde yapılıyor. Uzmanlar 3. faz denemelerinin 1 ila 2 yıl içinde ilk sonuçlarını vermesini bekliyor. Denemeleri süren trontinemab'ın daha önceki benzer fonksiyonlu ilaçlara göre yan etkilerinin çok daha az olduğu belirtiliyor. Eğer faz 3 çalışması başarıyla sonuçlanırsa Alzheimer tedavisinde ilk kez hastalık ortaya çıktıktan sonra değil, ortaya çıkmadan önce koruyucu tedavi uygulanabilecek. Bilim insanlarına göre bu, Alzheimer'la mücadelede yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.
2: Temmuz'un yıl dönümünde darbe girişimi ve FETÖ yapılanması NTV'de Yakın Plan programında değerlendirildi. Bir bölümünü ekranlara getireceğiz. Saat başında da burada olacağız.
16: 15 Temmuz'un üzerinden 10 yıl geçti ifade ettiğiniz gibi ve baktığımızda hakikaten sadece Türkiye'de değil hem bölgemizde hem de dünyada çok önemli değişimlerin yaşandığına şahit olduk. Ve bugünden baktığımızda 15 Temmuz sonrası Türkiye'de gerçekleşen değişimler olmasaydı Türkiye'nin bölgede bu kadar etkin, dünya siyasetinde de bu kadar etkin ve dünya siyasetini artık yönlendiren bir noktaya gelmesi mümkün olmazdı tabii ki. Açılışta da siz de ifade ettiniz. Yani güvenlikten dış politikaya, siyasetten toplumsal bütünlüğe kadar, toplumsal düzeydeki değişimlere kadar çok fazla değişim yaşandı ve bu değişimleri sadece hükümetin attığı adımlar, sistem değişimi, hukuki reformlar gibi formal çerçeveyle sınırlandırmak mümkün değil. Aslında 15 Temmuz öncesi sürece baktığımızda Türkiye'ye karşı bir neredeyse hibrit savaş diyebileceğimiz yöntemlerle bir şey düzenlendiğini görüyoruz ve Türkiye'nin 15 Temmuz'la birlikte 15 Temmuz gecesi de bütün bu hibrit yöntemlerin aynı anda uygulandığı bir geceydi aslında. Fakat başta Sayın Cumhurbaşkanımızın iradesi ve kararlılığı olmak üzere yaşanan bir bütünleşme, milletimizin direnci bütün bu şeyleri, bütün bu hibrit savaş yöntemlerini aslında bir tarafıyla boşa çıkardı ve esas hikaye ondan sonra başladı diyebiliriz. Türkiye'de ifade ettiğim gibi çok ciddi değişimler yaşandı. Her şeyden önce mesela toplumsal düzeyde baktığımızda bir toplumsal bütünleşmenin yaşandığını görüyoruz. Yaşanan sistemik değişim artık devlete farklı grupların sızması, FETÖ'cülerin uyguladığı yöntemlerin yani bir paralel yapılanmaya artık izin verilmeyen bir devlet ve bir siyasi yapıyla karşılaştığımızı ifade edebiliriz. Dış politika ve güvenlik açısından baktığımızda da yine az önce bahsettiğim bu hibrit yöntemlerin içeride kendi taraftarlarıyla bir şekilde Türkiye'nin güvenliğine kastetmek veyahut da dış politikada Türkiye'yi sınırlandırmak, yönlendirmek artık çok daha az mümkün oldu. Hatırlarsanız 15 Temmuz'un hemen ertesinde aslında Sayın Cumhurbaşkanımız çok iddialı çıkışlar yapmıştı ve artık Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını, Türkiye'nin Libya, kendi içerisinden başlamak üzere Suriye'de de, Irak'ta da, Libya'da da, Yemen'de de, yakın coğrafyasında kendisine karşı oynanan bütün oyunları bozacağını iddialı bir şekilde ifade etmişti. Tabii ki Sayın Cumhurbaşkanımızın ağzından dökülen bu cümleler bir tarafıyla bize ümit verirken acaba nasıl gerçekleşecek sorusunu da zihinlerde uyandırmıştı. Fakat bu 10 yıllık sürece baktığımızda hakikaten tam da Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade ettiği şekliyle devlet toparlandı. Çok kısa bir örnek olması açısından darbe girişiminden sadece 40 gün sonra Fırat Kalkanı Harekatı'nın yani Kıbrıs Barış Harekatı'ndan sonra Türkiye'nin terörle mücadele hariç kendi toprakları dışında ilk defa büyük bir operasyonu gerçekleştirdiğini görüyoruz. Yani FETÖ'cülerin o Türk Silahlı Kuvvetleri'nden atılması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bu hainlerden, bu çetelerden arındırılması sonucunda sanki TSK'nın zayıfladığı, kapasitesinin düştüğü gibi algı oyunları yapılıyordu. Bu tarz söylemler kullanılıyordu. Fakat başlı başına Fırat Kalkanı bile aslında TSK'nın bu içerideki oyunlardan, içerideki fraksiyonlardan, hainlerden temizlendikçe çok daha etkin bir konuma geldiğini gördük. Yine benzer bir şeyi sistem değişimi açısından baktığımızda gerek içerideki bürokratik parçalanmanın, gerekse bu parçalanmanın yol açtığı müdahale alanının kapandığını ifade etmemiz mümkün. Ve o günden bugüne baktığımızda yine dış politikada Türkiye'nin Suriye'den başlamak üzere Irak'ta ve hatta daha uzak coğrafyalarda çok daha etkin bir noktaya geldiğini ifade etmemiz mümkün. Bunu hem yumuşak güç unsurlarını kullanarak hem de gerektiğinde sert güç unsurlarını kullanarak yani askeri kapasitesini, diğer güvenlik birimlerinin kapasitesini kullanarak Türkiye'nin elinin artık Afrika'ya, Güney Amerika'ya kadar uzandığını ifade etmemiz mümkün. Ve çok daha önemlisi Türkiye kendi çevresinde bir barış ve güvenlik kuşağı oluşturma vizyonuyla yola çıktı. Ve ifade ettiğim gibi bunun için de artık gerektiğinde hem sert hem de yumuşak güç unsurlarını kullandı. Çok uzatmadan sadece şunu söyleyeyim. Tabii ki her devlet bu araçları kullanması mümkün. Fakat bu süreçte biz şuna şahit olduk aslında Buse Hanım. Yani siyasetle bürokrasi arasındaki makasın kapandığını, karar alma mekanizmalarının bir kararı aldığında ilgili birimlerin çok daha hızlı aksiyon aldığını ve dolayısıyla hem iç siyasette hem de özellikle güvenlik ve dış politikada çok hızlı sonuçların alındığını ifade etmemiz mümkün.
17: O gece sokağa çıkarken tank, tüfek, mermi, asker, junta vesayet, hatırımızda, kolektif hafızamızda bunlara dair bazı semboller vardı. darbe olduğunu düşünerek bir hani sokağa inerkenki motivasyonumuz o iradeye sahip çıkmakta ama çok kısa bir süre sonra biz şunu fark ettik. 15 Temmuz bir darbe girişimi değildi. 15 Temmuz bir işgal girişimiydi. Veysel Hoca bir hatırlatma yaptı. 24 Ağustos'ta Fırat Kalkan Harekatı başladı diye. 15 Temmuz'dan hemen sonraki o ilk 40 günlük sürece baktığımız zaman biz 18 Ağustos'ta PKK'nın Elazığ'daki saldırısına 6 tane şehit verdik. 20 Ağustos'ta DAEŞ'in Gaziantep'teki saldırısına 57 tane şehit verdik. 26 Ağustos'ta Cizre'de 11 tane polisimizi şehit verdik. Her biri farklı terör örgütleriydi. Ama terör örgütlerinin bölgemizde vekil gücü olarak kullanıldığını bildiğimiz bu süreçte 15 Temmuz'un başarısız olmasının bu emellere ve amaçlara yetmediği bir dönemden geçiyorduk biz o dönem. Uluslararası camianın yalnız bizi ne kadar yalnız bıraktığını gördük. O uluslararası kurumların o gece pozisyon alışlarına şahitlik ettik, sessizliklerini gördük. Bir milletin vatanı için sokakta, tankların karşısında, mermilerin karşısında yapayalnız mücadele ettiği bir geceydi 15 Temmuz. 15 Temmuz çok ciddi bir kırılma mutlaka yaratmıştır ama galiba bugün geriye dönüp baktığımızda esas konuşmamız gereken mesele 16 Temmuz. Biz bambaşka bir 16 Temmuz sabahına uyandık Buse Hanım. İkiye ayrılmıştık. Bir tarafta o gece yaşadığımız o şiddetli çatışmaların psikolojisi vardı üzerimizde. 252 tane şehidimiz vardı. Cenazelerini bekleyen şehit yakınları vardı. Sayısız gazimiz, yaralımız vardı. Ne yaşadığımızı anlamlandırmaya çalıştığımız bir süreçte ne yazık ki bir de küçük bir grup vardı. Bu kahramanlık hikayesinin siyasal mühendisliğini yapmaya çok erkenden başlamış. Ve bu kahramanlık hikayesini bir anlatım mühendisiyle çerçevelemeye hazır halde. Biz daha şehitlerimizin yasını tutamadan, ne yaşadığımızı anlamlandıramadan, siyaset biliminde hani narrative warfare dediğimiz bir anlatı hikayeciliği var ya, bugün mesela anmaları seyrederken o geceye yeniden gittiğimde galiba en çok canımı yakan şey bu oluyor. Buna hazır, o anlatıyı satın almaya hazır bir kesim vardı ve manipüle edildiler. Biz 10 sene sonra bugün hala kendimizi anlatmaya çalışıyorsak, o gece tankların önüne ölüme yürüyen insanların nasıl bir kahramanlık hikayesi yazdığını hala anlatmak için mücadele ediyorsak, galiba biraz da hafızamızı taze tutmak onlara olan borcumuz. O gece ölüme yürüyenlere borcumuz.
18: 60 küsur yıl geri gitmekten yanayım. Bir bütünsel olarak baktığımız zaman yani şöyle bir geriye gidelim. 27 Mayıs değil mi? 1960 darbesi. Sonra 21 Ekim'de böyle bir protokol hikayesi var 1961. O da böyle bir daha gerçekleşmeden bastırılmış bir hafif darbe hazırlığı. Sonra ne var bakalım? 9 Mart 1971 darbe girişimi, 12 Mart 1971 muhtıra. Sonra efendim işte 27 Nisan 2007 var. 12 Eylül 1980, 28 Şubat 1997 var bu arada. Şimdi hepsini birden bakacak olursak burada ortak iletişim boyutunda enteresan bir şey var. Cumhurbaşkanımız çok güzel iki kez, üç kez hatta bahsetti. Emperyalizmin uşakları ve uzantıları bunlar diye. Bu şöyle sahnelenmiş şimdi 15 Temmuz'a gelene kadar. Buradan hafif 15 Temmuz'un farkını arz etmeye çalışacağım. Bir de bize ne öğrettiğini kısaca anlamaya çalışacağım. Yani 15 Temmuz'a gelene kadar hep şu sahnelenmiş. Önden ya gençler işte harekete geçiriyor. Bir yalan, inanılmaz bir dezenformasyon. Gençleri öldürüyorlar, buzdolabına koyuyorlar 1960'ta. Tabii sizler daha anneannenizin portakal suyunda vitamin değilken ki yıllar bunlar ama okuyup incelemekte yarar var bence. Özellikle siyasi iletişimci hanımefendinin bunu çok iyi bilmesi lazım. İnanılmaz bir tezvirat, karalama ve de o dönemle ilgili işte falan. Oysa çok net biliniyor ki mesela 300 milyon dolarlık veya 300 milyar dolar yanılmıyorsam, böyle bir rakam, yalan söylemeyeyim, Menderes, Polatkan ve Zorlu Amerika'ya gidip talepte bulunuyorlar, krediye, destek falan. Vermeyince de Rusya'ya, Sovyetler Birliği'ne yöneliyorlar. Böyle bir hikayede de var background'da. Bu üçü idam ediliyor sonra, biliyorsunuz. Hı hı. Şimdi bütün burada böyle bir ön hazırlık var iletişim boyutunda. Hepsinde, bütün bu darbe girişimlerinde. Aynı benzer şey, hatırlayın bu 15 Temmuz öncesinde de 2004'ten başlayarak hatta paralel darbe girişimleri falan diye böyle hatta konuşuluyordu. Aynı numara yapıldı gene. Böyle inanılmaz bir tezvirat ve karalama, yalan dolan şeklinde kamuoyu hazırlanmaya çalışıldı. Fakat ve de şöyle olmuş geçmişte. Ordu yönetime el koydu dendiği zaman sivil halktan bir reaksiyon gelmemiş. Bakın 15 Temmuz'a kadar ciddi bir halk hareketi yok. Karşısın genellikle destek var. Fakat şöyle bir halk hareketi var. Darbe, bu darbelerden hemen sonra yapılan seçimlerde bu darbecilerin destekledikleri değil, tamamen karşısında olanlar seçimi kazanmışlar. En tipik örnek, Turgut Sunalp'i destekliyordu Paşa'yı darbeciler. Turgut Özal kazandı meşhur o 83 seçimlerine. Şimdi oysa burada Sayın Cumhurbaşkanı saat 1 civarında 1.21 geçemine o anonsu yapıyor ama daha o anons yapılmadan önce özel harekat polis içinde direnmeye başlıyor. Bir sürü yerde direnç başlamış. Yani ona çekiyorlar. Bir binbaşı gidiyor, açıklıyor, ihbarda bulunuyor akşamüstü, akşam 10 civarında. Daha önce 9 civarında akşamüstü. Oysa sabah 16 Temmuz saat 3'e ayarlanmış bir darbe girişimi. Fakat o binbaşı gidip ihbar edince birdenbire öne çekiliyor. Burada o harekat başlayınca birliklerin kendi içinde bir direnç başlamış. Özellikle de özel harekatta. Özel kuvvetlerde de benzer bir şey var. İşte Halis Demir'in gidip oradaki paşayı vurması falan. Bu sonra da Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamayla halk hareketine dönüşüyor. Bu hiçbir darbe girişiminde daha önce olmamış bir şey. Bu nedenle de 15 Temmuz artık bir kırılma noktasıdır.
19: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
20: Ülkede hava koşulları değişmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, bugünlerde hava daha nemli, sıcaklık 31 derece. Ankara güneşli, 31, İzmir 36, Bursa 33 derece. İzmir'de rüzgar kuvvetli, Antalya'da ise bugünlerde nem düştü, sıcaklık 37 derece. Marmara'da hava az bulutluyken Trakya'da kısa süre yağış var. Edirne 34, Kocaeli ve Balıkesir 32 derece. İç Anadolu az bulutlu, Eskişehir 28, Kayseri ve Konya 31 derece. Ege'de Manisa, Denizli, Muğla boyunca sıcaklık 36-37, Afyonkarahisar 30 derece. Manisa, Kuşadası, Bodrum boyunca kariyer özellikle öğleden sonra saatte 45-50 km hızla esecek. Akdeniz güneşli, gölgede hissedilen sıcaklık %70 olan bağlı nemle birlikte Adana ve Mersin'de 42 dereceyi buluyor. Karadeniz'de Samsun-Artvin boyunca sağanak geçişi var. Batı Karadeniz ise daha açık. Sıcaklık 26-28 derecelerde. Doğu Anadolu'da Erzurum-Kars, Ağrı-Muş'ta yağmur şiddetli yağacak. Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 38-40 derecelerde.
19: Hava durumu. Engelsiz. Para bisiklet sporcusu Dilara Başaran NTV radyodaydı.
21: 29 yaşındayım. Kaza sonrasında hayatıma tekerlek sandalyeyle devam ediyorum. Beni çok özgür hissettiren, çok güçlü hissettiren para bisikleti İtalya'dan bir sene önce Türkiye'ye getirttirdik. Ayaklarla çevirmek yerine elimizle pedal çeviriyoruz. Hayatımın yürümekten ibaret olduğunu düşündüğüm bir süreçteydim. Kendimi eksik hissettiğim, her şey için o kadar pişman oldum ki keşke dedim daha önce başlamış olsaydım. Başlamak için o ilk adımı muhakkak atın.
19: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da Engelsiz'de farklı sporculara mikrofon uzatıyor, hikayelerini gündeme taşıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.

0: NTV Haber Merkezi'nden günaydın. Saat 6 haberlerle karşınızdayız. Amerikan ordusu İran'a yönelik bir kez daha saldırı düzenledi. Tahran dahil birçok kentte patlamalar yaşandı. Körfez ülkelerinde de hava saldırısı sirenleri çaldı. İran, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn'deki Amerikan üslerine misilleme saldırısında bulundu. ABD Merkez Komutanlığı saldırıların Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri tehdit etmekte kullanılan İran'ın askeri kabiliyetlerini hedef aldığını öne sürdü. ABD'nin İran'a yönelik saldırı başlattığını duyurmasının ardından Ahvaz, Sirik, Bender Abbas, Çabahar ve Rask'ta patlama sesleri yükseldi. Ahvaz'a yönelik saldırılarda bir hastanenin çevresinin hedef alındığı açıklandı. Kanser hastası çocukların tedavi gördüğü hastane geçici olarak tahliye edildi. İran basını hava savunma sistemlerinin başkent Tahran'da devreye alındığını aktardı. Amerika saldırıların ardından Bahreyn'de siren sesleri duyuldu. İran ordusu Kuveyt'teki Amerikan üssüne erken uyarı sistemlerinin ve Amerikan askerlerinin hedef alındığını belirtti. İran devrim muhafızları Ürdün'deki Amerikan askeri iletişim sistemlerinin vurulduğunu öne sürdü. Diğer yandan Amerikan ordusu Hürmüz'de ablukayı aşmaya çalışan boş bir petrol tankerini vurarak etkisiz hale getirdiğini bildirdi. ...15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek bir yer yoktur dedi. Cumhurbaşkanı FETÖ'yle mücadelede rehavete yer olmadığını da belirtti.
1: Herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programına katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
1: Her ne kadar terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş, motivasyonu azalmış olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz. FETÖ olduğu sürece FETÖ ile mücadelede olacaktır.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlığa yeltenirse bunun hesabını adalete verecektir dedi.
1: Bize ömür biçenlere, bu millete kefen biçenlere sesleniyorum. İnsan bir kere ölür ama adam gibi ölür. Cesurlar bir gün, korkaklar ise her gün ölür. Şunu herkes bilsin ki biz İstiklal Marşı korkma ile başlayan bir milletiz. Şu yeryüzünde korkuyu korkutan ve korkutacak olan yegane millet biziz.
2: Millet Bahçesi'ndeki etkinliğe MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.
0: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye'nin dört bir yanında anma yürüyüşleri düzenlendi. Şehitler için dualar edildi. İstanbul'da da Boğaz'da ve tarihi yapılarda akşam saatlerinde video ve ışık gösterileri vardı.
3: Bir yandan sembolik alanlarda video mappingle, meydanlarda dronlarla ışık gösterileri, diğer yandansa demokrasi yürüyüşleri. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında etkinlikler akşam saatlerinde de devam etti. İstanbul'da binlerce kişinin gündüz saatlerinde yürüdüğü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde akşam saatlerinde de dronlarla ışık gösterisi yapıldı. O gösterilerde dronlarla Türk bayrağı oluşturuldu. Ayrıca İstanbul semalarında "İrade Bizim, Zafer Bizim" yazısı yazıldı. Bir diğer nokta ise Kız Kulesi ve Galata Kulesi oldu. İstanbul'un tarihi iki noktasında da 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı. Video mapping gösterisine vatandaşların da ilgisi yoğundu. Gece saatlerinde de camilerden sela sesleri yükseldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdüler, terör ve darbeleri lanetlediler. Yurdun dört bir yanında on binlerce vatandaş akşam da 15 Temmuz anma etkinliklerindeydi. İzmir'de vatandaşlar Konak Meydanı'nı doldurdu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasidelerle devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkent Millet Bahçesi'nden halka seslenişi de ekrana getirildi. Burası da Muğla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunulan Marmaris ilçesinde Milli Birlik korteji ve yürüyüşü gerçekleştirildi. 15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın konakladığı Siteler Mahallesi'ndeki otelin önünden başlayan araç korteji Atatürk Caddesi boyunca devam etti. Atatürk Meydanı'nda Güneydeniz Saha Komutanlığı askeri bandosu konser verdi. Kırşehirliler 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde Cacabey Meydanı'nda buluştu. İnönü Bulvarı'ndaki yürüyüşün ardından şehitler için dualar okundu. Program sonunda vatandaşlar 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi Cacabey Meydanı'nda demokrasi nöbeti tuttu. Sivas, Adana, Mersin, Hatay ve daha birçok kentte anma etkinlikleri yapıldı. Camilerde 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.
0: 15 Temmuz'un 253 şehidi için başkent Ankara'da devletin zirvesinin katıldığı anma törenleri düzenlendi.
4: Başkanım. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında FETÖ'cülerin hedefindeki adreslerde anma törenleri düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve mezarları başında şehitler anıldı.
1: Tehlike halen devam etmektedir. O yüzden unutmayacağız. Dikkatli olacağız. Tetikte olacağız. Müteyakkız olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz.
4: O gece bombaların hedefi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz anma töreni vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende bir şehit yakını ve gazi ile yan yana oturdu.
5: Daha böyle karanlık geceler yaşatma ya Rabbi.
4: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminde bombaladığı alanlara karanfil bıraktı.
6: O gecenin bize bıraktığı en büyük miras demokrasi ve milli iradenin zaferidir. Darbeler zincirine milletimiz 15 Temmuz gecesinin sabahı damga vurmuş ve artık darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır.
4: Mecliste 15 Temmuz sergisi de açıldı. Sergide o gece darbecilere karşı sergilenen mücadele anlatıldı. Darbe girişiminin yıl dönümü kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde video mapping gösterimi de yapıldı. Bu çerçevede meclis binasına Türk bayrağı ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı. Beştepe'deki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda da anma töreni vardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la şehit yakınları ve gazilerle anıtı ziyaret etti. Yılmaz anıta çiçek demeti bırakarak dua etti. Darbe girişiminin 10. yılında 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı. Karşıyaka şehitliğinde düzenlenen anma programına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve şehit aileleri katıldı. Başkent Millet Bahçesi'nde ise 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı program sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kortej yürüyüşü yapıldı. 15 Temmuz'da darbecilerin hedef aldığı Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığı'yla Havacılık Daire Başkanlığı'nda da anma törenleri yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katıldığı törenlerde saldırılarda hayatını kaybeden 15 Temmuz şehitleri anıldı.
7: Mustafa Tecimen!
8: Burada!
7: Bülent Yurtseven!
8: Burada!
0: 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan 253 kişi için anma etkinlikleri Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi İstanbul'da da yapıldı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yürüyüşün ardından şehitlikler ziyaret edildi.
2: Dualar okundu, şehitler anıldı. Çatışmaların yaşandığı, teröristlere karşı canı pahasına direniş verilen simge adreslere gidildi. 15 Temmuz'da

0: yürüyüşü gerçekleştirildi.
1: Yürüyüş Zincirlikuyu'da başladı ve şu sıralarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerindeyiz. Bundan 10 yıl önceki adıyla Boğaziçi Köprüsü. Binlerce kişi, adeta bir insan seli var arkamızda. Farklı illerden, hatta farklı ülkelerden gelen var. Anlamlı bir yürüyüş.
2: O gün tüm dünyaya milletimiz şunu söyledi: İradenin sahibi benim. Ben bizi kim yöneteceğine biz karar veririz. İşte bunu unutturmayacağız.
3: Köprü kapanmıştı. İnsanlar köprüye akın akın gidiyorlardı. Havalanlarına da gidiyorlardı. Biz Beşiktaş Başbakanlık Ofisi'nin önündeydik. Orada polisimizin vermiş olduğu özellikle direnişi gözümle gördüm.
4: Herkesin başı sağ olsun. Yani çok üzücü bir gündü. Yani şehitlerimizi anmak için yani buradayız.
5: Bütün şehitlerimizden Allah razı olsun. Belki de bugün onlar olmasaydı, bugün onlar bu köprüye gelmeseydi ve havalimanlarına gitmeseydi biz burada olmazdık.
0: İstanbul Hafıza 15 Temmuz Müzesi ve Şehitler Anıtı da ziyaret edilen yerler arasındaydı.
6: Benim çocuklarım, ufak çocuklarım var. Ben ilk kez daha buraya geliyorum. O duyguyu yaşatmak istemiyorum bir daha yani.
7: Siz 10 yıl sonra ilk kez mi geldiniz?
6: Evet, kendimi çok kötü hissettim.
8: Kızlarım darbe olduğu zamanında, kızım 2 yaşında, 4, 6 yaşındaydı. Yani o zamanlar pek anlayamadılar. Yani onlara böyle her sene gelip 15 Temmuz'da, yani bu ülke nasıl böyle özgür, ne kadar güzel olduğunu anlamalarını istiyorum. O atmosferi, yani o şeyi bunlara da, kızlarıma da geçirmeye çalışıyorum.
0: 14 kişinin şehit olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında da tören düzenlendi. İstanbul Boğazı'nda Türk bayraklarıyla donatılan onlarca tekne şehitleri anmak için kortej oluşturdu. Taksiciler de konvoy yaparak şehitleri andı.
9: 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci General Semih Tersi'yi öldüren, darbeye canı pahasına direnen Assubay Ömer Halis Demir unutulmadı. Kahraman şehidin Niğde'deki kabri ziyaretçi akınına uğradı.
10: Temmuz gecesinin en önemli kahramanlarından biri olarak tarihe geçti. Mücadelesiyle darbe girişiminin seyrini değiştirdi. Şehit Assubay Ömer Halis Demir'in Niğde'deki mezarı darbe girişiminin yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı.
11: Dua ettik. Allah'ım tüm dikenli kenar oldu. Allah'ın bir dokunu göstermesin.
12: Kahramanı ve çocuklarımızın görmesini istedik ve Kayseri'den buraya çıkıp da geldik.
10: Assubay Ömer Halis Demir 42 yaşındaydı. Darbe girişimi gecesi, dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'dan aldığı talimat üzerine harekete geçti. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbecilerin arasına tek başına girdi. Darbeci General Semih Terzi'yi öldürdü. Ardından darbeciler tarafından şehit edildi. Assubay Ömer Halis Demir, şehit edilişinin 10. yılında da unutulmadı. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Emekli Kor General Zekai Aksakallı da mezarını ziyaret etti. Allah
13: kabul etsin. Tarihi bu dönüm noktası bizlere ders olması lazım. Bütün milletimiz milli birlik beraberlik içerisinde ülkesini yaşatmak için mücadelesine devam etmesi lazım.
14: Buruk hissediyoruz. Bir taraftan göğsümüz kabarıyor.
15: Gururumuz, gurur duyuyoruz. Bizim için şehit oldu.
10: Şehidin mezarına sadece Türkiye'den değil, yurt dışından gelenler de vardı. Ziyaretçiler mezar başında dua etti.
9: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Ankara'dan önemli mesajlar vardı. Kabine üyeleri ve AK Parti'den gelen açıklamalara bakalım şimdi.
16: 15 Temmuz ve sonrasında devletimiz ve milletimiz adeta yeni bir kurtuluş mücadelesi içerisine girmiştir. FETÖ artık kullanım değeri bitmiş bir yapıdır.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında önemli mesajlar verdi. FETÖ ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü söyledi. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Adalet Bakanı Gürlek'te bir açıklama yaptı. Yargı FETÖ ile mücadelesini sürdürmeye devam edecek dedi. Gürlek, 10 bin aşkın FETÖ hükümlüsü ve tutuklusunun halen cezaevinde bulunduğunu kaydetti.
17: 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde devletimizin kurumlarına sızarak ülkemizin geleceğine hedef alan FETÖ'ye ve tüm vesayet odaklarına karşı mücadelemizi hukukun üstünlüğünden taviz vermeden aynı azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz.
0: İçişleri Bakanı

0: Kanı Mustafa Çiftçi ise FETÖ operasyonları hakkında bilgi verdi. 2016'dan bu yana toplam 72.765 operasyon gerçekleştirildiğini söyledi. Ulusal güvenliğe yönelik suçlardan 195.803 şüpheli hakkında işlem yapıldı. 34.164 kişi tutuklandı dedi.
1: 15 Temmuz milletimizin hafızasına acıyla kazınmış, aynı zamanda şanla ve şerefle yazılmış bir tarihtir. O gece sadece bir darbe girişimi değil, devletimizin bağımsızlığına, milletimizin iradesine, bayrağımıza, ezanımıza ve devletimize yönelmiş bir işgal teşebbüsü yaşanmıştır.
0: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda FETÖ terör örgütüyle mücadele bir milli seferberliktir, milli görevdir dedi.
2: Ülkemiz 15 Temmuz günü milletine, namusuna ve üniformasına ihanet eden alçak bir düşman saldırısına uğradı. Darbeci katiller demokrasimize ve milletin emanetine saldırmıştır. Demokrasimize meydan okuyan bu alçak ve karanlık zihniyetle mücadele kesintisiz sürmektedir.
3: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde CHP ve İYİ Parti'den gelen mesajlara da bakalım.
0: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'u tarihi bir dönüm noktası olarak niteledi. 15 Temmuz kardeşliğimizin her şeyin üzerinde olduğunu hepimize acı bir tecrübeyle gösterdi dedi. Kılıçdaroğlu darbe girişiminin 10. yılında sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Büyük hakikat şudur, devlet hiçbir yapıya, cemaate, gruba veya zümreye teslim edilemez. Devletin sahibi millettir. Millet iradesinin tecelligahı ise Gazi Meclis'tir ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu bu bilinçle hukuk içinde kalarak, demokrasiyi büyüterek, cumhuriyetimizi güçlendirerek ve kardeşliğimizi koruyarak geleceğe yürümek hepimizin ortak sorumluluğudur değerlendirmesinde bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise o gece devletin silahları millete çevrildi. Devletine ve milletine sahip çıkan bütün vatandaşları saygıyla selamlıyorum dedi.
4: 15 Temmuz devlette ne olmaması gerektiğini gösteren acı bir tecrübe, acı bir derstir. O tecrübenin ve dersin en önemli notu da şudur. Devlet bir kişiye ya da bir zümreye bırakılamaz. Gizli hiyerarşilerle yönetilemez.
3: CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kuruyor. Özel parti tüzüğü ve programını hazırladıklarını söyledi. Partinin bir ay içinde kurulacağını da bildirdi. Peki partinin ismi ne olacak? Özel bu konuda bir ipucu da verdi.
5: İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Güzel, bir isim olana kadar yeni parti diyelim de.
6: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası yeni parti kuruyor. Özel ve ekibi partinin ismini belirledi. Tüzük ve parti programı yazılıyor. Kurucular kurulu da belirleniyor. Özel yeni parti için zaman da verdi.
5: Yargıtay süreci var. Bir de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğumuz parti meclisinin düştüğü ve 40 gün içinde kurultay yapılması ile ilgili bir süreç var. Ondan sonra Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayıp bir karar vereceğiz. Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır.
6: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyona sessiz kaldığı yönündeki eleştirilere şüphelerim vardı diyerek yanıt vermişti. Sözcü TV yayınına katılan Özel, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
5: Çok ayıpladım. Operasyon oldu belediyeye, Ankara'nın kalbine niye bir açıklamanız olmadı sorusuna böyle bir uzun sessizlikten sonra şüphelerim var lafı hiç yakışmadı. İçimi yakmıştır, çok ayıp olmuştur.
3: İçişleri Bakanlığı tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i geçici tedbirle görevden uzaklaştırdı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Güner'in de aralarında olduğu 36 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gerekçe rüşvet alma, verme ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıydı. Güner hakkındaki suçlamaları reddetti. Kazandığı ihale iptal edilen şikayetçi firmanın iddialarını da kabul etmeyen Güner, kamu zararı oluşmadığını belirtti. gözaltına alınan 30 kişiden 24'ü çıkarıldıkları nöbetçi mahkemeci tutuklandı. Tutuklama sonrası görevden uzaklaştırılan Hüseyin Can Güner'in yerine Çankaya Belediyesi Meclisi'nde 10 gün içinde seçim yapılacak. Arjantin Dünya Kupası'nda üst üste ikinci kez finale yükseldi. Tangocular yenik duruma düştükleri maçta İngiltere'yi 2-1 geçerek finalde İspanya'nın rakibi oldu. Son dakikalarda gelen iki golün pasını da Messi verdi. Final maçı pazar akşamı oynanacak.
7: İngiltere Tanrı'nın elinden tam 40 yıl sonra bu kez de futbol tanrısıyla tanıştı. Arjantin Lionel Messi'nin 2 asist yaptığı maçta İngiltere'yi geriden gelerek 2-1 yendi ve 2026 Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Üst düzey fiziksel mücadeleye sahne olan maçın ilk yarısında çok sayıda faul düdüğü duyulurken tribünlerden gol sesi yükselmedi. Maçtaki gol perdesini ikinci devrede İngilizler açtı. İngiltere 55. dakikada Anthony Gordon'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Golün ardından topa daha fazla hakim olmaya başlayan Arjantin, teknik direktör Scaloni'nin yaptığı oyuncu değişiklikleri sonrası pozisyonlar üretti. 85. dakikada tangocular Lionel Messi'den aldığı pasla fileleri sarsan Enzo Fernandez'in attığı golle skoru eşitledi. Beraberlik sayısının ardından hücumu sürdüren Arjantin'de Messi bir kez daha sahne aldı. 81. dakikada oyuna dahil olan Martinez 90+2'de Messi'nin ortasına yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi. Yenik duruma düştüğü maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup eden Arjantin üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Tarihsel önemi de bulunan bu eşleşmede elde ettikleri galibiyetin ardından Arjantinliler 1982 yılında iki ülke arasında çıkan savaşı da unutmadı ve Falkland Adaları Arjantin'indir pankartı açtı. Arjantin 2022'de kazandığı şampiyonluğun ardından bir kez daha Dünya Kupası finalinde mücadele edecek. Tangocular şampiyonluk maçında İspanya ile karşılaşacak. Messi ve arkadaşları 1938 İtalya ve 1962 Brezilya'nın ardından üst üste iki Dünya Kupası'na şampiyon olan iki ülke olmak için sahaya çıkacak. İspanya ise 2008 ve 2010'da başardığı Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası dublesini tekrarlamaya çalışacak. İspanya ile Arjantin'in karşılaşacağı 2026 Dünya Kupası final maçı pazar akşamı saat 22'de başlayacak. Mücadeleye New Jersey'deki 80 bin seyirci kapasiteli MetLife Stadyumu ev sahipliği yapacak.
3: Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona erdi. Sarı Kırmızılılar sözleşmesi sona eren takım kaptanıyla yollarını ayırdı. Ayrılık haberi Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından böyle bir aşk unutulmaz notu düşülen paylaşımla duyuruldu. Sarı Kırmızılılar Mauro Icardi'ye bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan. Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin sözleriyle veda etti. Sarı kırmızılı formayı 134 maçta giyen Arjantinli 77 kez gol sevinci yaşadı ve Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu unvanının sahibi oldu. Galatasaray'da 4 sezon top koşturan Icardi 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan soruşturmada derneğin başkanı şarkıcı Haluk Levent tutuklandı. Levent'in iddialarla ilgili usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Mahkeme toplam 14 kişi için tutuklama kararı verdi. 11 kişi içinse adli kontrol tedbiri uygulandı.
8: Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent emniyetteki ifadesinde kendisini böyle savundu. Haluk Levent deprem sonrası Ahbap'a gelen bağış miktarının 4 milyar lirayı aştığını söyledi. Borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var dedi. Yıl sonuna kadar usulsüzlük görünen her şeyi düzeltme yolundaydım ama buna izin verilmedi ifadelerini kullandı. Haluk Levent kendisinin adına banka ya da borsa hesabı olmadığını, kredi kartı kullanmadığını söyledi. Asistanı Yeriz Kaya'nın banka hesaplarını kendisinin kullandığını, şüphelilerden Zafer Yay'ın da borsa aracı kurumlarında hesabı olduğunu ama Ahbap'ın parasını borsada kullanmadığını öne sürdü. Gözaltına alınanlardan Esin Önder Çağlayan ifadesinde kripto para platformu kuracağı gerekçesiyle Haluk Levent'e parça parça 70 milyon dolar verdiğini, buna karşılık 35 milyon dolar değerinde 68 taşınmaz devraldığını söyledi. Esin Önder Çağlayan'la Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya arasındaki para trafiği dikkat çekti. Çağlayan'ın Kaya'ya 1 milyar 26 milyon lira transfer yaptığı tespit edildi. Bu transferler için ailesine 2 milyar lira borçlandığını ifade etti. İş insanı Hüseyin Başaran'ın Yeliz Kaya'ya devrettiği 22 taşınmazın da birkaç gün içinde Esin Önder Çağlayan'a veya yöneticisi olduğu şirketlere devredildiği ortaya çıktı. Esin Önder Çağlayan mağdur olduğunu öne sürdü. "Vicdanım istismar edilerek bir sarmalın içine bırakılarak dolandırıldım," dedi. Adliyeye sevk edilen ve aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 25 şüphelinin hakimlikteki işlemleri tamamlandı. Sulh Ceza Hakimliği Haluk Levent'in de arasında olduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüpheli hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.
3: Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmalarının ikinci gününde kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 850 hektar alan zarar gördü. Manisa ve İzmir'de de alevlerle mücadele vardı.
9: Söndürme çalışmaları yaklaşık bir gün sürdü. Yanan ormanlık alandan geriye bu görüntü kaldı. Muğla'nın Milas ilçesindeki yangın salı günü saat 17'de Gürçamlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler bölgedeki yerleşim yerlerini de tehdit etti. Bir otel ve bir tatil sitesi tedbiren boşaltıldı. 1120 kişi tahliye edildi. Söndürme çalışmaları ilk gün sonuç vermedi. İkinci günün ilk ışıkları ile birlikte kara ekiplerine helikopter ve uçaklar destek sağladı. Yangınla mücadele 24 saate yakın sürdü. Alevler yoğun uğraşlarla kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında 600 hektar orman, 250 hektar da ziraat alanı zarar gördü. Burası da Manisa'nın Akhisar ilçesi. Ormanlık alanla başlayan yangın İzmir-İstanbul otoyoluna ulaştı. Bölgede ulaşım aksadı. Yol güvenlik amacıyla geçici olarak araç geçişine kapatıldı. Yangınla mücadele saatlerce sürdü. Akşam saatlerinde alevler kontrol altına alındı. Bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışması yapıldı. İzmir'in Buca ilçesindeki yangında otoban kenarındaki otluk alanda başladı. Ancak bölgede şiddetli rüzgar etkiliydi. Alevler ormanlık alana ulaştı. Söndürme çalışmaları sürerken yangının sıçradığı bir fabrikada da hasar oluştu. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılı nedeniyle bir makale kaleme aldı. Erdoğan yazısında 15 Temmuz'da darbe girişimine karşı verilen mücadeleyi anlattı.
10: 15 Temmuz'da tarihin akışı değişti. Millet İstiklal ve istikbali için canı pahasına mücadele etti. Bu ifadeler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ait. Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yıl dönümü nedeniyle 15 Temmuz Türkiye Yüzyılının İstiklal Beyannamesi başlıklı bir makale kaleme aldı.
11: 15 Temmuz yalnızca hain bir darbe girişiminin başarısızlığa uğratıldığı bir gece değil, milletimizin iradesine, demokrasisine ve bağımsızlığına canı pahasına sahip çıktığı, tarihe altın harflerle yazılmış büyük bir demokrasi zaferidir. O gece Necip milletimiz, ana vatanımızı işgale yeltenen emperyalistlere ve onların işbirlikçilerine tıpkı İstiklal Harbi'nde olduğu gibi tarihin en büyük derslerinden birini verdi.
12: Demokrasiye inanan tüm halkımı ben meydanlara davet ediyorum.
10: Cumhurbaşkanı makalesinde o gece yaptığı meydanlara inme çağrısını hatırlattı.
11: Milletimize yaptığımız çağrı, aziz milletimizin demokratik sağduyusuna, ferasetine ve cesaretine duyduğumuz güvenin bir tezahürüydü. Ecdadımızın bize bıraktığı en mukaddes miraslardan biri olan ya istiklal ya ölüm şiarını yeniden ayağa kaldırmayı gaye edindik. O gece milletimiz iradesine vurulmak istenen zincirleri paramparça etmiş, vesayetin ve ihanetin prangalarını söküp atarak Türkiye'nin önündeki engelleri birer birer yıkmıştır.
10: Cumhurbaşkanı FETÖ'yle mücadelenin tabirsiz şekilde sürdüğünü de vurguladı. Erdoğan, devletimizin içine sızmış bu kanser hücresini temizlemek ve faillerin adalet önünde hesap vermelerini sağlamak, canlarını seve seve feda eden şehitlerimize en büyük borcumuzdur ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı, bürokrasiden orduya, yargıdan iş dünyasına kadar her alanda FETÖ'nün kökünü kazıdık dedi.
3: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 15 Temmuz'un Türkiye için kritik bir kırılma anı olduğunu söyledi. Duran, FETÖ'yle mücadelenin sürdüğüne de dikkat çekerek, milli hafızanın canlı tutulması, benzer yapıların yeniden ortaya çıkmasını engelleyecek en güçlü güvencelerden biri olacaktır dedi.
13: 2016 gecesinde
7: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran 15 Temmuz'un tarihin en büyük kırılma noktalarından biri olduğunu söyledi.
14: 10 yılın ardından 15 Temmuz'u bertaraf edilmiş bir darbe girişimi olmanın ötesinde milletin iradesinin namlular karşısında galip geldiği tarihi bir kırılma anı olarak hatırlıyoruz. Türkiye'nin güçlü, bağımsız ve demokratik geleceği bu tarihi tecrübeden çıkarılan derslerin canlı tutulmasına ve milli irade etrafında oluşan ortak bilincin kararlılıkla sürdürülmesine bağlıdır.
7: Duran, FETÖ benzeri örgütlerle mücadelenin süreklilik gerektiren çok boyutlu bir süreç olduğunu vurguladı. Özellikle genç kuşakların 15 Temmuz'u anlamasının bunun için önemli olduğunu belirtti.
14: FETÖ'nün dezenformasyon içerikli dijital propaganda faaliyetleri ve yeni yöntemlerle varlığını sürdürme çabaları dikkate alındığında mücadelenin yalnızca güvenlik boyutuyla sınırlı kalmayıp eğitim, din, hukuk ve toplumsal farkındalık gibi alanlarda da kararlılıkla sürdürülmesi gerekmektedir. Milli hafızanın canlı tutulması, benzer yapıların yeniden ortaya çıkmasını engelleyecek en güçlü güvencelerden biri olacaktır.
7: Duran darbe girişimi sonrasında Türkiye'nin büyük bir değişim sürecine girdiğini de işaret etti. Bugün Türkiye, terörün her türüyle mücadele ederken demokratik meşruiyeti ve milli iradenin üstünlüğünü esas alan terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge hedefi doğrultusunda kararlılıkla ilerleyen bir ülke konumundadır, dedi. Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edilen anma etkinlikleri kapsamında Kızılay Meydanı'nda kurulan dijital zaman tüneli çadırını ziyaret etti. 15 Temmuz'un millet için bir kırılma noktası olduğunu hatırlatan Duran, anma etkinlikleriyle 15 Temmuz destanını nesilden nesile aktarmayı hedeflediklerini ifade etti.
15: Biliyorsunuz bu tür girişimler ve onlara karşı gösterilen destansı direnişlerin unutulmaması lazım. Çocuklarımıza, gençlerimize aktarılması lazım.
3: Üzerinden 10 yıl geçse de yaşananlar dün gibi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Marmaris'ten verdiği ilk mesajında halkı meydanlara, havalimanlarına davet etmişti. Sonrasında da İstanbul'a gelmek için yola çıktı. Ancak o saatlerde Atatürk Havalimanı darbecilerin işgali altındaydı. İşte o gece yaşananlara ilişkin ayrıntılar geliyor şimdi.
10: İstanbul Atatürk Havalimanı 15 Temmuz darbe girişiminin en önemli durakları arasındaydı. Fethullahçı teröristler hava trafik kontrol kulesini işgal ederek İstanbul'un diğer şehirlerde Türkiye'nin de dünyayla bağlantısını kesmeyi amaçlamışlardı ama yapamadılar. Hiç beklemedikleri bir direnişle karşılaştılar.
16: 15 Temmuz'un en kritik noktalarından hava trafik kontrol kulesindeyiz. Darbeci askerler o gece kuleye girdi, çalışanları etkisiz hale getirdi, kontrolü ele geçirdi. Uçuşlar durduruldu. Amaçları hava sahasını tamamen kontrol altına almaktı. Ancak özel harekat polisleri devreye girdi.
17: Saat 11.30 gibi kuleye İki tane polis eşliğinde yaklaşık 6-7 kadar asker geldi. Ülkenin huzur ve selameti için ordunun göreve el koyduğunu bildirdi. Artık sizin göreviniz bitti. Ordu üstlenecek gibi şeylerle bize görevi bırakmamızı istedi. Kalkışları durdurun gibi talimatlar vermeye başladı.
12: Demokrasiye inanan tüm halkımı ben meydanlara davet ediyorum.
10: İşgal girişiminin yaşandığı dakikalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'ten verdiği ilk mesajla birlikte bir saat bile olmadan on binlerce kişi havalimanına gitti. Korkuları daha da artan teröristlerin açtığı ateşte Mahir Ayabak ve Zekeriya Bitmez şehit oldu. 57 yaşındaki Zekeriya Bitmez 4 çocuk babasıydı. Mahir Ayabak ise henüz 16 yaşındaydı.
13: Bu kadar zaman oldu mu ki? Çünkü benim için daha dün gibi. Acısı öyle. Yani o acı bitmiyor.
10: Kule emniyet güçlerinin düzenlediği operasyonla 4 saat sonra tekrar devletin kontrolüne geçince teröristlerin tüm planları alt üst oldu. Kısa süre sonra da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı taşıyan uçak havalimanına indi. Havalimanı işgal girişimi davasında 159 sanık yargılandı. 10 sanığa ağırlaştırılmış müebbet, 43 sanığa da müebbet hapis cezası verildi.
3: 15 Temmuz gecesi bir mücadelede hastane koridorlarında verildi. 10 yıl sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri sağlık çalışanlarının zamana karşı verdiği çabayı da gözler önüne serdi.
10: O gece yalnızca sokaklarda değil, hastane koridorlarında da zamana karşı yarış vardı. 10 yıl sonra ortaya çıkan güvenlik kamerası görüntüleri 15 Temmuz gecesi sağlık çalışanlarının nasıl bir mücadele verdiğini gösteriyor.
18: Unutulmaz bir geceydi. Her yer kan kokuyordu. Bazı arkadaşlarımızın üstü başı kan içindeydi. Akşam saat 9-10 civarından sabah yaklaşık 5 sularına kadar 200 civarı ateş silah yaralanması sebebiyle gelen hastaya, vatandaşımıza müdahale edildi.
10: Sadece nöbetçiler değil, evlerinde olan doktorlar, hemşireler ve sağlık personeli de hastanelere koştu.
19: Biz o durumda 24 saat boyunca kesintisiz olarak acil serviste müdahale ettik. Benim hala kanlı gömleğim, kanlı spor ayakkabım hala evde durur, hala saklarım. Çünkü o günün anısına onu bırakmıştık.
10: 15 Temmuz'da sağlık ekipleri gece boyunca yüzlerce yaralıya müdahale etmek için aralıksız çalıştı.
3: 15 Temmuz'da Ankara Gölbaşı'ndaki bombalı saldırıda şehit olan Özel Harekat Komiser Yardımcısı Gülşah Güler'in adı yeğeniyle yaşıyor. Aynı yıl dünyaya gelen ve bugün 10 yaşında olan küçük kız halası gibi polis olmak istiyor.
20: İsmini taşıdığım için çok gururluyum.
10: Gülşah Güler 24 yaşındaydı. Resim öğretmenliği son sınıf öğrencisiyken özel harekatçı olmaya karar verdi. Yaklaşık 1000 kişinin girdiği sınavda 60. oldu, polislik görevine başladı. Ankara Gölbaşı'nda özel harekat komiser yardımcısıydı. 15 Temmuz gecesi Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na düzenlenen bombalı saldırıda şehit oldu. Aynı yıl şehit polisin yeğeni dünyaya geldi. Ona da şehidin adı verildi.
21: Zaten Gülşah şehit olduğunda eşim 4 aylık hamileydi. Daha cinsiyetimiz belli olmamıştı. Kız deyince herkes ağlamaya başladı. Her zaman diyorum Gülşah kendi adıyla geldi. Halasının adıyla doğdu.
10: Muğla Marmaris'te yaşayan ve bugün 10 yaşında olan Gülşah halası gibi polis olmak istiyor. Küçük kıza ilçe emniyet müdürü Murat Karaman tarafından polis özel harekat üniforması hediye edildi.
22: İnşallah daha büyüdüğünü görürüz, polis olduğunu görürüz. Çok çalışama derslerim, tamam mı?
23: Çok mutluyum hediye ettiği için. Her zaman halamın yolunda gideceğini biliyor ve polis olacağımı da biliyor. O yüzden çok gururluyum.
3: Fethullahçı terör örgütünün pek çok üst düzey yöneticisi halen Amerika Birleşik Devletleri'nde firari olarak yaşıyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre örgüt sözde üst düzey yöneticilere 10 bin dolar maaş ödüyor. 15 Temmuz'un kilit isimleri Adil Öksüz'le sivil imam Hakan Çiçek'in ABD'de bulunan ailelerinin de tüm masrafları örgüt tarafından finanse ediliyor.
10: 15 Temmuz darbe girişiminin üstünden 10 yılı geçti. Fethullahçı terör örgütünün üst düzey pek çok ismi firari olarak yurt dışında yaşıyor. Onların büyük bölümü de Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunuyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre FETÖ'nün Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan yöneticilerine düzenli olarak maaş ödeniyor. Maaşlar örgüt üyesinin kademesine göre 10 bin dolarla 2500 dolar arasında değişiyor. En yüksek maaş alanların başında ise örgütün sekreterya olarak adlandırılan sözde icra heyetinde bulunan 12 isim bulunuyor. FETÖ çatı davasında da yargılanan yöneticilerden Firari Barbaros Kocakurt'la İsmail Büyükçelebi Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde yaşıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün ailesinin New Jersey'de yaşadığı ve evinde örgüt tarafından satın alındığı terör örgütünün sivil imam Hakan Çiçek'in ailesinin de tüm masraflarını karşıladığı belirtiliyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre yine Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan üst düzey mahrem imamlar Temel Alsancak, Osman Hilmi Özdin, Hamza Sevinç, Özcan Aytuluner ve İsmail Kokuroğlu örgütün finansal desteğiyle kurdukları şirketlerde bilişim, gıda ve mobilya gibi sektörlerde faaliyet gösteriyor.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan sosyal medya hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Zafer Bizim etiketiyle paylaşım yaptı. Emine Erdoğan mesajında 15 Temmuz vatan toprağında yükselen direnişin sarsılmaz bir cesaretin adıdır. O gece karanlığa karşı yürekleriyle ışık olan kahramanlarımız millet iradesinin sesi, istiklalimizin onurlu neferleri oldu ifadelerine yer verdi. Emine Erdoğan, demokrasimiz uğruna verilen bu büyük mücadele ve gösterilen fedakarlık milletimizin hafızasında daima yaşayacaktır dedi. ABD ile İran arasında yeniden tırmanan tartışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki riskler petrol fiyatlarını artırıyor. Brent petrol 85 doları geçti. Uzmanlar 100 dolar senaryosuna karşı uyarıyor.
10: Petrol fiyatları yeniden tırmanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden başlayan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki arz riskleri petrol fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Brent petrol yükselen tansiyonun etkisiyle 85 doları geçti. Petrolde haftalık artış %12 oldu.
0: Jeopolitik gelişmelere karşı çok hassas bir zemin var şu an için. Yani bu 85 dolar seviyesi de baktığınız zaman aslında evet genel tahminlerin içinde olan bir rakamdı zaten.
10: Piyasalarda yükselişin asıl nedeni Hürmüz'deki kesintilerin az risklerini artırması olarak gösteriliyor. İran'ın Hürmüz'ü kapattığını açıklaması, Amerika Birleşik Devletleri'ne ise Hürmüz'deki İran varlığını zayıflatmak için başlattığı saldırılar belirsizliği daha da arttırdı. Öte yandan analistler petrolde 100 dolar senaryosuna karşı uyarıyor. Uzmanlara göre Körfez'deki enerji altyapısı zarar görürse fiyatlar yeniden kısa vadede 100 dolara yaklaşabilir. Ancak yine analistlerin değerlendirmesine göre jeopolitik riskler fiyatlamalara girdi. Diplomatik çözüm ihtimali ise hala mümkün.
0: Genel anlamda 90-100 dolar tahminleri de var. Şimdi Hürmüz Boğazı öyle bir yerde ki baktığınız zaman dünyadaki en büyük aslında üreticilerle tüketicileri bir taraftan birbirine bağlayan bir hat olarak karşımıza çıkıyor. Yani bunu bir anda göz ardı edebilmemiz ya da bir anda denklem dışına çıkarabilmemiz çok zor.
3: İran ve ABD arasında karşılıklı saldırılar artarken ABD basınında savaşın hangi noktaya evrileceği sorusuna yanıt aranıyor. ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik eleştiriler de dikkat çekiyor. New York Times, Trump'ın bir stratejisi olmadığı yorumunda bulundu.
10: Trump, ateşkesin çökmesiyle birlikte İran'dan taviz koparacak bir strateji geliştirmekte zorlanıyor. Bu tespit Amerikan New York Times gazetesinde yer aldı. Analizde dünya sahnesindeki güç gösterileriyle öne çıkan Donald Trump'ın İran'da kolayca boyun eğdiremeyeceği bir rakiple karşı karşıya olduğu belirtildi. Sorunsuz bir şekilde 4 ila 6 hafta içinde tamamlanması öngörülen operasyonun şu anda 20. haftasında olduğuna dikkat çekildi. Trump'ın giriştiği maceranın Orta Doğu'nun neden nesillerdir başkanlık hırsları için bataklık işlevi gördüğünü gösterdiği belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın İran'da rejimi kolayca devireceği yanılgısına düştüğüne dikkat çekildi. Bu yanılgıya düşmesinde çevresinde ona gerçekleri söyleyecek kişilerin bulunmamasının da etkili olduğunun altı çizildi. Carnegie Uluslararası Barış Vakfı uzmanlarından Aaron David Miller, Trump'ın köşeye sıkıştığına dikkat çekti. İran'ın Trump'ın tüm başkanlık mirasını zedeleyebileceği yorumunda bulundu. Amerikan Stanford Üniversitesi'nin İran Araştırmaları Direktörü Abbas Milani ise Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın İran konusunda bir stratejisi olduğuna inanmadığını söyledi. Abbas Milani, Trump'ın İran rejimini anlayamadığını, sorunun buradan kaynaklandığını da vurguladı. İran rejiminin her zaman beklenmeyeni yaptığını ve iktidarını korumak uğruna her türlü yola başvurduğunu belirtti.
3: İran ve ABD arasında karşılıklı saldırılar sürerken İran'ın başkenti Tahran'da panolara ABD Başkanı Donald Trump'ı tabut içinde gösteren resimler asıldı. Hamaney'in geçen hafta düzenlenen cenaze törenlerinde de kalabalığın Trump'ı öldürün yazılı döviz ve pankartlar taşıması dikkat çekmişti.
10: Meydanlarda Trump'ı tabut içinde gösteren panolar yer alıyor. Sokakta mikrofon uzatılanlarsa ABD'ye tepkilerini dile getiriyor. İran ve ABD arasında karşılıklı saldırılar sürerken İran'ın başkenti Tahran'da sokaklardaki billboardlar dikkat çekiyor. Özellikle Trump ve ailesinin tabut içinde resmedildiği pano dikkat çekiyor. Mikrofon uzatılanlar da ABD'ye tepkili.
1: Biz İranlılar şüphesiz barış, nezaket ve iyi niyet arayışında olan insanlarız. Ancak Amerika Birleşik Devletleri yok edilmemizi hedefliyor ve bunu başarmak için elinden gelen her şeyi yapıyor.
10: İranlılar ABD'nin deniz ablukasını aşacaklarını da söylüyor.
2: Bu durum aksamalara yol açacaktır. Ancak halkın direnci sayesinde bu tarihi dönüm noktasını kesinlikle aşacağız. Yetkililer bu durumun da aşılabilmesi amacıyla aynı koridorlar ve demiryolu hatları üzerinden farklı çözümler üretmeye ve batılı ülkeler dışındaki ülkelerle yapıcı bir etkileşim geliştirmeye çalışıyorlar.
10: Eski İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in geçen hafta düzenlenen cenaze törenlerinde de kalabalığın Trump'ı öldürün yazılı döviz ve pankartlar taşıması dikkat çekmişti.
3: İsrail hapishanelerinde alıkonulan Filistinlilere kötü muameleyle ilgili Amerikan Wall Street Journal gazetesi kapsamlı bir haber yayımladı. Filistinlilerin işkenceye uğradıklarına dikkat çekildi. Doktorlar ve insan hakları örgütleri cinsel şiddet vakalarını da rapor etti.
10: İşkenceye maruz kalıyorlar, aç bırakılıyorlar, tıbbi bakım göremiyorlar. Amerikan Wall Street Journal gazetesi İsrail hapishanelerinde alıkonulan Filistinlilere kötü muamele ile ilgili ayrıntılı bir haber yayımladı. Filistinli tutukluların özellikle arama ve nakillerde şiddete maruz kaldıkları belirtiliyor. Hamas'ın 7 Ekim saldırılarının ardından İsrail hapishanelerinde işkencenin arttığı vurgulandı. Gözaltındayken hayatını kaybeden Filistinliler üzerinde yapılan otopsilerde fiziksel saldırı, tıbbi ihmal ve yetersiz beslenme izlerine rastlandı. Doktorlar ve insan hakları örgütleri cinsel şiddet vakalarını da rapor etti. Wall Street Journal gazetesi 2024'te Hamas'la varılan anlaşma uyarınca serbest bırakılan Filistinlilerle yapılan röportajları da sayfalarına taşıdı. Hepsi rahatsız edici bir pozisyonda uzun süre tutulduklarını, dayak yediklerini ve aç bırakıldıklarını anlattı. İçlerinden ikisi cinsel saldırıya uğradıklarını da söyledi. İsrail merkezli bir sivil toplum kuruluşuna göre Gazze Savaşı öncesi İsrail hapishanelerinde 5200 olan Filistinli tutuklu sayısı savaş sonrasında 9300'e yükseldi. Büyük bölümünün herhangi bir suçlama yöneltilmeksizin tutulduğu belirtiliyor. İsrail hükümet yetkilileri 7 Ekim sonrası hapishanelerde koşulları zorlaştırdıklarını kabul ediyor. Uluslararası Kızılaç Örgütü'nün hapishane ziyaretleri de yasaklandı. Ekim 2023 ile Haziran 2026 arasında İsrail hapishanelerinde 105 Filistinli öldüğü rapor edildi. 5 hapishanede ise uyuz salgını tespit edildi. Hakkında hiçbir suçlama olmadan hapishanede tutulan 19 yaşındaki bir Filistinlinin tekrar tekrar uyuza yakalanması nedeniyle omurga enfeksiyonu geçirdiği ve kısmi felç kaldığı belirtiliyor. Basına yansıyan kötü muamele ve işkence haberlerinin ardından İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, Filistinli tutuklulara kötü muamelenin ülkelerinin imajına zarar verdiği uyarısı yaptı. İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir eleştiri oklarının hedefinde. Gvir, Filistinli tutuklulara daha ağır cezalar getirilmesi için sosyal medya hesaplarında propaganda faaliyetleri yürütüyor.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ziyaret ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gece hareketli dakikalar yaşandı. Aralarında NTV ekibinden diplomasi muhabiri Deniz Kilislioğlu ve kameraman İsmail Kamit'in de olduğu Türk gazetecilerin kentte bulunduğu sırada hava savunma sistemleri devreye girdi. Rusya'nın füze saldırısına uğrayan kentte sirenler çaldı. O anları Deniz Kilislioğlu NTV yayınında aktardı.
4: Kiev ev için özellikle son birkaç gündür son derece rutin bir uygulama bu. Ama tabii Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da kentte ve Ukrayna'nın başkenti Kiev'de sirenler çalmaya başladı ve sonrasında da hava saldırılarının olduğunu gördük. Hava savunma sistemleri tabii devreye girdi ve sonrasında gönderilen füzeler etkisiz hale getirildiğini gördük. Son derece dikkat çekici, çünkü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da kaldığı otelin hemen birkaç kilometre ötesinde gökyüzünde, semalarda aydınlandığını gördük hava savunma sistemlerinin. Tabii son dönemde dediğimiz gibi Kiev'de aslında bir rutin bu. Çünkü sahada işler son derece kızışmış durumda. Ağırlıklı olarak drone ve füze saldırılarına iki tarafta karşılıklı olarak devam ediyor.
3: Bu yaz meyve ve sebzede bolluk yaşanıyor, ancak bazı ürünlerde durum tam tersi. Patateste hasatın 1,5 aydır sürmesine rağmen fiyat hala yüksek.
10: Patateste hasat fiyatı düşürmeye yetmedi. Türkiye'nin birçok noktasında patates üreticisinin mesaisi sürüyor. Amasyalı çiftçiler de hasat için kolları sıvadı. Kentte bu yıl 130 bin ton rekolte bekleniyor.
5: Amasya artık patatesi sanayi için üretiyor. Yani sözleşmeli üretim yapıyor. Üretilen patatesin %55'i sanayiye gidiyor. Patateste de Türkiye genelinde Amasya'nın önemli bir yeri var. 12. sırada. Bundan sonra da inşallah sözleşmeli üretimle birlikte daha da iyi noktaya gelecektir.
10: Bu yaz tezgahlarda fiyat artışıyla dikkat çeken iki ürün var. Biri soğan, diğeri patates. Soğanın kilosu 60 liradan, patatesin kilosu 50 liradan satılıyor.
6: Patatesin ki bu cipsik olduğu için biz bunu 14 liradan veriyoruz. Önemli olan bunu sağlıklı üretmek. Bakın bir tane çürük, bir tane dengesizlik yok.
3: İspanya ile İngiltere'nin deniz aşırı toprağı Cebeli Tarık arasındaki sınır kaldırıldı. Artık iki taraf serbestçe seyahat edebilecek.
8: Antes el ministro principal decía que hoy estamos haciendo historia.
24: Bugün tarih yazıyoruz. İyi bir tarih yazıyoruz. Çünkü bugün Avrupa kıtasının son duvarı yıkılıyor.
10: İspanya ile Cebeli Tarık arasındaki sınır kaldırıldı. İki taraf arasında serbest geçiş başladı. Cebeli Tarık, İngiltere'nin İspanya'nın güney ucundaki deniz aşırı toprağı. Avrupa Birliği'nden ayrıldığı için Cebeli Tarık'la İspanya arasında sınır kontrolleri yeniden başlamıştı. Kontrollerin kaldırılması için 4 yıldır bir anlaşma üzerine çalışılıyordu. İngiltere ile Avrupa Birliği arasındaki anlaşma salı günü Brüksel'de imzalandı. Saatler gece yarısını gösterdiğinde Cebeli Tarık'la İspanya arasında sınır kontrolleri kaldırıldı. Ortaya bu görüntüler çıktı. Sınırda İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'in de katıldığı sembolik bir tören yapıldı. Kontrol noktasının son parçaları törenle söküldü. Böylece Batı Avrupa'daki son sınır noktası da tarihe karıştı. Cebeli Tarık'ta yaklaşık 40 bin kişi yaşıyor. 15 bin 500 kişi, yani çalışan nüfusun yaklaşık yarısı her gün çalışmak için İspanya'ya geçiyor. Sınır kontrolleri özellikle çalışanları olumsuz etkiliyordu. Artık İspanyollar ve Cebeli Tarık'ta yaşayanlar serbestçe sınırdan geçecek. Gümrük kontrolü de yapılmayacak. Schengen vizesine sahip turistler de Cebeli Tarık'ı ziyaret edebilecek. Cebeli Tarık Havalimanı'nda ve limanında Schengen vizesi kontrolünden İspanya sorumlu olacak.
3: Biz bu haberle veda ediyoruz ama az sonra saatler 7'yi gösterdiğinde güne başlarken de Osman Girgin sizlerle olacak. Görüşmek üzere.
25: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam.
26: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr
25: NTV Radyo.

0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
1: O seminere katıldıktan sonra meseleye bütünüyle vakıf oldum. Ne demek vakıf olmak? Bilmek, öğrenmek demek. Bilen, farkında olan kişiye de vakıf denir. O işin girdisine çıktısına tamamen vakıf. Demek ki en küçük ayrıntısına kadar o işi biliyormuş. Programa vakıf sözcüğüyle girdik de bir de vakıf diye bir sözcüğümüz var. Yani vakıfta olduğu gibi A'yı uzatmadan söylediğimiz vakıf. Okunuş ya da söylenişleri dışında birbirinin aynı iki sözcük. Demek kullanırken dikkatli olmamız gerekiyor. Vakıf denince ne olduğunu hep biliyoruz. Bir hizmetin gelecekte de yapılması için bir topluluk ya da bir kimse tarafından bırakılan mülk, para. Bir başka tanımı da birçok kişi tarafından kurulan ve toplum yararına çalışmayı ilke edinen kuruluş. Dolayısıyla mal ve mülkünü satılmamak şartıyla bir hayır kurumuna veya işine bağışlamak da vakfetmek oluyor. Sık sık kullandığımız bir başka anlamı da adamak, bir şeyin bütününü bir işe vermek. Herkes bilir, o her şeyini ailesine vakfetmiştir. Bu durumda fakir çocuklar yararına bir vakıf kuralım demek bizi istediğimiz sonuca ulaştırmayabilir. Cahit Sıtkı Tarancı'ya kulak verelim. Eski mahalle, vakıf çeşme, bakımsız cami. Sakın zannetmeyin sizi garipsediğimi. Yine böyle benzer iki sözcükle bitirelim programımızı. Vasi ve vasi. Yalnızca sondaki i harfi uzun söylenen vasi, bir yetimin ya da akılca zayıf, hasta birinin malını yöneten kimse. Bir başka anlamı da şu, ölen birinin vasiyetini yerine getirmekle yükümlü olan kimse. Baştaki a'yı da uzatıp vasi dediğimizde anlamsız bir söz çıkmıyor ortaya ne yazık ki. Vasi eskiden geniş, engin anlamında kullanılırmış. Ama artık pek kullanan kalmadığına göre karıştırırsanız da fazla üzülmeyin.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
3: Ülkede hava koşulları değişmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık 31 derece. Bursa 33 derece. İç Anadolu az bulutlu, Ankara güneşli 31 derece. Ege'de İzmir, Manisa, Denizli boyunca sıcaklık 36-37 derece. Akdeniz güneşli, gölgede hissedilen sıcaklık %70 olan bağıl nemle birlikte Adana ve Mersin'de 42 dereceyi buluyor. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca sağanak geçişi var. Batı Karadeniz ise daha açık, sıcaklık 26-28 derecelerde. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Muş'ta yağmur şiddetli yağacak. Erzurum 27, Malatya 34 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: İstanbul yol durumu.
4: İstanbul'da trafik yoğunluğu %24 seviyesinde. Duyurulara göz atalım. Teman Kişemsettin Viyadüğü hastal yönü için bir çalışma olduğu belirtiliyor. O bölgede trafiğe kapalı olduğu için ulaşımların alternatif bölgelerden sağlanması gerektiği ifade ediliyor. Küçükçekmece Hacışerif yönü için ise bir trafik kazası olduğu ve sol şeridin trafiğe kapandığı belirtilmiş. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu yakasından geçişlerde ise bir hayli yoğun seyrediyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
0: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 7.
5: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sunar.
4: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 16 Temmuz Perşembe. Ben Ege Berk Kiraz, haberlerle yayındayız. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan soruşturmada derneğin başkanı şarkıcı Haluk Levent tutuklandı. Levent'in iddialarla ilgili usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Mahkeme toplam 14 kişi için tutuklama kararı verdi. 11 kişi içinse adli kontrol tedbiri uygulandı. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Ankara'daki Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir, Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek bir yer yoktur dedi. Cumhurbaşkanı FETÖ ile mücadelede rehavete yer olmadığını belirtti. Örgütün kökü kurutulana kadar mücadelemiz devam edecek diye konuştu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde muhalefetten de açıklamalar geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'u tarihi bir dönüm noktası olarak niteledi. 15 Temmuz kardeşliğimizin her şeyin üzerinde olduğunu hepimize acı bir tecrübeyle gösterdi dedi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise o gece devletin silahları millete çevrildi, devletine ve milletine sahip çıkan bütün vatandaşları saygıyla selamlıyorum ifadesini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik yasal düzenleme beklenirken dün Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti. Sürece yönelik çerçeve yasa çalışmaları kapsamında AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi. Düzenleme ile silah bırakan terör örgütü üyelerine ilişkin yasal süreç ortaya konulacak. Ancak yasa Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesi sonrası hemen yürürlüğe girmeyecek. Uygulama için sahadaki durumun MIT ve TSK tarafından tespit edilmesi beklenecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası yeni parti kuruyor. Özel ve ekibi partinin ismini belirledi. Tüzük ve parti programı yazılıyor. Kurucular kurulu belirleniyor. Özel yeni parti için zaman da verdi. Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlamasıyla bu konuda resmi adım atılır dedi. İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i geçici tedbirle görevden uzaklaştırdı. Güner, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında rüşvet alma ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla tutuklanmıştı. ABD ordusu İran'a yönelik yeni saldırılar düzenledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, saldırıların İran'ın askeri kabiliyetlerini hedef aldığını açıkladı. Ahvaz kentine yönelik saldırılarda bir hastanenin çevresinin hedef alındığı ileri sürüldü. İran basını hava savunma sistemlerinin başkent Tahran'da devreye girdiğini aktardı. Amerikan saldırılarının ardından Bahreyn'de siren sesleri duyuldu. Kuveyt ordusu da hava savunma sistemlerini aktive etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın bugün Kiev'de Ukrayna lideri Zelenski ile görüşmesi bekleniyor. Görüşmede Ukrayna Savaşı'nın nasıl bitirilebileceği ve Karadeniz'de seyir sefer güvenliği konuları ele alınacak. Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını ikinci gününde kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 850 hektar alan zarar gördü. Manisa'nın Akhisar, İzmir'in Buca ilçesinde çıkan yangınlar da akşam saatlerinde söndürüldü. Fransa'da ötanazi tasarısı parlamentoda kabul edildi. Tıbbi destekli ölüm olarak da anılan tasarı, hastanın kararı özgür iradesiyle vermesini ve tıbbi bir kurulun değerlendirmesinden geçmesini şart koşuyor. Ölümcül ilaç hastanın koşulları taşıması durumunda verilecek. Alzheimer tedavisinde umut veren yeni bir gelişme var. Bilim insanları Alzheimer belirtileri henüz ortaya çıkmadan önce hastalığı durdurabilecek bir ilacın denemelerinde son aşamaya geldi. İlaç ayda bir kez damar içinden serumla hastaya veriliyor. Beyinde birikerek Alzheimer'a yol açan plaklar 3 ay içinde temizleniyor. Arjantin Dünya Kupası'nda üst üste ikinci kez finale yükseldi. Tangocular yenik duruma düştükleri maçta İngiltere'yi 2-1 yendi ve finalde İspanya'nın rakibi oldu. Son dakikalarda gelen iki golün asistini de Messi yaptı. Dev final pazar akşamı oynanacak. Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona erdi. Ayrılık haberi Sarı Kırmızılıların sosyal medya hesabından böyle bir aşk unutulmaz notu düşülerek duyuruldu. Icardi'ye bir nesli Galatasaraylı yapan kaptan, Galatasaray'ın efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin sözleriyle veda edildi.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.

0: 16 Temmuz Perşembe günündeyiz. Gazetelerin gündemine bakacağız. Manşetlere ve öne çıkan haberlere bakacağız. Önce Sabah gazetesi. Bugün gazetenin manşetinde emperyalizmin maşası FETÖ fırsat kolluyor başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan hainlerin milletten yedikleri sillenin rövanşı için fırsat kolladığına dikkat çekti ve uyardı. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de bir dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyor demiş. Bu haber böyle yer bulmuş bugün manşette. Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. Elebaşının 10 bin kilometre ötede gizli bir çukura gömülmesi elbette motivasyonlarını kırmıştır. Ama tehlike hala devam ediyor. Kendi insanına silah doğrultan yapıyla karşı karşıya olduğumuzu unutmayalım. Unutursak eski sıkıntıları tekrar yaşarız. Tetikte olup örgütle mücadelede gardımızı düşürmeyeceğiz. Zalime merhamet etmek mazluma zulmetmektir, etmek demektir. Biz gaflete düşmeyeceğiz. Sevri diriltip Türkiye'yi sömürge haline getirmeyi amaçladılar. Milletimizin göğsünü siper etmesiyle bu emperyalist proje çöpe atıldı sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın böyle manşete taşınmış bugün Sabah gazetesinde. Milliyet gazetesinde manşet FETÖ ihanetine karşı aynı ruhla. 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini millet ve devletin el ele bastırmasının 10. yıl dönümü törenlerle anıldı. Milyonlar 15 Temmuz gecesindeki ruh ve kararlılıkla millet iradesinin üstünde gücün olmadığını gösterdi. Ve 15 Temmuz mesajları denmiş, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz'da inançlarına, değerlerine ve ortak vatanlarına bağlılığı hayatının merkezine koyanlarla kumpasın piyonları karşı karşıya geldiler ve 15 Temmuz milletimizin milli hafızasına kazınmış büyük bir direniş destanı olarak tarihe geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise 15 Temmuz demokrasimizi ve anayasal düzeni ortadan kaldırmak isteyen emperyalist tehlikenin ciddiyetini ve kardeşliğimizin her şeyin üzerinde olduğunu hepimize acı bir tecrübeyle gösteren tarihi bir dönüm noktasıdır sözlerini böyle haberleştirmiş ve manşetin içerisinde yer vermiş bugün Milliyet Gazetesi. Hürriyet gazetesinde ise bugün manşet beyin yakan paralar. Merkezinde Haluk Levent'in olduğu olağanüstü rakamlar havada uçuşuyor. İş kadını Esin Önder Çağlayan Haluk Levent'e 70 milyon dolar borç verdim. 68 gayrimenkulle ödeme yaptı dedi. 68 gayrimenkulden 22'si Haluk Levent mallarıma çöktü diyen Hüseyin Başaran'a ait demiş Hürriyet gazetesi. Savunma dahil birçok alanda faaliyet gösteren aile şirketlerinin yöneticisi olan Esin Önder Çağlayan Ahbap soruşturmasında gözaltına alındı. Çağlayan ifadesinde Haluk Levent'i suçladı. Levent'in sosyal yardım bahanesiyle kendisini bir kumpasın içine çektiğini öne süren Çağlayan, Haluk'u 15 yıldır tanırım, güvenilir imajına itimat ettim, dolandırıldım dedi. Bu haber böyle manşetten yer bulmuş. Ayrıca Çağlayan, Haluk Levent'e ilk aşamada 8 milyon dolar nakit borç verdim. Borç zamanla katlanarak 70 milyon doları buldu. 68 adet gayrimenkulü bana devretti. Bu 68 gayrimenkulün içinde Hüseyin Başaran'a ait 22 gayrimenkul de bulunuyor dedi. Manşetine bugün bu haberi kullanmış Hürriyet gazetesi. Yeni Şafak'ın manşetinde ise emperyalizmin maşalarına geçit vermedik başlığı var. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'da darbecilerin saldırısına uğrayan meclisteki anma törenine katıldı. O gece milletin iradesine sahip çıkmak için meydanlarda milletin temsilcilerinin de mecliste mücadele verdiğini hatırlatan Erdoğan, Gazi Meclis emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir dedi. Ve ilk bombanın düştüğü yere karanfil haberi var. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindekiler ilk bombanın düştüğü alandaki anıta karanfil bıraktı. 15 Temmuz'u asla unutturmayacaklarını söyledi Numan Kurtulmuş demiş. Bu haberde Yeni Şafak. Cumhuriyet gazetesinin manşeti yeni partinin adı belirlendi. CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel yeni parti tartışmalarıyla ilgili Temmuz ayının bitimi Ağustos ayının başlangıcı ile birlikte bu konuda resmi adım atılır. Hukuki yollar bitip siyaset yapma imkanı kalmazsa adımımızı atarız dedi. Özel partinin adı için şimdilik yeni parti diyelim ifadelerini kullandı. CHP lideri logo çalışmalarının da sürdüğünü söyledi diyor Cumhuriyet gazetesi. Ve Özel'in kurmayları düşük bir ihtimalle de olsa partiyi kurultaya götürme ya da yargıdan karar çıkma imkanı varsa bunu beklemek gerekir. Ama yine kaybedeceğiz kaygısına kapılan bir toplum var. Yeni parti şıkkı bu insanlar için diyor Cumhuriyet gazetesinin bugünkü manşeti böyle. Posta gazetesinin manşetinde ihaneti unutmayacağız, hep tetikte olacağız başlığını görüyoruz. Meclisteki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'cü teröristler için ruhlarını bir dolara satanlar, bu kalemun gibi renk değiştirenler, yalanı su gibi içenler ifadelerini kullandı. Erdoğan, bunları unutursak 86 milyonun emanetine hakkıyla sahip çıkmamış oluruz dedi. Bu haberi bugün manşetine taşımış Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerini manşetinden duyurmuş Posta gazetesi. Yeni Şafak'ın manşetinde ise üzgünüm kandırdım düzeltiyorum. Akşam gazetesinin manşetinde ise üzgünüm kandırdım başlığı var. Ahbap Derneği'ndeki yolsuzluğun bir numaralı şüphelisi Haluk Levent iş insanlarını dolandırdığını sorgusunda itiraf etti. Soruşturmada gözaltına alınan iş kadını Esin Önder Çağlayan Levent'in imzaladığı Önder ailesine 2.1 milyar lira borcum bulunmaktadır. İyi niyetlerini kullanarak kandırdım çok üzgünüm yazılı tutanağı dosyaya sundu demiş. Akşam gazetesinin bugünkü manşeti de bu şekilde.
1: NTV Radyo, Türkiye'nin haber.

0: 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası maç takvimini sundu.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aksaray-Nevşehir yolunun 0-31. Kilometrelerinde ve Ankara-Konya yolunun 28-31. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
1: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
2: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
5: Ardento. Mobile Systems.
6: Reklam.
7: Gelenekten geleceğe, muhabbetle kurulmuş sofralarda birlikte bir dostluğu büyütüyoruz. İyi ki varsınız.
8: Tarihten gelen lezzetler, Adile Sultan ev yemekleri.
9: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
10: Canlı izleme ve geriye dönük kayıt imkanı sunan Mobiliz araç içi mobil kamerayla filonuz her an kontrolünüz altında. Mobiliz araç içi mobil kamera. Aracınızın dijital gözü. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
9: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

0: Türkiye'nin %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
3: NTV Radyo.

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento. Mobile Systems.
1: NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan soruşturmada derneğin başkanı şarkıcı Haluk Levent tutuklandı. Levent'in iddialarla ilgili usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezseniz şeklinde ifade verdiği öğrenildi.
2: Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent emniyetteki ifadesinde kendisini böyle savundu. Haluk Levent deprem sonrası Ahbap'a gelen bağış miktarının 4 milyar lirayı aştığını söyledi. Borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var dedi. Yıl sonuna kadar usulsüzlük görünen her şeyi düzeltme yolundaydım ama buna izin verilmedi ifadelerini kullandı. Haluk Levent kendisinin adına banka ya da borsa hesabı olmadığını, kredi kartı kullanmadığını söyledi. Asistanı Yeliz Kaya'nın banka hesaplarını kendisinin kullandığını, şüphelilerden Zafer Yay'ın da borsa aracı kurumlarında hesabı olduğunu ama Ahbap'ın parasını borsada kullanmadığını öne sürdü. Gözaltına alınanlardan Esin Önder Çağlayan ifadesinde kripto para platformu kuracağı gerekçesiyle Haluk Levent'e parça parça 70 milyon dolar verdiğini, buna karşılık 35 milyon dolar değerinde

0: 28 taşınmaz devraldığını söyledi. Esin Önder Çağlayan'la Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya arasındaki para trafiği dikkat çekti. Çağlayan'ın Kaya'ya 1 milyar 26 milyon lira transfer yaptığı tespit edildi. Bu transferler için ailesine 2 milyar lira borçlandığını ifade etti. İş insanı Hüseyin Başaran'ın Yeliz Kaya'ya devrettiği 22 taşınmazın da birkaç gün içinde Esin Önder Çağlayan'a veya yöneticisi olduğu şirketlere devredildiği ortaya çıktı. Esin Önder Çağlayan mağdur olduğunu öne sürdü, vicdanım istismar edilerek bir sarmalın içine bırakılarak dolandırıldım dedi. Adliyeye sevk edilen ve aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 25 şüphelinin hakimlikteki işlemleri tamamlandı. Sulh Ceza Hakimliği Haluk Levent'in de arasında olduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüpheli hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.
1: 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Ankara'da Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile mücadele örgütün kökü kurutulana kadar devam edecek dedi.
2: Herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir.
3: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programına katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan FETÖ ile mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
2: Her ne kadar terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş, motivasyonu azalmış olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz. FETÖ olduğu sürece FETÖ ile mücadelede olacaktır.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlığa yeltenirse bunun hesabını adalete verecektir dedi.
2: Bize ömür biçenlere, bu millete kefen biçenlere sesleniyorum. İnsan bir kere ölür ama adam gibi ölür. Cesurlar bir gün, korkaklar ise her gün ölür. Şunu herkes bilsin ki biz İstiklal Marşı korkma ile başlayan bir milletiz. Şu yeryüzünde korkuyu korkutan ve korkutacak olan yegane millet biziz.
3: Millet Bahçesi'ndeki etkinliğe MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.
1: 15 Temmuz darbe girişiminde şehit olan 253 kişi için dün anma etkinlikleri düzenlendi. İstanbul'da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki yürüyüşün ardından şehitlikler ziyaret edildi.
4: Dualar okundu, şehitler anıldı. Çatışmaların yaşandığı, teröristlere karşı canı pahasına direniş verilen simge adreslere gidildi. 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında İstanbul'un dört bir yanında birçok etkinlik düzenlendi. İlk ziyaret edilen yerler şehitlikler oldu.
5: Kartal'da yaralanma sonucu gazi oldum. Ziyaret etmeye geldik. Ruhlarını şahit etmeye geldik. Anmaya geldik. Bugünü yaşatmaya geldik.
6: Komşumuz var. Hepsi için geliyoruz. Bütün şehitlerimiz, kardeşimiz, tanıdığımız... Yani evladımız, onlarla gurur duyuyoruz.
4: Darbe girişiminin en kritik yerlerinden biri de 34 şehidin verildiği ve adı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü olarak değiştirilen Boğaziçi Köprüsü'ydü. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinesinde köprüde şehitleri anma yürüyüşü gerçekleştirildi.
7: Yürüyüş Zincirlikuyu'da başladı ve şu sıralarda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün üzerindeyiz. Bundan 10 yıl önceki adıyla Boğaziçi Köprüsü. Binlerce kişi, adeta bir insan seli var arkamızda. Farklı illerden, hatta farklı ülkelerden gelen var. Anlamlı bir yürüyüş.
8: O gün tüm dünyaya milletimiz şunu söyledi. İradenin sahibi benim. Ben bizi kim yöneteceğine biz karar veririz. İşte bunu unutturmayacağız.
7: Köprü kapanmıştı. İnsanlar köprüye akın akın gidiyorlardı. Havalanlarına da gidiyorlardı. Biz Beşiktaş Başbakanlık Ofisi'nin önündeydik. Orada polisimizin vermiş olduğu özellikle direnişi gözümle gördüm.
9: Herkesin başı sağ olsun. Yani çok üzücü bir gündü. Yani şehitlerimizi anmak için yani buradayız.
10: Bütün şehitlerimizden Allah razı olsun. Belki de bugün onlar olmasaydı, bugün onlar bu köprüye gelmeseydi ve havalimanlarına gitmeseydi biz burada olmazdık.
4: İstanbul Hafıza 15 Temmuz Müzesi ve Şehitler Anıtı da ziyaret edilen yerler arasındaydı.
11: Benim çocuklarım, ufak çocuklarım var. Ben ilk kez daha buraya geliyorum. O duyguyu yaşatmak istemiyorum bir daha yani.
12: Siz 10 yıl sonra ilk kez mi geldiniz?
11: Evet, kendimi çok kötü hissettim.
13: Kızlarım darbe olduğu zamanında kızım 2 yaşında, 4-6 yaşındaydı. Yani o zamanlar pek anlayamadılar. Yani onlara böyle her sene gelip 15 Temmuz'da yani bu ülke nasıl böyle özgür, ne kadar güzel olduğunu anlamalarını istiyorum. O atmosferi yani o şeyi bunlara da kızlarıma da geçirmeye çalışıyorum.
4: 14 kişinin şehit olduğu İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasında da tören düzenlendi. İstanbul Boğazı'nda Türk bayraklarıyla donatılan onlarca tekne şehitleri anmak için kortej oluşturdu. Taksiciler de konvoy yaparak şehitleri andı.
1: Fethullahçı terör örgütünün birçok üst düzey yöneticisi halen Amerika'da firari olarak yaşıyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre sözde üst düzey yöneticiler 10 bin dolar maaş alıyor.
14: Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre FETÖ'nün Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan yöneticilerine düzenli olarak maaş ödeniyor. Maaşlar örgüt üyesinin kademesine göre 10 bin dolarla 2500 dolar arasında değişiyor. En yüksek maaş alanların başında ise örgütün sekreterya olarak adlandırılan sözde icra heyetinde bulunan 12 isim bulunuyor. FETÖ çatı davasında da yargılanan yöneticilerden Firari Barbaros Kocakurt'la İsmail Büyükçelebi, Amerika Birleşik Devletleri'nin New Jersey eyaletinde yaşıyor. 15 Temmuz darbe girişiminin kilit ismi Adil Öksüz'ün ailesinin New Jersey'de yaşadığı ve evinde örgüt tarafından satın alındığı terör örgütünün sivil imam Hakan Çiçek'in ailesinin de tüm masraflarını karşıladığı belirtiliyor. Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre yine Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan üst düzey mahrem imamlar Temel Alsancak, Osman Hilmi Özdin, Hamza Sevinç, Özcan Aytuluner ve İsmail Kokuroğlu örgütün finansal desteğiyle kurdukları şirketlerde bilişim, gıda ve mobilya gibi sektörlerde faaliyet gösteriyor.
1: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde CHP ve İYİ Parti'den gelen açıklamaları da aktaralım.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'u tarihi bir dönüm noktası olarak niteledi. 15 Temmuz kardeşliğimizin her şeyin üzerinde olduğunu hepimize acı bir tecrübeyle gösterdi dedi. Kılıçdaroğlu darbe girişiminin 10. yılında sosyal medya hesabından bir mesaj yayınladı. Büyük hakikat şudur, devlet hiçbir yapıya, cemaate, gruba veya zümreye teslim edilemez. Devletin sahibi millettir. Millet iradesinin tecelligahı ise gazi meclistir ifadesini kullandı. Kılıçdaroğlu bu bilinçle hukuk içinde kalarak, demokrasiyi büyüterek, cumhuriyetimizi güçlendirerek ve kardeşliğimizi koruyarak geleceğe yürümek hepimizin ortak sorumluluğudur değerlendirmesinde bulundu. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise, o gece devletin silahları millete çevrildi. Devletine ve milletine sahip çıkan bütün vatandaşları saygıyla selamlıyorum dedi.
15: 15 Temmuz devlette ne olmaması gerektiğini gösteren acı bir tecrübe, acı bir derstir. O tecrübenin ve dersin en önemli notu da şudur. Devlet bir kişiye ya da bir zümreye bırakılamaz. Gizli hiyerarşilerle yönetilemez.
16: NTV Radyo.
1: ABD ordusu İran'a yönelik yeni saldırılar düzenledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırıların İran'ın askeri kabiliyetlerinin hedef aldığını açıkladı. Ahvaz, Sirik, Bender Abbas, Çabahar'da patlama sesleri duyuldu. Ahvaz'a yönelik saldırılarda bir hastanenin çevresinin hedef alındığı açıklandı. Kanser hastası çocukların tedavi gördüğü hastane geçici olarak tahliye edildi. İran basını hava savunma sistemlerinin başkent Tahran'da devreye alındığını aktardı. ABD saldırılarının ardından Bahreyn'de siren sesleri duyuldu. Kuveyt ordusu hava savunma sistemlerini düşman İHA'lara karşı aktive etti. ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in ABD siyasetini etkilemeye çalışmak konusunda çoğu ülkeden daha etkili olduğunu söyledi. İran'la ilgili anlaşmaya ilişkinde açıklamalar yaptı. Vance'in mesajlarını NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezer söz aktardı.
17: Amerikan kamuoyu ve medyası İran'la müzakereleri yürüten ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in bir radyo programındaki sözlerini konuşuyor. ABD Başkan Yardımcısına İsrail'in İran Savaşı'ndaki rolü ve İsrail'in Amerikan siyasetini etkileme gücü soruldu. Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail sistemi içinde savaşı süresiz devam ettirmek için Amerikan kamuoyunu manipüle etmeye çalışan bazı kişiler olduğunu en ufak bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde biliyoruz dedi. J.D. Vance, İran'la müzakere sürecini raydan çıkarmak amacıyla çok iyi fonlanan bir kampanya olduğunu da söyleyerek bu konuyla ilgili Time dergisinde yer alan bir makaleye işaret etti. Söz konusu makale, Trump'ın eski kampanya yöneticisi Brad Parscale'in Trump'ın Amerika'yı büyük yapalım sloganıyla hayat bulan MAGA tabanını hedef alan İsrail kaynaklı bir algı operasyonunu yönettiğini iddia ediyor. J.D. Vance bu kişinin İsrail hükümetinin bazı unsurlarından para aldığını iddia etti. Yabancı hükümetlerin Amerika'yı etkileme çabaları içinde sadece İsrail değil diğer ülkeler de bunu yapıyor. İster müttefik olsun ister düşman ülke olsun dedi. Beni rahatsız edense Amerikalıların bu etkinin kendi muhakemelerini etkilemesine izin vermeleri ifadelerini kullandı. ABD Başkan Yardımcısı İsrail'in Amerikan siyasetinde orantısız bir etkiye sahip olduğu algısı yüzünden de Amerika içinde İsrail'in desteğini kaybetmekte olduğunu da sözlerine ekledi.
1: ABD ile İran arasında yeniden tırmanan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki riskler petrol fiyatlarını artırıyor. Brent petrol 85 doları geçti. Doktor Şerife Özkan 100 dolar senaryosuna karşı uyarıyor.
14: Petrol fiyatları yeniden tırmanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden başlayan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki arz riskleri petrol fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Brent petrol yükselen tansiyonun etkisiyle 85 doları geçti. Petrolde haftalık artış %12 oldu.
18: Jeopolitik gelişmelere karşı çok hassas bir zemin var şu an için. Yani bu 85 dolar seviyesi de baktığınız zaman aslında evet genel tahminlerin içinde olan bir rakam zaten.
14: Piyasalarda yükselişin asıl nedeni Hürmüz'deki kesintilerin arz risklerini artırması olarak gösteriliyor. İran'ın Hürmüz'ü kapattığını açıklaması, Amerika Birleşik Devletleri'nin ise Hürmüz'deki İran varlığını zayıflatmak için başlattığı saldırılar belirsizliği daha da arttırdı. Öte yandan analistler petrolde 100 dolar senaryosuna karşı uyarıyor. Uzmanlara göre Körfez'deki enerji altyapısı zarar görürse fiyatlar yeniden kısa vadede 100 dolara yaklaşabilir. Ancak yine analistlerin değerlendirmesine göre jeopolitik riskler fiyatlamalara girdi. Diplomatik çözüm ihtimali ise hala mümkün.
18: Genel anlamda 90-100 dolar tahminleri de var. Şimdi Hürmüz Boğazı öyle bir yerde ki baktığınız zaman dünyadaki en büyük aslında üreticilerle tüketicileri bir taraftan birbirine bağlayan bir hat olarak karşımıza çıkıyor. Yani bunu bir anda göz ardı edebilmemiz ya da bir anda denklem dışına çıkarabilmemiz çok zor.
16: NTV Radyo.
1: Terörsüz Türkiye sürecine yönelik yasal düzenleme beklenirken dün Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti. Sürece yönelik çerçeve yasa çalışmaları kapsamında AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi.
19: Basına kapalı görüşme AK Parti'den Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile Grup Başkanı Abdullah Küler, DEM Parti'den ise Van Milletvekili Pervin Buldan'la Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar katıldı. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasa çalışmaları ele alındı. Çerçeve yasa düzenlemesiyle silah bırakan terör örgütü üyelerine ilişkin yasal süreç ortaya konulacak. Ancak yasa Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesi sonrası hemen yürürlüğe girmeyecek. Uygulama için sahadaki durumun Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayınlanacak. Çerçeve yasayla Abdullah Öcalan ve örgütün yönetici kadrosuna yönelik özel bir düzenleme yapılmayacak. Ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlarında kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kuruyor. Özel parti tüzüğü ve programını hazırladıklarını söyledi.
20: İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Güzel, bir isim olana kadar yeni parti diyelim.
14: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası yeni parti kuruyor. Özel ve ekibi partinin ismini belirledi. Tüzük ve parti programı yazılıyor. Kurucular kurulu da belirleniyor. Özel yeni parti için zaman da verdi.
20: Yargıtay süreci var. Bir de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğumuz parti meclisinin düştüğü ve 40 gün içinde kurultay yapılması ile ilgili bir süreç var. Ondan sonra Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayıp bir karar vereceğiz. Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır.
14: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyona sessiz kaldığı yönündeki eleştirilere şüphelerim vardı diyerek yanıt vermişti. Sözcü TV yayınına katılan Özel, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
20: Çok ayıpladım. Operasyon oldu belediyeye, Ankara'nın kalbine niye bir açıklamanız olmadı sorusuna böyle bir uzun sessizlikten sonra şüphelerim var lafı hiç yakışmadı. İçimi yakmıştır, çok ayıp olmuştur.
1: Mardin, Siirt ve Diyarbakır'da son bir haftada yaşı 15 ve 16 olan 3 kız hayatını kaybetti. Çocuklardan ikisi evde silahla vurulmuş olarak bulundu, diğeri ise balkondan düşerek öldü. Şüpheli bulunan ölümlerle ilgili soruşturma başlatıldı.
14: Evde tabancayla vurulmuş halde bulunmuştu. 15 yaşındaki Merve Erbek'in hastanedeki yaşam savaşı bir hafta sürdü. Olay Mardin'in Deriki ilçesinde 9 Temmuz'da yaşandı. İddiaya göre evde silah sesi duyan aile üyeleri odasına girdiklerinde Merve'yi ağır yaralı olarak buldu. Silahla başından vurulduğu belirlenen lise öğrencisi hastanede bir hafta yoğun bakımda kaldı, kurtarılamadı. Deriki ilçesinde toprağa verilen Merve Erbek'in ölümüyle ilgili soruşturma sürüyor. Diyarbakır'da da 16 yaşındaki YŞ benzer şekilde hayatını kaybetti. Çınar ilçesine bağlı Boğazören köyünde yaşayan çocuk, cumartesi günü başından vurulmuş bir şekilde ölü bulundu. Aile üyelerinin ifadesini alan jandarmanın soruşturması sürüyor. Siirt'te ise 15 yaşındaki Cemre Esida Kayaal, oturdukları binanın 6. katındaki balkonundan düştü. Beton zemine düşen çocuk kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Çocuğun nasıl düştüğü, yanında kimlerin olduğu araştırılıyor.
1: Kocaeli'de anaokulundaki bir çocuk oyun alanında bulduğu fare zehriyle oynadı. İddiaya göre öğretmen tedbir olarak sadece çocuğun ellerini yıkadı, ona yoğurt yedirdi. Ailenin durumu öğrenmesiyle hastaneye kaldırılan çocuk 2 gün gözetim altında tutuldu. Aile ihmal iddiasıyla şikayette bulundu.
21: Yani hastaneye yattığımız gün...
4: Anaokulunun oyun alanında fare zehri vardı. Zehirle oynayan çocuk 2 gün hastanede gözetim altında tutuldu. Aile ihmal iddiasıyla şikayetçi.
22: 40 dakika sonra falan haber aldık. Bu süre zarfında çocuğun öğretmenlerine işte elini ağzına sürdüğünü, acı bir tat hissettiğini söyleyince onlar da hemen hastanenin, özel bir hastanenin dibinde olmalarına rağmen çocuğa yoğurt yedirmişler.
4: Olay Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki özel anaokulunda meydana geldi. İddiaya göre çocukların oyun alanında fare zehri vardı. Zehirin olduğu kutuyu yerden alan çocuk onu 5 yaşındaki başka bir çocuğa verdi. Küçük kız fare zehriyle yaklaşık 2 dakika boyunca oynadı. Daha sonra öğretmenine elini ağzına sürdüğünde acı bir tat hissettiğini söyledi. Olaydan 40 dakika sonra haberdar olan ve kızlarının hastaneye götürülmediğini öğrenen aile tepkili.
22: Bizimle ilgilenen doktor hemen Sağlık Bakanlığı'nın zehir danışma hattını aradı. Böyle durumlarda böyle reaksiyonlar verilmesi gerektiğini bize söyledi. Tabii insan olarak biz de şunu düşünüyoruz. Çocuk oyun alanında zehirin ne işi var?
4: 2 gün gözetim altında tutulan çocuk test sonuçları temiz çıkınca taburcu edildi. Aile okul hakkında CİMER'e ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne şikayette bulundu.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul yol durumu.
1: İstanbul'da trafik yoğunluğu %38 seviyesinde. Sağmalcılar Viyadüğü Bayrampaşa, Avcılar Gümüşbala Küçükçekmece istikameti. Bu bölgelerde yoğun trafik var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Avrupa Anadolu geçişlerinde de yoğunluk olduğu uyarısı yapılmış. Mecidiyeköy Çağlayan içinse bir şeridin bakım onarım çalışmasında olduğu belirtiliyor. Yine sıkışıklık var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
16: İstanbul yol durumu. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar. Doğa konuşmaları.
0: Marmara Denizi'nde Pina koruma ve izleme projesi yürütülüyor. Peki bu projeyle bugüne kadar ne gibi bulgulara ulaşıldı? Deniz ekosistemleri uzmanı Profesör Doktor Mustafa Sarı anlattı.
2: 3 aşamalı bir proje yürüttük biz. Bu projelerin hepsinde Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü destek oldu bize. Onlarla beraber çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Öncelikle bütün Marmara Denizi kıyılarındaki pina popülasyonunun bir haritasını oluşturmamız gerekiyordu. Onu yaptık. Yani şu anda bunu hazırlayıp bakanlığa teslim ettik. Siz gidip de ben buraya bir iskele yapacağım dediğinizde bakanlık bizim haritanın üstüne sizin koordinatlarınızı koyuyor. Orada 100 metrekarelik alanda kaç adet pine var, sağlıklı mı değil mi onları görüyor. İkinci aşamada Haplosporidium pinna Marmara'ya geldi mi gelmedi mi? Marmara'dakilere ölmediğine göre gelme olasılığı var ama gelmeme olasılığı da var. Bunu belirledik. Haplosporidium pinna ne yazık ki Marmara'ya gelmiş. Ama bizim pinalarda ölüme neden olmuyor. Üçüncü olarak iklim değişikliğinin etkileri her yıl ilerlediğine göre, devam ettiğine göre pinaları izlemeye aldık. Marmara Denizi kıyılarında 10 farklı istasyon belirledik. Bütün Marmara'yı temsil eden Çanakkale'den İstanbul'a kadar, Tekirdağ'a kadar, Bursa'ya kadar, Yalova'ya kadar her tarafta istasyonlar belirledik. Düzenli aralıklarla bu istasyonlarda pinaları takip ediyoruz. Ölüm var mı? Yeni birey katılımı var mı? Üreme devam ediyor mu? Hastalık var mı? Bunları sürekli olarak belli aralıklarla takip ediyoruz ve raporluyoruz. Son aşamada da yapmamız gereken, şu anda o projenin içerisinde bizim ekibimizden de arkadaşlarımız var ama biz yürütmüyoruz. Marmara Denizi yönetim planı hazırlanırken pinalara özel bir yer ayrılmasını talep ediyoruz. Yani çünkü pinayı artık dünyadaki başka denizlerde bulunan başka bir türle kıyaslayamayız. Pina sadece sağlıklı şekilde Marmara Denizi'nde kaldığına göre bütün dünyanın umudu burada. Onları çok iyi korumamız lazım. Hangi bölgeler riski altında, hangi bölgeler öncelik olarak korumamız lazım? Bunları belirledik, bakanlığa ilettik. Umut ediyoruz ki bu yönetim planı hazırlanma aşamasında bizim bu önerilerimiz dikkate alınacak.
16: Doğa konuşmaları. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Mobile Systems. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kupa sözlüğü.
1: Önceden futbol oynamış hemen hemen her teknik direktör, antrenör olmanın çok daha zor olduğu kanısında. Onlar kulübede adeta bir satranç ustası gibi hamlelerini hesaplayan ve tek bir dokunuşla koca bir ülkenin talihini değiştiren strateji mimarları. Bu bölümde kupa tarihine damga vuran teknik direktörleri konuşuyoruz. İlk önemli isim şüphesiz Vittorio Pozzo. 1934 ve 1938'de İtalya'yı üst üste iki kez dünya şampiyonu yaparak kupa tarihinde iki şampiyonluk kazanan tek hoca olarak hala geçilememiş bir rekorun sahibi. Dünya Kupası'nda teknik direktör olarak en çok maça çıkma rekoruysa bu turnuvada henüz el değiştirdi. Fransız Didier Deschamps tam 26 maçla geçilmesi zor bir istatistik elde etti. 57 yaşındaki çalıştırıcı aynı zamanda Dünya Kupası'nı hem oyuncu hem de teknik direktör olarak kazanan 3 kişiden biri. Döşan'la birlikte Brezilyalı Mario Zagallo ve Alman Franz Beckenbauer bunu başaran diğer iki efsane. Carlos Alberto Parreira ise 6 farklı ülkeyle 23 maça çıkarak başka bir rekorun sahibi. Kulübedeki bu adamlar sadece taktik vermez, egoları yönetir, tüm ülkenin baskısını göğüsler ve adeta bir orkestra şefi gibi takımı yönlendirir. Böylesi büyük arenalarda bazen kulübedeki dehalar sahadaki yıldızlardan bile daha kıymetli olabilir.
16: Kupa sözlüğü. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu. NTV Radyo.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Umran Oto Ekspertiz.
5: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
6: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
7: Sizi Fuzul uyar.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
8: Mobilis dijital takograf çözümü TakoWise'la sürücülerinizin anlık, günlük, haftalık ve 2 haftalık sürüş sürelerini takograf göstergesi yanınızdaymış gibi izleyin, ihlal bildirimi tanımlayın. Mobilis, yolun ötesinde.
7: Mobilis.
9: NTV Radyo.

0: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems. Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
1: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İspanyollu yazar Javier Marias'ın Ufuk Yolculuğu isimli romanı Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı. Kitabı Türkçe'ye Seda Ersavcı çevirmiş. Javier Marias sadece romancı değil, aynı zamanda deneme yazarı ve çevirmen. 1951 Madrid doğumlu. Yazarlık hayatı erken başlıyor Marias'ın. Henüz 17 yaşında Kurdun Topraklarını yazıyor. Javier Marias Madrid Üniversitesi'nde İngiliz edebiyatı eğitimi görmüş. Shakespeare'den Kipling'e, Faulkner'dan Nabokov'a çok sayıda çeviri yapıyor. Marias'ın eserleri 30'un üstünde dile çevrilmiş, Türkçe'de yayınlanmış kitaplar arasında şunları sayabiliriz. Yarın Savaşta Beni Düşün, Beyaz Kalp, Thomas Nevinson, Yazınsal Yaşamlar, Duygusal Adam. Javier Marias yazmaya erken başladı dedik. Bugün bahsini ettiğimiz Ufuk Yolculuğu onun 20 yaşındayken yazdığı ikinci romanı. İç içe geçmiş hikayelerden oluşan roman, cüretkar bir deniz yolculuğunu konu alıyor. Servet sahibi, sıra dışı, geçmişinden neredeyse bütünüyle pişmanlık duyan Kaptan Kerrigan, Güney Kutbu'na bir yolculuk düzenler. Bu maceraya bir grup edebiyatçı, sanatçı ve bilim insanı da katılacaktır. İç yüzü anlaşılamayan bir adam kaçırma vakası, gizemli el yazmaları, Edward devri hanımları, ölümcül düellolar ve büyüleyici deniz manzaralar arasında ufuk yolculuğu heyecanlı bir hikayeler silsilesine dönüşür. Javier Marias'ın romanı bir yanıyla da 19. yüzyıl sonlarının büyük edebiyatçıları Henry James, Joseph Conrad, Arthur Conan Doyle'un macera romanlarına hem sevgi dolu hem de biraz alaycı bir saygı duruşu. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
2: NTV Radyo.
3: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
4: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
5: Arjantin Dünya Kupası'nda üst üste ikinci kez finale yükseldi. Tangocular yenik duruma düştükleri maçta İngiltere'yi 2-1 yendi ve finalde İspanya'nın rakibi oldu.
6: İngiltere Tanrı'nın elinden tam 40 yıl sonra bu kez de futbol tanrısıyla tanıştı. Arjantin Lionel Messi'nin 2 asist yaptığı maçta İngiltere'yi geriden gelerek 2-1 yendi ve 2026 Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Üst düzey fiziksel mücadeleye sahne olan maçın ilk yarısında çok sayıda faul düdüğü duyulurken tribünlerden gol sesi yükselmedi. Maçtaki gol perdesini ikinci devrede İngilizler açtı. İngiltere 55. dakikada Anthony Gordon'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Golün ardından topa daha fazla hakim olmaya başlayan Arjantin, teknik direktör Scaloni'nin yaptığı oyuncu değişiklikleri sonrası pozisyonlar üretti. 85. dakikada tangocular Lionel Messi'den aldığı pasla fileleri sarsan Enzo Fernandez'in attığı golle skoru eşitledi. Beraberlik sayısının ardından hücumu sürdüren Arjantin'de Messi bir kez daha sahne aldı. 81. dakikada oyuna dahil olan Martinez 90+2'de Messi'nin ortasına yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi. Yenik duruma düştüğü maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup eden Arjantin üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Tarihsel önemi de bulunan bu eşleşmede elde ettikleri galibiyetin ardından Arjantinliler 1982 yılında iki ülke arasında çıkan savaşı da unutmadı ve Falkland Adaları Arjantin'indir pankartı açtı. Arjantin 2022'de kazandığı şampiyonluğun ardından bir kez daha Dünya Kupası finalinde mücadele edecek. Tangocular şampiyonluk maçında İspanya ile karşılaşacak. Messi ve arkadaşları 1938 İtalya ve 1962 Brezilya'nın ardından üst üste iki Dünya Kupası'na şampiyon olan iki ülke olmak için sahaya çıkacak. İspanya ise 2008 ve 2010'da başardığı Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası dublesini tekrarlamaya çalışacak. İspanya ile Arjantin'in karşılaşacağı 2026 Dünya Kupası final maçı pazar akşamı saat 22'de başlayacak. Mücadeleye New Jersey'deki 80 bin seyirci kapasiteli MetLife Stadyumu ev sahipliği yapacak.
5: Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona erdi. Sarı Kırmızılılar sözleşmesi sona eren takım kaptanıyla yollarını ayırdı. Ayrılık haberi Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından böyle bir aşk unutulmaz notu düşülen paylaşımla duyuruldu. Sarı Kırmızılılar Mauro Icardi'ye Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin sözleriyle veda etti. Sarı kırmızılı formayı 134 maçta giyen Arjantinli 77 kez gol sevinci yaşadı ve Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu unvanının sahibi oldu. Icardi forma giydiği 4 yılda 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray Leslie Ugochukwu ile resmi sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılılar 22 yaşındaki futbolcuyu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Sarı kırmızılı kulüp kiralama bedeli için Burnley'e 3 milyon pound ödeyecek. Oyuncunun şarta bağlı satın alma opsiyonu devreye girerse sarı kırmızılıların kasasından 22,5 milyon pound bonservis ücreti çıkacak. Ugochukwu Galatasaray'dan 2 milyon 650 bin euro maaş kazanacak. Beşiktaş Leandro Trossard'ı resmen renklerine bağladı. Siyah beyazlılar Belçikalı futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin maddi detayları da açıklandı. Beşiktaş bu transfer için Arsenal'a 18 milyon euro ödeyecek. Bu bedel 3 yıla yayılmış 6 taksit halinde ödenecek. Trossard ise yılda 6,5 milyon euro kazanacak. Fenerbahçe yeni yıldızını getirmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertli kulüp Mason Greenwood'un bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda yeni transferimiz Mason Greenwood'u ve ailesini taşıyan uçak saat 16.50'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapacaktır ifadesi kullanıldı. 24 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nin 3. haftasına galibiyetle başladı. Türkiye, Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti. Turnuvadaki 6. galibiyetini alan Türkiye ilk 8 sıra içerisinde yer almayı sürdürdü. Ay Yıldızlar bir sonraki maçında yarın saat 17.30'da Ukrayna ile karşılaşacak. Türkiye basketbolda 20 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. Milliler son 16 turunda Litvanya'yı 67-61 mağlup etti. Ay Yıldızlar çeyrek finalde bugün ev sahibi Slovenya ile karşılaşacak. Şansa kalmaz
4: işimiz Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento.
2: Mobile Systems.
0: Reklam.
3: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz Sigortam Net'te ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için
5: kazancım net, Sigortam Net.
6: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
7: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Kazada kim haklı belirsizliğine son. Mobiliz araç içi mobil kamerayla her an kayıt altında, filonuz her koşulda güvende. Kanıtınız cebinizde. Mobiliz yolun ötesinde. Mobiliz. Araç takipte.
7: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
9: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
10: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
11: Bazı barajlardaki doluluk oranı şöyle: İstanbul'da son 14 günde barajların doluluk oranı %65'ten %60'a doğru geriledi. İzmir'de doluluk oranı %50'ler civarında. Ankara'da %46, Bursa'da ise %89 seviyesinde.
10: Her mevsimde, her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
0: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
12: Ne dersiniz? Ahlakın mı, ahlağın mı? Tek başına kullandığımızda ahlak diyoruz, değil mi? Ama ünlü harfle başlayan bir ek aldığında K yumuşayıp yumuşak G olacak mı genel kurala uygun olarak? Hayır. Çünkü bu kural Türkçe sözcükler için geçerli. Yabancı dillerden Türkçemize giren sözcüklerde bu kural genellikle uygulanmıyor. Ahlak da Arapça. O nedenle ek geldiğinde K yumuşamıyor. Ahlağın değil, ahlakın şeklinde yazılıp okunuyor. Onun önce ahlakını düzeltmesi lazım. Bugün PCTK sert ünsüzlerinden yalnızca K'yı gözden geçiriyoruz. Böyle pek çok sözcük var kullandığımız. Ev, arsa, bahçe, tarla gibi taşınamayan malların ortak adı olarak kullanılan emlak örneğin. Kazandığı tüm parayı emlake yatırıyor. Daha çok resmi kurumlarda işlem gören belgeler anlamında kullandığımız evrak. Belediyeden tüm evrakı istediler. K yine yumuşamadı. Bu arada bir başka programımızda işaret ettiğimiz gibi evrak esasen çoğul olduğundan tüm evrakları demediğimizde dikkatinizi çekmiştir. Tüm evrakı istediler. Sonra bol bol kullandığımız hukuk. Türk ticaret hukuku değil, Türk ticaret hukuku. Daha pek çok sözcük var ama şimdilik birkaç tanesiyle yetinelim. Oldum bittim güzel giyinmeye merakı vardır. Değil, oldum bittim güzel giyinmeye merakı vardır. Bütün dostları tebriğe gelip elini sıktılar. Hayır, bütün dostları tebrike gelip elini sıktılar. O mahlukun adını bile anmak istemiyorum. Değil, o mahlukun adını bile anmak istemiyorum. Bakın Büyük Ozan Aşık Veysel nasıl kullanıyor mahluku. Aslıma karışıp toprak olunca çiçek olur mezarımı süslerim. Dağlar yeşil giyer, bulutlar ağlar. Gökyüzünde dalgalanır seslerim. Ne zaman toprakla birleşir cismim, cümle mahluk ile bir olur ismim. Ne hasudum kalır ne de bir hasmım, eski düşmanlarım olur dostlarım. Burada hasut kıskançlık anlamında. Hiçbirinizin düşmanı kalmaması dileğiyle.
0: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
8: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
3: Mobile Systems.
4: Saat 8 NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkanlara, gazetelerin ilk sayfalarına, yansımalarına bakacağız. Ben Ege Berk Kiraz, haber turuyla başlıyoruz. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan soruşturmada derneğin başkanı şarkıcı Haluk Levent tutuklandı. Levent'in iddialarla ilgili usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Mahkeme toplam 14 kişi için tutuklama kararı verdi, 11 kişi içinse adli kontrol tedbiri uygulandı. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Ankara'daki Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir, Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek bir yer yoktur dedi. Cumhurbaşkanı FETÖ ile mücadelede rehavete yer olmadığını belirtti, örgütün kökü kurutulana kadar mücadelemiz devam edecek diye konuştu. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde muhalefetten de açıklamalar geldi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 15 Temmuz'u tarihi bir dönüm noktası olarak niteledi. 15 Temmuz kardeşliğimizin her şeyin üzerinde olduğunu hepimize acı bir tecrübeyle gösterdi dedi. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise o gece devletin silahları millete çevrildi. Devletine ve milletine sahip çıkan bütün vatandaşları saygıyla selamlıyorum ifadesini kullandı. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik yasal düzenleme beklenirken dün Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti. Sürece yönelik çerçeve yasa çalışmaları kapsamında AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi. Düzenleme ile silah bırakan terör örgütü üyelerine ilişkin yasal süreç ortaya konulacak. Ancak yasa Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesi sonrası hemen yürürlüğe girmeyecek. Uygulama için sahadaki durumun MIT ve TSK tarafından tespit edilmesi beklenecek. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, mutlak butlan kararı sonrası yeni parti kuruyor. Özel ve ekibi partinin ismini belirledi. Tüzük ve parti programı yazılıyor, kurucular kurulu belirleniyor. Özel yeni parti için zaman da verdi. Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlamasıyla bu konuda resmi adım atılır dedi. İçişleri Bakanlığı, tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i geçici tedbirle görevden uzaklaştırdı. Güner, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında rüşvet alma ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla tutuklanmıştı. ABD ordusu İran'a yönelik yeni saldırılar düzenledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, saldırıların İran'ın askeri kabiliyetlerini hedef aldığını açıkladı. Ahvaz kentine yönelik saldırılarda bir hastanenin çevresinin hedef alındığı ileri sürüldü. İran basını hava savunma sistemlerinin başkent Tahran'da devreye girdiğini aktardı. ABD saldırılarının ardından Bahreyn'de siren sesleri duyuldu. Kuveyt ordusu da hava savunma sistemlerini aktive etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Kiev'de Ukrayna lideri Zelenskiy ile görüşecek. Görüşmede Ukrayna savaşının nasıl bitirilebileceği ve Karadeniz'de seyir sefer güvenliği konuları ele alınacak. Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını ikinci gününde kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 850 hektar alan zarar gördü. Manisa'nın Akhisar, İzmir'in Buca ilçesinde çıkan yangınlar da akşam saatlerinde söndürüldü. Fransa'da ötenazi tasarısı parlamentoda kabul edildi. Tıbbi destekli ölüm olarak da anılan tasarı, hastanın kararı özgür iradesiyle vermesini ve tıbbi bir kurulun değerlendirmesinden geçmesini şart koşuyor. Ölümcül ilaç hastanın koşulları taşıması durumunda verilecek. Alzheimer tedavisinde umut veren yeni bir gelişme var. Bilim insanları Alzheimer belirtileri henüz ortaya çıkmadan önce hastalığı durdurabilecek bir ilacın denemelerinde son aşamaya geldi. İlaç ayda bir kez damar içinden serumla hastaya veriliyor. Beyinde birikerek Alzheimer'a yol açan plaklar 3 ay içinde temizleniyor. Arjantin Dünya Kupası'nda üst üste ikinci kez finale yükseldi. Tangocular yenik duruma düştükleri maçta İngiltere'yi 2-1 yendi ve finalde İspanya'nın rakibi oldu. Son dakikalarda gelen iki golün asistini de Messi yaptı. Dev final pazar akşamı oynanacak. Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona erdi. Ayrılık haberi Sarı Kırmızılıların sosyal medya hesabından böyle bir aşk unutulmaz notu düşülerek duyuruldu. Icardi'ye bir nesli Galatasaraylı yapan kaptan, Galatasaray'ın efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin sözleriyle veda edildi.
1: Murat Ferman'la evdeki hesap.
4: Günaydın Sayın Ferman, söz sizde.
3: Ege Bey günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. Değerli dinleyenlerimiz hatırlarlar, bir dönem televizyonlardaki magazin, güncel magazin içerikli programlarda her haber öncesinde şok şok şok gibi enteresan ibarelerle bir adeta teaser, hani merak uyandırıcı slogan atılırdı. Evet, şoklar veya şoklanma veya şoka uğrama beklenmeyen büyük oranda risk faktörünü içeren olağanüstü gelişmeleri kastediyor. Tabii özel hayatımızda veya magazindeki şokları biz bilmiyoruz veya bilmek istemiyoruz veya burada mikrofonda dile getirmek istemiyoruz ama esas dile getirmek istediğimiz elbette Eko Politik platformdaki şoklar. Bu şok kavramı aslında çok yeni değil ama son dönemlerde özellikle Körfez Savaşı'ndan sonra da sıklıkla kullanılmaya başlandı. Petrol piyasaları şoku, altın piyasalarında altın fiyatlarında yaşanan şok, şimdi yapay zeka çerçevesinde yaşanan yukarı yönlü şok, birdenbire beklenenin çok üstünde bir değer artışı, sonra adeta o değer artışının tekrar başlangıç noktasına dönmesi. Acaba şimdi son saatler içerisinde dünyada sermaye piyasalarında blok satışlar gerçekleşiyor. Acaba yeni bir şoka hazır mı? İşte bakıyorsunuz IMF'nin blok sayfasında, IMF sayfasında, Uluslararası Para Fonu'nda bir blok yazısı yazılıyor. Ve petrol piyasasında yeni bir şok ihtimali, şoklara ne kadar hazırız gibi değerlendirmeler var. Evet, tabii şok söz konusu olduğunda buna karşı dayanıklılık da gündeme geliyor. Esasen ekonomi ve finans dünyası bu konuda daha evvel örneğin stres testi gibi bir takım modeller geliştirmiş ya da korku endeksi gibi farklı endekslerle ya da CDS risk primi gibi farklı hesaplamalar ya da uluslararası derecelendirme kuruluşlarının risk değerlendirmeleri gibi farklı yaklaşımlar ortaya koyuyor. Tabii bunu ülke bazında değerlendirmek de mümkün. Öyle ya, bu şoklara karşı her ülkenin, her ekonomik çevrenin farklı dayanıklılık ve hazırlılık durumu olabiliyor. İşte hal böyle olunca dünyada çok bilinmeyen ama saygın bir endeksi, bir resilience yani dayanıklılık endeksini de gündeme getirmek gerektiğini düşünüyoruz. Factory Mutual FM olarak kısaca adlandırılıyor. Bir sigorta ve risk değerlendirme şirketi 13 yıldır FM Resilience Index yani FM Dayanıklılık Endeksi başlığı altında ülkelerin bu konudaki hazırlık ve dayanıklılık durumuna dikkat çeken bir endeksi paylaşıyor. En son güncel 2026 rakamları da yayınlandı, kamuoyuyla paylaşıldı. Risk yönetimi ve kayıp önleme alanlarında uzmanlaşmış bir sigorta şirketinin tüm dünyaya yayılan geniş operasyonel tecrübe ve birikiminden bahsediyoruz. 130 ülke piyasasının dayanıklılık durumunu 13 yıldan bu yana 0 ila 100 arasında değer kazanan bir endeks üzerinden puanlanan bir derecelendirme üzerinden dünya kamuoyuyla paylaşıyorlar. Tabii bütün endeksler belirli faktörler çerçevesinde hesaplanır. Onlara dayanılarak ortaya koyulur. FM Resilience Index toplam 18 faktör üzerinden hareket ediyor. Bu 18 faktörü de makro faktörler ve fiziksel faktörler iki ana başlık altında topluyor. Makro faktörler enflasyon, internet kullanımı, sağlık harcamaları, lojistik, politik risk, verimlilik, şehirleşme, su stresi, sera gazı salınımı, enerji yoğunluğu ve yolsuzluk kontrolü başlığı altında toparlanırken, fiziksel faktörler, iklim değişikliğine maruziyet oranı, siber güvenlik, iklim riski, deprem riski, yangın risk yönetimi ve iklim risk yönetimi, yani bu konudaki hazırlık meselelerini kapsıyor. Tabii alt kırımları oldukça teknik, şimdi onu açıklamaya veya çalışmaya ne zamanımız ne de programın içeriği el veriyor ama biz sonuçlara bakacak olursak 2026 sonuçlarına göre bu 130 ülkenin 18 faktör üzerinden ayrıntılı analizi değerlendirmesi sonucunda ilk 5 içinde, yani şoklara karşı, ani gelişmelere karşı, belirtilen iklim değişikliğinden siber güvenlik, deprem riskinden su riskine kadar pek çok konuda en dayanıklı ülkeler arasında ilk 5'e bakalım. İsviçre, Danimarka, Norveç, İsveç ve Singapur ilk 5 sırada yer alıyor. Bunlar şirket ve yatırımcılar bakımından finansal yatırım ve işlem yapma kollarında en düşük risk teşkil eden, dünyada gelişen belirsizlik ve şok dalgaları karşısında yüksek dayanıklılık profilleriyle, görece yüksek dayanıklılık profilleriyle güven arttırıcı etki doğuran ülke veya piyasalar olarak deklare ediliyor. Tabii bu seneki çalışmada süre gelen jeopolitik gerginliklere ve bunların şok yaratma potansiyellerine dikkat çekilmiş, küresel enflasyonda genel bir artış eğilimi not edilmiş ve yapay zeka, YZ başta olmak üzere yaşanan hızlı teknolojik gelişmelerin etkili olduğu değerlendirilmiş. Tabii bu tür gelişmelerde Türkiye'nin durumu nedir? Onu da mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Türkiye 100 üzerinden dayanıklılık endeksinde 62 puan endeks değeri alıyor. 130 ülke arasında 55. sırada yer alıyor. En geride kalınan, yani üzerinde çalışılması gereken veya dikkat çekilen klasman sonuçlarına bakıldığında enflasyon faktöründe tahmin

0: çekmek için, yatırım çekmek için, fon çekmek için yüksek faiz vermesi de bu garabetin görünen yüzü. Evet, şoklara hazırlıklı olmak lazım. Belki de şok hayatın başında ve sonunda ortaya çıkan doğal bir faktör. Öyle ya, bazıları dünyaya gelmenin de bir şok olduğunu ifade ediyorlar. Bir şokla doğuyoruz, şoklarla beraber yaşıyoruz. Sonra da ölüm şokuyla da bu fani dünyaya veda ediyoruz. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesi de değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetlerle ayrılıyorum.
1: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi. İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: ...16 Temmuz Perşembe günü gazetelerin gündemine bakacağız. Manşetlere ve öne çıkan başlıklara bakacağız. Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Bugün gazetenin manşeti: emperyalizmin maşası FETÖ fırsat kolluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, hainlerin milletten yedikleri sillenin revanşı için fırsat kolladığına dikkat çekti ve uyardı. Ruhlarıyla birlikte şahsiyetlerini de 1 dolara satan FETÖ'cü teröristler yeminli Türkiye düşmanlarına hizmetkar olmayı sürdürüyor, dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor. Elebaşının 10 bin kilometre ötede gizli bir çukura gömülmesi elbette motivasyonlarını kırmıştır. Ama tehlike hala devam ediyor. Kendi insanına silah doğrultan yapıyla karşı karşıya olduğumuzu unutmayalım. Unutursak eski sıkıntıları tekrar yaşarız. Tetikte olup örgütle mücadelede gardımızı düşürmeyeceğiz. Zalime merhamet etmek, mazluma zulmetmek demektir. Biz gaflete düşmeyeceğiz. Sevri diriltip Türkiye'yi sömürge haline getirmeyi amaçladılar. Milletimizin göğsünü siper etmesiyle bu emperyalist proje çöpe atıldı, dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı konuşmada ve bu sözler manşete taşınmış bugün Sabah gazetesinde. Devam edelim yine başka başlıklarla. İlk sayfadaki 15 Temmuz'u doğru okumaya mecburuz. MHP lideri Devlet Bahçeli, 15 Temmuz Türk milletinin iradesinin zincire vurulmak istendiği çok katmanlı bir işgal teşebbüsüdür, dedi. Bu habere böyle yer vermiş ilk sayfada Sabah gazetesi bugün. Milliyet gazetesine bakalım. Bugün manşet: FETÖ ihanetine karşı aynı ruhla. 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini millet ve devletin el ele bastırmasının 10. yıl dönümü törenlerle anıldı. Milyonlar 15 Temmuz gecesindeki ruh ve kararlılıkla millet iradesinin üstünde gücün olmadığını gösterdi. Ankara'daki resmi törenlerin adresi 15 Temmuz gecesi savaş uçaklarıyla bombalanan Gazi Meclis'ti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katıldığı törenlerde şehit olan emniyet mensupları, askerler ve siviller için Meclis Camii'nde Mevlid-i Şerif okundu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş 15 Temmuz'da mecliste bombalanan alanlara karanfil bıraktı. Meclis tören salonunda da anma töreni düzenlendi. İstanbul Zincirlikuyu'da toplanan on binler 15 Temmuz Köprüsü'nü geçip Hafıza Müzesi'ne kadar yürüdü. Boğaz'da da tekne geçişi düzenlendi. Hainlerin katlettiği 253 şehit de mezarları başında anıldı. 81 ilde yüzlerce vatandaş şehitliklere akın ederek dualar etti. 15 Temmuz'un simge isimlerinden olan şehit Assubay Ömer Halis Demir'in Niğde'deki mezarı da ziyaretçi akınına uğradı, demiş Milliyet gazetesi bugünkü manşetinde. Diğer 15 Temmuz mesajlarını da aktarmış bugün ilk sayfasında Milliyet. Biz de bir göz atalım. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, 15 Temmuz'da inançlarına, değerlerine ve ortak vatanlarına bağlılığı hayatının merkezine koyanlarla kumpasın piyonları karşı karşıya geldi ve 15 Temmuz milletimizin milli hafızasının kazınmış büyük bir direniş destanı olarak tarihe geçti, dedi ve bu sözleri yine ilk sayfaya taşımış Milliyet. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun da sözlerini ilk sayfaya taşımış. 15 Temmuz demokrasimiz ve anayasal düzeni ortadan kaldırmak isteyen emperyalist tehlikenin ciddiyetini ve kardeşliğimizin her şeyin üzerinde olduğunu hepimize acı bir tecrübeyle gösteren tarihi bir dönüm noktasıdır, sözleri Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk sayfaya taşınmış Milliyet gazetesinde. Barış trafiği, Rota Ukrayna haberi var ilk sayfada Milliyet'te. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna arasında barışın sağlanması için temaslarını sürdürüyor. Haziran ayında Rusya'da temaslarda bulunan NATO zirvesinin ardından Paris'te Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen katılan Fidan, dün de Polonya'dan trenle Ukrayna'ya geçti, demiş Milliyet gazetesi bu haberinde. Hürriyet gazetesine bakalım. Bugün manşet: beyin yakan paralar. Merkezinde Haluk Levent'in olduğu olağanüstü rakamlar havada uçuşuyor. İş kadını Esin Önder Çağlayan, Haluk Levent'e 70 milyon dolar borç verdim,

68 gayrimenkulle ödeme yaptı dedi. 68 gayrimenkulden 22'si Haluk Levent mallarıma çöktü diyen Hüseyin Başaran'a ait diyor Hürriyet gazetesi bugünkü manşetinde. Savunma dahil birçok alanda faaliyet gösteren aile şirketlerinin yöneticisi olan Esin Önder Çağlayan, Ahbap soruşturmasında gözaltına alındı. Çağlayan ifadesinde Haluk Levent'i suçladı. Levent'in sosyal yardım bahanesiyle kendisini bir kumpasın içine çektiğini öne süren Çağlayan, "Haluk'u 15 yıldır tanırım, güvenilir imajına itimat ettim ve dolandırıldım" dedi. Bu haberi böyle duyurmuş ilk sayfasında manşette Hürriyet gazetesi. Öğrenci affı komisyondan geçti başlığını görüyoruz. Ayrıca af düzenlemesi hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans, lisans üstü öğrencilerini kapsıyor. Düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 4 ay içinde üniversitelerine başvuranlar 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Düzenlemenin gelecek hafta Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor demiş bu haberinde Hürriyet gazetesi. Yeni Şafak gazetesiyle devam edelim. Bugün manşet, emperyalizmin maşalarına geçit vermedik. Cumhurbaşkanı Erdoğan 15 Temmuz'da darbecilerin saldırısına uğrayan meclisteki anma törenine katıldı. O gece milletin iradesine sahip çıkmak için meydanlarda milletin temsilcilerinin de mecliste mücadele verdiğini hatırlatan Erdoğan, "Gazi Meclis emperyalizmin maşalarına geçit vermemiştir" dedi. Erdoğan şu mesajları verdi: "Üzerinden 10 sene geçse de 15 Temmuz gecesi hevesleri kursaklarında kalanlar sinsi emellerine ulaşmak için halen fırsat kolluyor" dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu sözler manşete taşınmış. İlk bombanın düştüğü yere karanfil haberi var ayrıca yine Yeni Şafak'ta. Ankara'da 15 Temmuz'u anma törenlerinin merkezi meclis oldu. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş ve beraberindekiler ilk bombanın düştüğü alandaki anıta karanfil bıraktı. 15 Temmuz'u asla unutturmayacaklarını söyleyen Kurtulmuş, "Bütün düşmanlara karşı yek vücut olacağız" dedi. Yine bu haber de böyle yer bulmuş Yeni Şafak'ın ilk sayfasında. Cumhuriyet gazetesine bakacağız. Bugün manşet gazetede yeni partinin adı belirlendi. CHP'nin seçilmiş lideri Özgür Özel yeni parti tartışmalarıyla ilgili Temmuz ayının bitimi Ağustos ayının başında birlikte bu konuda resmi adım atılır. Hukuki yollar bitip siyaset yapma imkanı kalmazsa adımımızı atarız dedi. Özel partinin adı için şimdilik yeni parti diyelim ifadelerini kullandı. CHP lideri logo çalışmalarının da sürdüğünü belirtti. Özel'in kurmayları düşük bir ihtimalle de olsa partiyi kurultaya götürme ya da yargıdan karar çıkma imkanı varsa bunu beklemek gerekir. Ama yine kaybedeceğiz kaygısına kapılan bir toplum var. Yeni parti şıkkı bu insanlar için diyor. Yeni parti kararı alındığında ise bunun 80 civarında milletvekiliyle güçlü bir geçiş olacağı söyleniyor demiş Cumhuriyet gazetesi bugün manşetindeki bu haberinde. Posta gazetesine bakacağız. İhaneti unutmayacağız, hep tetikte olacağız manşetini görüyoruz bugün Posta'da. Meclisteki 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "FETÖ'cü teröristler için ruhlarını bir dolara satanlar, bukalemun gibi renk değiştirenler, yalanı su gibi içenler" ifadelerini kullandı. Erdoğan, "Bunları unutursak 86 milyonun emanetine hakkıyla sahip çıkmamış oluruz" dedi. Erdoğan, "Yalanı su gibi içen, bukalemun gibi sürekli renk değiştiren, böylesine sinsi bir mücadele rehavete gelmez. O yüzden unutmayacağız, dikkatli olacağız, tetikte olacağız, müteyakkız olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz" diye konuştu. Bu haberde böyle yer bulmuş manşette Posta gazetesinde. Bir de spordan başlık verelim. Kupada finalin adı Arjantin İspanya denmiş. İngiltere ve Arjantin 2026 Dünya Kupası yarı finalinde karşı karşıya geldi. İngiltere 1-0 önde olduğu maçta Arjantin'e 2-1 kaybetti. İki golün asistini de Messi yaptı. Arjantin pazar günü oynanacak finalde İspanya'nın rakibi oldu demiş ve bu haberi de ilk sayfada paylaşmış Posta gazetesi. Akşam gazetesinin manşeti, "Üzgünüm, kandırdım." Ahbap Derneği'ndeki yolsuzluğun bir numaralı şüphelisi Haluk Levent, iş insanlarını dolandırdığını sorgusunda itiraf etti diyor gazete. Soruşturmada gözaltına alınan iş kadını Esin Önder Çağlayan, Levent'in imzaladığı Önder ailesine 2.1 milyar lira borcum bulunmaktadır. İyi niyetlerini kullanarak kandırdım, çok üzgünüm yazılı tutanağı dosyaya sundu. 17 Mayıs tarihli yazıyı sunan Çağlayan, toplumda güvenilen bir isim olduğu için Levent'e kandığını, verdiği toplam paranın yaklaşık 70 milyon dolar olduğunu, karşılığında kendisine 68 taşınmaz devredildiğini söyledi. Bu haber manşete böyle taşınmış bugün akşam gazetesinde. Bir haber daha verelim. İhaleler komisyonla çözdüler. Çankaya Belediye Başkanı CHP'li Hüseyin Can Güner'in komisyon başkanını görevden alarak sonuçlanan ihaleyi iptal ettirdiği ortaya çıktı demiş akşam gazetesi. Belediye çalışanı Tunç Emre Taşçıoğlu, tamamlanan bir ihaleyle ilgili yetkili Ali Yalçın'ın sonucun onaylanması beklenirken görevden alındığını, yerine de Bora Özel'in getirildiğini söyledi. Kimseyi görevden almadığını savunan Güner ise ihalelere davetlerin
hangi ölçütlerle yapıldığı, hangi firmalardan teklif alındığı ve neden pazarlık usulünün tercih edildiği sorularına ise yanıt vermedi demiş ve Hüseyin Can Güner ve 23 kişi çete ve yolsuzluktan tutuklandı notunu da paylaşmış bu haber içerisinde Akşam Gazetesi.

0: Finans Bülteni.
1: Borsa İstanbul Yüz Endeksi güne 14.079 puandan başlayacak. Dolar 47.06, Euro 54.09'dan işlem görüyor. Altının onsu 4.028 dolarda, gram altın 6.093, çeyrek altın 10.333 liradan satılıyor. Brent petrolün varil fiyatı ise 84 dolar.
0: NTV Radyo.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: İstanbul'da Poyraz sert, hava daha nemli, sıcaklık 31 derece. Ankara güneşli 31, İzmir 36, Bursa 33 derece. Antalya'da ise bugünlerde nem düştü, sıcaklık 37 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sunar.
4: Kupa Sözlüğü.
1: Önceden futbol oynamış hemen hemen her teknik direktör, antrenör olmanın çok daha zor olduğu kanısında. Onlar kulübede adeta bir satranç ustası gibi hamlelerini hesaplayan ve tek bir dokunuşla koca bir ülkenin talihini değiştiren strateji mimarları. Bu bölümde kupa tarihine damga vuran teknik direktörleri konuşuyoruz. İlk önemli isim şüphesiz Vittorio Pozzo. 1934 ve 1938'de İtalya'yı üst üste iki kez dünya şampiyonu yaparak kupa tarihinde iki şampiyonluk kazanan tek hoca olarak hala geçilememiş bir rekorun sahibi. Dünya Kupası'nda teknik direktör olarak en çok maça çıkma rekoruysa bu turnuvada henüz el değiştirdi. Fransız Didier Deschamps tam 26 maçla geçilmesi zor bir istatistik elde etti. 57 yaşındaki çalıştırıcı aynı zamanda Dünya Kupası'nı hem oyuncu hem de teknik direktör olarak kazanan 3 kişiden biri. Deschamps'la birlikte Brezilyalı Mario Zagallo ve Alman Franz Beckenbauer bunu başaran diğer iki efsane. Carlos Alberto Parreira ise 6 farklı ülkeyle 23 maça çıkarak başka bir rekorun sahibi. Kulübedeki bu adamlar sadece taktik vermez, egoları yönetir, tüm ülkenin baskısını göğüsler ve adeta bir orkestra şefi gibi takımı yönlendirir. Böylesi büyük arenalarda bazen kulübedeki dehalar sahadaki yıldızlardan bile daha kıymetli olabilir.
4: Kupa Sözlüğü.
3: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
5: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
6: Ardento. Mobile Systems.
7: Reklam.
8: Garanti BBVA.
9: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalından İrem Sak soruyor. Alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et. Yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet.
8: Garanti BBVA.
10: Adile Sultan Ev Yemekleri.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
14: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
15: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
16: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
17: Size Fuzul uyar.
16: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
18: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
19: Hayalindeki arabaya faiz ödemeden kavuş diye şimdi iyi finans var.
7: İyi finans.
0: Reklam.
5: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
6: Mobile Systems.
1: NTV Radyo'da gelişmeleri aktarmayı sürdürüyoruz. İstanbul'da Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenleniyor. 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıntıları NTV muhabiri Dilek Yaman Demir'den alacağız.
7: Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor bu soruşturmayı. Onunla başlayalım. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı sabah saatlerinde aralarında sanatçı, oyuncu, iş insanı ve İşletmeci olarak tanınan 25 şüphelinin adreslerine gitti. İddialar arasında uyuşturucu madde kullanma, uyuşturucu madde kullanmasına imkan sağlama, yine uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırma gibi birden fazla iddia ile bu operasyonu düzenledi. Aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş var, medyapım sahibi Fatih Aksoy var. Şimdi bu saydığımız isimlerin hepsinin gözaltında olduğunu belirtelim öncelikle. Ateş İnce var, yine ünlü bir isim olan, daha doğrusu fenomen olan Ayşenur Balcı var. İrem Haznedar, ünlü bir şarkıcı. Öner Faruk Işık, Aybüke Aldere gibi isimler şu sıralarda Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan operasyonla gözaltına alınan isimler tabi. Tümünün gözaltına alınmadığını, halen gözaltına alınmak için işlemlerinin devam ettiğini söyleyelim.
1: Dilek Yaman Demir'in notlarını dinledik. 15 Temmuz'da şehit edilen 253 kişi için Ankara'da törenler düzenlendi. Resmi törenlere devletin zirvesi de katıldı.
10: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında FETÖ'cülerin hedefindeki adreslerde anma törenleri düzenlendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ve mezarları başında şehitler anıldı.
20: Tehlike halen devam etmektedir. O yüzden unutmayacağız. Dikkatli olacağız. Tetikte olacağız. Müteyakkız olacağız. Örgütle mücadelede gardımızı bir an olsun düşürmeyeceğiz.
10: O gece bombaların hedefi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde 15 Temmuz anma töreni vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende bir şehit yakını ve gazi ile yan yana oturdu.
21: Daha böyle karanlık geceler yaşatma ya Rabbi.
10: Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz darbe girişiminde bombaladığı alanlara karanfil bıraktı.
20: O gecenin bize bıraktığı en büyük miras demokrasi ve milli iradenin zaferidir. Darbeler zincirine milletimiz 15 Temmuz gecesinin sabahı damga vurmuş ve artık darbeler geleneğini tarihin çöplüğüne atmıştır.
10: Mecliste 15 Temmuz sergisi de açıldı. Sergide o gece darbecilere karşı sergilenen mücadele anlatıldı. Darbe girişiminin yıl dönümü kapsamında Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde video mapping gösterimi de yapıldı. Bu çerçevede meclis binasına Türk bayrağı ve 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı. Beştepe'deki 15 Temmuz Şehitler Anıtı'nda da anma töreni vardı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la şehit yakınları ve gazilerle anıtı ziyaret etti. Yılmaz anıta çiçek demeti bırakarak dua etti. Darbe girişiminin 10. yılında 15 Temmuz şehitleri mezarları başında anıldı. Karşıyaka Şehitliği'nde düzenlenen anma programına İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi ve şehit aileleri katıldı. Başkent Millet Bahçesi'nde ise 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programı gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan'ın da katıldığı program sonrası Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kortej yürüyüşü yapıldı. 15 Temmuz'da darbecilerin hedef aldığı Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Başkanlığı'yla Havacılık Daire Başkanlığı'nda da anma törenleri yapıldı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'nin katıldığı törenlerde saldırılarda hayatını kaybeden 15 Temmuz şehitleri anıldı.
1: 15 Temmuz gecesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda darbeci General Semih Terzi'yi öldüren, darbeye canı pahasına direnen Astsubay Ömer Halis Demir unutulmadı. Şehidin Niğde'deki kabri ziyaretçi akınına uğradı.
22: 15 Temmuz gecesinin en önemli kahramanlarından biri olarak tarihe geçti. Mücadelesiyle darbe girişiminin seyrini değiştirdi. Şehit Astsubay Ömer Halis Demir'in Niğde'deki mezarı darbe girişiminin yıl dönümünde ziyaretçi akınına uğradı.
23: Dua ettik. Allah'ın tüm dikeni diken oldu. Allah'ın bir dokunuşu göstermesin.
24: Kahramanımızı, çocuklarımızı görmesini istedik ve Kayseri'den buraya çıkıp da geldik.
22: Astsubay Ömer Halis Demir 42 yaşındaydı. Darbe girişimi gecesi dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Zekai Aksakallı'dan aldığı talimat üzerine harekete geçti. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nı ele geçirmek isteyen darbecilerin arasına tek başına girdi. Darbeci General Semih Terzi'yi öldürdü. Ardından darbeciler tarafından şehit edildi. Assubay Ömer Aris Demir, şehit edilişinin 10. yılında da unutulmadı. Dönemin Özel Kuvvetler Komutanı Emekli Kor General Zekai Aksakallı da mezarını ziyaret etti.
2: Tarihi bu dönüm noktası bizlere ders olması lazım. Bütün milletimiz milli birlik beraberlik içerisinde ülkesini yaşatmak için mücadelesine devam etmesi lazım.
3: Buruk hissediyoruz. Bir taraftan göğsümüz kabarıyor.
4: Gururumuz, gurur duyuyoruz. Bizim için şehit oldu.
22: Şehidin mezarına sadece Türkiye'den değil, yurt dışından gelenler de vardı. Ziyaretçiler mezar başında dua etti.
1: Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan soruşturmada derneğin başkanı şarkıcı Haluk Levent tutuklandı. Levent'in iddialarla ilgili usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz şeklinde ifade verdiği öğrenildi.
10: Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent emniyetteki ifadesinde kendisini böyle savundu. Haluk Levent deprem sonrası Ahbap'a gelen bağış miktarının 4 milyar lirayı aştığını söyledi. Borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var dedi. Yıl sonuna kadar usulsüzlük görünen her şeyi düzeltme yolundaydım ama buna izin verilmedi ifadelerini kullandı. Haluk Levent kendisinin adına banka ya da borsa hesabı olmadığını, kredi kartı kullanmadığını söyledi. Asistanı Yeliz Kaya'nın banka hesaplarını kendisinin kullandığını, şüphelilerden Zafer Yayın da borsa aracı kurumlarında hesabı olduğunu ama Ahbap'ın parasını borsada kullanmadığını öne sürdü. Gözaltına alınanlardan Esin Önder Çağlayan ifadesinde kripto para platformu kuracağı gerekçesiyle Haluk Levent'e parça parça 70 milyon dolar verdiğini, buna karşılık 35 milyon dolar değerinde 68 taşınmaz devraldığını söyledi. Esin Önder Çağlayan'la Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya arasındaki para trafiği dikkat çekti. Çağlayan'ın Kaya'ya 1 milyar 26 milyon lira transfer yaptığı tespit edildi. Bu transferler için ailesine 2 milyar lira borçlandığını ifade etti. İş insanı Hüseyin Başaran'ın Yeliz Kaya'ya devrettiği 22 taşınmazın da birkaç gün içinde Esin Önder Çağlayan'a veya yöneticisi olduğu şirketlere devredildiği ortaya çıktı. Esin Önder Çağlayan mağdur olduğunu öne sürdü, vicdanım istismar edilerek bir sarmalın içine bırakılarak dolandırıldım dedi. Adliyeye sevk edilen ve aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 25 şüphelinin hakimlikteki işlemleri tamamlandı. Sulh Ceza Hakimliği Haluk Levent'in de arasında olduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüpheli hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.
1: Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını ikinci gününde kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 850 hektar alan zarar gördü. Manisa ve İzmir'de de alevlerle mücadele vardı.
6: Söndürme çalışmaları yaklaşık bir gün sürdü. Muğla'nın Milas ilçesindeki yangın salı günü saat 17'de Gürçamlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler bölgedeki yerleşim yerlerini de tehdit etti. Bir otel ve bir tatil sitesi tedbiren boşaltıldı. 1120 kişi tahliye edildi. Söndürme çalışmaları ilk gün sonuç vermedi. İkinci günün ilk ışıkları ile birlikte kara ekiplerine helikopter ve uçaklar destek sağladı. Yangınla mücadele 24 saate yakın sürdü. Alevler yoğun uğraşlarla kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında 600 hektar orman, 250 hektarda ziraat alanı zarar gördü. Manisa'nın Akhisar ilçesi ormanlık alanda başlayan yangın İzmir-İstanbul otoyoluna ulaştı. Bölgede ulaşım aksadı. Yol güvenlik amacıyla geçici olarak araç geçişine kapatıldı. Yangınla mücadele saatlerce sürdü. Akşam saatlerinde alevler kontrol altına alındı. Bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışması yapıldı. İzmir'in Buca ilçesindeki yangında otoban kenarındaki otluk alanda başladı. Ancak bölgede şiddetli rüzgar etkiliydi. Alevler ormanlık alana ulaştı. Söndürme çalışmaları sürerken yangının sıçradığı bir fabrikada da hasar oluştu. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.
0: NTV Radyo.
1: Amerika ile İran arasındaki diplomatik temasların perde arkasına ilişkin dikkat çekici iddialar ortaya atıldı. İran'ın İsviçre'deki müzakerelerde Başkan Yardımcısı J.D. Vance'e özel bir kanal üzerinden gizli bir mesaj gönderdiği öne sürüldü. O mesajda ne olduğunu paylaşalım.
8: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kesilen diplomatik sürecin ne zaman başlayacağı tartışılırken, şimdi de finansal manipülasyon ve bilgi sızdırma iddiaları gündemde. Amerikan haber portalı Dropside'a konuşan üst düzey İranlı yetkiliye göre Tahran, Başkan Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'la damadı Jared Kushner'in müzakere sürecini bilerek zora soktuğunu öne sürdü. İranlı yetkililer, Witkoff ve Kushner'in hassas bilgileri finans piyasalarında kazanç sağlamak için kullandığını iddia etti. İddiaya göre kazancın boyutu yaklaşık 9 milyar dolar. İran yönetiminin arabulucular aracılığıyla bunun yarısının kendilerine aktarılmasını talep ettiği de yine iddialar arasında. Haberdeki bir başka ayrıntı ise Kushner'in müzakere ayrıntılarını İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile paylaştığı yönünde. Beyaz Saray bütün bu iddiaları reddediyor. ABD'nin İran'a saldırıları 5. gecede de devam etti. Ancak bir yandan da diplomasiye şans verilmesi yönünde mesajlar geliyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran görüşmek ve anlaşmak istiyor, dedi. Trump ayrıca sosyal medya hesabından İran'ın Aralık 2024'te gözaltına aldığı bir Amerikan vatandaşının ülkeden ayrılmasına izin verdiğini duyurdu. ABD, İran'ın bu iyi niyet adımını takdir ediyor, dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da ülkesinin çıkarları için diplomasi ve müzakere araçlarından da yararlanılması gerektiğini ifade etti.
1: Alzheimer tedavisinde umut veren yeni bir gelişme var. Bilim insanları Alzheimer belirtileri henüz ortaya çıkmadan önce hastalığı durdurabilecek bir ilacın denemelerinde son aşamaya geldi.
22: Ayda bir kez damar içinden uygulanan bir serumla hastaya veriliyor. Beyinde biriken Alzheimer'a yol açan amiloid plaklarını hedef alıyor. Plakları 3 ay içinde temizleyebiliyor. Söz konusu Alzheimer ilacının adı Trontinemab. İsviçre'li bir firmanın geliştirdiği ilaç, hastalığı henüz belirtiler ortaya çıkmadan durdurma potansiyeli taşıyor. İlaç şu an için 3. faz aşamasında. 3. faz denemelere 55 yaş ve üzeri, henüz bilişsel olarak bir belirtisi olmayan, sağlıklı ancak risk taşıyan 1600 gönüllü katılıyor. Peki belirti göstermeyen kişilerin Alzheimer riski taşıdığı nasıl tespit ediliyor? Bu aşamada devreye PTAU-217 isimli bir kan testi devreye giriyor. Söz konusu test Alzheimer'a yakalanmamış ve belirti göstermeyen kişilere uygulanıyor. %95'e varan başarı oranıyla Alzheimer riski taşıyan kişiler bu test sayesinde tespit edilebiliyor. Trontinemab'ın 3. faz denemeleri bu teste tabi tutulmuş ve Alzheimer riski olan kişiler üzerinde yapılıyor. Uzmanlar 3. faz denemelerinin 1 ila 2 yıl içinde ilk sonuçlarını vermesini bekliyor. Denemeleri süren Trontinemab'ın daha önceki benzer fonksiyonlu ilaçlara göre yan etkilerinin çok daha az olduğu belirtiliyor. Eğer faz 3 çalışması başarıyla sonuçlanırsa, Alzheimer tedavisinde ilk kez hastalık ortaya çıktıktan sonra değil, ortaya çıkmadan önce koruyucu tedavi uygulanabilecek. Bilim insanlarına göre bu, Alzheimer'la mücadelede yeni bir dönemin başlangıcı olabilir.
1: Fransa'da uzun süredir tartışılan ötenazi tasarısı parlamentoda kabul edildi. Tıbbi destekli ölüm olarak da anılan tasarı, hastanın kararı özgür iradesiyle vermesini ve tıbbi bir kurulun değerlendirmesinden geçmesini şart koşuyor. Hastanın koşulları taşıması durumunda verilecek ölümcül ilaç hasta tarafından uygulanacak ancak bunu yapamayacak durumda hastalara sağlık çalışanları yardım edebilecek. Meclisteki nihai oylamada tasarı 241'e karşı 291 oyla kabul edildi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan düzenleme Anayasa Konseyi'nin onayı halinde yasalaşacak.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
9: Mobile Systems.
0: Tek reklam.
11: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
12: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli.
9: İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
12: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam. NTV Radyo. Reklam.
13: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
14: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
15: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
25: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
16: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
17: Size Fuzul uyar.
16: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
26: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
27: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
26: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
28: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
5: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
29: Mobile Systems.
30: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
31: Merhabalar. NATO yemeklerine bakmaya devam ediyoruz. Menüleri inceledikçe ilginç detaylar var. Bir kere yanıksı lezzetler, yanmış, tütsülenmiş, islenmiş lezzetler sanki ön plana çıkmış. Bizim mutfağımızda zaten közleme geleneği var. Bize yabancı değil ama yabancılara gerçekten yabancı gelmiş olabilir. Özellikle de yanık denizli yoğurdu. Şimdi bu zaten manşetlere çıktı. Hatta Tavas Belediyesi hemen itiraz etti. O Tavas adına kayıtlıdır diye. Evet, denizli yanık yoğurdu gerçekten de coğrafi işareti olan bir ürün. 2024 yılında Tavas Belediyesi tarafından tescil almış. Tam adı da Tavas Yanık Koyun Yoğurdu olarak. Evet, şimdi burada aslında birazcık bu yanıksı lezzetlerin geleneğine bakmak lazım. Yörük kültüründe böyle hafif dibi tutmuş süt tadında lezzetler sevilir. Bu aslında herhalde pratikten gelen bir şey. Mesela Antalya'nın yanıksı dondurması vardır. Gerçekten de çok hoş bir lezzettir. Özellikle Korkuteli'nde, hatta Elmalı'da böyle yanıksı dondurmalar vardır. bunu yemek için gider insanlar. Şimdi orada da aslında çok basit bir teknik var. Odun ateşinde bakır kazan kızdırılıyor. Süt onun içine dökülüyor. Süt hemen böyle dibi tutmuş bir lezzet alıyor. Dibi birazcık tutuyor. Ondan sonra o sütten yapılan ister dondurma olsun ister yoğurt olsun yanıksı bir tadı oluyor. Hani çocukken muhallebi tenceresinin dibini böyle kazıya kazıya yerdik ya, orada çok hoş bir yanıksı lezzet olurdu. İşte tam o lezzet. Sonradan bunu bazı şefler islemeyle yapmaya çalıştılar ama hiç aynı şey değil, soba borusu gibi oluyor, hiçbir şeye benzemiyor. Ben yıllar önce bu yanık yoğurdu yazmıştım, ilk sofrasına koyan da gerçekten Denizli'den her seferinde getirten Civan Er olmuştu. Hatta bir yoğurt tadımı yapmıştık, uluslararası yemek ve bilim uzmanı, üstadı diyeyim, Harold McGee ile birlikte İstanbul'da. Denizli'den gelen yanık yoğurdu da ben Civan Er'den almıştım. O yardımını da hiç unutamam. Son anda düzenlediğimiz bir etkinlikti ve Harold McGee o yanık yoğurdun tadına bayılmıştı. Dünyada karşılaştığı en ilginç lezzetlerden biri olduğunu söylemişti. Evet, yanık yoğurdun hikayesi böyle. Menülere baktığımız zaman bu yanıksılık, tütsülenmişlik, köz lezzetler, mesela mantının yanında da Fatih Tutak tütsülenmiş ayaş domates salçası koymuş. Bunun tadını gerçekten merak ediyorum. Dana kaburga tandırın yanında da yanık Trabzon tereyağı yer almış. Zaten dana kaburga tandır ateşin tadını alan, fırında uzun uzun pişen bir lezzet. Ki Trump'ın en çok beğendiği lezzet olmuş. Gerçekten bu lezzetleri bir araya getirmek birazcık da sanki böyle bir mesaj vermek gibi olmuş. NATO'da ne konuşuldu? Tabii ki savaş, tabii ki savunma, yani ateş. Dünya ateş içinde. Sanki şeflerimiz de siz dünyadaki ateşi söndürün, sofradaki ateşe gelin demişler. Takipte kalın, hoşça kalın.
30: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
3: Erzurum, Ağrı, Muş, Kars boyunca bazı saatlerde şiddetli ve gök gürültülü yağacak yağmurun oluşturabileceği dere taşkını ve sele karşı tedbirli olunmalı. Ayrıca yıldırım riski de olduğundan açık alanlarda olmamaya dikkat edilmeli.
2: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
3: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33-37. kilometrelerinde ve Tokat-Almus yolunun 9-13. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
7: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
10: Dünya markası Braz çatı sistemleri sunar.
18: Doğa takvimi. Bugün 16 Temmuz 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
19: Islık ağaçlarını biliyor musunuz? Doğu Afrika savanlarında yaygın olarak görülen dikenli akasya ağacından söz ediyoruz. Böceklerden zürafalara ve fillere kadar irili ufaklı otçul hayvanların beslenmek için hedeflediği bu ağaç, yapraklarını korumak için karıncalara muhafız olarak tutmuş. Zehirli karıncalar ağacın dikenli soğanlarında barınır, o soğanların üstünde küçük delikler açarak içindeki nektarla beslenir. Böceklerden ya da fillerden ağacın yapraklarını yemeye yönelik en ufak bir hareket olursa, ordu olarak harekete geçen zehirli karıncalar onları ısırıp salgıladıkları zehirle uzaklaştırırlar. Zamanla içi boşalan delikli soğanlar da rüzgarla savrulurken deliklerden girip çıkan havayla ıslığa benzer sesler çıkar. İşte bu yüzden bu dikenli akasya ağaçlarına ıslık ağacı denmiş. Karıncaların ağaçlarda yaşamasının nedeninin savana toprağının yağmurlu mevsimde süngerimsi hale gelmesi, kurak mevsimde ise kuruyup çatlaması olduğu düşünülüyor. Bu nedenle yer altında yuva yapmaları zorlaşan karıncalar ağaçta yaşamayı seçmiş. Ancak büyük hayvanların sayısındaki azalmanın beklenmedik sonuçlar doğuracağı tahmin ediliyor. büyük hayvan tehlikesi azalınca, ağaçların zehirli karıncalarla yaptığı işbirliğini bozacağı, bunun da tüm ekosistemler üzerinde karmaşık ve zincirleme etkiler yaratacağı düşünülüyor.
18: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sundu. Arvento, Arvento.
8: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
9: Tamide çözülsün.
8: Nasıl?
9: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
8: Büyüksün.
9: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
8: Tami.
9: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
8: Yürü be Tami.
11: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
12: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
20: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
21: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan. Detaylar Shell.com.tr ve WorldCard.com.tr'de.
22: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyata. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
23: Kazancım Net, Sigortam Net.
24: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
29: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
32: Anadolu Hayat Emeklilik, herkese iyi gelecek.
0: NTV Radyo.

0: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
1: Bazı barajlardaki doluluk oranı şöyle. İstanbul'da son 14 günde barajların doluluk oranı %65'ten %60'a doğru geriledi. İzmir'de doluluk oranı %50'ler civarında. Ankara'da %46, Bursa'da ise %89 seviyesinde. Her mevsimde,
0: her havada. Çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
2: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. NTV Radyo. Burası NTV Radyo. Saat 9.
1: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. İstanbul Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu için düğmeye bastı. 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. O isimlerin kimler olduğunu NTV muhabiri Dilek Yaman Demir aktaracak.
2: Hemen Dilek Yaman Demir'e dönüyoruz. Telefon attığımızda Dilek.
3: Ünlü isimlerden İlyas Yalçıntaş var, şarkıcı. Yine şarkıcı Sıla Gençoğlu var. Yapımcı Mehmet Fatih Aksoy var. Kamuoyunda aslında sanatçı, oyuncu, iş adamı, işletmeci gibi sıfatlarıyla tanınan birden fazla şüpheliye yönelik yapıldı bu operasyon. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nca yürütüldü sabah saatlerindeki operasyon ve 25 şüpheli için adreslere gidildi. Şu sıralarda gözaltına alınan az önce saydığımız isimlerle birlikte toplam 11'e yükselmiş durumda ki halen gözaltı çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim. Peki iddialar neler? İddialar uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanma, kullanımını kolaylaştırma, yine uyarıcı madde kullanımı için yer temin etme gibi birden fazla iddiayla suçlanıyorlar. Şimdi gözaltına alınan şüpheliler adli tıp kurumuna götürülecekler, saç ve kan örneği verecekler. Yine bu soruşturma kapsamında ifade verecekler jandarma komutanlığında. Belki gerekli görülmesi durumunda da gözaltı kararı verilen isimler adliyeye sevk edilecek. Adliyede de savcı karşısına çıkacaklar ama sabah saatlerinde 25 şüpheliye yönelik yapılan bu operasyonda halen arama çalışmalarının devam ettiğini söyleyelim.
1: Dilek Yaman Demir, NTV ile ortak yayında aktardı. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan soruşturmada derneğin başkanı şarkıcı Haluk Levent tutuklandı. Levent'in iddialarla ilgili usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz şeklinde ifade verdiği öğrenildi.
4: Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent emniyetteki ifadesinde kendisini böyle savundu. Haluk Levent deprem sonrası Ahbap'a gelen bağış miktarının 4 milyar lirayı aştığını söyledi. Borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var dedi. Yıl sonuna kadar usulsüzlük görünen her şeyi düzeltme yolundaydım ama buna izin verilmedi ifadelerini kullandı. Haluk Levent kendisinin adına banka ya da borsa hesabı olmadığını, kredi kartı kullanmadığını söyledi. Asistanı Yeliz Kaya'nın banka hesaplarını kendisinin kullandığını, şüphelilerden Zafer Yayın da borsa aracı kurumlarında hesabı olduğunu ama Ahbap'ın parasını borsada kullanmadığını öne sürdü. Gözaltına alınanlardan Esin Önder Çağlayan ifadesinde kripto para platformu kuracağı gerekçesiyle Haluk Levent'e parça parça 70 milyon dolar verdiğini, buna karşılık 35 milyon dolar değerinde 68 taşınmaz devraldığını söyledi. Esin Önder Çağlayan'la Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya arasındaki para trafiği dikkat çekti. Çağlayan'ın Kaya'ya 1 milyar 26 milyon lira transfer yaptığı tespit edildi. Bu transferler için ailesine 2 milyar lira borçlandığını ifade etti. İş insanı Hüseyin Başaran'ın Yeliz Kaya'ya devrettiği 22 taşınmazın da birkaç gün içinde Esin Önder Çağlayan'a veya yöneticisi olduğu şirketlere devredildiği ortaya çıktı. Esin Önder Çağlayan mağdur olduğunu öne sürdü, vicdanım istismar edilerek bir sarmalın içine bırakılarak dolandırıldım dedi. Adliyeye sevk edilen ve aralarında derneğin kurucusu şarkıcı Haluk Levent'in de yer aldığı 25 şüphelinin hakimlikteki işlemleri tamamlandı. Sulh Ceza Hakimliği Haluk Levent'in de arasında olduğu 14 şüphelinin tutuklanmasına, 11 şüpheli hakkındaysa adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. İkinci dalga operasyonda gözaltına alınan 17 şüphelinin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.
1: ABD ordusu İran'a yönelik yeni saldırılar düzenledi. ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı saldırıların İran'ın askeri kabiliyetlerini hedef aldığını açıkladı. Ahvaz, Sirik, Bender Abbas, Çabahar'da patlama sesleri duyuldu. Ahvaz'a yönelik saldırılarda bir hastanenin çevresinin hedef alındığı açıklandı. Kanser hastası çocukların tedavi gördüğü hastane geçici olarak tahliye edildi. İran basını hava savunma sistemlerinin başkent Tahran'da devreye alındığını aktardı. ABD saldırılarının ardından Bahreyn'de siren sesleri duyuldu. Kuveyt ordusu hava savunma sistemlerini düşman İHA'larına karşı aktive etti. 15 Temmuz darbe girişiminin üzerinden 10 yıl geçti. Ankara'da Millet Bahçesi'nde düzenlenen programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'yle mücadele örgütün kökü kurutulana kadar devam edecek dedi.
5: Herkes şunu görmelidir. Terör örgütleri için artık deniz tükenmiştir. Türkiye'ye düşmanlıkla varılabilecek hiçbir yer yoktur. Devletimiz başını kaldıracak hainlerin başını ezecek kudrete hamdolsun fazlasıyla sahiptir.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan başkent Millet Bahçesi'nde düzenlenen 10. yılında 15 Temmuz İrade Bizim, Zafer Bizim programına katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ'yle mücadelede kararlılık vurgusu yaptı.
5: Her ne kadar terör örgütü elebaşının ölmesi sonrasında FETÖ'nün gardı inmiş, umudu tükenmiş, motivasyonu azalmış olsa da bu sinsi şebekeyle mücadelede rehavete kapılma lüksüne asla sahip değiliz. FETÖ olduğu sürece FETÖ'yle mücadelede olacaktır.
6: Cumhurbaşkanı Erdoğan, her kim illegaliteye bulaşırsa, her kim bu millete düşmanlığa yeltenirse bunun hesabını adalete verecektir dedi.
5: Bize ömür biçenlere, bu millete kefen biçenlere sesleniyorum. İnsan bir kere ölür ama adam gibi ölür. Cesurlar bir gün, korkaklar ise her gün ölür. Şunu herkes bilsin ki biz İstiklal Marşı korkma ile başlayan bir milletiz. Şu yeryüzünde korkuyu korkutan ve korkutacak olan yegane millet biziz.
6: Millet Bahçesi'ndeki etkinliğe MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de katıldı.
1: Terörsüz Türkiye sürecine yönelik yasal düzenleme beklenirken dün Ankara'da önemli bir görüşme gerçekleşti. Sürece yönelik çerçeve yasa çalışmaları kapsamında AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi.
7: Basına kapalı görüşmeye AK Parti'den Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti'den ise Van Milletvekili Pervin Buldan'la Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar katıldı. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecine ilişkin çerçeve yasa çalışmaları ele alındı. Çerçeve yasa düzenlemesiyle silah bırakan terör örgütü üyelerine ilişkin yasal süreç ortaya konulacak. Ancak yasa Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesi sonrası hemen yürürlüğe girmeyecek. Uygulama için sahadaki durumun Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından tespit edilmesi, ardından MGK'nın PKK feshedilmiştir, silahlar bırakılmıştır yönünde teyit kararı alması beklenecek. Son olaraksa Cumhurbaşkanı kararı yayınlanacak. Çerçeve yasayla Abdullah Öcalan ve örgütün yönetici kadrosuna yönelik özel bir düzenleme yapılmayacak. Ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlarında kapsam dışında tutulacağı belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışamayacağı ve siyaset yapamayacağı da düzenlemede yer alması beklenen başlıklar arasında.
1: CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kuruyor. Özel parti tüzüğü ve programını hazırladıklarını söyledi.
8: İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Güzel, bir isim böyle olana kadar yeni parti diyelim.
9: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butan kararı sonrası yeni parti kuruyor. Özel ve ekibi partinin ismini belirledi. Tüzük ve parti programı yazılıyor. Kurucular kurulu da belirleniyor. Özel yeni parti için zaman da verdi.
8: Yargıtay süreci var. Bir de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğumuz parti meclisinin düştüğü ve 40 gün içinde kurultay yapılması ile ilgili bir süreç var. Ondan sonra Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayıp bir karar vereceğiz. Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır.
9: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyona sessiz kaldığı günündeki eleştirilere şüphelerim vardı diyerek yanıt vermişti. Sözcü TV yayınına katılan Özel, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
8: Çok ayıpladım. operasyon oldu belediyeye, Ankara'nın kalbine. Niye bir açıklamanız olmadı sorusuna böyle bir uzun sessizlikten sonra şüphelerim var lafı hiç yakışmadı. İçimi yakmıştır, çok ayıp olmuştur.
1: İçişleri Bakanlığı tutuklanan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'i geçici tedbirle görevden uzaklaştırdı. Güner, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında rüşvet alma ve ihaleye fesat karıştırma iddialarıyla tutuklanmıştı. Hüseyin Can Güner'in yerine Çankaya Belediyesi Meclisi'nde 10 gün içinde seçim yapılacak.
0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
10: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
0: Maç takvimi.
1: Dünya Kupası'nda finalin adı artık belli oldu. İspanya, Arjantin'le eşleşti. Kupa takviminde iki gün boyunca maç yok. Ancak heyecan önce üçüncülük maçıyla geri dönecek. Yarı finallerde kaybeden taraflar cumartesi gecesi sahaya çıkacak. Dev finalse pazar günü oynanacak. İspanya ile Arjantin arasındaki final maçı saat 22'de başlayacak.
10: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen...

0: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: NTV Radyo.

0: spor haberlerini sunar.
1: Arjantin Dünya Kupası'nda üst üste ikinci kez finale yükseldi. Tangocular yenik duruma düştükleri maçta İngiltere'yi 2-1 yendi ve finalde İspanya'nın rakibi oldu.
2: İngiltere Tanrı'nın elinden tam 40 yıl sonra bu kez de futbol tanrısıyla tanıştı. Arjantin Lionel Messi'nin 2 asist yaptığı maçta İngiltere'yi geriden gelerek 2-1 yendi ve 2026 Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Üst düzey fiziksel mücadeleye sahne olan maçın ilk yarısında çok sayıda faul düdüğü duyulurken tribünlerden gol sesi yükselmedi. Maçtaki gol perdesini ikinci devrede İngilizler açtı. İngiltere 55. dakikada Anthony Gordon'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Golün ardından topa daha fazla hakim olmaya başlayan Arjantin, teknik direktör Scaloni'nin yaptığı oyuncu değişiklikleri sonrası pozisyonlar üretti. 85. dakikada tangocular Lionel Messi'den aldığı pasla fileleri sarsan Enzo Fernandez'in attığı golle skoru eşitledi. Beraberlik sayısının ardından hücumu sürdüren Arjantin'de Messi bir kez daha sahne aldı. 81. dakikada oyuna dahil olan Martinez 90+2'de Messi'nin ortasına yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi. Yenik duruma düştüğü maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup eden Arjantin üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Tarihsel önemi de bulunan bu eşleşmede elde ettikleri galibiyetin ardından Arjantinliler 1982 yılında iki ülke arasında çıkan savaşı da unutmadı ve Falkland Adaları Arjantin'indir pankartı açtı. Arjantin 2022'de kazandığı şampiyonluğun ardından bir kez daha Dünya Kupası finalinde mücadele edecek. Tangocular şampiyonluk maçında İspanya ile karşılaşacak. Messi ve arkadaşları 1938 İtalya ve 1962 Brezilya'nın ardından üst üste iki Dünya Kupası'na şampiyon olan iki ülke olmak için sahaya çıkacak. İspanya ise 2008 ve 2010'da başardığı Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası dublesini tekrarlamaya çalışacak. İspanya ile Arjantin'in karşılaşacağı 2026 Dünya Kupası final maçı pazar akşamı saat 22'de başlayacak. Mücadeleye New Jersey'deki 80 bin seyirci kapasiteli MetLife Stadyumu ev sahipliği yapacak.
1: Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona erdi. Sarı Kırmızılılar sözleşmesi sona eren takım kaptanıyla yollarını ayırdı. Ayrılık haberi Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından böyle bir aşk unutulmaz notu düşülen paylaşımla duyuruldu. Sarı Kırmızılılar Mauro Icardi'ye bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin sözleriyle veda etti. Sarı kırmızılı formayı 134 maçta giyen Arjantinli 77 kez gol sevinci yaşadı ve Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu unvanının sahibi oldu. Icardi forma giydiği 4 yılda 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray Leslie Ugochukwu ile resmi sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılılar 22 yaşındaki futbolcuyu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Sarı kırmızılı kulüp kiralama bedeli için Burnley'e 3 milyon pound ödeyecek. Oyuncunun şarta bağlı satın alma opsiyonu devreye girerse sarı kırmızılıların kasasından 22,5 milyon pound bonservis ücreti çıkacak. Ugochukwu Galatasaray'dan 2 milyon 650 bin euro maaş kazanacak. Beşiktaş Leandro Trossard'ı resmen renklerine bağladı. Siyah beyazlılar Belçikalı futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin maddi detayları da açıklandı. Beşiktaş bu transfer için Arsenal'a 18 milyon euro ödeyecek. Bu bedel 3 yıla yayılmış 6 taksit halinde ödenecek. Trossard ise yılda 6,5 milyon euro kazanacak.

Fenerbahçe yeni yıldızını getirmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertli kulüp Mason Greenwood'un bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda yeni transferimiz Mason Greenwood'u ve ailesini taşıyan uçak saat 16.50'de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapacaktır ifadesi kullanıldı. 24 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nin 3. haftasına galibiyetle başladı. Türkiye, Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti. Turnuvadaki 6. galibiyetini alan Türkiye ilk 8 sıra içerisinde yer almayı sürdürdü. Ay Yıldızlar bir sonraki maçında yarın saat 17.30'da Ukrayna ile karşılaşacak. Türkiye basketbolda 20 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. Milliler son 16 turunda Litvanya'yı 67-61 mağlup etti. Ay Yıldızlar çeyrek finalde bugün ev sahibi Slovenya ile karşılaşacak.

0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
1: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33-37. Kilometrelerinde ve Tokat-Almus yolunun 9-13. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Neden gözünü
4: sosyal medyada yeni bir akım oluşuyor ve bu akımların hedefinde genellikle çocuklar ve gençler oluyor. O akımlardan en popülerleri ise genellikle beden algısı ile ilgili. Zayıflamaya yönelik akımlar artık 10-14 yaşa kadar indi. Bu noktada ailelerin de çocuklarının kilo ya da yemek yeme alışkanlıkları ile ilgili konuşurken dikkatli olması gerekiyor. Peki ebeveynlerin sözleri çocukları neden bu kadar etkiliyor? Diyetisyen psikolog Nazlı İlay da Yüksel'e sorduk.
5: Şimdi şöyle söyleyeyim, biz şartsız koşulsuz sevilmeyi ailemizde görüyoruz. Yani ailemiz bizi dünyaya getiriyor ve ebeveyn aslında şartsız koşulsuz seven her zaman böyle görülüyor. Ve ilk kabul ettirmeye çalıştığımız kişi de aslında ebeveynlerimiz oluyor. Ve ebeveyn eğer tırnak içerisinde beni işte sağlık bazında da olsa hani işte kilo versen iyi olur, senin sağlığını düşünüyorum dediği zaman bu zaten en başta etkileyen oluyor. Dolaylı yoldan etkileyen ise annenin ya da babanın kendi görünümü üzerinden yarattığı, kendi kendine olduğu baskı. Çünkü biz sadece bize olan davranışlardan değil, özellikle ebeveynlerimizin kendine olan davranışlarını da gözlemliyoruz ve bundan etkileniyoruz ve bunlar bizim hayatla baş etme becerilerimiz oluyor. Yani annemiz babamız kendine şefkatsiz davranıyor, kendini sevmek için bir şartın olduğu, işte zayıf olmalıyım, ince olmalıyım, arkadaşlarımla görüşmek, işte bu elbiseye girmek için 36-38 bedende olmalıyım dediği zaman ha diyorum, benim de toplum tarafından, annem tarafından sevilmem için demek ki bu bedenlerde, bu koşullarda olmam lazım. Eğer bu koşulları sağlayamazsam ben eleştirilirim düşüncesiyle büyüyoruz ve bu da aslında bizim kendimize olan davranışlarımızı biçimlendiriyor ve bir bakmışız ki biz de bedenimiz üzerinde mükemmelliyetçi ve şefkatsiz bir bakış açısına sahip oluyoruz.
4: Diyetisyen psikolog Nazlı İlay da Yüksel NTV Radyo'daydı.
6: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
7: NTV Radyo.
8: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
9: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
10: Sıradaki şarkı Hep İcin'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
11: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
12: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
11: Size Fuzul uyar.
12: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
13: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
14: Peugeot.
15: Kahve makinesi deyince vatan.
16: Şansa kalmaz işi.
14: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 371 bin TL'den başlayan fiyatlarla seni Opel showroomlarına bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
16: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
17: Kim buldu, nasıl buldu?
18: Radarın keşfinde yarasalar yol gösterici oldu mu?
17: Böyle düşünenlerin sayısı oldukça fazla. Radarı İskoç Robert Watson Watt buldu. Ocak 1935'te Hava Savunmaya Bağlı Bilimsel Araştırmalar Komitesi Watson Watt'tan radyo dalgalarının düşman uçaklarını yok edip edemeyeceğini araştırmasını istedi. Watson Watt, bir ay sonra verdiği raporda bu dalgaların bir uçağı imha edemeyeceğini ama bir uçağa gönderilen dalgaların çarpıp geri dönen yankısı sayesinde uçağın yerinin saptanabileceğini belirtti. Bu rapordan iki hafta sonra da bir Hayford bombardıman uçağını 12 kilometre mesafeden izleyerek radarın ilk tanıtım gösterisini yaptı. Watson Watt yarasalardan etkilenmiş miydi bilinmez. Ancak radarın bir biomimikri, yani doğadan ilham alan tasarım olduğunu düşünenlerin sayısı fazla. Çünkü yarasalar, yaydıkları yüksek titreşimli seslerin engellere çarpıp yansımasıyla yönlerini tayin eder. Yani yarasaların doğal radarları vardır. Radar olmasaydı, 1940'ta İngiltere'ye yönelik Alman hava akınları başarıya ulaşabilir, bu da İkinci Dünya Savaşı'nın sonucunu, dolayısıyla tarihin akışını tümden değiştirebilirdi. Kim buldu, nasıl buldu?
19: Günaydınlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz NTV stüdyolarına. 16 Temmuz 2026 Perşembe günü sabahında geri sayım programımızda karşınızdayız değerli izleyenler. Birazdan programımızda Profesör Doktor Sinan Alçın konuk olacak. Kültür Üniversitesi öğretim üyesi, petrol fiyatları ve bu doğrultuda acaba en olumsuz senaryolar geri mi dönüyor? Ekonomilere etkisi konusunda Sinan Hoca'ya soracağız. Sonrasında Ömer Faruk Dengiz, Bodrum Otelciler Derneği Başkanı bizimle birlikte olacak ve kendisiyle turizm sektörünün mevcut durumunun bir fotoğrafını çekmeye çalışacağız Ömer Faruk Dengiz'le beraber. Haberler ve rakamlar da ekranlarınızda olacak elbette. Başlatıyoruz programımızı bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla, başlıklarıyla ve ilk başlığımız geliyor ekranlarınıza. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve birliğin yönetim kurulu üyeleri Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'la bir araya geldi. TOB Başkanı Hisarcıklıoğlu Ankara'daki görüşme sonrası yazılı bir açıklama yaptı. Finansmana erişim iş dünyasının en önemli gündem maddesi dedi. Finansman reel sektörün oksijenidir diye konuştu Rifat Hisarcıklıoğlu. Amerikan ordusu İran'a yönelik değerli izleyenler bir kez daha saldırı düzenledi. Üst üste dördüncü saldırısı oldu. Tahran dahil birçok kente patlamalar yaşandı. Körfez ülkelerinde ise hava saldırısı sirenleri çaldı. İran, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn'deki Amerikan üslerine misilleme saldırısında bulundu İran. Amerikan Başkanı Donald Trump ise İran'ın görüşmek istediğini söyledi dün yaptığı açıklamada. Orta Doğu'daki çatışmaların Hürmüz Boğazı'nı fiilen kapatmasıyla küresel petrol arzının 1/5 yeniden kesintiye uğradı. IMF fiyat artışını şimdiye kadar dizginleyen stokların ve talep daralmasının artık sonuna gelindiği, yeni bir şokun küresel ekonomiyi tamamen savunmasız bırakabileceği konusunda uyardı. Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre 2026 küresel turizm sıralamasında Türkiye, Fransa, İspanya ve Amerika'nın ardından 4. sıraya yükseldi. Türkiye 60,6 milyon uluslararası ziyaretçiyle Meksika, Birleşik Krallık, Almanya, Japonya ve Yunanistan'ı geride bıraktı. Birazdan konuşacağız bu haberin ayrıntılarını da değerli izleyenler. Şimdi bu noktadan piyasalara geçelim. Dün biliyorsunuz piyasalar kapalıydı. Bu sabah yeniden başlıyoruz işlemlere. Öncelikle bizim borsamız, borsada BIST 100 endeksi salı günü çok çok hafif bir değişimle %0,08, 10.008 bir düşüşle 14.080 puan seviyesinden kapandı. İşlem hacmi yüksekti. 229 milyar lira olarak gerçekleşti. Son dönemin en yüksek işlem hacmi olduğunu belirtebiliriz. Endeks yatay negatif bir kapanış gerçekleştirdi ama bankacılık endeksinde %1,3 yukarıdaydı. Gıda yine %1'in üzerinde. Hizmetler, holding, iletişim, petrokimya, sigorta, sanayi ve ticaret endeksleri hep artıdaydı. Ulaştırma, petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle ulaştırmada tekrar kayıp var. Dördüncü gün üst üste yine kayıp oldu ulaştırma endeksinde. Savaşın başladığı günden salı günkü kapanışını kıyasladığımızda, 27 Şubat salı kapanışını kıyasladığımızda %2,27 eksiye geçmiş durumda ki petrol fiyatlarındaki hızlı gerilemeyle orada da ciddi bir toparlanma görmüştük. Şimdi yeniden bir eksiye geçti borsada bir ulaştırma endeksi. Para piyasalarında dolar 47 lira 5 kuruş, euro 54 lira 8 kuruş seviyesinde. Değerli izleyenler, küresel para piyasalarına baktığımızda dolar endeksi bu sabah 101 seviyesinin altına sarkmış durumda. Neden dolar hafif geriledi? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan Merkez Bankası Fed'in bu ay ve yılın geri kalanına ilişkin toplantılarında, yılın geri kalanındaki toplantılarında faizleri arttırma ihtimali azaldığı için. Peki bu azalmaya ne sebebiyet verdi? Bizim kapalı olduğumuz dün ve önceki gün Amerika Birleşik Devletleri'nde Haziran ayı tüketici fiyatları ve üretici fiyatları endeksi açıklandı. Her ikisinde de çekirdek enflasyon da dahil ama her ikisinde de hem TÜFE'de hem ÜFE'de manşet rakamda bir geri çekilme görüldü. Çekirdek enflasyonda ise bir yataylaşma görüldü. Orada en çok korkulan şey çekirdek enflasyonun yüksek gelmesiydi. Olmadı. Bu olmayınca da Amerikan doları geriledi. Amerikan tahvil faizleri %4,60'lardan 4,55 civarına geri çekildi. Bir miktar rahatlama oluştu. Amerikan Merkez Bankası Fed aman faizi arttırmayacak, bu ayki toplantıyı pas geçecek vesaire. Kevin Warsh'un da açıklamaları vardı elbette. Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nde orada da yine enflasyona vurgu yaptı Kevin Warsh'la. Bu gelişmeler ışığında euro dolar karşısında 1.15'e doğru hareketlenir gibi 1.1460-1.1470 aralığında, sterlin dolar karşısında 1.35'in üzerine çıkmış durumda. Altın fiyatlarına dönecek olursak eğer, hani dolardaki bu hafif gerileme altını bir miktar daha yukarı iter mi acaba diye düşünürken bu sabah %0,75 aşağıda, 4.029 dolar seviyesinde. Dünkü işlemlere baktığımızda aşağıda 4.017, yukarıda 4.080-4.090 dolarları görmüştü. Altın oradan çok çok hafif aşağıya gelmiş durumda. Kapanışını 4060'larda yapmıştı. %0,74 aşağıda dünkü işlem aralığı itibariyle. Bu gelişmeler bakalım bugün nasıl etkileyecek altın fiyatlarını. Petrolde her şeye rağmen dünkü işlem aralığına baktığımız zaman 85 dolarla 87,5 dolar arasında bir işlem aralığı vardı. Kapanışını da 85 dolar seviyesinden yapmıştı. Yine orada da hafif aşağıya doğru bir geri çekilme var. Trump'ın her türlü açıklamasına rağmen, hani önceki gün dedi ki Hürmüz Boğazı'nı ele geçireceğiz dedi. Oradan para alacağım %20, sonra almayacağım, vazgeçtim. Para almak yerine Körfez ülkelerindeki ülkelerle ikili ticaret anlaşması daha karlı bizim için dedi. Sonra bunları söyledikten sonra dün de İran görüşmek ve anlaşmaya varmak istiyor, kötü insanlar anlaşmak istiyor dedi. Hani her şeye rağmen petrol fiyatlarında bir miktar yönün aşağıya doğru olduğunu söylemek mümkün. Gelelim yurt içinde altın fiyatlarına. Altının gramı 6.097 lira. Yurt dışında paralel bir hareket var orada da. Bankalar arası piyasada çeyrek altında 10.000 liranın altına sarkmış durumda. Şöyle bir Asya borsalarına bakacak olursak bu sabah satıcılı seyir olduğunu söyleyebiliriz. Çin'de %1'in üzerinde kayıp var. Japonya'da %3'e yaklaşan kayıp var. Güney Kore'de %6 civarında bir kayıp var. Hem Güney Kore Merkez Bankası'nın 2023 yılından beri ilk kez faizi arttırdığını, çeyrek puan kadar faizi arttırdı. Hem de Çin'den gelen son veriler beğenilmediği için bugün Asya piyasalarında bir miktar satıcılı seyir olduğunu söyleyebiliriz. Son olarak küresel para, kripto para evrenine bakacak olursak orada da Bitcoin bu sabah 64.800-64.900 civarında hafif bir yükseliş var. Ethereum 1.900 doların üzerine geri döndü bu sabah itibariyle %3'lük bir yükselişle. Ripple, Solana ve Cardano'da da yatay seyirler olduğunu söyleyebiliriz değerli izleyenler. Şimdi piyasalarda gelişmeler böyle, petrol fiyatları dedik. Biraz daha geniş bakalım, sonra da hocamıza soracağız. Haberimiz gelecek şimdi ekranlarınıza. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden alevlenen çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki riskler kapandı, fiilen kapandı biliyorsunuz. Petrol fiyatlarını doğal olarak yukarı yönlü itiyor. Brent petrol 85 dolara geçti, 87,5'lara kadar yükseldi. Uzmanlar şimdi 100 dolar senaryosuna karşı uyarıyor.
20: Petrol fiyatları yeniden tırmanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden başlayan çatışmalar ve Hürmüz Boğazı'ndaki arz riskleri petrol fiyatlarını desteklemeye devam ediyor. Brent petrol yükselen tansiyonun etkisiyle 85 doları geçti. Petrolde haftalık artış %12 oldu.
21: Jeopolitik gelişmelere karşı çok hassas bir zemin var şu an için. Yani bu 85 dolar seviyesi de baktığınız zaman aslında evet genel tahminlerin içinde olan bir rakamdı zaten.
20: Piyasalarda yükselişin asıl nedeni Hürmüz'deki kesintilerin arz risklerini artırması olarak gösteriliyor. İran'ın Hürmüz'ü kapattığını açıklaması, Amerika Birleşik Devletleri'ne ise Hürmüz'deki İran varlığını zayıflatmak için başlattığı saldırılar belirsizliği daha da arttırdı. Öte yandan analistler petrolde 100 dolar senaryosuna karşı uyarıyor. Uzmanlara göre Körfez'deki enerji altyapısı zarar görürse fiyatlar yeniden kısa vadede 100 dolara yaklaşabilir. Ancak yine analistlerin değerlendirmesine göre jeopolitik riskler fiyatlamalara girdi. Diplomatik çözüm ihtimali ise hala mümkün.
21: Genel anlamda 90-100 dolar tahminleri de var. Şimdi Hürmüz Boğazı öyle bir yerde ki baktığınız zaman dünyadaki en büyük aslında üreticilerle tüketicileri bir taraftan birbirine bağlayan bir hat olarak karşımıza çıkıyor. Yani bunu bir anda göz ardı edebilmemiz ya da bir anda denklem dışına çıkarabilmemiz çok zor.
19: Gelişmeler böyle. Şimdi dönüyoruz Kültür Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Sinan Alçın hocamıza. Günaydın, hoş geldiniz diyoruz.
22: Günaydın, iyi yayınlar Murat
19: Bey. Teşekkürler hocam. Şimdi bir taraftan bakıyoruz petrol fiyatları, bir tarafta İran, Amerika Birleşik Devletleri. Bütün bu konuyu, İran, Amerika Birleşik Devletleri savaşı da dahil olmak üzere, petrol fiyatları da dahil olmak üzere, bütün bu konuyu Kasım ayında Amerika'daki seçimden ayrı düşünmek, tartışmak sanki çok da mümkün değil gibi geliyor bana. Ama Trump'ın hesaplarını da anlamak yine mümkün değil. Çünkü yüksek petrol fiyatı, yüksek faiz demek. Yüksek faiz demek koltuğa ikinci oturma dönemi başladığı günden bu yana kavgasını verdiği faizleri düşürün tartışmasını rafa kaldırmak demek. Hani bu ne periz, bu ne lahana turşusu dedirten işler yapmaya devam ediyor doğrusunu söylemek gerekirse. Bu çerçeveden baktığımızda yatırımcı hala çatışmalar yeniden alevlenmesine rağmen petrol fiyatlarını hani yüzler, 120'ler oralara taşımış değil. Bu bantta 87, 87,5, 88, 86 bu bantta korumaya devam ediyor. Bir bütün olarak değerlendirdiğimizde siz nasıl da bakıyorsunuz konuya, sizin izleniminiz nedir ve fiyatlar biraz daha yatırımcı biraz daha temkinli mi yaklaşıyor acaba tüm bu gelişmeleri okurken?
22: Şimdi tabii sürekli belirsizlik beraberinde politik olarak konsolidasyonu olanaklı kılıyor. Ne demek bu? Yani bir şekilde ölümü gösterip sıtmaya razı edebiliyor yönetimler kendi seçmenlerini. Bir tarafta Trump bunu yapıyor. Bahsettiğiniz gibi ara seçime yönelik olarak aslında dışarıda kendi kahraman ilan etmeye çalışıyor. Diğer tarafta da İran için de benzer bir şey aslında geçerli. Yani düşük dozda bile olsa çatışmanın devam ettiği durum, oradaki o olağanüstü koşulların da devam etmesi ve rejimin de aslında konsolidasyon sağlaması sonucunu ortaya çıkartıyor. Bu da tabii sürünen bir savaş izlenimi ya da sürünen bir çatışma izlenimini yaratıyor. Yani bir haftaya barışla, bir haftaya savaşla uyanıyoruz. Yani adeta piyasalar roller coaster içerisinde hareket ediyor gibi. Ama barış tam barış değil, savaş da tam savaş değil. Barış kendi içinde bir süre sonra çatışmayı taşımış oluyor. Bunu ortaya çıkartıyor. Savaş koşulları da o en kötü senaryonun ortaya çıkmadığı bir durum. Bir anda müzakere masasının yeniden açıldığı tabloyla karşılaşıyoruz. Tüm bunlar olurken tabii bu sürünen savaş görünümü aslında bir tarafta da ham petrol üzerindeki riski de artırmış oluyor. Yani dün Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'un ifade ettiği haliyle stratejik rezervlerin büyük ölçüde sonuna yaklaşılmış durumda dünyada. Bu şu demek, yani bir 3 ay 4 ay daha bu çatışma, savaş, barış neyse artık adı bu karışık tablo devam ederse ham petrol fiyatlarındaki yükselmeyi veya kırılmayı çok daha şiddetli görebiliriz. Yani dolayısıyla bu 100 dolar riski bence resim içerisinde duruyor şu an. Bu tablo içerisinde tabii enteresan sonuçlar da ortaya çıkmış oldu. Yani bir tür turnusol kağıdı görevi de gördü bu Hürmüz Boğazı krizi. Nedir bu? İlk risk tabii stagflasyon olacak mı korkusu vardı. 1974'teki gibi bir petrol şoku ve üzerinden de stagflasyon. Aradan geçen zamanda şunu gördük Murat Bey, bir stagflasyon olmaz bugünkü koşullarda. Neden olmaz? Çünkü dünya 1974'teki dünya değil. Öte yandan da muazzam bir birikmiş para var, borç para. 350 trilyon dolar civarında. Dolayısıyla bu bir şekilde bir yerde bir çöküş olsa bile diğer tarafta farklı bir varlık balonu veyahut da bir üretimi teşvik edecek bir alan yaratmış oluyor. Peki risk ne? Şu an temel risk yüksek ve sürünen enflasyon. Yani bir şekilde aşağıya düşmesi çok güç olacak enflasyon. Bu da merkez bankalarını ister istemez enflasyonu önceleyen politika setine ve daha kısa erimli politikalara yöneltmiş durumda. İki hafta önce Avrupa Merkez Bankası biliyorsunuz bir çalıştay yaptı. Burada dünyanın önde gelen Merkez Bankası başkanları katıldı. Çeşitli toplantılar yapıldı. Hem Fed'in yeni başkanı Warsh'un olduğu, hem İngiltere Merkez Bankası Başkanı'nın, hem Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın olduğu toplantıda tamamı aslında bu başkanların artık sözlü yönlendirmeden vazgeçtiklerini, ne demek bu? Yani uzun erimli, işte bir yıllık, iki yıllık projeksiyonlar yerine çok daha kısa adımlar atmaya yöneldiklerini ve önceliklerinin de istihdamdan ziyade kesinlikle fiyat istikrarının sağlanması olduğunu söylediler. Bu da tabii şuraya götürüyor bizi. İşte ara seçim öncesinde Fed başkanı değişti ve tabii beklenti şu yöndeydi. Bir şekilde Fed hem parasal genişleme yapacak hem de faizleri indirecek. Fakat böyle olmadı. Trump'ın seçtiği Warsh, hani güvercin beklerken oldukça şahin çıktı. Ve Eylül ayında da bir faiz artırımı bile ortaya çıkabilir. Bunu işte zorlayan koşullar bu aslında Hürmüz krizinin yaratmış olduğu temel risk. Bir sonuç daha çıktı enteresan biçimde bu süreçte. Altın fiyatları sıkı sıkıya dolar endeksine bağlanmış durumda. Yani tam bir ödünleşme veya trade-off var ikisi arasında. Eskiden böyle bir durum tam olarak yoktu. Yani bağlantı biraz daha altının güvenli liman olması, değerli emtia içerisinde yer almasından kaynaklı bir fiyatlama oluyordu. Fakat şu an geldiğimiz pozisyonda neredeyse birebir bağlantı var. Burada da temel risk aslında bu Hürmüz Boğazı'ndaki krizin devam etmesi. Acaba dünyada 74 sonrası kurulmuş olan petrodolar sisteminin sarsılmasına yol açabilir mi? Bu da risk senaryoları içerisinde olan bir durum. Tabii tüm bunlar alt alta yazıldığında şöyle bir sonuca varıyoruz. Yani bütün ülkeler içinde, şirket yönetimleri içinde önümüzdeki süreç, yani orta vade diyelim, hani 6 ay, 1 yıl sonrasında da bu toz duman tam olarak dağılmayacak. Yani bu sisli hava dağılmayacak. Kasım seçimleri de belki bunun dağılmasına yetmeyebilir. Bu nedenle daha kısa adımlar, yani aynı bu majör merkez bankalarının yaptığı gibi daha kısa öngörülebilir adımlar atılması gerekiyor. İşte şirketler açısından bunun adı da yıllık bütçeler yerine belki üçer aylık bütçelere, daha dinamik senaryolara geçişi zorunlu kılmış oluyor. Böylesi bir durum var. Yani son şunu söyleyeyim, temel risk görünen, biraz daha açığa çıkan yüksek enflasyon. Bunun tamamını henüz yaşamış değiliz. Özellikle bu ham petrol fiyatlarında 100 doları aşabilecek gelişmeler, ki bu olabilir. Stratejik rezervler gerçekten eğer tükenmeye başladıysa, o zaman önümüzdeki süreç, önümüzdeki 1-2 yıl gerçekten dünyada yüksek enflasyon yaratmış olduğu yıpratıcı etkileri gözlemlediğimiz bir süreç olabilir.
0: Çok teşekkürler. Gayet güzel ve geniş bir perspektifte anlattınız. Hemen hızlıca şunu da sormak istiyorum. Son dönemde hani siz de altını çizdiniz. Enflasyon yükselirken asansörle çıkar, inerken her bir merdiveni kullanır ve her bir katta durur bir çay içer diye. Hakikaten yüksek ve sürünen enflasyon en büyük problem. Ancak son dönemde Türkiye için yayınlanan uluslararası küresel yatırım bankalarının raporlarına baktığımızda enflasyon evet ama cari açıkta zikredilmeye başlandı. Belki de enflasyondan daha tehlikeli olabilir diye. Halbuki biz cari açığı uzun zaman önce evet gündemimizdeydi ama risk olmaktan bir miktar çıkarmıştık. Sizce bu risk geri dönüyor mu hocam? Son 2-3 dakikamız öyle toparlayabilirsek harika olur.
22: Evet, bu risk gerçekten geri dönmüş durumda. Bakın 2025 yılı toplamında cari açığımız 25 milyar dolar. Şu an 5. ay sonu itibariyle, yani Mayıs sonu açıklandı geçen hafta, 37 milyar dolarlık cari açık var. Tabii Türkiye ekonomisi açısından temel risk ikiz açık. Yani bir tarafta bütçe açığı ve sürekli bunun finanse edilmesine dönük tahvil ihracı ve yükselen faizler. Diğer tarafta da cari açık nedeniyle yine dövize yönelik bağımlılık. Bu tabii Merkez Bankamızın temel para politikasının hattını oluşturan rezerv kontrolü üzerinden politika setini de bir şekilde zayıflatan veyahut da riske atan bir unsur olarak karşımıza çıkıyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz Profesör Doktor Sinan Alçın hocam, bizimle birlikte olduğunuz, sorularımızı cevapladığınız için mutlu günler diliyorum. Değerli izleyenler, şimdi turizmi konuşacağız dedik. Birazdan konuğumuza günaydın, merhaba diyeceğiz ama önce bir haberimiz var. Onu bir paylaşalım sizlerle. Turizmdeki güçlü seyir rakamlara da yansıyor. Türkiye en fazla ziyaret edilen dünyada 4. ülke oldu. Hangi veriye göre? Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerine göre 2026 küresel turizm sıralaması Türkiye, Fransa, İspanya ve Amerika'nın ardından 4. sıraya yükseldi. İtalya, Meksika, Birleşik Krallık, Almanya, Japonya ve Yunanistan'ı 60,6 milyon turistle geride bıraktı değerli izleyenler. Sıralama uluslararası turizmde Türkiye'nin son yıllarda yakaladığı ivmenin bir göstergesi olmuş gibi görünüyor. Yine şeye göre, tahminlere göre Türkiye'nin turizm geliri de 56,3 milyar doları aşmış durumda. En güçlü turizm ekonomileri arasında sayılıyor bu rakamla birlikte. Yani küresel turizm liginde ilk 10 içerisinde yer alıyor. İlk 5 içerisinde yer alıyor Türkiye. Tarihi, hem tarihi mirası hem kültürel zenginliği, gastro turizmi değerli izleyenler, yani sadece deniz, güneş, kum değil, turizmi çeşitlendirdiği ifade ediliyor Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü değerlendirmesinde. Şimdi değerli izleyenler, Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz bizimle birlikte. Ömer Bey, hoş geldiniz yayınımıza, günaydın.
1: Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler, sağolunuz. Şimdi Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü verilerini paylaştık izleyicilerimize. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? İlk sorum bu olacak. İkincisi, yüksek sezondayız artık, yaz da başladı. Hani okullar kapandı, üniversite sınavı tamamlandı, LGS, yani sınavlar da bitti. Hani yakın bir zamana kadar tesislerin bir miktar boş olduğu, özellikle yurt içi yerli turistin bir miktar gelmediği konuşuluyordu. Son durumda nedir acaba? Bir de onu soracağım size. Buyurunuz, böyle başlayalım.
1: Teşekkürler sorular için. Aslında birinci sorusunun cevabı şu şekilde vermek istiyorum. Aslında bu büyük bir guruldur. Ancak madalyanın bir de diğer bir yüzü var. Turist sayısımız artarken turizmcinin maliyetleri hızla artıyor maalesef. Bununla birlikte otellerimiz dolabilir ama dolu olan her oda kar anlamına gelmez. Artık sadece turistin geldiğini değil de ne kadar değer bıraktığını da konuşmalıyız. Öbür tarafta tabii Türkiye ziyaretçi sayısında dünya 4.'sü oldu. Ama şimdi hedefimiz aslında turizm gelirinde, kişi başı harcamada ve sektörün refahına aynı başarı yakalamak olması gerekiyor. Tabii şimdi şöyle bir şey, basit bir ilginç bir örnek vermek istiyorum. Futbolda altın ayakkabı yalnızca gol sayısına göre verilmiyor.
0: Mutlaka.
1: Oynanan ligin zorluluğu da kat sayısına dahil ediliyor. Turizmde bu ülkelerin enflasyonları, kur hareketleri, enerji, personel ve finansman maliyetleri hesaba katılsaydı Türkiye'nin gerçek başarısı çok daha net görülürdü. Çünkü biz rakiplerle aynı ligdeyiz ama aynı ekonomik şartlarda değiliz. Doğru. Buna rağmen dünya 4.'süyüz. Turizmde bir dayanıklılık katsayısı eklenseydi Türkiye aslında dünyada 1. olmalı idi bana göre. Buna rağmen yani ekonomik zorluklarını yenerek de başarıya ulaşıyoruz. bununla birlikte bu şekilde söyleyeyim. İkinci soru ise evet, okullar kapandı. Dünya Kupası'na son bir maç kaldı. Öbür tarafta maalesef İran Amerika Savaşı'yla hala devam ediliyor. İsrail'de dahil olmak üzere. Enflasyon her geçen gün biraz daha artıyor. Bu da bizim moralimizi bozuyor. Bunda aslında %80, %85 gibi bir doluluk oranı bulunmakta. Bu aslında Ege bölgesinde açıkçası söyleyebilirim ki en iyi doluluk oranı yakaladığımızı düşünüyoruz. Ege bölgesi içinde birinci olduğumuzu düşünüyoruz.
19: Çok teşekkürler. Şimdi siz anlatırken çok geniş bir kapsamda çok güzel değerlendirdiniz. Teşekkür ederim. Sektörün problemlerinin de altını çizdiniz. Şimdi siz anlatırken özellikle turistin tercihleri yerli ve de yabancı, özellikle pandemi döneminden sonra bir değişikliğe uğradı. Bunu hani biz kendimiz de gezerken, tatildeyken, izindeyken biz kendimiz de bunu deneyimleyebiliyoruz. Dolayısıyla bunun bir etkisi olduğunu söylemek mümkün mü? Tercihler değişti. Tercihler değiştiyse eğer bizim sektörümüz buna hazır mı?
1: Açıkçası pandeminde tabii müşteri yani davranış biçimleri tabii tamamen değişti. Hepimiz kısmen değişti diyebiliriz. Tüketici davranış biçimleri değişti. Daha şüpheli olmaya başladılar. Daha dikkatli olmaya başladılar. Daha da araştırmacı olmaya başladılar. Ha, bu bizim için de iyi. Çünkü doğru fiyat, doğru mekan, yani doğru bir bölge tercihlerini aslında bir defa düşünmüyorlar, iki defa düşünüyorlar. Burada da tabii bu bizim için bir artı. Burada tabii birazcık daha bu otellerdeki hijyen, öbür taraftan işte güvenlik konuları da çok önemsiyoruz. Bu bizi de iyi bir yere getiriyor. Tabii insanlar açıkçası korkarak birazcık bir seyahat etme eylemlerine gidiyorlar. Ama bu Z kuşağı da tabii şu anda bence bunun da göstergesidir. Z kuşağı daha da biraz internete odaklı otelleri bakıyorlar. İşte yorumlarını bakıyorlar. Kaç tane yıldız almış. Nasıl diyeyim, fiyatlarını bakıyorlar. Bu yüzden de bu durumda da en iyi şekilde cevaplarını veriyor.
19: Çok teşekkürler. Aslında hani bunu sektör temsilcileriyle konuşurken soruyorum, genelde sektörümüz buna hazır mı diye. Benim bugüne kadar duymadığım bir cümleyi söylediniz, kurdunuz. Artık tüketici, otele tercih yapmak isteyen vatandaş, insan her neyse çok daha fazla araştırıp çok daha fazla okuyor dediniz. Bunu da ben de heybeme attım. Çok teşekkürler. Son bir soruda dediniz ki %80-85 civarında bir doluluk var. Acaba hani yüksek sezondayız. Sezon içerisinde yeni kampanyalar şu tatil için kararını henüz vermemiş insanlar için, vatandaşlar için yolda var diyebilir miyiz?
1: Maalesef. Yani şöyle söyleyeyim. Yani açıkçası erken rezervasyon kampanyası geçen sene Kasım'da başlamış idi. Nisan sonuna kadar devam etti. Tabii bittik daha Mayıs'ın ortalarında da devam etti. Yüksek bir indirimler vardı. %50'ye varan indirimler vardı. Bu erken rezervasyon kampanyalarda neredeyse %80'e kadar satmış bulunmaktayız. Bu işte daha önce de sorunun cevabı burada. Yani iyi bir araştırmacı olan bir müşteri bu iyi bir fiyatı yakalar ve seyahat eder. Yani tatilini yapar. Şu anda tabii yani şimdi burada son dakikada bir indirim yapalım edelim dersek, bu sefer de erken rezervasyonda alışveriş yapan insanlara haksızlık olur. Bu yüzden de bu konuya değinmek istiyoruz.
19: Çok doğru, çok güzel bir şekilde anlattınız. Çok teşekkür ediyorum. Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, bizimle birlikte oldunuz, bizleri bilgilendirdiniz. Mutlu günler diliyorum, kolaylıklar diliyorum.
1: Teşekkür ederim.
19: Değerli izleyenler, Ömer Bey'in de aktardığı üzere hani tatil konusunda hala karar vermediyseniz ya da hala tercihler arasında bakıyorsanız en önemli şey erken rezervasyon. Biraz Temmuz'un ortası itibariyle şey kaçmış olabilir, fırsatlar kaçmış olabilir ama bundan sonrası için hani konuklarımız, yayına bağlanan konuklarımız özellikle hep aynı konunun altını çiziyor. Erken rezervasyon özellikle tatil yapacaksanız, tercih yapacaksanız en önemli unsurlar arasında geliyor hesaplı bir şekilde yapabilmek istiyorsanız. Şimdi bir araya gitme zamanı geldi programımız içerisinde. Sonra da borsada BIST 100 endeksi açılışıyla beraber tekrar karşınızda olacağız.
2: NTV Radyo. Reklam. Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
3: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
5: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
23: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
24: Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
25: Gazaba gelmek mi? Gazaba gelmek mi? Ne dersiniz? Gazap ne demekti? Kızgınlık, öfke. Peki ünlüyle başlayan bir ek alınca ne oluyor? Genellikle yanlış söyleniyor ve gazabı deniyor. Hayır, yine kısa söylenecek. Gazabı olacak. Demek ki çok kızmak, öfkelenmek anlamında kullanılan deyim de gazaba değil, gazaba gelmek. Sonunda iyice gazaba geldi ve ev halkına yapmadığını bırakmadı. Bu yanılgıya azap sözcüğüyle olan benzerlik yol açıyor olabilir. Azap, dünyada günah işlemiş olanlara ahirette verilecek ceza ve de mecazi olarak çok büyük üzüntü ve sıkıntı çekmek demek. Peki, azap ünlüyle başlayan bir ek alınca ne oluyor? Evet, ikinci A uzuyor. Örneğin vicdan azabı diyoruz. Sonra kabir azabı var. Cehennem azabı var. O kızcağıza senin yüzünden bir hal olursa ömrün boyunca vicdan azabı çekersin. Azap ek alınca azabı oldu. İşte belki de bu benzerlik nedeniyle yanlış biçimde gazabı sözcüğünü de uzatıyoruz. Hayır, gazap gazabı ama azap azabı. Ünlülerin kısa ya da uzun okunması sonucu sorun çıkan bir başka sözcük de azat. Evet, doğru söylenişi böyle. İki A'da uzatılacak. Azat. Serbest bırakma demek. Eskiden köle ve cariyelerin özgürlüğünü geri vermeye azat etmek denirdi. Hala azat diye kısaca söyleyenler olduğu için şöyle bir değinelim istedik. Hepinize iyi günler.
2: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.
26: Benzersiz duvarlar artık hayal değil.
4: Sandeko Boya hava durumunu sunar.
6: Ülkede hava koşulları değişmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, bugünlerde hava daha nemli, sıcaklık 31 derece. Ankara güneşli, 31, İzmir 36, Bursa 33 derece. İzmir'de rüzgar kuvvetli. Antalya'da ise bugünlerde nem düştü, sıcaklık 37 derece. Marmara'da hava az bulutluyken Trakya'da kısa süre yağış var. Edirne 34, Kocaeli ve Balıkesir 32 derece. İç Anadolu az bulutlu, Eskişehir 28, Kayseri ve Konya 31 derece. Ege'de Manisa, Denizli, Muğla boyunca sıcaklık 36-37, Afyonkarahisar 30 derece. Manisa, Kuşadası, Bodrum boyunca karayel özellikle öğleden sonra saatte 45-50 km hızla esecek. Akdeniz güneşli, gölgede hissedilen sıcaklık %70 olan bağlı nemle birlikte Adana ve Mersin'de 42 dereceyi buluyor. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca sağanak geçişi var. Batı Karadeniz ise daha açık, sıcaklık 26-28 derecelerde. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Muş'ta yağmur şiddetli yağacak. Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 38-40 derecelerde.
4: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
7: Burası NTV Radyo. Saat 10.

0: Merhaba, saat 10 NTV'de Haber Merkezi kuşağıyla karşınızdayız. Özetleri aktaralım, ardından ayrıntılara geçeceğiz. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması devam ediyor. Sabah saatlerinde yapılan operasyonda aralarında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Ayrıntıları paylaşacağız. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan soruşturmada derneğin başkanı şarkıcı Haluk Levent'le birlikte 13 kişi tutuklandı. Soruşturmaya dair son bilgileri aktaracağız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ziyaret ettiği Ukrayna'nın başkenti Kiev'de gece hareketli dakikalar yaşandı. Şehrin batısındaki bir banliyöde depolama alanı vuruldu ve Dnieper Nehri'nin karşı yakasına füze enkazı parçaları düştü. İlk sırada bir canlı bağlantı var. Savcılık ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu için düğmeye bastı. 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. NTV muhabiri Melike Şahin şimdi ayrıntıları aktaracak. Melike.
1: Evet Burak, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma bu. Yeni bir gözaltı dalgası var diyebiliriz. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararı verilen isimler arasında, gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Faruk Aksoy da var. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı yürütüyor operasyonu ve gözaltı kararı verilen isimler İl Jandarma Komutanlığı'na getiriliyorlar. Diğer isimleri de aktarayım hemen. Ateş İnce, Ömer Şefik Dolman, Aybüke Aldere, Ayşenur Balcı, İrem Haznedar, Öner Faruk Işık, Eylem İpek Şafak, Gökhan Şafak ve Orhan Yıldız da yine hakkında gözaltı kararı verilen ve gözaltına alınan isimler arasında 25 kişi hakkında gözaltı kararı var. Aralarında şarkıcılar var, yapımcı Faruk Aksoy var, internet ünlüleri var. Bu kişiler gelecekler, getirilecekler evlerinden ve ardından da muhtemelen madde kullanım testi yapılacak ve savcılığa sevkleri ya da sonrasında belki direkt olarak serbest kalmaları sağlanabilir. Ama öncelikli olarak şu anda 25 kişi hakkında gözaltı kararı olduğunu belirtelim. Gözaltına alınan isimler arasında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Faruk Aksoy da var Burak.
0: Melike Şahin aktardı. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısına yönelik çalışmalar sürüyor. Bu kapsamda AK Parti ve DEM Parti heyetleri bir araya geldi. Bu görüşmeye dair notları da şimdi Uğraş Bingöl bize aktaracak. Uğraş.
2: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin dün önemli bir görüşme gerçekleştirildi. Hatırlanacağı üzere çerçeve yasa uzun süredir konuşuluyordu. DEM Parti ve AK Parti arasındaki görüşme de ne zaman olacağına yönelik de bir bilgi merak konusuydu bu görüşmenin zamanlamasına ilişkin. Dün o görüşme gerçekleşti. Aslında Efkan Ala ekibi daha önce bu görüşmenin çarşamba günü olacağını söylemişti ama dün 15 Temmuz günü nedeniyle, anma programları nedeniyle bu program gerçekleşememişti en azından meclis çatısı altında. Ama ilerleyen saatlerde bu görüşmenin gerçekleştiğine ilişkin bilgi geldi. Yer ve zamana ilişkin bir bilgi yok ama bu görüşme gerçekleşti. Önemli bir görüşmeydi. AK Parti'den AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Ala, AK Parti Grup Başkan Vekili Abdullah Güler, DEM heyetinden ise Mithat Sancar ve Pervin Buldan bu görüşmeyi gerçekleştirdi. Çerçeve yasaya, yasal düzenlemelere ilişkin ve gündemdeki diğer konulara ilişkin görüş alışverişinde bulundular. Önemli bir toplantı, önemli bir görüşme. Az önce de bahsettiğim gibi terörist Türkiye sürecinde silah bırakmasının ardından yapılacak yasal düzenlemeler gündeme gelecekti. Ama şu ana ilişkin o görüşmede taslak metin, çerçeve metin ulaştırıldı mı? Ulaştırıldıysa da nedir detayları, buna yönelik bir bilgi yok. Ama şunu söylemek mümkün. Özellikle meclis koridorlarında konuşulan başlıkları söyleyelim. Meclis kapanmadan önce bu çerçeve yasanın geçirilmesi noktasında bir görüş birliği var. Bu noktada meclis önümüzdeki günlerde bu noktada bir mesai gerçekleştirecek. Ama şunu söylemekte fayda var. Çerçeve yasa hazırlanmadan önce saha taraması yapılacağına yönelik bir bilgi vardı. Özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri bölgede PKK'nın çekilip çekilmediğine yönelik, nereye kadar çekildiğine yönelik bir alan tespiti yaptıktan sonra bunu da Milli Güvenlik Kurulu'na sunacaktı. Milli Güvenlik Kurulu da PKK kendini feshetmiştir ve silah bırakmıştır kararının ardından böyle bir yasal düzenleme geçeceği noktasında zaten görüş alışverişi vardı. Peki bu taslakta neler var onu söylemekte fayda var. Bunlar tabii ki ön bilgiler ama net bilgiler değil sürece ilişkin. Çünkü o taslak hala taraflar arasında görüşülüyor. Eklemeler olabilir, çıkarmalar olabilir ama şunları söylemek mümkün. Öcalan ve örgüt üyelerine ilişkin özel bir düzenleme yapılmayacağı konuşuluyor. Ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında tutulacağı da belirtiliyor. Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri örgüt faaliyetleri kapsamında herhangi bir suça karışmışsa Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza alamayabilecek. Yine suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri de 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak. Bu kişilerin bu süreçte herhangi bir kamu kurumunda çalışmayacağını da belirtelim ve siyaset yapmayacağını da söyleyelim. Önemli bir görüşmeydi. Önümüzdeki günlerde taslağın detaylarına ilişkinde o bilgiler ortaya çıkacaktır. En azından taraflardan bu konuyla ilgili bir açıklama gelecektir diye bekliyoruz.
0: Uğraş Bingöl aktardı. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kuruyor. Özel parti tüzüğü ve programını hazırladıklarını söyledi ve partinin bir ay içinde kurulacağını da bildirdi. Peki yeni partinin ismi ne olacak? Bu merak ediliyor. Özel bu konuda bir ipucu da verdi.
3: İsim ve logo çalışıyoruz. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Güzel, bir isim olana kadar yeni parti diyelim de.
4: CHP Grup Başkanı Özgür Özel mutlak butlan kararı sonrası yeni parti kuruyor. Özel bir ekibi partinin ismini belirledi. Tüzük ve parti programı yazılıyor. Kurucular kurulu da belirleniyor. Özel yeni parti için zaman da verdi.
3: Yargıtay süreci var. Bir de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına başvurduğumuz parti meclisinin düştüğü ve 40 gün içinde kurultay yapılması ile ilgili bir süreç var. Ondan sonra Merkez Yönetim Kurulu'nu toplayıp bir karar vereceğiz. Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır.
4: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çankaya Belediyesi'ne yönelik operasyona sessiz kaldığı günündeki eleştirilere şüphelerim vardı diyerek yanıt vermişti. Sözcü TV yayınına katılan Özel, Kılıçdaroğlu'na tepki gösterdi.
3: Çok ayıpladım. Operasyon oldu belediyeye, Ankara'nın kalbine. Niye bir açıklamanız olmadı sorusuna, böyle bir uzun sessizlikten sonra şüphelerim var lafı hiç yakışmadı. İçimi yakmıştır, çok ayıp olmuştur.
0: 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde Türkiye'nin dört bir yanında anma yürüyüşleri düzenlendi. Şehitler için dualar edildi. İstanbul'da da, Boğaz'da ve tarihi yapılarda akşam saatlerinde video ışık gösterileri vardı.
5: Bir yandan sembolik alanlarda video mappingle, meydanlarda dronlarla ışık gösterileri, diğer yandansa demokrasi yürüyüşleri. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın koordinesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 10. yıl dönümü kapsamında etkinlikler akşam saatlerinde de devam etti. İstanbul'da binlerce kişinin gündüz saatlerinde yürüdüğü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde akşam saatlerinde de dronlarla ışık gösterisi yapıldı. O gösterilerde dronlarla Türk bayrağı oluşturuldu. Ayrıca İstanbul semalarında "İrade bizim, zafer bizim" yazısı yazıldı. Bir diğer nokta ise Kız Kulesi ve Galata Kulesi oldu. İstanbul'un tarihi iki noktasında da 15 Temmuz şehitlerinin fotoğrafları yansıtıldı. Video mapping gösterisine vatandaşların da ilgisi yoğundu. Gece saatlerinde de camilerden sela sesleri yükseldi. Ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdüler, terör ve darbeleri lanetlediler. Yurdun dört bir yanında on binlerce vatandaş akşam da 15 Temmuz anma etkinliklerindeydi. İzmir'de vatandaşlar Konak Meydanı'nı doldurdu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlik Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahi ve kasidelerle devam etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkent Millet Bahçesi'nden halka seslenişi de ekrana getirildi. Burası da Muğla. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunulan Marmaris ilçesinde Milli Birlik korteji ve yürüyüşü gerçekleştirildi. 15 Temmuz gecesi Erdoğan'ın konakladığı Siteler Mahallesi'ndeki otelin önünden başlayan araç korteji Atatürk Caddesi boyunca devam etti. Atatürk Meydanı'nda Güneydeniz Saha Komutanlığı askeri bandosu konser verdi. Kırşehirliler 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde Cacabey Meydanı'nda buluştu. İnönü Bulvarı'ndaki yürüyüşün ardından şehitler için dualar okundu. Program sonunda vatandaşlar 15 Temmuz 2016'da olduğu gibi Cacabey Meydanı'nda demokrasi nöbeti tuttu. Sivas, Adana, Mersin, Hatay ve daha birçok kentte anma etkinlikleri yapıldı. Camilerde 15 Temmuz şehitleri için mevlid okutuldu.
0: Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla açılan soruşturmada derneğin başkanı şarkıcı Haluk Levent tutuklandı. Levent'in iddialarla ilgili usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz şeklinde ifade verdiği öğrenildi. Mahkeme toplam 14 kişi için tutuklama kararı aldı. 11 kişi için adli kontrol tedbiri uygulandı.
6: Ahbap çeklerini ve senetlerini kimi yerlerde teminat olarak kullandım. Yüksek miktarda borçlandım. Bunun adına usulsüzlük diyebilirsiniz ama yolsuzluk diyemezsiniz. Ahbap Derneği'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla başlatılan soruşturmada gözaltına alınan şarkıcı Haluk Levent emniyetteki ifadesinde kendisini böyle savundu. Haluk Levent deprem sonrası Ahbap'a gelen bağış miktarının 4 milyar lirayı aştığını söyledi. Borsada işlem yapmak gibi pis bir zaafım var dedi. Yıl sonuna kadar usulsüzlük görünen her şeyi düzeltme yolundaydım ama buna izin verilmedi ifadelerini kullandı. Haluk Levent kendisinin adına banka ya da borsa hesabı olmadığını, kredi kartı kullanmadığını söyledi. Asistanı Yeliz Kaya'nın banka hesaplarını kendisinin kullandığını, şüphelilerden Zafer Yayın da borsa aracı kurumlarında hesabı olduğunu ama Ahbap'ın parasını borsada kullanmadığını öne sürdü. Gözaltına alınanlardan Esin Önder Çağlayan ifadesinde kripto para platformu kuracağı gerekçesiyle Haluk Levent'e parça parça 70 milyon dolar verdiğini, buna karşılık 35 milyon dolar değerinde 68 taşınmaz devraldığını söyledi. Esin Önder Çağlayan'la Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya arasındaki para trafiği dikkat çekti. Çağlayan'ın Kaya'ya 1 milyar 26 milyon lira transfer yaptığı tespit edildi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek adli yargı değerlendirme toplantısında konuşuyor, izliyoruz.
7: Kararlılıkla mücadele eden ve mağduru yalnız bırakmayan bir yargı sistemi güçlü bir devletin en önemli teminatıdır. Adalet Bakanlığı olarak bu anlayışla yapısal reformlardan teknolojik dönüşüme, ihtisaslaşmadan insan kaynağının güçlendirilmesine kadar birçok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kıymetli mesele.

devletine zarar vermektedir. Adalete olan toplumsal güveni zedelemeyi, yargının tarafsızlığına gölge düşürmeyi, hakimlerimiz ile savcılarımız üzerinde baskı oluşturmayı amaçlayan hiçbir yaklaşımın sonuç vermesine izin vermeyeceğiz. Türk yargısının kararlarına saygı göstermek yalnızca hukuki bir zorunluluk değil, aynı zamanda demokratik toplum düzeninin gereğidir. Hakim ve savcılarımızın şahsiyetine yönelen, onları tehdit eden veya baskı altına almaya amaçlayan her türlü girişim karşısında hukuk devleti olarak en güçlü duruşu göstermeye kararlıyız. Adaletin terazisi makama, servete, ünvana ya da siyasi kimliğe göre tartmaz. Yalnızca hakkı, hukuku, delili ve vicdanı esas alır. Bizim temel hedefimiz vatandaşımızın adalete güven duyduğu, hakkına zamanında ulaştığı ve herkesin hukuk önünde eşit olduğunu hissettiği bir sistemi daha ileri taşımaktır. Değerli yargı mensuplarım, yargı teşkilatımızın fiziki ve teknolojik altyapısını son yıllarda önemli ölçüde güçlendirdik. Yeni adalet binaları, UYAP, E-Duruşma, SEGBİS gibi uygulamalarda yargılama süreçlerini daha erişilebilir ve hatta hızlı ve verimli hale getirdik. Yaptığımız düzenlemelerin merkezi daima insani, mağduru ve vatandaşlarımızın adalet beklentisini ön planda tuttuk. Toplumda oluşan cezasızlık algısını ortadan kaldırmak amacıyla infaz sisteminde önemli değişiklikler yaptık. Hükümlerin denetimli serbestlikten faydalanabilmesi amacıyla cezalarının belirli bir bölümünü ceza infaz kurumlarında geçirmesi şartını getirdik. 2 yılın altındaki hapis cezalarında cezaevinde geçirilmesi gereken askeri süreyi düzenledik. Tekrar suç işleyenler bakımından infaz oranlarını yeniden belirledik. Vatandaşımız işlenen suçun karşılıksız kalmadığını görmelidir. Suç işleyenin hukuk içinde yaptırımla karşılaşması yalnızca ceza adaletinin değil, toplumsal huzurun ve kamu düzeninin de bir gereğidir. Bununla birlikte ceza adaletinin yalnızca yaptırım boyutundan ibaret olmadığını da biliyoruz. Etkin soruşturma, adil yargılama, mağdur haklarının korunması ve hükümlünün yeniden topluma kazandırılması aynı sistemin birbirini tamamlayan unsurlarıdır. Değerli mesai arkadaşlarım, suç türleri ve suç örgütlerinin yöntemleri hızla değişmektedir. Dijital araçların, finansal sistemlerin, kripto varlıklarının ve sosyal medya platformlarının suç amacıyla kullanıldığı bir dönemde eski yöntemlerle mücadele etmek artık yeterli değildir. Bu nedenle Ceza İşleri Genel Müdürlüğümüz bünyesinde yeni ve uzmanlaşmış daire başkanlıkları kurduk. Faili meçhul suçlardan terör suçlarına, narkotik ve ekonomik suçlardan terörizmin finansmanına ve suç gelirlerinin aklanmasına, dijital ortam güvenliğinden dezenformasyonla mücadeleye kadar pek çok alanda daha çok güçlü bir kurumsal yapı oluşturduk. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız nezdinde koordinasyonu sağlamak amacıyla soruşturmaların daha etkin, hızlı ve ihtisaslaşmış bir biçimde yürütülmesini amaçlıyoruz. Adalet hizmetlerinin etkinliği daire başkanlığımızla adliyelerimizin işleyişini, mahkemelerin performansını ve insan kaynağımızın verimli kullanımını temel amaç olarak benimseyeceğiz. Amacımız yalnızca istatistik üretmek değildir. Dosya yükünün dağılımını doğru analiz etmek, ihtiyaç bulunan yerlerde zamanında müdahale etmek ve vatandaşlarımızın adaletten duyduğu memnuniyetin artmasını sağlamaktır. Değerli arkadaşlarım, yıllardır ailelerin yüreğinde bir yara olarak duran faili meçhul dosyalar konusunda güçlü bir irade ortaya koyduk. Her dosyanın arkasında cevabını bekleyen bir aile, yarım kalan bir hayat ve tecelli etmeyi bekleyen bir adalet duygusu bulunmaktadır. Bugüne kadar 19 dosyada faili meşhur cinayetlerin aydınlatılmasına yönelik işlemler tesis ettik. Çalışmalarımız büyük bir titizlikle devam edecektir. Adli bilimlerdeki gelişmeleri, yeni teknik imkanlarını, dijital verileri ve kurumlar arası koordinasyonu kullanarak geçmişte aydınlatılmayan dosyaları yeniden ele alıyoruz. Aradan kaç yıl geçerse geçsin, hiçbir dosyayı zamanın karanlığına terk etmeyecek, hiçbir mağdurun haksız, sahipsiz bırakmayacak ve faillerin adalet önüne çıkarılması için tüm imkanlığımızı seferber edeceğiz. Değerli Cumhuriyet Başsavcılarım, vatandaşlarımızın huzurunu tehdit eden sokak çeteleriyle mücadele öncelikle başlıklarımızdan birisidir. Çocukları ve gençleri kendi karanlık dünyalarına çekmeye çalışan, mahallemizde korku oluşturan, silahı ve şiddeti
şiddet

0: hareketi güç gösterisine dönüştüren hiçbir yapılanmaya asla müsaade etmeyeceğiz. Sokaklarımızı suç örgütlerine bırakmayacağız. Bu yapılara yalnızca örgüt yöneticileri, silahlı örgüt mensupları bakımından değil, finans kaynakları, bağlantıları, silah temin ağları, uyuşturucu ticaretinden ve suçtan elde ettikleri mal varlıkları yönünden de kapsamlı soruşturmalar yürütülmektedir. Özellikle gençleri kolay para, şöhret ve güç vaadi ile suç örgütlerinin içerisine çeken sosyal medya üzerinden yürüttükleri propagandaya karşı da dikkatli olmalıyız. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız ile kolluk birimlerimizin güçlü koordinasyonu sayesinde sokak çetelerinin hareket alanını daraltmaya, kaynaklarını kurutmaya ve gençlerimizi bu yapıdan uzak tutmaya kararlılıkla mücadeleye devam edeceğiz. Kıymetli yargı mensupları, uyuşturucu yalnızca bireyi hedef alan değil, ayrıca aileyi dağıtan, gençlerin geleceğini çalan, toplumsal düzeni bozan büyük bir suç yapılanmasıdır. Ayrıca milletimizin geleceği, gençlerimizin geleceği içinde bir tehdittir. Uyuşturucu tacirleri gençlerimizin umutlarını, ailelerimizin huzurunu hedef almaktadır. Bu kirli ticareti yürütenlere karşı hukuk içerisinde en kararlı mücadeleyi sonuna kadar vereceğiz. Özellikle okul çevrelerinde, sosyal medya platformlarında, dijital haberleşme ağlarında gençlerimize ulaşmaya çalışan suç gruplarının tespiti, etkisiz hale getirilmesi bizim için büyük önem taşımaktadır. Uyuşturucu suçlarına ilişkin soruşturmalarda yalnızca sokaktaki satıcıya değil, organizasyonu yönetenlere, finansmanı sağlayanlara, sevkiyat ağlarına, suç gelirlerini aklayanlara da ulaşılmalıdır. Mal varlıklarına el koyma, finansal hareketleri takip etme ve örgüt bağlantılarını çözme imkanlarını etkin bir biçimde kullanmalıyız. Bir tek gencimizin dahi uyuşturucu bataklığına sürüklenmesine seyirci kalmayacağız. Gençlerimizi korumak hepimizin hukuki, vicdani ve insani bir sorumluluğudur. Değerli meslektaşlarım, milletimizin iradesine, devletimizin anayasal düzenine ve ülkemizin bağımsızlığına kasteden FETÖ'yle mücadelemiz kesintisiz bir şekilde devam edecektir. Bu yapı yalnızca bir terör örgütü değil, yıllarca devletin kurumlarına sızarak hukuku, eğitimi, güvenliği ve kamu düzenini kendi amaçları doğrultusunda kullanmaya çalışan bir ihanet şebekesidir. FETÖ'nün güncel yapılanmasına, finans kaynaklarına, mahrem yapılanmasına, hücre evlerine, yurt dışı bağlantılarına karşı yürütülen soruşturmalarda rehavete yer verilmemelidir. Bu mücadelede her zaman kararlı ve hukuki titizliği birlikte korumalıyız. Suç ve suçsuzu birbirinden ayıran, somut delile dayanan ve adil yargılanma hakkını gözeten bir yaklaşım hukuk devletinin gereğidir. Delile dayalı hukuk sınırları içerisinde yürüttüğümüz mücadeleyi devletimizin bütün kurumlarıyla koordinasyon halinde sürdüreceğiz. Türkiye Cumhuriyeti milletinin iradesi üzerinde hiçbir vesayete, hiçbir paralel yapılanmaya, hiçbir terör örgütüne asla izin vermeyecektir. Değerli basın mensupları, yasa dışı bahis, sanal kumar, aileleri yıkan, gençlerimizi bağımlılığa sürükleyen, organize suç örgütlerinin finansman sağlayan çok yönlü bir tehdittir. Bu mücadele hedeflerimiz doğrultusunda yalnızca failleri yakalamak değildir. Suçun finansal kaynaklarını kurutmak, yasa dışı kazançlara el koymak, vatandaşlarımızı bu tehlikeden korumak da bizim amaçlarımız arasındadır. Banka hesaplarının ve GSM hatlarının suç amacıyla kullanılmasının önleme yönelik tedbirleri artırıyoruz. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız bünyesinde bilişim suçları soruşturma bürolarını güçlendiriyoruz. Kripto varlıklar, elektronik para kuruluşları, sosyal medya reklamları üzerinden kurulan para trafiğini yakından takip ediyoruz. Vatandaşlarımızı hedef alan yasa dışı bahis ağlarının yalnızca görünen yüzünün değil, arka plandaki finansal organizasyonu ve suç gelirlerinin aklandığı kanalları da ortaya çıkarmakta kararlıyız. Değerli mesai arkadaşlarım, adalet hizmetlerinin kalitesi kadar vatandaşın hakkına zamanında ulaşmasını sağlamak da çok önemlidir. Geciken adalet, vatandaşın adalet duygusunu zedelemektedir. Dosyaların hedef süreler içerisinde sonuçlandırılması, gecikmeye neden olan sorunların zamanında tespit edilmesi ve soruşturmaların gereksiz yere uzatılmaması hepimizin ortak sorumluluğudur. Vatandaşlarımızın yıllarca süren dava ve soruşturma süreçleri nedeniyle mağdur olmasına müsaade edemeyiz. Uzlaştırma, seri muhakeme ve basit yargılama usulleri sayesinde milyonlarca dosyanın daha kısa sürede sonuçlandırılmasını sağladık. Bu açıdan bütün başsavcılarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bugüne kadar uzlaşma müzakeresi tamamlanan dosyaların %83'ü uzlaşmayla sonuçlandırılmıştır. Seri muhakeme ve basit yargılama kapsamında ise yaklaşık 1.448.000 dosya karara bağlanmıştır. Masumiyet karnesini ve lekelenmem hakkını korumaya yönelik düzenlemelerde soyut ve dayanıksız şikayetler nedeniyle vatandaşlarımıza gereksiz yere şüpheli sıfatı verilmesinin önüne geçtik. İhbar ve şikayetleri titizlikle değerlendirmek kadar insanın şeref ve itibarını korumak da adaletin görevidir. Değerli yargı mensupları, hayata geçirmeyi planladığımız 12. yargı paketi ile yargılamaların hızlandırılmasına ve yargının daha etkin işlemesine yönelik bir kısım düzenlemeler getirmeyi planlıyoruz. Yazılı yargılama usulüne tabi davalarda zorunlu haller dışında iki duruşma arasındaki sürenin 3 ayı uzamamasını öngörüyoruz. Noterlik evraklarının doğrudan mahkemelere veya Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderilmesini sağlayarak inşallah bürokrasiyi azaltacağız. Bilirkişilik kurumunun amacı dışında kullanılmasının önüne geçecek, hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz bilirkişileri incelemesi nedeniyle yargılamanın uzamasını engelleyeceğiz. İBAN kiralama olarak bilinen ve banka hesaplarının suç örgütlerinde kullandırılması şeklinde gerçekleşen eylemlere ilişkin daha açık, ölçülü ve caydırıcı bir yaptırım sistemi oluşturacağız. Kanun yollarını daha öngörülebilir hale getirecek, istinaf ve temiz denetimini daha da güçlendirecek dijital materyallere bulunan kişisel verilerin saklanmasına, imhasına ilişkin güvenceleri artıracağız. 12. yargı paketi daha hızlı, daha öngörülebilir bir vatandaş odaklı adalet sistemi kurma irademizin bir göstergesidir. Kıymetli yargı mensupları, teknolojik imkanları kötüye kullanarak vatandaşlarımızı mağdur eden nitelikli dolandırıcılık şebekeleri toplumun ekonomik güvenliğini tehdit etmektedir. Sahte yatırım platformları, telefon dolandırıcılığı, sosyal medya ilanları, ele geçirilen banka hesapları üzerinden işlenen suçlar karşısında başsavcılarımız hızlı hareket etmelidir. Bankaların, finans kuruluşlarının ve GSM operatörlerinin sorumluluklarını artıran tedbirleri hayata geçirdik. Yeni ihtiyaçlar doğrultusunda ilave düzenlemeler yapmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyet Başsavcılıklarımız bünyesinde bilişim suçları bürolarını güçlendiriyor, yargı mensuplarımıza dijital delil, kripto suçlar, yapay zeka destekli analiz alanlarında eğitimler veriyoruz. Amacımız yalnızca teknik kapasiteyi geliştirmek değil, çağın gerisinde kalmayan güçlü ve yargı refleksi oluşturmaktır. Değerli mesai arkadaşlarım, kadına yönelik şiddet aileye, çocuklara ve toplumsal yapımıza yönelmiş bir tehdittir. 6284 sayılı yasanın etkin uygulanmasına, koruma tedbirlerinin süratle alınmasına, mağdurların ikinci mağduriyet yaşamamasına, failler hakkında etkili soruşturma yürütülmesi bizim önceliğimizdir. Bu dosyalarda gecikmenin telafisi mümkün olmayan sonuçlara yol açabileceğini unutmamalıyız. Çocuk adalet sistemimizin temelinde ise çocuğun üstün yararı bulunmaktadır. Bununla birlikte toplumda derin infial oluşturan ağır suçlar karşısında adalet beklentisini de göz ardı edemeyiz. Amacımız yalnızca cezalandırmak değil, çocukların yeniden suça sürüklenilmesini önlemek, eğitim ve rehabilitasyon imkanlarını güçlendirmek, onları suç ortamlarından uzak tutmaktır. Çocuk mahkemelerini, çocuk ağır ceza mahkemelerini, çocuk bürolarını ve çocuk adalet merkezlerini güçlendirmeye devam edeceğiz. Kıymetli meslektaşlarım, Alo Adalet hattı ile vatandaşlarımızın taleplerini, önerilerini ve karşılaştıkları sorunları doğrudan iletebilecekleri daha erişilebilir bir sistemin hazırlıklarını yapıyoruz. Çünkü vatandaşın sesini duyan, mağduru yalnız bırakmayan ve sorunlara zamanında çözüm üreten bir adalet sistemi ancak güven verir. Hedefimiz yalnızca dosyaları sonuçlamak değildir. Hedefimiz mağdurun kendisini yalnız hissettiği, vatandaşın hakkını zamanında kavuştuğu, suçlunun cezasız kalmadığı, adalet olan güvenin güçlendiği yargı düzenidir. Yargı reformunu dönemsel bir çalışma değil, sürekli bir iyileştirme süreci olarak görüyoruz. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, adaletin gerçek teminatı insan unsurudur. Sizlerin bilgi, birikim, cesaret, vicdan ve yüksek sorumluluk anlayışı adaletin terazisini dengede tutan en önemli güçtür. Adalet Bakanlığı olarak görevimiz yalnızca politika belirlemek değildir. sahadan gelen sesi dinlemek, ihtiyaçları doğru tespit etmek ve çözümleri sizlerle birlikte geliştirmektir. Bu toplantımızın temel amacı da budur. Sorunları açık yüreklilikle değerlendirmek, iyi uygulamaları yaygınlaştırmak ve adalet hizmetinin kalitesini daha da yükseltmek, sizlerin tecrübesi, önerisi, gayreti ve reformlarımızın başarıya ulaşmasında vazgeçilmezdir. Her birinizin görev yaptığı şehirde, adliye ve makamda ortaya koyduğu çalışma milletimizin adalet duygusuna doğrudan temas etmektedir. Unutmayalım ki adalet yalnızca mahkeme salonlarında değil, hayatın her alanında ve vatandaşın gönlünde karşılık bulmaktadır. Değerli mesai arkadaşlarım, sözlerimi son verirken son günlerde kamuoyunun gündemine yer alan sivil toplum faaliyetleri kapsamında toplanan bağışların kullanımına ilişkin iddialar üzerine yürütülen adli soruşturmaya da değinmek istiyorum. Bu soruşturma devletimizin, vatandaşlarımızın iyi niyetine ve emanetine kararlılıkla sahip çıktığını göstermektedir. Elbette afetlerde, krizlerde ve toplumsal dayanışmada ihtiyaç duyulan alanlarda devletimizle omuz omuza çalışan şeffaf ve hesap verilebilir sivil toplum kuruluşlarımız en büyük zenginliklerimizdir. İyiliği çoğaltan, milletimizin yarasına merhem olan her girişimin yanında olduk. Bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Ancak sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusunu istismar edilemez. Sivil toplum kuruluşları bakımından şeffaflık bir tercih veya lütuf değil, hukuki ve ahlaki bir zorunluluktur. Hukuk devletinde hiçbir makam, şöhret, ünvan veya sosyal medya nüfuzunu kanunların bağımsız yargının üzerinde değildir. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Milletimizin güveniyle faaliyet gösteren hiçbir yapı devletin denetiminden muaf olduğu düşünülemez. Yine yargı süreçlerini ideolojik bir zemine çekerek bağımsız mahkemelerimizi baskı altına almaya çalışan her türlü girişim beyhudedir. Türk yargısı sosyal medyada oluşturulan suni gündemlere, etiket kampanyalarına veya algı operasyonlarına göre değil, somut delillere, kanunlara göre hareket etmektedir. Elbette hiç kimse peşinen suçlu ilan edilmeyeceği gibi hiçbir kimse de dokunulmaz değildir. Türk yargısı bu süreci hiçbir şüpheye yer bırakmayacak ve titizlikle tüm sonuçlarıyla aydınlatacaktır. Vatandaşlarımız müşteri olsun. İyi niyetli, dişinden tırnağından artırarak yapılan hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumamayacaktır. Milletimizin güvenini istismar eden her türlü eylemin karşısında olduk. Hukuk içinde kararlılıkla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İçişleri Bakanlığımızla, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla ilgili tüm kurumlarımızla tam bir koordinasyon içerisinde kamu düzenini korumaya, sivil toplum alanında şeffaflığı, hesap verilebilirliği, güçlendirme ve milletimizin emanetine sahip çıkma iradesinden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu vesileyle adaletin tecellisi için gece gündüz demeden çalışan hakim ve cumhuriyet savcılarımıza, adalet teşkilatımızın bütün mensuplarına teşekkür ediyorum. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi saygıyla, hürmetle selamlıyorum.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek adli yargı değerlendirme toplantısında konuştu ve konuşmasının sonunda da özellikle son günlerde kamuoyunun gündeminde olan Ahbap soruşturması ile ilgili açıklamalarda bulundu. Vatandaşlarımız müşteri olsun, iyi niyetle dişinden tırnağından arttırarak yapılan hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacaktır. Milletimizin güvenini istismar eden her türlü eylemin karşısında hukuk içinde ve kararlılıkla mücadele edilecektir, dedi Adalet Bakanı Akın Gürlek. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a yönelik bir saldırı daha düzenledi. Tahran dahil birçok kentte patlamalar yaşandı. Körfez ülkelerinde ise hava saldırısı sirenleri çaldı. İran, Ürdün, Kuveyt, Bahreyn'deki Amerikan üslerine misilleme saldırısında bulundu. ABD Merkez Komutanlığı saldırıların Hürmüz Boğazı'ndan geçen gemileri tehdit etmekte kullanılan İran'ın askeri kabiliyetlerine hedef aldığını öne sürdü. ABD'nin İran'a yönelik saldırı başlattığını duyurmasının ardından Ahvaz, Sirik, Bender, Bender Abbas, Çabahar ve Rast'ta ise patlama sesleri yükseldi. Ahvaz'a yönelik saldırılarında bir hastanenin çevresinin hedef alındığı açıklandı. Kanser hastası çocukların tedavi gördüğü hastane geçici olarak tahliye edildi. İran basını hava savunma sistemlerinin başkent Tahran'da devreye alındığını aktardı. ABD saldırılarının ardından Bahreyn'de siren sesleri duyuldu. İran ordusu Kuveyt'teki Amerikan üssünde erken uyarı sistemlerinin ve ABD askerlerinin hedef alındığını belirtti. İran devrim muhafızları Ürdün'deki ABD'nin askeri iletişim sistemlerinin vurulduğunu da öne sürdü. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna'da bir basın toplantısı düzenliyor, izliyoruz.
2: Bağımsızlığı için neler yapılabilir ama aynı zamanda barış nasıl getirilebilir onları konuşmuştuk. Tabii maalesef yine aynı şartlar altında bugün buradayız. Yani savaşın getirdiği yıkımı ve etkileri görürken diğer yandan da Ukrayna halkının sergilediği dirayet ve dayanışmayı takdirle gözlemliyoruz. Yaşanan bu acıların bir an önce son bulması bizim millet olarak en büyük temennimizdir. Bu vesileyle Ukrayna'nın toprak bütünlüğü, bağımsızlığı ve egemenliğine yönelik desteğimizi bir kez daha teyit etmek istiyorum. Bugünkü görüşmemizde savaşı sona erdirmeye yönelik çabaları değerli mevkidaşımla birlikte kapsamlı bir şekilde ele aldık. Maalesef son dönemdeki gelişmeler kaygı verici. Bir yandan diplomatik çabalarda durgunluk yaşanırken diğer yandan çatışmaların daha da şiddetlendiğini görüyoruz. Özellikle son dönemde sivil altyapıya ve yerleşim yerlerine yönelik artan saldırılardan açıkçası endişe duyuyoruz. Süratle müzakere masasına dönülmesi ve diplomatik çözüm arayışlarının kararlılıkla sürdürülmesi gerektiğine inanıyoruz. Değerli basın mensupları, bugünkü görüşmemiz kısa süre önce ev sahipliğini yaptığımız NATO Ankara zirvesinin hemen ardından gerçekleşmesi bakımından da ayrı bir anlam taşımaktadır. NATO zirvesinde müttefikler olarak Ukrayna'ya desteğin sürdürülmesine yönelik güçlü mesajlar verildi. Türkiye savaşın ilk gününden beri Ukrayna'ya hem siyasi hem de askeri destek vermektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın NATO liderler oturumunda belirttiği üzere Türkiye olarak Ukrayna için önceliklendirilmiş ihtiyaçlar listesine katkıda bulunmaya devam edeceğiz. Zirveyi mütakiben malumunuz olduğu üzere bu hafta başında Paris'te düzenlenen Gönüllüler Koalisyonu Liderler Zirvesi'ne Sayın Cumhurbaşkanımızı temsilen katıldım. Burada da Ukrayna'ya desteğimizin farklı becerilerini muhataplarımızla ele alma imkanımız oldu. Bildiğiniz gibi Türkiye savaşın başından bu yana iki tarafla da doğrudan temaslarını sürdürmektedir. Geçtiğimiz ay Moskova'ya gerçekleştirdiğim ziyarette savaşın mümkün olan en kısa sürede ve barışçıl yollardan sonlandırılmasına yönelik telkinlerimizi bir kez daha ilettik. Onlardan da görüşlerini alma imkanımız oldu. Önümüzdeki dönemde müzakerelere tekrar ev sahipliği yapmak dahil olmak üzere doğrudan diplomatik çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz. Değerli basın mensupları, savaşın başından bu yana dikkat çektiğimiz üzere çatışmanın yayılması riski halen önümüzde ciddi bir tehdit olarak durmakta ve çeşitli şekilde bu tırmanmaları görmekteyiz. Karadeniz'in güvenliğini tehlikeye atan gelişmeler bu endişeleri daha da artırmaktadır. Her vesileyle vurguladığımız gibi savaşın Karadeniz'e taşınmasını açıkçası istemiyoruz. Karadeniz'de huzurun korunması şarttır. Burada limanların, tankerlerin ve balıkçı teknelerin hedef alınması, sivillerin hayatlarının riske atılması mazur görecek bir husus değildir. Bu açıdan tüm tarafların sağduyulu ve sorumlu davranması gerektiğini bir kez daha burada vurguluyoruz. Diğer taraftan Ukrayna ile ikili ilişkilerimiz her geçen gün daha da derinleşmekte. Türk şirketleri devam eden savaşa rağmen Ukrayna'daki faaliyetlerini sürdürmekteler. Firmalarımızın yeniden imar başta olmak üzere Ukrayna'nın toparlanma ve ekonomik gelişim süreçlerine savaş sonrası dönemde de katkı sağlayacağına eminiz. Bu çerçevede az önce değerli meslektaşım da ifade ettiler. Ukrayna ile Türkiye arasında 2022 yılında imzalanan serbest ticaret anlaşmasının benim ziyaretimden bir gün önce Ukrayna parlamentosunda onaylanmasını ve anlaşmanın yürürlüğe girmesini de büyük memnuniyetle karşılıyoruz. Emeklerinden dolayı değerli meslektaşıma da burada çok teşekkür ediyorum. Bu anlaşmayla zaten aramızda var olan dinamik ticaret işbirliğinin çok daha ileriye taşınacağını, hatta savaş sonrası dönemde Türkiye-Ukrayna ekonomik ilişkilerinin stratejik bir seviyeye yükseleceğini, sadece iki ülke arasında değil, bağlantısallık imkanları da kullanarak bölge için, bölgemizin dışındaki diğer ticaret ortaklarımız için de büyük fırsat sunacağına inanıyorum. Çünkü Ukrayna büyük bir tarım arazisine ve sanayi alanına sahip bir ülke. Türkiye'nin de benzer kabiliyetleri, yetenekleri ve imkanları var. Bunların güzel şekilde işbirliğiyle kullanılması halinde gerçekten muazzam bir ekonomik potansiyel üreteceği ortada. 2025 yılı itibariyle savaş şartlarına rağmen 6.6 milyar dolara ulaşan ticaret hacmimizin, ben inşallah savaştan sonra bu serbest ticaret anlaşmasının da etkisiyle çok daha yükseklere çıkacağına inanıyorum. Bu arada enerji ve ulaştırma alanlarında da işbirliğimizi ilerletmeye büyük önem veriyoruz. Ukrayna'nın enerji güvenliğine ve mal tedarikine katkıda bulunmanın en güvenilir ve en etkin yolunun Türkiye'nin gelişmiş altyapısından yararlanmak olduğuna inanıyoruz. Ukraynalı arkadaşlarımız da bunun farkındalar. Bölgedeki diğer ortaklarla da işbirliği içinde bu yöndeki çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Ukrayna ile ilişkilerimizde iki ülke arasında köprü oluşturan Kırım Tatar soydaşlarımız, biliyorsunuz, bizim için müstesna bir yere sahiptir. Kırım'ın yasa dışı ilhakı konusunda en başından beri ilkeli tutumumuzu muhafaza ediyor, bölgedeki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu vesileyle Türkiye'nin her daim Kırım Tatar soydaşlarımızın arkasında olacağını bir kez daha vurgulamak isterim. Değerli basın mensupları, bugün mevkidaşımla açıkçası sadece devam eden savaşı ve ikili ilişkileri değil, biraz da bu konuların dışına çıkarak Orta Doğu'da ne oluyor? Devam eden şu anda İran'da müzakere var mı yok mu? Savaş yeniden başlıyor mu başlamıyor mu? O konuları ele alma imkanımız oldu. İfade ettiği gibi Suriye'de dahil olmak üzere Körfez'e giden ticari yollardan Ukrayna'nın katılımı ve yeni bağlantısallıkta bu imkanları hep beraber nasıl kullanabiliriz? Onları değerlendirme imkanımız oldu. Türkiye, Ukrayna'da uluslararası hukuk temelinde adil ve sürdürülebilir barışın sağlanması için öncü ve etkin çabalarını bundan sonra da sebatla sürdürecektir. Sözlerime son verirken, gösterdikleri hüsnü kabulden dolayı değerli dostum, mevkidaşım Sayın Sibiha'ya bir kez daha huzurlarınızda teşekkür etmek istiyorum. İlginiz için de ayrıca teşekkür ediyorum.
3: Çok sağ olun. Teşekkür ederim. And we will have a few questions from starting with the Turkish media TRT World, please. Yes.
4: Thank you very much, Jafer Hasnan, TRT World. Sayın Bakanım Hakan Fidan, size bir soru olacak. Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında yeni bir müzakere turuna ev sahibi yapmaya hazır olduğuna defalarca ifade etti. Peki bugünkü temasların ardında bu hedefe biraz daha yaklaştınız mı? Bir de Bakan Sabiha, size de bir soru olacak. Ukrayna'nın perspektifinden Rusya ile müzakerelerin gerçekçi hale gelebilmesi için hangi koşullara oluşması gerekiyor? Teşekkür ederim.
2: Değerli arkadaşlar, önemli bir soru. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımızın bu savaşın başından beri çok ilkeli bir tutumu var ve biz de bunu dış politikamızın aslında asıl mihenk taşı yaptık. Savaşın kazananı olmaz, barışın da kaybedeni olmaz ilkesi esas itibariyle onun vizyonunu ifade etmekte. Tabii ki savaşı ortaya çıkartan sebepler inanılmaz derecede karışık. Özellikle burada Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü tehdit altında olması meselesi, Ukrayna'nın haklı bir direniş içerisinde olması savaşı başka boyuta taşıyor. Şimdi burada savaşın 21. yüzyılda Avrupa'da 5 yıl konvansiyonel bir savaşın giderek daha yıkıcı bir şekilde devam etmesinin hiçbir izahı yok. Giderek daha büyük yaygınlaşma riski de gösteren bir savaş. Hem coğrafi olarak hem yeni hedefleri içeren maalesef altyapılara doğru yönelmek durumunda, hem de yeni, Allah korusun, silah çeşitlerinin devreye sokulması bu yayılma riskini artırıyor. Dolayısıyla barışa bizim her zamankinden daha fazla ihtiyacımız var. Biz Ukrayna'ya desteğimizi sürdürürken diğer yandan sayıları çok az olan birkaç ülke olarak her iki ülkeyle de temaslarımızı barış yönünde artırıp ne yapılabilir konusunda çok ciddi bir çaba içerisindeyiz. Ben kendilerine görüşlerini benimle paylaştıkları için açıkçası bir şekilde çok teşekkür ediyorum. Moskova ziyaretimde de orada da samimi görüşlerini Rus tarafından dinleme imkanım oldu. Ben burada yaptığımız analizleri hem Amerikalı mevkidaşlarımıza da paylaşma imkanımız oldu ki, çünkü onlar da biliyorsunuz arabuluculuk işindeler. Gözlemlerimizi her iki tarafa da aktarıyoruz. Yeni bu kısır döngüden nasıl çıkabiliriz? Onunla ilgili yeni stratejik arayışlar içerisindeyiz. Yeni fikirler var. Onları masaya yatırıyoruz. Ama şunu söylemek istiyorum. Geçtiğimiz yıl özellikle artık görünür hale gelmiş İstanbul görüşmeleriyle yürütülen Türkiye müzakerelerinin aynı şekilde devam etmesinin ben çok faydalı olacağına inanıyorum. İstanbul formatına baktığınız zaman değerli arkadaşlar, tarafların çeşitli branşlardaki yetkililerin karşılıklı bir araya gelip gerçekten hem kendi işlerinde bir şeffaflık sağladı, hem de kendi aralarında birbirleriyle bir şeffaflık sağladı. Direkt müzakerelerin olduğu çok güzel görüşmeler gerçekleşti. Aynı türden görüşmelerin kesintisiz şekilde devam etmesi önemli. Yani savaşın devam ediyor olması aslında görüşmelerin bu formatta devam etmeyeceği manasına gelmez. Tabii ki İstanbul görüşmelerinden sonra biliyorsunuz Amerikalı müzakereciler devreye girdiler. Onlar daha nihai sonuç alıcı bir şey yapılabilir mi? Onunla ilgili uğraştılar. Ama bugün itibariyle maalesef halihazırda savaş devam ediyor ve gittikçe tırmanma riski var. Biz çabalarımızı devam ettireceğiz. Çünkü birilerinin çabayı devam ettirmesi gerekiyor. Barışa ve ateşkese ihtiyaç olduğu her iki taraf tarafından da resmi olarak ifade ediliyor. Tarafları destekleyen diğer aktörler tarafından, yani Avrupalılar tarafından, Amerikalılar tarafından da, Çin tarafından da altı çizilerek söyleniyor. Dolayısıyla bu kadar büyük bir aslında uluslararası niyetin ve iradenin olduğu bir konunun bir yerde pratiğe dönüşmesi gerekiyor. Bazı tıkanıklıkların aşması gerekiyor. İşte Türkiye tam da burada bu tıkanıklığı aşmada hem zihni stratejik bir rol oynayarak hem de pratikte olayları uygulamada hayata geçirerek ben inşallah yakın gelecekte iyi şeylerin olacağını düşünüyorum. Burada barış için emeği geçen bütün katkı sunan taraflara da ayrıca teşekkür etmek istiyorum.
5: Ми вітаємо зусилля турецької сторони і особисто шановного пана міністра Хакана Фідана і шановного Туркія.
6: Özellikle barışa giden yolda sergilenen bütün çabalara çok kıymet veriyor. Özellikle Sayın Bakan Fidan ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat emeklerini biliyoruz. Barışın daha hızlı bir şekilde erişilmesi konusunda Ankara'nın küresel diplomasi merkezlerinden biri olduğuna inanıyorum ve bugüne kadar Ankara özellikle tahıl koridorunun yürürlüğe girmesi savaşın başındaydı biliyorsunuz ve sonrasında da müzakereler için önemli bir platform oldu ve birçok bir dizi önemli görüşme gerçekleştirildi Türkiye'de. Ve bizler şunu da görüştük. Bu rolün daha önümüzdeki süreçte de devam etmesi ve bizler de müzakerelerin ve özellikle de Sayın Zelenski ve Putin arasında gerçekleşebilecek potansiyel görüşmenin Türkiye'de olabileceğini ifade ediyoruz. Biz bu fikre destek veriyoruz ve Türkiye tarafına bunu, bu sorumluluğu almaya, bu misyonu gerçekleştirmeye yönelik niyetinden dolayı teşekkür ediyoruz. Ve genel olarak da konuşmak gerekirse yeni dinamikler barış sürecine ilişkin sadece bu görüşme sadece liderler zirvesinin barış sürecine yeni bir dinamik katabileceğine inanıyorum. Ukrayna tarafından sizin sorunuza cevap verirken bizler gerçek tekliflere sahibiz. Bu savaşı nasıl bitirebileceğimize ilişkin Ukrayna barış istiyor. Ve bizler bütün barış çabalarına yönelik Amerika tarafının katılımı da artık Avrupa'nın da yeni bir rol oynayacağına inanıyoruz. Ukrayna olarak ateşkese hazırdır. Biz bunu da birçok defa bu sinyali ilettik. Ve hem partnerlerimiz aracılığıyla hem de bizzat ifadelerimizde ateşkese erişilmesi Zelenski ve Putin arasındaki gerçekleşecek görüşmenin de önemli bir temeli olabilir ve bu görüşmede Türkiye'de olabilir demiştik. Putin için durum daha da kötüleşmekte. Ukrayna cephe hattındaki pozisyonunu güçlendirmiştir. Asimetrik operasyonlarında, Rusya Federasyonu topraklarında yürüttüğü çalışmalarında giderek daha da fazla başarıya ulaşmaktadır ve bu olaylar bütünü ve kombinasyonu bizim müzakere pozisyonumuzu da güçlendirmektedir. Bu nedenle olabildiğince hızlı bir şekilde diplomasiyi devreye sokarak bu savaşı bitirmek için müzakere masasına oturmalıyız. Ukrayna kanalından soru. Ilvina Seretbulayeva ve şu an sorum iki bakana da olacak. Rus saldırılarına ilişkin Sayın Andriy Bey, Ukrayna'nın Karadeniz güvenliğine yönelik bakışı nedir? Ve sürekli devam eden Rusya'nın saldırıları da değerlendirdiğinizde ve Sayın Fidan, Karadeniz'de Rusya'nın limanları, Türk bayraklı gemileri vurduğunu görüyoruz. Rusya Federasyonu'ndan bu konuya ilişkin bir sinyal var mı? Bu suçun işlenmesinin durduracağına ilişkin bir durum var mı? Türkiye barışçıl çabaları konusunda da Ukrayna'da kendi silahlı birliklerini Ukrayna'da yerleştirmeyi düşünüyor mu? Kırım Tatarlarına değindiniz. Kırım Tatarları maalesef Rusya tarafından çok ciddi eziyetlere maruz kalmakta ve bu noktada uluslararası hukuk ciddi bir şekilde ihlal edilmektedir. Kırım Tatarları daha güvenli yerlere tabii ki de ayrılabilirler ama bu 2000 yüzlerce yılı aşkın süredir devam eden zulme ilişkin adaletin sağlanmasına götürmez bu. Bu bir çözüm değildir. Siz ne dersiniz? Çok teşekkür ediyorum. Rusya'nın Kırım'ı işgal etmesinden itibaren Karadeniz'deki güvenlik mimarisi neredeyse tamamen imha edilmiştir. Ve bu güvenliğin yeniden inşa edilmesine ilişkin Karadeniz bölgesinde atılması gereken en önemli adım Kırım'ın işgalden kurtarılmasıdır. Bizim güvenliğimiz, Karadeniz'deki güvenlik birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Ve Ukrayna'nın ve Türkiye'nin bu konudaki rolü de birbirinden ayrılmaz bir bütündür. Karadeniz güvenliğinin dengesini sağlamalıyız yeniden. Türkiye günümüz itibariyle bu konuda NATO'nun en güçlü devletidir. Karadeniz'deki varlığıyla deniz filosuyla birlikte Ukrayna'da benzer şekilde denizdeki kuvvetini göstermiştir. Ukrayna teknolojisinin etkisini göstermiştir ve Karadeniz Rus Karadeniz filosunu Ukraynalı askerlerin adanmışlığı ve bu teknolojilerimiz sayesinde etkisiz hale getirebildik. Bu nedenle bizim Türkiye ile olan etkileşimimizin daha da güçlendirilmesini umuyoruz. Karadeniz'e bir an önce seyri sefer güvenliğini geri getirmeliyiz. Ukrayna için hayati önem taşımaktadır. Çünkü tam da Karadeniz üzerinden Ukrayna ürünlerinin ihracatı sağlanmaktadır. Rusya bizim limanlarımızı terörize ederek yabancı bayraklı gemilere ve bizim gemilerimize saldırarak aslında uluslararası topluma da bir çağrı göndermektedir. Ve bu devlet seviyesinde bir terörizm eylemidir. Bu nedenle bizler Ukrayna Devlet Başkanı ile birlikte Uluslararası Deniz Örgütü ile de görüşmelerde bulunduk ve burada biz de özellikle Uluslararası Deniz Örgütü'nün temsilcilerinin sürekli bir izleme, monitoring yapmasını rica ettik. Çünkü bu işlenen suçlara yönelik bir sorumluluk getirilmelidir. Uluslararası toplumun ve kuruluşların bu konuya yönelik tepkisi net olmalıdır. Ve bu noktada hem Ukrayna güçlendirilirken hem de suçlular cezalandırılmalıdır. Bu söz konusu Uluslararası Deniz Örgütü İzleme Komisyonu güz döneminde söz konusu eylemi başlatacaktır, faaliyetleri başlatacaktır.
2: Ben beyanımda da ifade ettim. Karadeniz'deki seyri sefer emniyeti ve ticari güvenlik hayati derecede önemli. Bunu Moskova ziyaretim esnasında Rus tarafıyla da görüştüm. Burada değerli meslektaşımla da görüştüm. Bugün gün boyu yapacağım görüşmelerde de gündeme getireceğim. Bu bizim için önemli bir husus. Karadeniz ülkeleri için önemli bir husus. Esas itibariyle biliyorsunuz savaş devam ederken hem bizim hem Birleşmiş Milletler'in bir teklifi olmuştu. Savaş bütün alanlarda devam ediyor ama İki alanı buradan ayıralım ve taraflar burada belli bir taahhüte bağlı kalsınlar. Neydi o alanlar? Enerji güvenliği ve Karadeniz'deki seyri sefer emniyeti, bununla da tahıl güvenliğinin garanti altına alınmasıydı. Bu alanda özellikle biliyorsunuz tahıl anlaşması yapılarak 2 sene önce bir kısmi başarı elde edildi ve bu süre içerisinde gerçekten dünya pazarlarına serbest bir şekilde Ukrayna tahılı da gitme imkanı buldu. Bu sadece fiyatları etkilemede kalmadı. Aynı zamanda Afrika'da dahil birçok yerde gıda güvenliğine çok ciddi bir katkıda bulundu. Şimdi Karadeniz'deki seyri sefer emniyetinin savaşın tırmanmasından dolayı tamamıyla ortadan kalkmış olması açıkçası çok endişe verici. Biz tekrar asıl amacımız tabii ki savaşın tamamen durdurulması. Eğer bu mümkün olmuyorsa gerek Ukrayna gerek Rusya gerek bütün ülkeler için önemli olan birkaç tane kritik alanda savaş moratorium ilan edilebilir, hedefler vurulmayabilir. Nedir? Karadeniz güvenliği ve enerji güvenliği olmak üzere. Bu konudaki alternatif tekliflerimiz hala masadadır tarafların dikkatine. Ukrayna tarafı bu konuda gerçekten ciddi bir anlayış birliği içerisinde. Diğer taraftan Türkiye'nin hani olası askeri katkıları nasıl olabilir sorusu tevcih edildi. Burada şunu söylemek isterim. Biliyorsunuz olası bir barış anlaşmasının en önemli ayaklarından biri de şu anda tartışılan belgelerde güvenlik garantileri, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri. Bu güvenlik garantilerini biliyorsunuz verilecek kara, deniz, hava unsurları var. Türkiye deniz unsurlarına liderliği yapmayı kabul etti. Müttefiklerimizle de bu konuda anlayış birliği içerisindeyiz. Bu konudaki planlama çalışmaları ilgili müttefik ülke deniz kuvvetleri tarafından da yapılmakta.
7: B-
2: Bu konuda bir soru da Kırım'la ilgiliydi. Yani Kırım konusunda da bizim duruşumuz baştan beri belli, biliyorsunuz. Yani Kırım meselesi gerek dış politikamız açısından gerek iç politikamız açısından bizim için hayati derecede önemli bir konu. Türk dünyasının bir parçası Kırım Tatarları, sadece biz değil bütün Türk devletleri de bu konuda hassasiyet taşımakta. Bu konuda Kırım Tatarlarının kendi haklarını geri alması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Söylediğiniz gibi belli hukuksuzlukların olması bizi gerçekten derinden etkiliyor. Bazı Kırım Tatarları liderlerinin hapishanede olduğunu biliyoruz. Bunların da açıkçası çıkarılması için Rus tarafıyla müzakerelerimiz devam ediyor.
3: And the next one goes to TV 100, Turkish media, please. Yes, thank you. Please
7: keep thank you very much. Thank you. Merhaba, Ahmet Yeşiltepe ben. Türkiye'den TV 100 dış haberler müdürüyüm. Öncelikle bu zor günlerde bizleri en güzel şekilde ağırlayan Ukrayna hükümetine ve Ukrayna halkına içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten zor günler yaşıyorsunuz. Dün akşam da bulunduğumuz otelde patlama sesiyle uyandık geç saatte ve gördük durumu. Yani tecrübe ettiğimiz bir durum. O yüzden tekrar geçmiş olsun dileklerimizi de sunmak isterim. Şimdi NATO zirvesinin ve Paris'te gerçekleştirilen son diplomatik temasların ardından Sayın Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan, Türkiye'nin aktif diplomasi girişimini sürdürmeye devam ediyor. Tabii bu çerçevede geçtiğimiz yılda ben de bu heyetteydim. İkinci kez ülkenizi ziyaret ediyorum bu vesileyle. Ukrayna'ya, barışa biraz daha yakınlaştırabilecek yeni bir diplomatik fırsat ya da bir müzakere zemini oluşturmak amacıyla burada olduğumuzun farkındayız hepimiz. Ukrayna özellikle toprak bütünlüğü konusunda yeni bir yaklaşım sergiler mi? Böyle bir süreçte Türkiye'nin arabuluculuğu rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Daha somut ifade etmek istiyorum. Gelinen noktada yeni bir anlaşma ya da yeni bir arayış zemini, Sayın Dışişleri Bakanımızın ifade ettiği şekliyle İstanbul süreci başlayabilir mi? Buna hazır mısınız? Özellikle toprak bütünlüğü konusunda bir takım yani tavizler ifadesi doğru olmayabilir belki ama yeni bir yaklaşım içerisinde olabilir misiniz? Son olarak Sayın Hakan Fidan'a, Sayın Dışişleri Bakanımıza sormak istiyorum. Yani bir yıl öncesine kıyasladığımızda bugün ateşkese ya da kalıcı bir barış anlaşmasında daha yakın olduğumuzu düşünüyor musunuz? Ya da şöyle söyleyelim, kalıcı barışın ya da ateşkesin önündeki en büyük engel sizce nedir? Buraya bir parantez açmak isterim son olarak. Karadeniz'deki seyir sefer güvenliği açısından dediniz ama yaklaşık bir saat kadar önce gölge filo olarak nitelendirilen Rus gemilerine ait iki tankerin Ukrayna Ulusal Güvenlik birimleri tarafından vurulduğu yönünde de bir haber vardı. İki tarafında Karadeniz'de seyir sefer güvenliğini önemsemesi gerektiği hususu çok önemli tabii muhakkak. Bunun da altını çizmek istedim. Tekrar çok teşekkür ederim nazik misafirperverliğiniz için.
8: Дякую вам за ваше запитання.
7: Nazik misafirperverliğiniz için.
8: Україна вже проявила достатньо. Дякую вам.
6: Çok teşekkür ediyorum sorunuz için. Ukrayna gerçekten de bugüne kadar çok birçok kez siyasi, diplomatik iradesini ifade etti ve şartsız, koşulsuz ateşkesi kabul edeceğini söyledi. Bizim en yakın müttefiklerimizle birlikte, başta ABD olmak üzere, ortaklaşa hazırladığımız bir argüman paketimiz var ve diplomatik yollarla da bunu görüşmeye hazırız. Bizim için biz şunu gözlemliyoruz. Bu durumun askeri olarak çözülmesi ve sonlanmasına ilişkin, Rus saldırganlığının sonlanmasına ilişkin bir perspektif görmüyoruz. Bu nedenle diplomasi zamanı diyoruz. Ve elbette bizler sadece değerlendirmiyoruz ve aynı zamanda Türk tarafına başvuruyoruz ve Türkiye'nin bu katkılar konusundaki rolünün devamı konusunda ek bir platform veya ana platform olarak değerlendirmek istiyoruz. Sayın Fidan bizzat olarak bu konuda çok önemli network'e sahip, hem Rus tarafıyla, Rus temsilcileriyle bizim de bugün çok samimi bir görüşmemiz oldu ve bu da bize aslında yeni anlayışa ulaşmamıza yardımcı oluyor gelecekteki adımlarımıza yönelik. Ve net bir şekilde ifade etmek istiyorum ki bir kez daha tekrarlamak belki de, Ukrayna hiçbir zaman herhangi bir formülasyonu, girişimi kabul etmez. Ukrayna toprak bütünlüğü veya egemenliğiniz edilecek hiçbir çözümü kabul etmez. Bu nedenle Sayın Fidan'a da bu konudaki net tutumu için teşekkür ederim. Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne, bağımsızlığına ve egemenliğine yönelik desteğinden ötürü bu konudaki ilkeli davranışınız bizim için çok kıymetli ve özellikle de Kırım'a ilişkin tutumunuz çok değerli. Teşekkür ederim.
2: Arkadaşlar buraya maalesef tabii yani savaşları gözlemleme, analiz etme ve biraz da tabii içinde bulunma durumdan dolayı tecrübe sahibi olduğumuz için yani kötü senaryolarda neler olabileceğini analiz ettiysek onları görüyor olmaktan da ayrıca üzüntü duyuyoruz. Belli oranlarda tabii yaygınlaşma var. Bunu da az önce ifade ettim. Bu bizi gittikçe daha da endişeye sevk ediyor. Ama diğer taraftan da tabii savaşta artık yapılabilecek her şey yapıldı. Bütün araçlar kullandıktan sonra artık tarafların bir noktada psikolojik olarak da ateşkese hazır hale geldiklerini görüyoruz. Hep derler ya, sabaha en yakın nokta gecenin en karanlık olduğu andır diye. Şu anda savaşta uğraştığımız bu yok edici anın inşallah yakın bir barışın ve ateşkesin habercisi olduğunu düşünmek istiyoruz. Habercisi olduğunu düşünmek istiyoruz.
6: Ve çok kısa Ukrayna basından bir soru daha lütfen. Çok teşekkür ediyorum Irina Hud Suspilne. Sayın Sibiha'ya sorum olacak. Türkiye ile savunma sanayinin hangi alanda daha da genişletebileceğini düşünüyorsunuz? Ve Sayın Fidan, bir ay önce Moskova'daydınız. Size göre Rusya ne derecede görüşmeye hazır ve hangi şartlarda bu görüşmeleri başlatabilirler? Rus tarafından neler duydunuz?
9: Ці перспективи величезні, це взаємовигідні перспективи,
10: що той унікальний досвід, який здобула Україна, який здобуває Україна на полі бою, на сьогодні це величезна перевага, Україна стає.
6: Ukrayna'nın savaşta elde ettiği benzersiz deneyim sayesinde gerçekten de Ukrayna'yı çok güçlendirdi. Ukrayna güvenlik müttefiki olarak hem Karadeniz'de hem de diğer hem Türkiye için hem de diğer ülkeleri için önemli bir partner haline geldi. Savunma sanayi alanında ki ortak komisyonumuzun oturumlarını güncelledik. Onların net bir görüşü var. Bütün bu çalışmalar aktif bir şekilde sürdürülmekte ve çok çok fazla perspektife ve geleceğe yönelik vaat edici bir işbirliğine sahibiz.
2: Özellikle Sayın Putin ve Sayın Lavrov'la görüşmelerimde olabilecek en yüksek ağızdan görüşmelere hazır olduklarını, esas itibariyle bu maksatlı yapılan her türlü teması da kabul ettiklerini ifade ettiler. Tabii burada iki tane husus var. Birincisi gerek aracılı gerek aracısız, yani konuşma konusunda nerede duruyorsunuz ki bu zamana kadar biliyorsunuz liderler hariç, Sayın Zelenski ile Sayın Putin hariç her iki taraf sürekli gerek Türkiye'nin arabuluculuğuyla gerek Amerika'nın bir araya gelmekten imtina etmediler ve bu devam edecek. Şimdi bu türden bir iletişime ve temasa hazır oluyor olmak müzakereler açısından çok önemli bir konu. Ama bundan daha önemlisi müzakere pozisyonunuzda nerede duruyorsunuz? Ben bu soruyu da Sayın Putin'e yönelttim. Kendileri yani Alaska'da Amerika ile üzerinde mutabık kalan genel çerçevenin, yani orada deklar ettikleri genel çerçevenin hala arkasında olduklarını ifade ettiler. Tabii burada Ukrayna için kabul edilemeyecek hususlar var. Bu genel çerçeve mevcut şartlar altında nereye evrilebilir, ne olabilir? Aslında müzakerecilerin şu anda üzerinde çalışması gereken konu bu. Benim tabii her iki tarafta da gördüm. Az önce de ifade ettim. Her iki tarafında acil bir şekilde sadece Rusya ve Ukrayna'nın değil, uluslararası toplumun bir ateşkese, bir barış anlaşmasına ihtiyacı var. Biz de bunu mümkün kılmak için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz.
11: Teşekkür ederim. Дякую, панове міністре, дякую медіа. На цьому завершуємо. Дякую.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Ukrayna'nın başkenti Kiev'de Ukraynalı mevkidaşıyla gerçekleştirdiği basın toplantısını ekrana getirdik efendim. Haberle devam edelim. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bazı sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmecilerin uyuşturucu kullandığı iddia edildi. Ayrıca uyuşturucu kullanımı için yer temin edildiği öne sürüldü. Baskın düzenlendi. Şüphelilerin adli tıp kurumunda saç ve kan testi vermesi bekleniyor. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmalarında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı. Tutuklanan isimler oldu. İran kuzeyindeki Erbil kentine drone saldırısı düzenlendi. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Saldırının İran yeni başbakanı Ali Zeydi'nin Washington ziyareti sırasında gerçekleşmesi dikkat çekti. Yetkililer 8 kamikaze insansız hava aracının hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü duyurdu. Can kaybı ya da yaralı olmadığı bildirildi. Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Irak Başbakanı Ali Zeydi sosyal medyadan yaptığı açıklamada bu tür saldırıların tekrarlanmasını önlemek amacıyla gereken tüm tedbirlerin alınması için ilgili güvenlik birimlerimize talimat verdik dedi. Zeydi'nin ABD seyahati öncesi İran destekli Irak'taki İslami Direniş Örgütü ziyarete karşı çıkmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, NTV Ankara temsilcisi Ahmet Ergen'in sorularını yanıtlayacak özel röportaj için sözü Ahmet Ergen'e ve konuğuna bırakıyoruz.
12: İyi günler. Uzun süredir kamuoyu gündeminde olan 18 yaşın altındaki çocuklara yönelik cezalarla ilgili yasa teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu. Bugün öğleden sonra teklifin Adalet Komisyonu'nda görüşülmesi bekleniyor. Teklifle ceza indirimlerinin kaldırıldığı yeni bir düzenleme söz konusu ve bu haliyle yasalaşırsa 15-18 yaş arasındaki çocuklar cinayet ya da ağır yaralama suçunu işlerse müebbet hapis cezası alabilecek. Teklife getirilen düzenlemelerin uygulanmasında önemli bir rolü de Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı üstlenecek yasalaştıktan sonra. Hem bu teklifin ayrıntılarını hem de bakanlığın bu süreçteki rolünü Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la konuşacağız. Sayın Bakan hoş geldiniz.
13: Hoş bulduk.
12: Çok teşekkür ediyoruz yayına katkınıza şimdiden. Şimdi şöyle başlamak istiyorum. Bir çocuk araştırma komisyonu vardı. Uzunca bir süredir hazırlıklarını sürdürüyordu. Yani bu düzenleme kamuoyu gündeminde tartışılırken komisyonda suça sürüklenen çocuklarla ilgili bir çalışma sürdürüyordu. Ve nihayete erdi. 18 maddelik bir yasa meclis başkanlığına geldi. Şimdi bu yasa teklifi sadece adli ve cezai unsurlar içermiyor aslında baktığımız zaman. Arkasında akademisyenlerin olduğu, bürokrasinin olduğu, kurumlar arası işbirliğinin olduğu ciddi bir süreç var. Bir bütüncül koruma vizyonu ortaya konuyor bu yasayla. Bunu konuşarak başlamak istiyorum. Nasıl bir koruma vizyonu gelecek bu teklifle, düzenlemeyle?
13: Tabii öncelikle çok teşekkür ediyorum yayınınız için. Bugün gerçekten komisyonumuzun uzun zamandır bir çalışması meclis gündeminde olacak. Özellikle komisyon, Adalet Komisyonu'nda ele alınacak. Bu komisyonun kurulma amaçlarından bir tanesi biliyorsunuz özellikle toplumda son zamanlarda meydana gelen ve küçük yaşta çocukların mağdur olduğu ve 18 yaş altı çocukların işlediği suçlardan dolayı oluşan bir takım suça sürüklenme oranının artığı ile ilgili ve buna yönelik tedbirlerin ortaya konmasına yönelik bir araştırma komisyonu kurulmuştu. Ben öncelikle bu araştırma komisyonumuzdaki bütün çalışmalara katkı sunan başta komisyon başkanımız Tuğba Durgut ve komisyon üyelerimiz başta olmak üzere akademisyenlerimize, yargı mensuplarımıza, çocuklara, ailelere çok teşekkür etmek istiyorum. Uzun süreli bir çalışma araştırması var. 20'ye yakın araştırma komisyonu, yani 20'ye yakın toplantı düzenlendi. Evet. Ve bu araştırma komisyonunun sonucunda aslında özellikle çocukları suça sürüklenmeden öncesinde koruma mekanizmalarını nasıl güçlendirebiliriz, bunlar ele alındı. Dolayısıyla bizler de ortaya konulan bu çalışmalar doğrultusunda bakanlığımız boyutuyla da önemli katkılar sunduk. Şimdi biz çocuktan sorumlu bakanlığız. Aynı zamanda baktığımız zaman son olaylarda

0: virüsten korumak, çocuğun riski bulaşmadan önce bütün mekanizmaları ortaya koymak. Peki adli sürece giren çocuklarla ilgili de sürecin en başından itibaren yargıyla ve ilgili bütün kurumlarla sıkı bir işbirliği içerisinde özellikle bir etkin koordinasyon mekanizması oluşturmayı amaçlıyoruz. Yani aslında burada sadece bir çocuğun iyilik halini güçlendiren bir çocuk ekosistemi kuruyoruz.
1: Bakanlık olarak orada merkezi koordinasyonu sağlamak gibi bir görev üstleniyorsunuz, evet, bu yasayla birlikte.
0: Evet.
1: Peki bu merkezi koordinasyonu sağlamak anlamında kurumlar arası işbirliği, çocukların korunması açısından nasıl bir model yürüteceksiniz?
0: Şimdi bakanlık olarak aslında baktığımız zaman yargı zaman zaman tedbir kararları uyguluyor. Yani tedbir kararlarını Sağlık Bakanlığı'na, Aile Bakanlığı'na, bakım, sağlık, eğitim tedbiri, rehabilitasyon tedbiri uygulayabiliyor. Şimdi baktığımız zaman bu tedbirleri koordine edebilecek VŞF bak bütünleşik bir şekilde bu koordinasyon süreçlerini takip edebilecek bir mekanizma eksiğimiz vardı. Şimdi bu yeni yaklaşımla beraber özellikle bu yasal mevzuatın getirdiği en önemli reform, bence gerçekten devrim niteliğindeki reform, özellikle bütün bu tedbir mekanizmalarının tek bir çatı altında buluşturulması, yargı bir çocukla ilgili bir adli karar, bir karar verdiği andan itibaren ya da bir çocuğun adli sürece girdiği andan itibaren hem Milli Eğitim Bakanlığı'na hem Aile Bakanlığı'na aynı anda bilgi verecek. Ve tedbirlerle ilgili mekanizmalarını hayata geçirmiş oluyoruz. Bakanlık olarak biz burada merkezi bir şekilde bütün paydaşlarla, ilgili bütün kurumlarla bütünleşik bir şekilde bu koruyucu, önleyici ve rehabilitasyon sürecine dahil edecek bütün mekanizmaları oluşturuyoruz. Yerelde de valilikler koordinasyonda komisyonlar kurulacak ve valiler bakanlık merkezinde oluşturduğumuz politikaları sahada vaka bazlı, çocuk bazlı bizzat takip edebileceği bir mekanizma oluşuyor. Biz de bakanlık merkezinde bu izleme sistemini oluşturup bu vizyon, rehabilitasyon, özellikle bu tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanmasını takip edeceğiz. Yani amacımız aslında suçu minimize etmek, riski minimize etmek. Oluşan riski en başından itibaren tespit etmek ve bu riski büyümeden, tekrar olmadan ve başka unsurları da devreye almadan doğrudan en başından itibaren sürece dahil olmak. Bu çok kritik bir adımdı. Diğer yandan aslında bu yeni süreçte her bir kurumun rolü çok net bir şekilde belirleniyor ve çocuğu merkeze alıyoruz. Bu çocuğu merkeze aldığımız ekosistemde hem aileyle birlikte çalışıyoruz, hem yargıyla çalışıyoruz, hem Milli Eğitim Bakanlığı'yla, sağlık, Aile Bakanlığı'nın ve ilgili bütün kurumların ortak noktası çocuğun iyilik halini, evet, güçlendirmek. Yani bir çocuk bir defaya mahsus bir suça bulaşıyor, ufak ya da büyük. En başında bu sürece dahil oluyoruz biz. Ve bu çocuğun o süreç mekanizmasında hangi rehbere, hangi destek mekanizmasına ihtiyacı varsa en başından itibaren vermeye başlıyoruz. Dolayısıyla amacımız aslında çocuğun suça sürüklenmeden önceki halini, yani suça sürüklenmesini önlemek ve süreci en başından takip etmek. Peki adli süreçte olan çocuklarla ilgili bu süreç nasıl işleyecek? Benzer şekilde orada da bu yasal mevzuatta çıkan çok önemli bir madde var. Yönlendirici tedbirler. Burada da çocuğu rehabilite edebilecek, rehabilite edebilecek mekanizmaları devreye alıyoruz. Yani aslında suçu en başından itibaren çocuğun bir kere bir farkındalık oluşmasını sağlamak, hem kendisine hem ailesine. Sosyal inceleme raporu yapıyoruz ve biz bakanlık olarak işlediğimiz bütün sosyal inceleme raporlarında sadece kendisini değil, bütün çevresini, ailesini, okulla irtibatını, bütün bu süreci birlikte takip ediyoruz. Amacımız burada en başından itibaren çocuğa hangi destek mekanizmasına ihtiyacı varsa onu belirlemek. Bir suç işliyorsa yönlendirici tedbirlerle, burada eğitim tedbiri, gerekirse kitap okuma, dijital, evet, davranışlar bozukluk varsa mesela buna yönelik bir tedbir uygulaması, yönlendirici tedbirler, sağlık, spora yönlendirme, ama bunu zorunlu olarak yapmak, evet, veya Aile Bakanlığı olarak bizler yine farklı tedbirler uygulayarak o çocuğun iyilik halini güçlendirme. Amacımız çocuğun üstün yararını gözetmek, aynı zamanda onun iyilik halini en başından itibaren farkında varılmasını sağlamak.
1: Yani aslında anladığım o ki suça sürüklenen çocuk ifadesini mevzuattan çıkarmanın ötesinde fiilen de, tabii, çocukların suça yönelimini en küçük bir hatta

0: hatasında, kusurunda ya da suçunda tespit edip tamamen baştan önlemek gibi
1: tabii,
0: bir amaç güden düzenleme.
1: Tabii burada aslında çok önemli bir tespit var. Yasa teklifimizin %80'i zaten koruyucu ve önleyici evet, mekanizmaların güçlendirilmesini esas alıyor. Şimdi bizim mevcut çocuk koruma kanunumuz 2005 yılında hayata geçirildi. Yalnız bugünlerde riskler oldukça farklılaştı. Toplum değişiyor, evet, riskler farklılaşıyor, bireysel radikalleşme artıyor ve maalesef çocukların bu halini bilen ve çocukları da maalesef hedef alan belli gruplar var. Dolayısıyla bizim yasamızın temel amacı burada bir yandan koruma, bir yandan önleme, varsa bir konu rehabilite etme ve ondan sonra da destek mekanizmalarını güçlendirerek çocuğun iyilik halini güçlendirerek topluma yeniden kazanmasını sağlamak. Şimdi bu komisyonumuzun gerçekten çok önemli çalışmaları oldu. Bazı mektuplar geldi çocuklardan, özellikle suça sürüklenmiş çocuklardan ve suça sürüklenmiş çocuklar en başında şunu söylüyor: keşke en başından itibaren bana bunun yasak olduğu söylenseydi veya bana destek olunsaydı. Bizim amacımız burada çocuğu daha da cezalandırmak değil, en temelinden olaya müdahale etmek ve güçlü bir şekilde bütün kurumların, bütün paydaşların etkili bir şekilde bu sürece dahil edilmesi, sorumluluğu kalması ve çocuğun üstün yararını gözeterek onu tekrar topluma kazandırmak.
0: Sayın Bakan, şimdi yayın öncesindeki sohbetimizde de dikkatimi çekti, sorularımdan biriydi. Şimdi bağımlı ya da ağır hasta çocuklar için de uzman raporuyla acil koruma kararı alınması gibi bir durum var.
1: Evet.
0: Belki orada hem mevcut durumu hatırlatıp hem de bu kararın nasıl uygulanacağına yönelik de konuşmakta fayda var diye düşünüyorum.
1: Şimdi mevcut durumda sistem nasıl işliyor onu anlatmak istiyorum. Bir bağımlı çocuk var ve kriz anında onu şu anda zorunlu olarak yatış yapamıyorsunuz. Yatış olduğu halde aile özellikle bir tedbir mekanizması gerekiyor. Yaptığınız andan itibaren ailenin rızasıyla o çocuğu hastaneden çıkarabiliyordunuz veya o tedavi sürecinden çıkarabiliyordunuz. Mevcut bu yeni düzenlemenin getirdiği en büyük yenilik, sağlık kuruluşlarına ciddi sağlık ve bağımlılık nedeniyle tehlike oluşturan 18 yaş altı çocukları da zorunlu olarak yatışını sağlamak ve tedavi sürecine dahil etmek var. Bu çok kritik bir konu. Zira zaman zaman bununla karşı karşıya kalabiliyoruz. Aileler tedaviyi zaman zaman reddedebiliyor veya çocuğu erken zamanda çıkabilir, çıkması için imza atıyor. Bu şekilde biz hem aileyi sürece dahil ediyoruz. Burada ailenin rızasını gözetmiyoruz. Eğer bu çocuğun tedavi, özellikle kriz anında tedavi edilmesi gerekiyorsa anında yatışını gerçekleştirebiliyoruz. Bu da çok önemli bir yenilik bu yeni sistemde.
0: Yani ailenin inisiyatifinde olan, ihtiyacı, zorunlu ihtiyacı olsa bile çocukların bu tedaviden bir anlamda kurtulmasının önüne geçiliyor.
1: Burada tabii rapor ile mahkemeden acil koruma kararı yine talep edilebilecek. Evet. Ancak ilk aşamada çocuğu zorunlu tedavi altına alabiliyoruz. Burada ailenin rızası olsun olmasın bu ihtiyacı gözetmeksizin bu mekanizmayı da oluşturmuş oluruz. Bu da çok önemli bir tedbir.
0: Şimdi ailelere yüklenen yeni sorumluluklar da var. Yani sürece aileleri belki bu anlamda daha kati bir şekilde dahil eden bir düzenleme. Belki o boyutuna da bakmakta fayda var. Ebeveynlere ya da bu eski tanımıyla suça sürüklenen çocuklara yönelik tedbirler konusunda ailelere yüklenen yeni sorumluluklar neler Sayın Bakan?
1: Tabii biz yine az önce de ifade ettiğim için aslında bu kanunun asıl amacı çocuğun karşılaştığı riskleri minimize etmek. Karşılaştığı risklerde özellikle süreçte aileyi de destek olmak. Zaman zaman ailelerle karşılaşıyoruz. Çocuğum tedaviyi reddediyor veya çocuğumla nasıl baş edebileceğimi bilmiyorum. Bu ailelere de destek olmak istiyoruz. Diğer yandan çocuğun durumunu görmezden gelen veya ilgili sorumluluğu almayan da ailelerle karşılaşabiliyoruz. Örneğin Maraş'taki olaydaki gibi.
0: Evet.
1: Aile çocuğun sağlık durumuyla ilgili bir durumu görmezden geliyor. Bu nedenle bu yeni yasal düzenlemeyle beraber de koordinasyon bunu güçlü bir şekilde uyguluyoruz. Fakat bu tedbir kararını uygulamakta imtina eden özellikle veliye de 3 günden 10 güne kadar bir tazyik cezası öneriliyor. Tabii uymayan velilere de cezai sorumluluk yapıyoruz. Ama bu en son aşama dediğim gibi. Öncesinde etkin bir şekilde bütün kurumların etkili bir şekilde o çocuğun tedaviye yönlendirilmesi, yönlendirici mekanizmalara, güçlendirici mekanizmalarına yönlendirici. Amacımız korumak, amacımız önlemek, amacımız varsa davranışsal bağımlılık onu rehabilite etmek ve en nihayetinde toplumu kazandırmak. Aslında burada baktığımız zaman hem aile kazanıyor, hem toplum kazanıyor, hem de gerçekten çocuklarımız kazanıyor. Zira erken yaşta tespit edilen riskleri ne kadar erken tespit edebilirseniz o kadar o çocuğu tekrar topluma kazandırabilirsiniz. Biz çocukların marjinalleşmesini istemiyoruz. Çocuklarımızın başka türlü riskler altına girmesini istemiyoruz. Ve bu yeni yasal düzenlemeyle şu ana kadar oluşturduğumuz bütün tecrübemizi, bakanlığımızın çok yoğun bir tecrübesi var. Evet. Devlet koruması, rehberlik, danışmanlık ve tedbir mekanizmaları ile ilgili. Mevcut tedbir mekanizmalarımızı oldukça güçlendiren ve bu dönemin ihtiyaçlarını gözeten, hem sahanın ihtiyaçlarını gözeten, hem ailelerin ihtiyaçlarını gözeten, hem de bu yeni risklere karşı gerçek önlemleri almamıza yönelik de önemli bir adım atmış oluyoruz.
0: Bu tedbir mekanizması demişken Sayın Bakan, çocuk koruma kanunuyla da mevcutta da tedbirler var. Şimdi bu yeni yasayla da yeni tedbirler gündeme gelecek. Bu tedbirlerin koordinasyonu konusunda da bir önemli adım var diyebiliyorum bu yeni yasa teklifinde ve orada da bakanlığınıza yine önemli bir görev, misyon düşüyor ama onu da sormak isterim. Bu yeni koordinasyon yapısında siz bakanlık olarak hangi rolleri üstleneceksiniz?
1: Aslında biz bakanlık olarak bütün tedbirlerin etkin bir şekilde düzenli yapılıp yapılmadığı ile ilgili bir mekanizma oluşturuyoruz ve bütün kurumların iletişim halini net bir şekilde görebileceği bir mekanizma oluşturuyoruz. Aslında baktığımız zaman yeni bir mekanizma oluşturuyoruz. Güçlendirilmiş bir mekanizma. Bütün kurumların ortak bir vizyon etrafında çalıştığı, ortak bir şekilde çalıştığı ve merkezde tamamen çocuğun iyilik halinin olduğu bir sistem kurguluyoruz. Burada özellikle mevcut sistemde mesela korunmaya ihtiyacı olanla adli süreçte olan çocuklarımızın ihtiyaçlarını çok net bir şekilde ayrıştırabiliyoruz. Öncesinde bu mümkün değildi. Zira bir mevzuat boşluğu vardı. Bu düzenlemeyle beraber bu iki ihtiyacı da ortak bir şekilde net bir şekilde ayırarak çocuğun gerçek ihtiyacına yönelik de yönlendirme yapabiliyoruz. Şimdi bakanlık olarak bir yönetmelik çıkaracağız. Özellikle bu ilgili kurumlarla beraber ve bakanlık merkezinden bütün bu tedbirlerin en başından itibaren haberdar olduğumuz için çocuğun en başından itibaren takip edebileceğiz. Sadece kendisini değil aslında baktığımız zaman aileleri de. Biz zaten bakanlık olarak sosyal risk haritasıyla suça sürüklenen veya risk altında olan çocukları yakın takibe almaya başlamıştık birkaç ay öncesinden. Bununla beraber tedbir mekanizmalarımızı da oldukça güçlendirmiş olacağız. Zira yönlendirdiğimiz vakaları valilik bazında, valilik merkezinde takip edildiği andan itibaren özel bir komisyonla aslında o çocuğun en temelden ne tür bir ihtiyaç olduğunu en temelden bakmış oluyoruz. Eğer varsa bir kere farkındalığın oluşturmasını istiyoruz. Zira bir nasıl olsa ceza almam kaygısı da var çocuklarda veya bir seferliğine ne olacak ki? Gördüğü ufak tefek şeyleri minimize etme ihtimali oldukça yüksek.
0: Bir rahatlık var bu anlamda.
1: Bir rahatlık var. Dolayısıyla burada en farkındalığı en başından oluşturmak ve çocuğun en iyi halini gözetmek istiyoruz. Bakanlık merkezinde ise bütün bu tedbir mekanizmaları bir kere merkeze alıyoruz ve şeffaf bir şekilde bütün kurumlarımız tarafından etkili bir şekilde bu tedbirleri takip edilip edilmediğini takip ediyoruz. Yılda bir kere de bütün bakanlıkların olduğu bir koordinasyon toplantımız var. Bakanlığımız bu alanda tecrübeli. Kadına yönelik şiddetle ilgili benzer bir koordinasyon mekanizmamız var. Hem Adalet Bakanlığı hem İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ile beraber ve oldukça işlevsel bir şekilde yürüyor. İzleme ve değerlendirmesinin olduğu. Dolayısıyla aslında müdahale hareketimizin de daha güçlü olduğu. Problemin nereden kümelendiği, yani küme olan mahalleleri en başından görebildiğimiz ve en etkili şekilde en başından itibaren müdahale ettiğimiz bir mekanizma oluşturduk. Yine benzer şekilde burada da amacımız çocuğun üstün yararını gözetmek, çocuğu tekrar topluma kazandırmak ve bütün kurumları etkili bir şekilde rol üstlenerek çocuğu güçlendirmeyi amaçlıyoruz.
0: Şimdi hatırlatalım tekrar, bugün öğleden sonra Adalet Komisyonu'nda muhtemelen meclis bu dönem tatile girmeden de genel kuruldan da geçip yasalaşacak bir takvim izlenecek.
1: Şimdi biz özellikle çok önemsiyoruz. Zira biz burada sahada aslında bunun eksikliğini oldukça fark ettik. Dijital bir çağa girdik. Teknolojik bir çağa girdik. Aynı zamanda Telegram veya başka yapıların suç örgütleri tarafından çok sık kullanıldığını biliyoruz. Ve risk altındaki çocuklarımızı bu tür oluşumlardan en başından itibaren korumak amacımız. Dolayısıyla bu risklere karşı da en etkili mücadeleyi kurumlar arası güçlü bir koordinasyon mekanizmalarıyla hayata geçirebiliriz. Amacımız hiçbir çocuğumuzun suça sürüklenmemesini sağlamak, her çocuğumuzun iyilik halini güçlendirmek ve aslında çocuklarımıza daha iyi bir gelecek sunmak.
0: Peki. Sayın Bakan, şimdi bir son 6-7 dakikamız, birkaç konu var. Siz bu dijital güvenlik meselesine girince bu artık bugünün dünyasında küresel ölçekte önemli bir başlık. NATO lider eşleri toplantısında da bu konu ele alındı. Çocuklar güvende mobil uygulaması yine ödül kazandı. Uygulamayı sormak istiyorum. Ailelere ve çocuklara hangi imkanları sunuyor bu çocuklar güvende mobil uygulaması?
1: Şimdi öncelikle biz saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendi liderliğinde NATO zirvesi marşında lider eşlerine çok önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Özellikle çocukların teknoloji ve güvenlik, gelecek nesli korumak adı altında çok önemli bir panel. Biz de biliyorsunuz ülkemizi özgü bir model hayata geçirdik. 15 yaş altı sosyal medya düzenlemesi 15-18 yaş arasındaki çocuklara yönelik de ayrıştırılmış içerik hayata geçirdik. Ekim ayında yönetmeliğimiz çıkacak ve etkin bir şekilde artık Türkiye'de uygulanmaya başlayacak. Diğer yandan biz mobil uygulamasıyla çocuklarımızı risklerden korumak, özellikle karşılaştıkları risklerden korumak adına çocuklar güvende uygulamamızı Aralık ayında tanıtmıştık. Ve gerek akran zorbalığıyla karşı karşıya kalan veya hayatın her alanında bir riskle karşı karşıya kalan çocuklarımızın doğrudan bakanlığımızla benimle paylaş butonuyla paylaşarak bakanlığımızın uzmanları tarafından hem ziyaret edilmesi hem çocukla irtibata geçirilmesi ve risk nedir temelinde izlenmesini özellikle yapıyoruz bu sistem üzerinden. Aileler de benzer şekilde çocuklarıyla ilgili gözlemledikleri olumsuz içerikleri, davranışsal bozuklukları bizim bakanlığımıza iletebiliyorlar bu uygulama üzerinden. Bu geçtiğimiz hafta Cenevre'den bir ödül aldı. Evet. 6-7 aylık bir uygulamamızın küresel çapta ödül alması bizler için gerçekten gurur verici ve bu alanda yürüttüğümüz bütün çalışmalara, özellikle çocukların güvenliği adına yürüttüğümüz çalışmalara oldukça önemsiyoruz. Amacımız çocuklarımıza daha güvenli bir dijital ortam sunmak, daha güvenli bir gelecek sunmak ve bütün riskleri olası ve mümkün mertebede minimize etmek.
0: Evet. Yine çocukları da çok yakından ilgilendiren son dönemde bir kreşlerle ilgili düzenlemeler yaptınız. Belki kısaca ona bir değinebiliriz. Yeni kreş düzenlemelerinin kapsamında neler var Sayın Bakan?
1: Tabii özellikle çocuklarla ilgili son dönemlerde biliyorsunuz aile ve nüfus vizyonu doğrultusunda amacımız aile dostu ekosistemi oluşturmak, iş yaşam dengesini sağlamak. Bu kapsamda da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde pek çok yenilik hayata geçirdik. Özellikle aile ve gençlik fonuyla evlenecek gençlerimize, yuva kurmak isteyen 18-29 yaş arasındaki gençlerimize bir fon kredi sağlıyoruz. 4 yıllık bir kredi, 2 yıl ödemesiz. Diğer yandan her doğan çocuğa bir destek sağlıyoruz. İlk doğan çocuğa 5000 liralık bir destek. 2 ve sonraki olan her çocuğa aylık düzenli olarak çocuk 5 yaşında tamamlayana kadar bir destek sunuyoruz. Yine memurlara yönelik önemli bir yönetmelik hayata geçirdik. Özellikle 0-6 yaş çocuk sahibi olan memurlara yarı zamanlı çalışma imkanı getirdik. Ve ailelerin iş yaşam dengesinde ailelerini güçlendiren ve bu iş yaşam dengesini, iş aile dengesini daha dengeli bir şekilde sürdürecek daha farklı adımlar da atıyoruz. Bu kapsamda da özellikle kreş seferberliği başlattık. Bunu geçtiğimiz Kasım ayında bütçe çalışmalarımız esnasında müjdelemiştik. Biz aile destek merkezlerimizin neredeyse tamamında biz gündüzlü çocuk bakım evi kurduk. 500'e yakın gündüzlü çocuk bakım evi. Diğer yandan bu mevzuatımızı güncelleyerek özellikle yönetmelikte belediyelerin, kamu kurumlarının kreş açmasıyla ilgili bir yönetmelik belirledik. Belediyeler kreş açıyor, açabilir. Bununla ilgili de standartları düzenleyen, özellikle herkesin aynı standartta olması, çocukların güvenliğini sağlayan bir yönetmelik hayata geçirdik. Diğer yandan Türkiye genelinde kreş seferberliğimizle beraber hem kamu kurumlarımızda hem de özel sektörün aynı zamanda da erişilebilir, uygun, güvenli En önemlisi de bu. Güvenli çocukların gündüz bakım evlerinin çoğaltılması. Özellikle çalışan anneler veya için bunlar çok çok değerli. Amacımız en kısa zamanda bu süreci tamamlamak ve Türkiye genelinde bu kreş seferberliğimizi sürdürmeye devam etmek. Diğeri de kamu kurumlarındaki çocuk bakım evlerini çoğaltmak. Burada da bürokratik engelleri önlemek istiyoruz. Özellikle 50 tane 50 ailenin talebi üzerine 50 çocuk talebi vardı bir kamu kurumunda kreş açmak. Onu 30'a indirdik. Bir de sağlıkçıların çok yoğun bir talebi vardı. 7-24 çalışma usulüyle beraber. Onlara da kendi kurumlarında özellikle çocuk bakım evini hayata geçiriyoruz. Bunu da ilk defa da bir standarda eriştiriyoruz. Amacımız çocuklarımıza güvenli ortamlar sağlamak.
0: Selim Efendim, İslam İşbirliği Teşkilatı toplantısı önemli şeyler çıktı. Onu soracağım son 3 dakikamızda ama notlarınız da varsa aile ve gençlik fonuna başvurular ve oradan sağlanan destek konusunda rakamları alıp geçmek istiyorum.
1: Türkiye genelinde 290.213 başvurumuz var. 18-29 yaş arasında sunduğumuz bir destek Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde. Ve bu kapsamda da biliyorsunuz 25 yaş altında 250 bin liralık, 26-29 yaşında da 200 bin liralık bir destek sunuyoruz. 2 yıl ödemesiz 4 yıllık bir destek. Çocuk sahibi olana biliyorsunuz 12 aylık krediyi hibe ediyoruz. Bir iki çocuk sahibi olana da bu krediyi sıfırlıyoruz. Bugüne kadar peki kaç tane bebeğimiz oldu? 15.101 bebeğimiz oldu dün akşam itibariyle. Dolayısıyla biz genç anne babaya olmayı teşvik ediyoruz. Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan gençlerimize farklı desteklerimiz de var. Onlara hem İŞKUR'da bir destek sağlıyoruz. Önümüzdeki sosyal konut projelerinde de onlara da yine öncelik tanıyacak bir kontenjan sağlamayı hedefliyoruz. Güçlü aile, güçlü Türkiye hedefimiz doğrultusunda Türkiye 100 yılı vizyonumuza ilerlemeye devam edeceğiz.
0: Sayın Bakan, son bir dakikamız. İslam İşbirliği Teşkilat toplantısında Türkiye'nin danışma konsey üyeliğinde sanki süre uzatıldı diye hatırlıyorum. Yine Pakistan'la imzalanan bir mutabakat zaptı var.
1: İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde kadın bakanlar toplantısı düzenlendi. 2016 yılında İslam İşbirliği Teşkilatı'nda biz kadın danışma kurulu üyeliğini Doktor Esra Albayrak'ın ilk başkanı olduğu bir platform oluşturduk. Orada da üyeliğimiz aslında sonlanmıştı. Fakat müzakerelerle bir dönem daha uzatıldı. Biz de bu sürecin bir parçası olmaya kadınlar ile ilgili Türkiye olarak tecrübemizi diğer bakanlıklarla, diğer ülkelerle de paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Özellikle kadını güçlendirme ve kadına yönelik şiddet bağlamında. Diğer yandan da biz Doktor Burcu Özsoy, Profesör Doktor Burcu Özsoy da orada İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan da bir ödül aldı. Teknoloji yaptığı bilim çalışmaları anlamında o da ülkemiz adına gurur verici.
0: Peki. Çok teşekkür ediyoruz yayına katıldığınız için.
1: Ben de teşekkür ediyorum.
0: Sorularımızı yanıtladığınız için. Evet, başlarken de ifade ettik. Uzun süredir kamuoyu gündeminde olan 18 yaşından küçük çocukların küçük çocuklara yönelik cezalarla ilgili düzenleme, suça sürüklenen çocuklar olarak adlandırılan gruba çocuklara yönelik düzenleme. Bir yasa teklifi hazırlandı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunuldu ve bugün öğleden sonra Adalet Komisyonu da görüşmelerine başlanacak. Bu teklifle getirilen düzenlemelere baktık ve bu düzenlemelerin uygulanmasında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın üstleneceği rolü konuştuk. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş yayın konuğumuzdu. Yeniden görüşmek dileğiyle. NTV Radyo.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi Mobil'i indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
8: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
9: Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100 bin TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Kupa Günlüğü özel programını sunar.
2: Çok ikonik bir maçın ardından finaldeyiz ve İspanya Arjantin finali pazar günü saat 22'de oynanacak. Biz de düne dair her şeyi her zaman olduğu gibi Bülent Timurlek'le değerlendiriyor olacağız. Merhaba.
3: Merhaba Erkan.
2: Keyifli bir futbol akşamıydı. Bunu net olarak söyleyebiliriz. Genel bir girizgah alayım sizden.
3: Evet. Yani şöyle Oscar'lık mı diyeyim, macera filmlerini aratmayacak şekilde hayatın ta kendisi. Aklıma şu geldi, Dünya Kupası'ndan önce Messi Allah'a yalvarmıştım bana bir Dünya Kupası verdiği ama bundan daha fazlasını şu anda isteyemem ama çalışacağım demişti. Dün maçın ikinci yarısında toplar direkten döndüğünde kaleci Pickford çıkardığında ya bu kez galiba olmayacak düşüncesine kapıldım. Hı hı. Tek kale oynuyordu Arjantin ama yaptılar, yine Messi yaptı yani bu kez golle değil. İki tane asistle hakikaten dün akşam biz çok karakterli bir ikinci yarıda Arjantin geri dönüşü izledik. Oyunun bütün defolarıyla gelen, biliyorsun Yeşilburun adaları maçından beri Mısır karşısında 2-0 geriye düşen Arjantin, İngiltere defansının inanılmaz yani Premier Lig seviyesinde hava topu mücadelelerinde her zaman ön plana çıkar yani İngiliz oyuncular. İngiliz futbolu biliyorsun biraz havadan oynanır. Bütün kafa toplarını vurdururlar Arjantinlere.
2: Ki fiziksel olarak çok üstünler.
3: Ki mesela galibiyet golünü getiren Lautaro Martinez 1.80 bile değil biliyorsun.
2: Evet, 1.74.
3: Ama doğru yerde olmak lazım. Bütün kafa toplarını vurdular. Direkten döndü, Pickford çıkardı. Ama hikayenin sonunda sende Messi varsa son düdük gelmeden maç bitmiş demek değildir yani. Bunu 40 yaşında yapıyor. Yani muazzam bir hikaye izliyoruz.
2: Evet, bir meslektaşım yazmıştı. Şimdi adını hatırlayamıyorum. Öyle tararken sosyal medya önüme düştü. Evet. 66. dakikayla 84. dakikalar arasında İngiltere sadece 2 isabetli pas yapabilmiş. Evet. O da Stones'la Pickford'un birbiriyle paslaşması. Yani inanılmaz bir istatistik. Arjantin gerçekten tam anlamıyla boğdu İngiltere'yi.
3: Yani maçın ilk yarısı sakin. Arjantin ceza sahasına sadece 3 kez giriyor. Şutların sayısı, isabetli şutların sayısı 2 bile değil. Golsüz beraberlik. Yani orada tabii fitili İngiltere ateşledi. Hı hı. Sonuçta evine döneceksin yani Buenos Aires'e. Ama oradan sonra o tempoyu yaparken bu biraz da İngilizlerin zafiyeti. Tabii. Biraz da İngilizlerin Alman hocası Tuchel'in zafiyeti. Mesela sağ kanatta sürpriz bir isimle başladı. Hı hı. Orta saha oyun düştükten sonra gerekli müdahaleleri yapmadı. Farkındaysan maç 2-1 olduktan sonra Rashford'la Ivan Toney'i oyuna soktu. Yani doğru, tabiri caizse Atalan Üsküdar'ı geçmişti. Hı hı. Bence çok ağır da eleştirilecektir. Görevde de kalabileceğini düşünmüyorum. İngilizlerin avucuna geldi bir maç. Hı hı. Bunu bu kadar söyleyemem. Çünkü yani o golden sonra yarım saat vardı. Ve bunalttı Arjantin yani, hı, sağlı sollu. İşte orada oyunu soğutmak, o senin söylediğin o iki pas meselesi var ya. Hı hı. Oyunu soğutacaksın, top biraz rakip sahaya taşıyacaksın. Çünkü arka taraftaki adamların nabzı hiç düşmüyor. Yani Arjantin sonuçta Julian Alvarez sağda, Lautaro Martinez gelmiş. Messi sağda, Enzo yayın oraya çıkmış. Bir acayip bir şey var. Ablukayı aldılar diye.
2: Evet, yani inanılmaz. Aslında söylediğini destekleyen bir şey. 72'de Gordon'ın oyundan alınıp Konsa'nın dahil olması, o stoperi üçlemesi, evet, herhalde aylarca konuşulur.
3: Kesinlikle. Yani demirden korkan trene binmez misali. 1-0 öndesin. Bence Alman hoca. Zaten bir önceki turlarda da biraz böyle İngiltere'yi dizginleyen bir yapısı vardı. Ha Declan Rice falan sakatlık sonrası, hı hı, içeride turnuvada yaşanan sakatlık sonrası pek tadı yok. Harry Kane yine inanılmaz mücadelesini ortaya koydu. Bellingham'ın maçta ben biraz düşük buldum. İkili mücadelelerde ezildi farkındaysan. Hı hı. Ama Arjantin tarafı da kendi şeyini oynadı. Mesela Rodrigo De Paul'ü Jidek Kulübesi'ne çektiler.
2: Doğru.
3: Diego Simeone'nin oğlunu kanada koydular. Böylece İngiltere'yi iki kanatta da zorladılar. Julian Alvarez kanada çıktı. Messi göbekte. Daha iyi bir pres yapar oldular İngilizlere. Bu ikinci yarıda çok işledi. Yani son dünya şampiyonusun. Ve bana göre yani bir önceki turnuvadaki Angel Di Maria gibi bir adam yok mesela Arjantin'de. Ama harika bir final izledik. Yani hikayenin sonunda bir Fransa-Arjantin finali hep konuşuluyordu. Bir 2022'nin revanşı. Neredeyse dün İngilizler kazansa 2 sene önceki Avrupa Şampiyonası'nın Fransa-İngiltere hani finali olacaktı. Şimdi tabii şu tarafından da ilginç. Aklıma şey geliyor. 86'da Maradona kupayı kazandıktan sonra 90 biliyorsun İtalya'da Napoli forması giydiği için ve İtalya kuzey-güney böyle sosyolojik çekişmesinden bizi destekleyin demişti. Yani Napoli stadının büyük bir bölümü de Maradona'yı desteklemişti. Unutulmazdır futbol tarihinde. Şimdi çok ilginç. Tabii turnuva İspanya'da değil ama 10-11 yaşında işte Barcelona'ya gelmiş Katalanların takımı. Yani emin ol bugün Katalan gazeteleri ortadan görmüşler bizim Messi'ye karşı oynayacaklar diye. Ya çok 40 yıl arayla bu iki ismin Maradona ve Messi'nin attıkları gollerin, hayat hikayelerin, her şeyin benzeşmesi benim biraz tüylerimi ürpertiyor. Yani doğru. Hakikaten acayip hikaye. Arada ne fark var? Maradona 86 kazandı, 90 kaybetti. Şimdi Messi'nin elinde arka arkaya iki tane kazanma ihtimali var.
2: Evet. Peki manşetleri bir bakalım. Görelim. Çünkü her yer Messi normal olarak. Gerçekten rekorları alt üst etti. Belki onlara da yine değinirim. Çünkü yepyeni rekorlar var. Oley'le başlayalım. Arjantin tabii ki coşkulu ve şöyle diyorlar. Tanrı'nın coşkusu. Normalde bu La Manía Tanrı'nın kolu ya da işte sapı tarzında çevriliyor ama... Argo'da, Arjantin argosunda büyük coşku anlamına geliyormuş.
3: Tabii. Tanrı'nın yani şey, Tanrı'nın 50-86'ya vurgu şey
2: oraya var. Oraya bir gönderme var.
3: Başka türlü gören İtalyanlar da var. Bu sefer kafa çünkü Lautaro Martinez'in.
2: Onu da göreceğiz. Evet. Bir de yine Ole'nin bir diğer sayfasından devam edelim. Burada da yine aslında siyasi bir gönderme de var. Por Malvinas, por Diego. Malvinas ve Diego için ifadesi var. Burada da pankart açıldı biliyorsun maçtan sonra Malvinas adaları Arjantin'indir diye. Evet. FIFA bunu yasaklamış, stada almamışlar ama futbolcular taraftarlardan pankartı alıp saha içinde maç sonunda açtılar ve 1982'deki o savaşa.
3: Falkland adaları olarak geçer. Arjantinler Malvinas adası.
2: Doğru. Arjantinler Malvinas adası.
3: Evet.
2: FIFA ceza verebilir belki buna bu arada.
3: Ya bir para cezası falan da geçiştirirler. Marşı söylerken, Arjantin milli marşı söylerken dikkat ettin mi Arjantin'in oyuncuları Scaloni'ye?
2: Evet.
3: Ya biraz sonra bu adamlar savaşa gidecekler şeyi vardı üzerlerinde. Ve hala turnuva bitiyor. Arjantin finale çıktı. Bir ay aşkın süredir program yapıyoruz. Ve ben bir gazeteci olarak sana Arjantin'in kupa primini söyleyemiyorum. Farkında mısın?
2: Tabii. İşte zaten acı, futbolu bu yüzden konuşuyoruz.
3: İşte acı gerçeğimiz bu. Evet, milli forma, bayrak, marş. Bu üçleme çok önemlidir yani şeyde spor dünyasında. Yani diğer manşetlere de bakalım.
2: Evet, İspanya vurgusunu yapmıştın. Hani Messi, hatta bir dönem hatırlarsınız Messi acaba İspanya milli takımını seçer mi diye de çok hayaller kuruyordu İspanyollar.
3: Çocuk yaşta söylemiş ama.
2: Evet, evet,
3: Arjantin
2: doğru.
3: Arjantin için oynayacağım diye.
2: Asa bakalım, finalizma şeklinde görmüşler. Bu Ole'nin bir diğer sayfası benim için ağlama. Asla da Güney Amerika ve Avrupa şampiyonları karşı karşıya gelecek vurgusu var. Ve burada da alt başlıklardan bir tanesi de Arjantin'in her zaman fazladan bir canı vardır ifadesi dikkat çekici. İkinci sayfası var As'ın. Yine Messi vurgusuyla Messi bir dünya kupası daha istiyor ifadesini burada As'ta görüyoruz. Sport'a bakalım.
3: Bu Katalan gazetesi.
2: Evet. Yok. Bu Kafanın gazetesi değil.
3: Sport Katalan gazetesi.
2: Ha, Katalan gazetesi. Evet,
3: evet
2: doğru.
3: Katalan gazetesi Messi'ye karşı çılgınlık yani.
2: Evet, Messi'ye karşı final.
3: Burada... Messi'ye karşı final. O bu, onun metin altında ne var farkındasın?
2: Evet, duygular karışmış.
3: Çünkü yani bu gazete 365 günde 200 gün Messi'yi kapak yapıyordu Messi Barcelona'dayken. Çok yani, satan
2: çok,
3: Messi.
2: Çok büyük şey kazandırdı, prestij kazandırdı. Corriere dello Sport, burada da Boğa'nın kafası.
3: Boğa, bu kez Boğa'nın Natura kafası. Martinez'in lakabı.
2: Doğru.
3: Bu kez Boğa'nın kafası, evet.
2: Doğru. Karnın deli değil. La Gazzetta dello Sport'a da bakalım. Yine burada da aslında Yamal ve Messi vurgusunu görüyoruz. Bu fotoğrafı çokça göreceğiz finale kadar. Hiç evet. Görülmemiş bir final. Yine Amerika şampiyonuyla İspanya şampiyonuna gönderme var.
3: Çok özel fotoğraf çekimini de kullanmışlar doğal olarak. Hı hı. Yani 2008'de Messi'nin hayatında kucağına bir çocuk almadığı bir günde yapılan bir takvim reklam çalışmasına seçilen çocuğun Lamine Yamal olması.
2: Orada el verdi.
3: Evet, ve 18 sene sonra bu iki ismin finalde karşılaşacak olması.
2: Tam bir senaryo. Yazsanız böyle yazarsınız herhalde.
3: İnandırıcı bulmazlar.
2: Değil mi?
3: Evet.
2: Fazla dramatik şey.
3: Evet.
2: Popüler ve ne denir? Romantik gelir.
3: Aynen. Ama bu böyle yani. Bu acayip bir gerçek bu. Yani o şehirde, o kasabada onca yani ufak çocuk varken Lamine Yamal'ın ailesinin o bebek halini, onun çekime katılmasına izin vermesi, hı, ya da yapılan onca çekimin arasından bu fotoğrafların seçilmesi.
2: Sonra Yamal'ın kariyerinin gidişi.
3: Bu acayip bir hikaye. Yani evet, burada durmamız lazım yani.
2: Peki, biraz İngiliz tarafını da konuşalım. Bakalım. Sen aslında hayal kırıklıklarına değindin ama tabii İngilizler çok büyük hayal kırıklığı yaşıyor. Daily Mail'a bakalım. Hayalimizin nihayet öldüğü gece. Yani bunu özellikle finally olarak belirtmişler. Çünkü gerçekten inanıyorlardı bu kez futbolun ülkesine döneceğine ama dönmedi. Şu ifade var: Harry Kane'in aslanları malum kişi tarafından turnuva dışına itilirken tüm ülkede büyük bir acı ve ızdırap hakim. Daily Mail'in ilk sayfası, daha doğrusu ana sayfası. Evet. O ikinci sayfasında da Beckham'ın gözyaşlarını göreceğiz.
3: İki sayfa ayırmışlar. Beckham ailesi, bütün herkesin bu üzüntüsü. Yani hayal dünyasından 10 dakika uzakta. Evet,
2: evet.
3: Öndeydiler orada.
2: Gerçekten. Bu arada ne düşünüyorsun bilmiyorum. Beckham Inter Miami'nin başkanı, Messi de futbolcusu. İlk karşılaşmalarını tesiste görmek isterdim. İlginç.
3: Aklıma şey geldi. 2002'de hakem kararıyla Güney Kore'yi eleyen İtalya'daki Güney Koreli oyuncuyu takımdan göndermişlerdi.
2: Olur mu be benzeri? Burada
3: yok canım artık. Messi Barcelona'ya dönme ihtimali var, biliyor musun?
2: Orada bir jübile yakışır.
3: Messi'nin Barcelona'ya dönme ihtimali var.
2: Yani
3: burada takip ederiz yani.
2: Evet.
3: Evet.
2: Gerçekten çarpıcı olur. Peki The Guardian'a bakalım. Onlar da tabii ki benzer ifadeler.
3: Her şey olur.
2: Her şey bitti. Yine ikinci sayfasında da esprili bir dille, aslında askeri telsizlerin kapanış şekli vardı ya, over and out. Öyle bir başlık atmışlar ve yine buraya kadar bizim için bitti ifadesi var. Tabii ki ben İngiliz medyasının aylarca bu konunun üzerinde duracağını düşünüyorum. Yani Tuchel acımasızca eleştirilecektir.
3: Yani iki Avrupa Şampiyonası finali kaybettiler. Hı hı. Burada da yarı final yaklaşıyorlar, evet. Ben yine yani turnuvada o 3 aslan var ya, logoda, öyle bir takım olduklarını düşünüyorum ama hoca problemli. Hı. Yani hoca problemliydi. Artık çok geç yani bunu söyleyebilmek için, ama yani grup başlarında ya da ilerleyen dönemlerde bir anda tamam sol tarafta Gordon oynattı, Rashford'u unuttu da sağ tarafta Madueke olmadığı zaman Saka oynuyordu. Dün bir anda daha soğuk bir oyuncuyla girdin, hı hı, şeye, oyuna. Bence oyunu okumakta, bu akademi çıkışlı hocalarda konuştuğumuzu düşünüyorum bir programda, fazla düşünme var.
2: Nagelsmann üzerine konuşmuştuk
3: değil mi? Fazla düşünme var. Bu aynı şey Uruguay'ın hocası Bielsa'da da vardı.
2: Doğru.
3: Çok fazla düşündüğün zaman aksiyona sokabilmek, hani o değişikliği yapabilmek. Mesela bunu 16 yıl önce bir röportajında Mourinho El País gazetesiyle çok güzel anlatmıştı. Bir insanın IQ'sunun çok yüksek olması değil, duygusal zekasının çok yüksek olması, EQ. Hı. Duygusal zeka baskı altında verebileceğin kararlar. Yani benim sana mesela kuracağım cümlelerle, hı, sen kendini kaybedip ağlamaya başlarsan yani bana cevap veremeyebilirsin mesela.
2: Doğru.
3: Orada da Mourinho'nun söylediği, yani 80 bin kişi mağlubuz, bir şeyleri değiştirmem lazım sağ içinde, herkes benim üzerimde, ve sakin kalmam gerekir diyor. Ben yani bu Thomas Tuchel ve bu jenerasyon hocalarda bunu görüyorum açıkçası. Yani öbür tarafta Scaloni, tırnak içinde söyleyeyim, biraz daha mahallenin abisi gibi duruyor. Farkında mısın
2: doğru,
3: bu takıma?
2: Doğru. Zaten ifadeleri de öyle. Maç sonunda dedi ya, evet, bizim yüreğimiz var dedi. Evet. Yani her şey taktik tahtası değil diyor. Hatta geçmişte de Alex Ferguson, Arsene Wenger hepsi bazen taktiksel karar almanız gerekmez, bazen duygusal kararlar almanız lazım maç oynanırken ifadeleri var.
3: 4 yıldır Dünya Kupası'nı aldığından beri, 3,5 diyelim hatta, 2022, Scaloni Arjantin'de hiçbir yerde hesap ödemiyormuş, biliyor musun?
2: Çok güzel.
3: Vallahi bak, yemek, kafe, bugüne kadar hiç kimse benden hesap almadı diyor.
2: Şimdi kupayı bundan kazanırsa bedava yaşar.
3: Şimdi bundan sonrasını düşün yani, evet.
2: Peki, son 2-3 dakikamız kaldı. Biraz İspanya tarafını konuşalım. Çünkü Fransa-İspanya maçını çok değerlendirememiştik ama... Evet. İspanyollar nasıl görür bu eşleşmeyi?
3: Vallahi bir kere finale geldiler. Karşılarında kim olursa olsun. Yani bu olası diyelim ki bir Fransa olsaydı, Brezilya, Arjantin... Bu saatten sonra değişen bir şey yok. Onlar kendi misyonlarını tamamlamışlar. Nasıl tamamlamışlar? Turnuvanın en görkemli, 2002'de Brezilya'sından beri en görkemli görünen, derinlikte alternatifli Fransız hücum hattına karşı, hı hı, İspanyollar üstelik de öyle bir Paraguay gibi değil,
2: kapanarak
3: değil, oyunu çirkinleştirerek değil, İnanılmaz bir savunma yaptılar. Neydi referansları? Bir gol yemişlerdi değil mi buraya kadar? Onu bir önceki maçta yediler zaten.
2: Belçika'dan.
3: Bunu Fransızlar karşısında bu en büyük testten geçecekti. Bitti mi? Bitmedi. Ama hani bir gerçek var. Bu ülke 2010 Dünya Kupası'nı aldığında müzesinde Dünya Kupası yoktu. 2008 Avrupa Şampiyonası'nı aldığında 44 yıl önce 64'te Franco döneminde alınmış bir kupası vardı. Ve ondan beri hep hayal kırıklığıdır İspanya. 14'te gruptan çıkamadı. Iniesta'lı kadro, öyle değil mi? 3 tane galibiyeti olduğundan bahsediyorduk İspanya'nın. O yüzden hani bu final tamamıyla ortada. Ha, şu var, enerji olarak ben İngilizlerde pillerin biraz yarılandığını gördüm. Şimdi Arjantinler inanılmaz bir coşkuyla oynuyorlar. Arjantin
2: bir de sert oynuyorlar.
3: Arjantin o coşkuyu koyacak. İspanya o kalitesini ve aklını koyarsa Arjantin'i çözebilecek bir takım. Malum biliyorsun Arjantin defansı o kadar da iyi değil yani. Oyarzabal'ın vesairelerin içine sızması. Ama pazar akşamı acayip bir maç izleyeceğiz. Üçüncülük maçlarını çok anlamlı bulmam. Cumartesi'nin İngiltere-Fransa maçı var.
2: Kimseyi tatmin etmez.
3: Öyle değil mi?
2: En azından bu iki ülke arasında.
3: Evet, yani nasıl motive olurlar onu bilmiyorum üçüncülüğe. Ama yarın da takip edeceğiz iki ülkenin de medyasını.
2: Peki Bülent İmlek, ağzına sağlık.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Tekrar yarın birlikte olacağız. Bir başka kupa günlüğünde görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai kupa günlüğü özel programını sundu.
4: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
5: Tami de çözülsün.
4: Nasıl?
5: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
4: Büyüksün.
5: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
4: Tami.
5: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
4: Yürü be Tami.
6: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
7: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur. Tami.
8: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
9: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan korkma. Türk Kanser Derneği.
10: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Ziraat Katılım Bankart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. NTV Radyo.

0: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Milli Savunma Bakanlığı'nda bugün haftalık basın bilgilendirme toplantısı vardı. Toplantıda S-400 füze savunma sistemleri için konuşulan 3. ülke formülüyle ilgili açıklama geldi. Ayrıntıları NTV muhabiri Özden Erkuş'tan alacağız.
1: En önemli gündem başlıklarından bir tanesi S-400 hava savunma sistemleri kasa yaptırımlarının kaldırılması için bu hava sistemlerine dönük bir adım atılması bekleniyor bilindiği üzere ve bu çerçevede en öne çıkan seçeneklerden bir tanesi de söz konusu hava savunma sisteminin 3. bir ülkeye satılması ki bu konuyla ilgili geçtiğimiz günlerde Rusya'dan da Türkiye ile görüşmelerin yapıldığına ilişkin bir açıklama gelmişti. Bu konu başlığı Milli Savunma Bakanlığı'nın haftalık basın bilgilendirme toplantısında konuşulan başlıklar biriydi ve Milli Savunma Bakanlığı bu konuya ilişkin S-400 uzun menzilli hava bölge hava ve füze savunma sistemleriyle ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir ifadesi kullanıldı ve somut gelişmeler olduğunda bu konunun kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Yani S-400'e ilişkin çok yönlü görüşmelerin devam ettiği Milli Savunma Bakanlığı tarafından açıklanmış oldu. Gelelim diğer konu başlıklarına. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz günlerde Avrupa Parlamentosu hem Kıbrıs Barış Harekatı'nı hem de o harekatta görev alan Türk Silahlı Kuvvetleri'ni suçlayan bir kararın altına imza atmıştı. Bu karar da kabul edilmişti. Siyasetten sert tepkiler gelmişti. Bakanlıkta söz konusu bu karara sert tepki gösterdi. Türk Silahlı Kuvvetleri'mizi hedef alan mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz ifadesi kullanıldı. Kanlı Noel'de, Ayvasıl'da, Murat Ağa Sandallar ve Atlılar'da tüm dünyanın gözü önünde işlenen katliamları görmezden gelenlerin Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomiktir ifadesi kullanıldı bakanlık açıklamasında ve şu cümle dikkat çekti. Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme konusunda bugün her zamankinden daha fazla kararlıdır ifadesi bu açıklamanın dikkat çeken ifadeler arasında yer aldı. Bir başka önemli başlık geçtiğimiz günlerde Suriye'nin Lazkiye Limanı'na gerçekleştirilen üst düzey askeri ziyaret. 5 gemiyle birlikte Deniz Kuvvetleri Komutanı bilindiği üzere Lazkiye'ye bir liman ziyareti gerçekleştirdi. Bu ziyaretin 18 yıl sonra bir ilk olduğuna vurgu yapıldı. Milli Savunma Bakanlığı'nın basın bilgilendirme toplantısında ve Türkiye ve Suriye arasında uyum içerisinde devam eden savunma kapasitesinin geliştirilmesi gibi konu başlıklarının yanı sıra özellikle deniz alanındaki askeri işbirliğine dönük konu başlıklarının söz konusu ziyarette ele alındığına vurgu yapıldı. Son bir not, Mısır'la karşılıklı temaslar devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde Mısır Savunma Bakanı da bilindiği üzere Ankara'daydı. Bakan Yaşar Güler'le bazı görüşmeler gerçekleştirdi ve bu görüşmelerde ayrıca savunma işbirliği iyi niyet mektubu da imzalandı. Basın bilgilendirme toplantısında bu mektupla birlikte iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin daha kurumsal bir çerçevede ilerleyeceğine ilişkin vurgu da yapıldı.
0: Özden Erkuş'un notlarını dinledik. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kiev'de temaslarda bulunuyor. Gün içerisinde Ukrayna lideri Zelenski ile görüşmesi bekleniyor. Öncesinde Ukraynalı mevkidaşıyla bir araya geldi, ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. Verilen mesajları NTV diplomasi muhabiri Deniz Kilislioğlu Kiev'den aktaracak.
2: Mümkün olabilecek mi? Sahaya yansıyacak mı? Çok zorlu konular var. Biz şu anda Mihailovski Meydanı'ndayız. Kiev'in en önemli meydanlarından birinde. Aslında 4 yıl öncesine geri döndüğümüzde Kiev'e girmeye çalışan ve engellenen Rus tanklarının hala sergilendiği o noktadayız. 4 yıldan bu yana çabalar sürekli devam etti ama bir türlü sonuca ulaşılamadı. Bugün ulaşılabilecek mi? Hakan Fidan ve Andrei Sibiya'nın basın toplantısında aslında gördüğümüz tablo şuydu. Süreç biraz Alaska zirvesine kilitlenmiş durumda. Yani orada Amerika Birleşik Devletleri ile Rusya arasındaki o açıklanmayan ama perde arkasında fikir birliğine varılan konuda hala Rusya tutunuyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da bunun altını çizdi. Neydi o mutabakat, zımni mutabakat? Özellikle Donbas bölgesinin tamamının Ruslara bırakılması, Kırım zaten mevzu bahis değil ama diğer taraftan Herson, Zaporojya ve Harkiv gibi bölgelerde mevcut savaş hattının durdurulması gibi bir genel anlayış vardı. Bu konuda Rusların hala aynı noktada olduğunu vurguladı Hakan Fidan basın toplantısında ki bir ay önce Moskova'yı ziyaret etmişti hatırlayacaksan. Ve tabii bir başka noktada İstanbul için yeniden bir müzakere masası kurulabilir olabilir mi? Bu konudaki talepler çok net. İki taraf da bunu istiyor dedi Hakan Fidan. Ama şöyle bir farklılık var. Format olarak Ukrayna tarafı liderler düzeyinde görüşmek istiyor. Andrei Sibiya bir kez daha vurguladı. Ateşkes de dahil eğer bir süreç başlayacaksa bu liderler düzeyinde ancak yapılabilecek bir şey ve süreç ancak böyle ilerleyebilir mesajını verdi. Hakan Fidan'sa İstanbul'dan bu yana belli komiteler kuruldu. Onlar çalışmalarını devam ettiriyorlar. Dolayısıyla bu çerçevede görüşmelerle devam edebilir mesajı verdi. Biz Deniz Berktay'la izledik o toplantıyı. Biraz umutlar, çabalar var ama umutlar az. Sanki öyle bir izlenim aldım ben Deniz Berktay. Sende de aynı izlenim var mı? Yani buradan, bu müzakerelerden sonra bir çıkış yolu bulunabilir mi? Yeniden masanın kurulması için ne dersin?
3: Evet, basın toplantısından ben de benzer izlenimleri edindim. Şimdi hem Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrei Sibiga'nın açıklamalarına baktığımız zaman hem de Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Moskova ile ilgili izlenimlerini aktardı. Bunları da baktığımız zaman şunu görüyoruz. Rusya ile Ukrayna'nın tavırları, tutumları şu anda birbirinden taban tabana zıt durumda. Ve iki taraf da savaşın sona ermesini istiyor. Fakat burada şuna dikkat etmek gerekiyor. Amerika'da yönetim değişmeden önce, yani Biden iktidardayken, ki Biden Zelenski yönetimi destekliyordu. O dönemde ne Rusya ne de Ukrayna müzakere sürecinden bahsetmiyordu. Bir iki tarafta zafer diyordu. Fakat Amerika'da Trump iktidara geldikten sonra ve Trump bu savaşı bir an önce sona erdirme çabalarına giriştikten sonra her iki tarafta, yani Rusya'da, Ukrayna'da biz barışı istiyoruz fakat karşı taraf istemiyor demeye başladı. Aslında burada içerik aynı fakat sadece söylem değişti diyebiliriz. Çünkü Ukrayna mesela neyi talep ediyor? Kayıtsız şartsız ateşkes. Çatışmalar bir an önce sona ersin diyor. Peki Rusya ne diyor? Hayır diyor, bizim önce bazı taleplerimiz kabul edilsin ve Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un söylediği bir şey var sürekli olarak. Savaşın temel nedenleri önce halledilsin diyor ki burada kastedilen Ukrayna'nın NATO'ya girmeyeceğinin garanti edilmesi. Şu anki Ukrayna ya da Ukrayna yönetiminin şu anki tutumu buna taban tabana zıt durumda.
2: Bir de tabii toprak bütünlüğü konusunda geri adım atmıyor, onu da çok net ifadelerinden anladık. Kırım konusu hala... Kırım'ı dahi bırakmama konusunda çok netler.
3: Evet, Kırım'ı belki Ukrayna bizzat yakın bir gelecekte Kırım'da fiili denetim kurulma konusunu belki talep etmiyor olabilir. Şu anda belki o konuda aslında söylemedikleri halde biraz tavırlarında yumuşama olabilir. Fakat Kırım'ı Rus toprağı olarak tanımak bambaşka bir şey. Ukrayna siyasetinde şu anda böyle bir kararı alabilecek bir siyasetçi Ukrayna'da düşünülemez.
2: Donbas konusunda da netler anladığımız o ki.
3: Şöyle söyleyelim, Donbas, yani Donetsk ve Lugansk illeri. Evet. Lugansk ilimiz şu anda zaten tamamına yakın Rusların işgali altında bulunuyor. Donbas'ın ya Donetsk'in ise %80'i zaten Rusların işgalinde. Kalan %20'lik kısımda Ruslar şu anda ele geçirmeye çalışıyor. Ve Rusya Ukrayna'nın bir an önce oradan çekilmesini istiyor. Ukrayna ise geri çekilecek olsa bile bazı yerlerde oraları çatışmadan Rusya'ya teslim etmeyi istemiyor. Ve şu var, tarafların tutumları birbirinden çok taban tabana zıt durumda ve ben dün Zelenski'nin basın toplantısındaydım. Zelenski'ye de şunu sordum. Siz savaşın sonbahardan itibaren daha da tırmanacağını öngörüyor musunuz? Çünkü Rusya'da Eylül'de seçimler var. Ardından bir seferberlik olabilir mi? Zelenski evet dedi. Biz böyle bir ihtimali, savaşın daha da tırmanma ihtimalini göz önünde bulunduruyoruz ve buna yönelik de politika üretiyoruz dedi.
2: Peki bu önemli. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da vurgu yaptığı noktaydı. Son bir aydır sahada ciddi bir tırmanış var. Enerji altyapılarını vuruyor Ukrayna Rusya'nın. Rusya'da başkent Kiev'e saldırılar düzenliyor. Son bir notla bitirelim Burak. Dün gece biz buraya geldiğimizde yine bir hava saldırısı oldu. Rusya tarafından yapıldı. Üstelik Hakan Fidan da Kiev'de bir oteldeydi ve biz gökyüzünde hava savunma sistemlerinin Rus füzelerini imha ettiğini gördük. Ve tabii ki bugün Andriy Sibiya'da üst düzey bir misafir olmasına rağmen teröristler eylemlerine devam ediyor diyerek konuşmasına başladı. Dolayısıyla bir anlamda Rusya'da bir mesaj vermiş oldu buraya. Belki hem zaten Ukrayna tarafına veriyor ama Türk tarafına da bir mesaj olarak algılandığını söylemek herhalde çok yanlış olmayacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan daha sonra Volodymyr Zelenski ile Ukrayna Devlet Başkanı ile görüşecek. Birkaç önemli teması daha var güvenlik birimleriyle ve sonrasında da buradan ayrılacak. Biz gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Deniz Kilislioğlu ve Deniz Berktay Kiev'den bildirdi. Yeni bir gelişme, DEM Parti heyeti mecliste MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüşüyor. Ayrıntıları alacağız. Ankara'dan Uğraş Bingöl aktarıyor.
4: Türkiye sürecinde trafik yeniden oldukça hızlandı. Dün hatırlanacağı üzere Neden Parti İmralı Heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, Abdullah Küler ve Efkan Hala ile bir görüşme gerçekleştirmişti. Yeri ve zamanla ilişkin henüz o bilgi yok ama dün gerçekleştiğini söyleyebiliriz. O görüşmenin ardından bugün de bu trafik hızlandı ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile meclisteki makam odasında görüşme saat 12 itibariyle başladı. Çok önemli toplantı şüphesiz ki terörist Türkiye sürecinde artık yeni bir sayfa açılıyor. Uzun zamandır konuşulan yasal düzenleme ve çerçeve yasaya ilişkin bir görüşme trafiği olduğunu söyleyelim. Bu konuda önemli. PKK'nın silah bırakmasının hemen ardından bu görüşmeler önemliydi. Şu an itibariyle de sürecin mimarlarından, en önemli isimlerinden biri olan Devlet Bahçeli ile bir görüşme gerçekleştiriyor DEM Parti İmralı heyeti. Dünkü görüşme de önemliydi. AK Parti Genel Başkan Vekili Efkan Hala ve AK Parti Grup Başkan Vekili Grup Başkanı Abdullah Küler ile bir görüşme gerçekleştirilmişlerdi. Yine yasa tasarısı üzerinde görüşme ele alınmıştı. Çerçeve yasanın artık Temmuz ayında çıkması bekleniyor. Meclis tatil olmadan bu yönde bir gayret var siyasilerden. O yüzden de bu görüşmeler önemli. Bu görüşmelerin ardından yine DEM Parti İmralı heyetinin İmralı'ya gidip Öcalan'la görüşmesini de bekliyoruz. O yüzden meclis koridorları oldukça hareketli, bunu söylemekte fayda var. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında çerçeve yasa oldukça önemli. Az önce de bahsettiğim gibi PKK'nın silah bırakmasının ardından süreç nasıl işleyecek, yasal zemine bu süreç nasıl oturtulacak ilişkisine yönelik bir değerlendirmelerin olduğu ve artık kanun teklifi sonuna geldiğini söyleyelim. Şunu da belirtmekte fayda var. Bu yasanın, yani çerçeve yasa Türkiye Büyük Millet Meclisi geçirilmesi hedefleniyor ama hemen yürürlüğe girmeyecek. Öncelikle MİT ve Türk Silahlı Kuvvetleri örgütün silah bıraktığına dair bir teyit mekanizması geliştirilmesi bekleniyor. Ardından da MYK'nın bu yönde karar alması, yani PKK kendini feshetmiştir ve gerekli bölgelerden çıkmıştır noktasında bir değerlendirme yapmasını bekliyoruz ve hemen ardından da Cumhurbaşkanlığı'nın kararı oldukça önemli. Öne çıkan bazı maddeler de var. Kesin olmamakla birlikte ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası alanlar kapsam dışında kalacaklar. Öcalan ve örgütün üst yönetimine ilişkin özel bir düzenleme öngörülmediği yine konuşulan başlıklar arasında. Türkiye'ye dönecek bazı örgüt mensupları için durumlarına göre mevcut mevzuattaki etkin pişmanlık hükümlerinin uygulanabileceği de ifade ediyor. Ama dediğim gibi bunlar ön bilgiler, son bilgiler değil, bir taslak metin ithalinde. Zaten bu görüşmelerde o taslak metine son vermek üzere partilerin görüşleri alınıyor. Bu kapsamda bu siyasi partiler arasındaki trafik oldukça önemli. Birkaç gün içinde bu taslak metinin artık çıkmasını bekliyoruz ve bu taslak metin çıktıktan sonra da heyetin Öcalan'la bir görüşme yapmasını bekliyoruz. Şu dakika itibariyle DEM Parti İmralı heyetiyle Devlet Bahçeli'nin görüşmesi devam ediyor. 12'de başladı, yaklaşık 15 dakikayı geride bıraktık. Bahçeli, az önce de bahsettiğim gibi, önemli bir figür, özellikle terörsüz Türkiye sürecinin mimarlarından biri. Çerçeve yasada da şüphesiz ki görüşü alınacak ve bu konuda bir trafik halinde olacaklar.
0: Uğraş Bingöl Ankara'dan aktardı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturmasıyla ilgili konuştu. Sivil toplum denetimden kaçmanın kalkanı olamaz dedi.

0: veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumamayacaktır. Milletimizin güvenini istismar eden her türlü eylemin karşısında olduk. Hukuk içinde kararlılıkla sonuna kadar mücadele edeceğiz.
1: NTV Radyo.
2: Peki günlerdir konuşulan Ahbap Derneği soruşturması nasıl başladı? Soruşturmada hangi iddialar gündeme geldi? Haluk Levent ifadesinde neler söyledi? NTV muhabiri Dilek Yaman Demir tüm bu sorulara açıklık getiriyor. NTV ile ortak yayına geçiyoruz.
3: Neler biliyoruz, oradan başlayalım.
4: Soruşturmanın 2025 yılında, yani geçtiğimiz yıl başladığını aslında soruşturma numarasından öğrenmiş olduk. 2025 numarasıyla başlayan bu soruşturmanın da Ahbap Derneği'ne ilişkin aslında sosyal medyada olsun, basında olsun birden fazla iddia yer almıştı. O iddiaların en önemlisi de 2023 yılında ülkemizin o yaşadığı 6 Şubat depremlerinden hemen sonra büyük bir popülarite kazandı Ahbap Derneği. Haluk Levent'in kurucusu olduğu bir dernekle birlikte çok sayıda bağış yapıldı ve o bağışın miktarı da artık çok yüksek bir hal aldı. Bağışla birlikte tabii yine bir takım usulsüzlüklerin olduğu iddiaları ortaya atıldı. Savcılıkta birden fazla şikayet üzerine, ki en önemli şikayetlerden bir tanesi de bir iş adamının, iş insanının şikayeti oldu. Aslında bir süredir de Haluk Levent'in ve Ahbap Derneği'nin de soruşturulduğunu anlayabiliyoruz. Çünkü soruşturma dosyasına giren bir MASAK raporu var. Soruşturmanın düğmesine nasıl basıldı? Aslında Haluk Levent'in yurt dışına kaçmaya çalıştığı iddiasıyla basıldı diyebiliriz. Haluk Levent'le ilgili bir yurt dışı çıkış yasağı oldu. Ama buna rağmen yurt dışına, farklı ülkelere kaçmak amacıyla bir bilet alındığı iddia edildi. O bilet alındıktan sonra yurt dışına çıkış yasağını öğrenmiş ve İstanbul'a geri döndüğü sırada da o rotada da Bursa ilinde gözaltına alınmıştı.
3: Şimdi az önce sen de söyledin, farklı farklı şikayetler var ama özellikle bir holdingin, özellikle çünkü çok yüksek meblağlardan bahsediyoruz orada, Başaran Holding ile ilgili önemli iddialar var. Nedir bu meselenin ayrıntıları?
4: Hüseyin Başaran, Başaran Grup Holding yöneticisi, sahibi aynı zamanda. Şimdi Hüseyin Başaran'ın Gazi Osman Paşa Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğu bir şikayet var. Bu şikayette Haluk Levent'e güvendiğini söyleyen bir iş adamı var. Yine kızını kaybeden bir iş adamının aslında iyilik yapmak için bir yurt projesiyle anlaştığı Haluk Levent'in kendisini dolandırdığını, güvenini suistimal ettiğini ileri sürüyor. Bunu neye dayandırıyor? Öncelikle sahibi olduğu, yani Başaran gruba ait birden fazla gayrimenkulün Ahbap Derneği'ne bağış adı altında verildiği. Yine bu Ahbap Derneği'ne bağış adı altında verilen birden fazla gayrimenkul, ya burada bir parantez açmak istiyorum. Gayrimenkullerin yeri, konumu ve değeri itibariyle şikayet dilekçesinde de yer alan miktarla da eşdeğer olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü yaklaşık 150 milyonluk bir gayrimenkul, 300 milyonluk başka bir gayrimenkulden bahseden birden fazla, aslında dilekçeyi de okuduğumda birden fazla parantezle, paragrafla belirtilen gayrimenkuller var. Ama bu gayrimenkullerin amacı dışında kullanıldığı ileri sürülüyor. Bu nasıl ortaya çıkıyor? Haluk Levent'e verilen, Ahbap Derneği'ne bağışlanan bu gayrimenkullerin üçüncü kişilerin üzerlerine devir edildiği iddiası var. Hüseyin Başaran'ın bu iddiasını da neye dayandırıyor? Tapu'ya dayandırıyor. Tapu sicillerinde Ahbap Derneği'ne yapılan bağış adı altındaki o gayrimenkulün üçüncü bir kişiye, bir iş insanının, aslında Esin Önder Çağlayan, fotoğrafı gelmişken de gösterelim, Esin Önder Çağlayan gibi bir isme devredildiği iddiası var. Bu iddianın araştırılmasını istedi. Bence ve yine dilekçede o gayrimenkullere tedbir konulmasını, yani satışın artık önlenmesini de talep etti. Tabii bu da soruşturma aşamasında şu anda.
3: Şimdi burada farklı farklı insanlar görüyoruz. İşte bir tanesini sen söyledin. Kimisi Haluk Levent'in çalışanı, şoförü. Kimisi Ahbap Derneği ile alakalı. Şimdi Haluk Levent'in işte bu derneğin kurucusu olduğunu biliyoruz. Evet. Kamuoyu önündeki ismi ama yani çok büyük meblağlar var, büyük bir organizasyon. Nasıl bir şema var? Haluk Levent'in nasıl burada bir etkisi var?
4: Şimdi savcılık bir örgütten bahsediyor. Bu örgütün aslında yöneticisinden ziyade örgütün başındaki ismin, derneğin kurucusu Haluk Levent olduğu söyleniyor. Şunu da belirtelim, ifadelerin neredeyse tamamını okudum ve gerçekten tüm şoföründen iş insanına, hatta dernekle eskiden bağ olup şu sıralarda bağ olmayan birçok şüphelinin ifadesinde tek isim Haluk Levent'e çıkıyor. Bütün iddialar Haluk Levent'in talimatıyla, Haluk Levent'in isteğiyle, yine Haluk Levent'in bilgisiyle yapıldığı, para transferleri, tapu devir transferleri gibi gibi birden fazla iddia ortaya atılmış. Şimdi ifadeleriyle birlikte aslında açıklayarak gitmek istiyorum. Emrah Gödeliner, derneğin ikinci kurucusu ama 2021 yılında illiyet bağını, yani dernekle olan ilişkisini

0: kopartmış durumda.
1: Yine 2021'de.
0: 2021 yılından itibaren kopardım ama sigortalı olarak orada çalışmaya devam ediyordum. Çünkü sigortamın yatmasını istiyordum gibi bir savunması var ifadesinde. Yine Emrah'ın Haluk Levent'le olan Ahbap Derneği dışındaki ticari ilişkilerinden de bahsediliyor, para transferinden. Ve yine Emrah da Haluk Levent'in bilgisi dahilinde bu transferleri yaptığını söylüyor.
1: Şimdi bu transferler bu arada ciddi rakamlardan tabii bahsediyoruz değil mi? Yani öyle 1 milyon 2 milyon da değil.
0: 1 milyon artık o dosyada hiç görmedim. Yani 3 rakam dışında bir transferden bahsetmek mümkün değil. 150 milyon, 200 milyon ki totalde 990 milyonluk tek seferlik bir para transferi var. 660 milyonluk yine çıkış var. Paranın gönderildiği başka bir adres var. Rakamlar bunlar.
1: Şimdi bir güvenilir insan profili oluştu. Hı-hı. Kamuoyu önünde, kamuoyu nezdinde Haluk Levent'le alakalı. Şimdi duyuyoruz hani bazı insanlar onun işte bir takım bağımlılıklarından haberdarlarmış ama insanlar belli ki değildi. Zaman zaman Haluk Levent'in işte bazı soruşturmalarda isminin geçtiğini, cezaevine girip çıktığını da biliyoruz ama bir profil inşa etti sonrasında kendi. Bunu nasıl gerçekleştirdi?
0: Bence en önemlisi tabii bunu savcılığın resmi kaynaklarına da dayandırmak gerekir. Savcılığın sevk yazısında Haluk Levent'in bu profili yine o 2023 yılındaki 6 Şubat depremlerine dayandırılıyor. Hatırlayacağız aslında sosyal medyada basında çok sıkça yer aldı. Ahbap Derneği'nin yeleğini giymişti, kasketini takmıştı. Orada insanlara yardım eden bir imajı vardı ve günlerce oradaydı. Hatay'daydı, Kahramanmaraş'taydı. Sadece kendisi de değil, Ahbap Derneği adı altında bulunan orada birçok insan vardı. İnsanların orada güvenini kazanan bir profil elde etti. Yine o profili de bağış adı altında paralarla, yardım adı altında paralarla topladığı iddia ediliyor. Bu tamamen savcılığın sevk yazısında yazan bir husus. Buna değinmekte fayda var.
1: Şimdi bir ikinci operasyonda mı var? Bir belediyenin ismi galiba orada geçiyor. Onun evet, ayrıntısını.
0: Şimdi bu soruşturmayı aslında iki ayaklı olarak düşünebiliriz. Bir tanesi tamamen Ahbap Derneği'ne dayanan bir soruşturma, bir diğeri ise Şile Belediyesi'ne dayanan ikinci bir operasyon. Haluk Levent'in sahip olduğu, kurucusu olduğu yine Ahbap Derneği'nden asistanı üzerinden bir para çıkışı oluyor. Bu para çıkışları yine 120 milyon dolarlık bir para çıkışının Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil'e gönderildiği iddiası var.
1: 20 milyon dolar.
0: Dolarlık bir Yeliz Kaya tarafından gönderildiği iddia ediliyor. Yine Berkant Acil'in söz konusu bu parayla Şile Belediyesi'nin açtığı bir organizasyonu yapım şirketi üzerinden alıyor. Aldığı iddia edilen bu ihaleye de yine yolsuzluk kapsamında paraların daha fazla gider gösterilebilmek adı altında sahte faturalarla işlendiği iddiası var. Tabii bu iddiaların hepsi Şile Belediyesi operasyonunda ortaya çıkmış ki o soruşturmada hem Yeliz Kaya hem de Haluk Levent'in kardeşi Berkant Acil tutuklu durumda.
1: Evet.
0: Yeliz Kaya'nın iddiaları ise kesinlikle hiçbir şekilde banka hesaplarını kullanmadığını, Berkant Acil'le olan transferinin de Haluk Levent tarafından yapıldığı iddiası var. Sadece para transferi de değil bu sefer. Şile Belediyesi operasyonuyla birlikte ortaya çıkan bir de senetler var. Haluk Levent tarafından imzalandığı, ciro edildiği iddia edilen o senetler ise asistanı Yeliz Kaya'ya ait. Şimdi soruşturmada nasıl devam edelim? Önce onu söyleyeyim. Çünkü burada eski hukuki danışmanı olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ece Güner avukat kimliği var. Ama ifadesinde hiçbir şekilde, hiçbir zaman Ahbap Derneği'ne hukuki danışmanlık vermediğini söyleyen bir avukat Ece Güner. Ece Güner üzerinden de çok yüksek meblağlarda para transferi olduğunu söyleyelim. Yine burada hiçbir şekilde hukuki danışmanlık yapmadım dediği iddiasını da şu şekilde çürütebiliriz. Aslında şu şekilde çürütülüyor diyelim. Savcılık bir MASAK raporu oluşturuyor ve MASAK raporunda Ece Güner'e gönderilen para transferlerinde hep Ahbap adı altındaki paralardan bahsediliyor. Ece Güner Ahbap Derneği'ne hiçbir şekilde hukuki illiyet bağının olmadığını ama Ahbap Derneği adı altında bu para transferlerinde bulunduğu iddia ediliyor.
1: Yani şimdi şunu merak ediyorum, insanlar da merak ediyor. Bu paraları söylüyoruz. 120 milyon dolar, işte 900 milyon lira. Nereden biliyoruz bunu? Yani neye dayanarak söylüyoruz bu rakamları?
0: Savcılığın MASAK raporundaki tespitleri.
1: Bunlar incelenmiş, takip edilmiş, soruşturma dosyasına evet, girmiş olan rakamlar, banka transferleri.
0: Sadece bu soruşturmanın başladığı sırada alınmış MASAK raporları. Şu sıralarda artık ifadeleriyle birlikte başka isimler işaret ediliyor. O isimlerin de ifadelerle birlikte çıkan, ortaya çıkan o şüphelilerin de halen para hareketlerinin incelendiğini de belirtelim.
1: Şimdi Haluk Levent ifade verdi, tutuklandı ardından. Ne söylemişti? Yolsuzluk değil, usulsüzlük gibi bir ifade vardı. Hani bunu biraz açalım istersen. Bir de başka neler söyledi tabii, onu da merak ediyoruz.
0: Şimdi hem emniyette hem de savcılıkta ifadesine başvuruldu Haluk Levent'in. Emniyetteki ifadesinde bir kısım soruları cevap verdiği o sırada Ahbap Derneği ile ilgili bir kısım sorular sorulmuştu. Özgeçmişi, Ahbap Derneği'ni nasıl kurdunuz gibi o sorulara cevap verirken bir kısım sorulardan sonra ifade vermek istemediğini tutanak altına aldırmış. Buradaki iddia ise yine eskiden devlet makamlarında çalışan kişilerin isimlerini resmi olarak tutanağa geçirmek istediği ama bu tutanağa geçirmek istediği isimlerin yazılmadığı iddia edildi. Ve bu sebeple de emniyette ifade vermek istemedi belirtti. Savcılığa geldiğimizde savcılık soruşturmasında aslında benzer şekilde Ahbap Derneği'ne ilişkin paralarının kullanıldığını kabul ediyor. Ciro yaptım diyor. Yani kefil olarak Ahbap Derneği'ne gelen o paraları senetle, çekle, bordroyla teminat olarak kullandığını da ifade ediyor. Ama parayı yönetemedim diyor. Bir şekilde paranın artık benden geçen o teminatları verdiğim, düze çıkmak için uğraştığım o sıralarda paranın transferin kontrolünü kaybettim diyor.
1: Teminatları neye veriyor?
0: Bu şöyle düşünelim. Ahbap Derneği bir gayrimenkul alıyor.
1: Tamam. Bir vatandaş geldi, bir bağış yaptı. Evini bağışladı.
0: Ve bu bağış karşılığında bir ev yapılması gerekiyor.
1: Tamam.
0: Bu sırada bağış yapılan o eve karşılık yapılması gereken başka bir ev, yani deprem konutları için örnek verelim, yapılması gereken ev halen yapılmadı.
1: Tamam.
0: Bu sefer teminat olarak verilen evin sahibi olan Haluk Levent'in Ahbap Derneği'nin kapısını çalıyor. 3 sene oldu. Nerede artık diyor. Bu sefer diyor ki bakın diyor yapacağım. Bu da işte size teminatı, sizin verdiğiniz paranın oraya gittiğini ben size temin ediyorum diye bir senet imzalanıyor. Ki bu senetlerin %70, %80'i Yeliz Kaya'nın adına ciro edilmiş senetler. O senetlerin sahibi olduğu, bağlı olduğu banka hesabı da Ahbap Derneği'ne ait. Bir şekilde güven vermek adına paraları veriyor. İnsanlar da verdikleri paranın karşılığını göremediğinde paralar almak istiyor. Ve bu sefer de Ahbap Derneği'nin paralarıyla bunları güvence altına aldığını iddia ediyor.
1: Yani böyle onun parası oraya, o para buraya, böyle dolaşan bir sistem kurulmuş
0: evet.
1: gibi. Şimdi az ekrana da getirdik. Tabii bir kumar meselesi var. Tabii işin içinde değil mi? Onu nasıl geçiyor dosyada?
0: Şöyle yine 2025 yılında başlatılan bu soruşturmaya ilişkin teknik ve fiziki takip yapıldığını da anlamak mümkün. Hem Bursa'da yakalanması hem de bu soruşturma dosyasına geçtiğimiz günlerde giren kumar masasında çekilmiş bir fotoğraf var. Tabii Haluk Levent'in olduğu ve kumar oynadığı iddia edilen bir fotoğraf. Orada potları tuttuğu bir fotoğraf. Burada teknik ve fiziki takip olduğunu anlayabiliyoruz. Yine Haluk Levent'le ilgili bir parantez açmak gerekirse kumar bağımlılığını aslında şu şekilde tolere ettiğini söyleyebiliriz ifadesinde. Evet kumara oynuyorum ama hiçbir şekilde Ahbap Derneği'nin parasıyla oynamadım diyor. Bu MASAK raporunda nasıl çürüyor? MASAK raporu da önemli bir rapor soruşturma dosyaları açısından. 990 milyon liralık bir çıkış var hesaptan. 660 milyonluk bir giriş var. Ardından o aradaki
1: 300 milyon diyelim.
0: 300 milyonluk rakamın nerede olduğuna dair bir bilgi yok. İşte burada da teknik ve fiziki takip sonucu paraların kumar üzerinden oynatıldığı gibi bir iddia var Haluk Levent için.
1: Şimdi tutuklananlar var dedik. Hala galiba gözaltında olanlar var sanırım, bir taraftan devam ediyor soruşturmaya. Kimler tutuklandı? Yakınlık derecesi nedir Haluk Levent'le? Buna dair ne söyleyebiliriz?
0: Az önceki o fotoğraflarla gidelim isterseniz. Haluk Levent derneğin kurucusu olarak suç işlemek amacıyla kurulan örgüt kapsamında Kara Para kamuoyunda bilinen ismiyle bu suçlardan tutuklanmış durumda. Yine tutuklanan bir diğer isim Emrah Gödeliner. Yine derneğin hem ikinci kurucusu hem de 2021 yılından itibaren iltisakını koparttığını söyleyip para transferlerinin devam ettiği iddia edilen bir isim. Nasıl iddia ediliyor? Çünkü Emrah 2021 yılında iltibatımızı koparttık diyor. Ama 2025 yılında çok yüksek meblağda bir para transferinden bahsediyoruz dosyada. Yeliz Kaya hiçbir şekilde haberdar olmadığını söylüyor. Ben hatta Haluk Levent tarafından güveninin suistimal edildiğini söyleyen bir isim. Yeliz Kaya hiçbir şekilde banka hesaplarıyla ilgilenmediğini söyleyip tamamen tüm işlemleri Haluk Levent'e bıraktığını söyledi. Ki hatta Haluk Levent'le ilgili şöyle bir cümle de kullandı. Benim adıma ciro edilmiş, arkası imzalanmış, tarafımca imzalandığı belirtilen hiçbir çeke imza atmadım diyor. Burada Haluk Levent tarafından dolandırıldığını ileri süren bir asistan tutuklanan. Şimdi bir de şoförümüz var, İlker Çetin. Haluk Levent'in aslında uzun yıllardır şoförlüğünü yapan birisi İlker Çetin. İlker Çetin banka hesaplarını niçin kullandırdığını soruluyor. Böyle bir soru yöneltiliyor savcılıkça. İlker Çetin de Haluk Levent'in banka hesaplarında bir sıkıntı olduğunu biliyordum diyor. Bu yüzden ben ona yardım etmek amacıyla yaptım. Ve benim patronum diyor, işsiz kalmaktan korktum diyor. Patronum bana para geleceğini söyledi. Para göndermem gerektiğini söyledi. Adresleri verdi. Ve ben de bu işlemleri kendisi adına yaptım. Haluk Levent mobil bankacılıktan da çok anlamaz. Ben de bu yüzden kendisi ne derse onu yaptım diyor. Asla inkar etmiyor. Haluk Levent ne dediyse ben onu yaptım diyor. Paranın nereden geldiğini ya da nereden gittiğini bilmiyorum
1: yani
0: diyor.
1: Herkesin ifadesi Haluk Levent'e çıkıyor.
0: Herkesin.
1: Herkes biz o ne dediyse onu yaptık diyor.
0: Herkesin. Şimdi evet. Esin Önder Çağlayan ne diyor? Esin Önder Çağlayan da mağdur olduğunu ileri süren bir isim. Şimdi Esin Önder Çağlayan'ın Başaran Grup'la olan o üçüncü devir işlemini söylemiştik. Esin Önder Çağlayan da Haluk Levent tarafından mağdur olduğunu söyleyen bir isim.
1: Peki. Teşekkürler Dilek. NTV muhabiri Dilek Yaman Demir'le konuştuk. Ahbap soruşturmasında gelinen son durumu.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar. Maç takvimi.
3: Dünya Kupası'nda finalin adı artık belli oldu. İspanya Arjantin'le eşleşti. Kupa takviminde iki gün boyunca maç yok. Ancak heyecan önce üçüncülük maçıyla geri dönecek. Yarı finallerde kaybeden taraflar cumartesi gecesi sahaya çıkacak. Dev finalse pazar günü oynanacak. İspanya ile Arjantin arasındaki final maçı saat 22'de başlayacak.
2: Maç takvimi. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
4: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: NTV Radyo.

0: dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Say Plays Jazz on Tour with Skoda turnesine başlıyor. Turnenin ilk ayağı 19 Temmuz Ayvalık, 24 Temmuz Çeşme, 25 Temmuz Efes ve 26 Temmuz Bodrum'da. Biletler Biletix, Paso ve Bu Bilet'te. Organizasyon pozitif.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 16 Temmuz 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Islık ağaçlarını biliyor musunuz? Doğu Afrika savanlarında yaygın olarak görülen dikenli akasya ağacından söz ediyoruz. Böceklerden zürafalara ve fillere kadar irili ufaklı otçul hayvanların beslenmek için hedeflediği bu ağaç, yapraklarını korumak için karıncalara muhafız olarak tutmuş. Zehirli karıncalar ağacın dikenli soğanlarında barınır, o soğanların üstünde küçük delikler açarak içindeki nektarla beslenir. Böceklerden ya da fillerden ağacın yapraklarını yemeye yönelik en ufak bir hareket olursa, ordu olarak harekete geçen zehirli karıncalar onları ısırıp salgıladıkları zehirle uzaklaştırırlar. Zamanla içi boşalan delikli soğanlar da rüzgarla savrulurken deliklerden girip çıkan havayla ıslığa benzer sesler çıkar. İşte bu yüzden bu dikenli akasya ağaçlarına ıslık ağacı denmiş. Karıncaların ağaçlarda yaşamasının nedeninin savana toprağının yağmurlu mevsimde süngerimsi hale gelmesi, kurak mevsimde ise kuruyup çatlaması olduğu düşünülüyor. Bu nedenle yer altında yuva yapmaları zorlaşan karıncalar ağaçta yaşamayı seçmiş. Ancak büyük hayvanların sayısındaki azalmanın beklenmedik sonuçlar doğuracağı tahmin ediliyor. Büyük hayvan tehlikesi azalınca ağaçların zehirli karıncalarla yaptığı işbirliğini bozacağı, bunun da tüm ekosistemler üzerinde karmaşık ve zincirleme etkiler yaratacağı düşünülüyor.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Herkese sanat.
6: Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
7: Balet kendine vücut dili.
6: Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
8: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
6: Gerçekten öyle mi?
9: Serum malzemesi çok.
6: Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
10: Siz yoksanız sanat da yok.
6: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
11: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
6: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.

0: Tekrar merhaba. Gün ortasında piyasa ekranıyla yeniden birlikteyiz. Değerli izleyenler, hazine bütçesi 3 ayın ardından ilk kez fazla verdi. Haziranda 114,2 milyar lira artıya geçildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre geçen ay gelirler 1 trilyon 509 milyar lira, giderler 1 trilyon 395 milyar lira oldu. Faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 193 milyar lira olarak hesaplanırken faiz dışı fazla 315 milyar lira olarak gerçekleşti. Bütçe yılın ilk 6 ayında ise 942,8 milyar lira açık vermiş durumda. Tarımda üretici maliyetleri hızlı geriledi. Haziranda geçen aya göre %9 azaldı. Tarımda bolluk etkisi üretici maliyetlerine de yansıdı. Bu yıl verimin yüksek, rekoltenin beklentilerin üzerinde olması üretici satış fiyatlarını frenledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tarım ürünleri üretici fiyat endeksi haziranda aylık olarak %9 azaldı. Yıllık bazda ise %9,5 artış kaydedildi. Ana gruplarda bir önceki aya göre bitkisel ürünlerde %15,5 azalış gerçekleşti. İran Savaşı turizmde bu yaz rezervasyon iptallerine neden oldu. Sene başında beklenti Temmuz'da tam kapasiteye ulaşılacağı yönündeydi. Tatil bölgelerinde şu an doluluk oranı %80'ler seviyesinde.
1: Turizmde doluluk oranı %80'i buldu. Turizm sektörü yaz sezonunu İran Savaşı'nın gölgesinde geçiriyor. Şubat ayından sonra özellikle Avrupa pazarında rezervasyon iptalleri yaşandı. Düşen talep Nisan ve Mayıs aylarında yeniden yükseldi.
2: %80-85 gibi bir doluluk oranı bulmakta. Bu aslında Ege bölgesinde açıkçası söyleyebilirim ki en iyi doluluk oranı yakaladığımızı düşünüyoruz. Ege bölgesi içinde birinci olduğumuzu düşünüyoruz.
1: Türkiye 2019-2025 yılları arasında turist sayısını %21 arttırdı. Bu alanda önemli bir başarıya imza attı. World Population Review'un raporuna göre geçen yılda ziyaretçi sayısı İtalya, Japonya ve Almanya gibi ülkeleri geride bıraktı. Fransa, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından dördüncü sırada yer aldı.
2: Biz rakiplerle aynı ligdeyiz ama aynı ekonomik şartlarda değiliz. Doğru. Buna rağmen dünya dördüncüsüyüz. Madalyanın bir de diğer bir yüzü var. Turist sayısımız artarken turizmcinin maliyetleri hızlı artıyor maalesef. Bununla birlikte otellerimiz dolabilir ama dolu olan her oda kar anlamına gelmez. Artık sadece turistin geldiğini değil de ne kadar değer bıraktığını da konuşmalıyız.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında devam eden çatışmalar petrol fiyatlarını yüksek tutmaya devam ediyor. Donald Trump'ın görüşme olabilir mesajıyla fiyatlar hafif düşse de Hürmüz'deki belirsizlik devam ediyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki sıcak çatışmalar petrolü yüksek seviyede tutmaya devam ediyor.
3: Bir haftaya barışla, bir haftaya savaşla uyanıyoruz. Yani adeta piyasalar roller coaster içerisinde hareket ediyor gibi. Ama barış tam barış değil, savaş da tam savaş değil. Bu 100 dolar riski bence resim içerisinde duruyor şu an.
1: Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlere ilişkin belirsizlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri geçişlerin açık olduğunu, İran'sa kapalı olduğunu vurguluyor. Gemi trafiğinde şu ana kadar en az yarı yarıya azalma var. Geçiş yapan gemi sayısı bir günde 13'ten 7'ye düştü. Uluslararası Para Fonu IMF, son yaşanan gelişmeler sonrası enerji risklerine karşı uyardı. Şu ana kadar fiyat hareketlerinin sınırlı kalmasında yüksek stokların etkili olduğu ancak bu stokların hızla eridiği ifade edildi. Olası risklerin artık daha sert fiyatları beraberinde getirebileceği ifade edildi.
3: Bu şu demek, yani bir 3 ay 4 ay daha bu çatışma, savaş, barış neyse artık adı bu karışık tablo devam ederse ham petrol fiyatlarındaki yükselmeyi veya kırılmayı çok daha şiddetli görebiliriz.
0: Şimdi piyasalara bakacağız değerli izleyenler. Günün ilk yarısında borsada BIST 100 endeksi şu sıralarda %0,79 primle 14.191 puan seviyesinde açılışta, önce bir aşağıya doğru %0,36 kayıpla 14.029 puana kadar geriledi. Şu ana kadar gördüğümüz en düşük seviye oldu. Sonrasında yönünü yukarıya çevirdi ve %1'lik yükselişle 14.225 puan ile gün içerisinde gördüğümüz en yüksek seviyeye ulaştı günün ilk yarısında. İşlem hacmi yaklaşık olarak 80 milyar lira seviyesinde. Bankacılık endeksi %1 civarında eksi de. Bank of America'nın Türk bankaları için tavsiyesini düşürmesi sonrasında bir miktar satış gelmiş durumda oraya, ama onun dışında gıdada %2, hizmetlerde %1,8, holdinglerde %1,8, iletişim %2 yukarıda, ticaret %3 yukarıda, ulaştırma %1 yukarıda petrol fiyatlarının hafif gerilemesiyle. Yani aslına bakacak olursanız genel anlamda yeşiller hakim. Finansal kiralama ve faktöring endeksinde ise %9'a aşan bir gerileme var önceki işlem gününün ardından bugün de. Bankalar arası piyasada dolar 47 lira 5 kuruş, euro 54 lira 5 kuruş seviyesinde. Küresel para piyasalarında yatay bir seyir var. Euro dolar karşısında 1.1460, 1.1470 aralığında, sterlin de 1.35'in üzerinde işlem görmeye devam ediyor Amerikan doları karşısında. Altın fiyatlarına bakalım. Altın fiyatları dediğimiz zaman birazdan konuğumuzla da değerlendireceğiz. O yüzden burada çok uzatmayalım. 4.034 lira küresel piyasalarda küresel piyasalarda %0,63 aşağıda. Petrol fiyatlarında da yine aşağı doğru bir hafif gerileme var. Donald Trump'ın açıklamalarını az önce haberimiz içerisinde de vurgulamıştık. Hani anlaşma tamamen masadan kalkmış değil. İran anlaşmak istiyor. Açıklamaları bir miktar 87,5 dolarlardan 88 dolarlardan aşağıya doğru çekti. Brent petrolün varil fiyatını %1,2 aşağıda. Yurt içinde altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. Altının gramı bankalar arası piyasada 6.104 lira. Çeyrek altında 10.000 liranın altında, hemen altında işlem görmeye devam ediyor. Şimdi dönelim konuğumuza. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Yüksel Okşak bizimle birlikte. Hocam merhaba, hoş geldiniz yayınımıza.
4: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Şimdi Amerikan doları ile altın küresel piyasalarda, ons altın arasında hep bir ters ilişki olduğundan bahsedilir. Ancak son dönemde bu ilişkinin hepten kuvvetlendiğini söyleyebiliriz herhalde. Orada da nereye bakılıyor? Amerikan ekonomisinde neler olacak? Fed neler yapacak? Amerika'da enflasyon nasıl gelecek? Son gelen enflasyon pozitif olarak görüldü. Kevin Warsh'un açıklamaları da yine evet enflasyon önceliğimizdi. Dolar endeksinde çok bir gevşeme olmadı, hafif geriledi ama çok bir gevşeme olmadı. Yatay bir seyir takip ediyoruz. Doğal olarak altın fiyatları da aynı şekilde seyrediyormuş gibi görünüyor. Sizin izleniminiz nedir şu geride bıraktığımız bir hafta 10 günlük süreçte?
4: Siz de girişte VTR'de rakamları söylediğiniz anda ben de içimden hep şeyi geçirdim. Yani tam da bir bekle gör piyasası. Hakikaten öyle yani. Trump'ın artık ağzından çıkanlar da tabiri caizse biraz piyasalarda kabak tadı verdi. Çünkü her geçen gün söylediği bir sözün piyasalardaki etkisi bir öncekine göre nispeten azalarak devam ediyor. Dolayısıyla bu yine girişte VTR'de ifade ettiğiniz o hani savaşta tekrar görüşeceğiz, İran'la tekrar müzakere haline geçeceğiz gibi açıklamaların piyasada çok da kıymeti harbiyesi kalmadı. Biraz daha data odaklı gidiyor. Yani biz içeride altın için söyleyeyim özellikle. Dolar TL'yi yakından takip ediyoruz. Dışarıda siz çok güzel işaret ettiniz. Bir tarafta petrolü takip ediyoruz. Petrol fiyatlarını ve jeopolitik risklerle birlikte elbette onu ele alıyoruz. Diğer tarafta dolar endeksini takip ediyoruz. 100-101 arasında sıkışmış durumda. Burada bir gevşeme olacak mı olmayacak mı ona bakıyoruz. Bir de Kevin Warsh'la yeni başlayan Fed patronuyla devam eden FED'i dikkate alıyoruz. Yani izleyenlerin çokça merak ettiği hususlardan biri, yani neden bu kadar FED konuşuyorsunuz? Çünkü merkez bankalarının lokomotifi, o ne derse diğer merkez bankaları da benzer pozisyon alıyor. Dolayısıyla bu da ister istemez başta emtia olmak üzere birçok fiyatları etkiliyor. TÜFE ve ÜFE tarafında beklenen rakamlar FED tarafında geldi. Piyasa beklentilerini siz de ifade ettiniz oldukça üzerinde, iyimser bir data olarak, yani piyasa beklentileri altında diye ifade edeyim rakam olarak, ama beklenti olarak oldukça iyi geldi. İyimser bir tablo var ortada. Burada tabii esas önemli olan şey şu. 29 Temmuz'du sanırım tarih olarak. Fed'in faiz kararı var. Burada bu ay gelen bu iyimser data sürdürülebilir mi değil mi? Yani kalıcı bir enflasyon düşüşü Fed tarafında, Amerika tarafında var mı yok mu? Bunu takip edeceğiz. Zaten Kevin Warsh da konuşmasında ona işaret etti. Yani petrol fiyatlarında şu an gelinen noktada tekrar bir yukarı yönlü trend var mı? yoksa geçici bir durum mu bu? Bu çünkü enflasyona ister istemez sirayet edecek. Burada tabii bu güçlü trendi yakından takip edeceğiz hep beraber. Bir başka noktaya işaret etmek istiyorum burada. Rusya'da biliyorsunuz Ukrayna-Rusya arasındaki savaş da devam ediyor. Ukrayna'nın orada Rusya'nın tesislerini vurmasıyla beraber özellikle dizel tarafında sıkıntı yaşıyor dünyanın önemli bir bölümü. Çünkü orada ciddi bir arz sorunu oluştu üretim kapasitesinin düşmesiyle beraber. Brent petrolün zaman zaman geri çekilmesine rağmen biz dizelde yani pompaya yansıyan rakamlarda yükselişler görüyoruz. Bunun ana temel sıkıntılarından bir tanesi bu ki Türkiye'de çünkü Rusya'dan önemli miktarda dizel alan ülkeler arasında. Dolayısıyla bizim için de önemli bir enflasyon riski taşıdığını ifade edeyim. Şimdi bu süreç elbette ki manipülatif bir süreç olarak zaman zaman ilerliyor. Yani dünya ekonomilerinde kalıcı enflasyon riskleri hala var mı? Evet var. Bu savaşın neticeleri bize bunu söyleyecek ama gelinen nokta itibariyle ben ana senaryonun henüz altın tarafında kırıldığını hala düşünmüyorum. Daha önceki yayınlarımda da bunu ifade ettim. Özellikle Çin tarafını takip ediyoruz. Bakın altın almaya devam ediyor. Altın fiyatları düştükçe alımını arttırıyor Çin Merkez Bankaları. Altın fiyatları arttıkça da alım miktarını azaltıyor ama genel olarak trendini bozmuyor. Diğer tarafta burada çok ilginç bir gelişme var bakın. Çin devlet bankaları başta olmak üzere Şangay Borsası üzerinden altınla alakalı tüm kaldıraçlı işlemleri yasakladı. Ama diğer taraftan Amerika başta COMEX olmak üzere çeşitli kaldıraçlı işlem yapan piyasalarda 7-24 esasına geçiyor. Yani 24 saat işlem yapabilme kabiliyetini artırıyor. Bir taraftan Çin daha gerçek, daha reel ekonomiye dönerken bir taraftan Amerika finansal sihirbazlıkların yoğun olduğu, kaldıraç etkilerinin yoğun olduğu piyasanın ağırlığını arttırıyor. Dolayısıyla bir tarafta stable coin'i paranın dünyanın yeni parası yapmaya çalışan bir ABD var. Bir tarafta altını dünyanın yeni parası yapmaya çalışan Çin var. Dolayısıyla buradaki arayış, buradaki trend arayışı, buradaki kırılma yani para sistemindeki iki ayrı yönelim bize uzun vadede fiyatlar konusunda çeşitli şeyler söyleyecek. Ama altın rakamları nereye gider? Şimdi kısa vadede işte ister istemez vatandaşlar bunu merak ediyor. Ne olur, ne biter? Şimdi kısa vadede özellikle Ağustos ayının sonuna kadar yani bu Jackson Hole konuşmalarına kadar bence önümüzdeki ayında enflasyon datasına bakıp Fed yılın sonuna kadar bir faiz arttırımı yapacak mı yapmayacak mı? Petrol fiyatlarının gidişatını da takip ederek bir bunu gözlemleyeceğiz. Eğer burada işler iyi giderse Ağustos sonu Eylül başı gibi yeni bir yükseliş trendi görebiliriz. Yani 4000 dolar üzerinde bir kalıcılığın daha çok böyle 4500 dolarlara doğru evrildiği yeni bir altın fiyatı görebiliriz. Ama buradaki kırılma tersi yönde olursa yani dünyada kalıcı enflasyon riskleri oluşursa birden fazla faiz artışı söz konusu olmaya başlarsa ABD tarafında bu sefer 3950'ler ons bazında söylüyorum altında aşağı yönlü baskı olacaktır. Buranın kırılması halinde çok başka yerlere gidebiliriz. Yani 3500'ler önce sonra 3200 dolarları konuşabiliriz ama ben daha çok yön olarak yukarı taraftayım. Yani enflasyon riskleri var mı? Evet var ama dünya artık kanıksadığı fiyatlar üzerinden yeni bir balans oluşturdu kendini. Yeni bir ekonomik denge oluşturdu. Burada küçük yatırımcıya belki şunu ifade etmekte fayda var. Yatırım tavsiyesi olmakla beraber kısa vadeli al sattan kaçınmamız lazım. Biz trade etmiyoruz. Biz altını bir yatırım aracı olarak değil bir birikim aracı olarak görüyoruz. Çünkü Türkiye'nin geçmişine baktığınızda Türk halkın önemli özelliklerinden biri bu. Geçmişte sütten ağzının yanmışlığı çok olduğu için devalüasyon dönemlerinde hep ne yapmış? Parasını korumak için altın yapmış. Yani altını bir birikim aracı olarak görmüş. Yatırım aracı olarak değil. Dolayısıyla bu birikimlerini de günün sonunda makro projelerinde kullanmış. Ne yapmış? Ev almış. Ne yapmış? Araba almış. Ne yapmış? İşte düğün yapmış vesaire. Dolayısıyla biz meseleye küçük yatırımcı perspektifinden birikim aracı olarak baktığımız için kısa vadeli al sattan kaçınalım. Peki işte altınım var ama işte satayım ev alayım mı, satıp işte araba alayım mı? Elzem bir ihtiyaç değilse yine yatırım tavsiyesi olmamakla beraber yaz sonunun beklenmesinin çok faydalı olacağını düşünüyorum. Yani oradaki bir yükseliş trendi tekrar gündeme gelebilir. Özellikle Jackson Hole konuşmalarından sonra kalıcı bir enflasyon tehdidi görmez isek. Dolayısıyla ben oraya kadar bir miktar daha bekle görü tarafında olduğumu ifade etmiş olayım sizin ve hastanızla.
0: Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Yüksel Okşak çok teşekkürler bizimle birlikte olduğunuz görüşlerinizi paylaştığınız için mutlu günler diliyorum.
4: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
0: Değerli izleyenler böylelikle süremizin sonuna geldik, veda etme zamanı, hoşçakalınız.

0: NTV Radyo. Reklam.
1: Garanti BBVA.
2: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
3: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
4: Arvento, Arvento.
5: Mobile Systems.
6: Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle
7: Yapı Kredi
6: 18 milyon Yapı Kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, Yapı Kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
8: Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
9: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz, bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
10: LÖSEV hayat verir.
11: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
12: Her mevsimde, her havada.
13: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
14: Bazı barajlardaki doluluk oranı şöyle. İstanbul'da son 14 günde barajların doluluk oranı %65'ten %60'a doğru geriledi. İzmir'de doluluk oranı %50'ler civarında. Ankara'da %46, Bursa'da ise %89 seviyesinde.
12: Her mevsimde, her havada.
13: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
3: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.

0: spor haberlerini sunar.
1: Arjantin Dünya Kupası'nda üst üste ikinci kez finale yükseldi. Tangocular yenik duruma düştükleri maçta İngiltere'yi 2-1 yendi ve finalde İspanya'nın rakibi oldu.
2: İngiltere Tanrı'nın elinden tam 40 yıl sonra bu kez de futbol tanrısıyla tanıştı. Arjantin Lionel Messi'nin 2 asist yaptığı maçta İngiltere'yi geriden gelerek 2-1 yendi ve 2026 Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Üst düzey fiziksel mücadeleye sahne olan maçın ilk yarısında çok sayıda faul düdüğü duyulurken tribünlerden gol sesi yükselmedi. Maçtaki gol perdesini ikinci devrede İngilizler açtı. İngiltere 55. dakikada Anthony Gordon'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Golün ardından topa daha fazla hakim olmaya başlayan Arjantin, teknik direktör Scaloni'nin yaptığı oyuncu değişiklikleri sonrası pozisyonlar üretti. 85. dakikada tangocular Lionel Messi'den aldığı pasla fileleri sarsan Enzo Fernandez'in attığı golle skoru eşitledi. Beraberlik sayısının ardından hücumu sürdüren Arjantin'de Messi bir kez daha sahne aldı. 81. dakikada oyuna dahil olan Martinez 90+2'de Messi'nin ortasına yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi. Yenik duruma düştüğü maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup eden Arjantin üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Tarihsel önemi de bulunan bu eşleşmede elde ettikleri galibiyetin ardından Arjantinliler 1982 yılında iki ülke arasında çıkan savaşı da unutmadı ve Falkland Adaları Arjantin'indir pankartı açtı. Arjantin 2022'de kazandığı şampiyonluğun ardından bir kez daha Dünya Kupası finalinde mücadele edecek. Tangocular şampiyonluk maçında İspanya ile karşılaşacak. Messi ve arkadaşları 1938 İtalya ve 1962 Brezilya'nın ardından üst üste iki Dünya Kupası'na şampiyon olan iki ülke olmak için sahaya çıkacak. İspanya ise 2008 ve 2010'da başardığı Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası dublesini tekrarlamaya çalışacak. İspanya ile Arjantin'in karşılaşacağı 2026 Dünya Kupası final maçı pazar akşamı saat 22'de başlayacak. Mücadeleye New Jersey'deki 80 bin seyirci kapasiteli MetLife Stadyumu ev sahipliği yapacak.
1: Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona erdi. Sarı Kırmızılılar sözleşmesi sona eren takım kaptanıyla yollarını ayırdı. Ayrılık haberi Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından böyle bir aşk unutulmaz notu düşülen paylaşımla duyuruldu. Sarı Kırmızılılar Mauro Icardi'ye bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin sözleriyle veda etti. Sarı kırmızılı formayı 134 maçta giyen Arjantinli 77 kez gol sevinci yaşadı ve Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu unvanının sahibi oldu. Icardi forma giydiği 4 yılda 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray Leslie Ugochukwu ile resmi sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılılar 22 yaşındaki futbolcuyu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Sarı kırmızılı kulüp kiralama bedeli için Burnley'e 3 milyon pound ödeyecek. Oyuncunun şarta bağlı satın alma opsiyonu devreye girerse sarı kırmızılıların kasasından 22,5 milyon pound bonservis ücreti çıkacak. Ugochukwu Galatasaray'dan 2 milyon 650 bin euro maaş kazanacak. Beşiktaş Leandro Trossard'ı resmen renklerine bağladı. Siyah beyazlılar Belçikalı futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin maddi detayları da açıklandı. Beşiktaş bu transfer için Arsenal'a 18 milyon euro ödeyecek. Bu bedel 3 yıla yayılmış 6 taksit halinde ödenecek. Trossard ise yılda 6,5 milyon euro kazanacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. NTV Radyo.

0: Merhaba, bugün 16 Temmuz Perşembe NTV'de öğle bülteniyle karşınızdayız. Hem iç gündeme hem dış gündeme bakacağız. Yoğun bir bültenimiz var efendim. Önce satır başlarını aktaralım, ardından ayrıntılara geçeceğiz. Ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 25 kişi hakkında gözaltı kararı var. Aralarında şarkıcı Sıla, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy da bulunuyor. Operasyona dair ayrıntıları ekrana getireceğiz. Ahbap Derneği soruşturması derinleşiyor. Dün gece derneğin kurucusu Haluk Levent tutuklandı. Bugün de gözaltındaki 11 şüpheli adliyeye sevk edildi. Soruşturmaya dair son durumu, son ayrıntıları paylaşacağız. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair diplomatik çabaları sürüyor. Bakan Fidan bugün Kiev'de. Fidan, Ukraynalı mevkidaşıyla görüşmesi sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Bu arada çatışmalar da devam ediyor. Dün gece Rusya'nın hava saldırısı sırasında Türk gazetecilerin kentte bulunduğu sırada hava savunma sistemleri devreye girdi. Son gelişmeleri aktaracağız. Ve Dünya Kupası'nda finalin adı belli oldu. Arjantin, İspanya. Dün akşam Arjantin ile İngiltere karşı karşıya geldi. Nefes kesen maçta Arjantin 1-0 geriye düşmesine rağmen Messi'nin harika futboluyla maçı çevirmesini bildi. Dünkü maçı ve finalde neler olabileceğini konuşacağız. Şimdi bağlantılarımız var efendim. Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu var dedik. Ayrıntılarını Melike Şahin anlatacak. Ahbap soruşturmasında tutuklama kararları geldi. Dilek Yaman Demir'den alacağız o gündemi. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili dün ve bugün önemli görüşmeler vardı. Uraş Bingöl karşımızda olacak. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'de. Deniz Kilislioğlu takip ediyor ziyareti. ABD-İran gerilimi sürüyor. Ali Çabuk son durumu paylaşacak. Kayhan Karaca, Fransa parlamentosunda alınan ötenazi kararına ilişkin bilgileri bize aktaracak. Ve Arjantin'in İngiltere'yi 2-1 mağlup ettiği Dünya Kupası yarı final maçının ardından adadan tepkileri Gökhan Bozkurt'a soracağız efendim. Şimdi az önce aktardık. Terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısına yönelik çalışmalar sürüyor. DEM Parti heyeti Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti bugün. Dün de yine yoğun bir görüşme trafiği vardı. Son gelişmeleri parlamentodan Uğraş Bingöl aktaracak. Uğraş.
1: Terörsüz Türkiye sürecinde dünden beri hem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde hem de külliyede önemli görüşmeler gerçekleşti. İlk olarak dün hatırlanacağı üzere DEM Parti İmralı heyeti Efkan Ala ve Abdullah Güler'le bir görüşme gerçekleştirmişti. Uzun süredir beklenen bir görüşmeydi. Çünkü artık çerçeve yasasının çıkmasına yönelik geri sayım başlamıştı. Bugün de çok önemli, çok sürpriz bir görüşme gerçekleşti yine bu konuda. Terörsüz Türkiye sürecinin mimarlarından Devlet Bahçeli mecliste yine DEM Parti İmralı heyetiyle bir araya geldi. Pervin Buldan ve Mithat Sancar'la yaklaşık 40 dakika sürdü o görüşme. Görüşmenin ardından herhangi bir açıklama yapılmadı ama dediğim gibi terörsüz Türkiye sürecinde artık yeni bir viraja giriyor. Yasal düzenleme ve çerçeve yasa noktasında artık son adımlar, son rütuşlar yapılıyor. Önemli görüşmeler ama DEM Parti heyetinin yine diğer siyasi partilerle de görüşmesini bekliyoruz. Bu görüşme turu tamamlandığında da Öcalan'la son taslak metine ilişkin adaya giderek bir görüşme yapmasını bekliyoruz. Ve terörsüz Türkiye sürecinde az önce de bahsettiğim gibi yeni bir viraja girildi. Artık PKK'nın silah bırakmasının ardından yasal düzenleme uzun süredir dillendiriyordu. Bu noktada da Temmuz ayı bitmeden ya da Ağustos ayının başına kadar da sarkabilir bu. Bir yasal düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelmesi yönünde bir görüş birliği var bütün partilerde. O düzenlemenin taslağına gelirsek kısaca ondan da bahsetmekte fayda var. Meclis tatile girmeden önce çıkacak dedik ama öncelikle MİT, Milli İstihbarat Teşkilatı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bölgede analiz yaptıktan, saha raporlarını aldıktan sonra PKK'nın çekildiği noktaları belirledikten sonra Milli Güvenlik Kurulu'na görüş bildirecek. Milli Güvenlik Kurulu da artık PKK kendini feshetmiştir ve çekilmiştir kararın ardından. Bu karar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önüne geçecek ve bu süreç devamında da yasal düzenlemenin artık yavaş yavaş hayata geçmesini bekliyoruz. Yine özetlemek gerekirse taslak taslakta neler var onu söylemekte fayda var. Öcalan ve örgütün yöneticilerine kadro ilişkisini özel bir düzenleme yapılamayacağı konuşuluyor. Ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası da bu alanların kapsamı dışında tutulacağı belirtiliyor. Tabii bu görüşmelerin ardından yeni maddeler eklenebilir, yeni düzenleme gelebilir ama son olarak elde edilen bilgi bu yönde. Yine Türkiye'ye dönmek isteyen örgüt üyeleri örgüt faaliyeti kapsamında herhangi bir suça karışmamışsa Türk Ceza Kanunu'ndaki etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ceza almayabilecek. Yine suça karışanların dosyaları ise mahkemeler tarafından tek tek incelenecek. Türkiye'ye gelecek örgüt üyeleri 3 ya da 5 yıl adli kontrole tabi tutulacak ama bunlar daha önce gelen bilgilerdi. Bu trafikte siyasetler arasındaki bu görüşmelerde bunlara yeni maddeler de eklenebilir. Bazı maddeler de değişebilir. Tamamen bu görüşmelerin sonucunda gerçekleşecek düzenleme olacağını söylemek mümkün. Bugün yine önemli bir toplantı var. Saat 14'te DEM Parti sözcüsü Ayşegül Doğan kameraların karşısına geçecek. Gazetecilerin karşısına geçecek ve sürece ilişkin yeni değerlendirmeler yapmasını bekliyoruz. Başta söylediğimi bir daha özetleyerek bitireyim. Kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Terörsüz Türkiye sürecinin en önemli isimlerinden biri Devlet Bahçeli ile İmralı heyeti arasında bir görüşme gerçekleşti. 40 dakika sürdü. Önümüzdeki günlerde bu görüşmelerin daha da sıklaşacağını söylemek mümkün.
0: Uğraş Bingöl aktardı. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili hazırlanan yasal düzenlemeye dair son notları, son bilgileri. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlan tartışmaları sonrası gözler 20 Temmuz'a çevrildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, adli tatilin başlayacağı o güne kadar mutlak mutlan konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracak. Yeni parti konusunda kulislere sızan bazı bilgiler de var.
2: İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Güzel, bir isim olana kadar yeni parti diyelim.
3: Mutlak mutlan kararı sonrası olağanüstü kurultay çağrısı yanıt bulmayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kuruyor. Özel, yargıdan mutlak mutlan ve olağanüstü kurultay konusunda beklediği kararı alamazsa yeni partiyi kuracak. Bu konuda kritik tarih 20 Temmuz. Adli tatilin başlamasıyla birlikte yeni parti adımları hızlanacak.
2: Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır.
3: Yeni partinin yaklaşık 80 milletvekiliyle kurulabileceği belirtiliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi parlamentoda dengeleri değiştirecek. Özel'in yeni partisi siyasette yeni ana muhalefet partisi olacak. Sadece milletvekilleri değil, CHP örgütünden de Özel'e destek veren isimler yeni partiye geçecek. Yeni partinin programı ve tüzüğü yazılıyor. Kurucular kurulu üyeleri belirleniyor. Partinin ismi de belirlendi. Ancak Özel isim vermedi. Şimdilik yeni parti diyelim dedi. Nefes gazetesinin haberine göre Özel'in partisinin ismi yeni parti olacak. Habere göre yeni parti ismi ağırlık kazanınca 3 ayrı merkeze yeni parti için logo siparişi verildi. Bu şirketler Özel ve ekibine sunumlar yapacak. Logoda kırmızı ve beyaz renkler ağırlıkta olacak. Özel'in ekibi yeni parti için bina arayışlarını da yoğunlaştırdı.
0: Ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu yapıldı. Bu soruşturma kapsamında 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Tabii yine kamuoyunun yakından tanıdığı isimler var aralarında. Ayrıntıları Melike Şahin aktarıyor.
4: Burak, sabah saatlerinde 25 ünlü hakkında gözaltı kararı verildi. Senin de söylediğin gibi uyuşturucu kullanma suçlaması yöneltiliyor bu ünlülere. Kimler var? Aralarında şarkıcı Sıla, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da bulunduğu 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ekim ayından bu yana aslında ünlülere yönelik uyuşturucu kullanma iddialarıyla başlatılan soruşturmalar sürüyor. Bu sabah saatlerinde buna bir yenisi eklendi diyebiliriz. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın operasyonu oldu ve ünlüler gözaltına alındılar. Kimler var? Şarkıcılar var, yapımcılar var, iş insanları var, işletmeciler var bu gözaltı listesinde. Kimler? Hemen isimlerden de biraz bahsedeyim. Az önce de belirttiğim gibi Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş, yapımcı Fatih Aksoy, Ateş İnce, Ömer Şefik Dolman, Aybük Aldere, Ayşenur Balcı, İrem Haznedar, Öner Faruk Işık, Eylem İpek Şafak, Gökhan Şafak ve Orhan Yıldız bu gözaltı kararı verilen 25 isim arasında saydığım isimlerin de gözaltına alındığı belirtiliyor. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Adli Tıp Kurumu'nda bu ünlülerin kan örneği vermesi, belki gerek duyulursa saç ve tırnak örneği vermesi madde kullanımı ile ilgili belirtiliyor. Ve bunun ardından da ya savcılığa sevk edilecekler ya da gerek duyulmazsa da direkt olarak serbest bırakılmaları sağlanacak. Yeniden hatırlatmış olalım. Bu sabah ünlülere yönelik bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi ve 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
0: Melike Şahin'den aldık bu yeni dalga soruşturmaya ilişkin bilgileri. Ahbap Derneği soruşturmasındaki son duruma bakacağız. Dün gece derneğin kurucusu Haluk Levent tutuklanmıştı. Soruşturmaya ilişkin son bilgileri Dilek Yaman Demir aktarıyor.
5: İkinci dalga operasyonunda gözaltına alınan 11 şüpheli İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'ndaydı. Sabah saatlerinde artık emniyetteki komutanlıktaki işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte adliyeye sevk edildiler. Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra. İkinci dalga operasyonu bu ahbap soruşturması kapsamında geçtiğimiz günlerde yapılmıştı. Bu soruşturma kapsamında da yine ahbap derneğine ilişkin kara para aklamadan usulsüzlüğe kadar birçok iddia öne sürülüyor. Şimdi neredeler? Gözaltına alınan bu şüpheliler İstanbul Adalet Sarayı'ndalar. Henüz ifade işlemlerinin başlamadığını söyleyelim. Ahbap soruşturmasında ilk dalga operasyonunda dün yapılan sevkler sonucunda da 14 şüpheli tutuklandı, cezaevine gönderildi. 11 şüpheli ise adli kontrol hükümleriyle serbest bırakıldı. Peki 14 şüpheli kim? Bu derneğin, Ahbap Derneği'nin kurucusu Haluk Levent'in olduğu 14 şüphelilerin arasındaki para transferleriydi en büyük iddia ve Haluk Levent'e de savcılık sorgusunda bu soruldu. Hayatın olağan akışına aykırı şekilde Haluk Levent'in eski şoförüyle yeni şoförü arasında birden fazla para trafiği olduğu iddia edildi. Yine Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya üzerinden paraların kaçırıldığı bir başka iddiaydı. Ve iddiaların arasında dernek kanununa muhalefet, yani Haluk Levent'in Ahbap Derneği adı altında, yardım bağışı adı altında topladığı paraların usulsüz şekilde kullanıldığı iddiası vardı. Tüm bu iddialar İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın sevk yazısında da yer aldı. Haluk Levent'in ve tutuklanması istenen tüm şüphelilerin dernek kanununa muhalefet edecek gerekçeyle para transferlerine, aralarındaki yüklü miktardaki para transferlerine sebep olduğu, yine söz konusu o para transferlerinin amacı dışında kullanıldığı, ki buradaki en büyük iddiada Haluk Levent'in kumar oynadığına ilişkin bir görüntünün savcılık dosyasına girdiğiydi. O para transferlerinin de MASAK raporu tarafından usulsüz olarak kullandığı iddiası vardı. Haluk Levent'le ilgili 2021 ila 2026 yılları arasında hayatın olağan akışına aykırı şekilde para girişi ve çıkışının yapıldığı, bu para giriş ve çıkışının da açıklanamadığı en büyük iddiaydı. Suç Ceza Hakimliği de söz konusu iddialar sonrası tutuklanması istenen 14 şüphelinin benzer eylemlerde suç işlediği gerekçesiyle tutuklanmasına karar verdi. İkinci dalga operasyonundaki gözaltına alınan 11 şüphelinin ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığındaki sorgusu sürüyor.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili konuştu. Bakan Gürlek, milletimizin güveniyle faaliyet yürüten hiçbir yapı devletin denetiminden muaf olduğunu düşünemez dedi.
6: Sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetiyle hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Yardımlaşma duygusunu istismar edilemez. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir. Milletimizin güveniyle faaliyet gösteren hiçbir yapı devletin denetiminden muaf olduğu düşünülemez. Hiç kimse peşinen suçlu ilan edilmeyeceği gibi hiçbir kimse de dokunulmaz değildir. Türk yargısı bu süreci hiçbir şüpheye yer bırakmayacak ve titizlikle tüm sonuçlarıyla aydınlatacaktır. Vatandaşlarımız müşteri olsun. İyi niyetli dişinden tırnağından artırarak yapılan hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumamayacaktır. Milletimizin güvenini istismar eden her türlü eylemin karşısında olduk. Hukuk içinde kararlılıkla sonuna kadar mücadele edeceğiz.
0: Eski Akut Başkanı Nasuh Mahruki hakkında sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltı kararı verildi. Mahruki'nin 15 Temmuz paylaşımında kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltı kararı verildi. Eski Akut Başkanı halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamayla suçlanıyor. Oyuncu Levent Üzümcü de Balıkesir'de gözaltına alındı. Üzümcü'ye de yine halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlaması yöneltiliyor. ...15 Temmuz darbe girişimine giden yol ve o gün yaşananlar TRT'nin Asırlık Gece isimli dizisinde anlatıldı. Aynı zamanda bir belgesel niteliğinde olan dizide o gecenin kritik isimlerinden...

0: benimle görüşmek istediğini bildiren bir not verdi.
1: Daha büyük bir operasyonun parçası olabilir ifademden sonra Genelkurmay Başkanımız dedi ki o zaman biz sizi rahatlatalım. İkinci bir emre kadar Türkiye'deki bütün askeri uçuşları yasaklattı.
2: Oturup durumu değerlendirdik. Yani bu durum ne olabilir, ne olmaz diye. Dolayısıyla dedik bütün havacılığı kapatalım.
3: O dakikadan sonra 2016'da Kara Kuvvetleri Komutanı olan Salih Zeki Çolak, Kara Havacılık Komutanlığı'na gönderildi.
4: Kendisi dedi ki, pideleri 1. Kara Havacılık Alayı'na git. Oraya git, orada pilotlar varsa onlarla konuş. Hatta çaylarını iç, sohbet et, ağızlarından laflar almaya çalış falan diye.
3: Hakan Fidan durumu değerlendirdikten sonra o dönem başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan'ı da bilgilendirmek için aradığını da anlattı.
1: Artık Cumhurbaşkanımıza da bir bilgi verilmesi gerekiyor.
5: Hakan Fidan aradı beni. Sayın Cumhurbaşkanımızın durumunu sordu. Özel bir adreste olduğumuzu kendisine söylediğimde.
1: Sizin dedim durumunuz nasıl? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Tamam dedim. Biz hani bir konu üzerindeyiz. Belki bir müddet sonra bir hani somut konu olunca size döneriz.
5: Aynen şu ifadeyi kullandı Hakan Fidan. Serseri mayın var. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz.
3: Belgesel dizide bu aşamadan sonra darbe girişiminin nasıl ilerlediği ve bastırıldığı yine kritik isimlerin tanıklığıyla anlatıldı.
6: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna'da, Bakan Fidan Kiev'de temaslarını sürdürüyor. İlk olarak mevkidaşı Andriy Sybiha ile görüştü. İki bakan görüşme sonrası kameraların karşısına geçti. Fidan, savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz dedi. NTV'den diplomasi muhabiri Deniz Kilislioğlu Hakan Fidan'ın bu ziyaretini yerinde takip ediyor. Şimdi de notlarıyla Kiev'den karşımızda Deniz.
7: Burak, son bir aydır saha çok hareketlendi. Aslında kara savaşları bir anlamda sıkıştı. Karşılıklı olarak iki tarafta birbirine üstün gelemiyor ama füze saldırıları, drone saldırıları başladı çok yoğunluklu bir şekilde. İşte Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bu tırmanıştan çok rahatsız, çok endişeli. Bunu da basın toplantısında dile getirdi. Çünkü o kadar büyük bir karşılıklı füze saldırıları var ki özellikle Azov Denizi'nde Haziran ayıyla kıyaslandığında %55 oranında gemi seyri seferi azalmış durumda. Bunun Karadeniz'e yayılması Ankara'nın en büyük endişesi. Bu konu tabii görüşmede gündemdeydi. Basın toplantısında da Hakan Fidan'ın sıklıkla vurguladığı bir konuydu. Buraya taşınmasını istemiyoruz Karadeniz'e şeklinde. Tabii özellikle zamanlama önemli bu ziyaret açısından. Bir ay önce Moskova'daydı. Rus tarafının görüşlerini dinledi. Sonrasında NATO zirvesi vardı. Ukrayna'ya büyük bir destek verdi Avrupalı ülkeler ve NATO ülkeleri. Diğer taraftan pazartesi günü Paris'te gönüllüler koalisyonunun toplantısı vardı Ukrayna için. Ve ondan sonra Kiev'e geldi Paris'ten. Bir müzakere masası yeniden kurulabilir mi? İstanbul hala en önemli nokta. Rus lider Vladimir Putin olacaksa oradan başlatmak istiyor 2022 yılından beri. Bununla ilgili olarak tıkanma noktalarını anlattı Hakan Fidan. Alaska zirvesi ABD ve Rusya arasında bir zımni mutabakat olmuştu hatırlayacaksınız. Hiçbir zaman resmi olarak deklare edilmemişti ama özellikle Donbas bölgesinin Rus tarafına bırakılması ki çok ağırlıklı bir şekilde orası işgal edilmiş durumda. Diğer taraftan da Herson, Harkiv ve Zaporojya'daki normal hali hazırdaki mevcut çatışma hatlarının orada Rus tarafının durması ve müzakerelerin o şekilde bir barışa evrilecek şekilde başlaması gibi bir pozisyon vardı. Ukrayna bunu kabul etmiyor. Ukrayna Dışişleri Bakanı net bir şekilde toprak tavizlerini konuşacağımız bir konu yok diyerek mesajını net iletti. İstanbul'da yeniden bir müzakere masası kurulabilir mi? Bu konuda çabalar var ama umut pek yok gibi. En azından Dışişleri Bakanı önümüzdeki süreçte belki bir şeyler olabilir, iyi şeyler olabilir dedi ama edindiğimiz izlenim de şu. Liderler düzeyinde olmasını açıkça söylüyor Ukrayna tarafı ama Hakan Fidan da basın toplantısında özellikle altını çizdi. İstanbul'da kurulmuş teknik komiteler var. Onlar çalışmalarını yapabilirler, bu formatta devam edebilirler dedi. Dolayısıyla görüş ayrılıkları devam ediyor. Sahada büyük bir çatışma hali var. Giderek de tırmanıyor. Savaşın genişleme ihtimali konuşuluyor. Böyle bir süreçte Türkiye tarafları masaya bir şekilde oturtmanın yolunu arıyor. Buradan o sonuç çıkar mı? İlk izlenimimiz ilk etapta bunun çok mümkün olmayacağı yönünde ama Zelenski ile de görüşecek Ukrayna Devlet Başkanı ile Hakan Fidan. Dolayısıyla önümüzdeki birkaç saat içerisinde Rusya'daki edindiği izlenimleri ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajlarını da net bir şekilde

0: şekilde iletecek. Dün bizimle yaptığı sohbet toplantısında ve kameralara yaptığı açıklamalarda özellikle şunun altını çizmişti. İki kulvar var. Bir tarafta savaşın devam etmesini isteyen bir Avrupa var. Diğer taraflar var. Diğer tarafta masaya oturulması gerektiğini düşünen taraflar var. Dolayısıyla iki ayrı kulvar içine sıkışmış, o makas içine sıkışmış durumda müzakereler. Bakalım nasıl olacak, ama bir taraftan da Rusya'nın saldırıları tabii devam ediyor. Dün akşam bir hava saldırısı yapıldı. Bakan buradayken, Kiev'deyken, o da bir mesaj olarak algılandı. Hiç kuşku yok ki. Şimdi birkaç saat öncesine dönelim. Hakan Fidan'ın açıklamalarını bir ekrana getirelim. Özellikle Karadeniz güvenliği konusunda mesajları vardı. Neler söyledi, hep birlikte izleyelim.
1: Karadeniz'deki seyri sefer emniyeti ve ticari güvenlik hayati derecede önemli. Karadeniz'deki seyri sefer emniyetinin savaşın tırmanmasından dolayı tamamıyla ortadan kalkmış olması açıkçası çok endişe verici. Asıl amacımız tabii ki savaşın tamamen durdurulması. Eğer bu mümkün olmuyorsa, gerek Ukrayna gerek Rusya gerek bütün ülkeler için önemli olan birkaç tane kritik alanda moratorium ilan edilebilir, hedefler vurulmayabilir. Nedir? Karadeniz güvenliği ve enerji güvenliği olmak üzere. Olası bir barış anlaşmasının en önemli ayaklarından biri de şu anda tartışılan belgelerde güvenlik garantileri, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri. Bu güvenlik garantilerinin biliyorsunuz verilecek kara, deniz, hava unsurları var. Türkiye deniz unsurlarına liderliği yapmayı kabul etti. Müttefiklerimizle de bu konuda anlayış birliği içerisindeyiz. Bu konudaki planlama çalışmaları ilgili müttefik ülke deniz kuvvetleri tarafından da yapılmakta. Biz çabalarımızı devam ettireceğiz. Çünkü birilerinin çabayı devam ettirmesi gerekiyor. Barışa ve ateşkese ihtiyaç olduğu her iki taraf tarafından da resmi olarak ifade ediliyor. Tarafları da destekleyen diğer aktörler tarafından, yani Avrupalılar tarafından, Amerikalılar tarafından da, Çin tarafından da altı çizilerek söyleniyor. Dolayısıyla bu kadar büyük bir aslında uluslararası niyetin ve iradenin olduğu bir konunun bir yerde pratiğe dönüşmesi gerekiyor. İşte Türkiye tam da burada bu tıkanıklığı aşmada hem zihni stratejik bir rol oynayarak hem de pratikte olayları uygulamada hayata geçirerek ben inşallah yakın gelecekte iyi şeylerin olacağını düşünüyorum.
2: İran, Amerika Birleşik Devletleri arasında karşılıklı saldırılar dün gece de devam etti. ABD ordusu İran'da bazı noktaları vurdu. İran ise Kuveyt'teki ABD hedeflerine yönelik saldırılar düzenledi. İran bu arada 2024'te gözaltına aldığı bir Amerikan vatandaşını da serbest bıraktı. Ayrıntıları alacağız. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali, nedir son durum?
3: Murat, saldırılar 5. gününde devam ediyor. Yine Hürmüz Boğazı bölgesine ve o bölgedeki Bender Abbas, Sirik ve Çağbahar gibi noktalara yoğunlaştığını görüyoruz saldırıların. Ancak 5. gün itibariyle artık bu saldırılar İran'ın daha iç kesimlerine doğru da yavaş yavaş yaklaşıyor. Taraflar savaşa dönmedi, ancak taraflar arasındaki bu askeri gerilim her geçen gün artmaya da devam ediyor. Hamedan ve Simlan'da patlamalar olduğuna ilişkin gece saatlerinde bilgiler gelmişti ve her iki yerleşim yeri, her iki şehir de İran'ın daha iç kesimlerinde bulunuyor. Hürmüz Boğazı'ndan oldukça uzak mesafeler. Başkent Tahran'da da sabaha karşı hava savunma sistemleri aktif olmuştu. Bunu şehir merkezinden duyabildik. Bunun ise bir test, bir tatbikat olduğu bilgisi ardından paylaşıldı. Çağbahar bölgesi Sistan Belucistan eyaletine bağlı. Bu noktaya da yoğun bir şekilde saldırıların tekrar başladığını görüyoruz. Belirli aralıklarda Çağbahar ve Cask limanlarının bulunduğu söz konusu bölgeler hedef alınıyor. Her iki bölgenin de, şehrin de özelliği Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığı azaltması İran açısından. Hint Okyanusu'na Hürmüz Boğazı'nı bypass ederek ulaşabildiği noktalar, özellikle Çağbahar Kuzey-Güney Koridoru'nun başladığı nokta ve Hindistan'ın da bu limana yönelik oldukça yüksek yatırımları bulunuyor Burak. Ve ABD bir anlamda İran'ın Hürmüz Boğazı'na alternatif güzergahlarını da, alternatif yollarını da hedef alan saldırılarını yoğunlaştırmış durumda. İran ise Kuveyt ve Bahreyn'de bulunan ABD üslerine saldırılarını sürdürüyor. Misillemeler devam ediyor. Hatemi Enbiya karargahı sözcüsü sert bir uyarı yaptı. Çünkü ABD yönetimi İran'ın elektrik santralleri ve altyapısına yönelik bir tehditte bulunmuştu. Bu altyapıya yönelik saldırıların başlatılabileceği noktasında bir tehditti bu. Hatemi Enbiya karargahı altyapımızı vurursanız bölgedeki tüm altyapıları hedef alırız diyerek Körfez'e işaret etti bir kez daha. İran şimdiye kadar itidal gösterdi ve bölgedeki özellikle Körfez ülkelerinin altyapısına karışmadık. Ancak altyapılarımız eğer hedef alınırsa bölgede hiçbir altyapıyı sağ salim bırakmayız dedi. Yerle bir ederiz ifadesini kullandı. Geriye hiçbir iz kalmayacak şekilde saldırırız ve sanki baştan beri hiç var olmamışlar gibi olacaktır ifadesini kullandı ve altyapıya yönelik bir saldırı olması durumunda Körfez'i işaret ederek bu noktadaki altyapıları hedef alacaklarını söyledi. Gece boyu İran'ın misillemeleri kuvvette bulunan Ali El Salem hava üssüne yoğunlaştı. Bu üste bulunan ABD'ye ait uydu iletişim merkezleri, erken uyarı radar sistemleri hedef alındı. Yine ABD askerlerine ait bir ABD askerlerinin bulunduğu bir binanın hedef alındığı bilgisi İran basınında yer aldı. Devrim muhafızları sözcüsünden de ABD'ye bir uyarı geldi Burak ve savaşı sürdürerek, savaşı uzun bir süreye yayarak bizi yıpratacaklarını zannediyorlarsa büyük bir yanılgı içindeler dedi ve İran'ın operasyonları, İran'ın misillemeleri şu aşamada bölgede ABD'nin saldırı altyapısını imha etme üzerine kurulu. Eğer saldırılar devam ederse savaşta ve askeri tırmanışta yeni bir aşamaya geçeriz uyarısını yaptı devrim muhafızları sözcüsü. Ve son olarak İran lideri Müşteba Hamine'nin danışmanı Ali Ekber velayeti Hürmüz Boğazı üzerindeki hak ve egemenliğimizden geri adım atmayacağız mesajını verdi. Burak.
2: Ali Çabuk karşımızdaydı. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail'in ABD siyasetini etkilemeye çalışmak konusunda çoğu ülkeden daha etkili olduğunu söyledi. İsrail hükümeti içinde de anlaşmadan nefret eden bazı kişiler var. Bunun somut kanıtlarını görüyoruz ifadelerine yer verdi. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersuz aktardı.
4: Amerikan kamuoyu ve medyası İran'la müzakereleri yürüten ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in bir radyo programındaki sözlerini konuşuyor. ABD Başkan Yardımcısına İsrail'in İran Savaşı'ndaki rolü ve İsrail'in Amerikan siyasetini etkileme gücü soruldu. Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail sistemi içinde savaşı süresiz devam ettirmek için Amerikan kamuoyunu manipüle etmeye çalışan bazı kişiler olduğunu en ufak bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde biliyoruz dedi. J.D. Vance, İran'la müzakere sürecini raydan çıkarmak amacıyla çok iyi fonlanan bir kampanya olduğunu da söyleyerek bu konuyla ilgili Time dergisinde yer alan bir makaleye işaret etti. Söz konusu makale, Trump'ın eski kampanya yöneticisi Brad Parscale'in Trump'ın Amerika'yı büyük yapalım sloganıyla hayat bulan MAGA tabanını hedef alan İsrail kaynaklı bir algı operasyonunu yönettiğini iddia ediyor. J.D. Vance bu kişinin İsrail hükümetinin bazı unsurlarından para aldığını iddia etti. Yabancı hükümetlerin Amerika'yı etkileme çabaları içinde sadece İsrail değil diğer ülkeler de bunu yapıyor. İster müttefik olsun ister düşman ülke olsun dedi. Beni rahatsız edense Amerikalıların bu etkinin kendi muhakemelerini etkilemesine izin vermeleri ifadelerini kullandı. ABD Başkan Yardımcısı İsrail'in Amerikan siyasetinde orantısız bir etkiye sahip olduğu algısı yüzünden de Amerika için de İsrail'in desteğini kaybetmekte olduğunu da sözlerine ekledi. J.D. Vance'in dikkat çekici ifadelerinden biri de Amerika'da kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağ kurmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkindi. ABD Başkan Yardımcısı Epstein'in İsrail istihbaratının ya da derin devletinin en yüksek seviyeleriyle bağlantılı olduğunu iddia etti. J.D. Vance, Epstein İsrail'deki derin devletin daha çok merkez solunda yer alan unsurlarla bağlantılı görünüyordu. Bunu ilginç buldum çünkü İsrail siyasetinin merkez sağ kanadıyla çok güçlü bağlantıları var gibi görünmüyordu. Amerika'daysa her kesimle bağlantıları vardı. Cumhuriyetçi dostları da vardı, demokrat arkadaşları da vardı ifadelerini kullandı.
2: Fransa'da uzun süredir tartışılan ötenazi tasarısı parlamentoda kabul edildi. Tedavisi olmayan hastalıklardan muzdarip yetişkinlere belirli şartlar altında yaşamlarına son verme hakkı tanınacak. Fransa'ya dönelim, neler konuşuluyor? Kayhan Karaca karşımızda.
5: Evet Burak, ötenazi konusu Fransa'da son 50 yıldır toplumsal bir tartışma. Bu konuda yasal düzenlemeler yapılmaya çalışıldı ama bir türlü başarılamadı. Özellikle Katolik Kilisesi'nin yoğun lobisi vardı böyle bir yasal düzenleme yapılmaması için. 2017'de iktidara gelen Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bu konuda bir yasal düzenlemeyi son 10 yıldır destekliyor. Ve nihayetinde 2024 yılında Fransız Ulusal Meclisi'nde bir yasa teklifi, kanun teklifi hazırlandı. Ancak şunu da belirteyim, Fransız parlamentosu iki kameradan oluşur. Ulusal Meclis ve Senato olmak üzere. Senato'da muhafazakarlar öncüdür. Dolayısıyla Senato, muhafazakarların öncülüğündeki Senato bu konuda yasal düzenlemeyi bugüne kadar 2024'ten bu yana 3 kez reddetmişti. Nihayetinde dün akşam saatlerinde Ulusal Meclis'te yapılan oylamada sol ve merkez partilerin desteğiyle 241'e karşı 291 oyla ve 29 çekimser oyla bu yasa teklifi, kanun teklifi kabul edilmiş oldu. Fakat senin de belirttiğin gibi çok katı koşullar çerçevesinde bu yasal düzenleme yasa haline gelirse yürürlüğe girecek. Nedir bunlar? Her şeyden önce 18 yaşının tamamlanmış olması, Fransız vatandaşı ya da Fransa'da düzenli ikamet ve ayırt etme gücü, yani zihinsel kapasitesinin yerinde olması gerekiyor hastanın ve bu hastanın geriye dönüşü olmayan terminal evrede bir hastalıkla boğuşuyor olması lazım. Bir de tabii hastalık nedeniyle çekilen fiziksel ve psikolojik acıların da doktorlar tarafından dikkate alınması gerekecek. Doktorların bu kişinin yazılı yapacağı talep sonrasında 15 günlük bir karar süresi var. O karar süresinin ardından doktorlar onay verirlerse 2 günlük bir düşünce süresi olacak ve 2 günlük düşünce sonrasında hasta yeniden izin verirse yaşamına son vermeye, hastanın eliyle hastanın yaşamına son vermesi gerçekleşecek. Eğer istisnai durumlarda hasta bunu kendisi yapamıyorsa o zaman doktorlar ve hemşireler yapacaklar. Doktorlar ve hemşirelerin vicdani red hakları da olacak. Fakat şunu da belirteyim, daha şimdiden bu yasal düzenleme Anayasa Konseyi'ne gidecek. Anayasa Konseyi'nin önümüzdeki ay içinde bu konuda bir karar vermesi lazım. Ondan sonra önümüzdeki 6 ay içinde bir yönetmelik çıkacak. Yasanın eğer her şey yolunda giderse önümüzdeki yıl başlarında yürürlüğe girmesi bekleniyor Burak.
2: Kayhan Karaca Fransa'dan bildirdi. Arjantin Dünya Kupası'nda üst üste ikinci kez finale yükseldi. Tangocular yenik duruma düştükleri maçta İngiltere'yi 2-1 yendi ve finalde İspanya'nın rakibi oldu.
6: İngiltere, Tanrı'nın elinden tam 40 yıl sonra bu kez de Messi mucizesiyle tanıştı. Arjantin, Lionel Messi'nin 2 asist yaptığı maçta İngiltere'yi geriden gelerek 2-1 yendi ve 2026 Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Üst düzey fiziksel mücadeleye sahne olan maçın ilk yarısında çok sayıda faul düdüğü duyulurken tribünlerden gol sesi yükselmedi. Maçtaki gol perdesini ikinci devrede İngilizler açtı. İngiltere 55. dakikada Anthony Gordon'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Golün ardından topa daha fazla hakim olmaya başlayan Arjantin, teknik direktör Scaloni'nin yaptığı oyuncu değişiklikleri sonrası pozisyonlar üretti. 85. dakikada tangocular, Lionel Messi'den aldığı pasla fileleri sarsan Enzo Fernandez'in attığı golle skoru eşitledi. Beraberlik sayısının ardından hücum etmeyi sürdüren Arjantin'de Messi bir kez daha sahne aldı. 81. dakikada oyuna dahil olan Lautaro Martinez, 90+2'de Messi'nin ortasına yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi. Yenik duruma düştüğü maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup eden Arjantin, üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Tarihsel önemi de bulunan bu eşleşmede Elde ettikleri galibiyetin ardından Arjantinliler 1982 yılında iki ülke arasında çıkan savaşı da unutmadı ve Falkland Adaları Arjantin'indir pankartı açtı. Arjantin 2022'de kazandığı şampiyonluğun ardından bir kez daha Dünya Kupası finalinde mücadele edecek. Tangocular şampiyonluk maçında İspanya ile karşılaşacak. Messi ve arkadaşları 1938 İtalya ve 1962 Brezilya'nın ardından üst üste iki Dünya Kupası'nda şampiyon olan ilk ülke olmak için sahaya çıkacak. İspanya ise 2008 ve 2010'da başardığı Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası dublesini tekrarlamaya çalışacak. İspanya ile Arjantin'in karşılaşacağı 2026 Dünya Kupası final maçı pazar akşamı saat 22'de başlayacak. Mücadeleye New Jersey'deki 80 bin kapasiteli MetLife Stadyumu ev sahipliği yapacak.
2: Dün akşam 1-0 öne geçmesine rağmen son dakikalarda gelen gollerle kupaya veda eden İngiltere'de tabii büyük bir hayal kırıklığı var. İngiliz basını sonucu nasıl gördü, neler yazdılar? Gökhan Bozkurt'a soracağız. Ne diyorlar Gökhan? Yani eleştiriler tabii yoğunluktadır ama düzeyi nasıl?
7: Burak, gerçekten çok büyük bir kalp kırıklığı, hayal kırıklığı yaşanıyor Birleşik Krallık'ta. İngiltere milli takımı 60 yıllık Dünya Kupası hasretini yine sonlandıramadı. Yine hüsran, yine gözyaşı vardı. Tabii tüm bu detaylar da medyaya yansıdı. Futbol artık eve dönsün, yani kupa artık eve dönsün sloganıyla yıllardır turnuvalarda finallere çıkmaya çalışıyorlar, çabalıyorlar ama bu bir türlü gerçekleşemiyor. Finale çıksalar dahi kupaya erişemiyorlar. Bu haliyle hüsran var, gazetelere de bu yansıdı. Finale çıkma fırsatını son dakikalarda gelen gollerle 7 dakika gibi bir kısa süre içerisinde 2 gol birden görerek kaçırdılar. Tabii maçtan çok teknik direktör Thomas Tuchel'in tercihleri ve siyasi tartışmalar daha çok gündeme oturmuş durumda. Yorumcular İngiltere Gordon'un golü sonrasında oyunu tamamen rakibine bıraktı şeklinde eleştiriler yönelttiler. Özellikle Tuchel'in 5-4-1'e dönerek savunmaya çekilmesi, takımı ceza sahasına kadar çekmesi en çok tartışılan başlıklardan biriydi. Arjantin'in baskısını bu hamle sonrasında artırdığı iddia ediliyor. Tabii gazeteler özellikle İngiltere'nin Lionel Messi'nin önderliğindeki Arjantin'e karşı son bölümde özellikle direnemediğini yazdılar. Ve bu haliyle de bir önceki teknik direktör Gareth Southgate'in bile kritik maçlarda bile bu kadar keskin biçimde savunmaya çekilmediğine vurgu yaptılar. İngiltere'nin Gordon'un golünden sonra Martinez'in uzatma dakikalarında attığı galibiyet golüne kadar topa yalnızca %12 oranında sahip olması da yine eleştirilerin merkezindeydi. Tabii medya Arjantin teknik direktörü Scaloni'nin kan kokusunu aldık ve saldırdık sözlerine de geniş yer ayırdı. Tabii Arjantin'in sert oyununu eleştirseler de takımın mücadele gücü ve son ana kadar vazgeçmeyen karakterine de övgü de vardı medyada. Bunu da söylememiz lazım. Tabii Arjantinli futbolcular maç sonrasında Falkland Adaları Arjantin'indir yazılı pankart açmışlardı. Bu da tabii medyada ağırlıklı bir şekilde öne çıkartıldı. FIFA'nın disiplin soruşturmasıyla karşı karşıya olduğu belirtiliyor Arjantin'in. 2014'te FIFA benzer bir eylemi hayata geçiren Arjantin'e para cezası vermişti. Yine cezayla yüz yüze olabileceği belirtiliyor. Şimdi dilersen kısa kısa hemen bazı gazetelerden manşetleri aktararak bitirelim Burak. Guardian gazetesiyle başlarsak bitti kapandı şeklinde bir manşet attı ki söyleyecek söz yok anlamında atıyor bu manşeti. Arjantin'in son dakikalarda attığı iki gol İngiltere'nin Dünya Kupası hayalini sona erdirdi. Ülke büyük bir yıkım yaşadı diyor bu gazete yapmış olduğu haberde. Times gazetesi mücadeleci aslanlara son dakikalarda büyük yıkım dedi manşetinde. Ve Lionel Messi dün gece Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin'e 2-1 yenilen İngiltere'nin oyuncularını teselli etti şeklinde de bir alt başlık atmış. Tabii Telegraf gazetesine baktığımızda onlar da İngiltere'nin Dünya Kupası hayali sona erdi şeklinde bir manşet attılar. Kane'in takımı ikinci yarıda öne geçmesine rağmen galibiyeti elleriyle rakibine verdi diyor bu gazetede. Arjantin'in 7 dakika içinde attığı 2 gol final umutlarını paramparça etti diyor. Çirkin oyunlarla gölgelenen maçın ardından Messi'nin liderliğindeki Arjantin finalde İspanya ile karşılaşacak diyor bu gazetede. Daily Mirror onların manşeti de paramparçaydı. İngiltere üstünlüğünü koruyamadı diyor. Hayal gözyaşları içinde sona erdi diyor yaptığı haberde. Daily Mail hayalimizin sonunda öldüğü gece şeklinde bir manşet attı. Harry Kane'in aslanları ülke çapında büyük acıya yol açan yenilgiyle turnuvanın dışına itildiler diyor. Hem de malum rakip tarafından dedi bu gazete. Arjantin'in adını söylemeye bile gerek olmadığını ima ediyor yani bu gazete. Football's coming home sloganı yani futbol eve dönsün sloganı. sloganını tersine çevirip kupa değil İngiltere eve dönüyor şeklinde de eleştirel bir manşet kullanmış. Ay gazetesi son kükreyiş dedi. Üç aslan lakabından yola çıkarak İngiltere'nin gücü yetmedi. Arjantin'in geri dönüşü acı dolu yarı final yenilgisiyle üç aslanın şampiyonluk hayallerini sona erdirdi diyor. Son olarak Sun gazetesine aktararak bitirmek istiyorum. Onlar yine kelime oyunu yaptılar. Wonder Ball dediler, yani hüzün duvarı şeklinde çevrilebilecek bir manşet attılar. Gazete aslında Oasis'in Wonder World adıyla ünlenmiş olan parçasını hüngür hüngür ağlamak anlamındaki bowl kelimesiyle birleştirerek bu manşeti attı. Cesur aslanlar Arjantin'in geç gelen golleriyle yıkıldı diyor. Acı artık 60 yılın üzerine çıktı gerçeğini ortaya koydu Sun gazetesi de Burak.
2: Gökhan Bozkurt aktardı. İngiltere'de tabii büyük bir hüzün var. Arjantin'de ise elbette tam tersi. Şimdi efendim maçı konuşacağız ve finali biraz da konuşacağız tabii. Teknik direktör Muhsin Ertuğral konuğumuz. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
8: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
2: Sağ olun. Şimdi şuradan başlamak istiyorum. İngiltere'de eleştiriler biraz orada yoğunlaşmış anladığımız. Hem Mısır maçında 2-0 geriye düşüp çevirdi Arjantin. İngiltere maçında da 1-0 geriye dönüp düşüp yine maçı kazanmayı bildiler. Ne etkili oldu sizce bu galibiyetlerde?
8: Şimdi basına ve analizlere bakarsak Thomas Tuchel etkili oldu diyeceğiz ama orada biraz çok basitçe bana göre. Şimdi tabii ki Arjantin'i tanımak lazım. Oyuncuların, bunların, bu oyuncuların oyuncu kitlesi genelde hakikaten çok, çok zor şartlar altında yetişen oyuncular. Ve bunlar baktığınızda, eskiye dönük de baktığınızda hiçbir zaman sonucu kabul etmeyen, sonuna kadar, düdüğün sonuna çalmasına kadar savaşan bir takımın, bir ruhu var bu takımın. Sonradan zaten karşılaşma sonra bunu gördük. Sonra tabii ki eleştiriler çok büyük Thomas Tuchel'e, çünkü değişiklikler, beşli defans hatlarına dönmesi, ama bana göre biraz basit oluyor. Çünkü baskılar çok büyüdü, gittikçe büyüdü. Sonra rakip teknik direktörü Talitifek'i alıp üçlüye dönüp bir forvet daha attı. Biz de bekliyorduk Martinez ne zaman girecek acaba diye. Ya çok uzun bekletti Martinez'i. Sonra son 20 dakika baktık ki baskılar çok büyüdü. Ama bunun ofansif oynamak mı gerekiyordu onda, yoksa defansı çekildi. Ama burada bir detay kaçtığını düşünüyorum ben. Çünkü organizasyonlar vardır. Duran top organizasyonları vardır. Bu gözden kaçtı. Bana göre orada duran top organizasyonda oyuncunun ceza sahasının yayın orada olması gerekiyordu. Bu Bellingham'di. Dolayısıyla bakarsanız, dikkat ederseniz Bellingham'i çok gösterdiler. Bir bir olmadan önce kornerden gelen o topun ikinci topu yani Bellingham çok içerideydi. Dışarıda olması gerekiyordu. Bu değişiklikler biraz zannediyorum kendilerini de şaşırttılar. Dolayısıyla bir bir buradan geldi. Yani küçük bir detay. Aslında çok önemli bir detaydı. Sonra kanat hatlarını biraz çok açık bıraktılar bana göre. İşte Messi gibi bir oyuncunun kanata kaçıp sağ ayağından Lerato biliniyor ki Martinez çok hava toplarında çok etkili bir oyuncu. Ceza sahası oyuncu. Buna göre daha çok kanatları o ortalardan kapanmaları gibi, hele Messi gibi bir oyuncu noktaya atan. Dolayısıyla burada tartışması gereği acaba baskıdan mı çekildiler, yoksa hakikaten teknik adamın burada değişkenlikleri, yaptığı değişiklikler acaba takım daha çok geriye mi itti? Bu soru bana göre aslında o detay, küçük bir detay, Bellingham'in ceza sahasının içinde beklemesi birbiri yol açtı diye düşünüyorum.
2: Evet. Peki Sayın Ertuğral, şimdi ekrana getiriyoruz bir yandan 39 yaşındaki Messi. Yani olmasaydı büyük ihtimalle Arjantin'de bu aşamada olmayacaktı. Üst üste ikinci kez finale götürüyor takımını ve gerçekten sırtlıyor. Nasıl başarıyor bunu sizce?
8: Tabii çok Messi'den bahsetmek zannediyorum. Çok özel bir oyuncu. Çok koşmasa da, çok topla buluşmasa da, ama alanını kapatmak gerekiyor. Oyuncu bağlıyor. Hatlar arasında çok iyi oyunu etüt edebilen, oyunu okuyabilen bir oyuncudan bahsediyoruz. Dolayısıyla oradaki toplam buluşmadan önce hatların arasında sürekli kalmalı, orayı meşgul etmesi bana göre tabii ki çok önemli, ama toplam buluşlu an bana göre son dakikalarda fazla toplam buluşma şansı oldu. Böyle bir oyuncuyu bağlamak çok önemli olacaktı. Biliyorsunuz eskiden Almanya'ya baktığınızda en iyi dönemlerde bile Diego Maradona'yı kapatmasını becerdiler. Ama bu tarz oyunculara daha yakın oynanmaları gerektiğini düşünüyorum. Çok özel bir oyuncu. Dünya futbolunda gelmiş geçmiş herhalde, artık tartışmasına da gerek yok. Çok bireysel açıdan çok farklı bir oyuncu. Dolayısıyla takımına da farklı bir açı veriyor. Merkez bana göre çok savaşan bir merkezi var. Birbirine bağlı bir merkezi var. Arkasında Messi'nin çok iyi kapatan ve dışarıya hatlara atan bir merkezi kapatıp dış hatlarına atan bir Arjantin takım var. Çok soldan geldi İngiltere. Bellingham üzerinden ilk devre. Dolayısıyla sonra oyunu okuma yüzdeleri çok yüksekti ama tabii ki Messi gibi bir oyuncu bir 90'da bir alıp da vermek gerekiyor. Yani 90 dakika kapatma şansınız aslında yok.
2: Hocam artık uzun bir maratonun ardından pazar günü final maçına doğru gidiyoruz ve İspanya-Arjantin karşılaşması olacak. Saat 22'de başlayacak. Nasıl bir mücadele bekliyorsunuz?
8: Tabii İspanya'ya baktığımızda ben çok şaşırmadım. İspanya'nın tabii ki Rodri'nin yüzdeleri çok önemliydi burada. Rodri ne kadar çok çabuk bu seviyeye ulaşabilecek? Çünkü Rodri olmazsa olmaz bir oyuncu İspanya takımından. Defans hattının içinde bulunan birinci bölgeden çıkışlarda çok önemli bir rol alıyor. Hatları kesebilen bu orta saha, merkezli orta saha bana göre İspanya'nın çok önemli faktörü. Çünkü birbirine çok bağlılar. İlişkiler çok iyi. Ne zaman çıkacakları dikkat ederseniz kenar hatlarında o üçgenler kurabilip oyunun temposunu değiştirebilen ve rest defense dediğimiz yani defans hattının arkasında bulunan organizasyon çok önemli. O yüzden İspanya'nın defans hatları çok yüksek oynayabiliyor. Ama burada tabii ki farklı faktörler olacak. Bana göre bir final senaryoları istediğimiz kadar biz teknik analizleri sunalım ama burada çok değişkenlikler var bir final. Çünkü emosyonel bir oyun, duygusal bir oyun olacak. Ama tabii ki İspanya burada bana göre favori. Çünkü çok yönlü oynayabilen bir İspanya var. En büyük sıkıntılarından bir tanesi İspanya'nın forvet hattındaki oyuncular topu ayağa istiyor. Yani defans hattının arkasına koşabilen ancak Merino burada. Çok girdiği zaman çok o özelliği yaratabiliyor. Son baktığımızda Arjantin defans hattı da bana göre Taliafico'nun dışında bana göre çok özel iyi bir defansı var ikili mücadele ama ortada bir karşılaşma olacağını düşünüyorum.
2: Hocam şimdi tabii Lamine Yamal'la Messi'nin karşılaşması da olacak bir anlamda. Tabii bir kıyas yapmıyorum. Yani Lamine Yamal'ın daha hani çok çalışması lazım Messi'nin başardıkları da başarması için. Ama takip edilecektir değil mi mutlaka? Lamine Yamal'ın belki neler yapabileceği maçta.
8: Tabii bireysel açıdan bir de eğer Taliafico oynayacaksa bahsettiğim bana göre sol bekleri Arjantin'in en büyük handikapı. Biliyorsunuz Ajax'da oynamıştı önceden ama şu anda bana göre bir handikap ve o bölgeden Yamal olacak. Ona göre nasıl bir önlem alacaklar ona bakmak gerekiyor ama tabii bu genç yaşta Dünya Kupası finali oynamak önünde çok uzun bir futbol yaşam ömrü var. Dolayısıyla bunu yakalayabilmesi bireysel açıdan çok özel bir oyuncu. Her seferinde defans arkasına girebilen bir takım bireysel becerileriyle. Dolayısıyla bence oyunun kilit oyuncularından bir tanesi.
2: Peki hocam çok teşekkürler yayına katkınız için.
8: Ben teşekkür ederim. Sevgiler, iyi yayınlar.
2: Sağ olun efendim. Teknik direktör Muhsin Ertuğral'la konuştuk. Az önce de söylediğim gibi artık uzun bir maratonun ardından Dünya Kupası sona eriyor. Önce İngiltere-Fransa üçüncülük maçını izleyeceğiz. Sonra da saat 22'de pazar günü Arjantin ile İspanya karşı karşıya gelecek ve futbolda dünyanın en büyüğü olmak için mücadele edecekler. Nasıl bir maç olacak herkes gibi merakla bekliyoruz efendim. Galatasaray'da Mauro Icardi dönemi sona erdi. Sarı Kırmızılılar sözleşmesi sona eren takım kaptanıyla yollarını ayırdı. Ayrılık haberi Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından böyle bir aşk unutulmaz notu düşülen paylaşımla duyuruldu. Sarı Kırmızılılar Mauro Icardi'ye bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin sözleriyle veda etti. Sarı kırmızılı formayı 134 maçta giyen Arjantinli 77 kez gol sevinci yaşadı ve Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu unvanının sahibi oldu. Galatasaray'da 4 sezon top koşturan Icardi, 4 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası ve 1 Türkiye Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı. Christopher Nolan'ın 250 milyon dolar bütçeyle çektiği filmi Odyssey yarın vizyona giriyor. Filmin gişe rekorları kıracağı düşünülüyor. Bir yapay zeka içerik üretici ise bu başarıdan pay almak istiyor gibi görünüyor. Öte yandan Nolan'ın filmi için çıktığı dünya turunda bir isim oyuncu kadrosundan rol çalıyor. Bu önemli filme dair ayrıntılarla biz de bu saati noktalıyoruz.
9: Bir yanda Oscar'lı yönetmenin filmi. Diğer yanda yapay zeka uyarlaması. Christopher Nolan'ın Odysseus filmi Cuma günü tüm dünyada vizyona giriyor. Beklenmedik bir rakipse yapay zeka uyarlaması Odysseus The Fall'la sinemalara konuk olmaya hazırlanıyor. Film, içerik üreticisi Ash Kusha'nın imzasını taşıyor. Yapımcı filmi bir insanla yapay zeka arasındaki işbirliği olarak tanımlıyor.
10: Christopher Nolan'ın Odysseus filminin gişede büyük başarı elde etmesini içtenlikle diliyoruz. Aynı zamanda Odysseus'un yolculuğuna getirdiğimiz yorumun da insan ve yapay zekanın ortak üretimini karşılaştırmak isteyen izleyicileri sinemaya çekerek bu ilgiye katkı sağlayacağını umuyoruz. Bu teknoloji yalnızca anlatacak bir hikayesi olan kişiyle o hikayeyi anlatma imkanı arasındaki mesafeyi ortadan kaldırıyor. Bunun dışında hiçbir şeye tehdit oluşturmuyor. Filmler artık bu şekilde daha fazla üretilecek. Tıpkı bir zamanlar herkesin cebindeki telefonla film çekebilmesinin kaçınılmaz hale gelmesi gibi bunun da kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum.
9: Yapay zeka üretimi filme gelen yorumlar ağırlıklı olarak duygudan ve gerçekçi diyaloglardan nasibini almamış şeklinde. Bu sırada Nolan ve oyuncu kadrosuysa $250 milyon bütçeyle çektiği filminin tanıtım turunda. Galaların en dikkat çeken ismi ise kuşkusuz Zendaya. Filmde Yunan mitolojisinin bilgelik ve strateji tanrıçası Athena'yı canlandıran oyuncu, New York'ta gerçekleşen premierde Matthias Vesalius imzalı heykelsiz silüetiyle dikkat çekti. Oyuncu Paris ve Londra'daki etkinliklerde de filmdeki karakterini yansıtan tarzıyla göz doldurdu.
11: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da. Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
12: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
13: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
14: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
15: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
16: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
17: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
18: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
19: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
20: NTV Radyo.

0: reklam. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
1: Maç takvimi.
2: Dünya Kupası'nda finalin adı artık belli oldu. İspanya, Arjantin'le eşleşti. Kupa takviminde iki gün boyunca maç yok. Ancak heyecan önce üçüncülük maçıyla geri dönecek. Yarı finallerde kaybeden taraflar cumartesi gecesi sahaya çıkacak. Dev finalse pazar günü oynanacak. İspanya ile Arjantin arasındaki final maçı saat 22'de başlayacak.
0: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aksaray-Nevşehir yolunun 0-31. Kilometrelerinde ve Ankara-Konya yolunun 28-31. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: İyi günler, bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmakla olan biteni anlamak için.
7: Gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
8: Ateşkes yürürlükte olsa da önümüzdeki günlerde savaşın yeniden alevlenmeyeceğinin garantisi.
6: Türkiye okullardaki şiddet olaylarını konuşuyor. Ne dersiniz? Yani yapay zekadan artık neredeyse kaçışımız yok ama her...
7: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
6: Silah bırakma süreci ne aşamada?
8: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni bir dalga var.
7: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
6: Şimdi H1 N1 dediniz mi? H3 N2 mi var? Ya yani nedir?
8: Trump vites düşürmüyor.
7: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin.
9: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
4: Ülkede hava koşulları değişmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, bugünlerde hava daha nemli. Sıcaklık 31 derece. Ankara güneşli 31, İzmir 36, Bursa 33 derece. İzmir'de rüzgar kuvvetli. Antalya'da ise bugünlerde nem düştü. Sıcaklık 37 derece. Marmara'da hava az bulutluyken Trakya'da kısa süre yağış var. Edirne 34, Kocaeli ve Balıkesir 32 derece. İç Anadolu az bulutlu. Eskişehir 28, Kayseri ve Konya 31 derece. Ege'de Manisa, Denizli, Muğla boyunca sıcaklık 36-37, Afyonkarahisar 30 derece. Manisa, Kuşadası, Bodrum boyunca karayel özellikle öğleden sonra saatte 45-50 km hızla esecek. Akdeniz güneşli, gölgede hissedilen sıcaklık %70 olan bağlı nemle birlikte Adana ve Mersin'de 42 dereceyi buluyor. Karadeniz'de Samsun-Artvin boyunca sağanak geçişi var. Batı Karadeniz ise daha açık, sıcaklık 26-28 derecelerde. Doğu Anadolu'da Erzurum-Kars, Ağrı-Muş'ta yağmur şiddetli yağacak. Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 38-40 derecelerde.
9: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 14. NTV Radyo.
10: Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bu ayın sonunda Kıbrıs'ı ziyaret edecek. Guterres göreve geldikten sonra ilk kez Kıbrıs'a gidiyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum lider Hristodolis'le üçlü bir zirve yapması da planlanıyor. Ayrıntılar için şimdi Kıbrıs'a uzanacağız. NTV Lefkoşa temsilcimiz Selim Sayar'ı karşımızda. Selim, çözüm için çabalar yoğunlaşıyor mu?
11: Kuşkusuz yoğunlaşıyor Burcu. Çünkü genel sekreter bu işin en üst noktasındaki kişinin bizzat Kıbrıs'a gelmesi ve liderlerle bu işi zorlaması ve uzlaşık köprüleri oluşturmaya çalışacak olması son derece önemli. Guterres'e yanında Rosemary DiCarlo yardımcısı ve genel barış operasyonlarından sorumlu yardımcısı Jean-Pierre Lacroix eşlik edecek. Oldukça önemli bir ziyaret. 16 yıl sonra aradan sonra ilk kez bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs'a geliyor. Bu işin ciddiyetini ortaya koyuyor. Peki neden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri? Çünkü Kıbrıs meselesinin bütün çözüm çabaları Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin iyi niyet misyonu çerçevesinde yürütülüyor. Dolayısıyla bu işin en yetkili ismi Genel Sekreter Antonio Guterres. 27 Temmuz Pazartesi günü adaya ayak basacak. 28-29 Temmuz tarihlerinde temaslarına başlayacak. Öncelikle liderlerle ayrı ayrı bir araya gelecek. Muhtemelen ertesi günde 29'unda da iki lideri aynı masa etrafında buluşturacak, üçlü bir toplantı yapacak. Buradan çıkacak sonuçlar tabii ki Kıbrıs meselesinin geleceği açısından da önemli ipuçları verecek. Genel Sekreter Antonio Guterres'in görev süresi bu sene sonunda bitiyor. Ondan önce Antonio Guterres Kıbrıs meselesinde bir ilerleme sağlanmasını, müzakerelerin yeniden başlamasını ve bir takvime oturtulmasını amaçlıyor. Çünkü 2017 yılında Rumların tavrı yüzünden başarısız olan Crans-Montana müzakerelerinde gene masada Antonio Guterres vardı. Buradaki başarısızlığı hiçbir zaman kabul etmedi. Çünkü taraflar öylesine çözümün eşiğine gelmişlerdi ki bunu gören Guterres 9 yıl aradan sonra tekrar buna benzer bir müzakere süreci başlatmayı araştıracak, zorlayacak. Bir de bu yıl, bu ay sonunda 5+1 garantör ülkelerinde katılacağı bir toplantı planlanmıştı. Bu toplantıyla da ilgili olacak buraya gelişi. Bunun yanı sıra arabulucusu Holguin çok yoğun çabalar sarf ediyor. Başta Ankara, Atina, Londra yani garantör ülkelerin başkentleri olmak üzere Brüksel ve New York'ta yoğun diplomatik temaslar sürdürdü arabulucu Holguin. Kolombiyalı diplomat bir fikirler dizisi ve bir çözüm planı olarak yorumlanan bir çalışma yaptı. Bu noktada oldukça ilginç hususlar dikkat çekiyor. İki tarafı da memnun edecek, iki devletli bir model gibi gözüken çok gevşek bir federasyon, Türk tarafının tezlerine yakın konfederal bir yapıyı öngören bir çalışma yaptı Holguin. Bunu taraflara sundu ancak bu tabii pişirilmiş değil, bir müzakere gerekecek. İşte bu müzakere sürecini, 9 yıl önce kopan bu müzakereleri başlatıp başlatamayacağını denemek için bizzat genel sekreter adaya geliyor. Tabii bu noktada Türk tarafının bir takım talepleri var. Çünkü bu müzakere süreci diğer müzakere süreçleri gibi başlayıp havada kalıp herkesin kendi yoluna gideceği bir müzakere süreci olamaz. Cumhurbaşkanı Tufan Erhürmen bunu çok net şekilde ortaya koyuyor. Önceden bir takvim belirlenmesini, sonuç alıcı bir müzakere süreci yapılmasını, bu süreç başarısız olursa KKTC'nin izolasyonlar altında tanınmamış bir devlet olarak bir kenarda kalmamasını, o artık bu statükonun değişmesi gerektiğini, bunun ta işin en başında güvence altına alınması gerektiğini söylüyor Tufan Erhürman. Varılacak bir müzakere sürecinde siyasi eşitliğin mutlak olması gerektiğini söylüyor. Daha önce varılmış uzlaşıların da geçerli olmasını, dönüşümlü başkanlık, Türk tarafının onayı olmayan herhangi bir konuda karar alınamayacağı gibi siyasi eşitliği vurgulayan hususlarında mutlak olarak önceden kabul edilmesi gerektiğini söylüyor. Müzakere olsun diye müzakere etmeyeceğini, 5+1 toplantının da tüm tarafların bir araya gelip bir masa etrafında iki kez yapıldı. Hiç sonuç alınamadı. Bunun tekrarlanmasını istemediğini, bunu kabul etmeyeceğini defaten söylemişti. Dolayısıyla bu çerçevede Antonio Guterres'in önünde son derece zorlu bir iki gün olacak. Çünkü taraflar arasındaki görüş ayrılıkları oldukça derin ve bunlar arasında köprü kurulması ve bu müzakereler eğer yeniden başlayacaksa bunun adının konulması gerekiyor. İşte bunun için çaba sarf edecek Antonio Guterres Kıbrıs'taki iki günlük temaslarında Burcu.
10: Selim Sayar'a aktardı ayrıntıları. Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını kaldırması için Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin 3. bir ülkeye satışı gündemde. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
12: Amerika Birleşik Devletleri'nin Katsa yaptırımlarının kaldırılması için Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin 3. bir ülkeye satışına dönük çalışmalar devam ediyor. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
13: S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemleriyle ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır.
12: Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısı Havelsan Teknoloji Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Toplantıda Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs Barış Harekatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönük suçlamaları içeren kararına sert tepki gösterildi.
13: Türk Silahlı Kuvvetlerimize hedef alan mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz. Kanlı Noel'de, Ayvasıl'da, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar'da tüm dünyanın gözü önünde işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomiktir.
12: Bakanlık açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme konusunda bugün her zamankinden daha fazla kararlıdır ifadesi de kullanıldı. Basın bilgilendirme toplantısında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun 18 yıl aradan sonra 5 savaş gemisiyle Suriye'nin Laskiye Limanı'na yaptığı ziyaret hakkında da bilgi verildi. Ziyarette Suriye Deniz Kuvvetleri'nin kapasitesinin artırılmasına dönük konu başlıklarıyla Doğu Akdeniz'de işbirliği seçeneklerinin ele alındığı belirtildi.
10: Amerika Birleşik Devletleri İran arasında karşılıklı saldırılar sürerken Amerika Birleşik Devletleri basınında bitmeyen savaş yorumları ön plana çıkmaya başladı. Amerikan New York Times gazetesi savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi ihtimalinin giderek zayıfladığını yazdı.
12: Trump İran'da bitmeyen savaş riskiyle karşı karşıya. Amerikan New York Times gazetesi İran-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki son saldırılarla ilgili analizinde bu başlığı kullandı. Savaş başlatmak yerine savaşları bitirme sözü veren Trump'ın tanıdık bir başkanlık tuzağına düşmüş olabileceğine dikkat çekindi. Güçlü ordulara sahip güçlü liderlerin kısa savaş yanılgısına düşmeye meyilli oldukları belirtildi. Buna örnek olarak Trump'ın İran savaşı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise Ukrayna savaşı gösterildi. Her iki liderin de ülkelerinin askeri güçlerinin sınırlarını kavrayamadıkları vurgulandı. Savaş alanındaki üstünlüğün kalıcı siyasi ve diplomasi başarısına dönüştürülememesi halinde en güçlü ordunun bile yetersiz kalacağının altı çizildi. Baba George Bush'un 1991'deki Körfez Savaşı'nda Saddam ordusunu kuvvetten çıkarma gibi sınırlı bir siyasi hedef belirlediği, bu nedenle başarıya ulaştığı belirtildi. Oğlu George Bush'un ise 2003'te Irak'a açtığı savaşın ise tam tersi bir şekilde İran'ın bölgede güçlenmesiyle sonuçlandığına vurguda bulunuldu. Yine oğul George Bush'un Taliban'ı devirdikten sonra Afganistan toplumunu yeniden şekillendirmeye çalıştığına dikkat çekildi. Sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin bu çabadan yorularak çekilmesiyle Taliban'ın Afganistan'da yeniden iktidara geldiği hatırlatıldı. Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nın uzmanlarından Aaron David Miller, İsrail'in telkinleriyle hareket eden Trump'ın bir başka bitmeyen savaşa dahil olduğunu vurguladı. Trump'ın diplomatik çözüme giden net bir yol olmamasına rağmen İran'da el yükseltmeye başladığına dikkat çekildi. İran'ın Vietnam, Irak ve Afganistan'dan farklı olarak Hürmüz Boğazı'nı kapatarak Amerika Birleşik Devletleri'ne ekonomik zarar vermeye başardığına da dikkat çekildi. Brookings Enstitüsü Dış Politika Direktörü Susan Maloney, savaş öncesindeki duruma geri dönülemeyeceği görüşünü dile getirdi. Maloney, tıpkı Irak'ta olduğu gibi Amerikan varsayımları ve yanlış algılamaların bölgedeki güç dengesini değiştirdiğini belirtti. Artık Hürmüz Boğazı'nın geçişe tamamen açık olduğu günlerin muhtemelen geride kaldığını vurguladı. Savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi ihtimalinin giderek zayıfladığına da dikkat çekindi. Uluslararası Kriz Grubu'nun İran direktörü Ali Vaiz, tarafların tüm kritik meseleleri sonrasına bırakan mutabakat saptığına bile sadık kalamadıklarına dikkat çekti. Tarafların bunu bile başaramamasının sonu gelmez bir savaşın habercisi olduğunun altı çizildi.
10: Irak'ın kuzeyindeki Erbil kentine drone saldırısı düzenlendi. Hava savunma sistemleri devreye girdi. Saldırının Irak'ın yeni başbakanı Ali Zeydi'nin Washington ziyareti sırasında gerçekleşmesi de dikkat çekti. Yetkililer 8 kamikaze insansız hava aracının hava savunma sistemlerince düşürüldüğünü duyurdu. Can kaybı ya da yaralı olmadığı bildirildi. Saldırıya henüz üstlenense olmadı. Irak Başbakanı Ali Zeydi sosyal medyadan yaptığı açıklamada bu tür saldırıların tekrarlanmasını önlemek amacıyla gereken tüm tedbirlerin alınması için ilgili güvenlik birimlerimize talimat verdik dedi. Zeydi'nin Amerika Birleşik Devletleri seyahati öncesi İran destekli Irak'taki İslami Direniş Örgütü ziyarete karşı çıkmıştı. Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme var. Dönemin Tunceli valisi tutuklu Tuncay Sonel dosyasını soruşturan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan'ın kaybolduğu gün görev yapan tüm zırhlı araçların tespit edilmesini istedi. Ayrıca o tarihte bu zırhlı araçlarda görev yapan personelin isim listesini de talep etti. Araçların rutin görevi dışında farklı bir noktaya gidip gitmedikleri tespit edilecek.
12: Zırhlı araçlar incelenecek, araçlarda Gülistan Doku'ya ait bir iz aranacak. Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturması, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yapılan operasyonla cinayet dosyasına dönüştü. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner de oğlu Mustafa Türkay Soner'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı. Eski vadiyle ilgili soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı önemli bir adım attı. Gülistan'ın kaybolduğu 5 Ocak 2020 tarihinde il merkezinde görev yapan tüm zırhlı araçların incelenmesini talep etti. Savcılık, zırhlı araçların seyir ve görev emirlerini istedi. Tespit edilecek tüm zırhlı araçların ayırt edici özelliklerinin de istendiği yazıda, araçların plaka ve sivil plakalarıyla renginin belirlenerek gönderilmesi talep edildi. Ayrıca araçlarda görevli personelin isim listesi de istendi. Gülistan'ın kaybolduğu gün olay yeri ve yakın güzergahında görevlendirilen araçların farklı bir güzergahta olup olmadığı belirlenecek. Rutinin dışına çıkan bir araç tespit edilirse bu araçta Gülistan'a ait iz aranacak. Tunceli Jandarma Komutanlığı'na bağlı 30 kişilik özel ekipte çalışmalarını sürdürüyor. Özel ekip daraltılmış baz kayıtları ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden hareket ederek belirlenen alanlarda yeraltı görüntüleme cihazlarıyla tarama yapıyor. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre Gülistan'ın cenazesi aranıyor.
10: İstanbul'da düzenlenen polis operasyonunda bir otobüsün yakıt deposuna gizlenmiş 120 ruhsatsız silah yakalandı. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında silah kaçakçılığı yapan bir şebeke takibi alındı. Suç örgütlerine sevk edilmek üzere çok sayıda silahın bir yolcu otobüsüne yüklendiği tespit edildi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınan otobüse Tuzla'da operasyon düzenlendi. Yapılan arabada otobüsün yedek yakıt deposundaki özel bölmede 120 adet ruhsatsız tabanca ve 120 şarjör ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. 4 zanlı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Başakşehir'de polisten kaçan sürücü film sahnelerini andıran bir kovalamaca sonucu yakalandı. Trafik şube ekiplerini atlatmaya çalışan sürücüye 200 bin lira para cezası kesildi.
14: Polis çevirmesini görünce aniden kaçmaya başladı. Dur ihtarına uymadı. İstanbul Başakşehir Otosanayi sitesi içerisinde kovalamaca başladı.
15: 7809 merkez sanayinin tek giriş çıkışı var. Gelen ekip kapıyı kapatsın, tamam, sanayi içerisinde.
14: Ara sokaklardaki takip dakikalarca devam etti. Yakalanan sürücüde ilk tespitlere göre bir suç unsuruna rastlanmadı. Ancak trafik polisinden kaçtığı için karayollara trafik kanunu uyarınca 200 bin lira para cezası verildi. Aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Trafik şube ekiplerinin yaptığı denetimlerde gürültü kirliliğine neden olan ve abartı egzoz kullanan sürücüler de belirlendi.

0: Yerine ciddi zarar veren bu hastalık Metehan 1,5 yaşına geldiğinde tehlikeli boyutlara ulaştı.
1: Doğuştan safra kanallarının olmamasıyla giden bir hastalık. Bununla birlikte safra karaciğer içerisinde kalarak karaciğerde ciddi ve ilerleyici bir hasara sebep oluyor aslında. Ve bunun son ve kesin tedavisi, kesin çaresi karaciğer nakli.
0: Hemen nakil için hazırlıklara başlandı. Anne Çağla Gültekin oğluna karaciğerinin bir parçasını bağışladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyon başarılı geçti. Bugün 3 yaşında olan çocuk tamamen sağlığına kavuştu. Sadece 2-3 ayda bir rutin kontrolden geçiyor.
2: Neredeyse her gün en az bir iş kazası, işçi ölümü haberi duyuruyoruz. Haziran ayında 228 işçi hayatını kaybetti. Çalışırken ölen işçilerin 6'sı çocuktu.
0: Ezilerek, yüksekten düşerek yanar. İstanbul'da, Bursa'da, Antalya'da ve daha birçok şehirde. Haziran ayında 228 işçi hayatını kaybetti.
3: İşverenler gerekli yatırımları yapsa olmayacak ölümler. Ama bu bir maliyet olarak görülüyor. Türkiye'de binlerce, yüz binlerce işletme var. Çok az sayıda iş müfettişi var. Bu denetimin çok artırılması ve yaptırımların artması gerekiyor.
0: Geçen ay hayatını kaybeden işçilerin 6'sı 18 yaşın altındaydı.
3: Çocuk işi çalıştırılması yasaklanmalı. Yani yasak ama bu yasak denetlenmeli. Çok ağır müeyyideler olmalı. Mesleki eğitime karşı değiliz. Ama çocukların bir işçi gibi çalıştırılmasına meslek öğrenmiyorlar.
0: Türkiye'de her yıl ortalama 70 çocuk çalışırken hayatını kaybediyor. Bu yılın ilk 6 ayında en az 1063 işçi hayatını kaybetti.
2: Fransa'da uzun süredir tartışılan ötenazi tasarısı parlamentoda kabul edildi. Tedavisi olmayan hastalıklardan muzdarip yetişkinlere belirli şartlar altında yaşamlarına son verme hakkı tanınacak. Tıbbi destekli ölüm olarak tanılan tasarı, hastanın kararı özgür iradesiyle vermesini ve tıbbi bir kurulun değerlendirilmesinden geçmesini şart koşuyor. Hastanın koşulları taşıması durumunda verilecek ölümcül ilaç hasta tarafından uygulanacak. Ancak bunu yapamayacak durumda hastalara sağlık çalışanları yardım edebilecek. Meclisteki nihai oylamada tasarı 241'e karşı 291 oyla kabul edildi. Cumhurbaşkanı Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan düzenleme Anayasa Konseyi'nin onayı halinde yasalaşacak. Kültür sanat dünyasında öne çıkan haberlerden derlenen turla veda ediyoruz.
4: Efsanevi İngiliz heavy metal grubu Iron Maiden, müzik kataloğu, isim ve imaj haklarının %50'sini sattı. Müzik haklarını ABBA grubunun üyesi Björn Ulvaeus'un kurucu ortakları arasında yer aldığı yatırım şirketi devraldı. Anlaşmanın bedeli açıklanmazken ortaklığın merkezinde grubun ikonik maskotu korkunç karakter Eddie'nin hakları da yer alıyor. Soon you'll hear the whispers spoken. 82 yaşındaki Oscar ödüllü aktör Robert De Niro'nun başrolünde yer aldığı Fısıltı Adam filminden ilk fragman yayınlandı. De Niro'ya Michelle Monaghan ve Adam Scott'ın eşlik ettiği film, 8 yaşındaki oğlunun kaçırılmasıyla sarsılan bir suç yazarının hikayesini anlatıyor. Usta aktörün emekli bir polis memurunu canlandırdığı film, 28 Ağustos'ta izleyiciyle buluşacak. Exorcist filminin yıldızı Alan Burstyn, 83. Venedik Film Festivali'nde yaşam boyu başarı ödülüne layık görüldü. Festival yetkililerinin nadir görülen yoğunluk ve hakikate sahip bir oyuncu olarak tanımladığı 93 yaşındaki Burstyn, 50 yılı aşkın süredir Amerikan sinemasının vazgeçilmez oyuncuları arasında yer alıyor. Enormous. 83. Venedik Film Festivali 2-12 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek.

0: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Say Plays Jazz on Tour with Skoda turnesine başlıyor. Turnenin ilk ayağı 19 Temmuz Ayvalık, 24 Temmuz Çeşme, 25 Temmuz Efes ve 26 Temmuz Bodrum'da. Biletler Biletix, Paso ve Bu Bilet'te. Organizasyon pozitif.
1: Arvento ile araç takibinin ötesine geçin. Takip ve görüntüyü tek sistemde birleştiren Arvento araç içi kamera çözümleriyle kaza anlarını kayıt altına alın. Sigorta ve iş güvenliği süreçlerinde tartışmaya yer bırakmayın. Detaylı bilgi için 444-777-5'i arayın. Arvento, Türkiye'nin lider araç takip sistemi.
2: Mobile Systems. Kekiğin tazesini, kalifelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
3: NTV Radyo.

0: Reklam.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Arjantin Dünya Kupası'nda üst üste ikinci kez finale yükseldi. Tangocular yenik duruma düştükleri maçta İngiltere'yi 2-1 yendi ve finalde İspanya'nın rakibi oldu.
3: İngiltere Tanrı'nın elinden tam 40 yıl sonra bu kez de futbol tanrısıyla tanıştı. Arjantin Lionel Messi'nin 2 asist yaptığı maçta İngiltere'yi geriden gelerek 2-1 yendi ve 2026 Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Üst düzey fiziksel mücadeleye sahne olan maçın ilk yarısında çok sayıda faul düdüğü duyulurken tribünlerden gol sesi yükselmedi. Maçtaki gol perdesini ikinci devrede İngilizler açtı. İngiltere 55. dakikada Anthony Gordon'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Golün ardından topa daha fazla hakim olmaya başlayan Arjantin, teknik direktör Scaloni'nin yaptığı oyuncu değişiklikleri sonrası pozisyonlar üretti. 85. dakikada tangocular Lionel Messi'den aldığı pasla fileleri sarsan Enzo Fernandez'in attığı golle skoru eşitledi. Beraberlik sayısının ardından hücumu sürdüren Arjantin'de Messi bir kez daha sahne aldı. 81. dakikada oyuna dahil olan Martinez 90+2'de Messi'nin ortasına yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi. Yenik duruma düştüğü maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup eden Arjantin üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Tarihsel önemi de bulunan bu eşleşmede elde ettikleri galibiyetin ardından Arjantinliler 1982 yılında iki ülke arasında çıkan savaşı da unutmadı ve Falkland Adaları Arjantin'indir pankartı açtı. Arjantin 2022'de kazandığı şampiyonluğun ardından bir kez daha Dünya Kupası finalinde mücadele edecek. Tangocular şampiyonluk maçında İspanya ile karşılaşacak. Messi ve arkadaşları 1938 İtalya ve 1962 Brezilya'nın ardından üst üste iki Dünya Kupası'na şampiyon olan iki ülke olmak için sahaya çıkacak. İspanya ise 2008 ve 2010'da başardığı Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası dublesini tekrarlamaya çalışacak. İspanya ile Arjantin'in karşılaşacağı 2026 Dünya Kupası final maçı pazar akşamı saat 22'de başlayacak. Mücadeleye New Jersey'deki 80 bin seyirci kapasiteli MetLife Stadyumu ev sahipliği yapacak.
2: Galatasaray'da Mario Icardi dönemi sona erdi. Sarı Kırmızılar sözleşmesi sona eren takım kaptanıyla yollarını ayırdı. Ayrılık haberi Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından "Böyle bir aşk unutulmaz" notu düşülen paylaşımla duyuruldu. Sarı Kırmızılar Mario Icardi'ye "Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin" sözleriyle veda etti. Sarı kırmızılı formayı 134 maçta giyen Arjantinli 77 kez gol sevinci yaşadı ve Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu unvanının sahibi oldu. Icardi forma giydiği 4 yılda 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray Leslie Ugochukwu ile resmi sözleşme imzaladı. Sarı Kırmızılar 22 yaşındaki futbolcuyu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla bir yıllığına kiraladı. Sarı Kırmızılı kulüp kiralama bedeli için Premier Lig ekibi Burnley'e 3 milyon pound ödeyecek. Oyuncunun şarta bağlı satın alma opsiyonu devreye girerse Sarı Kırmızılıların kasasından 22,5 milyon pound bonservis ücreti çıkacak. Ugochukwu Galatasaray'dan 2 milyon 650 bin euro maaş kazanacak. Beşiktaş, Leandro Trossard'ı resmen renklerine bağladı. Siyah beyazlar Belçikalı futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin maddi detayları da açıklandı. Beşiktaş bu transfer için Arsenal'a 18 milyon euro ödeyecek. Bu bedel 3 yıla yayılmış 6 taksit halinde ödenecek. Trossard ise yılda 6,5 milyon euro kazanacak. Fenerbahçe yeni yıldızını getirmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertli kulübü Greenwood'un bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda yeni transferimiz Greenwood'u ve ailesini taşıyan uçak saat 16.50'de İstanbul Havalimanı dış hatlar terminaline iniş yapacaktır ifadesi kullanıldı. 24 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nin 3. haftasına galibiyetle başladı. Türkiye Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti. Turnuvadaki 6. galibiyetini alan Türkiye ilk 8 sıra içerisinde yer almayı sürdürdü. Ay Yıldızlar bir sonraki maçında yarın saat 17.30'da Ukrayna ile karşılaşacak. Türkiye basketbolda 20 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. Milliler son 16 turunda Litvanya'yı 67-61 mağlup etti. Ay Yıldızlar çeyrek finalde bugün ev sahibi Slovenya ile karşılaşacak.
0: olmasa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
4: Engelsiz. Engelsiz. Para bisiklet sporcusu Dilara Başaran NTV Radyo'daydı.
5: 29 yaşındayım. Kaza sonrasında hayatıma tekerlek sandalyeyle devam ediyorum. Beni çok özgür hissettiren, çok güçlü hissettiren para bisikleti İtalya'dan bir sene önce Türkiye'ye getirttirdik. Ayaklarla çevirmek yerine elimizle pedal çeviriyoruz. Hayatımın yürümekten ibaret olduğunu düşündüğüm bir süreçteydim. Kendimi eksik hissettiğim, her şey için o kadar pişman oldum ki keşke dedim daha önce başlamış olsaydım. Başlamak için o ilk adımı muhakkak atın.
4: Ayhan Aktaş, NTV Radyo'da Engelsiz'de farklı sporculara mikrofon uzatıyor, hikayelerini gündeme taşıyor. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz.
6: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
2: Erzurum, Ağrı, Muş, Kars boyunca bazı saatlerde şiddetli ve gök gürültülü yağacak yağmurun oluşturabileceği dere taşkını ve sele karşı tedbirli olunmalı. Ayrıca yıldırım riski de olduğundan açık alanlarda olmamaya dikkat edilmeli.
6: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
7: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
8: Tam iyi de çözülsün.
7: Nasıl?
8: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
7: Büyüksün.
8: Abartma. Tam iyi dersin. Tam iyi. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
7: Tam iyi.
8: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
7: Yürü be Tam iyi.
9: Tam iyi uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tam iyi. Tam istediğin ödeme şekli.
10: Tam iyi bir garanti BBVA kuruluşudur.
11: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yıl aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
12: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
13: Lösev hayat verir.
14: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam.
15: Kim buldu, nasıl buldu?
16: Metal tırtıklı şişe kapağı nasıl keşfedildi?
17: Amerikalı mucit William Painter pek çok keşif yaptı ama en büyük buluşu gazoz kapağı olarak tarihe geçti. Tıpayı patlatan gazozlar 19. yüzyılda sorundu. Painter bu sorunu çözmek için 1880 yılında çalışmaya başladı. Tam 9 yıl sonunda tek kullanımlık tıpa adı verdiği buluşuna patent aldı. 1891 yılından bu yana o kapak değişmeden kullanılıyor. Patent belgesinde tornavida, bıçak ya da çiviyle açılabileceğini önermişti. Ama sonradan şişe kapağı açacağını da o keşfetti. Amerikalı mucit Painter, gazoz kapağından önce de para üstünü verebilen bilet kesme makinesi, kuşetli tren koltuğu, sahte parayı anlayan dedektör ve gaz lambasını icat edip patentini almıştı.
15: Kim buldu, nasıl buldu?

0: NTV Radyo. Mutlu günler. Finans Kafe ile yeniden karşınızdayız. Haberlerimizle başlıyoruz. Hazine bütçesi 3 ayın ardından ilk kez fazla verdi. Haziranda 114,2 milyar lira artıya geçildi. Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre geçen ay gelirler 1 trilyon 509 milyar lira, giderler 1 trilyon 395 milyar lira oldu. Faiz dışı bütçe giderleri 1 trilyon 193 milyar lira olarak hesaplanırken faiz dışı fazla 315 milyar lira olarak gerçekleşti. Bütçe yılın ilk 6 ayında ise 942,8 milyar lira açık yazdı. Tarımda üretici maliyetleri hızlı geriledi. Haziranda geçen aya göre %9 daraldı. Tarımda bolluk etkisi üretici maliyetlerine de yansıdı. Bu yıl verimin yüksek, rekoltenin beklentilerin üzerinde olması üretici satış fiyatlarını frenledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre tarım ürünleri üretici fiyat endeksi Haziran'da aylık %9 azaldı. Yıllık bazda ise %9,55 artış kaydedildi. Ana gruplarda bir önceki aya göre bitkisel ürünlerde %15,5 azalış gerçekleşti. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında devam eden çatışmalar petrol fiyatlarını yüksek tutmaya devam ediyor. Donald Trump'ın görüşme olabilir mesajıyla fiyatlar hafif düşse de Hürmüz'deki belirsizlik devam ediyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki sıcak çatışmalar petrolü yüksek seviyede tutmaya devam ediyor.
2: Bir haftaya barışla, bir haftaya savaşla uyanıyoruz. Yani adeta piyasalar roller coaster içerisinde hareket ediyor gibi. Ama barış tam barış değil, savaş da tam savaş değil. Bu 100 dolar riski bence resim içerisinde duruyor şu an.
1: Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlere ilişkin belirsizlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri geçişlerin açık olduğunu, İran'sa kapalı olduğunu vurguluyor. Gemi trafiğinde şu ana kadar en az yarı yarıya azalma var. Geçiş yapan gemi sayısı bir günde 13'ten 7'ye düştü. Uluslararası Para Fonu IMF, son yaşanan gelişmeler sonrası enerji risklerine karşı uyardı. Şu ana kadar fiyat hareketlerinin sınırlı kalmasında yüksek stokların etkili olduğu ancak bu stokların hızla eridiği ifade edildi. Olası risklerin artık daha sert fiyatları beraberinde getirebileceği ifade edildi.
2: Bu şu demek, yani bir 3 ay 4 ay daha bu çatışma, savaş, barış neyse artık adı bu karışık tablo devam ederse ham petrol fiyatlarındaki yükselmeyi veya kırılmayı çok daha şiddetli görebiliriz.
0: Şimdi piyasalara bakacağız. Öncelikle bizim borsamız, borsada BIST 100 endeksi şu sıralarda %0,91'lik yükselişte 14.208 puan seviyesinde. Gün içerisinde gördüğümüz en yüksek seviye 14.235 puan oldu. Bugün itibariyle işlem hacmi 105 milyar lira civarında. Baktığımız zaman bankacılık endeksi Bank of America'nın, BofA'nın Türk bankaları için tavsiyesini düşürmesinin ardından şu sıralarda %1,5 civarında ekside. Gıda tarafında hizmetlerde %2'nin üzerinde prim var. Petrokimya %2'nin üzerinde primli. Sanayi tarafta yine %2'lik yükseliş var. Ticaret %3'e yakın. Ulaştırma, yani büyük oranda yeşiller hakim. Bankacılık endeksi ve finansal kiralama faktöring endeksi eksi de. Finansal kiralama faktöringde %9 civarında bir kayıp var. Para piyasalarında dolar 47 lira 5 kuruş. Euro 54 lira 5 kuruş. Küresel para piyasalarında yatay bir seyir var. Amerika'dan gelecek haberler, Fed'in ne yapacağına ilişkin gelişmeler, acaba nasıl senaryolar var, onlar takip ediliyor, izleniyor. Bugün yatay bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Euro dolar karşısında 1.1460, sterlin dolar karşısında 1.35 seviyesinde. Altın fiyatlarına baktığımız zaman yine aynı şekilde orada da yatay bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Altının onsu küresel piyasalarda %0,8-0,9 civarında kayıpla 4.025 dolar seviyesinde işlem görüyor. Gram altın yurt içinde 6.090 lira, bankalar arası piyasada değerli izleyenler. Hemen petrol fiyatlarını da hatırlatalım. Orada da yine Donald Trump'ın açıklamaları sonrasında bir yükselmişti. Yeniden artık ateşkes yok vesaire. Bundan sonra tekrar biz biz Hürmüz'ü ele geçireceğiz. Her geçen gemiden para alacağız. %20 yok, para almaktan vazgeçtik. Bölge ülkeleriyle ticaret anlaşması imzalayacağız. Öyle daha karlı. Sonrasında İran bizimle anlaşmak istiyor. Anlaşma masası tamamen yıkılmış değil açıklamaları. Bayağı bir dalgalanmaya sebebiyet verdi. Bir 87,5-88'ler yaptıktan sonra tekrar aşağıya doğru 84-85 dolar bandına geri çekilen bir Brent petrol görüyoruz şu dakikalarda. Tam da bu noktadan devam edeceğiz. Konuğumuza döneceğiz. Peki ne konuşacağız? Hürmüz Boğazı'nda deminden beri aktardığımız üzere yeniden alevlenmiş durumda. Boğaz kapandı mı? Boğaz açık mı? Geçişler devam ediyor mu? Dolayısıyla sadece oradan geçiş petrolü etkilemiyor. Onun dışında dünya kadar işte kimyasalı var, gübrede kullanılan tarımı etkileyecek, plastik tarafı var, teknolojiyi etkileyecek. Dolayısıyla böyle bir baktığımızda bütün dünyada bir ciddi manada enflasyon baskısı, endişesi yaratan bir yer Hürmüz Boğazı. Açılmıştı, geçiş normale dönmüştü. O geçiş normale döndüğü için üreticiler eldeki stokları eritip yerine yenilerini koymak, yani kotaları tekrar arttırabilmek, teknik olarak bunu yapabilmek üzerine çalışıyorlardı derken tekrar işler tersine döndü. Döndü mü? Hemen dönelim, konuğumuza soralım. Enerji uzmanı Doktor Zeynep Elif Yıldızel bizimle birlikte. Zeynep Hocam, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Murat Bey.
0: Hocam, hemen soralım, Hürmüz Boğazı'nda son durum nedir? Bilmiyorum, bir şey söyleyebilecek miyiz? Donald Trump diyor ki açık, İran diyor ki kapalı. Şu kadar gemi geçti, 5 gemiye kadar düştü, artık hiç geçmiyor. Hakikaten burada bunlar film gibi seyredilirken dünyanın geri kalanı biraz acı çekiyor gibi bir tablo var değil mi?
3: Evet, tabii Trump'ın açık demesi ve İran'ın kapalı demesiyle tankerlerin ben zannetmiyorum ki Hürmüz'den geçmeye karar versin. Çünkü sonuçta burada önemli bir risk söz konusu. Zaten 17 Haziran'da alınan bu 60 günlük ateşkes ve anlaşma süreci sonucunda yine Hürmüz Boğazı'na giren tanker yoktu. Çoğunlukla içeride daha önce hapsolmuş, yani kısıt kalmış ve tankerini doldurmuş tankerler çıktı aslında. Ve bu tankerlerin geri dönmesi henüz daha yani oluşmamıştı. Dolayısıyla şu anda bir gerçek anlamda bir Hürmüz trafiği var diyemeyiz. Tabii ki taraflar kendi söylemleri doğrultusunda inandırıcı olmaya çalışıyorlar ama şu anda hiçbir petrol tankeri Hürmüz Boğazı'ndan içeri girip petrol doldurmaya cesaret edecek durumda değil. Zaten geçtiğimiz 1-2 gün içerisinde de karşılıklı bombalamalar söz konusu ve İran özellikle Kuveyt'te ve diğer ülkelerde ülkeleri bombalayarak niyetini ve durumunu da belirtmiş oldu. Dolayısıyla çok rahat bir Hürmüz ve tanker geçişleri var diyemeyiz. Bu da tabii ki sizin de söylediğiniz gibi bütün tedarik sürecini etkileyecek. Çünkü petrol sadece bir enerji yakıtı olmamakla beraber petrolden üretilen 80 bin yan ürün var plastiklerle beraber. Artı buradan çıkan gübre var vesaire. Tüm bu tedarik zincirini zorlayan bir süreç içerisindeyiz.
0: Hocam çok teşekkürler, gayet güzel ifade ettiniz. Şimdi bütün bu gelişmelere rağmen, bütün bu açıklamalara, ateşkes masasından kalkılıp yeniden ateşkes bitti, bitmedi, yeniden çatışmaların alevlenmesi, petrol fiyatlarında şu ana kadar gördüğümüz 87,5-88 dolar Brent petrolün varil fiyatındaki fiyatlama. Yani çok panikle ya masa tamamen devrildi, savaş yeniden başladı gibi bir fiyatlama yokmuş gibi görünüyor. Ama diğer taraftan 100 dolar senaryoları da bayağı bir, nasıl diyelim, hani ciddi görünüyor. Altı da boş değil sanki. Nasıl bakalım geleceğe, ya da yakın vadede nasıl değerlendirelim petrol fiyatlarını?
3: Benim gördüğüm kadarıyla piyasalar masanın tamamen devrilmemiş olma ihtiyacı içerisinde fiyatlamaya çalışıyorlar. Yani itidalli olmaya çalışıyorlar. Evet, çok bana göre aslında çok kolay bir ihtimal değil anlaşmanın olması. Çünkü İran Hürmüz'ü kontrol etmekte ısrarcı olacaktır. Zaten coğrafik olarak baktığınız zaman da bütün Basra Körfezi'nin kuzey ve doğusu İran'ın sınırları, yani İran kıyısı. Dolayısıyla burada egemen ve hükmeden kişi olmak isteyecektir. Öteki taraftan Amerika'da Hürmüz'ün bu kapatılma riskini bir daha göz önünde alamayacağı için, bir daha böyle bir riskle karşılaşmak istemediği için o da burayı kontrol etmek istiyor. Dolayısıyla artık savaş, hani daha önceki nükleer söyleminden ziyade Hürmüz'ü kim kontrol edecek noktasına doğru evrildi. Bunu daha önce de söylemiştik. Ama sonuçta İran bu isteğinden vazgeçmeyecektir. Dolayısıyla ben savaşın çok kısa sürede biteceğini düşünmüyorum. Yani bu 60 günden de fazla uzayacak bir durum söz konusu, bu ateşkes süresini kastediyorum. Ama piyasalar biraz itidalli davranıyor. Hala bir umut içerisinde davranıyor. Öbür tarafta bir de arz şoku söz konusu. Yani Goldman Sachs'ın geçen ay yapmış olduğu çalışmaya göre savaş başladığından beri yaklaşık günlük 9-10 milyon varillik bir arz eksikliği var. Bu ülkelerin petrollerini dışarı çıkaramamasından kaynaklı. Tabii biz bunu nasıl sübvanse ettik? Yaklaşık 400 milyon varil stratejik rezervlerden harcandı dünyada bu süre zarfında. Dolayısıyla petrol fiyatları şu anda 85 işte o 80 üstünde devam ediyor. Ama işler daha da kızışırsa 100 dolar hiç de yanlış bir telaffuz değil. Bunu zaten piyasalar bence içten içe bekliyorlar. Ama şu anda yaptıkları fiyat itidalli bir fiyatlama ve barışın olacağı konusunda. Ama ben buna çok fazla ihtimal vermiyorum açıkçası. Böyle bir risk görüyorum.
0: Hocam bu savaş aslında uzun zamandır bunu görüyoruz, okuyoruz. Sadece Türkiye'de değil bütün dünya bunu konuşuyor. Küresel petrol arzının 1/4, 1/5 buradan geliyor. Sadece petrol de değil, bu işin tarımı ilgilendiren ham madde kısmı var. Sanayiyi ilgilendiren ham madde kısmı var. Teknolojiyi ilgilendiren ham madde kısmı var. Dolayısıyla dünya ekonomisinde önemli bir yere sahip. Bu savaş bize şunu gösterdi. Enerji yollarının çeşitlendirilmesi, sadece deniz yolu üzerinden değil karayolları ya da bir tarafta alternatif enerji, yenilenebilir enerji kaynakları var. Bu bir tanesi, çözümün bir tanesi. Diğer tarafta nükleer var, diğer tarafta da elbette yollar, enerji yolları var. Böyle düşündüğümüz, bu açıdan baktığımız zaman enerji yolları hani... Eskilerin canlandırılması mı, yenilerinin kurulması mı, acil bir ihtiyaç mıdır ya da değil midir? Sanki bana öyleymiş gibi geliyor. Ne dersiniz?
3: Murat Bey, bu acil bir ihtiyaç aslında. Çünkü Hürmüz'ün bir alternatifinin oluşması gerekiyor. Zaten savaş başladığından beri dünya bunu konuşuyor. İlk önce hatırlarsanız eğer Kızıldeniz bir alternatif olarak gözüktü. Fakat Kızıldeniz bir alternatif değil. Sebebi de şu, kuzeyde Süveyş kanalından bizim bu büyük petrol tankerleri, VLCC dediğimiz tankerler geçemiyor. Öbür taraftan Babil Mendeb var ve Babil Mendeb de göreceli İran'ın kontrolünde. Biliyorsunuz orada Husiler var ve diyor ki biz İran'a hizmet ederiz gibi bir söylemleri var. Artı Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'e çıkan altyapısı da 5 milyon varil. Oysa sizin söylediğiniz gibi Hürmüz'den 20 milyon varil günlük çıkıyordu normal şartlarda. Dolayısıyla bir alternatif şart. Bu alternatifte de şöyle bir risk görüyorum ben. Başından beri de söylüyorum. Türkiye çok önemli, Ceyhan çok önemli bir nokta Hürmüz'e alternatif çıkışında. Basra'dan Ceyhan'a kadar çift boru hattı, doğalgaz ve petrol boru hattı yapılması gerekiyor. Zaten hali hazırda Kerkük Ceyhan'ımız var. Basra'dan Kerkük'e gelen hatlar da var. Bunların birleştirilmesi veya işte komple bir koridor haline getirilmesi gerekiyor. Fakat geçtiğimiz sene biliyorsunuz Temmuz ayında Kerkük Ceyhan'dan Türkiye çıkacağını anlaşmayı kapatacağını söyledi ve birkaç gün önce de Bakan Bey bir yıl uzattığını açıkladı. Şimdi biz eğer Kerkük Ceyhan'ı bu konjonktürde yok sayarsak ve çalıştırmazsak daha çok Amerika'nın ve İsrail öne çıkardığı Suriye'nin Banyas Limanı öne çıkma noktasına gelecek. Çünkü bu petrollerin alternatif bir rotadan mutlaka dünya piyasalarına karadan çıkması gerekiyor. O zaman da Suriye'nin Banyas Limanı çok daha gözde hale gelmiş oluyor. Tabii Suriye'nin Banyas Limanı'nın böyle bir alternatif güzergah haline gelmesi demek Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yalnızlaşması demek. O yüzden Türkiye'nin bir an önce Kerkük Ceyhan'dan çıkmanın tam tersine artı üstüne bir de Basra Ceyhan'ı konuşuyor olması gerek. Bu Basra Ceyhan da aslında Avrupa için de en alternatif ve en mantıklı yol. Neden diyeceksiniz? Çünkü sadece boru hattıyla bir alternatif yaratmak gerekmiyor. Aynı zamanda kaynak çeşitliliği de yaratmak gerekiyor. O yüzden Türkiye'nin konumu da buna çok uygun. CIS ülkelerinden, Hazar bölgesinden, işte Türkmenistan, Azerbaycan, Kazakistan gibi ülkelerden de gelebilecek petrol ve doğalgazlar var. Dolayısıyla bir daha bu şekilde köşeye sıkışmamak, özellikle Avrupa adına köşeye sıkışmamak için ve dünya adına tabii ki Türkiye'nin enerji merkezi olması şart. Yani söylemeye çalıştığım şey şu: Basra Ceyhan ya da Kerkük Ceyhan sadece bir boru hattı projesi değil. Aynı zamanda dünyanın Hürmüz'e bir alternatif çıkışı ve Türkiye'nin de enerji merkezi olması projesi ve bunu canhıraş savunuyor olmamız gerekiyor. Avrupa'nın da bunun üzerinde durması gerekiyor. Ama gördüğüm kadarıyla özellikle Fransa'da ve diğer ülkelerde, İsrail ve Amerika'da Banyas Limanı öne çıkarılabilir gibi duruyor. Çünkü Kerkük Banyas diye bir boru hattı da vardı 2003'ten önce çalışan. Oraya da yeni bir boru hattı yapılması çok büyük bir behis değil. Öteki taraftan BP geçtiğimiz sene Hürmüz krizi olmadan önce Irak'ta çok büyük 4 tane sahayı aldı. Kerkük, Bayasan, Yanbur ve Habaz diye. Ve bu sahalardaki üretimi 450 bin varile kadar çıkaracak. Bunun da bir şekilde piyasaya ulaşması gerekiyor. Dolayısıyla bizim bir an önce bu alternatif rotayı oluşturmamız şart. Türkiye'de de demin de söylediğim gibi Türkiye sadece boru hattı projesi ya da işte Hürmüz'ün alternatifi olması değil, aynı zamanda da kaynak çeşitliliğine de müsaade edecek bir konumda. Dolayısıyla Türkiye'nin, Ceyhan'ın bunu öne çıkarılması ve bu boru hattının gerçekleştirilmesi hem 100 dolarları bir daha görmemek için hem de dünyanın ekonomisini ve diğer diğer işte tarım dediğiniz, işte gübre dediğiniz, diğer bir sürü plastik dediniz, bütün bunların sürdürülebilir olması için de önemli. Öteki taraftan da yeşil dönüşüm deniyor. Yeşil dönüşümün de kendine göre sıkıntıları var. Bunları belki daha sonra çok detaylı konuşabiliriz. Ama yeşil dönüşüm dediğiniz zaman da Çin'e bağımlı oluyorsunuz. Dolayısıyla bunların bir dengede olması gerekiyor. Yani ne tam yeşil dönüşüm ne tam şey, hepsinin bir dengede işliyor olması lazım. Basra Ceyhan'da önemli bir alternatif güzergah ve bunun bir an önce gerçekleşmesi lazım. Çünkü başka türlü ne Kızıldeniz ne de Banyas Türkiye'nin işine gelmeyecektir. Kızıldeniz zaten dünyanın da işine gelmiyor. Ulaşılabilir bir noktada değil. Konu bence bu anlamda Türkiye açısından da çok önemli bir konu.
0: Enerji uzmanı Doktor Zeynep Elif Yıldızel hocam, çok teşekkürler. Geniş bir perspektifte kıymetli bilgiler verdiniz. Keyifle dinledik. Mutlu günler diliyorum.
3: İyi günler Murat Bey.
0: Teşekkürler. Değerli izleyenler, bir haberimiz var ve bu haberle de sizlere veda edeceğiz. Çiftçiler Ekim döneminde genellikle bir önceki sezon para eden ürüne yöneliyor. Ancak ekim alanı artınca fiyat düşüyor. Marul üreticileri işte şu an tam da bu sorunu yaşıyor. Maliyetin altında satış yaptıklarını söylüyorlar. Hep beraber izliyoruz ve Finans Kafe'yi bitiriyoruz. Hoşçakalın.
1: Ekim alanı arttı. Üretici maliyetin altında satış yapmaya başladı. Konya Ovası'nda marul hasadı sürüyor. Üreticilerin verdiği bilgiye göre verim oldukça iyi. Ancak çok sayıda çiftçinin ekime yönelmesi fiyat düşüşüne neden oldu.
4: Bu sene çok iyi gitmiyor yani. Mal satılmıyor, mal tarlada kalıyor. Ekim çok olduğu için artık piyasa kaldıramıyor bu kadar malı. Marula alıştık. Marul biraz daha kolayımıza gidiyor.
1: Marulun tanesi tarlada 5 ila 7 lira arasında satılıyor. Fiyat halde 20 liraya, markette 50 liraya çıkıyor.
4: Maliyeti bunun zaten 10 lira, 8 lira 10 lira bandında yani. O şeye göre, iklime göre, şeye göre değişiyor. Piyasa böyle giderse seneye ekme durumumuz olmayacak. Evet. Çok yüksek olduğu zaman da halk yiyemiyor. Burada 50 lira olsa markette 150 lira olacak. Evet. Bir istikrar yok yani.

0: NTV Radyo.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bazı barajlardaki doluluk oranı şöyle: İstanbul'da son 14 günde barajların doluluk oranı %65'ten %60'a doğru geriledi. İzmir'de doluluk oranı %50'ler civarında. Ankara'da %46, Bursa'da ise %89 seviyesinde. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu. Dünya hali.
0: Derya Acemoğlu, NTV Radyo'da dünyanın dört bir yanından önemli ama gölgede kalan olayları, yerleri, insanları anlatıyor.
3: Bu hafta programımızda kültürel gaspın derinliklerine ineceğiz. Amerikan yerlilerinden Ojibwe halkına ait olan düş kapanı, Batı dünyasında süs eşyası veya dekoratif obje tasarımın yanlış kullanımı ve sömürülmesi, yerli halk için incitici ve değerlerini hiçe sayıcı bir davranış olarak. Karayipler'deki küçük ada ülkesi Curaçao, katıldığı ilk Dünya Kupası macerasında kendi tarihini yazdı. Birçok futbol severin haritadaki yerini bile yeni öğrendiği bu Karayip cennetine yakından bakacağız. Şöyle diyordu usta mimar: düz çizgi insana aittir, eğri çizgi Tanrı'ya. Doğada hiçbir şeyin cetvellerle çizilmiş gibi dümdüz olmadığını söylüyor.
0: Dünya Hali arşivi kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için NTV Radyo'nun web sitesinde ve podcast platformlarında.
4: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 15.
2: Saatlerimiz 15'i gösteriyor. Gelişmelerle tekrar birlikteyiz. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bazı sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmecilerin uyuşturucu kullandığı iddia edildi. Ayrıca uyuşturucu kullanımı için yer temin edildiği öne sürüldü. Baskın düzenlendi. Şüphelilerin adli tıp kurumunda saç ve kan testi vermesi bekleniyor. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasının soruşturmalarında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı. Tutuklanan isimler oldu. Dışişleri Bakanı Kiev'de Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü. İki bakan görüşme sonrası kameraların karşısına geçti. Fidan, savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz dedi. Türkiye'nin barış ve ateşkes için çabalarını sürdüreceğini belirtti.
3: Karadeniz'deki seyri sefer emniyeti ve ticari güvenlik hayati derecede önemli. Karadeniz'deki seyri sefer emniyetinin savaşın tırmanmasından dolayı tamamıyla ortadan kalkmış olması açıkçası çok endişe verici. Asıl amacımız tabii ki savaşın tamamen durdurulması. Eğer bu mümkün olmuyorsa gerek Ukrayna gerek Rusya gerek bütün ülkeler için önemli olan birkaç tane kritik alanda moratorium ilan edilebilir, hedefler vurulmayabilir. Nedir? Karadeniz güvenliği ve enerji güvenliği olmak üzere. Olası bir barış anlaşmasının en önemli ayaklarından biri de şu anda tartışılan belgelerde güvenlik garantileri, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri. Bu güvenlik garantilerinin biliyorsunuz verilecek kara, deniz, hava unsurları var. Türkiye deniz unsurlarına liderliği yapmayı kabul etti. Müttefiklerimizle de bu konuda anlayış birliği içerisindeyiz. Bu konudaki planlama çalışmaları ilgili müttefik ülke deniz kuvvetleri tarafından da yapılmakta. Biz çabalarımızı devam ettireceğiz. Çünkü birilerinin çabayı devam ettirmesi gerekiyor. Barışa ve ateşkese ihtiyaç olduğu her iki taraf tarafından da resmi olarak ifade ediliyor. Tarafları destekleyen diğer aktörler tarafından, yani Avrupalılar tarafından, Amerikalılar tarafından da, Çin tarafından da altı çizilerek söyleniyor. Dolayısıyla bu kadar büyük bir aslında uluslararası niyetin ve iradenin olduğu bir konunun bir yerde pratiğe dönüşmesi gerekiyor. İşte Türkiye tam da burada bu tıkanıklığı aşmada hem zihni stratejik bir rol oynayarak hem de pratikte olayları uygulamada hayata geçirerek ben inşallah yakın gelecekte iyi şeylerin olacağını düşünüyorum.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını kaldırması için Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin 3. bir ülkeye satışı gündemde. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
4: Amerika Birleşik Devletleri'nin Katsa yaptırımlarının kaldırılması için Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin 3. bir ülkeye satışına dönük çalışmalar devam ediyor. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
5: S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemleriyle ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır.
4: Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısı Havelsan Teknoloji Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Toplantıda Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs Barış Harekatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönük suçlamalar içeren kararına sert tepki gösterildi.
5: Türk Silahlı Kuvvetlerimize hedef alan mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz. Kanlı Noel'de, Ayvasıl'da, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar'da tüm dünyanın gözü önünde işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomiktir.
4: Bakanlık açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri, Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme konusunda bugün her zamankinden daha fazla kararlıdır ifadesi de kullanıldı. Basın bilgilendirme toplantısında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun 18 yıl aradan sonra 5 savaş gemisiyle Suriye'nin Laskiye Limanı'na yaptığı ziyaret hakkında da bilgi verildi. Ziyarette Suriye Deniz Kuvvetleri'nin kapasitesinin artırılmasına dönük konu başlıklarıyla Doğu Akdeniz'de işbirliği seçeneklerinin ele alındığı belirtildi.
2: CHP'de mutlak mutlan tartışmaları sonrası gözler 20 Temmuz'a çevrildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, adli tatilin başlayacağı o güne kadar mutlak mutlan konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracak. Yeni parti konusunda kulislere sızan bazı bilgiler de var.
6: İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Güzel, bir isim olana kadar yeni parti diyelim.
4: Mutlak mutlan kararı sonrası olağanüstü kurultay çağrısı yanıt bulmayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kuruyor. Özel, yargıdan mutlak mutlan ve olağanüstü kurultay konusunda beklediği kararı alamazsa yeni partiyi kuracak. Bu konuda kritik tarih 20 Temmuz. Adli tatilin başlamasıyla birlikte yeni parti adımları hızlanacak.
6: Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır.
4: Yeni partinin yaklaşık 80 milletvekiliyle kurulabileceği belirtiliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi parlamentoda dengeleri değiştirecek. Özel'in yeni partisi siyasette yeni ana muhalefet partisi olacak. Sadece milletvekilleri değil, CHP örgütünden de Özel'e destek veren isimler yeni partiye geçecek. Yeni partinin programı ve tüzüğü yazılıyor. Kurucular kurulu üyeleri belirleniyor. Partinin ismi de belirlendi. Ancak Özel isim vermedi. Şimdilik yeni parti diyelim dedi. Nefes gazetesinin haberine göre Özel'in partisinin ismi yeni parti olacak. Habere göre yeni parti ismi ağırlık kazanınca 3 ayrı merkeze yeni parti için logo siparişi verildi. Bu şirketler Özel ve ekibine sunumlar yapacak. Logoda kırmızı ve beyaz renkler ağırlıkta olacak. Özel'in ekibi yeni parti için bina arayışlarını da yoğunlaştırdı.
2: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların suça karışmaması için koruyucu ve önleyici mekanizmaları güçlendirdiklerini söyledi. NTV yayınına katılan Göktaş, meclis gündemindeki yeni düzenlemeyle çocuk adli sürece girdiği anda Milli Eğitim ve Aile Bakanlıklarının bilgilendirileceğini de belirtti.
7: Koruyucu ve önleyici mekanizmalarımızı çok güçlendiriyoruz. Bu bakımdan özellikle çocuğun suça sürüklenmeden önceki riskleri olduğu andan itibaren riskleri minimize etmek, riskleri ortadan kaldırma amacımız. Yargı bir çocukla ilgili bir adli karar, bir karar verdiği andan itibaren ya da bir çocuğun adli sürece girdiği andan itibaren hem Milli Eğitim Bakanlığı'na hem Aile Bakanlığı'na aynı anda bilgi verecek.
4: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, meclis gündemindeki suç işleyen çocuklarla ilgili düzenlemeyi NTV yayınında değerlendirdi. Düzenlemeyle önleyici tedbirlerin de hayata geçirileceğini söyledi.
7: Yani bir çocuk bir defaya mahsus bir suça bulaşıyor, ufak ya da büyük. En başında bu sürece dahil oluyoruz biz. Ve bu çocuğun o süreç mekanizmasında hangi rehbere, hangi destek mekanizmasına ihtiyacı varsa en başından itibaren vermeye başlıyoruz. Dolayısıyla amacımız aslında çocuğun suça sürüklenmeden önceki halini, yani suça sürüklenmesini önlemek ve süreci en başından takip etmek.
4: Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na yönelik başvurulara ilişkin son verileri de paylaştı.
7: Türkiye genelinde 290.213 başvurumuz var. 18-29 yaş arasında sunduğumuz bir destek. Ve bu kapsamda da biliyorsunuz 25 yaş altında 250 bin liralık, evet. 26-29 yaşında da 200 bin liralık bir destek sunuyoruz. Peki kaç tane bebeğimiz oldu? 15.101 bebeğimiz oldu dün akşam itibariyle.
2: 15 Temmuz darbe girişimine giden yol ve o gün yaşananlar TRT'nin Asırlık Gece isimli dizisinde anlatıldı. Aynı zamanda bir belgesel niteliğinde olan dizide o gecenin kritik isimlerinden Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Muhsin Köse'nin ilk kez anlattıkları dikkat çekiciydi.
8: O gece bu bedeli ödemeye hazırdık. Ailemden helallik istedim. Helalleştik.
4: 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve o gün yaşananlar TRT'nin Asırlık Gece ismindeki dizisinde dakika dakika anlatıldı. O dönem MİT müsteşarı olan Hakan Fidan, kuruma gelen kritik ihbar sonrası nasıl harekete geçtiklerini ilk kez açıkladı.
3: Arkadaşlar geldiler, dediler ki efendim, yani nizamiye bir şahıs geldi, binbaşı olduğunu söylüyor Karabacılık'tan ve bu akşam size yönelik bir operasyonun olacağını söylüyor. Ben Genelkurmay'a gittim.
8: Demiraz subayım geldi, MİT müsteşarının benimle görüşmek istediğini bildiren bir not verdi.
3: Daha büyük bir operasyonun parçası olabilir ifademden sonra Genelkurmay Başkanımız dedi ki o zaman biz sizi rahatlatalım. İkinci bir emre kadar Türkiye'deki bütün askeri uçuşları yasaklattı.
9: Oturup durumu değerlendirdik. Yani bu durum ne olabilir, ne olmaz diye. Dolayısıyla dedik bütün hava sahasını kapatalım.
4: O dakikadan sonra 2016'da Kara Kuvvetleri Komutanı olan Salih Zeki Çolak Kara Havacılık Komutanlığı'na gönderildi.
10: Kendisi dedi ki pideleri 1. Karahavacılık Alayı'na git. Oraya git, orada pilotlar varsa onlarla konuş. Hatta çaylarını iç, sohbet et, ağızlarından laflar almaya çalış falan diye.
4: Hakan Fidan durumu değerlendirdikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da bilgilendirmek için aradığını da anlattı.
3: Artık Cumhurbaşkanımıza da bir bilgi verilmesi gerekiyor.
11: Hakan Fidan aradı beni. Sayın Cumhurbaşkanımızın durumunu sordu. Özel bir adreste olduğumuzu kendisine söylediğimde.
3: Sizin dedim durumunuz nasıl? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Tamam dedim. Biz hani bir konu üzerindeyiz. Belki bir müddet sonra bir hani somut konu olunca size döneriz.
11: Aynen şu ifadeyi kullandı Hakan Fidan. Serseri mayın var. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz.
4: Belgesel dizide bu aşamadan sonra darbe girişiminin nasıl ilerlediği ve bastırıldığı yine kritik isimlerin tanıklığıyla anlatıldı.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken mecliste önemli bir görüşme gerçekleşti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Bahçeli'nin meclisteki makamında gerçekleşen görüşmede DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer aldı. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında meclis gündemine gelmesi beklenen yasal düzenleme ele alındı. DEM Parti heyeti dün akşam da Beştepe'de AK Parti heyetiyle görüşmüştü. Görüşmeye AK Parti'den Genel Başkan Vekili Efkan Ala'yla, Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti'dense Van Milletvekili Pervin Buldan'la Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar katılmıştı. Terörsüz Türkiye sürecine yönelik yasal düzenleme beklenirken Ankara'da görüşmeler sıklaştı. DEM Parti heyeti dün AK Parti heyetiyle, bugün de MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü. Bu görüşmeleri ve bundan sonra olacakları konuşacağız. Konuğumuz var, Sabah Gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu. Sayın Müderrisoğlu, yayınımıza hoş geldiniz.
12: Teşekkür ediyorum, iyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun. DEM Parti'nin önce AK Parti sonra MHP ile görüşmesi süreç yasalarının kısa sürede meclise geleceğinin işareti mi Sayın Müderrisoğlu?
12: Evet, bir süreç hareketliliği var ki altyazıda da belirtilmiş. Bu süreç hareketliliği öyle zannediyorum ki siyasi görüşme trafiğinin ardından bu heyetin İmralı'ya giderek yapacağı nihai görüşmeyle de bundan sonra atılacak adımlarda artık İşin son noktaya geldiğinin de teyidi ve tescili olacak. Tabii önemli bir zaman dilimi içindeyiz. Geriye baktığımızda da yaklaşık 2 yıllık bir sürede ciddi mesafeler de kat edildi. Ama artık bu nihai silahsızlanma aşaması için bir çerçeve yasaya ihtiyaç var. Ancak DEM Parti'nin yaklaşımıyla çerçeve yasanın içeriği ve uygulamasına ilişkin farklılıklar mutlak anlamda giderilmiş değil. Bu görüşmeleri biraz oraya da bağlamak lazım. DEM Parti'nin yaklaşımı özellikle çıkarılacak çerçeve yasadan yararlanacak örgüt mensupları ve bunların statüsü ve tek bir başlık altında değerlendirilmesine daha dönük. Ancak teklifle ilgili şu andaki taslak bilgilerimiz örgütün yönetici kadrosu ile ilgili şimdilik bir adım atılmayacağını, örgüt üyeliği suçunun düşmesi halinde doğal olarak halen bu suçtan cezaevinde olanlar bakımından erken tahliye başta olmak üzere yeni süreçlerin işleyebileceğini ama aynı zamanda her bir örgüt mensubunun yargı karşısındaki durumunun yani statüsünün ve işlediği fiillerin tek tek ele alınması gerektiğine ilişkin yine DEM Parti ise hepsini tek bir çatı altında tek kalemde halledelim gibi hatta örgütün yönetici kadrosunu da bu teklifin içine dahil edelim gibi bir beklenti ve arayış içinde. Şu anda bunu tam olarak karşılamak mümkün değil. Şöyle bir cümleyle bitireyim, sorular varsa açarız. Temel mantığı itibariyle örgütün silahsızlanma pozisyonu nedir? Burada silahların bırakılmasında Milli İstihbarat Teşkilatı'nın vereceği rapor ve Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği'nin MGK'nın da nihai tesciliyle birlikte bundan sonra atılacak adımların, özellikle de bu yasal çerçevenin uygulama biçiminin çok daha belirgin olacağı anlaşılıyor. Şimdiye kadar bir şarta bağlılık vardı. Yani örgüt önce silahı bıraksın, sonra bir çerçeve yasa yürürlüğe girer diye. Bu şarta bağlılık tabii ister istemez hızlı mesafeyi almayı da güçleştirdi. Kabul edelim ki Amerika Birleşik Devletleri İsrail ekseninde İran'a dönük bu kirli savaşta da Kürt grupların isyana teşvik edilerek İran'da rejim değişikliğinin silahlı aparatına dönüştürülmesine dair plan ve silahlandırma girişimleri de Türkiye'deki bu terörsüz Türkiye ve terörsüz bölge iradesi ve hamlesini de bir yönüyle etkiledi. Ama orada gerek Sayın Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu irade, gerekse Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın İbrahim Kalın'ın yoğun diplomasisi, özellikle Irak Bölgesel Kürt Yönetimi, gerek Erbil gerekse Süleymaniye'deki temaslar, bu noktada İran'daki Kürt gruplarla Suriye'deki ve Irak'taki Kürt grupların entegre bir şekilde Tahran'daki rejim değişikliğinin bir aracına dönüşmeme konusunda ortak karara varabilmiş olmaları, ki çok önemli ve çok kirli bir plan da bozuldu. O nedenle sadece terörsüz Türkiye demiyoruz, terörsüz bölge diyoruz, ikisini birlikte zikrediyoruz.
2: Peki şunu biraz da açmanızı istesem, terörsüz Türkiye sürecinin yasal altyapısına yönelik çalışmalar sürüyor, siz de söylediniz ama siz nasıl bir çalışma bekliyorsunuz?
12: Şimdi bu şarta bağlılık kısmında bir esneme var. Yani bir kanun teklifi ortaya konulacak. Teklif aynı zamanda bir süreye bağlı olacak. Şarta bağlı olacak. Nedir o şarta bağlılık? Yani mutlak silahtan arındırılmış olmak genel düzenlemenin şarta bağlılığı. Bir de silahı bırakanların bundan sonra yararlanacağı hukuki statü, topluma kazandırma.

0: yönünde. Ama eldeki bilgiler şunu gösteriyor. Bir, hali hazırda yargılaması ilk derece ve nihai olarak temyiz sürecinde tamamlanmış hüküm giymiş olanların durumu. İki, ilk derece mahkemesinde yargılaması tamamlanmış ama henüz temyizi tamamlanmamış olanların durumu. Üç, halen ilk derece mahkemesinde yargılananların durumu. Dediğim gibi bu örgütün yönetici kadrosu diyebileceğimiz 380 kilit isim hepsi ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum oldukları için onların durumunu bu paketin içinde şu anda beklemiyoruz açıkçası. Peki ne olacak? Elbette hani örgüt üyeliği, örgüte yardım, yataklık, örgüt propagandası gibi suçlardan ceza alanlar veya halen tutuklu ya da hükümlü olarak bulunanlar kuşkusuz bu terör örgütü lağvedildiği için bu suçlarla bağlantılı cezalardan ya da olağan cezanın üstüne eklenen tutarlardan ister istemez kurtulmuş olacaklar. Bir bakıma onlar açısından erken tahliyenin yolu açılacak. Evet. Tabii konu sadece bir erken tahliye de değil, elbette bir anlamda topluma kazandırma. Dolayısıyla bu işin sosyopsikolojik ve ekonomik yönleri, siyasi yönleri ve hukuki yönleri birlikte düşünülecek. Paketin bu ince ayrıntıları kuşkusuz bir genel başlık altında ele alıp uygulamayı da ikinci mevzuata bırakması da kuvvetle muhtemel.
1: Peki bu hukuki zeminin ortaya konulacak olması silah bırakma sürecini aslında hızlandıracak da diyebilir miyiz?
0: Zaten ana konumuz bu. Yani örgütün lağvedildiğini, sembolik de olsa silah yaktığını biliyoruz. Ama mutlak anlamda silahtan arındırma dediğinizde elbette %100'den de bahsetmiyoruz. Hani %70-80 civarında mağaraların boşaltıldığı, yer gösterme yapıldığı, silahların teslim edildiği ortaya çıkarsa bu zaten alınacak kararları ve özellikle de atılacak hukuki adımları yani yasal çerçeveyi çok doğrusal olarak etkileyecek. Şimdi örgüt mensuplarına şöyle bir devlet güvencesi veriliyor tabiri caizse. Aslında bunu Büyük Millet Meclisi'nin iradesinden okumamız lazım. Nedir o güvence? Bir çerçeve sunuyorum. Şarta bağlı olarak, süreye bağlı olarak eğer silahını bırakırsan, sana gösterilecek güvenli noktalarda silahını bırakırsan o güvenli bölgeden güvenli bir şekilde ülkene dönebilirsin. Durumun ayrıca ele alınacak ve hani örgüt üyeliği, örgüt propagandası ve benzeri suçlar zaten ortadan bir anlamda kalkmış olacağı için hayata karışman daha kolay olacak. Sonrasında da sosyopsikolojik ve ekonomik bir takım tedbirleri de peyderpey ve arka arkaya atılacak adımlarla göreceksin. Yani silah bırakmanın ve Türkiye'ye entegre olmanın, artık bölücülükten vazgeçmenin, şiddet ve silah yoluyla Türkiye'ye karşı kalkışma anlayışından uzaklaşmış olmanın hem silah bırakmayla ortaya konulan en kritik aşaması var. Ama eldeki silahın bırakılması değil, zihinlerdeki silahın bırakılması da lazım. O zaman bu zihinlerdeki silahın bırakılması da elbette gösterilecek yol topluma entegrasyon, işle istihdamla bağlantısının kurulması ve bir bütün olarak da sadece örgüt mensuplarına yol göstermek değil, elbette Türkiye Cumhuriyeti'nin bu 50 yıllık mücadelesinde şehit olanlar, yakınları ve gaziler dahil olmak üzere genel olarak Türkiye'deki sosyal psikolojinin de yönetimi de son derece önemli olacak. Yani bir tür içselleştirme ve bu büyük buluşma ve bu büyük kaynaşma için gösterilecek özverinin gerekliliği, anlamı ve değeri üzerine de toplumun farklı katmanlarının da bu sürece bu anlamda dahil edilmesi, yani süreç yönetimi de gerekecek. Her şey bir çerçeve yasayla bağlı değil. O çerçeve yasanın yanı sıra kamu kurum kuruluşlarının göstereceği performans ve elbette farklı siyasi partilerin bu ana meselede bunu polemik konusu yapmadan uzlaşmayı teşvik edecek, toplumun sinir uçlarını tahrik etmeyecek bir dil ve ortalama tutturması da en büyük beklentimiz tabii ki.
1: Evet. Peki bu çerçeve yasa örgütün silah bırakmasının siz de söylediğiniz teyit edildiği an yürürlüğe gireceği belirtiliyor. Yürürlük tarihi için alınan bu önlemin nedeni nedir?
0: Şöyle söyleyeyim, bir çerçeve yasa çıkarıyorsunuz. Ana hedefiniz nedir? Lağvedildiği ve sembolik silah bıraktığı gözüken örgütün hakikaten silahla bağının kesildiğinden yani %80-90 emin olmak. Artık silah bitti, şiddet bitti, düne ait bölücülük senaryoları bitti, özellik senaryoları, federasyon senaryoları bitti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti toplumu

0: halkıyla, milletiyle bütünleşerek geleceğe birlikte yürüme iradesinin ortaya konulduğu bir aşamadan söz ediyoruz. Yıllardır dağda elinde silahla bulunmuş ve sözde bir devlet kuracağı hayaliyle, senaryosuyla manipüle edilmiş insanlara şimdi bu bitti, hadi bakalım yarından itibaren yeni bir gün başlıyor dediğinizde bu o kadar kolay olmaz bu zihinlerde. Bu dağ mantığı, dağ kadrosu, 1970 model Marksist Leninist örgüt kodları öyle bir günden yarına hani arınacak ve bu anlamda hani zihni kodlarda da büyük bir siyasal detoks olacak anlamına gelmiyor. Fakat şunu gösteriyor. Eğer sen silahla, şiddetle işinin bittiğini ve bundan sonra da örgütün yani işte lideri ya da önderliği diye ifade edilen şahsın çağrısını esas alıyorsan, reel politik, bölgesel ve küresel dengeler ve Türkiye'nin hedeflerini de doğru okuyorsan, işte biz diyoruz ki o zaman sen belli cezalarda fiilen bir indirimden yararlanacaksın. Hatta belli suçlar ortadan kalkacağı için direkt topluma karışmanın yol ve yöntemini de senin için açmış olacağız. Bununla da bırakmayacağız. Seni hani kaderine de terk etmeyeceğiz. Ondan sonrasında da toplumla bütünleşmeyi teşvik edecek, yeniden eski kodlara dönüşü önleyecek bir takım mekanizmalar, özellikle de hayata tutunmayla ilgili, üretken olmakla ilgili, istihdamla ilgili ve aynı zamanda diyelim ki bir sivil toplum kuruluşunda görev alınacaksa bu sorumluluklarla ilgili de atılabilecek adımlar var. Bunları da tabii bir harita olarak, bir fikir olarak, bir çizgi olarak göstereceksiniz. Ama silahı bıraktığından emin olduktan sonra bundan yararlanacağını söylemiş olacaksınız. Hı. O nedenle yürürlük tarihi konusu, sen silahı henüz bırakma, gel bundan yararlan değil. Silahın bırakıldığının en azından %70-80 oranında bırakıldığının ve bir daha da kullanılamaz hale getirildiğinin teyit ve tespitiyle birlikte işte senin için yeni çıkış yolu, yeni hayat ve hayata başlangıç yolu budur. Bu aynı zamanda yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve toplumunun büyüklüğü, irfanı ve bir arada yaşama iradesinin de en somut göstergesidir şeklinde takdim edilecek, öyle görüyorum. Ama dediğim gibi zihinlerdeki silah bırakma çok kolay değil. Silah bırakanların topluma nasıl entegre olacağı konusu ise biraz daha orta uzun vadeye gerektirecek. Ve büyük irfanıyla, büyük hoşgörüsü, büyük sabrı ve büyük direnciyle bu büyük milletin aynı zamanda bütün bu süreci biraz içselleştirmesi, benim tabirimle hazmetme kapasitesinin de iyi yönetilmesi lazım. Araya bir takım rufailerin karışmasına hiç fırsat vermemek lazım. O yüzden çok kritik bir eşik açılırken o eşiğin devamındaki riskler ve mayınlı alanları da göz ardı etmeden ilerleyeceğimiz özellikle bir dönemin kapısı aralanıyor. Evet.
1: Evet. Peki çerçeve yasada örgütün yönetici kadrosuna yönelik düzenlemeler var mı? Ki şunu da ekleyeyim, suça karışanların dosyaları ne olacak Müderrisoğlu, Sayın Müderrisoğlu?
0: Esasen örgütün içinde olmak suça karışmakla eşdeğer bence. Yani zaten örgüt üyesi yani. Aslında bu bir tür suça karışmış. Biz bunu yani fiili eyleme karışmış olmakla birlikte de düşünmek durumundayız. Ama terör örgütü laf edildiği, terör örgütü üyeliği anlamındaki suç bu düzenlemelerle ve yeni dönemde atılacak adımlarla fiilen ve hukuken ortadan kalkacağı için bu suçla bağlı cezalar ortadan kalkacak veya burada örgüt üyelerinin ötesinde bir fiili eylem varsa o eylemin karşılığı ceza ile örgüt üyesi olarak o fiili işlemekten kaynaklanan ağırlaştırılmış ceza arasında da yeni bir hesap yapılacak. Bu da örgütün şu anda yaklaşık 3500-4000 olduğunu tahmin ettiğim cezaevlerindeki tutuklu ya da hükmen tutuklu olanların tahliyesiyle ilgili bir kapıyı arayabilir. Şimdi örgüt yöneticileri konusunda DEM Parti'nin bir takım talepleri var ama lider kadrosu dediğimiz esasen onların da bulundukları Kandil'den ve bulundukları bölgeden pek de çıkmaya niyetleri olmadığı anlaşılıyor. Bunlar sağlık sorunları olan yaşlı ve artık Irak coğrafyasında belki hayatlarına devam etmeye düşüncesinde olan ve veya üçüncü bir ülkede kendilerine farklı kimlikte yaşam imkanı sağlanırsa bunları değerlendirmeye daha yakın gibi duran isimler. Bunların da dediğim gibi 380 civarında olduğuna ilişkin bir tahmin var şu anda. Elbette tek tek dosyalar taranınca bu net olarak ortaya çıkacaktır. Ben DEM Parti'nin bu temas trafiğinden de şunu görüyorum ki Elbette işte Öcalan'ın ve bu malum lider kadro denilen örgütün elebaşlarının da yararlanabileceği bir imkan oluşturulsa diye belki bunu ikinci fazla düşünmek lazım. O nedenle DEM Parti'nin değerlendirme ve talepleri veya görüşleri diye kamuoyuna yansıtılan hususlar içinde İmralı'daki şahsın çalışma koşulları diye ifade edilen özellikle bu silah bırakma ve topluma kazandırma konusunda daha güçlü inisiyatif alabilmesine ilişkin İşte avukatlarıyla daha sık görüşmesi, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler ve veya medya ile temas trafiklerinin veya görüşme trafiklerinin açılarak süreci daha etkin ve bu silah bırakma ve sonrasına ilişkin kararlılığı daha güçlü şekilde dile getirmek için beklenti ve talepleri var. Belki bu konuda adım atılması daha kuvvetli muhtemel bu aşamada.
1: Peki. Sayın Müderrisoğlu, çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınızdan ötürü. Ederim. Sabah gazetesi Ankara temsilcisi Okan Müderrisoğlu bizlerleydi efendim. Devam edelim. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki karşılıklı çatışmalar sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri basını, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki günlerde askeri operasyonları genişletebileceğini yazdı. Hatta İran'ın adalarına yönelik harekat seçeneğinin de masada olduğu belirtiliyor. Ancak uzmanlar olası bir harekatın daha büyük bir çatışmayı tetikleyebileceği konusunda uyarıyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri basını Washington yönetiminin operasyonlarını farklı alanlara genişletebileceğini yazdı. Wall Street Journal'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkinlere dayandırdığı haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın önündeki seçenekler arasında daha yoğun hava bombardımanları, İran'ın adalarının Amerika Birleşik Devletleri kara birlikleri tarafından ele geçirilmesi ve Kazma Dağ kompleksinin bombalanması var. Trump daha önce de özellikle Hark Adası'nı ele geçirebileceklerini, İran petrol endüstrisine hedef alabileceklerini söylemiş, ancak daha sonra bu tehditlerini geri çekmişti. Uzmanlar, Washington'ın kara harekatı seçeneğini hayata geçirmesi halinde 5 aydır süren savaşta en tehlikeli aşamaya gideceği konusunda uyarıyor. Böylesi bir durumun Amerika Birleşik Devletleri'ni büyüyen Orta Doğu çatışmasının içine daha da çekeceğine işaret ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump katıldığı bir programda Hark Adası'nın ele geçirilmesinin düşük ihtimal olduğunu ancak tamamen de dışlamadıklarını söyledi. Trump, İranlıları yeterince zayıflatırsak bunu yaparım ifadesini kullandı. Uzmanlar, Hark Adası'nın veya İran'a ait diğer küçük adaların ele geçirilmesinin Amerika Birleşik Devletleri için askeri açıdan mümkün olduğunu söylüyor. Ancak ele geçirildikten sonra adalarda Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin konuşlanması gerekecek ve bu durumda söz konusu noktalar İran ana karasından yapılacak saldırıların doğal hedefi haline gelecek. Ayrıca adaların ele geçirilmesinin İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tehdit etmesini de durdurmayacağı belirtiliyor. Bu tarz bir operasyon için yalnızca ilk aşamada bile en az 5 ila 10 bin askeri personelin gerekeceği tahmin ediliyor. Washington saldırılarını ve tehditlerini artırsa da Tahran'dan herhangi bir geri adım yok. Geri adım olmadığı gibi İran ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları sürerse bölge genelindeki altyapıları hedef alacağını duyurdu. Chatham House Orta Doğu Programı Direktörü Sanem Beki ise iki tarafında müzakere masasına daha güçlü oturabilmek için karşı tarafı zayıflatmaya çalıştığını söyledi. Beki'ye göre hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İran pazarlık gücünü artırmak amacıyla gerilimi tehlikeli biçimde tırmandırıyor. Ancak bir çıkış yolu bulunamazsa bu durum daha geniş çaplı bir çatışmayı tetikleyebilir.
1: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki diplomatik temasların perde arkasına ilişkin dikkat çekici iddialar ortaya atıldı. İran'ın geçen ay İsviçre'deki müzakerelerde Başkan Yardımcısı Vance'e özel bir kanal üzerinden gizli bir mesaj gönderdiği öne sürüldü. Tahran, Amerikalı müzakereciler Steve Witkoff'la Kushner'in finansal manipülasyonla 9 milyar dolarlık kazanç sağladığını ileri sürdü. Amerika Birleşik Devletleri'nden bu paranın yarısını talep etti.
3: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kesilen diplomatik sürecin ne zaman başlayacağı tartışılırken şimdi de finansal manipülasyon ve bilgi sızdırma iddiaları gündemde. Amerikan haber portalı Dropside'a konuşan üst düzey İranlı yetkiliye göre Tahran, Başkan Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'la damadı Jared Kushner'in müzakere sürecini bilerek zora soktuğunu öne sürdü. İranlı yetkililer, Witkoff ve Kushner'in hassas bilgileri finans piyasalarında kazanç sağlamak için kullandığını iddia etti. İddiaya göre kazancın boyutu yaklaşık 9 milyar dolar. İran yönetiminin arabulucular aracılığıyla bunun yarısının kendilerine aktarılmasını talep ettiği de yine iddialar arasında. Haberdeki bir başka ayrıntı ise Kushner'in müzakere ayrıntılarını İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile paylaştığı yönünde. Beyaz Saray bütün bu iddiaları reddediyor. ABD'nin İran'a saldırıları 5. gecede de devam etti. Ancak bir yandan da diplomasiye şans verilmesi yönünde mesajlar geliyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran görüşmek ve anlaşmak istiyor dedi. Trump ayrıca sosyal medya hesabından İran'ın Aralık 2024'te gözaltına aldığı bir Amerikan vatandaşının ülkeden ayrılmasına izin verdiğini duyurdu. ABD, İran'ın bu iyi niyet adımını takdir ediyor dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da ülkesinin çıkarları için diplomasi ve müzakere araçlarından da yararlanılması gerektiğini ifade etti.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.

0: NTV Radyo. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank Mobil'in geniş yatırım evreninden Türkiye'nin Tefas'taki ilk ve tek yapay zeka teknolojileri fonu Akportföy Yapay Zeka Teknolojileri Şirketleri Değişken Fonu YZT'yi keşfet, geleceğin teknolojilerine yatırım yap. Detaylar akbank.com'da.
1: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.

0: %100 milli sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. Dışarıda çocuklar var.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
4: NTV Radyo.

0: Reklam. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sunar. Kupa sözlüğü.
1: Önceden futbol oynamış hemen hemen her teknik direktör, antrenör olmanın çok daha zor olduğu kanısında. Onlar kulübede adeta bir satranç ustası gibi hamlelerini hesaplayan ve tek bir dokunuşla koca bir ülkenin talihini değiştiren strateji mimarları. Bu bölümde kupa tarihine damga vuran teknik direktörleri konuşuyoruz. İlk önemli isim şüphesiz Vittorio Pozzo. 1934 ve 1938'de İtalya'yı üst üste iki kez dünya şampiyonu yaparak kupa tarihinde iki şampiyonluk kazanan tek hoca olarak hala geçilememiş bir rekorun sahibi. Dünya Kupası'nda teknik direktör olarak en çok maça çıkma rekoruysa bu turnuvada henüz el değiştirdi. Fransız Didier Deschamps tam 26 maçla geçilmesi zor bir istatistik elde etti. 57 yaşındaki çalıştırıcı aynı zamanda Dünya Kupası'nı hem oyuncu hem de teknik direktör olarak kazanan 3 kişiden biri. Deschamps'la birlikte Brezilyalı Mario Zagallo ve Alman Franz Beckenbauer bunu başaran diğer iki efsane. Carlos Alberto Parreira ise 6 farklı ülkeyle 23 maça çıkarak başka bir rekorun sahibi. Kulübedeki bu adamlar sadece taktik vermez, egoları yönetir, tüm ülkenin baskısını göğüsler ve adeta bir orkestra şefi gibi takımı yönlendirir. Böylesi büyük arenalarda bazen kulübedeki dehalar sahadaki yıldızlardan bile daha kıymetli olabilir.
0: Kupa sözlüğü. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai Dünya Kupası sözlüğünü sundu.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa konuşmaları.
4: Marmara Denizi'nde Pina koruma ve izleme projesi yürütülüyor. Peki bu projeyle bugüne kadar ne gibi bulgulara ulaşıldı? Deniz ekosistemleri uzmanı Profesör Doktor Mustafa Sarı anlattı.
5: 3 aşamalı bir proje yürüttük biz. Bu projelerin hepsinde Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü destek oldu bize. Onlarla beraber çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Öncelikle bütün Marmara Denizi kıyılarındaki pina popülasyonunun bir haritasını oluşturmamız gerekiyordu. Onu yaptık. Yani şu anda bunu hazırlayıp bakanlığa teslim ettik. Siz gidip de ben buraya bir iskele yapacağım dediğinizde bakanlık bizim haritanın üstüne sizin koordinatlarınızı koyuyor. Orada 100 metrekarelik alanda kaç adet pine var, sağlıklı mı değil mi onları görüyor. İkinci aşamada Haplosporidium pinna Marmara'ya geldi mi gelmedi mi? Marmara'dakilerin ölmediğine göre gelme olasılığı var ama gelmeme olasılığı da var. Bunu belirledik. Haplosporidium pinna ne yazık ki Marmara'ya gelmiş ama bizim pinalarda ölüme neden olmuyor. Üçüncü olarak iklim değişikliğinin etkileri her yıl ilerlediğine göre, devam ettiğine göre pinaları izlemeye aldık. Marmara Denizi kıyılarında 10 farklı istasyon belirledik. Bütün Marmara'yı temsil eden Çanakkale'den İstanbul'a kadar, Tekirdağ'a kadar, Bursa'ya kadar, Yalova'ya kadar her tarafta istasyonlar belirledik. Düzenli aralıklarla bu istasyonlarda pinaları takip ediyoruz. Ölüm var mı? Yeni birey katılımı var mı? Üreme devam ediyor mu? Hastalık var mı? Bunları sürekli olarak belli aralıklarla takip ediyoruz ve raporluyoruz. Son aşamada da yapmamız gereken şu anda o projenin içerisinde bizim ekibimizden de arkadaşlarımız var ama biz yürütmüyoruz. Marmara Denizi yönetim planı hazırlanırken pinalara özel bir yer ayrılmasını talep ediyoruz. Yani çünkü pinayı artık dünyadaki başka denizlerde bulunan başka bir türle kıyaslayamayız. Pina sadece sağlıklı şekilde Marmara Denizi'nde kaldığına göre bütün dünyanın umudu burada. Onları çok iyi korumamız lazım. Hangi bölgeler riski altında, hangi bölgeler öncelik olarak korumamız lazım? Bunları belirledik, bakanlığa ilettik. Umut ediyoruz ki bu yönetim planı hazırlanma aşamasında bizim bu önerilerimiz dikkate alınacak.
3: Doğa konuşmaları.
2: dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
6: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Alman yazar Wolfgang Schorlau'nun özel dedektif Georg Denkler'in maceraları dizisinden yeni bir kitap Kara Orman İletişim Yayınları'ndan çıktı. Romanı dilimize Hulki Demirel çevirmiş. Wolfgang Schorlau 1951 doğumlu, yani 68 kuşağından. O yıllarda öğrenci hareketlerine katılmış ama uzun yıllarda sanayi sektöründe yöneticilik yapmış. Yazarlığa 50 yaşından sonra başlamış. Edebiyatta uluslararası başarısını polisiye romanlarına borçlu Schorlau. Özel dedektif Denkler'in maceraları 2000'lerin başında Mavi Liste ile başladı. Ardından yeni kitaplar geldi. Bunlardan Münih Komplosu, Koruyan El, Karanlık Suskunluk, Kavuran Soğuk, Kreuzberg Blues ve Büyük Plan iletişimden çıktı. Kitaplarıyla aralarında 2006 Almanya Polisiye Edebiyat Ödülü'nün de yer aldığı birçok ödül kazandı Wolfgang Schorlau. Kara Roman, aile romanı gibi başlıyor ama giderek bir ekolojik polisiyeye dönüşüyor. Özel dedektif Denkler, yaşlanan annesiyle ilgilenmek üzere taşraya gidiyor. Ancak annesinin arazisinde bir rüzgar santralinin yapılması meselesiyle ve yerel halkın buna karşı direnişiyle karşılaşıyor. İklim krizinin binbir cephesinin, fosil enerjiye dayanan sermayenin muazzam yalan yayma gücünün, yerel direniş dinamiklerinin, bu arada aile tarihiyle yüzleşmenin resmi geçit yaptığı bir siyasi polisiye Kara Orman. Fransız tarihçi ve sinema sosyoloğu Pierre Sorlet'in İtalyan Ulusal Sineması isimli çalışması Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize Deniz Arslan çevirmiş. 1933-2025 yıllar arasında yaşayan Pierre Sorlet, sinema ile tarih arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların öncü isimlerinden biri. Özellikle filmlerin yalnızca estetik eserler değil, aynı zamanda toplumların kendilerini nasıl gördüklerini ve geçmişlerini nasıl yorumladıklarını gösteren tarihsel belgeler olduğu fikrini geliştirmesiyle tanınıyor. Sorlet'in bugün sözünü ettiğimiz İtalyan Ulusal Sineması adlı eseri, sinemayı yalnızca toplumu yansıtan pasif bir ayna olarak değil, ulusal kimliğin inşasında etkin rol oynayan kurucu bir pratik olarak ele alıyor. Malum İtalya, Avrupa'da ulusal birliğini geç kuran ülkelerden biri. Nitekim Sorlet'in kitabının merkezindeki temel tez, modern öncesi dönemde dilsel, coğrafi ve kültürel olarak son derece parçalı bir yapı arz eden İtalya'nın bugün bildiğimiz anlamda bir ulusa dönüşme sürecinin büyük oranda filmler aracılığıyla gerçekleştiği yönünde. Özellikle sesli sinemanın gelişiyle birlikte lehçelerin ve yerel kimliklerin ötesinde ortak bir İtalyanlık tahayyülü perdedeki görüntüler ve sesler üzerinden inşa edilmiştir diyor Sorlet. Ayrıca kitapta İtalyan sinemasına ilişkin kapsamlı bir filmografinin yanı sıra zengin bir kaynakçaya da yer verilmiş. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la acı tatlı mayhoşu sunar.
7: Merhabalar. NATO yemeklerine bakmaya devam ediyoruz. Menüleri inceledikçe ilginç detaylar var. Bir kere yanıksı lezzetler, yanmış, tütsülenmiş, islenmiş lezzetler sanki ön plana çıkmış. Bizim mutfağımızda zaten közleme geleneği var. Bize yabancı değil ama yabancılara gerçekten yabancı gelmiş olabilir. Özellikle de yanık denizli yoğurdu. Şimdi bu zaten manşetlere çıktı. Hatta Tavas Belediyesi hemen itiraz etti, o Tavas adına kayıtlıdır diye. Evet, denizli yanık yoğurdu gerçekten de coğrafi işareti olan bir ürün. 2024 yılında Tavas Belediyesi tarafından tescil almış. Tam adı da Tavas Yanık Koyun Yoğurdu olarak. Evet, şimdi burada aslında birazcık bu yanıksı lezzetlerin geleneğine bakmak lazım. Yörük kültüründe böyle hafif dibi tutmuş süt tadında lezzetler sevilir. Bu aslında herhalde pratikten gelen bir şey. Mesela Antalya'nın yanıksı dondurması vardır. Gerçekten de çok hoş bir lezzettir. Özellikle Korkuteli'nde, hatta Elmalı'da böyle yanıksı dondurmalar vardır. bunu yemek için gider insanlar. Şimdi orada da aslında çok basit bir teknik var. Odun ateşinde bakır kazan kızdırılıyor, süt onun içine dökülüyor. Süt hemen böyle dibi tutmuş bir lezzet alıyor, dibi birazcık tutuyor. Ondan sonra o sütten yapılan ister dondurma olsun ister yoğurt olsun yanıksı bir tadı oluyor. Hani çocukken muhallebi tenceresinin dibini böyle kazıya kazıya yerdik ya, orada çok hoş bir yanıksı lezzet olurdu. İşte tam o lezzet. Sonradan bunu bazı şefler islemeyle yapmaya çalıştılar ama hiç aynı şey değil. Soba borusu gibi oluyor. Hiçbir şeye benzemiyor. Ben yıllar önce bu yanık yoğurdu yazmıştım. İlk sofrasına koyan da gerçekten Denizli'den her seferinde getirten Civan Er olmuştu. Hatta bir yoğurt tadımı yapmıştık. Uluslararası yemek ve bilim uzmanı, üstadı diyeyim, Harold McGee ile birlikte İstanbul'da Denizli'den gelen yanık yoğurdu da ben Civan Er'den almıştım. O yardımını da hiç unutamam. Son anda düzenlediğimiz bir etkinlikti ve Harold McGee o yanık yoğurdun tadına bayılmıştı. Dünyada karşılaştığı en ilginç lezzetlerden biri olduğunu söylemişti. Evet, yanık yoğurdun hikayesi böyle. Menülere baktığımız zaman bu yanıksılık, tütsülenmişlik, köz lezzetler, mesela mantının yanında da Fatih Tutak tütsülenmiş ayaş domates salçası koymuş. Bunun tadını gerçekten merak ediyorum. Dana kaburga tandırın yanında da yanık Trabzon tereyağı yer almış. Zaten dana kaburga tandır ateşin tadını alan, fırında uzun uzun pişen bir lezzet. Ki Trump'ın en çok beğendiği lezzet olmuş. Gerçekten bu lezzetleri bir araya getirmek birazcık da sanki böyle bir mesaj vermek gibi olmuş. NATO'da ne konuşuldu? Tabii ki savaş, tabii ki savunma, yani ateş. Dünya ateş içinde. Sanki şeflerimiz de siz dünyadaki ateşi söndürün, sofradaki ateşe gelin demişler. Takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
9: Erzurum, Ağrı, Muş, Kars boyunca bazı saatlerde şiddetli ve gök gürültülü yağacak yağmurun oluşturabileceği dere taşkını ve sele karşı tedbirli olunmalı. Ayrıca yıldırım riski de olduğundan açık alanlarda olmamaya dikkat edilmeli.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
10: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
11: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
9: Arjantin Dünya Kupası'nda üst üste ikinci kez finale yükseldi. Tangocular yenik duruma düştükleri maçta İngiltere'yi 2-1 yendi ve finalde İspanya'nın rakibi oldu.
12: İngiltere Tanrı'nın elinden tam 40 yıl sonra bu kez de futbol tanrısıyla tanıştı. Arjantin Lionel Messi'nin 2 asist yaptığı maçta İngiltere'yi geriden gelerek 2-1 yendi ve 2026 Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Üst düzey fiziksel mücadeleye sahne olan maçın ilk yarısında çok sayıda faul düdüğü duyulurken tribünlerden gol sesi yükselmedi. Maçtaki gol perdesini ikinci devrede İngilizler açtı. İngiltere 55. dakikada Anthony Gordon'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Golün ardından topa daha fazla hakim olmaya başlayan Arjantin, teknik direktör Scaloni'nin yaptığı oyuncu değişiklikleri sonrası pozisyonlar üretti. 85. dakikada tangocular Lionel Messi'den aldığı pasla fileleri sarsan Enzo Fernandez'in attığı golle skoru eşitledi. Beraberlik sayısının ardından hücumu sürdüren Arjantin'de Messi bir kez daha sahne aldı. 81. dakikada oyuna dahil olan Martinez 90+2'de Messi'nin ortasına yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi. Yenik duruma düştüğü maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup eden Arjantin üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Tarihsel önemi de bulunan bu eşleşmede elde ettikleri galibiyetin ardından Arjantinliler 1982 yılında iki ülke arasında çıkan savaşı da unutmadı ve Falkland Adaları Arjantin'indir pankartı açtı. Arjantin 2022'de kazandığı şampiyonluğun ardından bir kez daha Dünya Kupası finalinde mücadele edecek. Tangocular şampiyonluk maçında İspanya ile karşılaşacak. Messi ve arkadaşları 1938 İtalya ve 1962 Brezilya'nın ardından üst üste iki Dünya Kupası'na şampiyon olan iki ülke olmak için sahaya çıkacak. İspanya ise 2008 ve 2010'da başardığı Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası dublesini tekrarlamaya çalışacak. İspanya ile Arjantin'in karşılaşacağı 2026 Dünya Kupası final maçı pazar akşamı saat 22'de başlayacak. Mücadeleye New Jersey'deki 80 bin seyirci kapasiteli MetLife Stadyumu ev sahipliği yapacak.
9: Galatasaray'da Mario Icardi dönemi sona erdi. Sarı Kırmızılar sözleşmesi sona eren takım kaptanı ile yollarını ayırdı. Ayrılık haberi Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından "Böyle bir aşk unutulmaz" notu düşülen paylaşımla duyuruldu. Sarı Kırmızılar Mario Icardi'ye "Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin" sözleriyle veda etti. Sarı Kırmızılı formayı 134 maçla giyen Arjantinli 77 kez gol sevinci yaşadı ve Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu unvanının sahibi oldu. Icardi forma giydiği 4 yılda 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray Leslie Ugochukwu ile resmi sözleşme imzaladı. Sarı Kırmızılar 22 yaşındaki futbolcuyu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Sarı Kırmızılı kulüp kiralama bedeli için Premier Lig ekibi Burnley'e 3 milyon pound ödeyecek. Oyuncunun şarta bağlı satın alma opsiyonu devreye girerse Sarı Kırmızılıların kasasından 22,5 milyon pound bonservis ücreti çıkacak. Ugochukwu Galatasaray'dan 2 milyon 650 bin euro maaş kazanacak. Beşiktaş, Leandro Trossard'ı resmen renklerine bağladı. Siyah beyazlar Belçikalı futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin maddi detayları da açıklandı. Beşiktaş bu transfer için Arsenal'a 18 milyon euro ödeyecek. Bu bedel 3 yıla yayılmış 6 taksit halinde ödenecek. Trossard ise yılda 6,5 milyon euro kazanacak. Fenerbahçe yeni yıldızını getirmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertli kulübü Greenwood'un bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda "Yeni transferimiz Greenwood'u ve ailesini taşıyan uçak saat 16.50'de İstanbul Havalimanı dış hatlar terminaline iniş yapacaktır" ifadesi kullanıldı. 24 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nin 3. haftasına galibiyetle başladı. Türkiye Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti. Turnuvadaki 6. galibiyetini alan Türkiye ilk 8 sıra içerisinde yer almayı sürdürdü. Ay Yıldızlar bir sonraki maçında yarın saat 17.30'da Ukrayna ile karşılaşacak. Türkiye basketbolda 20 yaş altı Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. Milliler son 16 turunda Litvanya'yı 67-61 mağlup etti. Ay Yıldızlar çeyrek finalde bugün ev sahibi Slovenya ile karşılaşacak. Şansa kalmaz
11: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
13: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
9: Ülkede hava koşulları değişmiyor. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık 31 derece. Bursa 33 derece. İç Anadolu az bulutlu, Ankara güneşli 31 derece. Ege'de İzmir, Manisa, Denizli boyunca sıcaklık 36-37 derece. Akdeniz güneşli. Gölgede hissedilen sıcaklık %70 olan bağıl nemle birlikte Adana ve Mersin'de 42 dereceyi buluyor. Karadeniz'de Samsun, Artvin boyunca sağanak geçişi var. Batı Karadeniz ise daha açık. Sıcaklık 26-28 derecelerde. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Muş'ta yağmur şiddetli yağacak. Erzurum 27, Malatya 34 derece.
13: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
14: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 16.
2: Gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili konuştu. Bağış olarak toplanan her kuruşun hesabı verilebilmeli dedi. Hiçbir ünvan yasaların üzerinde değildir diye konuştu.
3: Sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir.
4: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturmayı değerlendirdi. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez. Hiçbir şöhret ya da unvan yasaların üzerinde değildir dedi. Ankara'da adli yargı değerlendirme toplantısında konuşan Adalet Bakanı, hiçbir bağışın zayi edilmesine göz yumulmayacağını da söyledi.
3: Vatandaşlarımız müşteri olsun. İyi niyetli, dişinden tırnağından artırarak yapılan hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacaktır.
4: Bakan Gürlek, yargı süreçlerini ideolojik bir zemine çekerek bağımsız mahkemeleri baskı altına almaya çalışmak beyhudedir diye konuştu.
3: Türk yargısı sosyal medyada oluşturulan suni gündemlere, etiket kampanyalarına veya algı operasyonlarına göre değil, somut delillere, kanunlara göre hareket etmektedir.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Kiev'de Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü. İki bakan görüşme sonrası kameraların karşısına geçti. Fidan, savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz dedi. Türkiye'nin barış ve ateşkes için çabalarını sürdüreceğini belirtti.
5: Karadeniz'deki seyri sefer emniyeti ve ticari güvenlik hayati derecede önemli. Karadeniz'deki seyri sefer emniyetinin savaşın tırmanmasından dolayı tamamıyla ortadan kalkmış olması açıkçası çok endişe verici. Asıl amacımız tabii ki savaşın tamamen durdurulması. Eğer bu mümkün olmuyorsa gerek Ukrayna gerek Rusya gerek bütün ülkeler için önemli olan birkaç tane kritik alanda moratorium ilan edilebilir, hedefler vurulmayabilir. Nedir? Karadeniz güvenliği ve enerji güvenliği olmak üzere. Olası bir barış anlaşmasının en önemli ayaklarından biri de şu anda tartışılan belgelerde güvenlik garantileri, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri. Bu güvenlik garantilerini biliyorsunuz verilecek kara, deniz, hava unsurları var. Türkiye deniz unsurlarına liderliği yapmayı kabul etti. Müttefiklerimizle de bu konuda anlayış birliği içerisindeyiz. Bu konudaki planlama çalışmaları ilgili müttefik ülke deniz kuvvetleri tarafından da yapılmakta. Biz çabalarımızı devam ettireceğiz. Çünkü birilerinin çabayı devam ettirmesi gerekiyor. Barışa ve ateşkese ihtiyaç olduğu her iki taraf tarafından da resmi olarak ifade ediliyor. Tarafları destekleyen diğer aktörler tarafından, yani Avrupalılar tarafından, Amerikalılar tarafından da, Çin tarafından da altı çizilerek söyleniyor. Dolayısıyla bu kadar büyük bir aslında uluslararası niyetin ve iradenin olduğu bir konunun bir yerde pratiğe dönüşmesi gerekiyor. İşte Türkiye tam da burada bu tıkanıklığı aşmada hem zihni stratejik bir rol oynayarak hem de pratikte olayları uygulamada hayata geçirerek ben inşallah yakın gelecekte iyi şeylerin olacağını düşünüyorum.
2: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasındaki diplomatik temasların perde arkasına ilişkin dikkat çekici iddialar ortaya atıldı. İran'ın geçen ay İsviçre'deki müzakerelerde Başkan Yardımcısı Vance özel bir kanal üzerinden gizli bir mesaj gönderdiği öne sürüldü. Tahran, Amerikalı müzakereciler Steve Witkoff'la Kushner'in finansal manipülasyonla 9 milyar dolarlık kazanç sağladığını ileri sürdü. Amerika Birleşik Devletleri'nden bu paranın yarısını talep etti.
6: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kesilen diplomatik sürecin ne zaman başlayacağı tartışılırken şimdi de finansal manipülasyon ve bilgi sızdırma iddiaları gündemde. Amerikan haber portalı Dropside'a konuşan üst düzey İranlı yetkiliye göre Tahran, Başkan Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'la damadı Jared Kushner'in müzakere sürecini bilerek zora soktuğunu öne sürdü. İranlı yetkililer, Witkoff ve Kushner'in hassas bilgileri finans piyasalarında kazanç sağlamak için kullandığını iddia etti. İddiaya göre kazancın boyutu yaklaşık 9 milyar dolar. İran yönetiminin arabulucular aracılığıyla bunun yarısının kendilerine aktarılmasını talep ettiği de yine iddialar arasında. Haberdeki bir başka ayrıntı ise Kushner'in müzakere ayrıntılarını İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile paylaştığı yönünde. Beyaz Saray bütün bu iddiaları reddediyor. ABD'nin İran'a saldırıları 5. gecede de devam etti. Ancak bir yandan da diplomasiye şans verilmesi yönünde mesajlar geliyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran görüşmek ve anlaşmak istiyor dedi. Trump ayrıca sosyal medya hesabından İran'ın Aralık 2024'te gözaltına aldığı bir Amerikan vatandaşının ülkeden ayrılmasına izin verdiğini duyurdu. ABD, İran'ın bu iyi niyet adımını takdir ediyor dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da ülkesinin çıkarları için diplomasi ve müzakere araçlarından da yararlanılması gerektiğini ifade etti.
2: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Vance, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri siyasetini etkilemeye çalışmak konusunda çoğu ülkeden daha etkili olduğunu söyledi. İsrail hükümeti içinde de anlaşmadan nefret eden bazı kişiler var. Bunun somut kanıtlarını görüyoruz ifadelerine yer verdi. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
7: Amerikan kamuoyu ve medyası İran'la müzakereleri yürüten ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in bir radyo programındaki sözlerini konuşuyor. ABD Başkan Yardımcısına İsrail'in İran Savaşı'ndaki rolü ve İsrail'in Amerikan siyasetini etkileme gücü soruldu. Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İsrail sistemi içinde savaşı süresiz devam ettirmek için Amerikan kamuoyunu manipüle etmeye çalışan bazı kişiler olduğunu en ufak bir şüpheye yer bırakmayacak şekilde biliyoruz dedi. J.D. Vance, İran'la müzakere sürecini raydan çıkarmak amacıyla çok iyi fonlanan bir kampanya olduğunu da söyleyerek bu konuyla ilgili Time dergisinde yer alan bir makaleye işaret etti. Söz konusu makale, Trump'ın eski kampanya yöneticisi Brad Parscale'in Trump'ın Amerika'yı büyük yapalım sloganıyla hayat bulan MAGA tabanını hedef alan İsrail kaynaklı bir algı operasyonunu yönettiğini iddia ediyor. J.D. Vance bu kişinin İsrail hükümetinin bazı unsurlarından para aldığını iddia etti. Yabancı hükümetlerin Amerika'yı etkileme çabaları içinde sadece İsrail değil diğer ülkeler de bunu yapıyor. İster müttefik olsun ister düşman ülke olsun dedi. Beni rahatsız edense Amerikalıların bu etkinin kendi muhakemelerini etkilemesine izin vermeleri ifadelerini kullandı. ABD Başkan Yardımcısı İsrail'in Amerikan siyasetinde orantısız bir etkiye sahip olduğu algısı yüzünden de Amerika için de İsrail'in desteğini kaybetmekte olduğunu da sözlerine ekledi. J.D. Vance'in dikkat çekici ifadelerinden biri de Amerika'da kız çocuklarına yönelik cinsel istismar ve fuhuş ağ kurmakla suçlanan milyarder Jeffrey Epstein'e ilişkindi. ABD Başkan Yardımcısı Epstein'in İsrail istihbaratının ya da derin devletinin en yüksek seviyeleriyle bağlantılı olduğunu iddia etti. J.D. Vance, Epstein İsrail'deki derin devletin daha çok merkez solunda yer alan unsurlarla bağlantılı görünüyordu. Bunu ilginç buldum çünkü İsrail siyasetinin merkez sağ kanadıyla çok güçlü bağlantıları var gibi görünmüyordu. Amerika'daysa her kesimle bağlantıları vardı. Cumhuriyetçi dostları da vardı, demokrat arkadaşları da vardı ifadelerini kullandı.
2: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken mecliste önemli bir görüşme gerçekleşti. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli DEM Parti heyetiyle bir araya geldi. Bahçeli'nin meclisteki makamında gerçekleşen görüşmede DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer aldı. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında meclis gündemine gelmesi beklenen yasal düzenleme ele alındı. DEM Parti heyeti dün akşam da Beştepe'de AK Parti heyetiyle görüşmüştü. Görüşmeye AK Parti'den Genel Başkan Vekili Efkan Ala ile Grup Başkanı Abdullah Güler, DEM Parti'den ise Van Milletvekili Pervin Buldan'la Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar katılmıştı. CHP Merkez Yönetim Kurulu Kılıçdaroğlu Başkanlığı'nda toplandı. Masada hangi konular var? Şimdi CHP'ye döneceğiz. NTV ekibinden Erce Tren aktaracak ayrıntıları. Erce.
8: Merkez Yönetim Kurulu toplantısı partinin genel merkezinde saat 14.40 sularında başladı ve toplantıda yaklaşık 1,5 saatin geride kaldığını ifade edelim. Toplantıda parti örgütlerindeki revizyon süreci, olağan kurultay süreci ve belediyelere yönelik adli süreçlerin ele alınması bekleniyor. Tabii toplantıdaki en önemli gündem başlıklarından biri parti örgütlerindeki revizyon süreci diyebiliriz. Edinilen bilgilere göre CHP yönetimi bazı il ve ilçe örgütlerinde yeni düzenlemeler yapılacak. Daha önce görev değişikliğine gidilen il başkanlıklarının ardından yeni görevlendirmelerin de bugün yapılması gündemde. Buna göre 4 il başkanının ihracının beklendiği konuşuluyor. Ardahan, Konya, Kocaeli ve Rize il başkanlarının ihraç edileceği konuşuluyor. Tabii geçtiğimiz süreçte toplamda 43 il başkanı görevden uzaklaştırılmıştı. Onların yerine atamalar yapıldı. Ancak halen boşta olan il başkanlıkları var. O iller içinde, o illerin bazıları içinde atama yapılması gündemde diyebiliriz. Toplantı gündemindeki önemli başlıklardan birisi de CHP'li belediyelere yönelik yolsuzluk soruşturmaları. Yerel yönetimler hukuki süreçleri inceleme ve değerlendirme kurulu dün ilk toplantısını yapmıştı. Bu toplantıya CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da katılmıştı. Bu toplantıda yolsuzluk yaptığı iddia edilen belediyelere yönelik soruşturmalar ve iddianameler incelendi. Bugünkü MYK toplantısında ayrıca görevden uzaklaştırılan Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner için de kurmaylara bilgi verilmesi, yönetim kuruluna bilgi verilmesi bekleniyor. Toplantıdaki bir başka gündem maddesi ise CHP'de kurultay süreci. CHP'de olağan kurultay sürecinin Eylül ayında başlaması bekleniyor. Büyük kurultayında 2027 yılının Mart veya Nisan ayında gerçekleştirilmesi bekleniyor. Bu sürece ilişkin yol haritasının da Merkez Yönetim Kurulu toplantısında ele alınması bekleniyor diyebiliriz. Saat 17'de CHP sözcüsü Müslim Sarı'nın bir açıklama yapması bekleniyor Merkez Yönetim Kurulu'na ilişkin. Toplantıda hangi gündem başlıklarının, hangi konuların konuşulduğuna ilişkin burada bulunduğumuz noktada bir açıklama yapması bekleniyor. Tabii bir yandan da gözler Özgür Özel cephesinde. Özgür Özel yeni parti kurma konusunda çalışmaların devam ettiğini belirtmişti. İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel kabul gören isim belli demişti ve logo çalışmalarının da devam ettiğine dikkat çekmişti. Yeni parti kurma konusundaki hazırlıkların devam ettiğini söyleyen Özel bu konudaki ilk adımların Temmuz ayının sonunda veya Ağustos'ta atılacağını da ifade etmişti.
2: Erce Tren aktardı ayrıntıları. CHP'de sular durulmuyor. Mutlak butlan kararı, göreve gelen Genel Başkan Kılıçdaroğlu arınma söylemi ve arka arkaya gelen ihraç kararları. CHP'de yeni bir parti hazırlığı da hızlandı. Kılıçdaroğlu hafta başında ayrışmaya gerek yok, parti içinde mücadele edelim dedi ama paralel bir yapılanmaya da müsaade etmeyeceğini söyledi. Özel tarafı ise kurultay taleplerini yargıya taşıdı. Bir çağrı heyeti atanmasını istiyorlar. Şimdi ne olur onu konuşacağız. İstanbul Gedik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Şakir Dinçay'ın yayın konuğumuz. Sayın Dinçay'ın yayınımıza hoş geldiniz.
9: Merhaba, iyi yayınlar.
2: Mutlak butlan kararıyla fiilen bölünen CHP'de Özgür Özel yönetimi resmi ayrılık hazırlıklarını hızlandırdı. CHP'de nasıl bir süreç yaşanacak? CHP seçmeni yeni partiye ikna olur mu sizce?
9: Olur. Çünkü görüldüğü kadarıyla Özgür Özel ve ekibinin, arkadaşlarının, ki bu partideki milletvekilleri açısından da parti teşkilatı açısından da büyük bir çoğunluğunu oluşturuyor. Hı hı. Onların partiden ayrılmak dışında herhangi bir seçenekleri kalmadığı anlaşıldığı vakit her ne kadar Sayın Kılıçdaroğlu son anda bile olsa hayır gitmeyin partide kalın dese bile aslında bu biraz bu grup tarafından ve seçmenler tarafından timsah gözyaşları olarak algılanıyor, algılanacaktır ve büyük bir kesimin bu partiye geçmesi sadece milletvekilleriyle ve parti teşkilatıyla değil aynı zamanda seçmenlerin de ekser çoğunluğunun o tarafa geçmesi mümkün olacaktır diye düşünüyorum. Evet, CHP seçmeni, sorunuza cevap vereyim, ikna olur buna.
2: Evet. Peki CHP Grup Başkanı Özgür Özel genel başkanlığı dönemindeki Merkez Yönetim Kurulu üyeleriyle yaptığı toplantıda olağanüstü kurultayın yargı yoluyla zorlanması kararı aldı. Yargı süreci nasıl etkiler?
9: Yargı sürecini zorluyorlar ve ellerinden geleni parti içerisinde kalmak ve parti içerisinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun söylediği gibi mücadeleyi devam ettirmek için ellerinden geleni yapıyorlar ama 20 Temmuz'da adli tatil başlayacak ve Özgür Özel dün yaptığı açıklamada adli tatilin başlamasıyla birlikte hala bir karar alınmamış olursa kayyum onlar açısından kayyum hakkında yahut da işte geçici genel başkan hakkında bir karar alınmazsa yeni bir parti kuracaklarını, bunun adını hazırladıklarını ve açıklayacaklarını söyledi. Yani yargı süreci önemli ama o konuda bir süre koymuş gibi görünüyor Özel ve arkadaşları kendilerine. O da adli tatilin başlangıcı.
2: Evet, tabii olağanüstü kurultayın en geç 3 ay içinde yapılmasına hala kabul edilebilir bir seçenek olarak görüyor Özel ekibi ama kurultay zamanında yapılırsa dengeler değişir mi?
9: Kurultay eğer 2027'nin işte bahar aylarında yapılırsa ve Sayın Kılıçdaroğlu partiyi kendi istediği gibi en baştan tasarlarsa yani parti teşkilatını yeniden kapatıp açmayı o saate kadar başarırsa ki başaracak gibi görünüyor. Her ne kadar il başkanlıklarına atama yapma konusunda bir zafiyet varmış gibi görünüyor partide. Çünkü anladığım kadarıyla bu teklif edilen insanların önemli bir kısmı Kılıçdaroğlu ekibinden gelen tekliflere olumsuz yanıt veriyorlar. Bu bakımdan görevden alınan il başkanlıklarının önemli bir kısmı boş kalmaya devam ediyor. Ama Kılıçdaroğlu'nun ve arkadaşlarının amacı parti teşkilatını kapatıp yeniden bir sonraki kurultayda Kılıçdaroğlu'nu seçecek bir ekibin geleceği, bir parti teşkilatının oluşturulması gibi bir süreç izlemek istiyorlar. Bunu genel başkanlar yaparlar, yapabilirler ama genelde bunu seçilmiş genel başkanlar yaparlar. Bir seçim zaferinden sonra yaparlar. Yargı kararından sonra yapılmasına alışık değiliz. Bu zaten Türk siyasi hayatındaki, demokrasi tarihimizdeki ilk örneği.
2: Evet, şimdi tabii Sayın Kılıçdaroğlu özel partiden ayrılmasını açıklamasıyla gündemde oldu. Mutlak mutlan kararından sonra parti için muhalefet mümkün müdür sizce?

0: konumlandırırlar henüz bilmiyoruz ama böyle kurulacak bir parti, yeni kurulacak bir parti CHP'nin şu anda taşıdığı bazı yüklere de taşımıyor olacak. Bu yüklerden de hem tarihi yüklerden hem sorumluluklardan kurtulmuş, arınmış, siyasal pozisyonda, siyasal yelpazede kendini istediği yere konumlandırabilecek bir parti olur. Böyle bir parti rasyonel olarak kendini bilmiyoruz. Ben danışmanları değilim. Ama bana sorsalar nereye konumlandırılır bu parti diye. CHP'nin iki parmak sağına konumlandırılır. AK Parti'nin de iki parmak soluna konumlandırılır. Böylelikle hem AK Parti'den ve Cumhur İttifakı'ndan her ne kadar Sayın Erdoğan'a, Cumhurbaşkanımıza olan sevgileri, saygıları ve destekleri devam etse de gerek ekonomik krizlerden dolayı, gerek 25 senenin getirdiği yorgunluktan, metal yorgunluğundan diyelim dolayı insanların bir yorgunluğu, bıkkınlığı var hükümet partisinden. Bundan dolayı ikisinin ortasında konumlanmış bir yeni parti hem iktidardan yorulmuş olan seçmene hitap edecektir. Hem de CHP'deki bu tartışmadan yorulmuş, bıkmış, CHP'ye yapılan bu müdahaleyi bir tırnak içerisinde söyleyelim, operasyon olarak gören seçmen de yine CHP içerisinden buraya geçecektir. Yani toplumun farklı kesimlerinden oy alma ihtimali olan, özellikle de Türkiye'de ne diyelim son 20-25 senedir ANAP'ın, Doğru Yol Partisi'nin, Anavatan Partisi'nin ortadan kalkmasıyla diyelim 2001 krizinden sonra merkez sağ parti ihtiyacını da karşılayacak olan ama sosyal demokrat hassasiyetlere de hitap edebilen, dediğim gibi CHP'nin iki parmak sağında, AK Parti'nin iki parmak solunda konumlandıracakları bir parti, her iki taraftan da seçmene, arayış içerisinde olan seçmene, yorgunluk, bıkkınlık, yeni arayışlar ve bir değişim isteyen seçmene hitap edecektir diye düşünüyorum. Bunu daha önceki seçimlerde CHP kendi yapmaya çalıştı. Hatta Kılıçdaroğlu'nun kendisi bunu yapmaya çalışmış idi. Ama pek çok yük vardı orada, pek çok sorun vardı, bariyer vardı. Özgür Özel ve arkadaşları bunu çok daha rahat yapabilirler CHP dışarısında. Ve bu CHP dışarısında böyle bir parti kurulması için de böyle bir ihtiyaç var bu arada. Bir ne diyelim vesile olmuş oldu. Her şerde bir hayır vardır diyebilirler kendilerince. Buradan da böyle bir hayır çıkabilir.
1: Peki Sayın Dinçay'ın çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katkılarınızdan ötürü. Profesör
0: Ben
1: Doktor
0: teşekkür ederim.
1: Şakir Dinçay'ın bizlerleydi efendim. Devam edelim. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda çalışan 15 Temmuz gazileri darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Gabar'da petrol sahalarındaydı.
2: Gabar 15 Temmuz'da önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda çalışan 15 Temmuz gazileri bölgeyi ziyaret etti.
3: Ben Kaan Şimşek. 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olan darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterin açmış olduğu bir ateş sonucunda bel altından yaralanarak gazilik unvanına eriştim. Bugün Gabar'dayız ve bugün biz devletimizin burada büyük yatırımlar yapıp petrol tesislerini kurduğunu gördük.
4: Bugün burada bulunmak bizler için çok anlamlı. Ya biz burayı televizyonlarda izliyorduk. Bu şekilde bir alan olduğunu, yani televizyonlarda görüyorduk ama yerinde görmek çok önemli.
2: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ziyarete ilişkin paylaşımında 10 yıl sonra o destanı yazan kahraman gazilerimiz enerji bağımsızlığımızın sembolü Gabar'daydı dedi.
5: Bir zamanlar terörle anılan bu dağlarda bugün Türkiye'nin en kaliteli petrolünü çıkarıyor, şehitlerimizin adını verdiğimiz petrol kuyularımızda 7/24 kesintisiz üretim yapıyoruz. Gabar'da her varil petrol yalnızca ekonomik bir değer değil, milletimizin iradesinin ve tam bağımsız Türkiye hedefimizin de eseridir.
2: Gabar, günlük 81 bin varillik petrol üretimiyle Türkiye'nin enerji arzına önemli katkı sağlıyor. Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın üretim sahaları başta olmak üzere alanda 7/24 üretim yapılıyor.
1: Neredeyse her gün

0: En az bir iş kazası, işçi ölümü haberi duyuruyoruz. Haziran ayında 228 işçi hayatını kaybetti. Çalışırken ölen işçilerin 6'sı çocuktu.
1: Ezilerek, yüksekten düşerek yanar. İstanbul'da, Bursa'da, Antalya'da ve daha birçok şehirde. Haziran ayında 228 işçi hayatını kaybetti.
2: İşverenler gerekli yatırımları yapsa olmayacak ölümler. Ama bu bir maliyet olarak görülüyor. Türkiye'de binlerce, yüz binlerce işletme var. Çok az sayıda iş müfettişi var. Bu denetimin çok artırılması ve yaptırımların artması gerekiyor.
1: Geçen ay hayatını kaybeden işçilerin 6'sı 18 yaşın altındaydı.
2: Çocuk işi çalıştırılması yasaklanmalı. Yani yasak ama bu yasak denetlenmeli. Çok ağır müeyyideler olmalı. Mesleki eğitime karşı değiliz. Ama çocukların bir işçi gibi çalıştırılmasına meslek öğrenmiyorlar.
1: Türkiye'de her yıl ortalama 70 çocuk çalışırken hayatını kaybediyor. Bu yılın ilk 6 ayında en az 1063 işçi hayatını kaybetti.
0: Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme var. Dönemin Tunceli valisi tutuklu Tuncay Sonel dosyasını soruşturan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan'ın kaybolduğu gün görev yapan tüm zırhlı araçların tespit edilmesini istedi. Ayrıca o tarihte bu zırhlı araçlarda görev yapan personelin isim listesini de talep etti. Araçların rutin görevi dışında farklı bir noktaya gidip gitmedikleri tespit edilecek.
1: Zırhlı araçlar incelenecek, araçlarda Gülistan Doku'ya ait biri izlenecek. Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturması, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yapılan operasyonla cinayet dosyasına dönüştü. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner de oğlu Mustafa Türkay Soner'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı. Eski vadiyle ilgili soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı önemli bir adım attı. Gülistan'ın kaybolduğu 5 Ocak 2020 tarihinde il merkezinde görev yapan tüm zırhlı araçların incelenmesini talep etti. Savcılık, zırhlı araçların seyir ve görev emirlerini istedi. Tespit edilecek tüm zırhlı araçların ayırt edici özelliklerinin de istendiği yazıda, araçların plaka ve sivil plakalarıyla renginin belirlenerek gönderilmesi talep edildi. Ayrıca araçlarda görevli personelin isim listesi de istendi. Gülistan'ın kaybolduğu gün olay yeri ve yakın güzergahında görevlendirilen araçların farklı bir güzergahta olup olmadığı belirlenecek. Rutinin dışına çıkan bir araç tespit edilirse bu araçta Gülistan'a ait iz aranacak. Tunceli Jandarma Komutanlığı'na bağlı 30 kişilik özel ekipte çalışmalarını sürdürüyor. Özel ekip daraltılmış baz kayıtları ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden hareket ederek belirlenen alanlarda yeraltı görüntüleme cihazlarıyla tarama yapıyor. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre Gülistan'ın cenazesi aranıyor.
0: Kilis'te 5 çocuk annesi Hülya Eser boşanmak istediği eşi tarafından tabancayla öldürüldü. Muğla'da ise erkek arkadaşı tarafından darp edilerek öldürülen Sevil Işık Tekin son yolculuğa uğurlandı. 38 yaşındaki Işık Tekin'in tabutunu kadınlar taşıdı.
1: Boşanma aşamasındaki eşi görüşmek istedi. Onu tabancayla öldürdü. 40 yaşındaki Hülya Eser Kilis'te yaşıyordu. Eşi Hikmet Eser'den boşanmak istiyordu. Zanlı 5 çocuk annesi kadınla görüşmek istedi. İkili bir çay bahçesinde buluşup konuşmaya başladı. Ancak Hikmet Eser çıkan tartışma üzerine eşine tabancayla 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Hülya Eser hastanede hayatını kaybetti. Zanlı tutuklandı. Bir kadın cinayeti haberi de Muğla'nın Menteşe ilçesinden geldi. Niyazi Bahçe ve kız arkadaşı Sevin Işık Tekin arasında tartışma çıktı. Bahçe, 38 yaşındaki kadını darp ederek öldürdü. Katil zanlısı tutuklandı. Sevin Işık Tekin'in cenaze törenine Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da katıldı. Işık Tekin'in tabutunu ise kadınlar taşıdı.
0: İstanbul Başakşehir'de polisten kaçan sürücü film sahnelerini andıran bir kovalamaca sonucu yakalandı. Trafik şube ekiplerini atlatmaya çalışan sürücüye 200 bin lira para cezası kesildi.
3: Polis çevirmesini görünce aniden kaçmaya başladı. Dur ihtarına uymadı. İstanbul Başakşehir Otosanayi Sitesi içerisinde kovalamaca başladı.
4: 7809 Merkez Sanayi'nin tek giriş çıkışı var. Gelen ekip kapıyı kapatsın. Tamam, sanayi içerisinde.
3: Ara sokaklardaki takip dakikalarca devam etti. Yakalanan sürücüde ilk tespitlere göre bir suç unsuruna rastlanmadı. Ancak trafik polisinden kaçtığı için karayolları trafik kanunu uyarınca 200 bin lira para cezası verildi. Aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Trafik şube ekiplerinin yaptığı denetimlerde gürültü kirliliğine neden olan ve abartı egzoz kullanan sürücüler de belirlendi. Toplam 316 bin lira tutarında ceza uygulandı. 7 araç trafikten men edildi.
0: Antalya'da doğuştan karaciğer rahatsızlığı bulunan Metehan bebeğin tek çaresi organ nakliydi. Henüz 1,5 yaşında ameliyata alındı. Annesi ona ikinci kez hayat verdi. Bugün 3 yaşında olan Metehan artık yaşıtları gibi koşup oynayabiliyor.
5: İkinci kez doğurdum ben çocuğumu. Yani hani bir kez doğurmuştum, bir kez daha doğurdum. İlki karnımdan da ikincisi ciğerimden oldu.
1: Antalya'da yaşayan Gültekin çiftinin oğlu Metehan 3 yıl önce dünyaya geldi. Ancak Metehan henüz 1 aylıkken uzayan sarılık şikayetiyle hastaneye götürüldü. Bebeğe biliyer atrezi tanısı koyuldu. Karaciğerine ciddi zarar veren bu hastalık Metehan 1,5 yaşına geldiğinde tehlikeli boyutlara ulaştı.
6: Doğuştan safra kanallarının olmamasıyla giden bir hastalık. Bununla birlikte safra karaciğer içerisinde kalarak karaciğerde ciddi ve ilerleyici bir hasara sebep oluyor aslında. Ve bunun son ve kesin tedavisi, kesin çaresi karaciğer nakli.
1: Hemen nakil için hazırlıklara başlandı. Anne Çağla Gültekin oğluna karaciğerinin bir parçasını bağışladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyon başarılı geçti. Bugün 3 yaşında olan çocuk tamamen sağlığına kavuştu. Sadece 2-3 ayda bir rutin kontrolden geçiyor.
0: Christopher Nolan'ın 250 milyon dolar bütçeyle çektiği filmi Odyssey yarım vizyona giriyor. Filmin gişe rekorları kıracağı düşünülüyor. Bir yapay zeka içerik üreticisi ise bu başarıdan pay almak istiyor gibi görünüyor. Öte yandan Nolan'ın filmi için çıktığı dünya turunda bir isim oyuncu kadrosundan rol çalıyor. Detaylar haberimizde. Bu haberle de bu saat dilimini noktalıyoruz.
7: Bir yanda Oscar'lı yönetmenin filmi. The gods told
8: you. Then I defy the gods.
7: Diğer yanda yapay zeka uyarlaması. Christopher Nolan'ın Odysseus filmi Cuma günü tüm dünyada vizyona giriyor. Beklenmedik bir rakipse yapay zeka uyarlaması Odysseus The Fall'la sinemalara konuk olmaya hazırlanıyor. Film, içerik üreticisi Ash Kusha'nın imzasını taşıyor. Yapımcı filmi bir insanla yapay zeka arasındaki işbirliği olarak tanımlıyor.
9: Christopher Nolan'ın Odysseus filminin gişede büyük başarı elde etmesini içtenlikle diliyoruz. Aynı zamanda Odysseus'un yolculuğuna getirdiğimiz yorumun da İnsan ve yapay zekanın ortak üretimini karşılaştırmak isteyen izleyicileri sinemaya çekerek bu ilgiye katkı sağlayacağını umuyoruz. Bu teknoloji yalnızca anlatacak bir hikayesi olan kişiyle o hikayeyi anlatma imkanı arasındaki mesafeyi ortadan kaldırıyor. Bunun dışında hiçbir şeye tehdit oluşturmuyor. Filmler artık bu şekilde daha fazla üretilecek. Tıpkı bir zamanlar herkesin cebindeki telefonla film çekebilmesinin kaçınılmaz hale gelmesi gibi bunun da kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum.
7: Yapay zeka üretimi filme gelen yorumlar ağırlıklı olarak duygudan ve gerçekçi diyaloglardan nasibini almamış şeklinde. Bu sırada Nolan ve oyuncu kadrosuysa 250 milyon dolarlık bütçeyle çektiği filminin tanıtım turunda. Galaların en dikkat çeken ismi ise kuşkusuz Zendaya. Filmde Yunan mitolojisinin bilgelik ve strateji tanrıçası Athena'yı canlandıran oyuncu, New York'ta gerçekleşen premierde Matthias Vesalius imzalı heykelsiz silüetiyle dikkat çekti. Oyuncu Paris ve Londra'daki etkinliklerde de filmdeki karakterini yansıtan tarzıyla göz doldurdu.
10: NTV Radyo. Hava durumu.
11: Sıcaklıklar pazar gününden itibaren daha yüksek değerlere çıkacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık 31 derece, Bursa 33 derece. İç Anadolu açık, Sivas Niğde boyunca rüzgar daha sert esiyor, Ankara 31 derece. Ege'de rüzgar sert, sıcaklık 36-37 derecelerde. Akdeniz güneşli, %65'lerde olan bağıl nem nedeniyle sıcaklık Adana ve Mersin'de 43, Antalya'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'de Samsun-Artvin kesiminde sağanak geçişi olacak. Batı Karadeniz ise kısa süreli yağışlı. Samsun 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Muş'ta şiddetli yağmur devam edecek. Erzurum 27, Malatya 34 derece.
10: Hava durumu. NTV Radyo'da haber ve hayat var.
11: Yaz döneminde klima kullanımı arttı. Ancak bakımsız klimalar ve su sistemleri solunum yolları için risk oluşturuyor. Başta lejyoner olmak üzere birçok hastalığa kapı aralıyor. Enfeksiyonlardan korunmak için klima bakımının düzenli yapılması büyük önem taşıyor. Göğüs hastalıkları uzmanı bilim kurulu üyesi Profesör Tevfik Özlü NTV Radyo'da uyarılarda bulundu.
12: Usulüne uygun kullanılırsa sağlık açısından sorun oluşturmaz. Ancak bazı şeylere dikkat etmek lazım. Eğer dikkat edilmezse özellikle klimalara bağlı solunum yollarında tahrişler olabilir, kurumalar olabilir. İşte burunda tıkanıklık, hapşırma, geniz akıntısı, gözde kuruma yapabilir. Alt solunum yollarında bronşit, öksürük, balgam çıkarma gibi yakınmalara yol açabilir. Ve bu tahrişlerin sonrasında enfeksiyonlar yerleşerek üst solunum yolu enfeksiyonları, alt solunum yolu enfeksiyonları gibi enfeksiyonlara neden olabilir. Kas krampları özellikle klimanın fanı karşısında, rüzgarı karşısında kalınırsa kas ağrıları, kramplar gibi durumlarla karşılaşıyoruz.
11: Lejyoner hastalığından bahsediliyor. Bu nedir? Biraz açar mısınız? Diğerlerinden daha ağır mı oluyor?
12: İlk olarak Amerikan lejyonerlerinin yıllık kongresi sırasında bir otelde 300 kişinin zatürreye yakalanmasıyla ilk defa fark edilen bir akciğer enfeksiyonu. O zaman tabii herkes bir hastalığa yakalanınca acaba ne oldu, nereden kaynaklandı diye araştırıldığında bu hastalığa neden olan bakteri ilk defa keşfediliyor ve daha sonra yapılan araştırmalarda otelin merkezi havalandırma sistemi, soğutma sisteminde, ısıtma sisteminde su deposunda bu bakterinin çok olarak ürediği ve oradan da klimalar vasıtasıyla havaya püskürtüldüğü, bu mikroorganizmayı soluyan kişilere de bulaşarak akciğerde zatürre yaptığı gösterildi. Unutmamak lazım, merkezi su deposu olan sulu soğutma sistemlerinden kaynaklanan bir zatürredir. Bizim evde kullandığımız bireysel split klimalara bağlı böyle bir lejyoner hastalığı gelişme riski yok. Onun için o konuda endişe etmemek lazım.
11: Klima bakımı hangi aralıklarla yapılmalı?
12: Klimaların özellikle sezon değişimlerinde bakımlarının mutlaka yapılması lazım. Özellikle kıştan yaza girilirken, yazdan kışa girilirken mutlaka filtrelerinin temizlenmesi, bazen değiştirilmesi de gerekebilir. Servis bakımlarının yapılması şart. Yoksa o filtrelerde biriken tozlar, alerjenler, mikroorganizmalar, orada üreyen mantarlar vesaire klimaların etrafa hem alerjenleri saçmasına hem mikroorganizmaları etrafa saçmasına neden olabilir. Temizliğin bakımının mutlaka sezon öncesi yapılması lazım.
11: Klima kaç derecede, ne kadar süre çalıştırılmalı? Arada camı açıp temiz hava sirkülasyonu sağlanmalı mı?
12: Kesinlikle sağlanması lazım. Klima iç havayı alır, tekrar içeriye verir. Tabii içeriği soğuttuğunuz zaman dış havada sıcak olduğu için kapıları, pencereleri genelde sıkı sıkıya kapatırsınız. Hani enerji kaçağı olmasın diye, içerideki soğuk hava dışarı çıkıp dışarıdaki sıcak hava içeri girmesin diye. Bu da içerideki havanın giderek kirlenmesine, oksijenin düşmesine, karbondioksitin artmasına neden olur. Onun için klima çalışırken de mutlaka zaman zaman oda havasının ya da ofis havasının dış atmosfer havasıyla değişimini sağlayacak şekilde havalandırma yapılması şart. Sıcaklığa gelince de ideal oda sıcaklığı hani 22-24 derece santigrat arasında olması lazım. Bunu çok fazla düşürmek, çok aşırı soğutmak sağlıklı değil. O bakımdan dış atmosfer havasıyla iç oda havası arasında çok sıcaklık farkının çok olması zaten özellikle bu dışarıdan içeriye, içeriden dışarıya giriş çıkışlarda vücudun ısı düzenini bozduğu için daha çok hastalanmalara, işte klima çarpması diye anlatılan durumlara yol açabilir. O açıdan son derece haklısınız. Hem oda havasının zaman zaman dış atmosfer havasıyla değişimini sağlamak lazım hem de çok aşırı soğutmamak. 23-24 derece ideal bir oda havası olarak tutulabilir bence.
11: Toplu yerlerdeki sıcak su sistemleri için de uyarı yapılıyor. Burada kasıt nedir?
12: Tabii. Aynı sistem orada da geçerli. Isıtmada da soğutmada da dolu soğutma ve dolu ısıtma yapıyorsanız iklimlendirme projelerinde sıcak sularda da soğuk sularda da lejyoner bakterisi üreyebiliyor. İşte bu bakteri ürediği zaman suda çok zararlı değil ama suyun ısıtma ya da soğutma amacıyla klimalardan ortama buhar şeklinde verilmesi bulaşmaya neden olur. Sadece klimalardan da değil, mesela sıcak suyla duş alıyorsunuz otelde. En çok biz otel konaklamalarında ya da gemi seyahatlerinde bu lejyoner hastalığını görüyoruz. Çünkü duş alıyor mesela. Duş başlığından sıcak su akarken havaya karışıyor bakteri. Onu soluduğunuz zaman hastalık yapıyor. Suyla geçmiyor mesela. İçseniz o suyu, o sizi hasta etmiyor. Bağırsak yoluyla değil, akciğere ulaştığı zaman hastalığa neden oluyor. Dolayısıyla bazen çeşmeden akan sıcak su, bazen de bu duş başlığından akan sıcak suyun havaya karışmasıyla bu havadaki bakterinin solunmasıyla da akciğerde zatürreye, lejyonelle neden olduğu lejyoner hastalığına yol açıyor. Bu da ağır bir zatürredir.
11: Göğüs hastalıkları uzmanı bilim kurulu üyesi Profesör Tevfik Özlü NTV Radyo'daydı.
10: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
13: İyi günler bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmakla olan biteni anlamak için.
10: Gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
14: Ateşkes yürürlükte olsa da önümüzdeki günlerde savaşın yeniden alevlenmeyeceğinin garantisi.
13: Türkiye okullardaki şiddet olaylarını konuşuyor.
14: Ne dersiniz? Yani yapay zekadan artık neredeyse kaçışımız yok ama her...
10: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
13: Silah bırakma süreci ne aşamada?
14: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni bir dalga var.
10: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
13: Şimdi H1 N1 dediniz mi? H3 N2 mi var? Ya nedir?
14: Trump vites düşürmüyor.
10: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin.
15: Reklam. Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
16: Milletimizi, illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
15: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizde.
17: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
18: Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say, Jazz Quintet projesiyle Say Plays Jazz on Tour with Skoda turnesine başlıyor. Turnenin ilk ayağı 19 Temmuz Ayvalık, 24 Temmuz Çeşme, 25 Temmuz Efes ve 26 Temmuz Bodrum'da. Biletler Biletix, Paso ve Bu Bilet'te. Organizasyon pozitif.
19: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
20: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.

0: spor haberlerini sunar.
1: Arjantin Dünya Kupası'nda üst üste ikinci kez finale yükseldi. Tangocular yenik duruma düştükleri maçta İngiltere'yi 2-1 yendi ve finalde İspanya'nın rakibi oldu.
2: İngiltere Tanrı'nın elinden tam 40 yıl sonra bu kez de futbol tanrısıyla tanıştı. Arjantin Lionel Messi'nin 2 asist yaptığı maçta İngiltere'yi geriden gelerek 2-1 yendi ve 2026 Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Üst düzey fiziksel mücadeleye sahne olan maçın ilk yarısında çok sayıda faul düdüğü duyulurken tribünlerden gol sesi yükselmedi. Maçtaki gol perdesini ikinci devrede İngilizler açtı. İngiltere 55. dakikada Anthony Gordon'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Golün ardından topa daha fazla hakim olmaya başlayan Arjantin, teknik direktör Scaloni'nin yaptığı oyuncu değişiklikleri sonrası pozisyonlar üretti. 85. dakikada tangocular Lionel Messi'den aldığı pasla fileleri sarsan Enzo Fernandez'in attığı golle skoru eşitledi. Beraberlik sayısının ardından hücumu sürdüren Arjantin'de Messi bir kez daha sahne aldı. 81. dakikada oyuna dahil olan Martinez 90+2'de Messi'nin ortasına yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi. Yenik duruma düştüğü maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup eden Arjantin üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Tarihsel önemi de bulunan bu eşleşmede elde ettikleri galibiyetin ardından Arjantinliler 1982 yılında iki ülke arasında çıkan savaşı da unutmadı ve Falkland Adaları Arjantin'indir pankartı açtı. Arjantin 2022'de kazandığı şampiyonluğun ardından bir kez daha Dünya Kupası finalinde mücadele edecek. Tangocular şampiyonluk maçında İspanya ile karşılaşacak. Messi ve arkadaşları 1938 İtalya ve 1962 Brezilya'nın ardından üst üste iki Dünya Kupası'na şampiyon olan iki ülke olmak için sahaya çıkacak. İspanya ise 2008 ve 2010'da başardığı Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası dublesini tekrarlamaya çalışacak. İspanya ile Arjantin'in karşılaşacağı 2026 Dünya Kupası final maçı pazar akşamı saat 22'de başlayacak. Mücadeleye New Jersey'deki 80 bin seyirci kapasiteli MetLife Stadyumu ev sahipliği yapacak.
1: Galatasaray'da Mario Icardi dönemi sona erdi. Sarı Kırmızılar sözleşmesi sona eren takım kaptanıyla yollarını ayırdı. Ayrılık haberi Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından "Böyle bir aşk unutulmaz" notu düşülen paylaşımla duyuruldu. Sarı Kırmızılar Mario Icardi'ye "Bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan, Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin" sözleriyle veda etti. Sarı kırmızılı formayı 134 maçta giyen Arjantinli 77 kez gol sevinci yaşadı ve Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu unvanının sahibi oldu. Icardi forma giydiği 4 yılda 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray Leslie Ugochukwu ile resmi sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılar 22 yaşındaki futbolcuyu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Sarı Kırmızılı Kulüp kiralama bedeli için Premier Lig ekibi Burnley'e 3 milyon pound ödeyecek. Oyuncunun şarta bağlı satın alma opsiyonu devreye girerse Sarı Kırmızılıların kasasından 22,5 milyon pound bonservis ücreti çıkacak. Ugochukwu Galatasaray'dan 2 milyon 650 bin euro maaş kazanacak. Beşiktaş, Leandro Trossard'ı resmen renklerine bağladı. Siyah beyazlar Belçikalı futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin maddi detayları da açıklandı. Beşiktaş bu transfer için Arsenal'a 18 milyon euro ödeyecek. Bu bedel 3 yıla yayılmış 6 taksit halinde ödenecek. Trossard ise yılda 6,5 milyon euro kazanacak. Fenerbahçe yeni yıldızını getirmeye hazırlanıyor. Sarı lacivertli kulübü Greenwood'un bugün İstanbul'a geleceğini açıkladı. 24 yaşındaki oyuncu sağlık kontrollerinin ardından Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nin 3. haftasına galibiyetle başladı. Türkiye, Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti. Turnuvadaki 6. galibiyetini alan Türkiye, ilk 8 sıra içerisinde yer almayı sürdürdü. Ay Yıldızlar bir sonraki maçında yarın saat 17.30'da Ukrayna ile karşılaşacak.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV 라디오.
1: 레이크다운.
2: �azı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
3: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
2: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
4: Bu reklam sıcaktan kendinden geçenlere, direksiyon başında bunalanlara, buz gibi bir kahve arayanlara gelsin. 75 yıl aşan uzmanlığı ve soğuk kahve seçenekleriyle Chibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen ol.
5: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
6: Emekli maaşının Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
7: Kaygılarınızdan kurtulmak ister misiniz? Önce bebeğinizi sımsıkı kucaklayın. Hayatınıza artı bir değer katan çok özel bir yolculuk başlıyor. Türkiye Down Sendromu Derneği olarak bu yolculukta artık hayat boyu yanınızdayız. Aklınıza takılan, öğrenmek istediğiniz her şey için bize mutlaka ulaşın. Deneyimli uzman ekiplerimizle ve Hayata Merhaba programımız ile tanışın. Bilgimiz sevginizle birleşince neleri başarabileceğimizi birlikte görelim. Sadece çocuğunuzun değil, ailenizin hayatına artı bir değer katalım. Unutmayın, bu yolculukta asla yalnız değilsiniz.
8: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
9: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
0: NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Sıcaklıklar pazar gününden itibaren daha yüksek değerlere çıkacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık 31 derece. Ankara güneşli 31, İzmir 37, Bursa 33 derece. İzmir'de rüzgar hala kuvvetli esiyor. Antalya'da bugünlerde hava kuru, sıcaklıksa 37 derece. Marmara'da, Edirne, Sakarya kesiminde kısa süre yağış ihtimali var. Poyraz sert, Edirne 35, Kocaeli 31, Balıkesir 33 derece. İç Anadolu açık, Sivas, Niğde boyunca rüzgar daha sert esiyor. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 30 derece. Ege'de Manisa 36, Denizli 37, Aydın 39, Bodrum 36 derece. Manisa, Kuşadası, Bodrum boyunca kariyer saatte 45-50 km hızla kuvvetli esmeye devam ediyor. Akdeniz güneşli, %65'lerde olan bağıl nem nedeniyle sıcaklık Adana ve Mersin'de 43, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Samsun-Artvin kesiminde sağanak geçişi olacak. Batı Karadeniz ise kısa süreli yağışlı. Samsun 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Muş'ta şiddetli yağmur devam edecek. Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 38-40 derecelerde.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 16 Temmuz 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Islık ağaçlarını biliyor musunuz? Doğu Afrika savanlarında yaygın olarak görülen dikenli akasya ağacından söz ediyoruz. Böceklerden zürafalara ve fillere kadar irili ufaklı otçul hayvanların beslenmek için hedeflediği bu ağaç, yapraklarını korumak için karıncalara muhafız olarak tutmuş. Zehirli karıncalar ağacın dikenli soğanlarında barınır, o soğanların üstünde küçük delikler açarak içindeki nektarla beslenir. Böceklerden ya da fillerden ağacın yapraklarını yemeye yönelik en ufak bir hareket olursa, ordu olarak harekete geçen zehirli karıncalar onları ısırıp salgıladıkları zehirle uzaklaştırırlar. Zamanla içi boşalan delikli soğanlar da rüzgarla savrulurken deliklerden girip çıkan havayla ıslığa benzer sesler çıkar. İşte bu yüzden bu dikenli akasya ağaçlarına ıslık ağacı denmiş. Karıncaların ağaçlarda yaşamasının nedeninin savana toprağının yağmurlu mevsimde süngerimsi hale gelmesi, kurak mevsimde ise kuruyup çatlaması olduğu düşünülüyor. Bu nedenle yer altında yuva yapmaları zorlaşan karıncalar ağaçta yaşamayı seçmiş. Ancak büyük hayvanların sayısındaki azalmanın beklenmedik sonuçlar doğuracağı tahmin ediliyor. Büyük hayvan tehlikesi azalınca ağaçların zehirli karıncalarla yaptığı işbirliğini bozacağı, bunun da tüm ekosistemler üzerinde karmaşık ve zincirleme etkiler yaratacağı düşünülüyor.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Türkiye, terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken siyasi partiler arasında görüşme trafiği hızlandı. DEM Parti heyeti önce AK Parti ile ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü. DEM Parti heyetinden bu konuda önemli açıklamalar var. Şimdi ayrıntıları Uğraş Bingöl aktaracak bizlere. Uğraş.
1: Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin senin de söylediğin gibi son iki gündür oldukça yoğun bir trafik var. Dün DEM Parti İmralı heyeti üyelerinden Pervin Buldan ve Mithat Sancar AK Partili Efkan Ala ve Abdullah Güler'le bir araya gelmişti. O görüşme oldukça önemliydi. Bu görüşmenin daha dumanı tutarken sabah saatlerinde ise Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Heyet önemli görüşmeler yapıldı. Bu görüşmede de ilişkin biz de DEM Partili kaynaklarla bir araya geldik. DEM Parti'den Ayşegül Doğan, Saruhan Oluç, Tayyip Temel ve Sultan Özcan'la gazeteciler bir araya geldi. Bu görüşmeler, bu trafiğe ilişkin sorularımıza yanıt verdiler. Öncelikle çerçeve yasanın sonbahara kaldığına yönelik iddialar vardı. Bu iddiaları yalanladılar. Zaten AK Parti çevresi de bunu yalanlıyor. DEM Parti'de yetkililer şu ifadeyi kullandılar. Yasa tasarısı sonbahara kaldığı iddiası doğru değil açıklamasını yaptı. Dün heyetimiz AK Parti görüşmesinde yasal sürecin bir an önce meclise gelmesi ve yasalaşmasının sağlanmasını ele aldı. Meclis çalışmalarına ara vermeden önce bu yasa teklifinin gelmesi ilk önceliklerimizden. Heyetimize yazılı bir taslak verilmedi ama istişarede bulundular. Bu görüşme olumlu, görüşmenin yapılması olumlu bir şey açıklaması geldi. Meclis yaz arasına gelmeden yasal konuda bir sonuç elde edilmesini bekliyoruz. Dünkü AK Parti görüşmesinde de ortak fikir var açıklamasını yaptı DEM Partili yetkililer. Yine sabah saatlerinde 40 dakika süren bir görüşme gerçekleşmişti mecliste. Heyet MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmüştü. O görüşmeye ilişkin de sorularımız oldu. Siyasi partiler arasında diyalog vardır. Bir süredir niye olmuyordu diye bir söylem de ortadan kalkmış oldu dedi DEM Partili yetkililer. Bahçeli kararlılığını ve sürecin arkasında olduğunu vurguladı. Devlet politikası olduğunu ve bunun nihayete ulaştırılması gerektiğini ifade etti. Bugünkü görüşmeye ilişkin özetle iki gündürki görüşmeye ilişkin değerlendirmeler bu yöndeydi. Yine yasal düzenleme ilişkin acaba siyasi partiler arasında bir görüş ayrılığı mı var? Bu noktayı da sordu kendilerine. Şunu söylediler, kimseyi kategorize etmeden kapsayıcı bütüncül hukuk nosyonu ile yaklaşan yasal çerçeve olmasını istiyoruz dediler. Yasal düzenleme ilişkin kim suçlu, kim şiddete bulaştı, bulaşmadı gibi ayrımlar değil. Örgüt üyelerinin kategorize etmememiz sorunu daha kapsayıcı çözüme ulaştırır. Tutumumuz budur. Adalet Komisyonu'na uzlaştığımız bir metine gitmemiz gerekiyor ifadesini kullandı. Yine İmralı ziyaretine ilişkin de heyet uzun süredir gitmiyor 24 Mayıs'tan bu yana. Ona ilişkin de sorulara şu ifadeleri, şu açıklamayı yaptılar. Bir dönem ayda bir ziyaret yapılıyordu. Öcalan bu sürecin yürütücüsü ve başlatıcısı 24 Mayıs'tan bu yana DEM Parti heyetinin bir teması olmadığı bir durum umutlarımızı zayıflatıyor. Açıklaması geldi DEM Parti heyetinden. Yine silah bırakma oranları uzun zamandır tartışılıyor. Örgüt çekildi mi çekilmedi mi bu yönde hatırlanacağı üzere güvenlik raporları, MİT raporları, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden gelen raporlar da bir anlamda bekleniyor. O sürece ilişkinde şu ifadeleri kullanıldı. PKK'nın geri çekilmesi, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyon düzenlememe süreci gayet makul ve başarılı yürüyor. Öcalan'a giden PKK'nın çekilme raporlarının iyi olduğu belirtiliyor açıklaması geldi. Bugünkü görüşmelerden ve dünkü görüşmelerden anlayacağımız üzere süreç önümüzdeki haftada, önümüzdeki günlerde de daha hızlanacak. DEM Parti İmralı heyeti özellikle muhalefet partileriyle de görüşmesini bekliyoruz. Ardından bu görüşmeler tamamlandığında da İmralı'ya gidip sürece ilişkin taslak rapora ilişkin bir değerlendirme yapılmasını bekliyoruz. Ama görüş şu konuda hem fikirler hem AK Parti hem Milliyetçi Hareket Partisi hem de DEM Parti yasal yaz ayında bu yasal çerçevenin oluşturulması ve meclis tatile girmeden bu çerçeve yasanın çıkartılması yolunda bir görüş birliği olduğunu söylemek mümkün.
0: Uğraş Bingöl aktardı ayrıntıları. Dışişleri Bakanı Kiev'de Ukraynalı mevkidaşıyla görüştü. İki bakan görüşme sonrası kameraların karşısına geçti. Hakan Fidan, savaşın Karadeniz'e taşınmasını istemiyoruz dedi. Türkiye'nin barış ve ateşkes için çabalarını sürdüreceğini belirtti.
2: Karadeniz'deki seyri sefer emniyeti ve ticari güvenlik hayati derecede önemli. Karadeniz'deki seyri sefer emniyetinin savaşın tırmanmasından dolayı tamamıyla ortadan kalkmış olması açıkçası çok endişe verici. Asıl amacımız tabii ki savaşın tamamen durdurulması. Eğer bu mümkün olmuyorsa gerek Ukrayna gerek Rusya gerek bütün ülkeler için önemli olan birkaç tane kritik alanda moratorium ilan edilebilir, hedefler vurulmayabilir. Nedir? Karadeniz güvenliği ve enerji güvenliği olmak üzere. Olası bir barış anlaşmasının en önemli ayaklarından biri de şu anda tartışılan belgelerde güvenlik garantileri, Ukrayna'ya yönelik güvenlik garantileri. Bu güvenlik garantilerinin biliyorsunuz verilecek kara, deniz, hava unsurları var. Türkiye deniz unsurlarına liderliği yapmayı kabul etti. Müttefiklerimizle de bu konuda anlayış birliği içerisindeyiz. Bu konudaki planlama çalışmaları ilgili müttefik ülke deniz kuvvetleri tarafından da yapılmakta. Biz çabalarımızı devam ettireceğiz. Çünkü birilerinin çabayı devam ettirmesi gerekiyor. Barışa ve ateşkese ihtiyaç olduğu her iki taraf tarafından da resmi olarak ifade ediliyor. Tarafları destekleyen diğer aktörler tarafından, yani Avrupalılar tarafından, Amerikalılar tarafından da, Çin tarafından da altı çizilerek söyleniyor. Dolayısıyla bu kadar büyük bir aslında uluslararası niyetin ve iradenin olduğu bir konunun bir yerde pratiğe dönüşmesi gerekiyor. İşte Türkiye tam da burada bu tıkanıklığı aşmada hem zihni stratejik bir rol oynayarak hem de pratikte olayları uygulamada hayata geçirerek ben inşallah yakın gelecekte iyi şeylerin olacağını düşünüyorum.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını kaldırması için Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin 3. bir ülkeye satışı gündemde. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
3: Amerika Birleşik Devletleri'nin KATSA yaptırımlarının kaldırılması için Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin 3. bir ülkeye satışına dönük çalışmalar devam ediyor. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
4: S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemleriyle ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır.
3: Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısı Havelsan Teknoloji Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Toplantıda Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs Barış Harekatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönük suçlamalar içeren kararına sert tepki gösterildi.
4: Türk Silahlı Kuvvetlerimize hedef alan mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz. Kanlı Noel'de, Ayvasıl'da, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar'da tüm dünyanın gözü önünde işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomiktir.
3: Bakanlık açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme konusunda bugün her zamankinden daha fazla kararlıdır ifadesi de kullanıldı. Basın bilgilendirme toplantısında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun 18 yıl aradan sonra 5 savaş gemisiyle Suriye'nin Laskiye Limanı'na yaptığı ziyaret hakkında da bilgi verildi. Ziyarette Suriye Deniz Kuvvetleri'nin kapasitesinin artırılmasına dönük konu başlıklarıyla Doğu Akdeniz'de işbirliği seçeneklerinin ele alındığı belirtildi.
0: Ahbap Derneği soruşturmasında derneğin tüm mal varlığına el koyuldu. Ayrıntıları alacağız. Dilek Yaman Demir aktaracak. Dilek.
5: Sadece dernek değil, dosya kapsamında şüpheli görünen tüm kişilerin mal varlıklarına tedbir kararı konuldu. Bu soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülüyor ve Ahbap Derneği soruşturmasında birden fazla gayrimenkulün usulsüz şekilde üçüncü kişilere devredildiği, yine dernek üzerindeki paraların belli olmayan başka kişilere para transferleri yoluyla derneğin hesabının boşaltıldığı gibi birden fazla iddia ortaya atılmıştı. İşte bu iddiaların önüne geçmek için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı derneğe ait, yine dernek kapsamında gözaltına alınan şüphelilere ait mal varlıklarına tedbir kararı konulmasını talep etti. İstanbul Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu ve Sulh Ceza Hakimliği mal varlıklarına tedbir kararı koymuş oldu. Şimdi bu şüpheliler kimler? Hemen kısaca onlardan da bahsedelim. Haluk Levent dernek kurucusu, yine derneğin hukuki danışmanı olduğu ileri sürülen Ece Güner, Haluk Levent'in şoförü İlker Çetin, yine Haluk Levent'in eski şoförü Zafer Yayın da aralarında bulunduğu şüphelilerin mal varlıklarına tedbir kararı konuldu.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili konuştu. Bağış olarak toplanan her kuruşun hesabı verilebilmeli dedi. Hiçbir ünvan yasaların üzerinde değildir diye konuştu.
6: Sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetine hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturmayı değerlendirdi. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez. Hiçbir şöhret ya da unvan yasaların üzerinde değildir dedi. Ankara'da adli yargı değerlendirme toplantısında konuşan Adalet Bakanı, hiçbir bağışın zayi edilmesine göz yumulmayacağını da söyledi.
6: Vatandaşlarımız müşteri olsun. İyi niyetli, dişinden tırnağından artırarak yapılan hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacaktır.
3: Bakan Gürlek, yargı süreçlerini ideolojik bir zemine çekerek bağımsız mahkemeleri baskı altına almaya çalışmak beyhudedir diye konuştu.
6: Türk yargısı sosyal medyada oluşturulan suni gündemlere, etiket kampanyalarına veya algı operasyonlarına göre değil, somut delillere, kanunlara göre hareket etmektedir.
0: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan ünlüler sağlık kontrolünden geçirildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bazı sanatçı, oyuncu, iş adamı ve işletmecilerin uyuşturucu kullandığı iddia edildi. Ayrıca uyuşturucu kullanımı için yer temin edildiği öne sürüldü. Baskın düzenlendi. Gözaltına alınan ünlü isimler sağlık kontrolünden geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlananlar madde testi için adli tıp kurumuna götürüldü. Ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturmalarında 8 Ekim 2025'ten bu yana birçok operasyon yapıldı. Tutuklanan isimler oldu. CHP'de mutlak butlan tartışmaları sonrası gözler 20 Temmuz'a çevrildi. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, adli tatilin başlayacağı o güne kadar mutlak butlan konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracak. Yeni parti konusunda kulislere sızan bazı bilgiler de var.
7: İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Güzel, bir isim olana kadar yeni parti diyelim.
3: Mutlak butlan kararı sonrası olağanüstü kurultay çağrısı yanıt bulmayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kuruyor. Özel, yargıdan mutlak butlan ve olağanüstü kurultay konusunda beklediği kararı alamazsa yeni partiyi kuracak. Bu konuda kritik tarih 20 Temmuz. Adli tatilin başlamasıyla birlikte yeni parti adımları hızlanacak.
7: Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır.
3: Yeni partinin yaklaşık 80 milletvekiliyle kurulabileceği belirtiliyor. Bu senaryonun gerçekleşmesi parlamentoda dengeleri değiştirecek. Özel'in yeni partisi siyasette yeni ana muhalefet partisi olacak. Sadece milletvekilleri değil, CHP örgütünden de Özel'e destek veren isimler yeni partiye geçecek. Yeni partinin programı ve tüzüğü yazılıyor. Kurucular kurulu üyeleri belirleniyor. Partinin ismi de belirlendi. Ancak Özel isim vermedi. Şimdilik yeni parti diyelim dedi. Nefes gazetesinin haberine göre Özel'in partisinin ismi yeni parti olacak. Habere göre yeni parti ismi ağırlık kazanınca 3 ayrı merkeze yeni parti için logo siparişi verildi. Bu şirketler Özel ve ekibine sunumlar yapacak. Logoda kırmızı ve beyaz renkler ağırlıkta olacak. Özel'in ekibi yeni parti için bina arayışlarını da yoğunlaştırdı.
0: İstanbul Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davanın bugün ilk duruşması yapıldı. Tutuklu belediye başkanı Hasan Akgün savunma yaptı. Hakkındaki suçlamaları reddetti. Kendisine iftira atanı öne sürdü. Beykoz Belediyesi'nde Alaaddin Köseler dönemine yönelik soruşturmadaysa yeni gözaltı kararları var.
8: Neden gözaltına aldınız efendim?
9: Ramazan'ı tutuyorum arkadaşlar.
10: Soruşturmada 19 ihbar mektubu değerlendirildi. Kaçak hafriyat alanlarından haksız kazanç sağlandı. Müteahhitlerden inşaat ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığı daire, villa gibi taleplerde bulunuldu. Bunun karşılığında ilgili izinlerin verildiği öne sürüldü. Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgili davanın ilk duruşması yapıldı. 3 Haziran 2025'te tutuklanıp görevden uzaklaştırılan CHP'li belediye başkanı Hasan Akgün, suçlamaları destekleyecek somut bir delil olmadığını savundu. Savunmasında isimsiz ihbar mektuplarına da değinen Akgün, iddianamenin bu mektuplarla güçlendirilmeye çalışıldığını öne sürdü.
11: Ekranları başından bizi izleyen değerli vatandaşlarımız.
10: 1994 yılından bu yana belediye başkanlığı yapmış bir kişinin geniş bir sosyal çevresi olması suç örgütü gibi gösterilmiş dedi. Dava kapsamında 6'sı tutuklu toplam 31 sanık yargılanıyor. Hasan Akgün'ün suç örgütü kurup yönetme, rüşvet, irtikap ve kara para aklama suçlamalarıyla 183 yıla kadar hapsi talep ediliyor.
12: İyi akşamlar.
13: İyi akşamlar.
10: Beykoz Belediyesi'nde CHP'li Alaaddin Köseler dönemine yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında ise ikinci dalga operasyon yapıldı. 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun etkin pişmanlık kapsamında bazı zanlıların ifade vermesinin ardından düzenlendiği belirtildi. Köselerin toplam 26 sanıklı davada yargılanması sürüyor.
0: Eski Akut Başkanı Nasuh Mahruki sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alındı. Mahruki'nin 15 Temmuz paylaşımında kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada gözaltı kararı verildi. Eski Akut Başkanı halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamayla suçlanıyor. Oyuncu Levent Üzümcü de Balıkesir'de gözaltına alındı. Üzümcü'ye de yine halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlaması yöneltiliyor. 15 Temmuz darbe girişimine giden yol ve o gün yaşananlar TRT'nin Asırlık Gece isimli dizisinde anlatıldı. Aynı zamanda bir belgesel niteliğinde olan dizide o gecenin kritik isimlerinden Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Muhsin Köse'nin ilk kez anlattıkları dikkat çekiciydi.
14: O gece bu bedeli ödemeye hazırdık. Ailemden helallik istedim. Helalleştik.
3: 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve o gün yaşananlar TRT'nin Asırlık Gece ismindeki dizisinde dakika dakika anlatıldı. O dönem MİT müsteşarı olan Hakan Fidan, kuruma gelen kritik ihbar sonrası nasıl harekete geçtiklerini ilk kez açıkladı.
15: Arkadaşlar geldiler, dediler ki efendim, yani nizamiye bir şahıs geldi, binbaşı olduğunu söylüyor karabacılıktan ve bu akşam size yönelik bir operasyonun olacağını söylüyor. Ben genelkurmaya gittim.
16: Demiraz subayım geldi, MİT müsteşarının benimle görüşmek istediğini bildiren bir not verdi.
15: Daha büyük bir operasyonun parçası olabilir ifademden sonra Genelkurmay Başkanımız dedi ki o zaman biz sizi rahatlatalım. İkinci bir emre kadar Türkiye'deki bütün askeri uçuşları yasaklattı.
17: Oturup durumu değerlendirdik. Yani bu durum ne olabilir, ne olmaz diye. Dolayısıyla dedik bütün hava sahasını kapatalım.
3: O dakikadan sonra 2016'da Kara Kuvvetleri Komutanı olan Sadi Zeki Çolak, Kara Havacılık Komutanlığı'na gönderildi.
17: Kendisi dedi

0: Darbe girişiminin nasıl ilerlediği ve bastırıldığı yine kritik isimlerin tanıklığıyla anlatıldı.
1: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, çocukların suça karışmaması için koruyucu ve önleyici mekanizmaları güçlendirdiklerini söyledi. NTV yayınına katılan Göktaş, meclis gündemindeki yeni düzenleme ile çocuk adli sürece girdiği anda Milli Eğitim ve Aile Bakanlıklarının bilgilendirileceğini de belirtti.
2: Koruyucu ve önleyici mekanizmalarımızı çok güçlendiriyoruz. Bu bakımdan özellikle çocuğun suça sürüklenmeden önceki riskleri olduğu andan itibaren riskleri minimize etmek, riskleri ortadan kaldırma amacımız. Yargı bir çocukla ilgili bir adli karar, bir karar verdiği andan itibaren ya da bir çocuğun adli sürece girdiği andan itibaren hem Milli Eğitim Bakanlığı'na hem Aile Bakanlığı'na aynı anda bilgi verecek.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, meclis gündemindeki suç işleyen çocuklarla ilgili düzenlemeyi NTV yayınında değerlendirdi. Düzenlemeyle önleyici tedbirlerin de hayata geçirileceğini söyledi.
2: Yani bir çocuk bir defaya mahsus bir suça bulaşıyor, ufak ya da büyük. En başında bu sürece dahil oluyoruz biz. Ve bu çocuğun o süreç mekanizmasında hangi rehbere, hangi destek mekanizmasına ihtiyacı varsa en başından itibaren vermeye başlıyoruz. Dolayısıyla amacımız aslında çocuğun suça sürüklenmeden önceki haline, yani suça sürüklenmesini önlemek ve süreci en başından takip etmek.
0: Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na yönelik başvurulara ilişkin son verileri de paylaştı.
2: Türkiye genelinde 290.213 başvurumuz var. 18-29 yaş arasında sunduğumuz bir destek. Ve bu kapsamda da biliyorsunuz 25 yaş altında 250 bin liralık, evet. 26-29 yaşında da 200 bin liralık bir destek sunuyoruz. Peki kaç tane bebeğimiz oldu? 15.101 bebeğimiz oldu dün akşam itibariyle.
1: Tunceli'de PKK'lı teröristler tarafından kaçırılarak şehit edilen Necmettin öğretmenin vefatının üzerinden 9 yıl geçti. Acısı ilk günkü gibi aynı. Şehit öğretmenin ölüm yıl dönümünde Gümüşhane'deki mezarı başında anma programı düzenlendi.
0: Yaz tatili için memleketine dönerken teröristler tarafından kaçırıldı. 24 yaşında şehit oldu. Necmettin öğretmen ölümünün 9. yıl dönümünde unutulmadı.
3: Milli birlik ve beraberliğimizi kastetmek isteyenlere biz hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz.
0: Necmettin Yılmaz 24 yaşındaydı, 8 aylık sınıf öğretmeniydi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapıyordu. 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye dönerken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı. 27 gün sonra 12 Temmuz'da cansız bedeni Külümü Çayı'nda bulundu. 16 Temmuz'da da memleketinde toprağa verildi.
4: İyi ki bu milletin bir ferdiyiz, bir evladıyız. İster bu toprağın altında yatarız, ister üstünde yatarız. Fark etmez. Bir gün ebediyete uğurlanacağız.
5: 9 yıllık hasret, 9 yıllık özlem, 9 yıllık gurur bizim için.
0: Şehit öğretmen için mezarı başında anma programı düzenlendi. Dualar edildi, şehit öğretmenin kabrine karanfiller bırakıldı.
1: Amerika Birleşik Devletleri İran arasında karşılıklı saldırılar sürerken Amerika Birleşik Devletleri basınında bitmeyen savaş yorumları ön plana çıkmaya başladı. Amerikan New York Times gazetesi savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi ihtimalinin giderek zayıfladığını yazdı.
0: Trump İran'da bitmeyen savaş riskiyle karşı karşıya. Amerikan New York Times gazetesi İran-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki son saldırılarla ilgili analizinde bu başlığı kullandı. Savaş başlatmak yerine savaşları bitirme sözü veren Trump'ın tanıdık bir başkanlık tuzağına düşmüş olabileceğine dikkat çekildi. Güçlü ordulara sahip güçlü liderlerin kısa savaş yanılgısına düşmeye meyilli oldukları belirtildi. Buna örnek olarak Trump'ın İran savaşı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise Ukrayna savaşı gösterildi. Her iki liderin de ülkelerinin askeri güçlerinin sınırlarını kavrayamadıkları vurgulandı. Savaş alanındaki üstünlüğün kalıcı siyasi ve diplomasi başarısına dönüştürülememesi halinde en güçlü ordunun bile yetersiz kalacağının altı çizildi. Baba George Bush'un 1991'deki Körfez Savaşı'nda Saddam ordusunu kuvvetten çıkarma gibi sınırlı bir siyasi hedef belirlediği, bu nedenle

0: başarıya ulaştığı belirtildi. Oğlu George Bush'un ise 2003'te Irak'a açtığı savaşın ise tam tersi bir şekilde İran'ın bölgede güçlenmesiyle sonuçlandığına vurguda bulunuldu. Yine oğul George Bush'un Taliban'ı devirdikten sonra Afganistan toplumunu yeniden şekillendirmeye çalıştığına dikkat çekildi. Sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin bu çabadan yorularak çekilmesiyle Taliban'ın Afganistan'da yeniden iktidara geldiği hatırlatıldı. Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nın uzmanlarından Aaron David Miller, İsrail'in telkinleriyle hareket eden Trump'ın bir başka bitmeyen savaşa dahil olduğunu vurguladı. Trump'ın diplomatik çözüme giden net bir yol olmamasına rağmen İran'da el yükseltmeye başladığına dikkat çekildi. İran'ın Vietnam, Irak ve Afganistan'dan farklı olarak Hürmüz Boğazı'nı kapatarak Amerika Birleşik Devletleri'ne ekonomik zarar vermeye başardığına da dikkat çekildi. Brookings Enstitüsü Dış Politika Direktörü Susan Maloney, savaş öncesindeki duruma geri dönülemeyeceği görüşünü dile getirdi. Maloney, tıpkı Irak'ta olduğu gibi Amerikan varsayımları ve yanlış algılamaların bölgedeki güç dengesini değiştirdiğini belirtti. Artık Hürmüz Boğazı'nın geçişe tamamen açık olduğu günlerin muhtemelen geride kaldığını vurguladı. Savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi ihtimalinin giderek zayıfladığına da dikkat çekildi. Uluslararası Kriz Grubu'nun İran Direktörü Ali Vaiz, tarafların tüm kritik meseleleri sonrasına bırakan mutabakat saptına bile sadık kalamadıklarına dikkat çekti. Tarafların bunu bile başaramamasının sonu gelmez bir savaşın habercisi olduğunun altı çizildi.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında devam eden çatışmalar petrol fiyatlarını yüksek tutmaya devam ediyor. Trump'ın görüşme olabilir mesajıyla fiyatlar hafif düşse de Hürmüz'deki belirsizlik sürüyor.
0: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki sıcak çatışmalar petrolü yüksek seviyede tutmaya devam ediyor.
2: Bir haftaya barışla, bir haftaya savaşla uyanıyoruz. Yani adeta piyasalar roller coaster içerisinde hareket ediyor gibi. Ama barış tam barış değil, savaş da tam savaş değil. Bu 100 dolar riski bence resim içerisinde duruyor şu an.
0: Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlere ilişkin belirsizlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri geçişlerin açık olduğunu, İran'sa kapalı olduğunu vurguluyor. Gemi trafiğinde şu ana kadar en az yarı yarıya azalma var. Geçiş yapan gemi sayısı bir günde 13'ten 7'ye düştü. Uluslararası Para Fonu IMF, son yaşanan gelişmeler sonrası enerji risklerine karşı uyardı. Şu ana kadar fiyat hareketlerinin sınırlı kalmasında yüksek stokların etkili olduğu ancak bu stokların hızla eridiği ifade edildi. Olası risklerin artık daha sert fiyatları beraberinde getirebileceği ifade edildi.
2: Bu şu demek, yani bir 3 ay 4 ay daha bu çatışma, savaş, barış neyse artık adı bu karışık tablo devam ederse ham petrol fiyatlarındaki yükselmeyi veya kırılmayı çok daha şiddetli görebiliriz.
1: Fransa'da uzun süredir tartışılan ötenazi tasarısı parlamentoda kabul edildi. Tedavisi olmayan hastalıklardan muzdarip yetişkinlere belirli şartlar altında yaşamlarına son verme hakkı tanınacak. Tıbbi destekli ölüm olarak tanılan tasarı hastanın kararı özgür iradesiyle vermesini ve tıbbi bir kurulun değerlendirmesinden geçmesini şart koşuyor. Hastanın koşulları taşıması durumunda verilecek ölümcül ilaç hasta tarafından uygulanacak. Ancak bunu yapamayacak durumda olan hastalara sağlık çalışanları yardım edebilecek. Meclisteki nihai oylamada tasarı 241'e karşı 291 oyla kabul edildi. Cumhurbaşkanı Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan düzenleme Anayasa Konseyi'nin onayı halinde yasalaşacak. Avrupa Birliği obezite tedavisinde kullanılan hap formundaki ilaca onay verdi. Danimarkalı ilaç şirketi Novo Nordisk, Avrupa Birliği Komisyonu'nun günde bir kez kullanılan hapın obezite veya kiloya bağlı en az bir ek hastalığı bulunan fazla kilolu yetişkinlerin tedavisinde kullanılmasını onayladığını duyurdu. Hapın ABD kilo yönetimi amacıyla onaylanan, ağızdan kullanılan ilk YLP-1 ilacı olduğu belirtildi. İlaç daha önce Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de ruhsat almıştı. Avrupa Birliği Komisyonu'nun ayrıca obezite tedavisinde kullanılmak üzere tek doz kalem şeklindeki enjeksiyona da onay verdiği aktarıldı. Muğla'nın Milas ilçesindeki orman yangını söndürme çalışmalarının ikinci gününde kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre 850 hektar alan zarar gördü. Manisa ve İzmir'de de alevlerle mücadele vardı.
3: Söndürme çalışmaları yaklaşık bir gün sürdü. Yanan ormanlık alandan geriye bu görüntü kaldı. Muğla'nın Milas ilçesindeki yangın Salı günü saat 17'de Gürçamlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayılan alevler bölgedeki yerleşim yerlerini de tehdit etti. Bir otel ve bir tatil sitesi tedbiren boşaltıldı. 1120 kişi tahliye edildi. Söndürme çalışmaları ilk gün sonuç vermedi. İkinci günün ilk ışıklarıyla birlikte kara ekiplerine helikopter ve uçaklar destek sağladı. Yangınla mücadele 24 saate yakın sürdü. Alevler yoğun uğraşlarla kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangında 600 hektar orman, 250 hektarda ziraat alanı zarar gördü. Burası da Manisa'nın Akhisar ilçesi. Ormanlık alanda başlayan yangın İzmir-İstanbul otoyoluna ulaştı. Bölgede ulaşım aksadı. Yol güvenlik amacıyla geçici olarak araç geçişine kapatıldı. Yangınla mücadele saatlerce sürdü. Akşam saatlerinde alevler kontrol altına alındı. Bölgede yeniden alevlenme riskine karşı soğutma çalışması yapıldı. İzmir'in Buca ilçesindeki yangında otoban kenarındaki otluk alanda başladı. Bölgede şiddetli rüzgar etkiliydi. Alevler ormanlık alana ulaştı. Söndürme çalışmaları sürerken yangının sıçradığı bir fabrikada hasar oluştu. Ekiplerin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alındı.
1: Binlerce adayın liseli olmak için okul araştırmaları sürüyor. Bu yıl rekabet geçen seneye göre daha fazla. Çünkü kontenjan sayısında düşüş var. Uzmanlara göre yıllardır kapasitelerinin üzerinde öğrenci alan okullar bu durumun önüne geçebilmek için kontenjan sayılarını azalttı.
0: Sınava katılan sayısı yükseldi, okulların kontenjanı azaldı, rekabet arttı. Liselere girmek için tercih dönemi sürüyor. Uzmanlar azalan kontenjan nedeniyle gözlük dilimlerin değişeceği görüşünde.
4: Okulların kapasitelerinin üstünde geçmiş yıllarda genellikle öğrenci alınıyordu. 60 aylıkların da sınava girdiği yıllarda çok yoğun bir kontenjan trafiği oluşmuştu. O günden bugüne kademeli olarak eksiltiliyor bu kontenjanlar. 30 binde öğrenci sayısı artınca doğal olarak bu hem yüzdelik dilimlerde hem de puanda geçen yıla oranla bir sıkışma olacağını bize gösteriyor.
0: Sınava bu yıl 994 binden fazla öğrenci girdi. Uzmanlara göre tercih listesi hazırlarken azalan kontenjan sayılarını göz önünde bulundurmak önemli.
4: Öğrenci 0.76'lık bir dilimdeyse belki kendini 0.85'lik bir öğrenci gibi addederek veya 0.90'lık bir öğrenci gibi addederek tercihlerinde özellikle o bölgeyi çok dikkatli bir şekilde yapması gerekir. Bu demek değil ki 0.90'dan başlasın 0.75'lik bir öğrenci. Elbette ki belki 0.60'dan 0.65'ten tercih listesinin birinci, ikinci sırasında gösterebilir. Ama her türlü riske karşı tercihin sonunu biraz daha sağlama almakta yarar var.
0: Tercih dönemi 27 Temmuz'da sona erecek. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.
1: TÜBİTAK Fen Lisesi yeni eğitim öğretim yılında 90 öğrenciye eğitim verecek. Lisede okumak isteyen gençlerin 18 Temmuz'da gerçekleşecek olan TÜBİTAK Fen Lisesi okul özel sınavına girmesi gerekiyor.
0: TÜBİTAK Fen Lisesi'nde okumak isteyen öğrenciler için başvuru süreci sona erdi. Lise önümüzdeki eğitim öğretim döneminde LGS'de sadece %1'lik dilime giren öğrenciler arasından 90 kişiyi kabul edecek. Okula başvurusunu tamamlayan öğrenciler şimdi de 18 Temmuz'da TÜBİTAK Fen Lisesi okul özel sınavına girmeye hazırlanıyor. Sınav cumartesi günü saat 10 ile 11.40 arasında aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de olduğu toplam 24 ilde gerçekleştirilecek. TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde bulunan TÜBİTAK Fen Lisesi'nde öğrenciler eğitim hayatları boyunca birçok akademik ve sosyal imkandan ücretsiz olarak yararlanıyor. Bunlar arasında hazırlık sınıfından itibaren aylık karşılıksız burs, ücretsiz konaklama ve yemek, TÜBİTAK araştırma laboratuvarlarıyla ulusal ve uluslararası proje yarışmaları yer alıyor. Lisede eğitim 1 yıl İngilizce hazırlık olmak üzere toplam 5 yıl sürüyor.
5: NTV Radyo. FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
6: Maç takvimi.
7: Dünya Kupası'nda finalin adı artık belli oldu. İspanya, Arjantin'le eşleşti. Kupa takviminde iki gün boyunca maç yok. Ancak heyecan önce üçüncülük maçıyla geri dönecek. Yarı finallerde kaybeden taraflar cumartesi gecesi sahaya çıkacak. Dev final ise pazar günü oynanacak. İspanya ile Arjantin arasındaki final maçı saat 22'de başlayacak.
5: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
9: Erzurum, Ağrı, Muş, Kars boyunca bazı saatlerde şiddetli ve gök gürültülü yağacak yağmurun oluşturabileceği dere taşkını ve sele karşı tedbirli olunmalı. Ayrıca yıldırım riski de olduğundan açık alanlarda olmamaya dikkat edilmeli.
8: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu.
10: Eve dönerken kuşağı...

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Size Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi, vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım. Şansa kalmaz işimiz,
2: Umran Oto Ekspertiz. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Aracınız servisteyken her şey kontrol altında. Peki ya çıktıktan sonra? Ford etkili servislerinde periyodik bakım yaptırın, 365 gün garanti kazanın. Ford 365 garanti tüm Ford bilek ve kurye araçlarda ikinci el dahil 10 yaşa veya 200 bin kilometreye kadar geçerlidir. Detaylı bilgi için Ford.com.tr.
2: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
5: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
6: NTV Radyo.
7: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
9: Arjantin Dünya Kupası'nda üst üste ikinci kez finale yükseldi. Tangocular yenik duruma düştükleri maçta İngiltere'yi 2-1 yendi ve finalde İspanya'nın rakibi oldu.
10: İngiltere Tanrı'nın elinden tam 40 yıl sonra bu kez de futbol tanrısıyla tanıştı. Arjantin Lionel Messi'nin 2 asist yaptığı maçta İngiltere'yi geriden gelerek 2-1 yendi ve 2026 Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Üst düzey fiziksel mücadeleye sahne olan maçın ilk yarısında çok sayıda faul düdüğü duyulurken tribünlerden gol sesi yükselmedi. Maçtaki gol perdesini ikinci devrede İngilizler açtı. İngiltere 55. dakikada Anthony Gordon'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Golün ardından topa daha fazla hakim olmaya başlayan Arjantin, teknik direktör Scaloni'nin yaptığı oyuncu değişiklikleri sonrası pozisyonlar üretti. 85. dakikada tangocular Lionel Messi'den aldığı pasla fileleri sarsan Enzo Fernandez'in attığı golle skoru eşitledi. Beraberlik sayısının ardından hücumu sürdüren Arjantin'de Messi bir kez daha sahne aldı. 81. dakikada oyuna dahil olan Martinez 90+2'de Messi'nin ortasına yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi. Yenik duruma düştüğü maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup eden Arjantin üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Tarihsel önemi de bulunan bu eşleşmede elde ettikleri galibiyetin ardından Arjantinliler 1982 yılında iki ülke arasında çıkan savaşı da unutmadı ve Falkland Adaları Arjantin'indir pankartı açtı. Arjantin 2022'de kazandığı şampiyonluğun ardından bir kez daha Dünya Kupası finalinde mücadele edecek. Tangocular şampiyonluk maçında İspanya ile karşılaşacak. Messi ve arkadaşları 1938 İtalya ve 1962 Brezilya'nın ardından üst üste iki Dünya Kupası'na şampiyon olan iki ülke olmak için sahaya çıkacak. İspanya ise 2008 ve 2010'da başardığı Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası dublesini tekrarlamaya çalışacak. İspanya ile Arjantin'in karşılaşacağı 2026 Dünya Kupası final maçı pazar akşamı saat 22'de başlayacak. Mücadeleye New Jersey'deki 80 bin seyirci kapasiteli MetLife Stadyumu ev sahipliği yapacak.
9: Galatasaray'da Mario Icardi dönemi sona erdi. Sarı Kırmızılar sözleşmesi sona eren takım kaptanıyla yollarını ayırdı. Ayrılık haberi Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından "Böyle bir aşk unutulmaz" notu düşülen paylaşımla duyuruldu. Sarı Kırmızılar Mario Icardi'ye bir nesli Galatasaraylı yapan sevgili kaptan. Galatasaray'ın unutulmaz efsaneleri arasında sonsuza dek yaşayacak bir değersin sözleriyle veda etti. Sarı kırmızılı formayı 134 maçta giyen Arjantinli 77 kez gol sevinci yaşadı ve Galatasaray tarihinin en golcü yabancı futbolcusu unvanının sahibi oldu. Icardi forma giydiği 4 yılda 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Galatasaray Leslie Ugochukwu ile resmi sözleşme imzaladı. Sarı kırmızılar 22 yaşındaki futbolcuyu şarta bağlı satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı. Sarı kırmızılı kulüp kiralama bedeli için Premier Lig ekibi Burnley'e 3 milyon pound ödeyecek. Oyuncunun şarta bağlı satın alma opsiyonu devreye girerse sarı kırmızılıların kasasından 22,5 milyon pound bonservis ücreti çıkacak. Ugochukwu Galatasaray'dan 2 milyon 650 bin euro maaş kazanacak. Beşiktaş, Leandro Trossard'ı resmen renklerine bağladı. Siyah beyazlar Belçikalı futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin maddi detayları da açıklandı. Beşiktaş bu transfer için Arsenal'a 18 milyon euro ödeyecek. Bu bedel 3 yıla yayılmış 6 taksit halinde ödenecek. Trossard ise yılda 6,5 milyon euro kazanacak. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nin 3. haftasına galibiyetle başladı. Türkiye, Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti. Turnuvadaki 6. galibiyetini alan Türkiye ilk 8 sıra içerisinde yer almayı sürdürdü. Ay Yıldızlar bir sonraki maçında yarın saat 17.30'da Ukrayna ile karşılaşacak.
8: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo. Neden gözünü
1: hastalık, böcek ya da sinek ısırığı, alerjik bir durum ya da o dönemin sıkıntılı olarak geçmesi deride kaşıntıya neden olabilir. Hatta zehirlenme, hormonal değişiklikler ve bazı kanser türlerinde de en net belirti kaşıntıdır. Peki vücut böyle bir sorunu olduğunu neden deriyle anlatmak ister ve neden kaşınır? Dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Yelda Kapıcıoğlu NTV Radyo'ya anlattı.
2: Vücut tek bir sebeple kaşınmaz. Biz hastayı önce güzel bir hikayesini alıyoruz. Ne zaman kaşıntı başladı? Bu kaşıntının seyri nasıl? Ailede, çevrede kaşınan var mı? Neden bunları söylüyoruz? Çünkü kaşıntının çok farklı nedeni var. Kaşıntı aslında bir çeşit vücudu uyaran semptom. Yani bulgu. Bir yerlerde bir problem var. Bu problemleri sıralayacak olursak, örneğin deri kuru olduğu için kaşınabilir. Özellikle alerjik bireyler, atopik dermatitli bireylerde deri zaten spontan kuru. Kış aylarıyla birlikte havanın soğuması ve kurumasıyla birlikte kaşınabilir. Bu sık gördüğümüz sebeplerden. Diğer bir sebep, uyuz endemik olarak çok arttı ve uyuz bulguları derinin işte uyuz parazitinin derinin yerleşmesiyle, derinin onu atmaya çalışmasıyla ortaya çıkan kaşıntı bulguları sonucu böyle bir şey oluyor. Özellikle gece artan, sıcakta artan kaşıntılar, çevrede de kaşıntı olabiliyor. Bu yeni tanımlanmış. Halk arasında da çok söylüyoruz. Kaşınınca mutlaka bir karaciğerime baktırmak isterler. Evet, iç hastalıkları da karaciğer hastalıkları, böbrek hastalıkları, tiroid hastalıkları, diyabet gibi veya otoimmün hastalıklar da kaşıntılara sebep olabiliyor. Yine biz bunu ölçüden, klinik bulgulardan ve gerekirse laboratuvardan bunun karaciğerden mi, böbrekten mi, tiroidden mi, diyabetten mi veya bir anemiye bağlı bir kaşıntıdan mı meydana geldiğini bulabiliyoruz. Yani demem o ki detaylı bir hikaye ve fizik muayene, dermatolojik olarak fizik muayene bizi kaşıntının sebeplerini bir algoritmayla, bir yol haritasıyla yönlendiriyor. Daha sonra onu laboratuvarla, dermoskopiyle destekleyebiliyoruz. Bazen de patoloji parçalarla ihtiyaç duyulabiliyor. Ayrıca tanıyı koyabiliyoruz.
1: Dermatoloji uzmanı Profesör Doktor Yelda Kapıcıoğlu NTV Radyo'daydı.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
3: Akü yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aksaray-Nevşehir yolunun 0-31. kilometrelerinde ve Ankara-Konya yolunun 28-31. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
4: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Reklam.
5: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
6: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
7: Size Fuzuli uyar.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
8: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
9: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
10: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
11: 1 ve 31 Temmuz tarihleri arasında klimasını SmartThings uygulamasına kaydedenlere 6 yıl garanti ve maksimum karta peşin fiyatına 6 taksit fırsatı şimdi Samsung'da. Detaylar samsung.com ve yetkili satış noktalarında.
12: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.

0: müzik arası.
1: Dünya radyolarında zapping.
2: Guides as the school calls the adults in the classroom.
3: Mi fa serrotto.
4: Buona fine, buon inizio.
1: Burası Kota Kinabalu Radyosu.
5: Siz uyurken neler oldu? Türkiye ve dünyadan son haberler, gazete manşetleri, sıcak noktalardan canlı bağlantılarla hafta içi her sabah NTV Radyo'da yayındayız. Saat 7'den 9'da kulağınız NTV Radyo'da olsun.
1: Burası NTV Radyo.
6: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
7: Sıcaklıklar pazar gününden itibaren daha yüksek değerlere çıkacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık 31 derece. Ankara güneşli 31, İzmir 37, Bursa 33 derece. İzmir'de rüzgar hala kuvvetli esiyor. Antalya'da bugünlerde hava kuru, sıcaklıksa 37 derece. Marmara'da Edirne, Sakarya kesiminde kısa süre yağış ihtimali var. Poyraz sert, Edirne 35, Kocaeli 31, Balıkesir 33 derece. İç Anadolu açık, Sivas, Niğde boyunca rüzgar daha sert esiyor. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 30 derece. Ege'de Manisa 36, Denizli 37, Aydın 39, Bodrum 36 derece. Manisa, Kuşadası, Bodrum boyunca kariyel saatte 45-50 km hızla kuvvetli esmeye devam ediyor. Akdeniz güneşli, %65'lerde olan bağıl nem nedeniyle sıcaklık Adana ve Mersin'de 43, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Samsun-Artvin kesiminde sağanak geçişi olacak. Batı Karadeniz ise kısa süreli yağışlı. Samsun 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Muş'ta şiddetli yağmur devam edecek. Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 38-40 derecelerde.
6: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat.
1: Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarında 450 TL'ye varan Yapı Kredi World puan. World Card'ın ile 1 Temmuz 15 Ağustos 2026 tarihleri arasında Yapı Kredi World ile anlaşmalı Shell istasyonlarından tek seferde ve farklı günlerde 4 defa 1400 TL ve üzeri akaryakıt veya otogaz alışverişine 450 TL'ye varan World puan.

0: Bauplast. Hayat, iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Şehrin sıra dışı Ford modelleri şimdi çok daha avantajlı. Explorer ve Capri şimdi 300 bin TL'ye 6 ay %0 faiz avantajı ve %4 takas indirimiyle Ford yetkili satıcılarında. Üstelik Capri'de test sürüşüne gelenlere ek %3 indirim fırsatıyla. Ayrıntılı bilgi Ford.com.tr'de.
1: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.

Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.

0: Merhaba, günün içinden kuşağı devam ediyor. Saat 18 oldu. Bültenimize Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmadaki yeni bazı gelişmelerle başlayalım. Bunun için de hemen bir bağlantı yapalım. NTV ekibinden İlkay Dikici karşımızda. İlkay, nedir bu soruşturmaya ilişkin, Ahbap soruşturmasına ilişkin son gelişmeler?
1: Seda Üretir, ilk olarak şunu belirtebiliriz. Yürütülen bu Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmada iki farklı operasyon yapılmıştı. Birini İstanbul Polisi gerçekleştirmişti. Bir diğerini ise İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri yapmıştı. İşte İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yapmış olduğu operasyonda 12 kişinin işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edildiler ve bu 12 kişiden 6 kişi hakkında da tutuklama talep etti savcılık. Arif Sevik, Berk Ulu, Berkant Acil, Erkin Köse'nin de aralarında bulunduğu toplamda 6 kişi hakkında tutuklama talep edildi. Şu dakikalarda da hakimlikte işlemlerinin başlaması bekleniyor. Aynı zamanda da savcılıkta yürütülen bu soruşturma kapsamında da hem Ahbap Derneği'nin hem de şüphelilerin tüm mal varlıklarına el konulmasına karar verdi.
0: Peki İlkay, iddialar ve ifadelere dair ayrıntılar da ortaya çıkıyor. İfadelerde neler var, iddialar neler?
1: Seda Üretir, soruşturmada iddialar gün geçtikçe daha da ortaya çıkmaya başlıyor. En çarpıcı iddialardan bir tanesi Haluk Levent'in bu Ahbap Derneği'ne yaklaşık depremden dolayı bağışlanan 990 milyon liralık bir yardım parasını bahis ve kumarda kullandığı iddia edildi. Aynı zamanda da yurt dışından deprem zamanı toplanan, yurt dışından gelen paraların kayda geçilmediğini öne sürdü. Bu iddialar MASAK raporunda yer aldı. Bir diğer iddia varsa tutuklanan Yeliz Kaya. Yeliz Kaya da soruşturmada Haluk Levent'in asistanı olarak yer alıyor. Yeliz Kaya da yapmış olduğu taşınmaz devirlerinin, para transferlerinin Haluk Levent'in talimatı doğrultusunda yaptığını öne sürdü. Yine Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin'in de Yeliz Kaya'nın hesabına yapmış olduğu yaklaşık 210 milyon liraya bulan para transferinin Haluk Levent'in talimatı doğrultusunda yaptığını öne sürdü. Aynı zamanda bir diğer iddialardan bir tanesi de bir konteyner üreticisi şirketin deprem zamanı Ahbap Derneği'ne bir iş yaptığını ve burada da dolandırıldığını iddia etti. Yaklaşık 70 milyon lira dolandırıldığını iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundular. Yine tutuklananlar arasında yer alan Nurdan Eriş'in Haluk Levent'le 2018 yılında evlendiği belirtildi ve bu evlilik sonrasında Haluk Levent'in borçlarını kapatması için Eriş'in İsviçre'deki şirketini 30 milyon liraya sattığını ve bu satışla birlikte de bütün paranın kullanıldığını iddia etti, dolandırıldığını belirtti. Adli kontrol şartıyla serbest kalan bir isim var, Sevda Kurt. Bu isminde Haluk Levent'in kendisini evlilik vaadiyle dolandırdığını öne sürdü ve yaklaşık 90 milyon lira para kaptırdığını belirtti. İfadesinde şunu söyledi: borçlarım bitsin evleneceğiz diyordu. Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim şeklinde ifadesini kullandı. Tabii gün geçtikçe de, soruşturma derinleştikçe de yeni ifadeler de ortaya çıkacaktır Seda Üretir.
0: Bu önemli soruşturmaya, kamuoyunda dikkatle takip edilen soruşturmaya dair ayrıntılar, son olarak ortaya çıkan ifadeler ve iddialar bu yöndeydi. Şimdi bir başka canlı bağlantıyla gelin devam edelim. Bu defa İstanbul'da değil, Ankara'da olacağız. Cumhuriyet Halk Partisi'nde çünkü 8 il başkanı daha görevden alındı ve 7 ile de yeni atama yapıldı. Bu kararları ve parti sözcüsü Müslüm Sarı'nın açıklamalarını da Erce Tren'den soracağız. Erce, hangi şehirlerin il başkanı görevden alındı? Neler var Müslüm Sarı'nın açıklamalarında?
2: Toplamda 8 il başkanının görevden alındığını duyurdu Müslüm Sarı. CHP'de Merkez Yönetim Toplantısı, Yönetim Kurulu toplantısı sonrası kameraların karşısına geçti ve toplantıda ele alınan başlıklara yönelik bilgi verdi. Sarı 8 ilde il başkanının yönetimleriyle beraber görevden alındığını ifade etti. Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize il başkanlarının görevden alındığını duyurdu. Toplamda 7 il başkanının da atandığını söyledi. Düzce'ye Kenan Akın'ın, Edirne'ye Özlem Becan'ın, Hakkari'ye Nazım Demir'in, Isparta'ya Ahmet Tunç Bilek'in, Konya'ya Refik Serttaş'ın, Samsun'a Mehmet Pank'ın, Yalova'ya ise Mesut Tutaş'ın atandığını ifade etti. Tabii Sarı'nın konuşmasındaki gündem maddelerinden bir diğer önemli olanı ise Özgür Özel tarafından yapılan yeni parti açıklamasıydı. Bu buna yönelik tepki gösterdi. Yeni parti kurulacağına yönelik söylemlerine Özgür Özel'in tepki gösterdi. Hiçbir siyasi partide iki başlı bir yapı mümkün değildir dedi. Bu durumun partiyi böldüğünü ifade etti ve kongrelerimiz başlıyor. Gelin kongrelere katılın. Aynı parti içinde yan yana omuz omuza mücadele edelim. Gelin CHP içinde kalın, aynı siyasi partinin içinde mücadele yapalım ifadelerini kullandı. Sarı, CHP'yi bölmenin kimseye faydası yoktur. Hukuk sistemi içinde CHP'nin kongrelerini ve kurultaylarını hep beraber yaparız. Aynı siyasal mücadelenin içinde yer alırız dedi. Aynı siyasal mücadelenin içinde oluruz. Ayrı bir siyasal partiye gitmek, örgütlenmek bir anlam ifade etmez dedi. CHP'den birçok ismin bu Özgür Özel tarafından kurulacak yeni partiye katılacağına ilişkin soruya da yanıt verdi Müslüm Sarı ve yeni arkadaşlarımızın kuracağı partinin içeriği ne olacak? Mesele sadece koltuk vermek mi? Üyelerimizi oraya geçirmek, onlara pozisyon üretmek mi? Hangi siyasal düşünceyle bizden ayrılıyorlar? Buradaki ayrışmaların sadece kişi ayrışması olduğu bellidir. İdeolojik bir ayrışma söz konusu değildir ifadelerini kullandı. Yani Sarı genel olarak Özgür Özel tarafından dün açıklanan yeni parti oluşumuna yönelik değerlendirme yaptı. Bu Özgür Özel'in mesajlarına yönelik tepki gösterdi. Aynı partinin içinde siyasal mücadeleye devam edelim mesajı verdi.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme bekleniyor. Siyasi partiler arasında görüşme trafiği de hızlandı. DEM Parti heyeti önce AK Parti ile sonra da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. DEM Parti heyetinden bu konuda açıklamalar da geldi.
3: Terörsüz Türkiye süreci için hayata geçirilecek yasal düzenleme konusunda görüşme trafiği hızlandı. Çarşamba akşamı Beştepe'de AK Parti ile görüşen DEM Parti heyeti bu kez MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli'nin meclisteki makamında gerçekleşen görüşmede DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer aldı. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında meclis gündemine gelmesi beklenen yasal düzenleme ele alındı. Kritik görüşmelere ilişkin DEM Parti'den önemli açıklamalar geldi. DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre Bahçeli heyetle yaptığı görüşmede sürecin arkasında olduğunu belirtti ve kararlılığını vurguladı. DEM Parti kurmaylarının açıklamasına göre AK Parti heyeti ise meclis tatile girmeden yasanın çıkması gerektiğini belirtti. Kurmaylar ortada henüz bir taslağın olmadığını da açıkladı. Süreç yasasının istenmesi durumunda meclise ortak imzayla verilebileceğini bildiren DEM Parti kurmayları yeter ki ön mütabakat olsun, görüşmeler sürüyor dedi.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna'da. Fidan Kiev'e ulaştığı gece Rusya yeniden Ukrayna'nın başkentine saldırdı. Bakan Fidan da Ukraynalı mevkidaşıyla görüştükten sonra basın toplantısında ilk bu konuyu gündeme getirdi. Rusya ve Ukrayna arasında yeniden müzakerenin başlayabilmesi için de bir kapı aralanabilir mi? İki bakan da bu sorunun yanıtını bakın nasıl verdi.
3: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kiev'e ulaşmasından birkaç saat sonra Rusya bir kez daha Ukrayna'nın başkentine hedef aldı. İki kişi hayatını kaybetti. Sabah Fidan Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile görüştü. İlk günden bu saldırıydı.
4: Dün akşam hareketli bir geceydi. Bakan Bey de burada yaşananları gördü, duydu. Maalesef üst düzey bir ziyaret olmasına rağmen bu teröristleri durdurmaya yetmedi.
3: Hakan Fidan saldırıyla ilgili konuşmadı ancak son dönemde sahadaki tırmanıştan duyduğu endişeyi aktardı. Yeni bir müzakere masası kurulabilecek mi sorusuna Alaska zirvesinin sonuçlarıyla yanıt verdi.
5: Müzakere pozisyonunuzda nerede duruyorsunuz? Soruyu da Sayın Putin'e yönelttim. Kendileri yani Alaska'da Amerika ile üzerinde mutabık kalan genel çerçevenin, yani orada deklar ettikleri genel çerçevenin hala arkasında olduklarını ifade ettiler. Tabii burada Ukrayna için kabul edilemeyecek hususlar var.
4: Bizim için bu durumun askeri olarak çözülmesine ilişkin perspektif görmüyoruz. Ukrayna toprak bütünlüğünü zedeleyecek hiçbir çözümü kabul etmez.
3: Alaska'daki zirvede ABD ve Rusya arasında Donbas'ın Moskova'ya bırakılması, Zaporijya, Herson, Harkov'da ise mevcut cephe hattında kalınması mütabakatı vardı. Ukrayna bunu kabul etmemişti. Fidan saldırıların genişleme riskine dikkat çekti. Karadeniz'de seyir güvenliğine vurgu yaptı.
5: Karadeniz'deki seyir sefer emniyetinin savaşın tırmanmasından dolayı tamamıyla ortadan kalkmış olması açıkçası çok endişe verici. Gerek Ukrayna gerek Rusya gerek bütün ülkeler için önemli olan birkaç tane kritik alanda moratorium ilan edilebilir, hedefler vurulmayabilir. Nedir? Karadeniz güvenliği ve enerji güvenliği olmak üzere.
3: Sibiha, Karadeniz'in güvenliği konusunda yeni bir adımın atıldığını duyurdu. Buna göre Birleşmiş Milletler Uluslararası Deniz Örgütü'nden bir komisyon sonbaharda ihlalleri tespit etmek için bölgeye gidecek. İki bakan İstanbul'da kurulabilecek olası bir müzakere masasının formatı ile ilgili görüşünü de aktardı. Fidan, İstanbul'da kurulan teknik komitelerin çalışmalara devam edebileceğini söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı ise müzakerelerin lider düzeyinde olması gerektiğini tekrarladı.
0: Amerika ile İran arasında karşılıklı çatışmalar sürüyor ve Amerikan basını Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki günlerde askeri operasyonları İran'da genişletebileceğini yazdı. Hatta İran'ın adalarına yönelik de harekat seçeneği yine masada. Fakat uzmanlar olası bir harekatın daha büyük çatışmayı tetikleyebileceği konusunda uyarıyor.
6: Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri basını Washington yönetiminin operasyonlarını farklı alanlara genişletebileceğini yazdı. Wall Street Journal'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkinlere dayandırdığı haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın önündeki seçenekler arasında daha yoğun hava bombardımanları, İran'ın adalarının Amerika Birleşik Devletleri kara birlikleri tarafından ele geçirilmesi ve Kazma Dağı kompleksinin bombalanması var. Trump daha önce de özellikle Hark Adası'nı ele geçirebileceklerini, İran petrol endüstrisine hedef alabileceklerini söylemiş, ancak daha sonra bu tehditlerini geri çekmişti. Uzmanlar, Washington'ın kara harekatı seçeneğini hayata geçirmesi halinde 5 aydır süren savaşta en tehlikeli aşamaya girileceği konusunda uyarıyor. Böylesi bir durumun Amerika Birleşik Devletleri'ni büyüyen Orta Doğu çatışmasının içine daha da çekeceğine işaret ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump katıldığı bir programda Hark Adası'nın ele geçirilmesinin düşük ihtimal olduğunu ancak tamamen de dışlamadıklarını söyledi. Trump, İranlıları yeterince zayıflatırsak bunu yaparım ifadesini kullandı. Uzmanlar, Hark Adası'nın veya İran'a ait diğer küçük adaların ele geçirilmesinin Amerika Birleşik Devletleri için askeri açıdan mümkün olduğunu söylüyor. Ancak ele geçirildikten sonra adalarda Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin konuşlanması gerekecek ve bu durumda söz konusu noktalar İran ana karasından yapılacak saldırıların doğal hedef haline gelecek. Ayrıca adaların ele geçirilmesinin İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tehdit etmesini de durdurmayacağı belirtiliyor. Bu tarz bir operasyon için yalnızca ilk aşamada bile en az 5 ila 10 bin askeri personelin gerekeceği tahmin ediliyor. Washington saldırılarını ve tehditlerini artırsa da Tahran'dan herhangi bir geri adım yok. Geri adım olmadığı gibi İran ordusu Amerika Birleşik Devletleri'nin saldırıları sürerse bölge genelindeki altyapıları hedef alacağını duyurdu. Chatham House Orta Doğu Programı Direktörü Sanem Beki ise iki tarafında müzakere masasına daha güçlü oturabilmek için karşı tarafı zayıflatmaya çalıştığını söyledi. Beki'ye göre hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İran pazarlık gücünü artırmak amacıyla gerilimi tehlikeli biçimde tırmandırıyor. Ancak bir çıkış yolu bulunamazsa bu durum daha geniş çaplı bir çatışmayı tetikleyebilir.
0: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bu ayın sonunda Kıbrıs'a gidecek. Guterres göreve geldikten sonra ilk kez Kıbrıs'a gidecek. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve Rum liderle üçlü bir zirve yapması da planlanıyor. Bu konuyla ilgili ayrıntıları NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayar'a aktardı.
7: 27 Temmuz Pazartesi günü adaya ayak basacak. 28-29 Temmuz tarihlerinde temaslarına başlayacak. Öncelikle liderlerle ayrı ayrı bir araya gelecek. Muhtemelen ertesi günde 29'unda da iki lideri aynı masa etrafında buluşturacak. Üçlü bir toplantı yapacak. Buradan çıkacak sonuçlar tabii ki Kıbrıs meselesinin geleceği açısından da önemli ipuçları verecek. Oldukça önemli bir ziyaret. 16 yıl sonra aradan sonra ilk kez bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs'a geliyor. Bu işin ciddiyetini ortaya koyuyor. Peki neden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri? Çünkü Kıbrıs meselesinin bütün çözüm çabaları Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin iyi niyet misyonu çerçevesinde yürütülüyor. Genel Sekreter Antonio Guterres'in görev süresi bu sene sonunda bitiyor. Ondan önce Antonio Guterres Kıbrıs meselesinde bir ilerleme sağlanmasını, müzakerelerin yeniden başlamasını ve bir takvime oturtulmasını amaçlıyor. Çünkü 2017 yılında Rumların tavrı yüzünden başarısız olan Kran Montana müzakerelerinde gene masada Antonio Guterres vardı. Buradaki başarısızlığı hiçbir zaman kabul etmedi. Çünkü taraflar öylesine çözümün eşiğine gelmişlerdi ki bunu gören Guterres 9 yıl aradan sonra tekrar buna benzer bir müzakere süreci başlatmayı araştıracak, zorlayacak. Bir de bu yıl, bu ay sonunda 5 artı 1 garantör ülkelerinde katılacağı bir toplantı planlanmıştı. Bu toplantıyla da ilgili olacak buraya gelişi. Arabulucusu Holguin çok yoğun çabalamıştı. Sarf ediyor. Başta Ankara, Atina, Londra yani garantör ülkelerin başkentleri olmak üzere Brüksel ve New York'ta yoğun diplomatik temaslar sürdürdü arabulucu Holguin. Kolombiyalı diplomat bir fikirler dizisi ve bir çözüm planı olarak yorumlanan bir çalışma yaptı. İki tarafı da memnun edecek, iki devletli bir model gibi gözüken çok gevşek bir federasyon, Türk tarafının tezlerine yakın konfederal bir yapı öngören bir çalışma yaptı Holguin. Bunu taraflara sundu ancak bu tabii pişirilmiş değil, bir müzakere gerekecek. İşte bu müzakere sürecini, 9 yıl önce kopan bu müzakereleri başlatıp başlatamayacağını denemek için bizzat genel sekreter adaya geliyor.
0: Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasındaki yeni gelişmeyle devam edelim. Dönemin Tunceli Valisi tutuklu Tuncay Sonel dosyasını soruşturan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülistan'ın kaybolduğu gün görev yapan tüm zırhlı araçların tespit edilmesini istedi. Hatta o tarihte bu araçlarda görev yapan personelin isim listesini de talep etti. Araçların rutin görevinin dışında farklı bir noktaya gidip gitmediği tespit edilecek.
6: Zırhlı araçlar incelenecek, araçlarda Gülistan Doku'ya ait bir iz aranacak. Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturması, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yapılan operasyonla cinayet dosyasına dönüştü. Dönemin Tunceli Valisi Tuncay Soner de oğlu Mustafa Türkay Soner'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı. Eski vadiyle ilgili soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı önemli bir adım attı. Gülistan'ın kaybolduğu 5 Ocak 2020 tarihinde il merkezinde görev yapan tüm zırhlı araçların incelenmesini talep etti. Savcılık, zırhlı araçların seyir ve görev emirlerini istedi. Tespit edilecek tüm zırhlı araçların ayırt edici özelliklerinin de istendiği yazıda, araçların plaka ve sivil plakalarıyla renginin belirlenerek gönderilmesi talep edildi. Ayrıca araçlarda görevli personelin isim listesi de istendi. Gülistan'ın kaybolduğu gün olay yeri ve yakın güzergahında görevlendirilen araçların farklı bir güzergahta olup olmadığı belirlenecek. Rutinin dışına çıkan bir araç tespit edilirse bu araçta Gülistan'a ait iz aranacak.

0: Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkan Vekili Murat Emir de destek verdi. Yürüyüşe katılan ailelerin 18 Temmuz'da Ankara Ulus'taki Zafer Anıtı'nın önünde bir basın açıklaması yapması bekleniyor. Aileler olayda kusuru olan bütün kamu görevlilerinin yargılanmasını istiyor. Neredeyse her gün en az bir iş kazası, işçi ölümü haberi duyuruyoruz. Haziran ayında 228 işçi hayatını kaybetti. Üstelik çalışırken ölenlerin 6'sı çocuktu.
1: Ezilerek, yüksekten düşerek yanar. İstanbul'da, Bursa'da, Antalya'da ve daha birçok şehirde. Haziran ayında 228 işçi hayatını kaybetti.
2: İşverenler gerekli yatırımları yapsa olmayacak ölümler. Ama bu bir maliyet olarak görülüyor. Türkiye'de binlerce, yüz binlerce işletme var. Çok az sayıda iş müfettişi var. Bu denetimin çok artırılması ve yaptırımların artması gerekiyor.
1: Geçen ay hayatını kaybeden işçilerin 6'sı 18 yaşın altındaydı.
2: Çocuk işi çalıştırılması yasaklanmalı. Yani yasak ama bu yasak denetlenmeli. Çok ağır müeyyideler olmalı. Mesleki eğitime karşı değiliz. Ama çocukların bir işçi gibi çalıştırılmasına meslek öğrenmiyorlar.
1: Türkiye'de her yıl ortalama 70 çocuk çalışırken hayatını kaybediyor. Bu yılın ilk 6 ayında en az 1063 işçi hayatını kaybetti.
0: İstanbul Başakşehir'de polisten kaçan bir sürücü film sahnelerini andıran bir kovalamaca sonucu yakalandı. Trafik şube ekiplerini atlatmaya çalışan sürücüye 200 bin lira ceza kesildi.
3: Polis çevirmesini görünce aniden kaçmaya başladı. Dur ihtarına uymadı. İstanbul Başakşehir Otosanayi sitesi içerisinde kovalamaca başladı.
4: 7809 merkez sanayinin tek giriş çıkışı var. Gelen ekip kapıyı kapatsın, tamam, sanayi içerisinde.
3: Ara sokaklardaki takip dakikalarca devam etti. Yakalanan sürücü de ilk tespitlere göre bir suç unsuruna rastlanmadı. Ancak trafik polisinden kaçtığı için karayollara trafik kanunu uyarınca 200 bin lira para cezası verildi. Aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Trafik şube ekiplerinin yaptığı denetimlerde gürültü kirliliğine neden olan ve abartı egzoz kullanan sürücüler de belirlendi. Toplam 316 bin lira tutarında ceza uygulandı. 7 araç trafikten men edildi.
0: Küresel enflasyon ve faiz endişeleri nedeniyle altın fiyatları kritik seviyelerde. Ocak ayında rekor kıran gram altın 6 bin liranın aşağısına indi.
1: Altın fiyatları kritik seviyedeki seyrini sürdürüyor. Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere ilişkin haber akışı, varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasının yeniden devreye alması ve bölgede karşılıklı saldırıların sürmesi petrol fiyatlarını yüksek tutuyor. Bu durumda enflasyon endişeleri ve yüksek faiz beklentileri korunuyor. Söz konusu gelişmeler altın fiyatlarını baskılıyor. Ons altın 4000 dolar sınırında işlem görüyor. Altının ons fiyatında aylık düşüş %6,5'tan fazla.
5: Hani savaşta tekrar görüşeceğiz, İran'la tekrar müzakere haline geçeceğiz gibi açıklamaların piyasada çok da kıymeti harbiyesi kalmadı. Biraz daha data odaklı gidiyor. Bir tarafta petrolü takip ediyoruz, petrol fiyatlarını. Bir de Kevin Walsh'la yeni başlayan Fed patronuyla devam eden FED'i dikkate alıyoruz.
1: İçeride gram altınsa 6 bin lirada tutunmaya çalışıyor. Gram altın 29 Ocak'ta 7.954 lirayla rekor seviyeye çıkmıştı. Bu tarihte altın alan yatırımcılar yaklaşık %25 zararda.
5: Altın rakamları nereye gider? Şimdi kısa vadede işte ister istemez vatandaşlar bunu merak ediyor. Ne olur, ne biter? Eğer burada işler iyi giderse Ağustos sonu, Eylül başı gibi yeni bir yükseliş trendi görebiliriz. Yani 4000 dolar üzerinde bir kalıcılığın daha çok böyle 4500 dolarlara doğru evrildiği yeni bir altın fiyatı görebiliriz.
0: Özel tüketim vergisi belirlenirken sadece motor silindir hacmi değil, çekiş gücü de dikkate alınabilecek. İlgili değişiklik mecliste komisyonda görüşmeleri süren torba teklife eklendi.

0: Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeler sırasında verilen önergeyle motor silindir hacmi ibaresinden sonra gelmek üzere çekiş sistemi ibaresi de teklife eklendi. Düzenlemeyle 4x4, 4x2 önden çekişli, arkadan itişli araçlara dair ÖTV oranlarının motor hacimleriyle birlikte farklı belirlenebilmesi için yasal dayanak sağlanacak. Araçlara ilişkin özel tüketim vergisinde motor hacmi ve aracın matrağı belirleyici oluyor. Cumhurbaşkanı'na verilmesi beklenen yeni yetkiyle araçların çekiş oranları da dikkate alınabilecek. Binlerce adayın liseli olmak için okul araştırması sürüyor. Bu yıl rekabet geçen seneye göre daha fazla. Çünkü kontenjan sayısında düşüş var. Uzmanlara göre yıllardır kapasitelerinin üzerinde öğrenci alan okullar bu durumun önüne geçebilmek için kontenjan sayılarını azalttı.
1: Sınava katılan sayısı yükseldi, okulların kontenjanı azaldı, rekabet arttı. Liselere girmek için tercih dönemi sürüyor. Uzmanlar azalan kontenjan nedeniyle gözlük dilimlerin değişeceği görüşünde.
2: Okulların kapasitelerinin üstünde geçmiş yıllarda genellikle öğrenci alınıyordu. 60 aylıkların da sınava girdiği yıllarda çok yoğun bir kontenjan trafiği oluşmuştu. O günden bugüne kademeli olarak eksiltiliyor bu kontenjanlar. 30 binde öğrenci sayısı artınca doğal olarak bu hem yüzdelik dilimlerde hem de puanda geçen yıla oranla bir sıkışma olacağını bize gösteriyor.
1: Sınava bu yıl 994 binden fazla öğrenci girdi. Uzmanlara göre tercih listesi hazırlarken azalan kontenjan sayılarını göz önünde bulundurmak önemli.
2: Öğrenci 0.76'lık bir dilimdeyse belki kendini 0.85'lik bir öğrenci gibi addederek veya 0.90'lık bir öğrenci gibi addederek tercihlerinde özellikle o bölgeyi çok dikkatli bir şekilde yapması gerekir. Bu demek değil ki 0.90'dan başlasın 0.75'lik bir öğrenci. Elbette ki belki 0.60'dan 0.65'ten tercih listesinin birinci, ikinci sırasında gösterebilir. Ama her türlü riske karşı tercihin sonunu biraz daha sağlama almakta yarar var.
1: Tercih dönemi 27 Temmuz'da sona erecek. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.
0: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda çalışan 15 Temmuz gazileri darbe girişiminin 10. yıl dönümünde Gabar'da petrol sahalarındaydı.
1: Gabar 15 Temmuz'da önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nda çalışan 15 Temmuz gazileri bölgeyi ziyaret etti.
3: Ben Kaan Şimşek. 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleştirilmiş olan darbe girişiminde Genelkurmay Başkanlığı önünde helikopterin açmış olduğu bir ateş sonucunda bel altından yaralanarak gazilik unvanına eriştim. Bugün Gabar'dayız ve bugün biz devletimizin burada büyük yatırımlar yapıp petrol tesislerini kurduğunu gördük.
4: Bugün burada bulunmak bizler için çok anlamlı. Ya biz burayı televizyonlarda izliyorduk. Bu şekilde bir alan olduğunu yani televizyonlarda görüyorduk ama yerinde görmek çok önemli.
1: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar ziyarete ilişkin paylaşımında 10 yıl sonra o destanı yazan kahraman gazilerimiz enerji bağımsızlığımızın sembolü Gabar'daydı dedi.
5: Bir zamanlar terörle anılan bu dağlarda bugün Türkiye'nin en kaliteli petrolünü çıkarıyor, şehitlerimizin adını verdiğimiz petrol kuyularımızda 7/24 kesintisiz üretim yapıyoruz. Gabar'da her varil petrol yalnızca ekonomik bir değer değil, milletimizin iradesinin ve tam bağımsız Türkiye hedefimizin de eseridir.
1: Gabar, günlük 81 bin varillik petrol üretimiyle Türkiye'nin enerji arzına önemli katkı sağlıyor. Şehit Esma Çevik ve Şehit Aybüke Yalçın üretim sahaları başta olmak üzere alanda 7/24 üretim yapılıyor.
6: NTV Radyo. Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor. Anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
7: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
6: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
8: Siz yoksanız sanat da yok.
6: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
9: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
6: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında. Eve dönerken kuşağı devam edecek.
10: Herkes geleceği bekler, bazıları ise ona yön verir. Yeni Omoda 7. İleri teknoloji, çarpıcı tasarım, 1.6 TGDI benzinli motorla güçlü performans. Standartları takip etmeyin, onları değiştirin. Yeni Omoda 7, şimdi Omoda Ceko showroomlarında.
11: Kavurucu asfalta, hiç bitmeyen yollara, klimanın bile kesmediği sıcaklara, petrol ofisinden buz gibi bir mola. 75 yılı aşan uzmanlığı ve buz gibi soğuk kahve seçenekleriyle Çibo Petrol Ofisi'nde. Sen ne istersen o.
12: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
13: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
14: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
15: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: sermayeli en büyük akü üreticisi Yiğit Akü ileriye götürür.
1: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
2: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
3: NTV Radyo.

0: can.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
2: Arjantin Dünya Kupası'nda üst üste ikinci kez finale yükseldi. Tangocular yenik duruma düştükleri maçta İngiltere'yi 2-1 yendi ve finalde İspanya'nın rakibi oldu.
3: İngiltere Tanrı'nın elinden tam 40 yıl sonra bu kez de futbol tanrısıyla tanıştı. Arjantin Lionel Messi'nin 2 asist yaptığı maçta İngiltere'yi geriden gelerek 2-1 yendi ve 2026 Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Üst düzey fiziksel mücadeleye sahne olan maçın ilk yarısında çok sayıda faul düdüğü duyulurken tribünlerden gol sesi yükselmedi. Maçtaki gol perdesini ikinci devrede İngilizler açtı. İngiltere 55. dakikada Anthony Gordon'ın kaydettiği golle 1-0 öne geçti. Golün ardından topa daha fazla hakim olmaya başlayan Arjantin, teknik direktör Scaloni'nin yaptığı oyuncu değişiklikleri sonrası pozisyonlar üretti. 85. dakikada tangocular Lionel Messi'den aldığı pasla fileleri sarsan Enzo Fernandez'in attığı golle skoru eşitledi. Beraberlik sayısının ardından hücumu sürdüren Arjantin'de Messi bir kez daha sahne aldı. 81. dakikada oyuna dahil olan Martinez 90+2'de Messi'nin ortasına yaptığı kafa vuruşuyla skoru 2-1'e getirdi. Yenik duruma düştüğü maçta İngiltere'yi 2-1 mağlup eden Arjantin üst üste ikinci kez Dünya Kupası'nda finale yükseldi. Tarihsel önemi de bulunan bu eşleşmede elde ettikleri galibiyetin ardından Arjantinliler 1982 yılında iki ülke arasında çıkan savaşı da unutmadı ve Falkland Adaları Arjantin'indir pankartı açtı. Arjantin 2022'de kazandığı şampiyonluğun ardından bir kez daha Dünya Kupası finalinde mücadele edecek. Tangocular şampiyonluk maçında İspanya ile karşılaşacak. Messi ve arkadaşları 1938 İtalya ve 1962 Brezilya'nın ardından üst üste iki Dünya Kupası'na şampiyon olan iki ülke olmak için sahaya çıkacak. İspanya ise 2008 ve 2010'da başardığı Avrupa Şampiyonası ve Dünya Kupası dublesini tekrarlamaya çalışacak. İspanya ile Arjantin'in karşılaşacağı 2026 Dünya Kupası final maçı pazar akşamı saat 22'de başlayacak. Mücadeleye New Jersey'deki 80 bin seyirci kapasiteli MetLife Stadyumu ev sahipliği yapacak.
2: Arjantin büyük heyecana sahne olan ve geriye düştüğü maçta İngiltere'yi yenmeyi başararak finalde Fransa'yı eleyen son Avrupa şampiyonu İspanya'nın rakibi oldu. Messi ve arkadaşları ülkelerine üst üste ikinci, toplamda dördüncü dünya şampiyonluğunu kazandırmak için, Matadorlarsa ikinci kez kupayı ülkelerine götürmek için sahaya çıkacak. Lig Radyo'nun yayın koordinatörü İlker Duralı, Arjantin-İspanya finalini değerlendirdi.
4: Grup maçları bittikten sonra İspanya'da yavaş yavaş vitesi arttırdı. Yani İspanyollar biraz böyle oynuyorlar bu turnuvaları. Grup maçlarından sonra asıl biraz daha güçlerini görmeye başladı ki Fransa karşısında yani turnuvanın hemen herkesin gözündeki bir numaralı favorisini sahada top oynatmadan elemeyi başardılar. Arjantin'in çok ters hissedebileceği bir rakip aslında. Yani Arjantin topu yine de almayı seviyor. Yani Messi'yi topla oynattığını seven bir takım. Belki çok yoğun topla oynamıyor özellikle bu sahada ters karşılaşmalarda. Ama işte gördük İngiltere maçında savunmaya çekilince darmadağın etti İngiltere'ye. İspanya'da size hiç o topu vermiyor. İspanya o kadar İngiltere gibi gömülmeyecektir. Asla gömülmeyecektir. İspanya'dan topu almak da zor. Almak için biraz şiddetin dozajını arttırmanız gerekir. O zaman kart sorunuyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Genelde gelince siz futbol severler, futbolcusu için çok böyle kafada oturmayan bir söylem söyleyeceğim ama İspanya sert futbol oynar. Yani Arjantin dünyanın sert top oynayan takımlardan bir tanesidir. Bütün dünya kupalarında bu hep konuşulmuştur. O sert oyuna da gelirler İspanyollar. O yüzden Arjantin biraz daha çözüm üretmekte daha da sıkıntı yaşayabileceği bir rakiple karşı karşıya kalabilir. Ama dediğim gibi tabii ki Messi gibi bir mix faktör var. Yani Yamal şu anda turnuvada çok fazla bir etkinlik göstermedi. Herkes ondan bir şeyler bekliyordu İspanya'da ekstra olarak ama İspanya bir ismin taşıdığı bir takım değil zaten. İspanya bütün bir takım. Arjantin ise Messi'nin taşıdığı bir takım. Messi etkisi olduğu zaman zaten konuştuk. Çok böyle bir aksayarak giden takım hüviyetinde. Bu yüzden İspanya benim gözümde çok ufak bir farkla önde gözüküyor. Yani %50.2 diyebilirim yani o şekilde. Bir de çocukken Messi'yi izleyerek futbola hayranlık besleyen iki tane oyuncu var İspanya kadrosunda. Bence onlar duygusal olarak etkilenebilirler bundan dedi. Bu da bir aslında fikir olabilir, ilginç bir yorum ama çok da sıra dışı gelmedi bana. Biraz o duyguların sanırım kontrolü iki takım açısından da maçın galibini belirleyecek gibi gösteriyor.
2: Fenerbahçe'nin yeni transferi Greenwood Türkiye'ye geldi. İngiliz yıldızı Fenerbahçe taraftarı karşıladı. İngiliz yıldız Fenerbahçe'de 11 numaralı formayı giyecek. 4 yıllık sözleşme imzalayan Greenwood yıllık 10 milyon euro kazanacak. Fenerbahçe, Marsilya'ya 3 taksitte toplam 39 milyon euro ödeyecek. 29 yaşındaki İngiliz, kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olarak da tarihe geçti. Bir önceki rekor 28 milyon euroluk Matteo Guendouzi transferine aitti. Kariyerine Manchester United'da başlayan Greenwood, İspanya'da Hetafe, Fransa'da Marsilya formaları giydi. İngiliz futbolcu geçen sezon toplam 45 maçta 26 gol, 11 asistle mücadele etti. Galatasaray'da Mario Icardi dönemi sona erdi. Sarı Kırmızılar sözleşmesi sona eren takım kaptanıyla yollarını ayırdı. Sarı Kırmızılı formayı 134 kez giyen Arjantinli 77 kez gol sevinci yaşadı ve Galatasaray tarihinin en golcü yabancı oyuncusu unvanının sahibi oldu. Icardi forma giydiği 4 yılda 4 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Beşiktaş, Leandro Trossard'ı resmen renklerine bağladı. Siyah beyazlar Belçikalı futbolcuyla 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Transferin maddi detayları da açıklandı. Beşiktaş bu transfer için Arsenal'a 18 milyon euro ödeyecek. Bu bedel 3 yıla yayılmış 6 taksit halinde ödenecek. Trossard ise yılda 6,5 milyon euro kazanacak. Filenin Efeleri Milletler Ligi'nin 3. haftasına galibiyetle başladı. Türkiye Sırbistan'ı 3-0 mağlup etti. Turnuvadaki 6. galibiyetini alan Türkiye ilk 8 sıra içerisinde yer almayı sürdürüyor. Ay Yıldızlar bir sonraki maçında yarın saat 17.30'da Ukrayna ile karşı karşıya gelecek. Şansa kalmaz
1: işimiz, Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa konuşmaları.
5: Marmara Denizi'nde Pina koruma ve izleme projesi yürütülüyor. Peki bu projeyle bugüne kadar ne gibi bulgulara ulaşıldı? Deniz ekosistemleri uzmanı Profesör Doktor Mustafa Sarı anlattı.
6: 3 aşamalı bir proje yürüttük biz. Bu projelerin hepsinde Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü destek oldu bize. Onlarla beraber çalıştık ve çalışmaya devam ediyoruz. Öncelikle bütün Marmara Denizi kıyılarındaki pina popülasyonunun bir haritasını oluşturmamız gerekiyordu. Onu yaptık. Yani şu anda bunu hazırlayıp bakanlığa teslim ettik. Siz gidip de ben buraya bir iskele yapacağım dediğinizde bakanlık bizim haritanın üstüne sizin koordinatlarınızı koyuyor. Orada 100 metrekarelik alanda kaç adet pine var, sağlıklı mı değil mi onları görüyor. İkinci aşamada Haplosporidium pinna Marmara'ya geldi mi gelmedi mi? Marmara'dakilerin ölmediğine göre gelme olasılığı var ama gelmeme olasılığı da var. Bunu belirledik. Haplosporidium pinna ne yazık ki Marmara'ya gelmiş. Ama bizim pinalarda ölüme neden olmuyor. Üçüncü olarak iklim değişikliğinin etkileri her yıl ilerlediğine göre, devam ettiğine göre pinaları izlemeye aldık. Marmara Denizi kıyılarında 10 farklı istasyon belirledik. Bütün Marmara'yı temsil eden Çanakkale'den İstanbul'a kadar, Tekirdağ'a kadar, Bursa'ya kadar, Yalova'ya kadar her tarafta istasyonlar belirledik. Düzenli aralıklarla bu istasyonlarda pinaları takip ediyoruz. Ölüm var mı? Yeni birey katılımı var mı? Üreme devam ediyor mu? Hastalık var mı? Bunları sürekli olarak belli aralıklarla takip ediyoruz ve raporluyoruz. Son aşamada da yapmamız gereken şu anda o projenin içerisinde bizim ekibimizden de arkadaşlarımız var ama biz yürütmüyoruz. Marmara Denizi yönetim planı hazırlanırken pinalara özel bir yer ayrılmasını talep ediyoruz. Yani çünkü pinayı artık dünyadaki başka denizlerde bulunan başka bir türle kıyaslayamayız. Pina sadece sağlıklı şekilde Marmara Denizi'nde kaldığına göre bütün dünyanın umudu burada. Onları çok iyi korumamız lazım. Hangi bölgeler riski altında, hangi bölgeler öncelik olarak korumamız lazım? Bunları belirledik, bakanlığa ilettik. Umut ediyoruz ki bu yönetim planı hazırlanma aşamasında bizim bu önerilerimiz dikkate alınacak.
1: Doğa konuşmaları.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
7: Reklam.
8: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
9: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
8: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
10: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
11: Sizi Fuzuli uyar.
10: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
12: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
13: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
14: Peugeot. Anadolu Hayat Emeklilik internet sitesi veya mobil uygulamasından 31 Temmuz'a kadar anında BES planı satın alanlar 100.000 TL değerinde pazarlama tatil çeki kazanma fırsatı yakalıyor. Yönetim gider kesintisi ve giriş aidatı alınmayan anında BES planını satın almak için

0: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: NTV Radyo.

0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
1: Merhabalar. NATO yemeklerine bakmaya devam ediyoruz. Menüleri inceledikçe ilginç detaylar var. Bir kere yanıksı lezzetler, yanmış, tütsülenmiş, islenmiş lezzetler sanki ön plana çıkmış. Bizim mutfağımızda zaten közleme geleneği var. Bize yabancı değil ama yabancılara gerçekten yabancı gelmiş olabilir. Özellikle de yanık denizli yoğurdu. Şimdi bu zaten manşetlere çıktı. Hatta Tavas Belediyesi hemen itiraz etti. O Tavas adına kayıtlıdır diye. Evet, denizli yanık yoğurdu gerçekten de coğrafi işareti olan bir ürün. 2024 yılında Tavas Belediyesi tarafından tescil almış. Tam adı da Tavas Yanık Koyun Yoğurdu olarak. Evet, şimdi burada aslında birazcık bu yanıksı lezzetlerin geleneğine bakmak lazım. Yörük kültüründe böyle hafif dibi tutmuş süt tadında lezzetler sevilir. Bu aslında herhalde pratikten gelen bir şey. Mesela Antalya'nın yanıksı dondurması vardır. Gerçekten de çok hoş bir lezzettir. Özellikle Korkuteli'nde, hatta Elmalı'da böyle yanıksı dondurmalar vardır. Bunu yemek için gider insanlar. Şimdi orada da aslında çok basit bir teknik var. Odun ateşinde bakır kazan kızdırılıyor. Süt onun içine dökülüyor. Süt hemen böyle dibi tutmuş bir lezzet alıyor. Dibi birazcık tutuyor. Ondan sonra o sütten yapılan ister dondurma olsun ister yoğurt olsun yanıksı bir tadı oluyor. Hani çocukken muhallebi tenceresinin dibini böyle kazıya kazıya yerdik ya, orada çok hoş bir yanıksı lezzet olurdu. İşte tam o lezzet. Sonradan bunu bazı şefler islemeyle yapmaya çalıştılar ama hiç aynı şey değil. Soba borusu gibi oluyor. Hiçbir şeye benzemiyor. Ben yıllar önce bu yanık yoğurdu yazmıştım. İlk sofrasına koyan da gerçekten Denizli'den her seferinde getirten Civan Er olmuştu. Hatta bir yoğurt tadımı yapmıştık. Uluslararası yemek ve bilim uzmanı, üstadı diyeyim, Harold McGee ile birlikte İstanbul'da Denizli'den gelen yanık yoğurdu da ben Civan Er'den almıştım. O yardımını da hiç unutamam. Son anda düzenlediğimiz bir etkinlikti ve Harold McGee o yanık yoğurdun tadına bayılmıştı. Dünyada karşılaştığı en ilginç lezzetlerden biri olduğunu söylemişti. Evet, yanık yoğurdun hikayesi böyle. Menülere baktığımız zaman bu yanıksılık, tütsülenmişlik, köz lezzetler, mesela mantının yanında da Fatih Tutak tütsülenmiş ayaş domates salçası koymuş. Bunun tadını gerçekten merak ediyorum. Dana kaburga tandırın yanında da yanık Trabzon tereyağı yer almış. Zaten dana kaburga tandır ateşin tadını alan, fırında uzun uzun pişen bir lezzet. Ki Trump'ın en çok beğendiği lezzet olmuş. Gerçekten bu lezzetleri bir araya getirmek birazcık da sanki böyle bir mesaj vermek gibi olmuş. NATO'da ne konuşuldu? Tabii ki savaş, tabii ki savunma, yani ateş. Dünya ateş içinde. Sanki şeflerimiz de siz dünyadaki ateşi söndürün, sofradaki ateşe gelin demişler. Takipte kalın, hoşça kalın.
0: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Nurdağ-Gaziantep yolunun 33-37. Kilometrelerinde ve Tokat-Almus yolunun 9-13. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
2: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
3: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
5: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. İspanyollu yazar Javier Marias'ın Ufuk Yolculuğu isimli romanı Yapı Kredi yayınlarından çıktı. Kitabı Türkçe'ye Seda Ersavcı çevirmiş. Javier Marias sadece romancı değil, aynı zamanda deneme yazarı ve çevirmen. 1951 Madrid doğumlu. Yazarlık hayatı erken başlıyor Marias'ın. Henüz 17 yaşında Kurdun Topraklarını yazıyor. Javier Marias Madrid Üniversitesi'nde İngiliz Edebiyatı eğitimi görmüş. Shakespeare'den Kipling'e, Faulkner'dan Nabokov'a çok sayıda çeviri yapıyor. Marias'ın eserleri 30'un üstünde dile çevrilmiş, Türkçe'de yayınlanmış kitaplar arasında şunları sayabiliriz. Yarın Savaşta Beni Düşün, Beyaz Kalp, Thomas Nevinson, Yazınsal Yaşamlar, Duygusal Adam. Javier Marias yazmaya erken başladı dedik. Bugün bahsettiğimiz Ufuk Yolculuğu onun 20 yaşındayken yazdığı ikinci romanı. İç içe geçmiş hikayelerden oluşan roman, cüretkar bir deniz yolculuğunu konu alıyor. Servet sahibi, sıra dışı, geçmişinden neredeyse bütünüyle pişmanlık duyan Kaptan Kerrigan, Güney Kutbu'na bir yolculuk düzenler. Bu maceraya bir grup edebiyatçı, sanatçı ve bilim insanı da katılacaktır. İç yüzü anlaşılamayan bir adam kaçırma vakası, gizemli el yazmaları, Edward devri hanımları, ölümcül düellolar ve büyüleyici deniz manzaraları arasında ufuk yolculuğu heyecanlı bir hikayeler silsilesine dönüşür. Javier Marias'ın romanı bir yanıyla da 19. yüzyıl sonlarının büyük edebiyatçıları Henry James, Joseph Conrad, Arthur Conan Doyle'ın macera romanlarına hem sevgi dolu hem de biraz alaycı bir saygı duruşu. Alman yazar Wolfgang Schorlau'nun özel dedektif Georg Denkler'in maceraları dizisinden yeni bir kitap Kara Orman iletişim yayınlarından çıktı. Romanı dilimize Hulki Demirel çevirmiş. Wolfgang Schorlau 1951 doğumlu, yani 68 kuşağından. O yıllarda öğrenci hareketlerine katılmış ama uzun yıllarda sanayi sektöründe yöneticilik yapmış. Yazarlığa 50 yaşından sonra başlamış. Edebiyatta uluslararası başarısını polisiye romanlarına borçlu Schorlau. Özel dedektif Denkler'in maceraları 2000'lerin başında Mavi Liste ile başladı. Ardından yeni kitaplar geldi. Bunlardan Münih Komplosu, Koruyan El, Karanlık Suskunluk, Kavuran Soğuk, Kreuzberg Blues ve Büyük Plan iletişimden çıktı. Kitaplarıyla aralarında 2006 Almanya Polisiye Edebiyat Ödülü'nün de yer aldığı birçok ödül kazandı Wolfgang Schorlau. Kara roman, aile romanı gibi başlıyor ama giderek bir ekolojik polisiyeye dönüşüyor. Özel dedektif Denkler, yaşlanan annesiyle ilgilenmek üzere taşraya gidiyor. Ancak annesinin arazisinde bir rüzgar santralinin yapılması meselesiyle ve yerel halkın buna karşı direnişiyle karşılaşıyor. İklim krizinin binbir cephesinin, fosil enerjiye dayanan sermayenin muazzam yalan yayma gücünün, yerel direniş dinamiklerinin, bu arada aile tarihiyle yüzleşmenin resmi geçit yaptığı bir siyasi polisiye Kara Orman. Fransız tarihçi ve sinema sosyoloğu Pierre Sorlet'in İtalyan Ulusal Sineması isimli çalışması Vakıfbank Kültür Yayınları'ndan çıktı. Kitabı dilimize Deniz Arslan çevirmiş. 1933-2025 yılları arasında yaşayan Pierre Sorlet, sinema ile tarih arasındaki ilişkiyi inceleyen çalışmaların öncü isimlerinden biri. Özellikle filmlerin yalnızca estetik eserler değil, aynı zamanda toplumların kendilerini nasıl gördüklerini ve geçmişlerini nasıl yorumladıklarını gösteren tarihsel belgeler olduğu fikrini geliştirmesiyle tanınıyor. Sorlet'in bugün sözünü ettiğimiz İtalyan Ulusal Sineması adlı eseri, sinemayı yalnızca toplumu yansıtan pasif bir ayna olarak değil, ulusal kimliğin inşasında etkin rol oynayan kurucu bir pratik olarak ele alıyor. Malum İtalya, Avrupa'da ulusal birliğini geç kuran ülkelerden biri. Nitekim Sorlet'in kitabının merkezindeki temel tez, modern öncesi dönemde dilsel, coğrafi ve kültürel olarak son derece parçalı bir yapı arz eden İtalya'nın bugün bildiğimiz anlamda bir ulusa dönüşme sürecinin büyük oranda filmler aracılığıyla gerçekleştiği yönünde. Özellikle sesli sinemanın gelişiyle birlikte lehçelerin ve yerel kimliklerin ötesinde ortak bir İtalyanlık tahayyülü perdedeki görüntüler ve sesler üzerinden inşa edilmiştir diyor Sorlet. Ayrıca kitapta İtalyan sinemasına ilişkin kapsamlı bir filmografinin yanı sıra zengin bir kaynakçaya da yer verilmiş. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
6: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılım evim.
6: NTV Radyo.
2: Garanti BBVA.
7: Kendi kendine nasıl yatırım yapsam diye konuşuyorsun ama tek değilsin. Biz de yatırım konuşuyoruz. Garanti BBVA YouTube kanalında İrem Sak soruyor, alanında uzman konuşmacılarımız cevaplıyor. Yatırım konuşuyoruz serimizi takip et, yatırıma dair bilmek istediklerini bizimle keşfet. Garanti BBVA.
8: Fiat servislerinde yıllar eksiltmez, kazandırır. 3 yaş ve üzeri araç sahiplerine bakım ve işçilikte %30'a varan indirim, motor yağında %20 indirim ve 1 yıllık acil yol yardım ekstra paketi hediye. Avantajlar Fiat yetkili servislerinde. Detaylar fiat.com.tr'de.
9: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
10: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
11: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
12: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
14: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
15: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
16: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
17: Bazı barajlardaki doluluk oranı şöyle: İstanbul'da son 14 günde barajların doluluk oranı %65'ten %60'a doğru geriledi. İzmir'de doluluk oranı %50'ler civarında. Ankara'da %46, Bursa'da ise %89 seviyesinde.
18: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
16: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
19: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 19. Eve dönerken kuşa

0: Merhaba, saat 19. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız ve bültenimize öne çıkan haberlerden derlediğimiz bir turla başlıyoruz. Terörsüz Türkiye süreci için hayata geçirilecek yasal düzenleme konusunda görüşme trafiği hızlandı. Çarşamba günü akşamı Beştepe'de AK Parti ile görüşen DEM Parti heyeti bu kez Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre Bahçeli heyetle yaptığı görüşmede sürecin arkasında olduğunu söyledi ve kararlılığını vurguladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan sonrası gözler 20 Temmuz'a çevrildi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, adli tatilin başlayacağı o güne kadar mutlak butlan konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracak. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ise Özel'e yeni parti konusunda tepkili. Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü Müslim Sarı, CHP'yi bölmenin kimseye faydası yoktur dedi. Öte yandan bugün CHP'de MYK'da toplandı ve 8 il başkanı daha görevden alındı. 7 ile de yeni başkan ataması yapıldı. Başkan olduğu Ahbap Derneği üzerinden milyarlarca liralık vurgun yaptığı iddia edilen şarkıcı Haluk Levent tutuklanarak cezaevine gönderildi. Dün Levent dışında 13 kişi daha tutuklanmıştı. Bugün 6 kişi daha tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Ayrıca bugün derneğin tüm mal varlıklarına ve şüphelilerin de tüm mal varlıklarına el koyuldu. Ünlülere yeni bir uyuşturucu operasyonu geldi. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Gözaltına alınan 19 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlananlar madde testi için adli tıp kurumuna götürüldü. İzmir'in Torbalı ilçesinde orman yangını bölgedeki fabrikaları tehdit etti. Alevler iş yerlerine ulaşmadan karadan ve havadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması da yapıldı. Bu yangınlar kontrol altına alındı ama alınamayan yangınlar var. Dünyanın uzak bir noktasında, Kanada'da 850'den fazla noktada orman yangını çıktı ve o kadar fazla bir alanı kapladı ki bu yangın komşu ülke olan Amerika Birleşik Devletleri'ni de etkilemeye başladı duman. Amerika'nın kuzey eyaletlerinde gökyüzü turuncuya büründü. Dumanın pazar günü Dünya Kupası finaline ev sahipliği yapacak olan New Jersey'ye ulaşacağı tahmin edildi. Yetkililer bu yüzden endişeli. Şimdi bir bağlantı yapalım. Bültenimizin bu bölümünde NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'le konuşacağız. Begüm, nereler etkileniyor dumandan şunun için ve şu sırada ve Amerika yetkililer ne diyor kupa maçının etkilenme ihtimaline ilişkin?
1: Seda, Kanada'da farklı noktalarda çıkan 850'den fazla orman yangını özellikle Amerika'nın doğu ve kuzey eyaletlerini etkisi altına almış durumda. Bilhassa sıcak havayla da birleşince bu eyaletlerde hava kalitesi sağlıksız, hatta bazı noktalarda tehlikeli boyutlarda. Amerikalı yetkililer de bu konuda uyarıda bulunuyorlar. Özellikle Michigan ve Minnesota eyaletleri hava kalitesinin tehlikeli boyutlara yükseldiği, hava kalitesinin tehlikeli boyutlara kadar düştüğü noktalardan iki tanesi. Detroit kenti örneğin şu anda baktığımızda verilere dünya üzerinde hava kalitesinin en düşük, en kötü düzeyde olduğu şehirlerden bir tanesi. 8 milyon nüfuslu New York'ta yine bundan etkilenen yerlerden bir tanesi. Gökyüzünde o hafif dumanlı görüntüyü görebiliyorsunuz, ya da gün doğumu ya da gün batımlarında biraz daha sarı turuncu renk aldığını söylemek mümkün. New York Belediye Başkanı Zohran Mamdani de uyarıda bulundu halka, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayın diye. Rüzgar sebebiyle de tabii Kanada'dan o dumanın New Jersey'ye hafta sonunda sürüklenmesi olası. En azından yapılan tahminler bu yönde. Henüz pazar günü yapılacak o Dünya Kupası final maçı nasıl etkilenir bilinmiyor ama dikkatle takip ediliyor hava kalitesi ve o dumanın seyri. Michigan eyaletinde eyalet kongre üyeleri, cumhuriyetçi üyeler, hatta Kanada Başbakanı Mark Carney'e bir mektup yazdılar. Her sezon, her mevsim aynı şeyi yaşıyoruz, daha iyi yönetilsin diye. Hava kalitesindeki bu ani düşüş tabii hassas gruplar için biraz daha önem taşıyor. Şunu söyleyelim, hava kalitesi endeksi 100'ün üzerinde ise bu risk grupları için güvensiz anlamına geliyor. Örneğin bizim bulunduğumuz Washington'da şu anda 63-64 dolaylarında ama Chicago'da 235. Yani son derece sağlıksız. Detroit'te 500, yani tehlikeli düzeyde. New York'ta ise 108, yani hassas gruplar için sağlıksız bir hava kalitesi var.
0: Yangınların, dumanının Amerika'daki etkilerini konuştuk Begim Dönmez Ersöz'le. Amerika'nın Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını kaldırması için Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin 3. bir ülkeye satışı gündemde. Bu konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya bakalım.
2: Amerika Birleşik Devletleri'nin Katsa yaptırımlarının kaldırılması için Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin 3. bir ülkeye satışına dönük çalışmalar devam ediyor. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
3: S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemleriyle ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır.
2: Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısı Havelsan Teknoloji Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Toplantıda Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs Barış Harekatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönük suçlamalar içeren kararına sert tepki gösterildi.
3: Türk Silahlı Kuvvetlerimize hedef alan mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz. Kanlı Noel'de, Ayvasıl'da, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar'da tüm dünyanın gözü önünde işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomiktir.
2: Bakanlık açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme konusunda bugün her zamankinden daha fazla kararlıdır ifadesi de kullanıldı. Basın bilgilendirme toplantısında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun 18 yıl aradan sonra 5 savaş gemisiyle Suriye'nin Laskiye Limanı'na yaptığı ziyaret hakkında da bilgi verildi. Ziyarette Suriye Deniz Kuvvetleri'nin kapasitesinin artırılmasına dönük konu başlıklarıyla Doğu Akdeniz'de işbirliği seçeneklerinin ele alındığı belirtildi.
0: Amerika ile İran arasındaki diplomatik temasların perde arkasına ilişkin dikkat çekici iddialar ortaya atıldı. İran'ın geçen ay İsviçre'deki müzakerelerde Başkan Yardımcısı J.D. Vance'e özel bir kanal üzerinden gizli bir mesaj gönderdiği örneğin öne sürüldü. Tahran, Amerikalı müzakereciler Steve Witkoff'la Jared Kushner'ın da finansal manipülasyonla 9 milyar dolarlık kazanç sağladığını ileri sürdü.
4: Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında kesilen diplomatik sürecin ne zaman başlayacağı tartışılırken, şimdi de finansal manipülasyon ve bilgi sızdırma iddiaları gündemde. Amerikan haber portalı Dropside'da konuşan üst düzey İranlı yetkiliye göre Tahran, Başkan Donald Trump'ın özel temsilcisi Steve Witkoff'la damadı Jared Kushner'in müzakere sürecini bilerek zora soktuğunu öne sürdü. İranlı yetkililer, Witkoff ve Kushner'in hassas bilgileri finans piyasalarında kazanç sağlamak için kullandığını iddia etti. İddiaya göre kazancın boyutu yaklaşık 9 milyar dolar. İran yönetiminin arabulucular aracılığıyla bunun yarısının kendilerine aktarılmasını talep ettiği de yine iddialar arasında. Haberdeki bir başka ayrıntı ise Kushner'in müzakere ayrıntılarını İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile paylaştığı yönünde. Beyaz Saray bütün bu iddiaları reddediyor. ABD'nin İran'a saldırıları 5. gecede de devam etti. Ancak bir yandan da diplomasiye şans verilmesi yönünde mesajlar geliyor. ABD Başkanı Donald Trump, İran görüşmek ve anlaşmak istiyor dedi. Trump ayrıca sosyal medya hesabından İran'ın Aralık 2024'te gözaltına aldığı bir Amerikan vatandaşının ülkeden ayrılmasına izin verdiğini duyurdu. ABD, İran'ın bu iyi niyet adımını takdir ediyor dedi. İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf da ülkesinin çıkarları için diplomasi ve müzakere araçlarından da yararlanılması gerektiğini ifade etti.
0: Amerika-İran arasındaki çatışmalar petrol fiyatlarını yüksek tutuyor. Trump'ın görüşme olabilir mesajıyla fiyatlar hafif düşse de Hürmüz'deki belirsizlik sürüyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki sıcak çatışmalar petrolü yüksek seviyede tutmaya devam ediyor.
5: Bir haftaya barışla, bir haftaya savaşla uyanıyoruz. Yani adeta piyasalar roller coaster içerisinde hareket ediyor gibi. Ama barış tam barış değil, savaş da tam savaş değil. Bu 100 dolar riski bence resim içerisinde duruyor şu an.
2: Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlere ilişkin belirsizlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri geçişlerin açık olduğunu, İran'sa kapalı olduğunu vurguluyor. Gemi trafiğinde şu ana kadar en az yarı yarıya azalma var. Geçiş yapan gemi sayısı bir günde 13'ten 7'ye düştü. Uluslararası Para Fonu IMF, son yaşanan gelişmeler sonrası enerji risklerine karşı uyardı. Şu ana kadar fiyat hareketlerinin sınırlı kalmasında yüksek stokların etkili olduğu ancak bu stokların hızla eridiği ifade edildi. Olası risklerin artık daha sert fiyatları beraberinde getirebileceği ifade edildi.
5: Bu şu demek, yani bir 3 ay 4 ay daha bu çatışma, savaş, barış neyse artık adı bu karışık tablo devam ederse ham petrol fiyatlarındaki yükselmeyi veya kırılmayı çok daha şiddetli görebiliriz.
0: Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin orduda reform yanlısı savunma bakanını görevden alması ülke genelinde geniş çaplı protestolara yol açtı. Pek çok kentte sokağa çıkan protestocular bakanın görevine iade edilmesini talep ediyor.
6: Başta başkent Kiev olmak üzere pek çok şehirde binlerce kişi sokağa çıktı. Ukrayna Savunma Bakanı Mihailo Fedorov'un görevden alınmasını protesto etti. Protestocular Fedorov'u geri getirin sloganları attı. Göreve 6 ay önce atanan 35 yaşındaki Fedorov, orduda modernleşme adımları atan bir isim olarak öne çıktı. Özellikle dijitalleşme ve drone teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda öncü roller üstlendi. Ancak Fedorov'un benimsediği yenilikçi yaklaşım ordunun üst kademeleriyle karşı karşıya gelmesine neden oldu. Siyasi analistler Fedorov'un reformlarının ve yolsuzlukla mücadele çabalarının devlet içindeki bazı çevreleri rahatsız ettiğini öne sürüyor. Kiev'de gazetecilere konuşan Fedorov, devlet başkanı Volodymyr Zelenski'nin kendisine danışmanlık teklif ettiğini ancak reddettiğini söyledi.
7: Bana danışman olmamı ya da ekipte kalmam için başka bir yol bulunmasını teklif etti. Bense danışman olmayı reddettim. Hiçbir zaman bakan olmayı, bakan olarak kalmayı ya da bir makam aramayı hedeflemedim.
6: Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırski'yi sert sözlerle eleştiren Fedorov, Sırski'yi bakanlığın girişimlerini engellemekle ve sorunları doğrudan ele almamakla suçladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Genelkurmay Başkanı Sırski, ülkenin odağını Rusya'ya karşı yürütülen savaşa vermesi gerektiğini söyledi. Görevden alınan Savunma Bakanı Fedorov'a Ukrayna Müşterek Kuvvetler Komutanı Mihailo Drapati'den destek geldi. Drapati ordunun değişime ihtiyacı olduğunu söyledi. 60 yaşındaki Sırski 2024 başından bu yana Genelkurmay Başkanlığı görevini yürütüyor. Ancak katı komut anlayışı nedeniyle eleştiriliyor ve bazı askerler bu yaklaşımın yüksek kayıplara yol açtığını savunuyor. Fedorov'la Sırski arasındaki anlaşmazlığa ilişkin konuşan Zelenski, savaş zamanında devlet başkanının bu tür bir durumda taraf tutmaması gerekir dedi.
0: 7 Nisan 2026 tarihinde İstanbul Beşiktaş'ta İsrail konsolosluğunun bulunduğu binaya silahlı saldırı düzenlenmişti. Bu saldırıyla ilgili iddianame hazırlandı. Uzun namlulu silahlarla Levent'teki plazaların bulunduğu bölgede ateş açan saldırganlar 3 polisi yaralamıştı. Çıkan çatışmada bir terörist ölü ele geçirildi, diğer ikisi ise yaralı halde yakalandı. Olay sonrasında başlatılan soruşturmada terör örgütü DAEŞ'le bağlantısı tespit edilen toplam 14 şüpheli hakkında 4 suçtan iddianame hazırlandı. Savcılık şüphelilerin ağırlaştırılmış müebbet artı 32 yılla cezalandırılmasını istedi. İstanbul'da düzenlenen polis operasyonunda bir otobüsün yakıt deposuna gizlenmiş 120 ruhsatsız silah bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında silah kaçakçılığı yapan bir şebeke takibi alındı. Suç örgütlerine sevk edilmek üzere çok sayıda silah bir yolcu otobüsüne yüklenmişti. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibi alınan otobüse Tuzla'da operasyon yapıldı ve yedek yakıt deposundaki özel bölmede 120 adet ruhsatsız tabanca, 120 şarjör bulundu. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı, 4 zanlı adli makamlarca tutuklandı ve cezaevine gönderildi. Ankara'da belediye otobüsü dün bir iş yerine çarpmış, 7 kişi yaralanmıştı. Bu kazanın güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı. Dün öğleden sonra saatlerinde başkentte Mamak ilçesinde meydana geliyor bu kaza. Seyir halindeki belediye otobüsü kontrolden çıkıyor. Otobüs önce park halindeki 4 araca, daha sonra da iş yerine çarpıyor ve ancak o şekilde durabiliyor. Bu kazada ilk belirlemelere göre otobüste ve iş yerinde 7 kişi yaralandı. 4 araçta da hasar meydana geldi. Bu haberli bültenimizi noktalayalım. Daha fazla haberi ve gelişmeyi saat 20'de NTV'de ana haber bülteniyle paylaşacağız. Şimdi bambaşka sohbetler programını izleyebilirsiniz.
8: İyi günler bir kayıttayız programıyla daha karşınızdayız. Tarihe ışık tutmakla olan biteni anlamak için.
9: Gazeteci Mete Çubukçu ile NTV Radyo'da kayıttayız.
10: Ateşkes yürürlükte olsa da önümüzdeki günlerde savaşın yeniden alevlenmeyeceğinin garantisi.
8: Türkiye okullardaki şiddet olaylarını konuşuyor.
10: Ne dersiniz yani? Yapay zekadan artık neredeyse kaçışımız yok ama her...
9: Gölgede kalanları gündeme taşıyor.
8: Silah bırakma süreci ne aşamada?
10: Futbolda bahis ve şike soruşturmasında yeni bir dalga var.
9: Bilinmesi gerekenleri soruyor.
8: Şimdi H1 N1 dediniz, bir H3 N2 mi var ya, nedir?
10: Trump vites düşürmüyor.
9: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın. Cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da dinleyin. NTV Radyo.
11: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sunar.
9: Maç takvimi.
12: Dünya Kupası'nda finalin adı artık belli oldu. İspanya, Arjantin'le eşleşti. Kupa takviminde iki gün boyunca maç yok. Ancak heyecan önce üçüncülük maçıyla geri dönecek. Yarı finallerde kaybeden taraflar cumartesi gecesi sahaya çıkacak. Dev final ise pazar günü oynanacak. İspanya ile Arjantin arasındaki final maçı saat 22'de başlayacak.
9: Maç takvimi.
11: FIFA Dünya Kupası 2026 resmi sponsoru Hyundai, Dünya Kupası maç takvimini sundu.
9: Eve dönerken kuşağı...

0: Bazı destanlar vardır, yüreklere yazılır. Bir miras gibi gururla taşınır.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
0: 15 Temmuz ruhunu 10. yılında ilk günkü inanç ve kararlılıkla yaşatıyoruz. Bu kahramanlık ruhunu unutturmuyoruz. 20 Temmuz 20 Ağustos tarihleri arasında İstanbul Finans Merkezi Vakıfbank Genel Müdürlüğü Sanat Galerisi'ndeki 15 Temmuz sergimize tüm milletimizi davet ediyoruz. Vakıfbank, daima milletimizle.
2: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
3: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
4: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Bugün sağlığınız için...

0: Smart TV 48.999 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Hayatı kolaylaştıran teknolojileri, benzersiz ürün ve hizmetleriyle ...18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at, yapı kredi mobili indirip hemen müşterimiz ol. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.

0: ¿Qué es esa madre?
1: Türk sanat tarihinin en özgün, en renkli ve evrensel ölçekte ressamı Fahrel Nisa Zeyd. Tuvaline adeta devasa bir evreni sığdıran, 20. yüzyıl Türk modern sanatının uluslararası alanda en güçlü temsilcilerinden ressam Fahrel Nisa Zeyd'in sıra dışı hayatı, sanatı ve eserlerinden örneklerle tanışıyoruz. Anlatan, küratör Deniz Pehlivaner.
2: Fahrel Nisa Zeyd 1901 yılında, yani Osmanlı'nın son döneminde, Sadrazam Cevat Paşa'nın yeğeni olarak dünyaya geliyor ve Büyükada'da doğuyor. Çok geniş sanatçı bir aileden geliyor. Teker teker neredeyse ailenin tüm üyelerinin aslında sanatla ilgilendiğini, sanatın üretiminde çok önemli katkıları olan üyeler bunlar. Tabii şöyle tahmin edersiniz ki çok olanaklı bir ailede yaşamını devam ettiriyor. Bir kere Damdasyon'da okuyor. Fransız ekolün aslında diyebiliriz. Fransız eğitimi alıyor. Evde mürebbiyeler var. Tahmin edersiniz ki piyano dersleri alınıyor, İngilizce öğreniyor. Hatta Kur'an dersleri de alıyor bu arada. Yani eğitim oldukça çeşitli. Tüm sanat dallarından veya kültür kaynaklarından ona bir şekilde akıyor diyebiliriz bir noktada. Herkesin tanıdığı ve bildiği Cevat Şakir Kabaağaçlı, onun abisi bir kere. Fahrel Nisa Zeyd'in, yani bizim aslında Halikarnas balıkçısı diye bildiğimiz yazar Cevat Şakir Kabaağaçlı. Evde kendinden büyük bir abi olunca aslında tahmin edersiniz ki her çocuk gibi büyük kardeşin aslında ilgi alanları bir noktada o çocuğun da nasıl diyeyim en büyük merakı olabiliyor. Evde resim yapan bir Cevat Şakir var tabii ki. Esas ondan tabii ki çok ilham alıyor ve 10 küsur yaşlarında resim yapmaya bayağı net bir şekilde başlıyor. Hatta o dönemden kalan bir babaanne resmi vardır. Meşhur. Kataloglarda da belki görülebilir nitelikte. Ailede böyle bir ilgi var. Tabii bu arada babada da, yani Şakir Paşa bir diplomat, bir tarihçi, bir fotoğrafçı. O da seramik yapıyor. Çok bilinen bir şey değil ancak ailede bir sanatla ilgilenme ve bir uğraş var. Ve bu vesileyle tabii ki şöyle bir nasıl diyeyim yol açılıyor. Belki de ilgi alanını netleştirmek için doğru kaynağa kendisi ulaşıyor diyebiliriz. O dönem kadınlar için Güzel Sanatlar Fakültesi'nin adı İnaz Sanayi Nefise ve oranın ilk öğrencilerinden 1919'da giriyor ve 2 sene eğitim alıyor. Bayağı, yani bugün Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi olarak bildiğimiz okuldan mezun. Buradaki eğitimi daha sonra şöyle bir sekteye uğruyor. Evleniyor. Evlendiği kişi de hatta çok ünlü bir yazar. İzzet Melih Devrim. O dönemin Fecri Ati edebiyat akımından aslında İzzet Melih Devrim. Çocukları oluyor. Bu evlilik vesilesiyle şöyle bir döneme giriyor diyebilirim bir yandan. Aslında Avrupa'ya gitme fırsatı buluyorlar. Oradaki müze ve koleksiyon onları görme, eserleri görme fırsatı buluyor. Birçok kurumu ziyaret edebiliyorlar. Çok seyahat ediyorlar Avrupa'da o dönemde. 1920'lerde diyebilirim. Ve bu vesile

0: Ile bir yandan çağdaş aslında sanat ortamında neler olduğunu daha görür ve bilir hale geliyor. Daha sonra Fransa'da bir Stalbach atölyesinde hem çizim dersleri alıyor. İstanbul'a döndüğünde de Namık İsmail Atölyesi'nde çizim dersleri alıyor 1927-28'lerde vesaire. Yani okuldan mezun oluyor ama bir şekilde bu aklında, gönlünde ve hayalinde kalıyor. Evlilik onu bir noktada sanki beklemeye alıyor diyebilirim. Yani erken dönem bir kadın sanatçıdan bahsediyoruz bir yandan da, Türkiye'nin yetiştirdiği önemli kadın sanatçılarından, ama tutkusu içinde hep bir parlak ateş olarak kalıyor diyebilirim. Bir yandan esas ilk sergisi çok daha sonra, 1944 yılını beklemek gerekiyor bunun için ve evinde açıyor bu resim sergisini. O zamana kadar aslında profesyonel olarak çok da kendini göstermiyor diyebilirim. Yani evde daha çok resimle ilişkisi kendi kendine devam ediyor. Profesyonel hayata tam olarak bu tarihten sonra başlıyor ve 1970'e kadar alev alev yanıyor diyebilirim açıkçası. Fahrenheit Sazeyd'in şimdi ustalaştığı bir takım tabii ekolleri var diyeyim. Yani soyut geometrik kompozisyonlar veya lirik kompozisyonlar, soyut lirik kompozisyonlar onun en bilinen belki de resimleri arasında. İşte yani yorumlara göre kendisi tam olarak bu şekilde tanımlamıyor ama sanat tarihçilerinin yorumlarına göre biraz daha Bizans, İslam ve Batı sanatı aslında ne derler, hepsini aynı potada eritiyor diyebiliriz. Yani bu bir yorum tabii ki. Fahrenheit Sazeyd şey der: ben ne aslında batılı bir sanatçıyım ne doğulu bir sanatçıyım. Yani iki tarafa da bir şekilde kendini böyle tam olarak tek bir yerden ait hissettiğini söylemez. Batıya gittiğinde doğulu bir kimlikle karşılaşır. Doğuya gittiğinde de batılı bir kimlik ona hep atfedilir. Bu anlamda kendisi de bu çok kültürlülüğün belki de hem zorluğunu çekmiştir diyebiliriz, hem de faydasını görmüştür belki de diyebileceğimiz bir aslında beslenme kaynağı oluşmuş onun için diyebilirim. En meşhur resimleri tabii ki tuval üzerine yağlı boya yaptığı resimler. Büyük ve küçük boyutlu bir sürü bu anlamda üretimi var. Ama tabii ki mürekkep kullanıyor, çizim yapıyor, işte litografi yani taş baskı yapıyor, heykel yapıyor. Heykelleri yapma hikayesini ayrıca anlatmak isterim. Palekristalos işleri var. Şöyle anlatabilirim onları. Belki bunları heykel sınıfına ekleyebiliriz, koyabiliriz diyebilirim. Reçine içinde aslında hayvan kemiklerini kompoze ederek birleştirdiği heykelleri var ve taş boyama yaptığı bir takım çalışmaları var. Yani aslında ilgi alanı oldukça geniş diyebilirim bu anlamda. Sadece tuval üzerine yağlı boya resimler yapan bir sanatçı değil. En sevdiği sanatçı Peter Bruegel bu arada. Yani çeşitli resimlerini, özellikle de erken dönem resimlerini, gerçekten belki de böyle hafif hafif andırdığını, 40'larda yaptığı resimleri söyleyebiliriz. Çok okuyan bir sanatçı. Bütün Fransız klasiklerini, hatta orijinalinden okumuş bir sanatçı. Edebiyatı çok sever. Sevdiği sanatçılar arasında işte Kandinsky de var tabii ki. Filozof olarak işte Carl Jung'un kitaplarını okuduğunu biliyoruz. Müziğe çok tutkun. Tabii ki müzik dersleri de aldığı için. Daha doğrusu romantik, özellikle klasik müzikler dönemini çok sever. İşte Avusturyalı şair Rainer Maria Rilke'den tutun, işte Nietzsche'ye, Bach'a kadar aslında türlü kaynaklardan okumalar yapıp beslenen bir sanatçı. Tabii ki zaman ilerledikçe ve yurt dışında sergiler açtıkça bambaşka bir kalabalıklığa ulaşıyor. Tanıdığı çevreler, önemli galericilerden tutun koleksiyonerlere, işte sürrealist yazar örneğin André Breton'la mektuplaştığını biliyoruz. ...1940'larda onu bu aslında sanat ortamıyla biraz da tanıştıran kişi vasıtasıyla D grubuna giriyor. Fikret Adil önemli bir insan onun hayatında. Keza da bir çeşit akrabası da diyebiliriz. İzzet Melih Devrim'in, yani ilk eşinden olan kızının aslında kocası Fikret Adil. Ve o dönem hem yazar hem sanat eleştirmeni, sanatçılarla doğrudan bir arada ve D grubuyla Bahreyn İsa'yı tanıştırarak birlikte sergiler açması, hatta birçok sergi açmasına vesile oluyor. Bu anlamda böyle bir ortamda, böyle bir sanat zevki ve ilhamı içerisinde İslam sanatından tutun işte Türk geleneklerine, yani Fransız eğilimlerden Rus sanatına kadar hani birçok konuda aslında ilgi alanı var. Tam olarak sanata zaten çok geniş bir perspektiften, geniş bir alandan bakıyor. Yani Fahri Ali İsa Zeyd'in çalışmalarını bugünden değerlendirdiğimizde yaşadığı dönemin aslında bir karması belki de diyebileceğim nitelikte. İçinde bulunduğu sanat ortamı, yani D grubunun bir yandan görüşleriyle çok da doğru orantılı bir yerde değil kendi üretimleri. Ancak birlikte sanat üretmek adına ortak bir dürtü ve ihtiyaç duyan aslında bir grup olmanın verdiği ruhla birlikte sergi açıyorlar bir noktada diyebilirim. Bu anlamda kendi figüratif resimleri daha çok kendine özgün bir dil yaratıyor. Bunu hiç yadırgayamayacağımız ve pek üsluba da indirgeyemeyeceğimiz bir özelliği aslında. Çok canlı ve çok zengin bu anlamda. Yani minyatür kurgusuna uygun şekilde inşa edilmiş de diyebileceğimiz o figürlü kompozisyonlar var erken dönemlerinde. Tam olarak böyle bir figürün daha yerel öğelerle yoğrulmuş ve hafif dışa vurumcu diye tabir edebileceğimiz bir yapıda aslında çalışmalar yapıyor.
1: Herkese sanat. İstanbul Modern'in küratörü Deniz Pehlivaner, ressam Fahri Elnisa Zeyd'in sıra dışı hayatı, sanatı ve eserlerini anlatıyor.
0: ...1934 yılında ikinci eşiyle evleniyor. Kendisi Irak'ın Ankara temsilcisi o dönem. Ve Emir Zeyd, yani önemli bir hanedandan gelen bir insandan bahsediyoruz. Bu vesileyle aslında Fahri Nisa Zeyd'in de bir prensesse, yani aslında unvanı kazandığını belirtmek de çok önemli bu noktada. Eşinin 1946'da, yani İkinci Dünya Savaşı sonrası, bu sefer Londra'ya tayini çıkıyor diyebilirim ve ailece oraya taşınıyorlar. Bu dönemden sonra özellikle de 70'lere kadar çok kabaca yuvarlayabileceğimiz bir dönemde daha soyuta kayan, artık o figürlerin neredeyse arka planda yok olduğu, hemhal olduğu diyebileceğimiz bir aşamayı da geçtikten sonra daha geometrik soyut kompozisyonlar yapmaya başlıyor ve bunların kendi içinde şöyle hikayeleri de var. Örneğin ilk defa Amerika yolculuğuna gidiyor. Çok uzun bir uçak yolculuğu ve çok yüksek bir yükseklikten, daha doğrusu yeryüzüne baktığında gördüğü ışıltılardan, bütün detayların yok olmasından, figürlerin bir noktaya dönüşmesinden, belki de koca koca tarlaların sadece bir fırça darbesiyle temsil edilebilecek bir lekeye dönüşmesini görüyor, fark ediyor ve bunu bundan çok etkilenerek resmine taşıyor çok doğal olarak. Ve şimdi eşi vesilesiyle Doğu'ya, Bağdat'a defalarca seyahate gidiyor. Bağdat'ın da kendi bir kültür harmonisi var. Ve oradaki hayat, çöl, insanların kıyafetleri, günlük hareketler tamamen ilgisini çekiyor, bunları gözlemliyor ve bütün bu yok oluşları, ışıltıları, o hareketleri resmine taşıyor ve bu vesileyle aslında kendi kendine yol alan bir soyuta doğru ilerliyor diyebilirim. Ve özellikle de Paris'te de sergilerde yer almaya başladıktan sonra zaten Paris ekolü arasında ismi zikredilmeye başlanıyor. Onun açtığı bu yol çok bireysel bir yol. Bir kere Fahri Nisa'yı Türk sanatında nereye koyuyoruz? Bugünden bakarsak eğer çok öznel bir sanatçı, çok şahsına münhasır, bir yandan bir yol açıyor kendine. Bir prenses olmasının getirdiği tabii ki olasılıklar rahatlığı var. Bu kaçınılmaz. Ama bir yandan da bir ve ikinci Dünya Savaşı yaşamış bir popülasyondan bahsediyoruz ve herkes aslında aynı kıtlıkla mücadele ediyor bir yandan da. Bu da bir gerçek. Bu olgunluk döneminden sonra hayatında tabii ki, yani evet, bir prensesin hayatına bakıyoruz. Belki biraz daha pembe bir hikaye bekliyoruz ama oldukça sert bir hayatı var. İnişlerin çıkışların olduğu, hem kendi ailesi üzerinden hem kişinin ailesi üzerinden oldukça büyük trajediler yaşıyorlar ve bunlarla mücadelesi de resimlerinde görünüyor. Hem bazılarının isimlerini de doğrudan okuyabiliyorsunuz, bazılarının da renklerinde duygusunu hissedebiliyorsunuz diyebileceğim takım betimlemeleri var. Onun eserleriyle günümüzde evet biz daha geometrik, lirik bir soyut resim anlayışını görebileceğimiz örneklerle karşı karşıyayız. Fahri Halisa Zeyd çok yaratıcı, çok üretici bir sanatçı. Bu arada yüzlerce resim yapıyor. Yani bugüne evet kalan biz bu sayı yüzlerce diyebiliriz. Belki de bine ulaşmış eseri var diyebileceğim yoğunlukta bir üretimi var. İstanbul Modern'in koleksiyonunda 32 tane resmi var. Fahri Halisa Zeyd'in yapıtı var, çalışması var aslında. Tamamı resim de değil. İçlerinde az önce bahsettiğim o reçine temelli işte kemiklerle yapılmış heykeller de var. Hatta onun tam olarak şu anekdotu çok tatlı. Bir yandan. Şimdi Fahri Halisa Zeyd'in bir prenses olduğu gerçeğini bir kenara koymadan bu hikayenin tam ortasında şöyle bir ona faydası oluyor diyebilirim. Tabii ki olanakları kısıtlanmaya başlıyor Fahri Halisa Zeyd'in ve ilginç bir şey söyleyeceğim. Bir kadın olarak ilk defa o yaştan sonra evde yemek yapmaya başlayan bir prenses Fahri Halisa Zeyd'le karşılaşıyoruz. Bu onun hayatında şöyle bir kapı açıyor. Tavuk yemeği yaparken kemiklerle çok ilgilenmeye başlıyor. Hatta başka etlerin başka kemikleriyle de ilgileniyor. Ve az önce bahsettiğim o reçine içerisinde kompoze edilmiş bütün o hayvan kemikleri bir yandan da bu yemeklerden sonra ortaya çıkabiliyor. Şimdi bir trajedinin aslında onun sanat hayatında hani açtığı bu önemli tünelle özellikle bakmakta fayda var. Bir yandan çok tatlı bir hikaye olduğu için. Şimdi müzemizin belki de en tanınan eserlerinden Cehennemim'i böyle bir küçük bir şekilde hatırlatayım. Şimdi adı bir kere Cehennemim. Belli ki öncesinde kötü bir olay olmuş. Buradan bunu anlıyoruz. Keza öyle. Eşinin bir akrabasının vefatı sonrasında girdikleri gene o olumsuz duygu durumun aslında bir yansıması Cehennemim'de karşımıza çıkıyor. Çok karşıt renklerin boğuştuğu ve çarpıştığı bir eser, bir resim. Kırmızı, sarı ve siyahın bir savaşını görüyoruz aslında diyebileceğimiz. Oldukça ironik, bir yandan tatlı, bir yandan onun o coşkusunu ve tutkusunu belki de sadeleştirecek bir hikayesi var bu resmin. Az önce bahsettiğim üzüntüyle birlikte atölyesine giriyor. Aslında ne yapacağını tam olarak bilmiyor ama karşısına gerçekten o 5 metrelik tuval bezini geriyor ve düşünmeye başlıyor. Ve o sırada bu düşünme hali içerisinde odanın içerisindeki bir kara sineğin hareketi onun bir çeşit yola çıkış noktası oluyor. Ne kadar sıradan hayatla hani sanatın örtüşebileceğine dair doğrudan bir anekdot olması açısından sempatik buluyorum açıkçası bu hikayeyi. O kara sineğin hareketini, tuval üzerindeki hareketini takip ederek bir takım çizgiler oluşturuyor. Ve bu çizgileri daha sonra tamamlayarak bir yandan da o işte renkle, boyayla o lekesel müdahalelerini yapıyor. Tam olarak şöyle anlatıyor. Bir çeşit bilinç dışı bir an yaşıyor aslında. Bir çeşit belki de aşırı odaklanma sayesinde gerçek hayatla olan bağını kaybedecek derecede bir duygu yoğunluğuna girdiğini söylüyor. Ve birkaç saat sonra resmi bitirdiğinde düşünün 5,5 metrelik bir resimden bahsediyorum. Ve ondan sonra aslında karşısında gördüğü şeyden kendi de bir o kadar etkilendiğini söylüyor. Yani böyle bir o resim yapma halinin çok büyük bir duygu patlaması, bir volkana benzetmesi kendisi tarafından da çok meşhurdur bu arada. Böyle bir duygu yükü haliyle bu resmi yapıyor. Bir yandan Cehennemim'in İstanbul Modern için şöyle de çok ayrı bir hikayesi var. Oya Eczacıbaşı'nın bir müze açma fikrini duyan aile, Zeyd'in oğlu bugün Prens Raad, Şirin Devrim kızı. Onlar Cehennemim mi? Oya Hanım'ın, Oya Eczacıbaşı'nın bu tutkusunu gördükten sonraya bir ilham kaynağı, bir başlangıç olsun diye bağışlıyorlar. Ve bu müzemizin aslında ilk eseridir. Bir yandan bütün kayıtlara giren. Başlı başına bizim için çok tatlı bir hikayesi var Cehennemim.
1: 20. yüzyıl Türk modern sanatının uluslararası alanda en güçlü temsilcilerinden ressam Fahrel Nisa Zeyd'in sıra dışı hayatı, sanatı ve eserlerini İstanbul Modern'in küratörü Deniz Pehlivaner anlattı. Hazırlayan Nacide Berber. Prodüktör Cengiz Saral. Kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için programın tüm bölümleri ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: gelse sana. Eve dönerken. Murat Ferman'la evdeki hesap.
1: Değerli dinleyenlerimiz hatırlarlar, bir dönem televizyonlardaki magazin, güncel magazin içerikli programlarda her haber öncesinde şok şok şok gibi enteresan ibarelerle bir adeta teaser, hani merak uyandırıcı slogan atılırdı. Evet, şoklar veya şoklanma veya şoka uğrama, beklenmeyen büyük oranda risk faktörünü içeren olağanüstü gelişmeleri kastediyor. Tabii özel hayatımızda veya magazindeki şokları biz bilmiyoruz veya bilmek istemiyoruz veya burada mikrofonda dile getirmek istemiyoruz, ama esas dile getirmek istediğimiz elbette ekopolitik platformdaki şoklar. Bu şok kavramı aslında çok yeni değil, ama son dönemlerde özellikle Körfez Savaşı'ndan sonra da sıklıkla kullanılmaya başlandı. Petrol piyasaları şoku, altın piyasalarında, altın fiyatlarında yaşanan şok, şimdi yapay zeka çerçevesinde yaşanan yukarı yönlü şok, birdenbire beklenenin çok üstünde bir değer artışı, sonra adeta o değer artışının tekrar başlangıç noktasına dönmesi. Acaba şimdi son saatler içerisinde dünyada sermaye piyasalarında blok satışlar gerçekleşiyor. Acaba yeni bir şoka hazır mı? İşte bakıyorsunuz IMF'nin blok sayfasında, IMF sayfasında, Uluslararası Para Fonu'nda bir blok yazısı yazılıyor. Ve petrol piyasasında yeni bir şok ihtimali, şoklara ne kadar hazırız gibi değerlendirmeler var. Evet, tabii şok söz konusu olduğunda buna karşı dayanıklılık da gündeme geliyor. Esasen ekonomi ve finans dünyası bu konuda daha evvel örneğin stres testi gibi bir takım modeller geliştirmiş ya da korku endeksi gibi farklı endekslerle ya da CDS risk primi gibi farklı hesaplamalar ya da uluslararası derecelendirme kuruluşlarının risk değerlendirmeleri gibi farklı yaklaşımlar ortaya koyuyor. Tabii bunu ülke bazında değerlendirmek de mümkün. Öyle ya, bu şoklara karşı her ülkenin, her ekonomik çevrenin farklı dayanıklılık ve hazırlılık durumu olabiliyor. İşte hal böyle olunca dünyada çok bilinmeyen ama saygın bir endeksi, bir resilience, yani dayanıklılık endeksini de gündeme getirmek gerektiğini düşünüyoruz. Factory Mutual FM olarak kısaca adlandırılıyor. Bir sigorta ve risk değerlendirme şirketi. 13 yıldır FM Resilience Index, yani FM Dayanıklılık Endeksi başlığı altında ülkelerin bu konudaki hazırlık ve dayanıklılık durumuna dikkat çeken bir endeksi paylaşıyor. En son güncel 2026 rakamları da yayınlandı, kamuoyuyla paylaşıldı. Risk yönetimi ve kayıp önleme alanlarında uzmanlaşmış bir sigorta şirketinin tüm dünyaya yayılan geniş operasyonel tecrübe ve birikiminden bahsediyoruz. 130 ülke piyasasının dayanıklılık durumunu 13 yıldan bu yana 0 ila 100 arasında değer kazanan bir endeks üzerinden, puanlanan bir derecelendirme üzerinden dünya kamuoyuyla paylaşıyorlar. Tabii bütün endeksler belirli faktörler çerçevesinde hesaplanır, onlara dayanılarak ortaya koyulur. FM Resilience Index toplam 18 faktör üzerinden hareket ediyor. Bu 18 faktörü de makro faktörler ve fiziksel faktörler iki ana başlık altında topluyor. Makro faktörler enflasyon, internet kullanımı, sağlık harcamaları, lojistik, politik risk, verimlilik, şehirleşme, su stresi, sera gazı salınımı, enerji yoğunluğu ve yolsuzluk kontrolü başlığı altında toparlanırken, fiziksel faktörler, iklim değişikliğine maruziyet oranı, siber güvenlik, iklim riski, deprem riski, yangın risk yönetimi ve iklim risk yönetimi, yani bu konudaki hazırlık meselelerini kapsıyor. Tabii alt kırımları oldukça teknik, şimdi onu açıklamaya veya çalışmaya ne zamanımız ne de programın içeriği el veriyor, ama biz sonuçlara bakacak olursak 2026 sonuçlarına göre bu 130 ülkenin 18 faktör üzerinden ayrıntılı analizi değerlendirmesi sonucunda ilk 5 içinde, yani şoklara karşı, ani gelişmelere karşı, belirtilen iklim değişikliğinden siber güvenlik, deprem riskinden su riskine kadar pek çok konuda en dayanıklı ülkeler arasında ilk 5'e bakalım. İsviçre, Danimarka, Norveç, İsveç ve Singapur ilk 5 sırada yer alıyor. Bunlar şirket ve yatırımcılar bakımından finansal yatırım ve işlem yapma kulvarında en düşük risk teşkil eden, dünyada gelişen belirsizlik ve şok dalgaları karşısında yüksek dayanıklılık profilleriyle, görece yüksek dayanıklılık profilleriyle güven arttırıcı etki doğuran ülke veya piyasalar olarak deklare ediliyor. Tabii bu seneki çalışmada süregelen jeopolitik gerginliklere ve bunların şok yaratma potansiyellerine dikkat çekilmiş, küresel enflasyonda genel bir artış eğilimi not edilmiş ve yapay zeka, YZ başta olmak üzere yaşanan hızlı teknolojik gelişmelerin etkili olduğu değerlendirilmiş. Tabii bu tür gelişmelerde Türkiye'nin durumu nedir? Onu da mutlaka değerlendirmek gerekiyor. Türkiye 100 üzerinden dayanıklılık endeksinde 62 puan endeks değeri alıyor. 130 ülke arasında 55. sırada yer alıyor. En geride kalınan, yani üzerinde çalışılması gereken veya dikkat çekilen klasman sonuçlarına bakıldığında enflasyon faktöründe tahmin edileceği gibi 130 ülke arasında en altlarda 125. sıradayız. Politik risk ve deprem riski faktörlerinde 108. sıradayız. Su stresi, yani su talebinin su kaynaklarını aşması kriteri bakımından da 104. sıraya yerleşiyoruz. Hangi alanlarda dayanıklılığımızı geliştirme, yumuşak karnımızı kuvvetlendirme gereği olduğu bir kere daha ortaya çıkıyor. Tabii dayanıklılığınızın düşük olduğu oranda bunu bertaraf etmek ve buna karşı vaziyet edebilmek için ne yapıyorsunuz? Risk primi veya kazanç şerefiyesi ödüyorsunuz. İşte Türkiye'nin senelerdir dışarıdan gelen sermayeye veya sermayeyi çekmek için, yatırım çekmek için, fon çekmek için yüksek faiz vermesi de bu garabetin görünen yüzü. Evet, şoklara hazırlıklı olmak lazım. Belki de şok hayatın başında ve sonunda ortaya çıkan doğal bir faktör. Öyle ya, bazıları dünyaya gelmenin de bir şok olduğunu ifade ediyorlar. Bir şokla doğuyoruz, şoklarla beraber yaşıyoruz. Sonra da ölüm şokuyla da bu fani dünyaya veda ediyoruz. Bu genel bilgi paylaşımı çerçevesi de değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
0: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
2: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tamide çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
2: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tami.
4: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Konfor, ayrıcalık, teknoloji, güven. Skoda almak için 1 milyon sebep var. Şimdi Skoda Superb ve Skoda Karoq çok özel fiyat avantajlarına ek, tüzel müşterilerimize özel 1 milyon lira için 6 ay vade ve %0 faiz fırsatıyla Skoda showroomlarında. Detaylı bilgi skoda.com.tr'de.
7: Vakıf katılım kredi kartlarıyla motorlu taşıtlar vergisi vade farksız 3 taksit. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
8: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
9: Sizi Fuzul uyar.
8: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
10: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de. NTV Radyo.

0: Bakın. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sunar. Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Aksaray-Nevşehir yolunun 0-31. Kilometrelerinde ve Ankara-Konya yolunun 28-31. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
1: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa takvimi. Bugün 16 Temmuz 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Islık ağaçlarını biliyor musunuz? Doğu Afrika savanlarında yaygın olarak görülen dikenli akasya ağacından söz ediyoruz. Böceklerden zürafalara ve fillere kadar irili ufaklı otçul hayvanların beslenmek için hedeflediği bu ağaç, yapraklarını korumak için karıncalara muhafız olarak tutmuş. Zehirli karıncalar ağacın dikenli soğanlarında barınır, o soğanların üstünde küçük delikler açarak içindeki nektarla beslenir. Böceklerden ya da fillerden ağacın yapraklarını yemeye yönelik en ufak bir hareket olursa, ordu olarak harekete geçen zehirli karıncalar onları ısırıp salgıladıkları zehirle uzaklaştırırlar. Zamanla içi boşalan delikli soğanlar da rüzgarla savrulurken deliklerden girip çıkan havayla ıslığa benzer sesler çıkar. İşte bu yüzden bu dikenli akasya ağaçlarına ıslık ağacı denmiş. Karıncaların ağaçlarda yaşamasının nedeninin savana toprağının yağmurlu mevsimde süngerimsi hale gelmesi, kurak mevsimde ise kuruyup çatlaması olduğu düşünülüyor. Bu nedenle yer altında yuva yapmaları zorlaşan karıncalar ağaçta yaşamayı seçmiş. Ancak büyük hayvanların sayısındaki azalmanın beklenmedik sonuçlar doğuracağı tahmin ediliyor. Büyük hayvan tehlikesi azalınca ağaçların zehirli karıncalarla yaptığı işbirliğini bozacağı, bunun da tüm ekosistemler üzerinde karmaşık ve zincirleme etkiler yaratacağı düşünülüyor.
2: Doğa takvimi.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Reklam.
5: Zamanı geldi. Yönetim ücreti ödemeden yatırım yapmak istediğim için ben de artık QNB'ye geçiyorum.
6: Piyasada bir ilk olan yeni müşterilere özel QNB Portföy YMK Para Piyasası TL özel fonuyla yatırımlarını %0 yönetim ücreti avantajıyla değerlendirmek isteyenler. Sizi de QNB şubelerimize bekleriz. Detaylı bilgi qnb.com.tr'de. QNB'ye geçiyorum.
7: Hyundai'niz için bakım, sizin için avantaj zamanı. 5 Haziran 18 Temmuz tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, periyodik bakımlarda %20 indirim avantajından faydalanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
8: Emekli maaşını Yapı Kredi'ye taşı, anında 30 bin liraya varan nakit promosyon kazan. Yapı Kredi Mobil'den, şubelerimizden veya müşteri iletişim merkezini arayarak hemen başvur. Detaylar yapıkredi.com.tr'de.
9: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
10: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
11: Saç kurutma makinesi deyince Vatan.
10: Ziraat Katılım Bankkart Temmuz ayında da kazandırıyor. Farklı sektörlerde yapacağınız harcamalarda 20.000 TL'ye varan Bankkart Lira hediye. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Reklam.
2: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
12: Sıcaklıklar pazar gününden itibaren daha yüksek değerlere çıkacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık 31 derece, Bursa 33 derece. İç Anadolu açık, Sivas, Niğde boyunca rüzgar daha sert esiyor. Ankara 31 derece. Ege'de rüzgar sert, sıcaklık 36-37 derecelerde. Akdeniz güneşli, %65'lerde olan bağıl nem nedeniyle sıcaklık Adana ve Mersin'de 43, Antalya'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'de Samsun-Artvin kesiminde sağanak geçişi olacak. Batı Karadeniz ise kısa süreli yağışlı. Samsun 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Muş'ta şiddetli yağmur devam edecek. Erzurum 27, Malatya 34 derece.
2: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
0: Burası NTV Radyo. Saat 20.

0: Merhaba, saat 20 oldu. NTV'den haber bülteni zamanı demek bu. Öne çıkan haberlerimize bakalım ve bültenimize hemen başlayalım. Bugün ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu daha düzenlendi. Aralarında şarkıcı Sıla, İlyas Yalçıntaş, yapımcı Fatih Aksoy'un da bulunduğu bazı isimler gözaltına alındı. Bu operasyona dair son bilgileri, son durumu ekrana taşıyacağız birazdan. Kamuoyunun yakından takip ettiği bir başka soruşturma, Ahbap Derneği'ne yönelik olan soruşturma. Orada da bazı yeni gelişmeler var. Derneğin tüm mal varlığına el koyuldu. İddialar var, ifadeler ortaya çıkıyor. Paylaşacağız ayrıntılarını. Teröristsiz Türkiye sürecinde partiler arasında görüşme trafiği iyice hızlanmış durumda. DEM Parti heyeti AK Parti'den sonra MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de görüştü. Bazı açıklamalar da yapıldı sürece ilişkin ve Teröristsiz Türkiye sürecinin yasal altyapısına yönelik olan açıklamaları ve gelinen noktayı da paylaşacağız. Arjantin yenik duruma düştüğü maçta İngiltere'yi 2-1 yendi ve finalde İspanya'nın rakibi oldu. Dünkü maç Messi'nin olağanüstü oyunuyla dünya basınında hangi manşetlerle kendine yer buldu ona da bakacağız. İngiltere ile bir canlı bağlantı planladık. NTV'den habere başladık. Teröristsiz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken siyasi partiler arasında görüşme trafiği var. DEM Parti AK Parti ile görüştükten sonra Milliyetçi Hareket Partisi ile de görüştü ve DEM Parti heyetinden önemli açıklamalar geldi.
1: Teröristsiz Türkiye süreci için hayata geçirilecek yasal düzenleme konusunda görüşme trafiği hızlandı. Çarşamba akşamı Beştepe'de AK Parti ile görüşen DEM Parti heyeti bu kez MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli'nin meclisteki makamında gerçekleşen görüşmede DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer aldı. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede Teröristsiz Türkiye süreci kapsamında meclis gündemine gelmesi beklenen yasal düzenleme ele alındı. Kritik görüşmelere ilişkin DEM Parti'den önemli açıklamalar geldi. DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre Bahçeli heyetle yaptığı görüşmede sürecin arkasında olduğunu belirtti ve kararlılığını vurguladı. DEM Parti kurmaylarının açıklamasına göre AK Parti heyeti ise meclis tatile girmeden yasanın çıkması gerektiğini belirtti. Kurmaylar ortada henüz bir taslağın olmadığını da açıkladı. Süreç yasasının istenmesi durumunda meclise ortak imzayla verilebileceğini bildiren DEM Parti kurmayları yeter ki ön mütabakat olsun, görüşmeler sürüyor dedi.
0: Bir süredir devam eden ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda bu sabah yine bazı ünlü isimler gözaltına alındı bilgisi geldi. Aralarında şarkıcı Sıla var, İlyas Yalçıntaş var, yapımcı Fatih Aksoy var. Pek çok isim. Toplam 25 kişiden söz ediyoruz gözaltı kararı olan. Şimdi NTV ekibinden İlkay Dikici ile konuşalım bu haberi. Gözaltılarda ve sağlık kontrollerinde son durum ne?
2: Seda Üretir, 19 kişi gözaltında. Sağlık kontrolündeki son durumsa 12 kişi adli tıp kurumunda uyuşturucu örneği verdiler. Şu dakikalarda savcılıktalar. Soruşturma yürüten savcının bir karar vermesini bekliyorlar. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmayı başlattı. Ünlülere yönelik bir uyuşturucu soruşturmasıydı bu ve 25 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 19 kişi gözaltına alındı. Aralarında şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Sıla Gençoğlu, Ateş İnce, Aybüke Alberi gibi isimler bulunuyor. Bu isimler ilk olarak Seyrantepe'de Hamidiye İtfaiye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde bir sağlık kontrolünden geçirdiler. Ardındansa adli tıp kurumuna götürüldüler. Hatırlanılacağı üzere Ekim ayından bu yana ünlülere yönelik bir uyuşturucu operasyonu yürütülüyor. Bu operasyonlar kapsamında da yürütülen bir süreç var. Bu süreçte yine bu operasyonda kullanılmış oldu. Adli tıp kurumunda saç, kan ve diğer örnekleri veriyorlar. Uyuşturucu testi yapılıyor bu soruşturma kapsamında gözaltına alınan kişilere. Yine bu soruşturmada da gözaltındaki ünlü isimlere de yine uyuşturucu testi verdiler. 12 isim: İlyas Yalçıntaş, Ateş İnce, Sıla Gençoğlu, İrem Haznedar, Asude Mercan'ın bulunduğu 12 kişi şu dakikalarda savcılıkta, savcılığın bir karar vermesini bekliyor. Mehmet Fatih Aksoy ve Hazal Eylem İpek Şafak da jandarmadaki ve adli tıp kurumundaki işlemlerin ardından serbest bırakıldı. Diğer 5 kişinin ise ifade işlemlerinin ardından adli tıp kurumuna götürülmesi bekleniyor. Yine orada da uyuşturucu testi verecekler. Sonrasında ise tekrar savcılığa sevkleri yapılacak. Savcılığa geldikten sonra ise savcılığın bir karar vermesi bekleniyor. İki karar var. Ya adli kontrol şartıyla isimler serbest kalacak ya da savcılık tutuklama talebi isteyecek. İlerleyen saatlerde de bununla ilgili savcılıktan da bir karar çıkacaktır Seda Üretir.
0: Dikici anlattı. Bu dikkat çeken konuya ilişkin ünlülere yönelik soruşturmaya ilişkin, uyuşturucu soruşturmasına ilişkin ayrıntıları. Daha dikkat çeken konuysa kamuoyunun yakından takip ettiği Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma. Orada da yeni gelişmeler var. Derneğin tüm mal varlığına el koyuldu. İddialar ve ifadeler de tek tek ortaya çıkmaya başladı.
3: Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen şarkıcı Haluk Levent hakkındaki en çarpıcı iddia, başkanı olduğu derneğe bağışlanan 990 milyon liralık yardım parasıyla bahis ve kumar oynadığına yönelikti. Derneğe deprem sonrasındaki 2 yıl boyunca yurt dışından yaklaşık 210 milyon lira bağış toplandığı, ancak bu paraların kayda geçirilmediği ortaya çıktı. Çarpıcı detay MASAK raporuna yansıdı. Haluk Levent savcılık sorgusunda deprem döneminde yaklaşık 4.3 milyar lira bağış toplandığını söyledi. Soruşturmada bu paraların kullanımı, dernek hesapları üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen para transferleri, çek ve senet işlemleriyle mali usulsüzlük iddialarını kapsıyor. Mali usulsüzlüklerden biri Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile ilgili. Kaya, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen para transferleriyle taşınmaz devirlerinin Haluk Levent'in talimatı doğrultusunda yapıldığını öne sürdü. Levent'in kendini kullandığını ifade etti. Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin de ifadesinde banka hesabının Levent'in talimatıyla kullanıldığını ve hesabından Yeliz Kaya'ya 210 milyon lirayı aşan para gönderildiğini öne sürdü. Diğer taraftan Haluk Levent'in iş insanı Hüseyin Başaran'dan aldığı 68 taşınmazı, daha önce borç aldığı şüphelilerden iş insanı Esin Önder Çağlayan'a devrettiği ortaya çıktı. Çağlayan ifadesinde Levent'in kendisine 2 milyar 100 milyon lira borcu olduğunu söyledi. Konteyner üreticisi iki iş insanının da dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirlendi. İddiaya göre Haluk Levent, deprem bölgesi için sipariş ettiği konteynerların parasını vermediği iş insanlarını 70 milyon lira dolandırdı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinden yansıyan çarpıcı detaylar da var. Tutuklanan Nurdan Eriş, Haluk Levent'le 2018 yılında İsviçre'de evlendiğini, Levent'in borçları için İsviçre'deki şirketine 30 milyon franga sattığını ve tüm parasını tükettiğini öne sürdü. İfadesinde beni kandırdı dedi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sevda Kurtsa, Levent'in evlilik vaadiyle kendisini kandırdığını ve Levent'e 90 milyon lira para kaptırdığını iddia etti. İfadesinde borçların bitsin evleneceğiz diyordu. Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim dedi.
0: 15 Temmuz darbe girişimine giden yol ve o gün yaşananlar TRT'nin Asırlık Gece isimli dizisinde anlatıldı. Aynı zamanda bir belgesel niteliğinde olan dizide o gecenin kritik isimlerinden Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Koruma Başkanı Muhsin Köse'nin ilk kez anlattıkları dikkat çekiciydi.
4: O gece bu bedeli ödemeye hazırdık. Ailemden helallik istedim. Helalleştik.
5: 15 Temmuz darbe girişimi öncesi ve o gün yaşananlar TRT'nin Asırlık Gece ismindeki dizisinde dakika dakika anlatıldı. O dönem MİT müsteşarı olan Hakan Fidan, kuruma gelen kritik ihbar sonrası nasıl harekete geçtiklerini ilk kez açıkladı.
6: Arkadaşlar geldiler, dediler ki efendim, yani nizamiye bir şahıs geldi, binbaşı olduğunu söylüyor karavacılıktan ve bu akşam size yönelik bir operasyonun olacağını söylüyor. Ben genel kurmaya gittim.
7: Emir As subayım geldi, MİT müsteşarının benimle görüşmek istediğini bildiren bir not verdi.
6: Daha büyük bir operasyonun parçası olabilir ifademden sonra Genelkurmay Başkanımız dedi ki o zaman biz sizi rahatlatalım. İkinci bir emre kadar Türkiye'deki bütün askeri uçuşları yasaklattı.
8: Oturup durumu değerlendirdik. Yani bu durum ne olabilir, ne olmaz diye. Orada dedik bütün hava sahasını kapatalım.
5: O dakikadan sonra 2016'da Kara Kuvvetleri Komutanı olan Salih Zeki Çolak, Kara Havacılık Komutanlığı'na gönderildi.
9: Kendisi dedi ki pideleri 1. Kara Havacılık Alayı'na git. Oraya git, orada pilotlar varsa onlarla konuş. Hatta çaylarını iç, sohbet et, ağızlarından laflar almaya çalış falan diye.
5: Hakan Fidan durumu değerlendirdikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da bilgilendirmek için aradığını da anlattı.
6: Artık Cumhurbaşkanımıza da bir bilgi verilmesi gerekiyor.
10: Hakan Fidan aradı beni. Sayın Cumhurbaşkanımızın durumunu sordu. Özel bir adreste olduğumuzu kendisine söylediğimde.
6: Sizin dedim durumunuz nasıl? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Tamam dedim. Biz hani bir konu üzerindeyiz. Belki bir müddet sonra bir hani somut konu olunca size döneriz.
10: Aynen şu ifadeyi kullandı Hakan Fidan. Serseri mayın var. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz.
5: Belgesel dizide bu aşamadan sonra darbe girişiminin nasıl ilerlediği ve bastırıldığı yine kritik isimlerin tanıklığıyla anlatıldı.
0: Büyük Birlik Partisi kurucusu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada bazı gelişmeler var. Dosyaya giren yeni deliller olaydaki FETÖ izini ortaya koyuyor.
11: Şu anda helikopterdeyim.
1: Büyük Birlik Partisi kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada Fethullahçı terör örgütünün rolünü ortaya koyan ve soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni delillere ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimleri Adil Öksüz, Harun Biniş ve Kemal Batmaz'ın kazadan hemen önce ve sonra örgütün Hava Kuvvetleri mahrem yapılanması üyeleriyle gerçekleştirdiği şüpheli seyahat ve görüşme trafiği deşifre edildi. İtirafçı beyanlarında örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiği iddia edildi. Mahrem imamlar arasındaki baylok yazışmalarında ise olayın ardından tereyağından kıl çeker gibi işin halledildiği ifadesinin kullanıldığı belirlendi. Muhsin Yazıcıoğlu 2009'daki yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak Kahramanmaraş'taki mitinge katılmıştı. Helikopter Kahramanmaraş'taki mitingin ardından Yozgat'ın Yerke ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Göksun'da düşmüştü. Kazada Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi hayatını kaybetmişti. Dosyanın Ankara'ya gönderilmesinin ardından soruşturma derinleştirildi. Pazartesi günü 10 ilde 30 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar dışında 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi. Ortaya çıkan şüpheli uçuş hareketleri, mahrem imamlar arasındaki yoğun trafik, kripto haberleşme kayıtları ve itirafçı beyanları doğrultusunda genişleyen soruşturmada gözaltı süreci tamamlandı. Soruşturma kapsamında ikisi cezaevinde tutuklu bulunan 29 şüphelinin soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesi bekleniyor.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak mutlan tartışmaları sonrasında gözler artık 20 Temmuz tarihine çevrildi. Çünkü o gün adli tatil başlayacak ve Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel de o güne kadar mutlak butlan konusunda Yargıtay'dan bir karar gelmezse yeni parti kuracağını söylemişti. CHP yönetimi ise Özel'e yeni parti kurması konusunda tepki gösteriyor.
12: İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Güzel, bir isim olana kadar yeni parti diyelim.
13: Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmenin hiç kimseye bir faydası yoktur. Kayyumcu olan arkadaşlarımız, butlancı olan arkadaşlarımız, aynı zamanda bölücü olan arkadaşlarımız pozisyonuna düşerler.
1: Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yeni parti tartışması yaşanıyor. Olağanüstü kurultay çağrısı yanıt bulmayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kuracaklarını bildirmişti. CHP sözcüsü Müslim Sarı'dan o karara tepki geldi.
13: Buyurun arkadaşlar, kongrelerimiz başlıyor. Arkanızdaki halk desteğiyle beraber gelin kongrelere katılın. Gelin siyasal mücadele yapalım.
1: Özel yargıdan mutlak butlan ve olağanüstü kurultay konusunda beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracak. Bu konuda kritik tarih 20 Temmuz. Adli tatilin başlamasıyla birlikte yeni parti adımları hızlanacak. yeni partinin yaklaşık 80 milletvekiliyle kurulabileceği belirtiliyor. Partinin ismi de belirlendi. Özgür Özel ismi açıklamadı ama ipucu verdi.
12: Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır.
1: Nefes gazetesinin haberine göre Özel'in partisinin ismi yeni parti olacak. Öte yandan CHP, MYK, Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize il başkanlarını görevden aldı. Daha önce il başkanları görevden alınan 7 ile atama yapıldı. Polis çevirmesini görünce kaçtı. Dur ihtarına uymadı. İstanbul'daki film gibi kovalamaca polis kamerasına an be an yansıdı. Ayrıntılar birazdan ana haberde.
0: İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. Son iddia şu: Amerikan ordusu İran'ın enerji altyapısını hedef alırsa Tahran Yemen'deki Husilerden bazı taleplerde bulunacak. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ne isteyecek Tahran yönetimi Husilerden Ali?
14: Bab-ül-Mendeb Boğazı'nın kapatılması noktasında bir istek olduğu uluslararası basına yansımıştı. Bu aslında biliniyordu Seda. İranlı askeri uzmanlar ve güvenlik kaynakların da yaptıkları tüm değerlendirmelerde Bab-ül-Mendeb Boğazı'nın da Hürmüz Boğazı gibi kapatılacağı noktasında güçlü bir masadaki seçenek olarak zaten değerlendiriliyordu. Ancak 6. günündeyiz ve askeri tırmanış, askeri gerilim devam ediyor ve bugün içerisinde de İran'ın güneyine yönelik ABD hava saldırıları devam etti. Şu ana kadar Hürmüzgan, Bender Abbas ve Geçm Adası ABD hava saldırılarında hedef oldu. Ve bu noktalarda bulunan gözetleme kuleleri ve sahil karakolları ABD güçleri tarafından hedef alındı. Gece saatlerinde ise yine bu saldırıların şiddetini de artarak devam ettiğini görüyoruz. İran'ın Hürmüz boğazına bir alternatif olarak Hint Okyanusu'na açılan bir kapısı olan Çağbahar bölgesi de yine bu saldırılarda yoğun bir şekilde hedef alınıyor. Körfez'de bir petrol tankerinin insansız hava aracıyla hedef alındığı bilgisi var. Basra limanında bekleyen bir petrol tankeriydi ve Basra limanı da şu an için petrol ihracatını askıya almış durumda ve şu ana kadar Körfez'de en az 9 gemi hedef alındı Seda. Bunlar arasında petrol tankerleri de bulunuyor. İran Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama var. ABD'nin saldırıları savaş suçu olarak nitelendirildi. Uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi dışişleri açıklamasında ve ABD'nin diplomatik anlaşmaları ve uluslararası sözleşmeleri açıkça ihlal ettiği belirtildi. Ve öte taraftan da Körfez ülkelerinden bir talep geldi bir kez daha Tahran yönetiminden. İran'a yönelik saldırılarda kendi topraklarını kullandırmamaları noktasında Dışişleri Bakanlığı'ndan bir tepki de gelmiş oldu. Sen de bahsettin, Yemen kaynakları ve uluslararası basında da yer aldı. Bab-ül-Mendeb Boğazı'nın kapatılmasının güçlü bir seçenek olarak ele alındığı şeklinde ve İran'ın da eğer ABD yönetimi enerji altyapılarına yönelik saldırılar düzenlerse Bab-ül-Mendeb Boğazı'nı kapatmaya hazır olun şeklinde bir talimat verdiği iddia edildi. Bu beklenti de vardı zaten ve Yemen'de Ensarullah Hareketi'nin lideri olan Abdülmelik El-Husi'den de dikkat çeken açıklamalar geldi. Riyad yönetimini hedef aldı. Geçtiğimiz günlerde Sana Hava Limanı'na yönelik bir hava saldırısı gerçekleşmişti. İran'a ait bir uçak, Mahan Air uçağı Sana Havaalanı'na iniş yapmak istedi. Ancak Suudi Arabistan güçleri Sana Havalimanı'na yönelik bir hava saldırısı düzenlemişti. Buna karşılık olarak Yemen'deki Husi güçler de Suudi Arabistan'a bir saldırı düzenlemişlerdi. Bir gerilimin de Yemen cephesinde başladığını görüyoruz. Abdülmelik El-Husi artık sahada yeni bir denklem var ifadesini kullandı ve eğer Sana'yı vurursanız biz de Riyad'ı vururuz. Bir limanımız eğer hedef alınırsa biz de sizin limanınızı hedef alırız şeklinde bir çıkış geldi. Öte taraftan Bab-ül-Mendeb Boğazı önemli bir koz olarak Yemen'in elinde duruyor ve İran'da bu noktada çağrılar yapılıyor. Yapılan değerlendirmelerde de yine Hürmüz Boğazı gibi Bahru Mendeb'in de kapanması noktasında değerlendirmeler var. Bu noktada çağrılar var. Hürmüz Boğazı düğümü ise çözülmüş değil. ABD'nin Hürmüz Boğazı'na kıyısı olan bölgelere yönelik saldırıları 6. gününde devam ediyor ve bugün gün içerisinde Hürmüzgan, Bender Abbas ve Beşm Adası'na yönelik hava saldırıları devam etmese de.
0: Peki Ali Çabuk'un da söz ettiği gibi sadece Amerika'nın İran'ın enerji altyapısı değil, Amerika Birleşik Devletleri bunun dışında operasyonu genişletip İran'ın adalarına yönelik de harekatlar düzenleyebilir. Amerikan basını bunun seçenekler arasında olduğunu da yazdı.
5: Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri basını Washington yönetiminin operasyonlarını farklı alanlara genişletebileceğini yazdı. Wall Street Journal'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkinlere dayandırdığı haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın önündeki seçenekler arasında daha yoğun hava bombardımanları, İran'ın adalarının

0: dışlamadıklarını söyledi. Trump, İranlıları yeterince zayıflatırsak bunu yaparım ifadesini kullandı. Uzmanlar, Hark Adası'nın veya İran'a ait diğer küçük adaların ele geçirilmesinin Amerika Birleşik Devletleri için askeri açıdan mümkün olduğunu söylüyor. Ancak ele geçirildikten sonra adalarda Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin konuşlanması gerekecek ve bu durumda söz konusu noktalar İran anakarasından yapılacak saldırıların doğal hedefi haline gelecek. Ayrıca adaların ele geçirilmesinin İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tehdit etmesini de durdurmayacağı belirtiliyor. Bu tarz bir operasyon için yalnızca ilk aşamada bile en az 5 ila 10 bin askeri personelin gerekeceği tahmin ediliyor.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna'da. Fidan Kiev'e ulaştığı gece Rusya yeniden Ukrayna'nın başkentine saldırmıştı. Bakan Fidan da Ukraynalı mevkidaşıyla görüştükten sonra basın toplantısındaki ilk gündem başlığı bu oldu.
2: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kiev'e ulaşmasından birkaç saat sonra Rusya bir kez daha Ukrayna'nın başkentine hedef aldı. İki kişi hayatını kaybetti. Sabah Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile görüştü. İlk günden bu saldırıydı.
3: Dün akşam hareketli bir geceydi. Bakan Bey de burada yaşananları gördü, duydu. Maalesef üst düzey bir ziyaret olmasına rağmen bu teröristleri durdurmaya yetmedi.
2: Hakan Fidan saldırıyla ilgili konuşmadı ancak son dönemde sahadaki tırmanıştan duyduğu endişeyi aktardı. Yeni bir müzakere masası kurulabilecek mi sorusuna Alaska zirvesinin sonuçlarıyla yanıt verdi.
4: Müzakere pozisyonunuzda nerede duruyorsunuz? Soruyu da Sayın Putin'e yönelttim. Kendileri yani Alaska'da Amerika ile üzerinde mutabık kalan genel çerçevenin yani orada deklare ettikleri genel çerçevenin hala arkasında olduklarını ifade ettiler. Tabii burada Ukrayna için kabul edilemeyecek hususlar var.
3: Bizim için bu durumun askeri olarak çözülmesine ilişkin perspektif görmüyoruz. Ukrayna toprak bütünlüğünü zedeleyecek hiçbir çözümü kabul etmez.
2: Alaska'daki zirvede ABD ve Rusya arasında Donbas'ın Moskova'ya bırakılması, Zaporijya, Herson, Harkov'da ise mevcut cephe hattında kalınması mutabakatı vardı. Ukrayna bunu kabul etmemişti. Fidan saldırıların genişleme riskine dikkat çekti. Karadeniz'de seyir güvenliğine vurgu yaptı.
4: Karadeniz'deki seyir sefer emniyetinin savaşın tırmanmasından dolayı tamamıyla ortadan kalkmış olması açıkçası çok endişe verici. Gerek Ukrayna gerek Rusya gerek bütün ülkeler için önemli olan birkaç tane kritik alanda moratorium ilan edilebilir, hedefler vurulmayabilir. Nedir? Karadeniz güvenliği ve enerji güvenliği olmak üzere.
2: Sibiha, Karadeniz'in güvenliği konusunda yeni bir adımın atıldığını duyurdu. Buna göre Birleşmiş Milletler Uluslararası Deniz Örgütü'nden bir komisyon sonbaharda ihlalleri tespit etmek için bölgeye gidecek. İki bakan İstanbul'da kurulabilecek olası bir müzakere masasının formatı ile ilgili görüşünü de aktardı. Fidan İstanbul'da kurulan teknik komitelerin çalışmalara devam edebileceğini söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı ise müzakerelerin lider düzeyinde olması gerektiğini tekrarladı.
1: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ki evde çok sayıda ikili görüşme de yaptı. Örneğin Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Budanov, Kırım Tatarlarının milli lideri Mustafa Kırımoğlu ve Kırım Tatar Meclis Başkanı Refat Çubarov'la da bir araya geldi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan. Gülistan Doku'yu bilmeyen yok. Gülistan Doku 6 yıl kayıp olarak devam ettikten sonra sonunda cinayete dönen soruşturmadaki genç kız ve başsavcılık Gülistan'ın kaybolduğu gün görev yapan tüm zırhlı araçların tespit edilmesini istedi. Hatırlayacaksınız soruşturmada dönemin valisi, Tunceli valisi tutuklu. Başsavcılık hatta o tarihte o araçlarda, o zırhlı araçlarda görev yapan tüm personelin isim listesini de talep etti. Bu arada hala 30 kişilik özel bir ekip de Gülistan'ın cenazesini arıyor.
0: Zırhlı araçlar incelenecek, araçlarda Gülistan Doku'ya ait bir iz aranacak. Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan Gülistan Doku soruşturması Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından

0: ardından yapılan operasyonla cinayet dosyasına dönüştü. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner'de oğlu Mustafa Türkay Soner'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı. Eski vadiyle ilgili soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı önemli bir adım attı. Gülistan'ın kaybolduğu 5 Ocak 2020 tarihinde il merkezinde görev yapan tüm zırhlı araçların incelenmesini talep etti. Savcılık, zırhlı araçların seyir ve görev emirlerini istedi. Tespit edilecek tüm zırhlı araçların ayırt edici özelliklerinin de istendiği yazıda, araçların plaka ve sivil plakalarıyla renginin belirlenerek gönderilmesi talep edildi. Ayrıca araçlarda görevli personelin isim listesi de istendi. Gülistan'ın kaybolduğu gün olay yeri ve yakın güzergahında görevlendirilen araçların farklı bir güzergahta olup olmadığı belirlenecek. Rutinin dışına çıkan bir araç tespit edilirse bu araçta Gülistan'a ait iz aranacak. Tunceli Jandarma Komutanlığı'na bağlı 30 kişilik özel ekipte çalışmalarını sürdürüyor. Özel ekip daraltılmış bas kayıtları ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden hareket ederek belirlenen alanlarda yeraltı görüntüleme cihazlarıyla tarama yapıyor. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre Gülistan'ın cenazesi aranıyor.
1: Çocuk suçlular bir süredir gündemde. Bu konuda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, koruyucu ve önleyici mekanizmaları güçlendirdiklerini söyledi. NTV yayınına katılan Göktaş, meclis gündemindeki yeni düzenlemeyle çocuk adli sürece girdiği anda Milli Eğitim ve Aile Bakanlıklarının bilgilendirileceğini de belirtti.
2: Koruyucu ve önleyici mekanizmalarımızı çok güçlendiriyoruz. Bu bakımdan özellikle çocuğun suça sürüklenmeden önceki riskleri olduğu andan itibaren riskleri minimize etmek, riskleri ortadan kaldırma amacımız. Yargı bir çocukla ilgili bir adli karar, bir karar verdiği andan itibaren ya da bir çocuğun adli sürece girdiği andan itibaren hem Milli Eğitim Bakanlığı hem Aile Bakanlığı aynı anda bilgi verecek.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, meclis gündemindeki suç işleyen çocuklarla ilgili düzenlemeyi NTV yayınında değerlendirdi. Düzenlemeyle önleyici tedbirlerin de hayata geçirileceğini söyledi.
2: Yani bir çocuk bir defaya mahsus bir suça bulaşıyor, ufak ya da büyük. En başında bu sürece dahil oluyoruz biz. Ve bu çocuğun o süreç mekanizmasında hangi rehbere, hangi destek mekanizmasına ihtiyacı varsa en başından itibaren vermeye başlıyoruz. Dolayısıyla amacımız aslında çocuğun suça sürüklenmeden önceki halini, yani suça sürüklenmesini önlemek ve süreci en başından takip etmek.
0: Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na yönelik başvurulara ilişkin son verileri de paylaştı.
2: Türkiye genelinde 290.213 başvurumuz var. 18-29 yaş arasında sunduğumuz bir destek. Ve bu kapsamda da biliyorsunuz 25 yaş altında 250 bin liralık, evet. 26-29 yaşında da 200 bin liralık bir destek sunuyoruz. Peki kaç tane bebeğimiz oldu? 15.101 bebeğimiz oldu dün akşam itibariyle.
1: İstanbul'da film gibi bir kovalamaca yaşandı. Adres Başakşehir'di. Bir sürücü polisten kaçtı ve uzun uğraşlar sonucu yakalandı. Sürücüye 200 bin lira polisten kaçma cezası kesildi ve sürücünün herhangi bir suçu tespit edilemedi.
3: Polis çevirmesini görünce aniden kaçmaya başladı. Dur ihtarına uymadı. İstanbul Başakşehir Otosanayi Sitesi içerisinde kovalamaca başladı.
4: 7809 merkez sanayinin tek giriş çıkışı var. Gelen ekip kapıyı kapatsın, tamam, sanayi içerisinde.
3: Ara sokaklardaki takip dakikalarca devam etti. Yakalanan sürücü de ilk tespitlere göre bir suç unsuruna rastlanmadı. Ancak trafik polisinden kaçtığı için karayollara trafik kanunu uyarınca 200 bin lira para cezası verildi. Aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Trafik şube ekiplerinin yaptığı denetimlerde gürültü kirliliğine neden olan ve abartı egzoz kullanan sürücüler de belirlendi. Toplam 316 bin lira tutarında ceza uygulandı. 7 araç trafikten men edildi.
1: Altın fiyatları Orta Doğu'daki savaşın başından bu yana çok hareketli. Son durumda ons fiyatında aylık düşüş %6,5'tan fazla oldu. İçeride ise gram altın 6000 lira civarında. Peki nereye gider? Kısa vadede yeni bir yükseliş trendi örneğin görülebilir mi? Bakalım.
0: Altın fiyatları kritik seviyedeki seyrini sürdürüyor. Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere ilişkin haber akışı, varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasının yeniden devreye alması ve bölgede karşılıklı saldırıların sürmesi petrol fiyatlarını yüksek tutuyor. Bu durumda enflasyon endişeleri ve yüksek faiz beklentileri korunuyor. Söz konusu gelişmeler altın fiyatlarını baskılıyor. Ons altın 4000 dolar sınırında işlem görüyor. Altının ons fiyatında aylık düşüş %6,5'tan fazla.
5: Hani savaşta tekrar görüşeceğiz, İran'la tekrar müzakere haline geçeceğiz gibi açıklamaların piyasada çok da kıymeti harbisi kalmadı. Biraz daha data odaklı gidiyor. Bir tarafta petrolü takip ediyoruz, petrol fiyatlarını. Bir de Kevin Walsh'la yeni başlayan Fed patronuyla devam eden FED'i dikkate alıyoruz.
0: İçeride gram altınsa 6000 lirada tutunmaya çalışıyor. Gram altın 29 Ocak'ta 7954 lirayla rekor seviyeye çıkmıştı. Bu tarihte altın alan yatırımcılar yaklaşık %25 zararda.
5: Altın rakamları nereye gider? Şimdi kısa vadede işte ister istemez vatandaşlar bunu merak ediyor. Ne olur, ne biter? Eğer burada işler iyi giderse Ağustos sonu, Eylül başı gibi yeni bir yükseliş trendi görebiliriz. Yani 4000 dolar üzerinde bir kalıcılığın daha çok böyle 4500 dolarlara doğru evrildiği yeni bir altın fiyatı görebiliriz.
1: Bizim mutfak kültürümüzde her yemek önce soğanın kavrulmasıyla başlar. Yani diyebiliriz ki soğan en temel gıdamızdır. Ve o en temel gıda genelde patatesle birlikte pazarın en ulaşılabilir gıdasıdır. Ama son bir ayda fiyatı ikiye katlandı. Ve soğanın kilosu 50 lirayı geçti. Peki ne oldu? Neden böyle bir ayda soğanda fiyat yükseldi? Normale döner mi bu fiyat? Dönerse ne zaman döner? İzleyelim.
6: Doğrarken ağlatmıyor, alışverişe ağlatıyor.
7: İnce ince doğranıyor, salataya, köfteye lezzet veriyor. Ancak bugünlerde bir kilosu 50 lirayı aşan fiyatıyla gözleri yaşartıyor.
8: Soğan, patates uçtu gitti.
9: 4 kilosu 200 küsür liraydı. Pahalı.
10: Soğan fiyatları şu bir ay içinde 30 lira birden arttı. 25 liralık soğan şu an 55-60 liraya geliyor hale. 3 kilo alacağına yarım kilo, 1 kilo alıyor.
7: Türkiye'nin farklı bölgelerinde soğan hasadı başladı. Ancak tezgaha ulaşan mahsulün miktarı talebe göre düşük kaldı.
11: Bu sene Türkiye'nin tamamında soğan az olduğu için soğan fiyatları yükselişe geçti. Soğan ekimi düştü, azaldı. Bu yıl havaların çok yağışlı, serin gitmesinden dolayı bitki sayısı azaldı.
7: Soğan fiyatlarındaki ani artış üzerine Ticaret Bakanlığı 1 Eylül'e kadar ithalatın önünü açan bir karar aldı. Gümrük vergisi yaklaşık %50'den %5'e düşürüldü.
11: Şu an ülkemize tırlarla İran'dan soğan girmekte. Önceki günlerde Azerbaycan'dan, Özbekistan'dan ve Mısır'dan soğan bağlantıları yapıldı. Kışlık soğanlar başlayacak Eskişehir'de, Konya, Günak, Ereğli'de, Polatlı'da ta 10. ayın sonuna kadar hasat devam edecek. Yavaş yavaş aşağı düşecek.
7: Üretici ve aracılar kışlık soğan hasadı ile birlikte ithalata gerek kalmadan fiyatların dengesini bulacağını belirtiyor.
1: Fenerbahçe'nin yeni transferi Mason Greenwood Türkiye'ye geldi. İngiliz yıldızı epey kalabalık bir taraftar grubu havalimanında karşıladı.
12: Fenerbahçe Mason Greenwood'a kavuştu. Sarı lacivertli taraftarlar İngiliz futbolcuyu karşılamak için İstanbul Havalimanı'na akın etti.
13: Ole! Ole! Aziz Yıldırım! Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım! Ole!
12: Greenwood da çıkışta sarı lacivertlilerle bir araya geldi. İngiliz yıldız Fenerbahçe'de 11 numaralı formayı giyecek. 4 yıllık sözleşme imzalayan Greenwood yıllık 10 milyon euro kazanacak. Fenerbahçe Marsilya'ya 3 taksitte toplam 39 milyon euro ödeyecek. 24 yaşındaki İngiliz, kulüp tarihinin en pahalı futbolcusu olarak da tarihe geçti. Bir önceki rekor 28 milyon euroluk Matteo Guendouzi transferine aitti. Kariyerine Manchester United'da başlayan Mason Greenwood, İspanya'da Getafe, Fransa'da Marsilya formalarını da giydi. İngiliz futbolcu geçen sezon toplam 45 maçta 26 gol 11 asistle mücadele etti. Fenerbahçe yeni transferler Mason Greenwood, Nathan Ake ve Vedat Muriç için yarın 15'te imza töreni düzenleyecek.
1: Messi'li Arjantin Dünya Kupası'nda üst üste ikinci kez finale yükseldi. Arjantin yenik duruma düştüğü maçta dün akşam İngiltere'yi 2-1 yenmeyi başardı. Ve finalde İspanya'nın rakibi oldu böylelikle. Önemli bir maçtı Arjantin-İngiltere eşleşmesi, tarihi arka planı da olan bir maçtı. Ve dün bu saatlerde NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt'la tam da İngiltere-Arjantin karşılaşması, eşleşmesi ne anlama geliyor diye konuşmuştuk. Gökhan anlatmıştı ve sonra da İngilizlerin ne kadar çok tekrar futbolu evine dönmesini istediğini söylemişti. O hayal gerçek olamadı. Gökhan Bozkurt yine yayına hazır, futbol toplu kravatıyla birlikte. Gökhan, manşetlerde ne var?
14: Seda, evet, sen de dikkat çektin. 60 yıllık bir Dünya Kupası hasreti var İngiliz takımının ama bir türlü olamıyor. Finallere geliyorlar, çeyrek final oynuyorlar, yarı finale çıkıyorlar. Yer yer hatta Avrupa Kupası'nı da gündeme getirirsek finalde oynadıkları oluyor ama bir türlü o kupa eve dönemiyor. Büyük bir kupa hasretiyle yanıp tutuşuyorlar. Üçüncü kez yarı final oynadılar Dünya Kupası'nda ama yine hüsran ve gözyaşı vardı paylarına düşen. Üç aslanlar lakapları bu. Yarı finalde Arjantin'e uzatma dakikalarındaki bir yenildiler. Üstelik Arjantin geriden gelerek bu zafere ulaştı. Tabii Arjantin'in iki golünden birisini de Premier Lig'de Chelsea'de forma giyen Fernandez'in attığına dikkat çekmemiz gerekiyor. Britanya basını maçtan çok karşılaşma sonrası yaşanan siyasi tartışmalara yer verdi. Arjantinli futbolcuların özellikle maç sonunda Falkland Adaları Arjantin'indir yazılı pankart açmaları İngiltere'de çok büyük tepkiyle karşılandı. Sert tepki çekti. Pankartı tutanlardan birinin de yine Martinez olduğunu hatırlatmamız gerekiyor. Çok büyük bir öfke var. Hükümet FIFA'yı soruşturma açmaya çağırırken Liberal Demokrat Parti'nin lideri Ed Davey'de pankartı taşıyan oyuncuların final karşılaşmasında forma giymemesi gerektiğini savundu. Tabi gazetelerde FIFA'nın 2014 yılında benzer bir pankart nedeniyle Arjantin'e para cezası verdiğini hatırlattılar. Beklenti hayli yüksek. Tabi sosyal medyada da bir çalkalanma söz konusu. Özellikle İngiltere'de forma giyen oyuncular açısından çalışma izinleri dahi tartışmaya açılmış durumda. Buna da dikkat çekmemiz lazım. Şimdi saha içine ilişkin eleştirilerin hedefinde teknik direktör Thomas Tuchel vardı. Yorumculara göre Gordon'un golüyle öne geçtikten sonra Tuchel'in takımı tamamen savunmaya çekip 5-4-1'e dönmesi ve oyuncularını ceza sahasına kadar yaslaması Arjantin'in baskısının artmasına neden oldu. Tabii gazeteler tüm bu tartışmaları manşetlere taşıdılar. İngiltere'nin daha topa daha az sahip olmasının teslimiyet olduğunu söylediler. Gazete manşetlerinde hayal kırıklığı yerini buldu. Guardian bitti kapandı dedi. Times büyük yıkım dedi. Telegraph gazetesi İngiltere'nin Dünya Kupası hayali sona erdi şeklinde gördü. Mirror paramparça manşetini attı. Daily Mail ise hayalimizin sonunda öldüğü gece şeklinde bir manşet attı. Bu gazete ayrıca Football's Coming Home yani kupa eve dönüyor sloganını tersine çevirerek kupanın değil İngiltere'nin eve döndüğünü yazdı. Son olarak şunu da söyleyeyim Seda, Sun gazetesi. Onlar her zaman olduğu gibi kelime oyunlarını yaptılar yine. Oasis'in Wonderwall şarkısını ağlamak anlamındaki ball kelimesiyle birleştirdiler. Ve Wonderwall hüzün duvarı şeklinde çevirebileceğimiz bir manşet kullandılar. Birleşik Krallık'ta bu son yılların en çekişmeli mücadelesine ilişkin gazetelere yansıyan gerçekler böyleydi.
1: İşte gazetelere bunlar yansıdı bu maçtan. Ve final maçıysa Pazar günü oynanacak Dünya Kupası'nda. Hatta az önce Beyaz Saray, Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın final maçını stadyumda izleyeceğini duyurdu. Duyurdu ama Kanada'da yangınlar var ve bu yangınlar nedeniyle bu maç zora girebilir. Çünkü oluşan duman Amerika Birleşik Devletleri'ni etkiliyor. Ve finalin oynanacağı yer de New Jersey'ye tam da final günü ulaşması bekleniyor.
0: Demir yolu işçileri alevlerin ortasında kaldı. O anlarda kameralar kayıttaydı. Görüntüler Kanada'dan. Ontario'daki demir işçilerini taşıyan tren orman yangınının ortasında kaldı. İşçiler yara almadan kurtarıldı. Kanada genelinde halen 850'den fazla noktada alevlerle mücadele var. Çoğunun kontrol altında olmadığı belirtiliyor. Sadece bir günde 23 yeni yangın çıktı. İtfaiye ekipleri zamana karşı mücadele ederken yangınların dumanı hem Kanada'da hem komşu ülke Amerika Birleşik Devletleri'nde hava kirliliğine yol açtı. Kanada'nın en kalabalık şehri Toronto'da gökyüzü turuncuya boyandı. ABD'nin kuzey eyaletleri Michigan, Minneapolis ve Minnesota eyaletlerinde benzer bir manzara var. Bu eyaletlerde halka gerekli olmadıkça evden çıkmamaları uyarısı yapıldı. New York şehrinde gökyüzü dumanla kaplandı. Üstelik kuzeybatı yönlü esen rüzgar nedeniyle orman yangınlarından çıkan duman ABD'nin kuzey eyaletlerini hafta sonu da etkilemesi bekleniyor. Dumanın rüzgarla pazar günü Dünya Kupası finalinin oynanacağı New Jersey'ye de sürüklenebileceği endişesi var. Kanada'nın Toronto ve ABD'nin Detroit şehirleri dünyada hava kalitesinin en düşük olduğu yerler listesinin zirvesine oturdu. Yetkililer özellikle sağlık sorunu olanlardan dışarı çıkmamalarını istedi.
1: Fransa'da uzun süredir tartışılan ötenazi tasarısı parlamentoda kabul edildi. Tedavisi olmayan hastalıklardan muzdarip yetişkinlere belirli şartlar altında yaşamlarına son verme hakkı tanınacak. Tıbbi destekli ölüm olarak da anılan bu tasarı hastanın kararı özgür iradesiyle vermesini ve tıbbi bir kurulunda değerlendirmesinden geçmesini şart koşuyor. Hastanın koşulları taşıması durumunda verilecek ölümcül ilaç hasta tarafından uygulanacak. Ancak bunu yapamayacak durumda hastalara sağlık çalışanları yardım edebilecek. Meclisteki nihai oylamada tasarı 241'e karşı 291 oyla kabul edildi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan bu düzenleme Anayasa Konseyi'nin onayı halinde yasalaşacak. Türkiye'nin bir türlü çözüm bulamadığı konulardan biri işçi ölümleri. Ekmek parası peşinde can verenlerin sayısı azalmak bir yana artıyor. Geçen ay sadece bir ayda Haziran ayı boyunca 228 işçi hayatını kaybetti. Üstelik altısı çocuktu.
0: Ezilerek, yüksekten düşerek yanar. İstanbul'da, Bursa'da, Antalya'da ve daha birçok şehirde. Haziran ayında 228 işçi hayatını kaybetti.
15: İşverenler gerekli yatırımları yapsa olmayacak ölümler. Ama bu bir maliyet olarak görülüyor. Türkiye'de binlerce, yüz binlerce işletme var. Çok az sayıda iş müfettişi var. Bu denetimin çok artırılması ve yaptırımların artması gerekiyor.
0: Geçen ay hayatını kaybeden işçilerin altısı 18 yaşın altındaydı.
15: Çocuk işi çalıştırılması yasaklanmalı. Yani yasak ama bu yasak denetlenmeli. Çok ağır müeyyideler olmalı. Mesleki eğitime karşı değiliz. Ama çocukların bir işçi gibi çalıştırılmasına meslek öğrenmiyorlar.
0: Türkiye'de her yıl ortalama 70 çocuk çalışırken hayatını kaybediyor. Bu yılın ilk 6 ayında en az 1063 işçi hayatını kaybetti.
1: Sakarya ve Kocaeli'nin en önemli içme suyu kaynaklarından biri Sapanca Gölü. Ve Sapanca Gölü'nün tabanında tuhaf, daha önce görülmemiş, pamuksu bir oluşum görüldü. Bir dalış sırasında fark edildi bu yapı ve ne olduğu ile ilgili inceleme başlatıldı.
0: Yapısı pamuğa benziyor. Her geçen gün artıyor. Göl tabanındaki oluşum araştırılıyor. Görüntüler Sapanca Gölü'nde. 47 kilometre karelik göl, Kocaeli ve Sakarya'nın en önemli içme suyu kaynağı. Ayrıca çok sayıda göçmen kuşun ve farklı türde balığın da yaşam alanı. Zaman zaman kuraklık ve kirlilikle gündeme gelen su kaynağında bu kez farklı bir oluşum dikkat çekti. Serdivan ilçesi Aşağı Dereköy mahallesi açıklarındaki göl tabanında beyaz renkte pamuksu bir oluşum tespit edildi. Dalgıçlar tarafından görüntülenen yapı ekipleri harekete geçirdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi teknik ekipleri numune aldı. Yapının kaynağı ve çevreye olası etkileri incelenecek. Bölgedeki dalgıçlar göle zaman zaman dalış yaptıklarını ve pamuksu yapıyı ilk olarak 10 gün önce gördüklerini söyledi. Ancak aradan geçen zamanda göl tabanındaki oluşumun giderek arttığı belirlendi. Pamuksu yapının sualtı ekosistemine zarar verip vermediği analiz sonuçlarının ardından belli olacak.
1: Adaylar liseli olmak için okul araştırmalarını sürdürüyor. LGS sonrası süreçten bahsediyoruz. Bu yıl rekabet geçen seneye göre çok daha fazla. Çünkü kontenjan sayısında düşüş var. Ve uzmanlara göre yıllardır kapasitelerinin üzerinde öğrenci alan okullar bu durumun önüne geçebilmek için bu yıl kontenjan sayılarını azalttı.
0: Sınava katılan sayısı yükseldi, okulların kontenjanı azaldı, rekabet arttı. Liselere girmek için tercih dönemi sürüyor. Uzmanlar azalan kontenjan nedeniyle yüzdelik dilimlerin değişeceği görüşünde.
16: Okulların kapasitelerinin üstünde geçmiş yıllarda genellikle öğrenci alınıyordu. 60 aylıkların da sınava girdiği yıllarda çok yoğun bir kontenjan trafiği oluşmuştu. O günden bugüne kademeli olarak eksiltiliyor bu kontenjanlar. 30 binde öğrenci sayısı artınca doğal olarak bu hem yüzdelik dilimlerde hem de puanda geçen yıla oranla bir sıkışma olacağını bize gösteriyor.
0: Sınava bu yıl 994 binden fazla öğrenci girdi. Uzmanlara göre tercih listesi hazırlarken azalan kontenjan sayılarını göz önünde bulundurmak önemli.
16: Öğrenci 0.76'lık bir dilimdeyse belki kendini 0.85'lik bir öğrenci gibi addederek veya 0.90'lık bir öğrenci gibi addederek tercihlerinde özellikle o bölgeyi çok dikkatli bir şekilde yapması gerekir. Bu demek değil ki 0.90'dan başlasın 0.75'lik bir öğrenci. Elbette ki belki 0.60'dan 0.65'ten tercih listesinin birinci, ikinci sırasında gösterebilir. Ama her türlü riske karşı tercihin sonunu biraz daha sağlama almakta yarar var.
0: Tercih dönemi 27 Temmuz'da sona erecek. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.
1: Bu bizim son haberimizdi efendim. NTV'de ana haber bültenini bu akşam burada noktalıyoruz. Saat 21 olduğunda yakın planı izleyebilirsiniz. Burcu Kaya konuklarıyla karşınızda olacak. İyi akşamlar.

altın 6029, çeyrek 9885, tam altın 39421 lirada. Borsa İstanbul BIST 100 endeks 14251, BIST 30 ise 16317 puandan kapandı.

Ciao. Sıcaklıklar pazar gününden itibaren daha yüksek değerlere çıkacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık 31 derece. Ankara güneşli 31, İzmir 37, Bursa 33 derece. İzmir'de rüzgar hala kuvvetli esiyor. Antalya'da bugünlerde hava kuru, sıcaklıksa 37 derece. Marmara'da Edirne, Sakarya kesiminde kısa süre yağış ihtimali var. Poyraz sert, Edirne 35, Kocaeli 31, Balıkesir 33 derece. İç Anadolu açık, Sivas, Niğde boyunca rüzgar daha sert esiyor. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 30 derece. Ege'de Manisa 36, Denizli 37, Aydın 39, Bodrum 36 derece. Manisa, Kuşadası, Bodrum boyunca kariyer saatte 45-50 km hızla kuvvetli esmeye devam ediyor. Akdeniz güneşli, %65'lerde olan bağıl nem nedeniyle sıcaklık Adana ve Mersin'de 43, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Samsun-Artvin kesiminde sağanak geçişi olacak. Batı Karadeniz ise kısa süreli yağışlı. Samsun 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Muş'ta şiddetli yağmur devam edecek. Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 38-40 derecelerde.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, siz eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Reklam. Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin. Tek reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Tek reklam.

0: Yakın plandan iyi akşamlar efendim. Gündemin hızla değiştiği, siyasetin ve dış politikanın kritik başlıklarının peş peşe geldiği bir dönemdeyiz. Tabii bu akşam hem Türkiye siyasetinin hem de bölgesel gelişmelerin en sıcak başlıklarını masaya yatıracağız. Gözler terörsüz Türkiye olarak ifade edilen süreçte olacak. AK Parti, MHP ile DEM Parti arasındaki temaslar, meclise gelmesi beklenen yasal düzenlemeler, silah bırakma sürecinin hukuki zemini ve muhalefetin bu sürece yaklaşımı. Beklenen çerçeve yasa neleri kapsayacak? Süreç hangi aşamada ve Türkiye'yi nasıl bir dönem bekliyor? Bu sorulara yanıt arayacağız. Ve mutlak butlan kararının ardından CHP'de yaşanan yeni süreç, olağanüstü kurultay tartışmaları, yargıya taşınan başvurular, yeni parti iddiaları ve parti içindeki güç mücadelesi. Tüm bu gelişmelerde CHP'nin geleceğini nasıl şekillendirecek? Olası bir ayrışma, muhalefetin dengelerini değiştirir mi? Seçmen bu süreci nasıl okuyor? Bu soruların yanıtlarını da arayacağız. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında yeniden yükselen gerilim. Hürmüz Boğazı'nda yaşanan gelişmeler elbette. İsrail'in bölgedeki rolü, Yemen'deki hareketlilik ve tüm bunların küresel ekonomiyle Türkiye'ye olası etkileri. Diplomasi hala masada mı, yoksa bölge yeni ve daha geniş bir çatışmaya mı sürükleniyor? Bu kritik sorulara da yanıt arayacağız. Yoğun bir gündem bizi bekliyor. Konuklarımız var çok kıymetli. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu. Hoş geldiniz Sayın Kartoğlu. İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şakir Dinçşahin. Siz de hoş geldiniz.
1: Merhaba,
0: Sayın Dinçşahin. Ve NTV Siyaset Yorumcusu Kemal Öztürk bizlerle birlikte. Hoş geldiniz Sayın Öztürk. Şimdi gündem oldukça yoğun dedik. Birçok konu başlığımız var tabii ama DEM Parti'nin önce AK Parti ile ardından da MHP ile görüşmesi ve tabii süreç yasalarının kısa sürede meclise geldiğinin işareti olarak kabul edilebilir mi? Bununla başlamak isterim. Nasıl bir düzenleme bekliyoruz bu konuda?
2: Şimdi terörsüz Türkiye sürecinin birkaç tane kritik aşaması noktası vardı. Bir tanesi Abdullah Öcalan'ın çağrı yapması. Yani siyasi irade, biz bu sorunu çözmek istiyoruz, bu sorunu çözeceğiz açıklamasından sonra, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ve Sayın Bahçeli'nin açıklamasından sonraki kritik aşamalar, Öcalan'ın açıklaması, PKK'nın Öcalan'ın çağrısına evet demesi ve Terörist Türkiye Komisyonu'nun kurulması, aşamalar böyle. Şimdi bu son aşama, kanun çıkma meselesi, yine bir kritik dönemeç, önemli bir nokta olacak. Şimdi bu süreç içerisinde problemler var bana göre. Birincisi örgütün sürece direndiğini düşünüyorum. Yani anlamsız talepler, komplo teorileri, işte İran'la saldırıdan sonra pozisyon almalar ve Öcalan'ın net örgütü fesih ve silah bırakma söylemlerine karşın belirsiz, ikircikli, kafa karıştırıcı açıklamalar örgüt tarafından. Bu aslında bu tür süreçlerde normal karşılanır. Yani silahlı bir örgüt silah bırakmaya kolay kolay yanaşmaz. Aynısını PKK'da yaşıyor. Örgütün içerisinde bir grup bunları yapıyor şu anda ve süreç uzadıkça da mesele enfekte olmaya daha fazla devam ediyor. Evet. Ben Terörsüz Türkiye Komisyonu'nun çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Herkesin katıldığı, bütün siyasi partilerin temsil edildiği bir komisyon olduğunu düşünüyorum. Ama süresinin uzun olduğunu söyledim, hep söyledim. Yine söylüyorum. Fazla uzadı. Komisyon raporu başarılı. Herkesin görüşü var orada. Komisyon raporunu genel kurula, genel meclis başkanlığına teslim edildi. Ve kanun çıkmasını teklif etti doğal olarak raporda. O süreç de uzadı. Bence kanunun çıkma süreci uzadı biraz. Neden bunları söylüyorum? Çünkü son derece kritik bir şey yürütüyoruz. Dünyada örnekleri de hep kritiktir. Hep sancılıdır. Hep problemlidir. İşte İran'ın 8 yıl sürmesi, Kolombiya'da FARC'ın 6 yıl sürüp tekrar başlaması, ETA'nın süreçleri hepsi çok sancılıdır, çok problemlidir. Ama bizim şansımız var. Yani bizde mesela toplumsal uzlaşı çok yüksek. Komisyon yapısına bakarsanız %80'e varan toplumu temsil eden partiler orada. MHP gibi sürecin en önemli karşı çıkan aktörü, sürecin en önemli destekleyicisi olmuş. AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan gibi Türkiye'de toplumun çok güvendiği ve nabzını tuttuğu bir siyasi irade bu işin arkasında. Dolayısıyla kanun çıkmasının bu kadar uzamasını yanlış buluyorum. Geç olsun güç olsun olmasın, yine de ondan yanayım. Şimdi süreç şöyle işleyecek. Yasa çıkacak. Bu yasa çıktıktan sonra silah bırakma ve militanların teslim olma süreçleri başlayacak. Ve bu süreçler güvenlik görevlileri tarafından tespit ve teyit edilecek. Yani hep şöyle bir karıştırıldı. Önce silah bırakılsın, güvenlik birimleri tespit yapsın, sonra kanun çıksın gibi bir kafa karışıklığı vardı. Yani yumurta mı tavuktan, tavuk mu yumurtadan tartışmasını benzetiyordum ben bunu. Şimdi öğrendiğim kadarıyla Ankara'dan net olarak kanun çıkacak. Silahlar bırakılmaya başlayacak. Bunu güvenlik birimleri tespit edecek, teyit edecek, raporlayacak. PKK'lılar teslim olacak ve onlarla ilgili yargılama süreçleri olacak. Suça karışanlar, bütün bunların hepsi yargılama süreçlerinden geçecek ve süreci böyle tamamlayacağız. Bana göre ikinci bir zorlu süreç başlayacak. O da bu insanların entegrasyonu. Şimdi İngiltere'de İRA süreçlerini takip eden bir milletvekili gelmişti Türkiye'ye ve ben de onunla görüşme fırsatı buldum. En zorlandıkları kısımlardan birinin bu olduğunu söylediler. Neden? Bir İRA militanı saklandığı yerden çıkıp toplumun arasına karıştığında yakınlarını kaybetmiş insanlar onu dışladılar, şiddet uyguladılar, bir sürü problem yaşadılar. O yüzden orası için ayrıca büyük bir entegrasyon, sosyopolitik bir entegrasyon programı yaptı İngiltere. Bunu da profesyonel bir ajanstan da destek alarak iletişimini yönettiler. Enteresan gelmişti o bana. İngiltere'de siyasal iletişim çok güçlüdür. Ajansları da çok vardır. Buradan da bir profesyonel hizmet aldılar. Dolayısıyla bizi aslında bekleyen başka süreçler var. Yani dağdan o militan inip Diyarbakır'da, Hakkari'de, İstanbul'da, sokaklarda dolaştığında,
0: evet,
2: bilindiğinde orada bir şey oluşacak, bir okazyon oluşacak ve bizim onu da ayrıca yönetmemiz lazım. Kanun taslağı hazırlandı ve siyasi partilerle bu konular görüşülüyor. Son derece de sıkı tutuyorlar bu konuyu ve hiç dışarıya da bilgi sızdırmak istemiyorlar kendi aralarındaki görüşmelerde. Ama bir taslak hazırlandı. Bu taslak metni bizim şu anda kullandığımız Diyarbakır annelerinin çocukları için kullandığımız etkin pişmanlık yasasının metninin aşağı yukarı benzeri bir metin. O metnin ruhu, metni alınacak ve bir kanun, çerçeve kanun hazırlanıp bu sürece özel olarak duyurulacak, ilan edilecek. Halen meclis kapanmadan çıkma şansı var. Bence kesinlikle meclis kapanmadan çıkması gerekir.
0: Daha uzama riski var mı?
2: Yani işte bilemiyoruz mesela. Teknik olarak yok. Yani meclisin bürokrasisi, hı-hı, bunu çıkartabilecek teknik bir problem yok diyor. Siyasi irade bunu çıkartacağız diyor. Cumhurbaşkanı meclis kapanmadan çıkartma niyetimiz var diyor. Dolayısıyla çıkmasını ümit ediyorum ben bu yaz döneminin bitmeden. Çünkü önümüzdeki dönemlerde erken seçim tartışmaları başlayacak, evet, Türkiye'de. 2027'de bir erken seçim bekliyoruz. Onunla eşleşmemesi lazım. Yani erken seçimle terörsüz Türkiye sürecinin birbiriyle ilişkilendirilmemesi lazım. Bu başka bir proje, bir devlet projesi. Diğerleri siyasi bir konu. İttifak yaparsınız, yapmazsınız. Başka bir ittifak kurarsınız, kurmaz. Bunlar ayrı konular. Karıştırmamak lazım birbirine.
0: Evet. Size sözü vereyim Sayın Dinçay'ın. Siz nasıl bir yasal düzenleme bekliyorsunuz?
1: Yani ben de yine duyduklarımı ve okuduklarımı söyleyeceğim. Kesin bilgiler değil bunlar ama anladığımız kadarıyla örgütün yani en baştaki şey neydi? Önce silah bırakma. Silah bırakmanın devletçe ve işte istihbarat ve emniyet unsurlarınca tespiti ve sonrasında bu yasanın çıkması söz konusu olacaktı. Bu formülde uzunca süre ısrar etti hükümetimiz. Hı hı. Ama süreç tıkandı. Süreç tıkandı. Bu süreç tekrardan açılsın, işlesin diye işte pek çok görüşme yapıldı anladığımız kadarıyla, gördüğümüz kadarıyla ve neticede diğer tarafı masada tutmanın ve silah bırakmaktan vazgeçmemenin sağlanması maksadıyla bir orta yol bulunmuş gibi görünüyor. Bu orta yol ne? Böyle olup olmadığını bilmiyoruz ama duyduğumuz kadarıyla diye tekrardan söyleyeyim. Bir yasal çerçeve çıkacak. Yani özellikle etkin pişmanlıktan faydalanması için örgüt mensuplarının üst düzey kadrolar hariç bir yasa taslağı hazırlanıyor ve bu insanlar Türkiye'ye gelebilecekler. Yargılama sürecinden geçtikten sonra 5-6 sene gözetim altında, yasal gözetim altında, hapiste değil ama kaldıktan sonra hayata entegre olacaklar ya da o sırada da entegre olacaklar. Ama bu yasanın yürürlüğe girmesi ne zaman olacak? Belli bir süre, yani 6 ay ile 1 sene arasında bir süre öngörülmüş duyduğumuz kadarıyla. Bu süre zarfında silah bırakıldığının önce emniyet unsurların tarafından ya da istihbarat unsurlarımız tarafından tespiti, bunun Milli Güvenlik Kurulu'na raporlanması, Milli Güvenlik Kurulu'nun alacağı karardan sonra Cumhurbaşkanı'nın onayı ile bu yasanın yürürlüğe girmesi söz konusu olacak deniyor. Uzun lafın kısası, yani uygulama nasıl olur bilmiyoruz ama geldiğimiz aşama şu: hiç yapmayacağımız dediğimiz bir şeyi uzunca bir süredir kısmen yapmak zorunda kaldık. Çünkü örgüt kısmen ya da tamamen neyse adını değiştirerek, apocu hareket yaparak silahları bırakmamanın bir yolunu ve direnmenin bir yolunu bulmaya başladı. Oysa ki kendini feshetmişti. O süre zarfında MHP ve Sayın Bahçeli bu sürecin ilerlemesi için yoğun emek sarf ettiler. Ama tüm bunlara rağmen, tüm bu çabaya rağmen benzer gayretleri diğer partilerden göremedik dersem AK Parti'ye ve CHP'ye büyük haksızlık yapar mıyım? Emin değilim. MHP'nin gösterdiği gayreti yani Cumhur İttifakı ortağı olarak AK Parti'de yapmadı ve muhalefet partisi olarak Cumhuriyet Halk Partisi'de yapmadı. MHP bu çıkışlarında ve Sayın Bahçeli bu çıkışlarında biraz yalnız bırakıldı gibime geliyor ve netice itibariyle biraz da İran'da işte Suriye'deki gelişmeleri dikkate alarak süreç istemeden de olsa sürüncemede kaldı. Oysa bunun sürüncemede bırakılmaması, demirin tavında dövülmesi gerekirdi. Keşke komisyon aşamasında bu orta yol fikri insanlara bir şekilde fısıldansaydı ve komisyon bunu ta o aşamada görüşseydi ve komisyondan çıkan karar bu doğrultuda olsaydı bir adım önde olurduk. Ben Kemal Bey gibi ümitliyim, Temmuz ayında çıkar inşallah diye, ama çıkmaz.
2: Evet. Ümitliyim ama çıkmaz ne demek?
1: Umut ediyorum ama benim umut ettiğim şeyler olmuyor biliyorsunuz. çıkmaz çünkü şimdi bir yasa taslağı hazırlıyorlar. Bu yasa taslağını diğer partilerle paylaşacaklar ve sonra meclis tatile girecek. Komisyon aşaması ister istemez Ekim'de olacak. Yani bir komisyon aşamasını kaçırdık biz.
2: Evet, teknik olarak diyorsan öyle değil. Yani teknik olarak yetişebiliyor. Komisyonlar da dahil geçişler yapılabiliyor. Siyasi olarak anlaşabilirler mi? O kısımda şüphe var yani.
1: Yine inşallah derim buna. Ama çok mümkün değilmiş gibi geliyor bana. Siyasi partilerle paylaşmaları, konuşmaları, müzakere etmeleri, itirazlar vesaire sanki Ekim'e kalacakmış gibi görünüyor. Komisyon aşaması ve önümüzdeki yani bir sonraki meclis döneminde ancak bu yasa çıkacak gibi görünüyor. Bu yasanın ertelenmesi de çok hayırlı bir şey değil. Çünkü yasanın çıkması ve uygulanması bir sonraki seçimin tarihine ne kadar yaklaşırsa, ki bir sonraki seçimin bir şekilde erken seçim olmasını bekliyoruz. Bu erken seçimle bu süreç bir şekilde denk gelirse, örtüşürse ve bu süreç şimdiye kadar hiç böyle algılanmadı ama işte MHP ve AK Parti oyları erken seçime gitmek için yetmiyor. Demin oylarına da ihtiyaç var erken seçim kararı almak için. Onun için mi yoksa tüm bu terörsüz Türkiye süreci başlatıldığı gibi bir şüphe insanların aklına gelirse ya da bu sürece zaten muhalif olan İyi Parti gibi, Zafer Partisi gibi partiler bunu o dönemde gündeme getirirlerse geniş toplum kesimlerinde bunun yankı bulması ihtimali artar. O bakımdan da seçimler yaklaşmadan, seçimlerle, erken seçim kararıyla bunun hiçbir şekilde ilişkilendirilmesinin mümkün olmadığı bir aşamada tüm bu kararların alınması, tüm bu işlemlerin yapılmasında sürecin ilerlemesi ve Türkiye'nin terörsüzleşmesi bakımından ve bunun bir devlet meselesi, milli mesele olarak kalması, siyasetin bir parçası haline gelmemesi bakımından önem var diye düşünüyorum.
0: Evet, şimdi tabii bu çerçeve yasayla silah bırakan terör örgütü üyelerine ilişkin hukuki bir zemin hazırlanacak ama bu adım silah bırakma sürecini hızlandıracak mıdır? Buradan sorayım soruyu. Aslında toplamda aynı sorular ama.
3: Evet, beklenen o, istenen o. Evet. Ben yani
0: ne kadar yakınız diye.
3: Çerçeve aşağı yukarı böyle. Şimdi tabii biraz burada bunu koordine edecek olanlar ve aynı zamanda da olabilecek en fazla bilgiye sahip olanlar diye bakmak lazım. Kim? AK Parti, Milliyetçi Hareket Partisi, DEM Parti. Hatta DEM Parti biraz daha fazla şey biliyor olabilir. Ve bu üçü Temmuz ayı sonuna kadar, sonuna gelmeden hatta tasarıyı ya da taslağı neyse meclise verip komisyonlardan geçirip genel kuruldan geçirip yasalaştırabileceklerini düşünüyorlar. Bu konuda da şeyler yaparız, sorun yok modundalar. Yani bizim izlediğimiz şey bu. Evet, sonuçta eğer bunu parlamento yapıyorsa evet, ama buna Abdullah Öcalan terör örgütünün kurucu elebaşı bir şey diyecek de o beklenecek, o da onu demeyecekse o başka bir şey olur. Onu zannetmiyorum. Yahut PKK sınır ötesinden buna karşı çıkacak ve DEM Parti geri adım atacaksa o başka bir şey olur. Bunlar beklenmiyor en azından. Konuşulan şeyler bunlar değil. Öte yandan olur mu olmaz mı? Kemal Bey'in söylediği burada geçerli. Bir irade varsa olur çünkü sayıları yetiyor. Yani neredeyse anayasa değişikliği sağlamaya yakın bir oyları var 3 partinin. Yani 400'e yakın oyları var. 300'ü geçen oy yetiyor. Meclisten geçmesi için, komisyondan geçmesi için. Yani bağırır çağırır işte, ama bu konuda da çok fazla bir bağırma çağırma olacağını zannetmiyorum. Çünkü öbür tarafta Cumhuriyet Halk Partisi'de komisyonda. Dolayısıyla orada da çok ciddi bir sorun olmaz. Çok hızlıca her yerden geçer ve meclise gelir. Bir başka şey, biraz daha belki magazinler ama bence çok etkili. Hiç kimse yaz tatilini daha fazla geciktirmek istemez. Yani benim şu ana kadar edindiğim izlenim o. Geçmiş yıllara da bakınca. Ekim'de meclis açılacak. Temmuz'un kaç oldu? 17-18 oldu.
2: 16.
3: 16'sı bugün. Doğru, dün 15'ti, 15'ti. 16'sı. Şimdi hafta sonu geldi, geçti 20'si, 25'ti falan. Ağustos. Bir ay kalıyor, iki ay kalıyor. Eylül'de okullar başlıyor falan. Milletvekilleri o kadar tatilden vazgeçecek adamlar değiller. İyi bir şey bu, kötü bir şey değil. Yani herkesin tatile ihtiyacı var.
0: Peki. Biz o zaman kısa bir araya gidelim. Sonra devam edelim. Ara efendim.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Reklam. Şansa kalmaz
1: işiniz, Umran Oto Ekspertiz. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam. Elveda güzel vatanım, NTV Radyo'da.
3: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz, hepimiz kardeşiz.
4: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda güzel vatanım her cumartesi 11.30, tekrarı pazar 19.30'da NTV Radyo'da radyo tiyatrosunda.
5: Ve sen ister, o kadar güzeldin ki.
4: Radyo tiyatrosu arşivi tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr'de podcast platformlarında.

0: ve silah karışmamış, suça karışmamışsa ama örgüt üyesi ve elinde silah var dağda, hani bunun pozisyonu bu sayı daha fazla, yani örgüt içindeki bu sayı daha fazla. Şimdi bununla ilgili düşünülen konu şu: gelecek devlette kayıtları yoksa 5 yıl, buna suçun hükmün ertelenmesi deniyor kanunda. Hükmün ertelenmesi kanunuyla beraber bu kişiye denecek ki sen yani serbestsin ama 5 yıl içinde benzer bir suç işlersen diğer suçu da bunu ekleyerek yatacaksın. Bu kanuni bir şey. Diğerlerinde ise eğer devlette yaralama, öldürme, baskının benzer bir suç kaydı varsa o yargılanacak ve bir ceza alacak. Çünkü öbür türlü büyük bir kaos oluşur. Yani böyle bir af devlet veremez zaten.
1: Tabii genel bir affın da söz konusu olmadı.
0: Genel af zaten hepten imkansız ama bir örgüt üyesinin şeyi varsa, tespit edilmiş bir suçu varsa bu yargılanacak. Şimdi örgüt üyeliği ve örgüt propagandası kısmı boşa düşecek. Örgüt feshedildiği, örgütün ortadan kalktığı, güvenlik kuvvetleri ve devletin diyelim ki MGK kararıyla ya da benzer bir kararla alınmışsa örgüt propagandası, örgüt üyeliği gibi suçlar boşa çıkmış olacak ki bu kayyum ataması meselelerini de etkileyecektir belediyelere ya da hapiste olan bazı belediye mensuplarına, yetkililere. Örgüt propagandası kısmı boşa düşmüş olacak. Üçüncü mesele örgüt yöneticilerinin konusu. Onlar hiçbir şekilde Türkiye'ye girmeyecek. Zannediyorum devletin elinde bir liste var. Bir kırmızı liste var örgütle ilgili ve bu kırmızı liste örgüte bildirildi. Bu kişiler asla Türkiye'ye giremez. Hatta Suriye'ye de giremez. Hatta bulundukları ülkeden üçüncü bir ülkeye gitmesi isteniyor. Mesela Avrupa'ya gitmesi. Hani Avrupa çok hamilik yaptı. Biraz da siz bu kişileri barındırabilirsiniz. Hani örgüt yöneticilerinin Türkiye'ye girişi kesinlikle söz konusu değil. Bu konuda bir kararlılık var. Diğer konular şu anda müzakere ediliyor. Mesela suça karışmış ama hafif bir suç. Bu diğer suçlularla aynı şekilde mi yargılanacak? Hafifletici bir neden olabilir mi? Hani gibi, bunun gibi teknik bir takım konular var ama ana konumuz suça işlememişse 5 yıl denetimli serbestlik gibi düşünelim bunu. 5 yıl serbest hükmün geri bırakılması kısmından yararlanacak. Suça karışmışsa yargılanacak. Örgüt yöneticisi hiçbir şekilde Türkiye'ye girmeyecek. Ana belirlenen şeyler bunlar. Ben bunun aksine siyaseten çok zor çıkacağını düşünmüyorum. Çünkü demin bahsettiğim gibi mevcut yasanın metnini aşağı yukarı, yani bana söylenen aşağı yukarı bu metnin aynısını yapacağız. Şu anda cari olan kanun sanıyorum TCK 251 olsa gerek ve etkin pişmanlık yasası. Bu metnin aynısını çerçeve yasa olarak kullanacağız. O yüzden zaten mevcut olan kanun metni olduğu için de diğer siyasilerin buna çok itiraz edeceklerini düşünmüyoruz demişlerdi AK Partililer. Şu anda Efkan Ala, Abdullah Güler, AK Parti Grup Başkanı, kanunla ilgili düzenlemeleri bu iki kişi yürütüyor. DEM Partisi ile görüşmeler sürüyor. Burada ben biraz DEM Partisi'ne yönelik eleştirilerim de var. DEM Partisi süreci biraz yönetmekte zayıf kaldığını düşünüyorum. Mesela örgütün açıklamaları oldu. Bazı yöneticilerin süreci baltalamaya, sabote etmeye yönelik açıklamaları oldu kamuoyuna. Mesela orada ilk tepkiyi DEM Partisi'nin vermesini beklerdim. Bakın, süreç yönetmek ve siyaset yapmak farklı farklı konular. Yani siz bir ciddi ve çok kritik bir süreç yönetiyorsunuz. Bir de siyaset yapıyorsunuz. Bu AK Parti için de geçerli. AK Parti siyaset yaparken CHP ile boğuşuyor, İYİ Parti'yi eleştiriyor, ona bir şey söylüyor. Ama bir de süreç yönetiyor. O süreci yönetenler belli, ekip belli, üslup belli, dil belli. Mesela orada daha bir insicam var. Biraz aktörlerinin az olduğunu düşünüyorum bu arada. Yani süreçle ilgili konuşan aktörlerin daha fazla olması lazımdı AK Parti'de. Zayıf kaldılar o kısımda.

0: güçlü mesajlar verilmesi lazımdı. Siyasi aktörlerin daha fazla görünmesi lazımdı televizyonda. Ama yine de aktörlerin içerisinde bir insicam var. Ama DEM Partisi'nde mesela İmralı heyetiyle parti meclisi üyelerinin, parti meclisinin resmi açıklamalarının birbiriyle çelişkili olduğunu gördük bu süreçte. Yine örgütün içerisinde sürece karşı olanların yaptığı açıklamalar var. Mesela bunu DEM Parti nötralize etmesi gerekirdi. Yani çıkıp örgütün bu yöneticisinin söylediği Abdullah Öcalan'ın söylediğine uymuyor, sürece de zarar veriyor gibi bir takım açıklamalar yapması lazımdı.
1: Daha yapıcı.
0: Şimdi yani şöyle, o süreci güçlendirir. Hı hı. Örgütü eleştirmek yani biraz cesaret ister ama evet, neticede cesur bir adım atmak gerekiyor yine de. Şimdi ne oluyor? AK Parti çıkıp örgütü eleştiriyor. Zaten AK Parti örgütü eleştiriyordu. Ama DEM Partisi'nin eleştirisi süreci güçlendirir. Sürece güç verir. Bu işte süreç yönetmek. Ama DEM Parti'nin kendi siyasi bir takım ilişkileri olabilir. Siyaset yapabilir. Orada ben iyi yönettiklerini düşünmüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi ya da Özgür Özel'in kuracağı yeni parti tam bir imtihan dönemine girdi şu anda. Mesela Terörsüz Türkiye Komisyonu'na üye vermelerini doğru bir hamle olarak görüyorum. Kendileri açısından da doğru bir hamle. Hani sürece katkısı var ama kendisi açısından da önemli. Çünkü en çok oyu Cumhurbaşkanlığı seçiminde DEM Partisi tabanından da almıştı. Yani çok oy almıştı oradan. Şimdi bir imtihan sürecine girdi. Bu kanuna destek verecek mi, vermeyecek mi? Mesela kritik bir konu onlar için. DEM Partisi ile zaten biraz limonileştiler. Taban onların süreç üzerine yaptığı açıklamaları biraz eleştiriyor. Kanuna destek vermezlerse Kürtlerden zinhar oy alamaz. Hem Cumhuriyet Halk Partisi, artık nasıl diyeceğiz ona, Mustafa sen daha yakından biliyorsun. Hani Cumhuriyet Halk Partisi ana merkezi, Cumhuriyet Halk Partisi grup merkezi mi diyeceğiz, ne diyeceğiz, yeni parti diyelim hadi. Özgür Özel öyle dememizi istedi. Şimdilik yeni parti diyelim. Yeni partide, CHP'de bu kanuna destek vermezlerse Kürtlerden oy alamaz bir daha. Ve Cumhurbaşkanlığında en çok ihtiyaç duydukları oy oradan gelmişti. Şimdi yine oraya muhtaçlar. O yüzden ciddi bir imtihan sürecine girdiler. Bakalım ne yapacaklar.
1: Peki sürecin önündeki potansiyel engelleri de konuşalım isteriz. Yani nedir bu engeller mesela?
2: Yani bu engellerden çok bahsetmek istemiyordum ama madem sordunuz. Yani terör örgütü hala bu yasayı bile yeterli bulmayabilir. Neden yeterli bulmayabilir? Bir taraftan da seyircilerimizin içini rahatlatalım. Bu yasa geçerken aslında birkaç tane valfi var, emniyet vanası var. Yani yasa geçiyor ama henüz kimse affedilmiyor.
1: Tabii taviz verilmesin evet, isteniyor.
2: Yasa yapılıyor ama yani işte kimse elini kolunu sallayarak gelmeyecek vesaire ya da ne bileyim bir habur görüntüsü olmayacak. Bunu neye dayanarak söylüyoruz? Çünkü silah bıraktıktan sonra bunun tespiti ve bununla ilgili Milli Güvenlik Kurulu kararı alınması. Birinci emniyet valfi vanası. Hı hı. Milli Güvenlik Kurulu'ndan sonra da Cumhurbaşkanı'nın karar alması. Orada da bir emniyet valfi var. Yani devlet yeterli görmediği anda ya da iktidar diyelim, iktidar ve devlet yeterli görmediği anda yapılan ne diyelim tasfiyenin miktarını ya da niteliğini o takdirde bu işi durdurabiliyor, askıya alabiliyor. Bu bizim tarafımızdan bir güvence olarak algılanır. Bence iyi bir şey. Onun için halkımız bu konuda müsterih olsun diyelim. Ama bizi rahatlatan şey öbür tarafı geriye olabilir. Çünkü her an Milli Güvenlik Kurulu yahut da işte Cumhurbaşkanımızın onay vermemesi durumunda bu süreç askıya alınabilir, uluslararası nedenlerden dolayı alınabilir, şundan dolayı alınabilir vesaire vesaire deyip buna da yanaşmama ihtimalleri var mı? Var. Bir engel bu süreçle ilgili olarak benim gördüğüm ya da hem rahatlatıcı bir şey diyeyim hem de engel olarak görülebilecek bir şey. İkinci yasayla, yasa taslağıyla ilgili husus şu. Yani hali hazırda ne yapıyordu? Etkin pişmanlıktan dolayı suça karışmamış olan terör örgütü mensupları bugün gelseler zaten mevcut yasalar onların işte bir şekilde geri dönmesini ve topluma entegre olmalarını sağlıyor. Bu yeni yasa taslağı onlara ne getiriyor? Hiçbir şey. Kime getiriyor peki? Kuvvetle muhtemel görmedik yasa taslağını ama örgütün en tepesine hiçbir şey getirmemekle birlikte örgütün en altında eyleme karışmamış olanlara da hiçbir şey getirmiyor. Ama örgütün orta kademesinde muhtemelen en geniş kademesi suça karışmış olan terör örgütü mensuplarına bir şey getiriyor. Nedir o? Yaptıkları suçu affetmiyor ama bu suçun vasıflarından terör sıfatını kaldırıyor. Ve böylelikle hani işledikleri suçu yine yargılayacaklar. Ama bunu bir terör suçu olarak değil, terör olmayan bir suç olarak yargılayacaklar diye anlıyorum ben şimdiki kanundan. Bu da yine bir orta yol aslında ve örgütün en geniş katmanına seslenen bir bir madde. Bir taraftan onları kazanırken bir taraftan yine bir engel olabilir mi? Çünkü dediğim gibi suçların affedilmemesi gibi bir durum söz konusuydu. Affedilmeyecek ama o terörün ağırlaştırıcı niteliği kalkmış olacak. Sonuncu belki eksiklik ya da negatif şey bu yasa taslağı hakkında ne söylenebilir? İnsanlara, daha doğrusu terör örgütü mensuplarına döndükleri vakit konulacak olan bir siyaset yasağından bahsediliyor. 5 sene, 6 sene. Bu sürece girilirken hep şeyden bahsettik. Yani düz ovada siyaset yapmaktan yahut da silahı bıraksınlar, gelsinler mecliste konuşsunlar, mecliste siyaset yapsınlar. Bundan bahisle hareket edildi. Şimdi bu mümkün değil. Bu da bir başka, eğer isterseniz, bir başka yasa taslağının eksikliği yahut da engellerinden bir tanesi. Silah alır almaz ellerine kalem verecek miyiz? Siyasi araçları onlara açacak mıyız? Açmalı mıyız? Mevcut yasa taslağı anladığımız kadarıyla bunu açmıyor. Acaba bu meşru yöntemleri kullanmayan insanlar tekrar gayri meşru yöntemlere dönerler mi, rücu ederler mi? Neyse, bunların da tedbirleri alınması gerekir. Madem engelleri söylediniz, istemeyerek de olsa bu engeller var. Onları da maalesef görüyoruz.
1: Evet, tabii Sayın Dinşay'ın söylediği gibi aslında toplumun önemli bir kısmı hem taviz verilmemesini istiyor hem de kalıcı bir çözüm isteniyor. Yani ikisinin birlikte eş zamanlı yürütülmesi gibi bir şey bu. Ama mutlaka ki engeller olacak mıdır?
3: Şimdi bunların her biri bir zorluk. Yani yol o kadar düz değil ama aşılamayacak zorluklar değiller. Bunların aşılması için zaten mesele partilerin ya da idarenin inisiyatifine bırakılmış değil. Doğrudan Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne havale edildi. O yüzden meclis başkanının duman kurtulmuş, biraz daha fazla duruma vaziyet ediyor. Partilerden Devlet Bahçeli'nin çağrısının sahibi olarak dışarıdan zorlamasını bir tarafa bırakırsak, partilerden bu konuda içerikle ilgili, süreçle ilgili çok az açıklama geliyor. En çok meclis başkanından geliyor. Biraz meclisin bu işi sahiplenmesi istenmiş belli ki. Dolayısıyla bir de tabii son telde meclis, yani insan yaratmaktan başka her şeyi yapabilme kudretine sahip tek makam devlette. Şimdi dolayısıyla oraya güvenmiyorsanız başka hiçbir yere zaten dükkanı kapatmanız lazım. Şimdi buradan bakıldığı zaman DEM Parti orada. DEM Parti'nin, hadi lafı düz söyleyelim, DEM Parti'nin PKK adına konuşma yetkisi var siyaseten. Kullanabilirse. Devlete karşı gösterdikleri cüreti, Kemal Bey'in dediği gibi, yani şeye karşı da, örgüte karşı da cesaretle yarın zekatını gösterseler iş bitecek zaten. Bir de DEM Parti'nin burada onay verdiği, kabul ettiği bir mekanizmaya örgütün bir şey söylemesinin çok bir anlamı olmayacak. Çünkü feshedilmiş zaten, münfesih bir örgüt. Kim tarafından? Yani hukuki yapı da ilk hukuki olarak feshedilsin. Kurucusu tarafından feshedilmiş. Kapattım dükkanı demiş. Ha, siz açık tutsanız da artık bir iş yapamazsınız ona dayalı olarak. Dolayısıyla orada öyle bir durum var. Burada HDP'nin vereceği karar önemli. Tabii bu kararı HDP tek başına mı verecek? Hayır. Abdullah Öcalan'a onaylatacak. Bu görüşmeler falan öyle. Dolayısıyla ben işin o tarafında çok ciddi bir zorluk görmüyorum. Eğer yolda bunlar zaten karar verilip yürütülürse ekstra bir zorluk doğurmaz bu. Ha, DEM Parti'de sonradan çıkıp biz böyle böyle demiştik ama yasa böyle çıkmadı falan diyemez herhalde. Öyle çıkmayacak yani, anlaşıldığı gibi çıkacak. Sonra da böyle uygulanmadı. Uygulama aşamasında da zaten gelecekler. Orada belki biraz hani bunu kendi fikrim söyleyeyim ama bilgiye dayalı tahmin diyor ya, Efkan Aler sık kullandığı bir ifade. Tahmin olarak söyleyeyim ben de. Şimdi PKK'da kimlerin yargılandığında, Türkiye'ye gelip yargılandığında hangi suçlamalarla karşılaşacağını en iyi devletin kurumları biliyor. Hmm. Şimdi onlar da kimlerin gelip kimlerin gelmeyeceğine dair herhalde bir süreç yürütüyorlardır arka planda. Şimdi buraya gelip DEM Parti'nin biz bundan böyle ceza çıkar beklemiyorduk diyebileceği adamlar da olmaz. Ya olsa da bunlar söylenemez mi? Söylenebilecek şeyler çıkabilir ama kriz yaratmaz. Ben krizin, yani olası krizin kriz alanı olarak daha çok DEM Parti'nin de Abdullah Öcalan'a statü, ne bileyim işte baş müzakereci filan, böyle bir barış yapıcı gibi veyahut onu böyle adadan çıkartmaya matuf bir takım taleplerde bulunmasını daha büyük bir risk alanı olarak görüyor. Eğer siyaset çok yaptı bunu, benim kanaatim o. Hani böyle bir Şahin tarafta filan öyle de düşünmüyorum ama siyaset aman bu iş bitsin de şunu da verelim bunu da verelim esnekliğini biraz fazla gösterirse, ki bu şey zamanı, çözüm süreci zamanında bunu çok yaşadık yani. Hani bir sahayı boş bıraktın, adam törenle geldi. Bırakmayacaktın sahayı boş. O zamanla da çok konuşuldu. Tabii bir tek bu değil mevzu, ayrı bir bahis ama yani sonuçta sen devletsin, o örgüt yani. Senden beklenen daha çok şey doğal olarak. Burada da öyle bir biraz da tırnak içinde uzlaşma adına ver kurtulcu bir yaklaşım ben beklemiyorum. Olursa bu sıkıntı yaratır. Çünkü son tarihte siz seçime gideceksiniz. Evet, bunlar seçim endeksli falan değil de seçimde sonuç vermeyecek anlamına gelmiyor bu. Siz %70'i mi hesaba katacaksınız, %80'i mi, %90'ı mı, yoksa %10'u mu yahut %8'i mi hesaba katacaksınız? Sizin evet bir tarafta yapmanız gereken var, doğru. Yapmak zorunda bırakıldığınız var, o da tamam. Ama yaparsanız olmayacak şeyler de var. Öbür tarafta sizin siyasi meşruiyetinizi sorgulatacak bir riske de girmezsiniz. O bakımdan ben riskin büyüğünü biraz o tarafta görüyorum. Ama bir yandan da şöyle bakmak lazım. Şimdi bugün de görüştüler, daha önce de görüştüler. İşte bugünkü görüşmelerle ilgili özet. Herkes memnun. İşte bu Temmuz'da bunu bitiririz, Ağustos'ta tatile gideriz kısmında da herkes rahat. Tamam, madem işin o kadar rahatsınız demek ki bu işi bir yere bağladınız kafanızda. Bu iş bir yere bağlandıysa da buradan çıkar. Burada da bir sorun olmaz. Beklenti bu. Şimdi bu beklentiyi yarattıktan sonra sorun çıkacak bir alan bırakırsanız o da şuna yakışmaz. Çözüm sürecini başlatmışsınız. Olmamış. Bu işten de en fazla hükümet zarar görmüş. En fazla hükümet suçlanmış. Üstelik o suçlananlar da halen o hükümette görevli, bu sürecin içindeler. Efkan Bey başta olmak üzere.
1: Evet.
3: Şimdi yani aynı yerden iki defa zarar görmek herhalde çok beklenen bir şey olmasa gerek bu insanlar için, bu siyasetçiler için. O bakımdan çok beklemiyorum açıkçası ama biraz rahat olalım. Bazı şeyleri de kabul edelim. Bazı şeyleri de biraz fazladan verelim ama yeter ki şu iş bitsin eğilimi hissediyorum. Anlaşılmayacak bir şey değil. İşte İngilizlerin falan yaptıkları ortada. Bunlar çok incelendi. Kolombiya, İngiltere örnekleri, İspanya falan her şeye baktılar. Ben temellerin Türkiye'nin çok farklı olduğunu düşünüyorum. Türkiye'nin insanların tepkisinin çok farklı olduğunu düşünüyorum. O yüzden de düzenlemeler, aynı yapılanlar burada aynı sonuç vermeyebilir. Orada biraz o işi tırnak içinde yerli ve millileştirmek lazım. Deneyimden ders almak evet ama yerlileştirmek ve millileştirmek lazım. Onu da yapabilecek kabiliyette ve deneyimde bu dediğim insanlar az önce söylediğim sebeplerden bu kadar kısa sürede de biz bu işi çıkartırız diyorlarsa Cumhurbaşkanı'na da meclis kapanmadan bunun çıkacağına inanıyorum dedirttilerse o zaman pozitif beklenti içindeyiz.
1: Tabii bir de şu...
0: Çok pardon, lütfen. Şunu unutmamamız gerekiyor. Yani ben kanunun çıkmasını çok zor görmüyorum. Kanun metni çıkacak. Sonra onun uygulanma süreci bana göre daha sıkıntılı bir şey. Şimdi arkadaşlarımız bu silah yakma meşhur görüntüsünü getirirlerse... Şimdi silah yakan militanlar benim 3,5-4 metre ötemdeydi. Yani orayı izlemeye gittiğimizde. Şimdi bu insanlar silahla geldiler böyle dağdan. Ve gözümüzün önünde sembolik de olsa...
1: Evet.
0: O silahla yatıp kalkıyor, o silahla büyüdü, o silahla yaşadı, varlığını o silaha borçlu olduğunu düşünüyor. Ve gözümüzün önünde silahlarını o kovanın içerisinde bırakıp yaktılar. Ve oradan ayrılırlarken çıplak gibi davranıyorlardı. Şimdi bakın ben...
3: O konuşma yapan kadın teröristin şeyi, yüz ifadesi...
0: Evet.
1: Konuşma. Psikolojik olarak evet. Onlar için
0: bir şimdi bakın ben...
3: İş gücürdatarak bu işi yaptılar da.
0: 1998 yılında Irak'ta bu meşhur Mahmur kampı o zaman kurulmuştu. 98'de onun önünden geçmiştim. PKK'nın kaçırdığı askerleri almaya giden bir ekip vardı hatırlarsın. Ben de gazeteci olarak onlardan önce gitmiştim. 1998'de o kampta 5 yaşında, 10 yaşında, 15 yaşında, 3 yaşında bir sürü çocuk vardı. Ve o tarihten beri bu kamp örgütün kontrolünde. 30 yıl boyunca o kampta ideolojik nedenlerle çocuklar yetiştirdiler. İşte bu silahları ellerinde tutan örgüt üyeleri oldular. 30 yıl. 40 yıldan beri dağda olanlar var. 30 yıl boyunca Türkiye'yi görmemiş. İdeolojik olarak yetiştirilmiş. Bir gün devrim yapacağına inandırılmış, Kürdistan'ı kuracağına inandırılmış. O insana bir gün diyor ki o örgütün kurucusu, dükkanı kapatın gidiyoruz. Devrim? Devrim yok. Kürdistan? O da yok. Özerklik? O da yok. Ne kazandık? Ben niye 30 yıl dağda silah taşıdım, çarpıştım, yakınım öldü? Yani oranın psikolojisi açısını okumak açısından söylüyorum. Özerklik de yok. Efendim başka bir şey de yok yani. Hani örgüt ne kazandı buradan?
1: Şimdi bizim o dönemde kendi içlerindeki ayrışmayı da konuştuk hatta. Ha.
0: Şimdi hani hep bizim bu tarafta pazarlık yaptığınız ne kazandı mesela? Şimdi duralım burada. Şuraya ana kadar örgüt ne kazandı? Yani ne aldı mesela? O insana bunu ikna etmek kolay bir şey değil. O yüzden Abdullah Öcalan'ın yaptığı büyük iş yani. Hani siz ölmeye gönderdiniz o insanları. Ben bu Hendek teröründe telsiz konuşmaları vardı. Örgütün kendi arasında güvenlik kuvvetlerinin tespit ettiği ölmeye geldiniz. Oradan canlı çıkmamanız gerekiyor. Devrim buna muhtaç diye komutanları surda direnen o militanlara konuşuyordu. O da diyor ki devrim için canımız feda falan filan. Şimdi böyle yetiştirdiğin bir adama bir gün diyorsun ki bitti. Örgütü kapatıyoruz. Bunu ikna etmek kolay bir şey değil. O yüzden kanunu çıkartsak da orada bütün varlığını ve gücünü bu silahtan alan bir sürü terör baronu var. Cemil Bayıklar, Murat Karayıl değil mi? Onların altında bir sürü başkaları da var. İnsan ticaretinden para kazanmış, silah ticaretinden para kazanmış, uyuşturucudan. Avrupa'da haraçlar milyar euro. Bütün böyle bir ekosistem var ve bir gün diyorsunuz ki Kürdistan için topladığınız paralar var ya onları unutun. Bitti. Şimdi bu tarafını düşünmemiz gerekiyor. O örgütü çözmek için, örgütün bir daha filizlenmemesi için, neredeki gibi Kolombiya'daki gibi yeniden silaha sarılmaması için bu çocukların, bu gençlerin, o dağdakilerin ideolojik olarak da yenmek lazım. Evet, askeri olarak PKK yenilmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri, Türk Güvenlik Kuvvetleri, istihbaratı askeri olarak yenmiştir. Ama ideolojik olarak yendiğimiz söylenemez. Onun için daha güçlü işler yapma dönemi geliyor. Oradan ayrılıp marjinalleşen bir grup olabilir. Silahlı bir grup ayrılıp işte kendini apoçi demeye başladılar. Öbürü çıkıp başka bir şey deyip silahlı kavgaya devam edebilir. İsrail bunu tahrik edebilir. Almanya bunu tahrik edebilir. İran bunu tahrik edebilir. Yapabilirler. Şimdi güllük gülistanlık
3: bir süreç değil. Çok enteresan bir şey söyledin Kemal ya. İsrail, Almanya, İran. Bu üçünü yan yana getirebilen enteresan bir sebeptir bu ya.
0: Amerika'yı da ekle.
3: Onu da ekle ama.
0: Düşünebiliyor musunuz? Yani iki düşman devlet bir örgütü besledi yıllarca. Amerika ve İran. Evet. Şimdi buna İsrail daha aktif halde eklendi. Dolayısıyla biz bu kanunu çıkarttık. Ya bu örgüt üyeleri niye teslim olmuyor diye hani Şakir Hoca öyle bir eleştiri yapmasın yani ileride. Onu şimdiden söylüyorum.
1: Peki birazdan tabii CHP'deki yeni partideki gelişmelere geçeceğiz ama az önce Sayın Öztürk size pası attı aslında ama ben oradan size sormak isterim. CHP başta olmak üzere muhalefetin bu konudaki tutumunu nasıl buluyorsunuz?
3: Ya şimdi CHP tabii iki CHP hangi tarafta ağırlık olacak bilmiyoruz henüz. Ama biz onu hani ortadan ikiye bölsek bile Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'sini böyle bir sürece karşı çıkacağını beklemiyorum. Öbür tarafta da yine aynı daha önce HDP'den partiyle bu sefer o bölücü gündemleri var iken bile işbirliği yapmış siyasetçiler olarak bugün bölücü olmayan gündemde onlardan ayrışmaları da herhalde biraz tuhaf olur. Evet, yani Kürt oylarını Türkiye'de bu geçen süreçte sol oyları onların çok birbirine ilişkileri var, yakınlıkları. Almış siyasetçilerin de buna usulen karşı çıkabileceklerini düşünüyorum. Çünkü şöyle bakar, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin biraz şeyi o, tavrı oydu benim izlediğim dönemlerde. Ya bakar parti şey yasa çıkıyorsa muhalefet eder. Yarın ola ki bir sorun çıkarsa biz muhalefet etmiştik demek için. Ya bunu siz de istiyordunuz, niye destek vermiyorsunuz dediğimizde ki şimdi Kemal Bey'in tarafında da öbür tarafta da olanlar var. Yani gözümün önünde. Ya nasıl olsa çıkacak derler. Şimdi bu da bu yasada nasıl olsa çıkacak. O yetiyor. Orada belki bir aslında kendisine değil ama işte uygulamasına bilmem hangi şu maddesine falan daha iyi olsaydı oy verirdik falan diyerek belki bir muhalefet edebilirler ama son tahlilde seçmenden zarar görmeyecek kadar muhalefet ederler. Ben sorun çıkacağını zannetmiyorum. Sorundan yani rijitlikten kazanan partiler bunu yapabilir. İşte İYİ Parti veyahut işte Zafer Partisi ya da Saadet Partisi filan gibi. Onlar daha fazlasını veya daha azını isteyerek buradan çıkabilirler. Marjinalliğin şanındandır zaten. Ama bu da herhangi bir şeye mani olmaz.
1: Yani kendi içlerinde ortak bir tutum oluşturma imkanı var mı sizce?
2: Zannetmiyorum. Yani bir kere tüm siyasi partilerde ve seçmenimizin tamamına yakında siyah ya da beyaz diyeceğimiz, yani bunu tamamen destekliyoruz, tamamen karşı duruyoruz diyeceğimiz bir durum söz konusu değil. Destekleyenler de aslında temkinli bir şekilde destekliyorlar. Hı hı. Desteklemeyenler de ama terör bitecek dediğinizde iyi olur diyorlar. O bakımdan gri'nin farklı tonlarıyla karşı karşıyayız. Tamamıyla karşı çıkan ya da tamamıyla destekleyen aslında yok. Seçmende de yok. Hiçbir siyasi partinin toplumsal tabanında da bunu görmek mümkün değil. Bunu AK Parti ve MHP dahil. Yani MHP yönetimi ne kadar desteklerse desteklesin, başından beri bunun öncülüğünü yaparsa yapsın, MHP seçmeni de çok iyi olur. Devlet Bahçeli'nin bir bildiği var dedikten sonra galiba diyorlar ve duruyorlar. İnşallah bu böyle gider. Çünkü bizim şehitlerimiz var, dökülmüş kanımız var. Bir taraftan da ayakları frende. AK Parti de bu süreci destekliyor ama AK Partililere de sorduğunuzda onlar da evet, evet, evet diyorlar ama bir yerde ama da diyorlar. Ama yani emin değiliz diyorlar. Buna ne kadar karşı çıkarsa çıksın İyi Partililer ya da CHP'nin ne diyelim en ulusalcı, en milliyetçi kanadı Zafer Partisi. Orada da insanlarla görüştüğünüzde öfkeleniyorlar, kızıyorlar ama Türkiye terörsüz hale gelecek, bunu istemiyor musun? Yok, iyi olur. Umarız başarılı olurlar diye. Yani herkes aslında bir şekilde Türkiye'nin terörsüz hale gelmesini umut ediyor. Evet. Ama değişen seviyelerde süreçten şüpheleri var. CHP ne yapar? CHP kuvvetle muhtemel ne diyelim, gri'nin beyaza yakın olan tonlarında, yani evet'e yakın olan kısımlarda dolaşırlar. Şüphelerini iyi ifade ederler. Temkinli olmak gerektiğini söylerler. Bunu şimdiye kadar da yaptılar. Ama bu süreci baltalayacak bir girişimde bulunmazlar diye düşünüyorum. İyi Parti ve Zafer Partisi de süreci baltalayacak söylemleri kullansalar bile hem bunu yapmaya güçleri yetmeyecektir hem de kendi seçmenlerinde bu var. Yani bir taraftan öfke var ama bir taraftan da ya tutarsa umudu var. O bakımdan o çok sertleşeceklerini zannetmiyorum. Şimdi burada şöyle bir durum var.
0: Yeni Parti ne yapar? Onu söylemedin.
2: Yeni Parti, yani CHP'den kopup kurulacak olan, kurulması muhtemel olan parti de yine bu sürece destek verecektir diye düşünüyorum. Eski CHP'den belki bir tık daha destek verebilirler onlar. Yani bir tık daha, çünkü bunun Türkiye'nin özgürleşmesi, demokratikleşmesi yolunda umut verici bir hamle olduğunu düşünebilirler. Bilmiyorum CHP'nin ulusalcı, milliyetçi kanadı nerede kalacak, kimin elinde kalacak? O kanat biraz daha muhalefetini yüksek sesle ifade edebilir bu CHP'nin iki kanadı içerisinde.
1: Peki. Kısa bir ara verelim. Devam edeceğiz. Kısa bir ara efendim.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
5: Sıcaklıklar pazar gününden itibaren daha yüksek değerlere çıkacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık 31 derece, Bursa 33 derece. İç Anadolu açık, Sivas, Niğde boyunca rüzgar daha sert esiyor, Ankara 31 derece. Ege'de rüzgar sert, sıcaklık 36-37 derecelerde. Akdeniz güneşli, %65'lerde olan bağıl nem nedeniyle sıcaklık Adana ve Mersin'de 43, Antalya'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'de Samsun-Artvin kesiminde sağanak geçişi olacak. Batı Karadeniz ise kısa süreli yağışlı, Samsun 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Muş'ta şiddetli yağmur devam edecek. Erzurum 27, Malatya 34 derece.
4: Hava durumu.

0: Yakın Plan devam ediyor.
1: Kısa bir aranın ardından devam ediyoruz efendim. Hemen konuklarımı bir kez daha sizlere paylaşalım. Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Şakir Dinşahin ve NTV Siyaset Yorumcusu Kemal Öztürk bizlerle birlikte. Bu bölümde de şimdi tabii CHP'deki gelişmeleri konuşalım istiyoruz. Aslında ilk bölümde biraz değindiniz ama Sayın Öztürk, resmi ayrılık, aslında hazırlıklar başladı. Nasıl bir süreç yaşanacak CHP'de?
2: Şakir Hoca'nın en sevdiği konu bu. O yüzden arada giriyoruz değil mi CHP konusuna diye böyle bir heyecan da yaptı. Şimdi ben başından beri savunuyorum Cumhuriyet Halk Partisi'nin bölüneceği fikrini. Yani bölüneceğine eminim diye. Bütün hal ve hareketler, tavırlar bölüneceği yönünde. Bugün CHP sözcüsü Müslüm Sarı ilginç bir açıklama yaptı. Yani arkanızda halkın desteği var diyorsunuz, biz çok güçlüyüz diyorsunuz. Gelin kongreye girelim o zaman. CHP kongresi sürecini başlattılar onlar da. Güçlüyseniz siz kazanırsınız. CHP içerisinde kalırsınız diye. İlginç bir teklif geldi bana.
3: İşte zamanı söylemiyor da.
2: Zannediyorum 2027 Nisan mı Mayıs mı öyle bir tarih verdiler.
4: Bütün parti teşkilatını değiştirdikten sonra kongreye gidecekler.
2: Ama hep yapıyorlar böyle hocam. Niye bunlara ters ters bakıyorsun ki yani? Şimdi asla Cumhuriyet Halk Partisi içinde kalacaklarını düşünmüyorum. Ve gittikçe kendi içlerinde tutarsız hal ve hareketlerde bulunuyor Özgür Özel cephesi. Mesela kayyum atansın isteniyor. Çok tuhaf yani. Çok siyaseten çok şaşırtıcı bir hamle. Yani mahkemeye gideceğiz, kongre yapılması kayyum atansın talebinde bulunacağız diyor. Olacak iş mi bu? Kayyum Kılıçdaroğlu diye sokaklarda slogan attılar. Her yerde hain Kemal diye slogan attılar. Mahkeme kararıyla atandı diye. Şimdi mahkeme kararıyla başka kayyum atansın istiyor. Bu bir AK Partili de olabilir. Yani mahkeme öyle bir karar verse, değil mi? Bir devlet görevlisi de olabilir. Buna razılar. Eski genel başkanlarına razı değiller. Yani bu kadar uçuk bir yere gelmiş durumdalar. Sonlarını yani bir an önce ayrılırsa aslında daha tutarlı siyaset yapabilirler. Ama bu ayrılma sürecini inandırıcı kılmak için bütün iç hukuk yollarını tüketmek için uğraşıyorlar. Yani işte bizi polis soruyla attılar, mahkemeye gittik kabul etmedi, şöyle yaptık olmadı, bunu yaptık olmadı, mecbur kaldık artık parti kurmaya diye böyle bunu söyleyebilmek için bütün bunları yapıyorlar ama çok tutarsız. O yüzden Müslüm Sarı da bugün bunlar bölücü, kayyumcu diye onlara yüklendi. Çok da sert açıklamalar yaptı. Şimdi biri önceki konuştuğumuz konuyla ilişkisini şöyle düşünüyorum ben. Ne kadar doğru bilmiyorum. Bir haberde Ekrem İmamoğlu Özgür Özel'e bir tek sen gel, geri kalanı gelmesin demiş. Yani AK Parti CHP yöneticilerini. Partiyi daha sağa çekebilir Ekrem İmamoğlu. Bu arada ben neden insanların sadece Özgür Özel'e yüklendiğini de anlamıyorum. Yani asıl oyun kurucu Ekrem İmamoğlu. Bu süreci başlatan da Ekrem İmamoğlu. CHP'den ayrılma fikrini savunan da Ekrem İmamoğlu. Mesela CHP yöneticileri de Ekrem İmamoğlu'na daha fazla yüklenmiyor. O da enteresan geldi bana yani. Daha fazla Özgür Özel'e yükleniyorlar.
1: Yani parti içinde dengeleri değiştiren Ekrem İmamoğlu.
2: Tabii ki. Süreci, bütün süreci yöneten o. Yani gizli toplantıların kayıtları çıktı. Hani bir Zoom toplantısında Ekrem İmamoğlu başkan gibi, herkes ona başkanım diyor. Herkese başkan gibi davranıyor. Belediye başkanı gibi değil yani. Parti başkanı gibi davranıyor ve CHP'den CHP'li değil zaten. CHP'den kopmak istiyordu zaten. Kopmak sürecini de başlattı. Şimdi ya partiyi daha sağa çekerse, yani CHP'nin sembol isimleri Veli Ağbaba gibi, Ali Mahir Başarır gibi isimleri almayarak, biraz daha sağdan isimler katarak, biraz daha sağa çekilmiş bir parti kurarsa, biz zaten Kürtlerle biraz bozuştuk bu teröristik Türkiye meselesinden, onlardan oy alamayacağız, en azından milliyetçi oyları kaçırmayalım diyerek bu kanuna destek vermeyebilir yeni parti. Benim öyle bir öngörüm de var. Yani tutar tutmaz bilmiyorum. Söyleyeyim de sonra tuttuğunda kayıtlarda vardı diye Şakir Hoca'ya
4: ben mesaj gönderdim. Tutmazsa söyleyeceğim.
2: Tutarsa da ben söyleyeceğim. bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin logosu çalışılıyor. Logosu çalışılan bu yeni partiyle ilişkisi de ilginç olacak. Yani Gelecek ve Deva Partisi'nin sürekli AK Parti ile uğraşa uğraşa sıfıra çıkması gibi, yani CHP de yeni partiyle uğraşa uğraşa oylarını daha fazla kaybedebilir. Gittikçe eriyor şu anda.
1: Tabii seçmenin CHP ikna olup olmayacağı da tartışma konusu aslında.
2: Onu şurada göreceğiz. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin 13 seçim boyunca, 24 yıl boyunca seçim kaybetmesine rağmen CHP'den ayrılmayan muhteşem bir kitlesi var. Siyasi tarihte az görülür bir şeydir bu. %20'nin altına düşmedi. Yani belki de şaşırtıcı bir şey yani bu. Bu %20 kitle nereye gidecek? Şimdi 1999 örneği veriliyor. Bülent Ecevit ayrı parti kurduğunda CHP'den bütün kitle oraya kaymıştı. Fakat o kara olan, yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin efsane ve sembol isimlerinden biri. CHP'nin o tabanı güvenli bir şekilde oraya park edebilir, o limana gidebilir. Ama bu Ekrem İmamoğlu. Onun kurduğu partiye bu %20 gönlü rahatlığıyla gider mi? Tek motivasyonu var. Erdoğan'ı devirir mi? Yani muhalefetin şu andaki bilinçaltındaki kuvvetli soru bu. Ahbap krizindeki mesele de bu yani. Erdoğan'ı siyaseten deviremedik ama yardım kampanyasını öyle bir yapalım ki AK Parti'yi, Erdoğan'ı, Kızılay'ı hepsini karman çoban alt üst etsin diyerek hurra herkes oraya oy verdi. Yardımda
1: bulundu.
2: Şimdi benzer duygu hep var. Yani Erdoğan'ı kim devirebilir? AK Parti'yi kim yenebilir? İhtimali siyaseten partizanlığı ortadan kaldırdı. CHP ile Saadet Partisi'nin bir araya gelmesi mümkün olabilir miydi ya? Akıl işi değil yani. Milli Görüş Kılıçdaroğlu'nu kendi parti binasının önünde aday ilan etti. İnanılır gibi değil bu. Tek sebebi bu yani. Bu Erdoğan'ı bu devirebilir duygusu. İşte siyaseten bitiren şey de bu. AK Parti karşıtlığı üzerine kurulmuş her masa, her siyasi hamle boşa düşüyor. Şimdi bu %20 kitle Ekrem İmamoğlu'nun, yani o Karadeniz'in Yağız delikanlısının kuracağı partiye hem Kur'an-ı Kerim okuyan hem nutuk okuyan, yani her yerde kendini...
3: İkisini birden okuyor. Pardon, üçünü birden okuyor.
2: Öbürünü Marx'ın...
3: Yok. Diğer kitaplar.
2: Ve diğer kitapları. Bunu kuracağı parti %20 rahatlıkla gider mi emin değilim. O yüzden kadroyu görmemiz lazım. Vitrine koyacakları kadroyu ve açıklayacakları programı görmek lazım. Yeni partinin ilk imtihanı bu kanun tasarısıyla olacak. İkinci imtihanı vitrini ve programıyla olacak. O zaman bu ana akım CHP kadrosu oraya akacak mı akmayacak mı görmüş olacağız. Ama şu anda CHP eriyor. Bütün anketlerde hızlı bir şekilde aşağı doğru düşüyor. Hocam da bundan çok mutlu.
1: Hemen sözü o yeterince zaman Sayın Dinşahin'e verelim.
2: Yeterince düşmedi demişti geçen programda da. Düşüyormuş. Mutlu olabilirsin hocam.
4: %3 ile 5 arasında durmasını bekliyorum. Hmm.
2: Ama yeni partiye akmıyor. Kararsızlara park ediyor.
4: Çünkü yeni parti yok ortada.
2: Tamam.
1: Evet.
4: Yani şimdi şöyle, yeni bir parti kurma ihtiyacı artık ortaya çıktı. Her iki taraf da her ne kadar bu kopuşun sorumluluğunu üstüne almamak için bir taraf Kemal Kılıçdaroğlu ve arkadaşları diyorlar ki yani içeride kalın, işte biz zaten partiyi bir arada tutmaya, sizleri kapsamaya çalışıyoruz derken öbür taraftan il yönetimlerini tasfiye etmeye devam ediyorlar. Yerlerine atayacak il başkanı bulamasalar bile bunu yapmaya devam ediyorlar. Yani bir taraftan gitmek zorunda bırakıyorlar insanları, öbür taraftan da parti içinde kalıp mücadeleye devam etmelisiniz diyorlar. Çünkü onların gitmesinden kaynaklanan maliyetin kendi üstlerinde kalmasını istemiyorlar. Gitmekte olanlar ise, terk edenler ise, onlar da yani eski bir şarkıyı söylüyorlar. Kimdi giden, kimdi kalan? Aslında kalandır terk eden diye. Biz terk etmiyoruz, terk etmek zorunda bırakıldık diyorlar. Terk etmek zorunda bırakıldık çünkü parti ele geçirildi. Onların sözleriyle ifade edelim, partiye eski genel başkanımız bile olsa seçilmemiş, atanmış birisi tırnak içerisinde kayyum olarak geldi. Ve partimizde arkadaşlarımız birer birer tasfiye ediliyor. O bakımdan gidip kendi partimizi kurmak zorundayız. Ama bunu yapmadan önce de hukuki bütün süreçleri deniyoruz, gitmemek için uğraşıyoruz diyorlar. Onlar
2: inandırıcı mı hocam?
4: Yani seçmene, kendi seçmenlerine bakacak, kulak verecek olursak elimde bir anket sonucu yok. Ama karşılaştıklarımla konuşuyorum, dinliyorum. İkna olmuş durumda insanlar. Ben CHP'ye oy verip de Kemal Kılıçdaroğlu lehine bir şey söyleyen, iyi yaptı, doğru yaptı diyen çok az kişiye denk geliyorum. Belki benim çevrem kötüdür. ama
2: sen iyisin, çevren kötü hocam.
4: ama tam tersine daha ziyade denk geliyorum. O bakımdan böyle bir yanılgıya, yanılsamaya kapılmış olabilirim. Neyse, onlar da diyorlar ki işte son elimizden gelen her şeyi yapalım. Yargıtay'dan da bir sonuç gelmezse. Hatta bir seçim heyeti atansın. Kayyum değil de bir seçim heyeti atansın. Ve böylelikle bir an önce kurultaya gidelim. ve artık gidemiyorsak da 20 Temmuz'a kadar dendi galiba. Yani adli tatilden önce de bir karar çıkmazsa o takdirde kendi partimizi gidelim, kuralım.
2: Onlar da Temmuz sonuna kadar süre verdiler değil mi? Temmuz sonunda
1: engel parti... 3 ay içinde yapılması planlanıyor.
2: Yok yok. Yeni partiyi kurma.
4: Adli tatile kadar. Galiba 20 Temmuz, ama emin değilim.
2: Evet. 20.
3: Zaten yaz boyunca bu tartışmayı öyle sahillerde falan, rehavet havasında bu tartışma yürürseniz, dönerseniz parti kuracak yer bulamazsınız yani.
4: bu parti kurulursa ne olur? İşte sağda mı olur, solda mı olur? Yani siyasal partiler dersinde anlatılan meşhur bir hikaye vardır. Bu siyasi partinin nereye açılacağını, yani eğer siyasi yelpaze, sağ sol yelpazesini bir sokağa benzetecek olursak neresine açarsınız? En çok müşteri gelecek olan yere açarsınız. Yani en çok seçmen tabanının olduğu, en çok ilgi ve alaka göreceğiniz noktaya açarsınız.
2: Sağ tarafa.
4: Onu söyleyeceğim. Sağ tarafta zaten bir parti var. Diyelim ki mesela Özgür Özel bir eczacı. Eczaneyi nereye açarsınız? Hastanenin karşısında bir eczane var zaten. Yanını açarsın. En sola açmazsın, en sağa açmazsın. Yanını açarsın. Şimdi
3: AK ya da eczacılar odasıyla anlaşıp size daha fazla nöbet yazılmasını sağlarsınız.
4: Yok, mümkün değil. Eczacılar odası öyle bir şey yapmaz. neyse, bir başka şey, ya da işte görüyorsunuz o hamburgerciler falan, hepsi yan yana sıralanırlar. Çünkü sokağın ortasında müşterinin en yoğun olduğu, ya da seçmen kitlesini diyelim, en yoğun olduğu yere kümelenirler. Şimdi bir tarafta CHP var. Ortanın biraz solunda. Bir tarafta AK Parti var. Sağın biraz solunda diyebilir miyiz AK Parti için?
2: Yok, demeyelim.
3: Merkez.
4: Tamam, peki bir zamanlar öyleydi. Artık değil. Peki yeni partiyi nereye açarsınız? İkisinin ortasını açarsınız. Yani şey gibi söyleyelim. Adnan Menderes'in bir zamanlar Demokrat Parti ilk kurduğunda söylediği gibi söyleyelim. CHP'nin iki parmak solundayız demişti o partisini tanıtırken. Bu sefer kurulacak yeni parti CHP'nin iki parmak sağında olur. AK Parti'nin de iki parmak solunda olur.
2: Güzel yer seçtin. Evet. Allah için.
4: Evet. Böylelikle CHP'deki süreçten rahatsız olan insanlar CHP'yi bırakıp gelirken parti çok sağa kaydı deyip sağa doğru çok yürümek zorunda kalmazlar. Bu arada AK Parti'den ve MHP'den uzunca senelerdir ekonomik krizler, şunlar, yani 20 senenin, 25 senenin yorgunluğu var. Hala Cumhurbaşkanımızı destekliyoruz, ona oy vermek istiyoruz ama partiye oy vermek istemiyoruz diyenler için de partilerinden çok uzaklaşmadan gelecekleri, onlar CHP'ye kadar yürüyemezler. CHP onlara uzak. Bir de senelerce çekmişler ondan, işte başörtüsüydü, bilmem neydi falan. İşte Bay Kemal'di. Tek parti hükümetinin yaptıkları bile CHP'ye şimdi mal ediliyor. Uzunca zamandır. Bunlar bakacak CHP uzakta ama biz size yakınız diyebilecekleri bir konumda hem AK Parti'nin yorgunlarını çekerler, hem CHP'den bu kavgada Kemal Kılıçdaroğlu'nun biraz da isabetsiz kararlarından muzdarip olup kararsız olmaya başlamış olan partililer yavaş yavaş terk edip bu orta noktaya gelirler. Ve aynı zamanda bu orta nokta Yani CHP'nin iki parmak sağı, AK Parti'nin iki parmak solu ANAP'la DYP'nin bıraktığı boşluğa işaret ediyor. Bunu doldurmak için İyi Parti'nin iyi bir fırsatı vardı. Ama İyi Parti o fırsatı kötü değerlendirdi. Ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin kötü bir kopyası olmayı tercih ettiler. Onun için de merkez sağdaki boşluğu dolduramadılar. İşte böyle bir parti, yani AK Parti ile CHP arasında konumlanmış bir parti, hem AK Parti'nin yorgunlarını, hem CHP'nin küskünlerini, hem de merkez sağın, eski merkez sağın, ANAP'ın, DYP'nin seçmenini kendine çekebilir. Bunu da evet, bir taraftan nutuk okuyarak, bir taraftan da Kur'an-ı Kerim tilaveti yaparak yapabilirler. Halihazırda yaptılar. Bir taraftan Kürtlere seslenip, bir taraftan da Türk milliyetçiliğinden taviz vermeyerek yaparlar. Bunu senelerce AK Parti yaptı. Bunlar niye yapamasınlar? Bunu yapmak için CHP'nin çok sıkıntıları vardı. Bu sıkıntılardan da, bagajlardan da kurtulmuş olarak bunu yapabilirler. Üstelik mesela bir sonraki seçimlerde düşünelim, MHP Sayın Bahçeli, Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanımız mesela CHP'ye yüklenirse Bay Kemal diye, ne olur? Yani AKP, AK Parti seçmeni, bak Cumhurbaşkanımız da yükleniyor buraya. Zaten bunlar iyi değildi. Ama bu yeni çocuklar galiba iyi deyip oy verebilirler. Eğer MHP ya da AK Parti, tamam, Bay Kemal'i bu sefer övmeye başlarlarsa, bu sefer de CHP'liler durup düşünürler. Bunca senedir Cumhurbaşkanı olmasın diye uğraştığımız Sayın Cumhurbaşkanımız şimdi niye Bay Kemal'i övüyor deyip oradan yine bir oy kayması söz konusu olabilir. Yani bu partinin ortaya çıkması, nereden bakarsanız bakın, iyi bir boşluğu doldurabilir. Benim de bu partiden uzaktan yakından hiçbir alakam olmaz. Muhtemelen de onlara oy vermem.
1: Yani aslında şunu mu anlamalıyız? Tüm muhalefetin bloğunun dengeleri değişir mi?
2: Ben vallahi bir şey söyleyeyim Mustafa Bey.
3: Ben nefessiz kaldım hocam.
2: Şöyle, biz şimdi bazen yorumlarda şöyle diyoruz. İşte siyaset mühendisliğiyle bu iş olmuş. Bu siyaset mühendisliği. Şimdi buna inanıp yapanlar var. Yani hocamın anlattığına inanıp parti kuranlar var. Onları şimdi tanımıyor, hatırlamıyoruz tabii. Siyaset mühendisliği böyle bir şey.
4: Parti böyle kuruldu. Niye?
2: Hayır, ne alakası var ya?
3: Öyle değil. Ama ben de şeyi anlamadım. Hani bütün sloganını, Marksist bir slogan üzerine bütün yürüyüşünü kurgulayan nasıl bir sağ parti olacak? Onu da anlamadım sonra.
4: Sağ değil. Nasıl? CHP'nin iki parmak sağında.
3: Ha, o kadar diyorsun. O Marksizme zarar vermiyor.
4: Yok, Marksist olduklarını hiçbirini zannetmiyorum.
3: Ya ama yani Marksizm yap beraber ya hiçbirimiz.
4: Yok yok. Marksizm, Maoizm, bunlar tarihin tozlu raflarında.
3: Peki, oradan slogan almak diyorsun, malzeme kullanma.
4: Ne alıyorlar?
3: Tamam.
4: Bir kaldı mı hakikaten slogan, Marksist slogan?
3: Ya ama işte Bertolt Brecht'in sözünü kullanıyorlar ya. Ya hep beraber ya hiçbirimiz filan diye.
4: O edebiyat onlar.
3: Ha, öyle bakıyorlar diyorsun.
4: Edebiyat tamam. Arada marş da söylüyorlar ama yani işçi sınıfının işte devrim yapıp iktidar olması, böyle bir şey mümkün değil artık. Yani 1989'dan beri bunu konuşmuyoruz. Hatta şimdi, öncesinde bile CHP demokratik sol bir partiydi. Yani bunu CHP'yi 1965 sonrasında sosyal demokrat bir parti yapmadılar, demokratik sol bir parti yaptılar. Ecevit de bunu açıklarken, izah ederken, biz Marksist bir parti değiliz. Biz
3: CHP liberal bir devlet partisi yaptılar hocam. Ben yani o şeyde, bu işin literatürüne hakim değilim ama gördüğüm, benden o isteyen insanlara baktığım zaman son tarihte bunu gördüm.
4: Liberal devlet partisi.
3: Liberal bir devlet partisi oldu. Liberal sağ parti de olamadı. Olsa oradan oy alırdı. Olamadı. Liberal bir sosyal demokrat asla olmadı bu kesin.
4: İşte yani bu yeni bir parti tüm bu yaftalardan, etiketlerden şimdi, kurtulmak için büyük bir fırsat veriyor.
3: Yalnız şimdi Kemal Öztürk'e katılıyor ve arttırıyorum. Sadece siyaset mühendisliği değil, siyasi şehir plancılığı da yaptı hocam. Herkesi bir yere yerleştirdi mimari olarak. Bu işler tabii
4: bunu son, da yazalım gerçek şey, iş tutarsın
3: ama gerçekten
4: diye.
3: Hani, sonuçta seçmen eğiliminin, ana eğiliminin ne olduğunu, bunların hangi oranlarda hangi etkilerle ne tarafa doğru döndüğünü, yönelebildiğini Bize tabii yani çok partili hayat demeyelim biz ona da 1960'tan beri gösterdi. Yani 50'de bir deneme yaptı. Ondan sonraki yıllarda bize gösterdi. Çok uzağa da gitmeye gerek yok. Yani son 30 yıla falan baktığımızda 25-30 yıla seçmenin o anlamdaki yol haritasını çıkartmak çok zor değil. O yüzden zaten Cumhuriyet Halk Partisi %20'lik o kemik demeyelim çelik oyunu koruyor. Hani diyorlar ki oyumuz arttı falan. Öyle bir şey yok. Sadece ittifaklarla bunu ancak genişletebileceklerini fark ettiler. Reklamcılar, siyasal kampanyacılar daha doğru bir ifadeyle. Dediler ki şunu şunu şunu yanımıza almamız, şunları da etrafımızda tutmamız, şunların da öbür tarafa hiç gitmemesini sağlamamız lazım. Oradan da şu kadar koparsa toplamda oranlar şöyle değişir. Yani iyi bir siyaset matematiği çalışır. Siyasetin matematiği mühendisliği çalışmasa da her zaman. Ama matematiği çalışıyor. Topladılar o matematiği çalıştırdılar. Ne ile çalıştırdılar? Ne lazım bu matematiğin çalışması için? Rakamları topladınız da işlem çizgisi var ya. Orada bir şey koyacaksınız. Toplama, çıkartma, çarpma, bölme bir işlem çizgisi çekeceksiniz. O işlem çizgisinde işte hedef ya da liderlik. Bülent Ecevit'in CHP'nin oylarını DSP'ye çekmesi kolay olmadı yani. DSP şeyden sonra, darbeden sonra kurulmuş bir parti. O kadar sene debelenip durdular. Ama sonra hop bir anda bit pazarına nur yağdı. Neden? Arayış olduğu zaman dediler ki tamam bu. Liderlik. İki, buradaki motivasyon ne? İkisini şimdi senin söylediklerini yan yana getiriyorum. Çok izah edici olduğunu düşünüyorum. İkincisi ne? Kazanma arzusunun ete kemiğe büründüğünü düşündükleri bir isim. Lider olması gerekmiyor. O bize kazandıracak. Kazandıracak aday ifadesinin sebebi bu. Birisi, birinin etrafında biz birleşiriz, o bize kazandırır. Ha, o kim? Mansur Yavaş mı, Ekrem İmamoğlu mu tartışması? Birinin birini, diğerinin öbürünü asla istemeyeceğini beyan etmesi üzerine Kemal Kılıçdaroğlu'nda kalmış. Ve son tahlilde yine olamamış bir şey. Fakat arzu duruyor. Arzu duruyor da ne İmamoğlu o İmamoğlu, ne Mansur Yavaş o Mansur Yavaş, ne de ittifaklar o ittifaklar. Şimdi o yüzden orada bir belirsizlik var.
2: Ben takip edemedim. Mansur Yavaş yeni partiye geçmeyeceğini söylemişti çok ilk zamanlarda. Hala aynı fikirde mi acaba? Bir açıklaması
3: Mansur Yavaş,
2: var mı?
3: Ekrem İmamoğlu'nun olacağı hiçbir yerde olmayacağını beyan etti diye çok farklı kaynaklardan duydum. Yani doğrusundan kendisinden duymadım. Bu yönde bir soru sorulduğunda, yeni partiye katılacak katılmayacak ile bir soru sorulduğunda çok dolambaçlı bir cevap. Yani dolambaçlı konuşmuştu, soruya cevap vermemişti. Onu hatırlıyorum. Yeni bir açıklaması da yok. Şimdi ama herkes şu anda, en azından Ankara'daki arkadaşlar bunun böyle kabul ederek şey yapıyorlar, konuşuyorlar. Dolayısıyla ortada bir belirsizlik var. Bu belirsizliğin kararsız havuzuna gelen seçmene ne diyeceğini şu ana kadar bilmiyoruz. Çünkü hiç kimse siyaseten seçmene bir şey söylemiyor. Birbirleriyle konuşuyorlar şu anda. Şimdi yıllarını söyleyemeyeceğim ama %24-25'lere kadar çıkan bir kararsız seçmen vardı AK Parti öncesinde. Bu o kararsız seçmen havuzundan hiçbir anketçi ne kadarını hangi partiye vereceğini tam kestiremiyordu. Oyunun rengini söylemeyen seçmen vardı. Ya dışlanmaktan korktuğundan, ya oyunu belli etmek istemediğinden, kızdığından. Genelde de AK Parti seçmeni, Saadet Partisi seçmeni ya da o zaman Refah Partisi seçmeni filan, Fazilet Partisi. Bunlar oyların rengini belli etmeme eğilimindeydi. İşte bunun da etkileri olur. Şimdi de ortadaki havuz büyüyor. Fakat büyüdüğü çok fazla tespit edilemiyor. Hep bunları şeyde görüyoruz. İşte anahtar parti %4-5, bazen daha fazla. Bir dakika dur ya, adını daha insanların bilmediği bir partinin bu kadar yüksek oy alması çok normal görünmüyor. Tamam. İyi Parti hala belli oylarda duruyor. Ya, o da çok normal değil. Yani ölçümlere bakıyorsunuz, ölçüm denilen araştırmalara. Bunların önemli bir kısmı aslında kararsız havuzunda birikiyor. Kararsız havuzu da kendisine yeni bir şey söylenmezse eski dükkanlara tekrar geri döner. Şu ana kadar bildiğimiz. Yeni bir şey kim söyleyecek? Yani iki parmak sağdayız. Öyle mesajlar verelim mi diyecek mesela Özgür Özel. Peki tekrar yine bir başa dönelim. Aslında kim ne diyecek diye sorduğumuzda kim sorusunun cevabını net olarak biliyor muyuz? Özgür Özel mi? Kemal Öztürk'ün dediği gibi Ekrem İmamoğlu mu? Patronun kim olduğunu biz Zoom toplantısından biliyoruz. Şimdi de benzer şeyler dönüyor. Bir tarafta da mitingler falan yürüyor. Ama orada da bir kararsızlık var. Parti kurmadaki kararsızlık gibi. Başından beri birçok analizin ortaklaştığı noktaydı. Aslında Ekrem İmamoğlu hızla partinin kurulmasından yana. Bu beni biraz daha bir önceki seçime götürüyor. Daha ilk seçimi bile, ikinci seçime, ikinci yerel seçime gelmeden bile bir hareketle erken seçime zorlamak ve ilk Cumhurbaşkanlığı seçiminde hiç böyle belediyeyle falan uğraşmadan doğrudan Cumhurbaşkanı adayı olmak, bunu da CHP ile yapmamak, CHP'yi arkasına alacak şekilde ama CHP ile kısıtlı kalmamak için, alan genişletmek için bir başka hareket olarak bunu yapmak. Macron formülü. Yani çok orada bariz bir örneği var. Böyle bir şey yapmak. Bu zaten vardı. Konuşulmuştu. Bunu hayata geçirmeyi denediler. Olmadı. Çünkü Meral Akşener

0: gitmeyelim, bölmeyelim. E şimdi seçimden önce, şey yaz tatilden önce mecburen bir parti kurmak durumunda kaldılar. Yazın, yaz başında kurulacak bir parti, yaz boyunca plajlarda işte parti muhabbetinin, sohbetinin yapılacağı demek. Öyle ya. Şimdi cami avlusunda herhalde olmayacak değil mi? O kadar sağ demediniz. Şimdi
1: cumalara giderler ama.
0: Şimdi hadise bu olunca onun Ekim'de meclis toplandıktan sonra bir böyle yeni parti kurduk hadi bakalım falan diye yaratacağı bir hareket beni düşündürür açıkçası. Yani bu işin mühendisliği, mimarlığı falan.
2: Temmuz bilmem kaçına kadar parti seçime girememe tehlikesinden bahsediyorlardı.
0: Ha evet de bir şey kurarlarsa.
2: Kongre yapmazlarsa.
0: Yeni bir parti kurarlarsa evet. Ama bir partiyi devralıp adını değiştirirlerse o zaman başka.
3: Peki kurultay dengeleri değiştirir mi?
2: Şimdi ben Cumhuriyet Halk Partisi tabanında Özgür Özel'in ve ekibinin çok güçlü olduğunu görüyorum. Belli zaten yani. Ekranlardan da belli, kamuoyundan da belli, CHP'lerin tavrından da belli. Mesela niye bunu zorlamıyor anlamış değilim ben Özgür Bey. Yani mesela hoca teşkilatı değiştirecek Kılıçdaroğlu diyor da Kılıçdaroğlu'nun seçtiği delegeleri delegelerle kazandı Özgür Özel. Unutmayalım onu. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'nin şu andaki kadrosunun yapacağı bir kurultay çalışmasında hani Özgür Özel Kılıçdaroğlu'nun ben çok güçlü olduğunu düşünmüyorum. Yani Özgür Özel ve hala çok kuvvetli ve partide büyük bir öfke var Kılıçdaroğlu'na. Zaten bütün bu travmatik süreci başlatan şey Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetmesine rağmen yeniden aday olması. Yani o tetikledi her şeyi. Bu travmatik süreci, bu prometüre doğmaları her şeyi o başlattı. Yani gittiler işte kongreye aday oldular zorla, parayla, rüşvetle, şunla bunla kongreyi bir şekilde kazandılar. Yani Kılıçdaroğlu aday olmasaydı o zaman, çekilseydi yani tamam ben kaybettim, kaybeden olarak çekiliyorum deseydi, Özgür Özel'ler gelseydi çok güçlü gelmiş olurlardı. Yapmadı öyle bir şey yani Kemal Kılıçdaroğlu, yani hocam kadar öfkeli olmasam da çok masum değil yani bu süreç içerisinde. Fakat yani ben şöyle düşünüyorum, şimdi 30 yılımı verdiğim bir parti olsa o parti mahkeme kararıyla bir takım zorluklar yaşasa ben o partinin isterse muhalif görünen biri üyesi olayım, isterse başka bir şey olayım, ilk refleksim şu olurdu: partiyi nasıl kurtarırız, gidip görüşelim. Mesela 15 Temmuz olduğunda yani AK Parti'ye yönelik bir darbe girişimiydi o. AK Parti'nin muhalifleri olarak görünen bütün siyasiler o zaman Cumhurbaşkanı'nın yanında yer aldılar. Evet. Şimdi bunu darbe olarak nitelendiriyor ya Cumhuriyet Halk Partiler, CHP'ye yapılmış bir darbe. O zaman ben o lafı söyleyenlerin hepsinin partiye giderek partiyi sahiplenmesini beklerim. Yani Kılıçdaroğlu'yla konuşması gerekirdi Özgür Özel'in. Ne olursa olsun. Oturup konuşması onun elini güçlendirirdi. Genel başkanım, partimize yönelik bir darbe var. Gelin bunu birlikte aşalım. Yani bu cümleyi kurması bile onun elini güçlendirdi. Hiç görüşmedi. Hiç yanaşmadı. Bir de üstüne genel merkezde barikatlar kurdu. İçeriden barikat kurdu. Bakın içeriden barikat kurmak başka bir şey. Yani içerideki koltukları söküp icra memurları tebellü etmesin veya memurlar gelmesin diye barikat kurdu. Ne demek bu? Hiçbir uzlaşıya yanaşmıyorum. Hiçbir görüşmeye, hiçbir konuşmaya yanaşmıyorum. Yani ben niyetim belli demektir. Yani ben o zaten barikatları, polisle çatışmaları gördüğüm an kesinlikle bu partiden ayrılmaya karar vermişler. Bizi polis zoruyla dışarı attılar cümlesini kurmak için yapılıyor tüm bunlar demiştim yani. Kurultay'da ben o yüzden Özgür Özel'in elinin güçlü olduğunu hep söylüyorum zaten ama ona yanaşmıyor. Yani öyle bir şeye girmek istemiyorlar. Çünkü Ekrem İmamoğlu başka bir parti kurmak istiyor. Yeni bir parti kuracağını, kendisinin rüzgarının çok güçlü olduğunu ve büyük oylar alarak seçim kazanacağına inanıyor.
3: Ki siyasi geleceği tartışılacak.

0: Bakın Muharrem İnce de parti kurdu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin en çok oy alan genel başkanıydı Cumhurbaşkanlığında. Ahmet Davutoğlu da parti kurdu. Ali Babacan da parti kurdu. Bunlar yüksek oylar almış siyasiler. Bu öyle olmuyor. Yani ana gövdeden koparak yeni bir siyasi hareket kurduğunuzda eski aldığınız oyu almazsınız. Bu öyle matematik hocamın çizdiği gibi mühendislik işleriyle olmaz.
1: Bir de bir şey ekleyebilir miyim? Şimdi burada tabii CHP'nin o %20'lerde hani 25 olsun bazen oldu. Ama son tarihte iktidar için bir ittifak var. Açık ya da örtülü ittifak yapması lazım. Şeyli değil, parayla değil. Bunun için de diğer partilerin, Saadet Partisi'nin, Zafer'in, İyi Parti'nin falan falan kazanacak olanı bir görmesi, bir de onun söylemlerinden sonra onun yanında yer almasını kendi tabanına izah edebileceğini düşünmesi lazım. Yani demin söylediğim o ne dediğini önce bir bileceğiz ki ondan sonra. Onlar da bilecekler. Onların da bir tarafa toplanıp toplanmayacağına bakacağız. Şu anda görünen evet sahada Ekrem İmamoğlu adına Özgür Özel bütün o tepkiden de doğan coşkuyu almış durumda. Bunda hiç şüphe yok. Bir de bir tarafta da kurumsal bir güç var. CHP'de. Onu da Kemal Bey nasıl kuracak, tekrar inşa edecek, güçlendirecek onu göreceğiz. Çünkü ilk turda hatırlarsan 13 öyle fark etti, kaybetti Kemal Kılıçdaroğlu 38. kurultayda. 13-18 veya. Ondan sonra arada Kemal Bey çok güvenemediler. İşte para pul işleri döndü, işte pavyonlar falan filan. Etkili olmadı istenildiği kadar. O yüzden arada Kemal Bey çekildi diye bir şaiye yaratıldı, üretildi. Ondan sonra biraz daha bak yani parayı aldınız ama oyu gene vermediniz. Bak Kemal Bey de çekiliyor diye onları tekrar o delegeleri kendilerine Özgür Özel'e oy vermeye, yönlendirmeye çalıştılar. Bayağı bir zor oldu. O kadar kolay olmadı yani o iş. Şimdi Kemal Bey 18 oy fark kimler var? De vardır. Onlar bilirler. Ondan sonra oy işte 100 küsürlere falan çıktı. Kimler bizi tırnak içinde satmıştır? Onları çıkartır. Geri kalanıyla bir yapılanma sağlayabilir. Yani bir taraftan İmamoğlu'na karşı bir desteği varmış yani adamın ilk turda. Bunu ne kadar başarabildi? Normalde matematik bize bunu söylüyordu. Fakat matematiği de birinin tutturması lazım. O işlemi oraya getirecek, artı yazdıracak ona. O artıyı yazdıramadı Kemal Kılıçdaroğlu şu anda. Sarayın getirdiği kayyum salvosunu bertaraf edemedi. Kendi kitlesinin aslında beklentisi de olan, zamanda kendisine de oymuş vermiş olan kitlenin buna direnmesini sağlayacak bir motivasyon veremedi onlara. O konuda hiç başarılı değil. Tek başına ondan mı başarı beklenir? Hayır tabii ki. Ortaya koyduğu kadrodan beklenen bir başarı bu. Ama onu gösteremedi. Önünde ne imkanı var? Tabii Kılıçdaroğlu siyasetinin de bir tarafı o. Ben böyle durayım, karşı taraf yıpransın. Ki bu da bir strateji. Ama bunun için zamana ihtiyacınız var. Şimdi o zamanda muhatabınız eğer yıpranmazsa geçmiş olsun. Şimdi biraz onu oynuyor gibi görüyorum bu işi de. Ve iki taraftan da herhalde değil mi Kemal, sen derken oylar düşüyor, geriliyor CHP'de. İki taraftan yani bu CHP'nin tamamı için bunu söylüyorsun ayırmadan. İki taraftan da geri geliyor. Ben de aynı kanaatteyim. İki taraftan da geri geliyor. Ondan sonra bakacak. Kim ne diyor? Hangi taraf toparlayıcı olur? Hangi taraf diğer muhalefet partilerine veyahut da seçmenlerini kendine doğru çekme potansiyeli taşıyor? Ona göre de o kanat hareket edecek. Ama hedef tek çünkü yani. Erdoğan'a karşı kim kazanırsa onun yanında olmak. Biraz da onu görmek gerekiyor benim izlenimim. Kemal Kılıçdaroğlu da bir şeyler belki söylemek ya da yapmak için onlarla çalışmak istemiyor. Parti içerisinde kalıp onlarla parti içinde mücadele etmek de istemiyor. Ya bir an önce bir gitsinler. Biz bir görelim kimler gidiyor. Kimler gidecek kadar CHP'den kopabiliyor. Şimdi sayıları hep konuşuyorduk. 120 civarında galiba değil mi bir şey imza toplamışlardı şey çağrısı için, kurultay çağrısı için. Sonra o sayı işte yüzlerin altına düştü filan. Şimdi en son yokladığımda hani 80 civarında bir milletvekilinin Cumhuriyet Halk Partisi'nden yeni partiye katılabileceği söyleniyor. Cumhuriyet Halk Partililere yani bugünkü yönetime yakın olanlara sorarsanız 45 ile 60 arasına kadar ya da 60 ile 45 arasına kadar iniyorlar. Ama ortak kanaat yani tarafsız kanaat diyelim 75-80'li rakamlar. Şimdi onu bir görelim diyor. Kim gerçekten hani bu evden baba evi dediği yerden ayrılmayı göze almış.
2: Evet.
1: Ondan sonra kalan kısmını yaparım diye bekliyor sanıyorum.
2: Sayın Dinçer, notlarınızı da aldınız. Size de sözü vereceğim bu konuyla ilgili.
3: Aldım ama nereden başlayacağımı mı bilmiyorum. Bir yerden başlayayım. Şimdi şimdi Sayın Kılıçdaroğlu keşke hiç bu işe girmeseydi ve Sayın Kemal Öztürk'ün dediği gibi partisine bir şekilde sahip çıkmanın başka yolunu bulsaydı. Yani polis göndermek yerine, mahkeme kararı aldırmak yerine, insanları barikat kurmak zorunda bırakmak yerine onlarla ben zaten genel başkan olarak değil tekrardan işte ne bileyim şu şu şartlarla işte geçen programda konuşmuştuk işte herhangi bir halel getirecek isimlerin belediye başkanlarının atılması koşuluyla hemen kurultaya gidiyoruz ve partiden bu yükü kaldırıyoruz gibi bir büyüklük yapabilirdi. 13 tane seçim kaybetmiş, yaşı epey ilerlemiş bir eski genel başkan olarak CHP'lilerin başının üstünde taşıyacağı bir isim olabilirdi. Bizi sal diyeceklerine hakikaten Gandhi çıktı Sayın Kılıçdaroğlu dedirtebilirdi kendine. Bunu yapmadı. Şimdi Özgür Özel ve arkadaşları da çıktıkları vakit partiden yeni bir şey kurdukları vakit olabilecekler. Yani ben mühendisliğime devam edeyim etmeyeyim diye iki kere konuştu her ikisi de bu arada. Şimdi yani her iktidar bir şekilde toplumsal bir koalisyon kurarlar. Farklı toplum kesimlerinin oylarını almak suretiyle iktidara gelirler. Tabii. AK Parti de öyle geldi. Yani 2002 seçimlerine bakalım mesela. 2002 seçimlerinde işte yeni zengin olmuş diyelim ya da varlıklı hale gelmiş Müslüman burjuvazinin oylarını aldı. Eski ANAP'lıların oylarını aldı. Liberal solun oyunu aldı. Milliyetçilerin oyunu aldı.
1: Müslüman burjuvazi dediğiniz oyla muhtar seçemezsiniz.
3: Seçemezsiniz ama onların desteği önemliydi. Neyse yani farklı toplum kesimleri bir araya geldi ve aslında o beş benzemez demiştik altılı masa için. Hani bir masa etrafında toplayarak değil bu insanlar arasında bir bağ oluşturarak Sayın Erdoğan 2002 seçimlerini kazandı ve devamında da bu koalisyonu bir şekilde devam ettirdi. Ve birilerini ekleyip birilerini çıkartarak yaptı bu kendi toplumsal seçmen tabanı.
1: Oralarda böyle hissesini satıp çıkanlar oldu. Devredip çıkanlar oldu. Onların hepsini topladı.
3: Yani. Fethullahçılar gibi. Neyse. Şimdi başkaları da yani diğer partilere bakalım. Sadece AK Parti değil. Turgut Özal'a bakalım. Turgut Özal dört eğilimi birleştirmekle meşhurdu. Hatırlayın böyle bir sembolü vardı. Ve orada milliyetçiler, muhafazakarlar, sosyal demokratlar ve liberaller bir araya getirilmişti bir şekilde. Değil mi? Şimdi Özgür Özel bunu yapma imkanına sahip. Bunu CHP ve Kılıçdaroğlu 2023 seçimleri öncesinde yapmaya gayret ettiler. Bir taraftan Alevilerin, bir taraftan Sunnilerin, bir taraftan Kürtlerin, bir taraftan Türklerin, bir taraftan işte ne bileyim küreselcilerin, bir taraftan ulusalcıların bir araya geldiği bir koalisyon kurma, bir kimlik geliştirme, bu insanları bir çatı altında toplama gayreti oldu ama en büyük engel CHP'nin geçmişi, Kılıçdaroğlu'nun geçmişi ya da işte o güne kadar biriktirdikleri iyiydi. Bu parti dışına çıktıklarında evet yani CHP'nin markasından, imajından, işte tarihinden belki mahrum kalacaklar ama şimdiye kadarki başarısızlıklarından, yüklerinden, hatalarından, değil mi? Kılıçdaroğlu onlardan helalleşme diye ve hesaplaşma, helalleşme diye kendi geçmişiyle de ve diğerleriyle de neyse bir strateji oluşturmaya çalıştı ama pek mümkün olmadı. Yani
1: ama onların hepsi de orada değil miydi? Kılıçdaroğlu'nun yanındaydı hepsi. Ne evet, yaptılarsa evet. Beraber yaptılar.
3: Evet, bunu Kılıçdaroğlu'na söylemek lazım. Yani bu insanlar hırsız, uğursuz, ahlaksız ise Kılıçdaroğlu'nun adamları.
1: Onlar için de tersi mümkün.
3: O bakımdan Kılıçdaroğlu özellikle kendi adamlarından arındırmaya çalışıyor. Belki kendisinden arındırırsa partisinin parti belli bir kıvama gelebilir de diyebiliriz. Çünkü eğer bu partiye bu kötülük yapılmışsa Kılıçdaroğlu'nun kendisi yaptı bu partiye bu adamları getirerek bu adamların partide yükselmesini sağlayarak bu adamların bu partide yönetici olmasına sebebiyet vererek İmamoğlu'nu belediye başkan adayı yaparak hiç tanımadığınız
1: orada bir şey söyleyeceğim, siz bitirin.
3: Yani o bakımdan ikisi arasında bir tercih yapmak ne kadar mümkün bilmiyorum. Yani ama bir şekilde Türkiye'nin bir muhalefete ihtiyacı var. Bu CHP'den çıkacak olan insanlar kendilerine yük olacak yolsuzluğa bulaşmış insanları partilerine sokmamak suretiyle CHP'nin eski yüklerinden kurtularak bir zamanlar Özal'ın, bir zamanlar Erdoğan'ın yaptığı gibi farklı toplum kesimlerini bir araya toplamak suretiyle, değil mi? Ne soldan çok koparak ne sağa çok yaklaşarak ama sağa da karşılarını almadan bir merkezi, herkesi kapsayan, İngilizce catch-all derler. Bunu Türkiye'ye nasıl çeviririz? Ben derslerimde ne olursan ol gel partisi derim bunlara. Ama yani bu daha resmi bir adı vardır illaki bunun.
0: Uyar ama İmamoğlu.
1: Mevlana Partisi.
3: Evet, AK Parti gibi değil mi? Yani Mevlana liberal de oy verir, milliyetçi de oy verir. İşte İslamcı da oy verir, Kürtçü de oy verir. Farklı nedenlerle verirler ama verirler. Verdiler şimdiye kadar da. Zaten iktidar böyle olmuş. Hele hele %50'nin üzerinde almanız gereken bir formülasyon varsa başkanlık seçimlerinde öyle. Muhakkak bunu yapmanız gerekir. Önlerinde böyle bir fırsat doğuyor. Olabilir, tutabilir, tutmayabilir. Ama CHP içerisinde kalırlarsa tutmayacakları belli. Kemal Kılıçdaroğlu ile kalacaklarsa tutmayacakları belli. Kara olan %22'ye çıkmıştı 99'da, doğru. Ama aynı kara olan 99'da 22'ye çıkan kara olan 2002'de %1'e indi.
1: Tabii.
0: Diğer bütün partiler
3: gibi. Evet, yani şu anda Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı öfkeli olanlar onu %47 mi oy almıştı, %48 mi oy almıştı 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde? 48. İkinci turda yaklaşık o kadar az değil mi? %48 oy veren insanlar şu anda ona karşı öfkeliler. Tıpkı Ecevit'e iktidar getiren %22 oy veren kitle nasıl gitti başka partilere oy verdi ya da vermedi? Ve %1'e düşürdü Ecevit'i. Sayın Kılıçdaroğlu böyle bir son bekliyor.
0: Hocam bir şey söyleyeceğim.
3: Ve bu sadece Kılıçdaroğlu'nun başına gelmeyecek, CHP'nin de başına gelecek. Belki de iyi olacak. Çünkü CHP'yi, yani bunu arkadaşlar arasında şakayla karışık söylerdik. CHP'nin bu kadar yükü var. Belki CHP bir vakıf olmalı, bir dernek olmalı. Ve Atatürk'ün hatırasını yaşatmak üzere insanların gittiği, ziyaret ettiği bir yer olmalı. Ama yani
1: dükkanı kapatsın.
3: Evet, dükkanı zaten böyle giderse kapatacak. Yani kapatsın değil, kapatmak için hocam, elinden geleni yapıyor. Bütün parti örgütünü tasfiye ediyor. Yerine koyacak adamı yok.
0: Bir şey
3: genel merkeze
0: bir nefes
3: sık,
0: al ya.
3: Sık sık giden bir arkadaşım bugün konuştu benimle. Dedi ki kimler geliyor biliyor musun genel merkeze dedi. Yok bilmiyorum kimler geliyor, sen gidiyorsun ben gitmiyorum. Vallahi en alt seviyedeki insanlar dedi. Başka kimseye ulaşamıyor çünkü Kılıçdaroğlu. Bunlarla hiçbir yere varamaz. Ha, önceki getirdikleri çok iyi değilmiş. O da onun kabahati. Ama şimdi gelenler bunlardan da kötü galiba. Galiba CHP'li arkadaşımın söylediğini iletiyorum. Özür dilerim. Susmadım.
2: Sayın Kartoğlu da bir şey söyleyecekti ama
0: şöyle, hocanın hesaba katmadığı
3: o matematiksel sıra size gelecek çünkü
0: mühendislik hesabında bir şey hesaba katmıyor. Israrla geçen sefer de söyledim. Şaibe, yani Ekrem İmamoğlu ve onun etrafındaki diğer CHP'lerin etrafı üzerine yapışmış olan şaibenin CHP'nin iki parmak solunda, diğerinin üç tırnak şurasında bilmem ne, bu inç hesaplarıyla siyaset yapılmaz ama buna bile katmıyor hesabı. Yani o şaibe CHP'nin o %20'lik tabanı tarafından inanmadı ama geri kalan büyük kitle tarafından inandırıcı hala. Mahkemeler var, ifadeler var, itiraflar var, ses kayıtları, videolar. Şimdi eğer mesela mağduriyet üzerine oynuyor, mağdur olduğu falan. Mağduriyeti bu millet havada sahip çıkan bir millettir. Yani mağdur olduğuna inandığı birisini siz bırakın hapse atmayı, yerin dibine soksanız oradan alır çıkartır. Öyle hassastır bu konuda. Ekrem İmamoğlu'nun oylarının uçup patlaması lazım. Değil mi? Yani onun masum olduğuna, mağdur olduğuna, gariban olduğuna, Erdoğan'ın onu gerçekten rakip görerek ezmeye çalıştığına inansa her ankette oyları patlar. Öyle olmuyor. Neden? Çünkü insanlar şaibe olduğunu anladı, inandı, fark etti.
1: CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı olarak da ilk sırada çıkmadı hiç. Hep Mansur Yavaş ilk sırada çıktı.
0: Şimdi Ekrem İmamoğlu'nun gölgesinde kurulan bir parti gelecek hocanın mühendislik hesaplarına göre bütün oyları ketchup da hani birebir çevirirsek hepsini kap mı demek yani ketchup ondan mı geliyor?
3: Ketch al.
0: He. Hepsini kapacak. Ancak parayı kapıyorlar yani böyle bir planlamalarda.
4: Allah yani al birini vur ötekinisine, siyasi partilerimizin sicilini.
1: Burada bir şey var. Kemal Bey'in yapmaya çalıştığı bir şey var diye görüyorum ben.
0: Kılıçdaroğlu diyelim de Kemal'e karışmasın.
4: Bay Kemal de diyebilirsiniz, karışmasın diye.
1: Şimdi şöyle.
4: Ama artık seviyorsunuz.
1: Şimdi işte. Demin söyledin. Yok benim benim onun hakkındaki görüşlerim nettir. Siyasi partilerin genel başkanlarını şirketlerin CEO'ları gibi kendi karakterlerinden bağımsız değerlendirmemek lazım. Çünkü partiler kişilere karakter kazandırmazlar. Kişiler karakterlerini partilerinin yönetimine yansıtırlar. Şimdi siyasi karakterinden bahsediyorum. İşin öbür tarafı bizim ilgimizin dışında. En azından birinci sıra değil. Şimdi Kemal Bey'in, Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadarki çizgisi, kendisine söyleneni, önüne konulanı, baktığını, ettiğini gece boyunca oturup kendisi yazmış kadar güven verecek bir biçimde iddia etmek oldu. Çoğunun arkası öyle çıkmadı. Çoğunda ifadeleri yanlış kullandı ama hiç yanlış kullanıyormuş gibi de durmadı. O konuda bir kabiliyeti
0: hangi
1: var.
0: Hangi konuşmasından bahsediyorsun?
1: Birçok konuşması. Evet. Bir tanesi benim gözümün önünde, aklımda hep Manadası hikayesi vardır da. Paralar gitti dedi, paralar gelmiş meğer. Sonradan ama bir ara gitmişti onlar yani, gideni de vardı. Ya gitti de üçe katlanıp geri geldi, orada satıldı falan. Mevzu yanlış anlamış. Önüne bir şeyler konulmuş da tam olarak anlayamamış. Şimdi benzerleri de var. Ama mesele şu. Bir biçimde bir mücadele verdi kendi içerisinde. Ama karşılaştığı muamele şu. Bunu tamamen kişisel bulunduğu pozisyonla ilgili kariyerinde karakterinin gereği olarak yapmaya çalıştığı bir şey olarak görüyorum. Ekrem İmamoğlu'na yenildi. Nasıl? Delege avıyla. Üstelik zorlaya zorlaya 13-18 neyse oy, ondan sonra 100 küsür. Bir dakika ne oldu, millete bir aydınlanma mı geldi? Televizyonda da kurultay sırasında gazetecilerle yapılan yayınlarda herkes söyledi onu.
3: Öyle olur.
1: Herkes söyledi. Dediler ki
3: kazananın tarafına gidiyorlar.
1: Kemal
3: giderler.
1: Bey çekildi dedikleri için şu anda hani işler tersine döndü filan. Peki kim bu şaibeyi yarattı? Şimdi Kemal Bey mücadele vermiyor. Bugün de vermedi. Demedi ki ya ben böyle böyle oldu, şahiye çıkarttılar, kabul etmiyorum bilmem ne. Hiçbir şey demedi. Oturdu bekledi. Şimdi o yüzden oradaki kabahatleri bir tarafa. Sevip sevmeme meselesi değil. Ama sevip sevmeme meselesinde bir gerçek var benim açımdan. Ekrem İmamoğlu'nu asla sevmiyor. Çünkü kimi İstanbul'a belediye başkanı yaptığını birinci dönemin sonunda gördü. İkinci dönemin başında aday göstermeme konusunda o kadar çok ayak sürüdü ki. Ekrem İmamoğlu da bunu biliyordu ve ne pahasına olursa olsun Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başından gitmesi gerekiyordu. Bunu iş kişiselleşti. İş iki tarafın karakteriyle artık ölçülebilir noktaya geldi benim açımdan. Geri kalan kısmı parti seçimde şöyle böyle asla yan yana gelmez demesinin sebebi de o şeyin, Mansur Yavaş'ın. Tam tersi, Mansur Yavaş da Kemal Kılıçdaroğlu yan yana gelir. Birbirlerinin tweetlerinden alıntı yapıyorlar. Ve Kemal Kılıçdaroğlu, Mansur Yavaş'ı CHP'ye sonradan eklemlendiği, katıldığı için.
0: Ve ok attığı için.
1: Çok, evet, ve ok attığı için ve kökten CHP'liler. Ne, bir de hani aileden CHP'liler kökten işte. Yani çok, şimdi onlar çok tepki gösterdiler. Aman işte bize seçimden sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi kadrolar geniş, müdür atayacaklar bilmem ne filan falan, bunu aldı, hiçbirini atadı, geri aldı, görevden aldı. O günün kayıtlarında hepsi var, kaç kişi atandı, ne kadar zamanda görevleri değişmiş, müdürler filan, genel müdürler, hepsi var. Şikayet ettiler ve Kemal Kılıçdaroğlu gitti, ziyaret etti, ona bir şey söylemeyin dedi, konuyu kapattı. Şimdi o sahip çıkma işi hala devam ediyor. Dolayısıyla Kemal Kılıçdaroğlu Ekrem İmamoğlu'nun kim olduğuna dair bir fikri var. Ve bu partide asla bir daha Ekrem İmamoğlu olmayacak. Peki. Diye uğraşacak. Yük dediniz ya hocam. Yük olarak onu görüyor. İmamoğlu'nun varlığı varlığından CHP'ye ayrındırmamak onunkisi. CHP'nin üzerindeki en büyük yük Ekrem İmamoğlu'nun varlığı. Ve doğal olarak onun ekibinin. O yüzden burada bir o hesap, bu hesap, işte mühendislik hesabı, mimarlık hesabı, emlakçılık hesabı falan, bunların hiçbirini yapmıyor.
2: Evet.
1: Tek bir hedefi var. Arınmadan kastı da aslında bir kişi, gerisi onun için.
2: Ama çerez. Reklamın hesabını yapmamız gerekiyor.
1: Yapalım.
2: Bir reklam aramız var.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
6: Merhaba sevgili cazseverler.
5: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
6: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

pazar saat 21.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında.

0: Yakın Plan devam ediyor.
1: Kısa bir aranın ardından devam edeceğiz diyeceğim ama Türkiye siyasetini konuşmaktan aslında Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki savaşı konuşamadık. Onu da başka bir programda diyelim. Ben bütün konuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Sayın Din Şahin, Sayın Kartoğlu ve Sayın Öztürk çok teşekkür ediyorum. Hızlıca kapatmam istendi yayını. Efendim iyi akşamlar dileriz. Görüşmek dileğiyle.

0: NTV Radyo. Hava durumu.
1: Sıcaklıklar pazar gününden itibaren daha yüksek değerlere çıkacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık 31 derece. Ankara güneşli 31, İzmir 37, Bursa 33 derece. İzmir'de rüzgar hala kuvvetli esiyor. Antalya'da bugünlerde hava kuru, sıcaklıksa 37 derece. Marmara'da, Edirne, Sakarya kesiminde kısa süre yağış ihtimali var. Poyraz sert, Edirne 35, Kocaeli 31, Balıkesir 33 derece. İç Anadolu açık, Sivas, Niğde boyunca rüzgar daha sert esiyor. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 30 derece. Ege'de Manisa 36, Denizli 37, Aydın 39, Bodrum 36 derece. Manisa, Kuşadası, Bodrum boyunca kariyer saatte 45-50 km hızla kuvvetli esmeye devam ediyor. Akdeniz güneşli. %65'lerde olan bağıl nem nedeniyle sıcaklık Adana ve Mersin'de 43, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Samsun-Artvin kesiminde sağanak geçişi olacak. Batı Karadeniz ise kısa süreli yağışlı. Samsun 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Muş'ta şiddetli yağmur devam edecek. Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 38-40 derecelerde.
0: Hava durumu.

NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız ama gelin önce gecenin manşetini sizlerle paylaşalım. Türkiye günlerdir Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturma ve soruşturmaya sebep olan iddiaları konuşuyor. Her yeni gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Yurt dışından toplanan paraların bir kuruşunun bile kayda geçmediği, Haluk Levent'in evlilik vaadiyle kadınlardan para aldığı o detaylar arasında. Levent şu anda cezaevinde. Son olarak derneğin ve tüm şüphelilerin mal varlıklarına el koyuldu. Ve tutuklananların sayısı 18'e çıktı. Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de bugün soruşturmaya dair bazı açıklamalar geldi. Hepsini birazdan aktaracağız ama tabii ki akışımız bunlarla sınırlı değil. Gelin başka neler izleyeceksiniz, özetleyelim.

değerli izleyenler, bu sabah ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu operasyonu haberiyle uyandık. Şarkıcı Sıla Gencoğlu'yla İlyas Yalçıntaş'ın da aralarında olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Adliyede Sıla Gencoğlu'nun adli kontrolle serbest bırakılması istenirken İlyas Yalçıntaş'ın tutuklanması talep edildi. Başka kimler var o isimler arasında? Hepsini aktaracağız birazdan. Terörsüz Türkiye süreci için hayata geçirilecek yasal düzenleme konusunda görüşme trafiği ise hızlandı. Önce AK Parti ile görüşen DEM Parti heyeti bugün de MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi. Tabii şimdi merak edilen yasanın ne zaman çıkacağı. Bu konuda açıklamalar var, paylaşacağız. Mutlak mutlak kararı sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'nde yeni parti tartışması yaşanıyor. Kritik tarih 20 Temmuz. Partinin ismi ve logosuna dair de somut adımlar var. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi yeni partiye de tepkili. Bugün MYK sonrası Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmenin kimseye faydası yok açıklaması geldi. Daha fazlası bültenimizde olacak. Ve son maddemiz Amerika Birleşik Devletleri'ne okumak için giden öğrencileri yakından ilgilendiriyor. Trump yönetimi yabancı öğrenciler, kültürel değişim ziyaretleri ve gazeteciler için vize sürelerini kısaltmak üzere harekete geçti. Bu yeni düzenlemenin ardında neler var, süreler ne kadar kısaltılacak? Ayrıntıları birazdan canlı bağlantıyla alacağız, Amerika'ya da uzanacağız. Tabii çok daha fazlası var, başlıyoruz.

0: Evet, açılışımızda da aktardığımız gibi Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturmadaki son durumu aktararak başlıyoruz. Savcılık toplanan bağışların mevzuata uygun kullanılıp kullanılmadığının tespiti için bilirkişi görevlendirilmesine karar verdi. Adliyede işlemleri tamamlanan 4 kişi de tutuklanarak cezaevine gönderildi. Böylelikle soruşturma kapsamında 18 kişi tutuklanmış oldu.
1: Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen şarkıcı Haluk Levent hakkındaki en çarpıcı iddia, başkanı olduğu derneğe bağışlanan 990 milyon liralık yardım parasıyla bahis ve kumar oynadığına yönelikti. Derneğe deprem sonrasındaki 2 yıl boyunca yurt dışından yaklaşık 210 milyon lira bağış toplandığı, ancak bu paraların kayda geçirilmediği ortaya çıktı. Çarpıcı detay MASAK raporuna yansıdı. Haluk Levent savcılık sorgusunda deprem döneminde yaklaşık 4.3 milyar lira bağış toplandığını söyledi. Soruşturmada bu paraların kullanımı, dernek hesapları üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen para transferleri, çek ve senet işlemleriyle mali usulsüzlük iddialarını kapsıyor. Mali usulsüzlüklerden biri Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile ilgili. Kaya, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen para transferleriyle taşınmaz devirlerinin Haluk Levent'in talimatı doğrultusunda yapıldığını öne sürdü. Levent'in kendini kullandığını ifade etti. Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin de ifadesinde banka hesabının Levent'in talimatıyla kullanıldığını ve hesabından Yeliz Kaya'ya 210 milyon lirayı aşan para gönderildiğini öne sürdü. Diğer taraftan Haluk Levent'in iş insanı Hüseyin Başaran'dan aldığı 68 taşınmazı daha önce borç aldığı şüphelilerden iş insanı Esin Önder Çağlayan'a devrettiği ortaya çıktı. Çağlayan ifadesinde Levent'in kendisine 2 milyar 100 milyon lira borcu olduğunu söyledi. Konteyner üreticisi iki iş insanının da dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirlendi. İddiaya göre Haluk Levent, deprem bölgesi için sipariş ettiği konteynerların parasını vermediği iş insanlarını 70 milyon lira dolandırdı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinden yansıyan çarpıcı detaylar da var. Tutuklanan Nurdan Eriş, Haluk Levent'le 2018 yılında İsviçre'de evlendiğini, Levent'in borçları için İsviçre'deki şirketine 30 milyon franga sattığını ve tüm parasını tükettiğini öne sürdü. İfadesinde beni kandırdı dedi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sevda Kurtsa, Levent'in evlilik vaadiyle kendisini kandırdığını ve Levent'e 90 milyon lira para kaptırdığını iddia etti. İfadesinde borçların bitsin evleneceğiz diyordu. Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim dedi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili konuştu. Bağış olarak toplanan her kuruşun hesabı verilebilmeli dedi. Hiçbir ünvan yasaların üzerinde değildir ifadesini de kullandı.
2: Sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetiyle hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir.
3: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturmayı değerlendirdi. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez, hiçbir şöhret ya da ünvan yasaların üzerinde değildir dedi. Ankara'da adli yıl değerlendirme toplantısında konuşan Adalet Bakanı, hiçbir bağışın zayi edilmesine göz yumulmayacağını da söyledi.
2: Vatandaşlarımız müşteri olsun. İyi niyetli, dişinden tırnağından artırarak yapılan hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacaktır.
3: Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bağış ve yardımların kullanımına ilişkin bilirkişi heyeti görevlendirme kararını da değerlendirdi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Gürlek, kararın maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.
4: Türk milleti, dünyanın dört bir yanında yardım bekleyen mazlumların imdadına koşan, ekmeğini ve imkanını paylaşmaktan hiçbir zaman geri durmayan necip bir millettir. Bu yardımseverliğin ve dayanışma duygusunun istismar edilmesine, iyi niyetle bağış yapan vatandaşlarımızın hayal kırıklığına uğratılmasına asla müsaade edilmeyecektir.
3: Hiçbir kişi, kurum ve yapının hukuki denetim dışında olmadığını da vurgulayan Gürlek, milletimizin merhamet duygusuyla yaptığı her bağışın nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı açıkça verilebilmelidir, dedi. Vatandaşların dayanışma ruhunun istismar edilmesine asla müsaade edilmeyeceğinin de altını çizen Gürlek, söz konusu iddiaların bütün yönleriyle ve titizlikle araştırıldığını söyledi. Milletimizin güvenine ve emanetine gölge düşüren iddialar sonuna kadar incelenecek, yardımseverlik duygusunu istismar eden hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır ifadesini kullandı.
0: Değerli izleyenler, sıcak bir gelişmeyle devam ediyoruz. 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Paket İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi içeriyordu. Ayrıntıları alacağız Ankara'dan Özden Aykuş'tan. Özden merhaba, İBAN mağdurlarına yasanı getirecek, seni dinleyelim.
5: En önemli maddelerinden biri İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeydi ve Meclis Genel Kurulu'nda 12. yargı paketi kabul edildi. Düzenlemeyle haksız menfaat için esnaf bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten itibaren önceki dosyaları da kapsayacak. Bunu hemen belirtelim. İstinaf ve yargıta aşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek. Bu yargı paketiyle yargılama sürelerinin kısaltılması da amaçlanıyor. Hukuk mahkemeleri kanunu kapsamında duruşmalar arasındaki süre 3 aydan daha uzun olamayacak, bu kanunun yürürlüğe girmesiyle birlikte. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilecek ve ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Yine idare mahkemelerinde tek hakimle çözümlenecek davaların kapsamı da yine 12. yargı paketiyle birlikte genişletilecek. Bunu da hemen belirtelim. Tabii teklifle miras yoluyla intikal eden taşınmazların satışında ilk açık artırmaya yalnızca mirasçıların katılabilmesine dönük bir düzenleme de kabul edilmiş oldu. Kamu kurumları aleyhine verilen para alacaklarına ilişkin vatandaşlara doğrudan icra takibi başlatılamayacak. Bu düzenlemede yine bu paketin önemli maddelerinden bir tanesiydi. Yine kuruma yazılı başvuru sonrası bir ay içinde ödeme yapılmazsa icra takibi başlatılabilecek bu düzenleme kapsamında. Ama az önce de belirttiğimiz gibi bu düzenlemenin, bu yargı paketinin önemli başlıklarından bir tanesi İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeydi. Düzenlemeyle haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranda indirilecek.
0: Ve ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında şarkıcı Sıla Gencoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da olduğu 25 şüpheli hakkında sabah saatlerinde gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 19'u gözaltına alındı. Yalçıntaş dahil 5 kişi için tutuklama talep edilirken Sıla Gencoğlu ile birlikte 11 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılması istendi. Ayrıntılar haberimizde. Sihirli kahkaha
3: kapıda aç sana nok nok. Ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu soruşturması var. Şarkıcılar Sıla Gencoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un aralarında olduğu 25 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada ünlülere uyuşturucu madde kullanma suçlaması yöneltiliyor. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı operasyon düzenledi ve gözaltı kararı olan ünlü isimler gözaltına alındı. Şefik Ömer Dolman, Aybüke Aldere, Ayşenur Balcı, İrem Haznedar, Öner Faruk Işık, Eylem İpek Şafak, Gökhan Şafak ve Orhan Yıldız İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ardından ünlüler Seyrantepe Hamidiye İtfaiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlananlar uyuşturucu madde testi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ardından savcılar geri getirilen isimlerden Ayşenur Balcı, Ömer Faruk Işık, Şefik Ömer Dolma, Orhan Yıldız ve İlyas Yalçıntaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Sıla Gençoğlu, Aybüke Albere, Feyza Cihan ve İrem Haznedar'ın aralarında olduğu 11 kişi hakkında ise savcılık adli kontrol hükümlerini talep etti. Ekim ayından bu yana uyuşturucu kullanımı iddiasıyla çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı. Tutuklananlar oldu.
0: Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken siyasi partiler arasında görüşme trafiği hızlandı. DEM Parti önce AK Parti ile ardından da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Bahçeli ile görüştü. DEM Parti heyetinden bu konuda önemli açıklamalar da var.
6: Terörsüz Türkiye süreci için hayata geçirilecek yasal düzenleme konusunda görüşme trafiği hızlandı. Çarşamba akşamı Beştepe'de AK Parti ile görüşen DEM Parti heyeti bu kez MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli'nin meclisteki makamında gerçekleşen görüşmede DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer aldı. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında meclis gündemine gelmesi beklenen yasal düzenleme ele alındı. Kritik görüşmeler ilişkin DEM Parti'den önemli açıklamalar geldi. DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre Bahçeli heyetle yaptığı görüşmede sürecin arkasında olduğunu belirtti ve kararlılığını vurguladı. DEM Parti kurmaylarının açıklamasına göre AK Parti heyeti ise meclis tatile girmeden yasanın çıkması gerektiğini belirtti. Kurmaylar ortada henüz bir taslağın olmadığını da açıkladı. Süreç yasasının istenmesi durumunda meclise ortak imzayla verilebileceğini bildiren DEM Parti kurmayları yeter ki ön mütabakat olsun, görüşmeler sürüyor dedi.
0: Ve Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan tartışmaları sonrası gözler 20 Temmuz'a çevrildi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, adli tatilin başlayacağı o güne kadar mutlak butlan konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracak. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ise Özel'e yeni parti konusunda tepkili.
7: İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Güzel, bir isim olana kadar yeni parti diyelim.
8: Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmenin hiç kimseye bir faydası yoktur. Kayyumcu olan arkadaşlarımız, butlancı olan arkadaşlarımız, aynı zamanda bölücü olan arkadaşlarımız pozisyonuna düşerler.
6: Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yeni parti tartışması yaşanıyor. Olağanüstü kurultay çağrısı yanıt bulmayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kuracaklarını bildirmişti. CHP sözcüsü Müslüm Sarı'dan o karara tepki geldi.
8: Buyurun arkadaşlar, kongrelerimiz başlıyor. Arkanızdaki halk desteğiyle beraber gelin kongrelere katılın. Gelin siyasal mücadele yapalım.
6: Özel yargıdan mutlak butlan ve olağanüstü kurultay konusunda beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracak. Bu konuda kritik tarih 20 Temmuz. Adli tatilin başlamasıyla birlikte yeni parti adımları hızlanacak. Yeni partinin yaklaşık 80 milletvekiliyle kurulabileceği belirtiliyor. Partinin ismi de belirlendi. Özgür Özel ismi açıklamadı ama ipucu verdi.
7: Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adım da atılır.
6: Nefes gazetesinin haberine göre Özel'in partisinin ismi yeni parti olacak. Öte yandan CHP, MYK, Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize il başkanlarını görevden aldı. Daha önce il başkanları görevden alınan 7 ile atama yapıldı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını kaldırması için Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin 3. bir ülkeye satışı gündemde. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
9: Amerika Birleşik Devletleri'nin Katsa yaptırımlarının kaldırılması için Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin 3. bir ülkeye satışına dönük çalışmalar devam ediyor. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
10: S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemleriyle ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır.
9: Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısı Havelsan Teknoloji Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Toplantıda Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs Barış Harekatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönük suçlamalar içeren kararına sert tepki gösterildi.
10: Türk Silahlı Kuvvetlerimize hedef alan mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz. Kanlı Noel'de, Ayvasıl'da, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar'da tüm dünyanın gözü önünde işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomiktir.
9: Bakanlık açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme konusunda bugün her zamankinden daha fazla kararlıdır ifadesi de kullanıldı. Basın bilgilendirme toplantısında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun 18 yıl aradan sonra 5 savaş gemisiyle Suriye'nin Laskiye Limanı'na yaptığı ziyaret hakkında da bilgi verildi. Ziyarette Suriye Deniz Kuvvetleri'nin kapasitesinin artırılmasına dönük konu başlıklarıyla Doğu Akdeniz'de işbirliği seçeneklerinin ele alındığı belirtildi.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'da Fidan Kiev'e ulaştığı gece Rusya yeniden Ukrayna'nın başkentine saldırdı. Bakan Fidan Ukraynalı mevkidaşıyla görüştükten sonra basın toplantısındaki ilk gündem başlığı da buydu. Rusya ve Ukrayna arasında yeniden müzakerelerin başlayabilmesi için bir kapı aralanabilir mi? İki bakan işte bu sorunun yanıtını verdi.
6: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Kiev'e ulaşmasından birkaç saat sonra Rusya bir kez daha Ukrayna'nın başkentine hedef aldı. İki kişi hayatını kaybetti. Sabah Fidan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile görüştü. İlk günden bu saldırıydı.
11: Dün akşam hareketli bir geceydi. Bakan Bey de burada yaşananları gördü, duydu. Maalesef üst düzey bir ziyaret olmasına rağmen bu teröristleri durdurmaya yetmedi.
6: Hakan Fidan saldırıyla ilgili konuşmadı ancak son dönemde sahadaki tırmanıştan duyduğu endişeyi aktardı. Yeni bir müzakere masası kurulabilecek mi sorusuna Alaska zirvesinin sonuçlarıyla yanıt verdi.
12: Müzakere pozisyonunuzda nerede duruyorsunuz? Soruyu da Sayın Putin'e yönelttim. Kendileri yani Alaska'da Amerika ile üzerinde mutabık kalan genel çerçevenin yani orada deklar ettikleri genel çerçevenin hala arkasında olduklarını ifade ettiler. Tabii burada Ukrayna için kabul edilemeyecek hususlar var.
11: Bizim için bu durumun askeri olarak çözülmesine ilişkin perspektif görmüyoruz. Ukrayna toprak bütünlüğünü zedeleyecek hiçbir çözümü kabul etmez.
6: Alaska'daki zirvede ABD ve Rusya arasında Donbas'ın Moskova'ya bırakılması, Zaporijya, Herson, Harkov'da ise mevcut cephe hattında kalınması mutabakatı vardı. Ukrayna bunu kabul etmemişti. Fidan saldırıların genişleme riskine dikkat çekti. Karadeniz'de seyir güvenliğine vurgu yaptı.
12: Karadeniz'deki seyir sefer emniyetinin savaşın tırmanmasından dolayı tamamıyla ortadan kalkmış olması açıkçası çok endişe verici. Gerek Ukrayna gerek Rusya gerek bütün ülkeler için önemli olan birkaç tane kritik alanda moratorium ilan edilebilir, hedefler vurulmayabilir. Nedir? Karadeniz güvenliği ve enerji güvenliği olmak üzere.
6: Sibiha, Karadeniz'in güvenliği konusunda yeni bir adımın atıldığını duyurdu. Buna göre Birleşmiş Milletler Uluslararası Deniz Örgütü'nden bir komisyon sonbaharda ihlalleri tespit etmek için bölgeye gidecek. İki bakan İstanbul'da kurulabilecek olası bir müzakere masasının formatıyla ilgili görüşünü de aktardı. Fidan İstanbul'da kurulan teknik komitelerin çalışmalara devam edebileceğini söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı ise müzakerelerin lider düzeyinde olması gerektiğini tekrarladı.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna temasları kapsamında Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile de bir araya geldi. Zelenskiy, Bakan Fidan'a Ukrayna'nın ikinci derece liyakat nişanını takdim etti. Gelin ayrıntıları öğrenelim. Kiev'den Deniz Berktay karşımızda. Deniz merhaba, seni dinleyeceğiz.
13: Merhaba.
0: Bu nişanın anlamını tabii ki ve bir de neler görüştüler?
13: Evet, bu ikinci derece nişanın anlamı özellikle iki ülke ilişkilerine katkıda bulunan kişilere veriliyor ve Hakan Fidan'a Zelenskiy tarafından takdim edilen bu nişanda Hakan Fidan'ın Türkiye-Ukrayna ilişkilerine katkısı nedeniyle kendisine verilen bir nişan. Bu şekilde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodymyr Zelenskiy ile görüştü bugün akşam saatlerine doğru. Ayrıca Kırım Tatar liderleriyle bir araya geldi. Kırım Tatarlarının manevi lideri olarak kabul edilen Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ile ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ile bir araya geldi. Ve burada Kırım Tatarlarının hakları konusu ele alındı ve Türkiye'nin bu konuda sürekli olarak Kırım Tatarlarının haklarını savunduğu dile getirildi. Ayrıca Kırım Tatar liderleri Türk basın mensuplarına da bir basın açıklaması yaptılar. Bir basın toplantısı düzenlediler ve burada da Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu Türkiye'nin mesela Rusya ile olan ilişkilerinin Kırım Tatarlarının belli konularda yani Rusların mesela gözaltına aldığı Kırım Tatarlarının serbest bırakılması konusunda

0: 2023'te sona eren tahıl koridoru anlaşması vardı. Buna benzer konularda Türkiye'nin arabuluculuk girişimlerine hazır olduğunu ifade etti.
1: Deniz Berksay'ı dinledik. Şimdi İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasındaki karşılıklı saldırılar sürüyor. Bunu haberlerimizde aktarıyoruz zaten haftalardır, günlerdir. İddiaya göre Amerikan ordusu İran'ın enerji altyapısını hedef alırsa Tahran, Yemen'deki Husilerden Babül Mendeb Boğazı'nı kapatmasını isteyecek. Gelin ayrıntıları bu noktada öğrenelim. NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk karşımızda. Ali, seni dinleyeceğiz şimdi. Babül Mendeb'in kapanması ne anlama gelir? Hani bu anlamda bazı senaryolar da tabii konuşulmuştu. Küresel ekonomi anlamında ve siyasi krizi ne boyuta taşır, seni dinleyelim.
2: Gerilimi ve savaşın neden olduğu askeri tırmanışı Buse Akdeniz'e kadar taşıyabilir. İranlılar, İranlı askeri uzmanlar, güvenlik kaynakları ısrarla bu konunun üzerinde duruyorlar. Yani sivil altyapıya, enerji altyapılarına yönelik saldırı gerçekleşir ve savaşa taraflar tekrar dönerlerse Babül Mendeb Boğazı'nın da tıpkı Hürmüz Boğazı gibi kapanacağını söylüyorlar ve bunu savaşı tüm bölgeye yayma, hatta Akdeniz'e kadar genişletme stratejisi olarak değerlendiriyorlar. Uluslararası basında yer aldı bu konu. İran'ın Enserullah'a, yani Yemen'deki Husilere bu noktada bir talimat verdiği, tavsiye verdiği şeklinde ve bu talimat doğrultusunda eğer ABD İran'a yönelik saldırılarında enerji altyapılarını hedef alırsa Yemen'den de Babül Mendeb Boğazı'nı kapatmaya hazırlanmalarını istediği şeklinde bir haberdi bu. Aslında bunu hem 40 günlük savaş sürecinde hem de sonrasında İranlı yetkililerden çok fazla duyuyorduk Buse. Sahadaki gelişmeleri de aktaralım. Çünkü ABD hava saldırıları İran'ın güney kentlerine yönelik yoğunlaşmış durumda ve an itibariyle de devam ediyor. Hürmüzgan eyaletinde patlama sesleri duyuldu. Bender Abbas kenti çok fazla hedef alınıyor, çok sık hedef alınıyor. Son saldırılarda bir tepe nokta hedef alındı. Allahu Ekber tepesi olarak bilinen bir nokta hedef alındı. Bölgede elektriklerin kesildiği belirtiliyor. Yerel kaynaklarca 7 yaralı olduğu bilgisi de gelen haberler arasında. Tepe nokta şehri de ve boğazı da gözetlemek açısından stratejik noktalardan bir tanesi ve ABD hava saldırıları İran'ın boğazı yönetme ve kontrol etme kapasitesini hedef almaya devam ediyor. Geçme adasında yine 10 patlama sesinin duyulduğu gelen bilgiler arasında. Bu şehirde 2 patlama ve Ahvaz, Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinden de patlama haberleri geldiği belirtildi. Dikkat çeken ise bu geceki saldırılarda bir köprü vuruldu. An itibariyle İran basını son dakika olarak bunu aktarıyor. Bender Humir ilçesinde yer alan Kehveristan Köprüsü, ki Bender Abbas ile Lar şehrini birbirine bağlayan bir köprü ve an itibariyle bu köprünün vurulduğu bilgisi paylaşılıyor ve karayolunun da köprü vurulduğu için kapatıldığı gelen bilgiler arasında ve bu esnada saldırı gerçekleştiğinde bazı sivil araçların da köprü üzerinde olduğuna dair yerel kaynaklardan bazı bilgiler geliyor. Can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yok, ancak Bender Abbas'ta gerçekleşen hava saldırısında şu ana kadar 7 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. İran'ın da karşı misillemeleri sürüyor bir taraftan. Özellikle de Kuveyt'e ve Bahreyn'e yoğunlaştığını görüyoruz. Bu her iki ülkede bulunan ABD üsleri, İran füzeleri ve insansız hava araçları tarafından hedef alınıyor. ABD'ye ait radar sistemleri, hangarlar, depolar, bu noktalar hedef alınıyor ve son olarak bugün Basra Körfezi'nde, Basra Limanı'nda bir petrol tankeri daha vuruldu ve Basra Limanı tamamıyla kapanmış durumda. Şu ana kadar en az 9 gemi hedef alındı ki bunların arasında süper tankerler de bulunuyor. Çok daha fazla petrol taşıyan tankerler de bulunuyor ve Hürmüz Boğazı'ndan gemilerin geçişine Tahran yönetimi izin vermiyor Buse.
1: Ali Çabuk'u dinledik. Şimdi bir başka bağlantı noktasına gideceğiz. Amerika'ya uzanacağız. Amerika'da Trump yönetimi yabancı öğrenciler, kültürel değişim ziyaretçileri ve gazeteciler için vize sürelerini kısaltmak için adım atıyor. Peki yeni düzenlemeyle süreler ne kadar kısalacak? Bu ne zaman başlayacak uygulanmaya? Ayrıntıları bize NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktaracak. Begüm merhaba. Bu son değişiklikleri

0: senden dinleyelim.
1: Buse, yeni getirilen kural uluslararası öğrenciler yabancı kültürel değişim programıyla Amerika'ya gelen ziyaretçiler ve yabancı gazetecileri ilgilendiriyor. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın yeni kuralı uluslararası öğrenciler için F yani F. Kültürel değişim programlarına katılan ziyaretçilerin Amerika'da çalışmasına imkan veren J yani J vizeleri ve medya mensupları için de I yani I vizeleri için sabit bir süre belirliyor. Yeni düzenlemelere göre öğrenci ve değişim vizelerinin süresi 4 yıldan uzun olmayacak. Şu anda aslında yıllara kadar uzanabilen, sürebilen gazeteci vizelerinin süresi ise 240 güne kadar uzatılacak. Vize rejiminde yapılan bu değişiklikler yüksek lisans öğrencilerinin herhangi bir noktada eğitim hedeflerini değiştirmelerini ya da izinsiz olarak başka bir okula, başka bir programa geçmelerini de engelliyor, yasaklıyor. Öğrencilerin eğitimlerini tamamladıktan sonra, yani mezuniyet süreci de tamamlandıktan sonra Amerika'dan ayrılmaları için tanınan bir süre vardı. Bu sürede 60 günden 30 güne iniyor yeni düzenlemeyle. Şimdi Trump yönetimi 2024 yılında 1,8 milyondan fazla öğrenci vizesi başvurusu yapıldığını ve bunun da bir önceki yıla göre %11 daha fazla olduğuna dikkat çekti. Amerika 2023-24 mali yılında da 500 binden fazla değişim öğrencisine ve 37.300 medya mensubuna vize verildiğini açıklıyor. Ve artan bu rakamların da daha kapsamlı bir tarama sürecini gerektirdiği ifade ediliyor. İç Güvenlik Bakanı Mark Wayne Mullen şu ifadeleri kullandı yeni kurala ilişkin yaptığı açıklamada. Onlarca yıldır yabancı öğrenciler Amerika'ya süresiz olarak kabul edildi ve bu durum binlerce kişinin ülkeden ayrılmamak için sürekli olarak derslere kayıt yaptırarak göçmenlik sistemimizi kötüye kullanmasına olanak sağladı dedi. Nihai düzenlemenin de yabancı öğrencilerin asıl amaçlarına odaklanmalarını sağlamak yeni düzenlemeyle amaç dedi. Bu da eğitimlerini tamamlamak ve ülkelerine dönmek ifadesini kullandı. İç Güvenlik Bakanlığı yeni düzenlemeyle temel reformlar aracılığıyla bu istismara son verileceğini savunuyor. Şunu da söyleyelim. Yeni kurala göre vize sahipleri Amerika'da kalmak istiyorlarsa eğer ya uzatma başvurusunda bulunacaklar veya yurt dışına seyahat edip yurt dışına çıkıp daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne giriş yaparak yeniden giriş izni almaları gerekecek yeni kurala göre.
0: Begüm Dönmez Ersöz'ü dinledik efendim. Bir reklam arasına gidelim. Ardından buradayız. Gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
2: Herkese sanat. Bazı sanat dallarından uzak duruyor.
3: Bale kendine vücut
2: anlamayacağınızı düşünüyorsunuz.
4: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
2: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
5: Siz yoksanız sanatta yok.
2: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
6: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
2: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
0: Aranın ardından devam ediyoruz efendim. Yurttan haberleri paylaşacağız. Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan üniversite öğrencisi Gülistan Doku soruşturmasında yeni bir gelişme var. Dönemin Tunceli valisi tutuklu Tuncay Sonel dosyasını soruşturan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı Gülistan'ın kaybolduğu gün görev yapan tüm zırhlı araçların tespit edilmesini istedi. Ayrıca o tarihte bu zırhlı araçlarda görev yapan personelin de isim listesini talep etti. Araçların rutin görevi dışında farklı bir noktaya gidip gitmedikleri tespit edilecek.
7: Zırhlı araçlar incelenecek. Araçlarda Gülistan Doku'ya ait biri izlenecek. Tunceli'de 6 yıldır kayıp olan Gülistan 9 soruşturması, Cumhuriyet Başsavcısı Ebru Cansu tarafından yapılan operasyonla cinayet dosyasına dönüştü. Dönemin Tunceli valisi Tuncay Soner de oğlu Mustafa Türkay Soner'in de aralarında olduğu 13 kişi tutuklandı. Eski valiyle ilgili soruşturmayı yürüten Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı önemli bir adım attı. Gülistan'ın kaybolduğu 5 Ocak 2020 tarihinde il merkezinde görev yapan tüm zırhlı araçların incelenmesini talep etti. Savcılık, zırhlı araçların seyir ve görev emirlerini istedi. Tespit edilecek tüm zırhlı araçların ayırt edici özelliklerinin de istendiği yazıda, araçların plaka ve sivil plakalarıyla renginin belirlenerek gönderilmesi talep edildi. Ayrıca araçlarda görevli personelin isim listesi de istendi. Gülistan'ın kaybolduğu gün olay yeri ve yakın güzergahında görevlendirilen araçların farklı bir güzergahta olup olmadığı belirlenecek. Rutinin dışına çıkan bir araç tespit edilirse bu araçta Gülistan'a ait iz aranacak. Tunceli Jandarma Komutanlığı'na bağlı 30 kişilik özel ekip de çalışmalarını sürdürüyor. Özel ekip daraltılmış baz kayıtları ve şüphe uyandıran noktalar üzerinden hareket ederek belirlenen alanlarda yeraltı görüntüleme cihazlarıyla tarama yapıyor. Soruşturma kapsamında elde edilen bilgilere göre Gülistan'ın cenazesi aranıyor.
0: Kilis'te 5 çocuk annesi Hülya Eser boşanmak istediği eşi tarafından tabancayla öldürüldü. Muğla'da ise erkek arkadaşı tarafından darp edilerek öldürülen Sevil Işıktekin son yolculuğa uğurlandı. 38 yaşındaki Işıktekin'in tabutunu kadınlar taşıdı.
7: Boşanma aşamasındaki eşi görüşmek istedi. Onu tabancayla öldürdü. 40 yaşındaki Hülya Eser Kilis'te yaşıyordu. Eşi Hikmet Eser'den boşanmak istiyordu. Zanlı 5 çocuk annesi kadınla görüşmek istedi. İkili bir çay bahçesinde buluşup konuşmaya başladı. Ancak Hikmet Eser çıkan tartışma üzerine eşine tabancayla 3 el ateş etti. Ağır yaralanan Hülya Eser hastanede hayatını kaybetti. Zanlı tutuklandı. Bir kadın cinayeti haberi de Muğla'nın Menteşe ilçesinden geldi. Niyazi Bahçe ve kız arkadaşı Sevin Işıktekin arasında tartışma çıktı. Bahçe, 38 yaşındaki kadını darp ederek öldürdü. Katil zanlısı tutuklandı. Sevin Işıktekin'in cenaze törenine Muğla Valisi İdris Akbıyık ve Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal Aras da katıldı. Işıktekin'in tabutunu ise kadınlar taşıdı.
0: Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarının araştırılmasına ilişkin meclis komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Komisyonun son toplantısında ise sosyal medya platformlarının Türkiye temsilcileri sunum gerçekleştirdi.
8: 2026'nın ilk yarısında 761 bin şiddet içerikli video tespit edildi. Şiddet içerikli videoların 167,9'u hiç izlenmeden platformdan kaldırıldı. Türkiye genelinde 13 yaş altındaki kullanıcılara ait 428.713 hesap yasaklandı. Bu verileri sosyal medya platformu TikTok'un Türkiye temsilcisi Ahmet Buğra Aydın paylaştı. Aydın, 2026'nın ilk 6 ayında yayından kaldırılan içerik sayısının 7.192.000 olduğunu söyledi. Bu içeriklerin %99,4'ünün yayınlanmadan, %99,5'inin ise 24 saat içerisinde yayından kaldırıldığını ifade etti. 527 binden fazla hesabın yasaklandığını, 12 milyona yakın yorumun silindiğini ve 3 milyon 274 bin canlı yayına müdahale edildiğinin altını çizdi. Ayrıca 1022 URL adresine kurumlardan gelen talepler doğrultusunda erişim engeli uygulandığını belirtti. Meta Türkiye temsilcisi Sezen Yeşil ise zararlı içerikleri yapay zeka uygulamalarıyla %98'e varan bir oranla kaldırdığını söyledi. Saldırı gerçekleştiren faillerin isimlerinin kara listeye alınarak taklitçi hayran hesabı veya sahte profil oluşturulmasının önüne geçildiğini ifade etti. Ayrıca 13 yaş altı çocukların Instagram ve Facebook'ta hesap açamadığının altını çizdi. X platformunun Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Türkiye Kamu İlişkileri Direktörü Rem Sadek de okul saldırıları sonrası bazı tedbirleri hayata geçirdiklerini söyledi. Amacımız mümkün mertebe şiddet içeren içeriklerin tespit edilmesi, incelenmesi ve ortadan kaldırılması. Bunu yaparken çocukları korumaya yönelik bazı tedbirleri de alıyoruz dedi. Okul saldırılarının ardından saldırıya ilişkin içeriklerin hemen platformdan kaldırıldığını ifade etti.
0: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş çocukların suça karışmaması için koruyucu ve önleyici mekanizmaları güçlendirdiklerini söyledi. NTV yayınına katılan Göktaş, meclis gündemindeki yeni düzenleme ile çocuk adli sürece girdiği anda Milli Eğitim ve Aile Bakanlıklarının da bilgilendirileceğini belirtti.
9: Koruyucu ve önleyici mekanizmalarımızı çok güçlendiriyoruz. Bu bakımdan özellikle çocuğun suça sürüklenmeden önceki riskleri olduğu andan itibaren riskleri minimize etmek, riskleri ortadan kaldırma amacımız. Yargı bir çocukla ilgili bir adli karar, bir karar verdiği andan itibaren ya da bir çocuğun adli sürece girdiği andan itibaren hem Milli Eğitim Bakanlığı hem Aile Bakanlığı aynı anda bilgi verecek.
7: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Maynur Özdemir Göktaş, meclis gündemindeki suç işleyen çocuklarla ilgili düzenlemeyi NTV yayınında değerlendirdi. Düzenlemeyle önleyici tedbirlerin de hayata geçirileceğini söyledi.
9: Yani bir çocuk bir defaya mahsus bir suça bulaşıyor, ufak ya da büyük. En başında bu sürece dahil oluyoruz biz. Ve bu çocuğun o süreç mekanizmasında hangi rehbere, hangi destek mekanizmasına ihtiyacı varsa en başından itibaren vermeye başlıyoruz. Dolayısıyla amacımız aslında çocuğun suça sürüklenmeden önceki halini, yani suça sürüklenmesini önlemek ve süreci en başından takip etmek.
7: Bakan Göktaş, Aile ve Gençlik Fonu'na yönelik başvurulara ilişkin son verileri de paylaştı.
9: Türkiye genelinde 290.213 başvurumuz var. 18-29 yaş arasında sunduğumuz bir destek. Ve bu kapsamda da biliyorsunuz 25 yaş altında 250 bin liralık, evet. 26-29 yaşında da 200 bin liralık bir destek sunuyoruz. Peki kaç tane bebeğimiz oldu? 15.101 bebeğimiz oldu dün akşam itibariyle.
0: Ve neredeyse her gün en az bir iş kazası ve işçi ölümü haberi duyuruyoruz. Haziran ayında 228 işçi hayatını kaybetti. Çalışırken ölen işçilerin altısı çocuktu.
7: Ezilerek, yüksekten düşerek, yanarak. İstanbul'da, Bursa'da, Antalya'da ve daha birçok şehirde. Haziran ayında 228 işçi hayatını kaybetti.
10: İşverenler gerekli yatırımları yapsa olmayacak ölümler. Ama bu bir maliyet olarak görülüyor. Türkiye'de binlerce, yüz binlerce işletme var. Çok az sayıda iş müfettişi var. Bu denetimin çok artırılması ve yaptırımların artması gerekiyor.
7: Geçen ay hayatını kaybeden işçilerin altısı 18 yaşın altındaydı.
10: Çocuk işi çalıştırılması yasaklanmalı. Yani yasak ama bu yasak denetlenmeli. Çok ağır müeyyideler olmalı. Mesleki eğitime karşı değiliz. Ama çocukların bir işçi gibi çalıştırılmasına meslek öğrenmiyorlar.
7: Türkiye'de her yıl ortalama 70 çocuk çalışırken hayatını kaybediyor. Bu yılın ilk 6 ayında en az 1063 işçi hayatını kaybetti.
0: Altın fiyatları ne olacak diye soruyoruz. Çünkü geçtiğimiz yıldan çok farklı bir seyir izliyor. Enflasyon ve faiz endişeleri nedeniyle altın fiyatları halen kritik seviyelerde. Ocak ayında rekor kıran gram altın 6000 liranın aşağısına indi şimdi.
7: Altın fiyatları kritik seviyedeki seyrini sürdürüyor. Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere ilişkin haber akışı, varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasının yeniden devreye alması ve bölgede karşılıklı saldırıların sürmesi petrol fiyatlarını yüksek tutuyor. Bu durumda enflasyon endişeleri ve yüksek faiz beklentileri korunuyor. Söz konusu gelişmeler altın fiyatlarını baskılıyor. Ons altın 4000 dolar sınırında işlem görüyor. Altının ons fiyatında aylık düşüş %6,5'tan fazla.
11: Hani savaşta tekrar görüşeceğiz, İran'la tekrar müzakere haline geçeceğiz gibi açıklamaların piyasada çok da kıymeti harbiyesi kalmadı. Biraz daha data odaklı gidiyor. Bir tarafta petrolü takip ediyoruz, petrol fiyatlarını. Bir de Kevin Walsh'la yeni başlayan FED patronuyla devam eden FED'i dikkate alıyoruz.
7: İçeride gram altınsa 6000 lirada tutunmaya çalışıyor. Gram altın 29 Ocak'ta 7.954 lirayla rekor seviyeye çıkmıştı. Bu tarihte altın alan yatırımcılar yaklaşık %25 zararda.
11: Altın rakamları nereye gider? Çünkü kısa vadede işte ister istemez vatandaşlar bunu merak ediyor. Ne olur, ne biter? Eğer burada işler iyi giderse Ağustos sonu, Eylül başı gibi yeni bir yükseliş trendi görebiliriz. Yani 4000 dolar üzerinde bir kalıcılığın daha çok böyle 4500 dolarlara doğru evrildiği yeni bir altın fiyatı görebiliriz.
0: Çarşı pazarda ise gündem soğan fiyatları. Son bir ayda neredeyse etiketlerdeki rakamlar ikiye katlandı. Soğanın kilo fiyatı 50 lirayı aştı. Ticaret Bakanlığı yükselişi engellemek için soğan ithalatının önünü açtı. Üreticiler ise fiyatların ürün artışıyla normale döneceği görüşünde.
12: Doğrarken ağlatmıyor, alışverişe ağlatıyor.
13: İnce ince doğranıyor, salataya, köfteye lezzet veriyor. Ancak bugünlerde bir kilosu 50 lirayı aşan fiyatıyla gözleri yaşartıyor.
14: Soğan, patates uçtu gitti.
15: 4 kilosu 200 küsür liraydı. Pahalı.
16: Soğan fiyatları bir ay içinde 30 lira birden arttı. 25 liralık soğan şu an 55-60 liraya geliyor hale. 3 kilo alacağına yarım kilo, 1 kilo alıyor.
13: Türkiye'nin farklı bölgelerinde soğan hasadı başladı. Ancak tezgaha ulaşan mahsulün miktarı talebe göre düşük kaldı.
17: Bu sene Türkiye'nin tamamında soğan az olduğu için soğan fiyatları yükselişe geçti. Soğan ekimi düştü, azaldı. Bu yıl havaların çok yağışlı, serin gitmesinden dolayı bitki sayısı azaldı.
13: Soğan fiyatlarındaki ani artış üzerine Ticaret Bakanlığı 1 Eylül'e kadar ithalatın önünü açan bir karar aldı. Gümrük vergisi yaklaşık %50'den %5'e düşürüldü.
17: Şu an ülkemize tırlarla İran'dan soğan girmekte. Önceki günlerde Azerbaycan'dan, Özbekistan'dan ve Mısır'dan soğan bağlantıları yapıldı. Kışlık soğanlar başlayacak Eskişehir'de, Konya, Günak, Ereğli'de, Polatlı'da ta 10. ayın sonuna kadar hasat devam edecek. Yavaş yavaş aşağı düşecek.
13: Üretici ve aracılar kışlık soğan hasadı ile birlikte ithalata gerek kalmadan fiyatların dengesini bulacağını belirtiyor.
0: Kanada 850'den fazla noktada çıkan orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Oluşan duman komşu ülke Amerika Birleşik Devletleri'ni de etkiliyor. Amerika'nın kuzey eyaletlerinde gökyüzü turuncuya büründü.
18: Demir yolu işçileri alevlerin ortasında kaldı. O anlarda kameralar kayıttaydı. Görüntüler Kanada'dan. Ontario'daki demir işçilerini taşıyan tren orman yangınının ortasında kaldı. İşçiler yara almadan kurtarıldı. Kanada genelinde halen 850'den fazla noktada alevlerle mücadele var. Çoğunun kontrol altında olmadığı belirtiliyor. Sadece bir günde 23 yeni yangın çıktı. İtfaiye ekipleri zamana karşı mücadele ederken yangınların dumanı hem Kanada'da hem komşu ülke Amerika Birleşik Devletleri'nde hava kirliliğine yol açtı. Kanada'nın en kalabalık şehri Toronto'da gökyüzü turuncuya boyandı. ABD'nin kuzey eyaletleri Michigan, Minneapolis ve Minnesota eyaletlerinde benzer bir manzara var. Bu eyaletlerde halka gerekli olmadıkça evden çıkmamaları uyarısı yapıldı. New York şehrinde gökyüzü dumanla kaplandı. Üstelik kuzeybatı yönlü esen rüzgar nedeniyle orman yangınlarından çıkan duman ABD'nin kuzey eyaletlerini hafta sonu da etkilemesi bekleniyor. Dumanın rüzgarla pazar günü Dünya Kupası finalinin oynanacağı New Jersey'ye de sürüklenebileceği endişesi var. Kanada'nın Toronto ve ABD'nin Detroit şehirleri dünyada hava kalitesinin en düşük olduğu yerler listesinin zirvesine oturdu. Yetkililer özellikle sağlık sorunu olanlardan dışarı çıkmamalarını istedi.
19: NTV Radyo. Neden gözünü
20: çok yaş grubunda erkeklerde kadınlara göre daha sık görülüyor. Ancak uzmanlar inme yani felç yüzünden ölüm olasılığının kadınlarda erkeklere oranla daha yüksek olduğunu söylüyor. Peki neden? Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken'e sorduk.
21: Bunun aslında nedeni küresel olarak baktığımız zaman da bu böyle. Kadınlar erkeklerden daha uzun yaşıyorlar. Daha uzun yaşadıkları için de ileri yaşlarda daha yüksek inme insidansı söz konusu. Amerika Birleşik Devletleri gibi ülkelerde inme insidansına ve mortaliteye baktığımız zaman bunlarda son zamanlarda azalma eğilimi olmakla birlikte kadınlar için hala insidans yüksek görünüyor. Ve inme hala daha Amerika Birleşik Devletleri'nde kadınlar için 3. sırada gelen ölüm nedeni. Bunun nedenlerine bakacak olursak, ileri yaşta inme olduğu zaman bu komplikasyonları inmenin daha fazla oluyor elbette. Ayrıca kadınlarda inmenin erken tanısına yarayacak belirtiler biraz daha klasik belirtilerden ayrışabiliyor ve tanınmasını güçleştirebiliyor ve daha kalıcı inme hasarı kadınlarda meydana geliyor. Daha çok özürlülük meydana geliyor. Bu kadınlar erkeklerden daha uzun yaşadığı için inmeye bağlı sakatlığın da gelişmesi kadınları gene erkeklerden daha çok etkiliyor. Ayrıca son zamanlarda bu cinsiyet farkına yönelik daha çok çalışma yapılıyor ve dolayısıyla inme patofizyolojisinin de kadınlarda erkeklerden daha farklı olabileceği yönünde bir takım bulgular var. İnmenin bir takım risk faktörleri var. İşte yüksek tansiyon, şeker hastalığı, atrial fibrilasyon gibi kalpteki ritim bozuklukları. Bu hastalıkların kadınlarda bazılarının daha farklı seyrettiği yönünde de bir takım bulgular var. Mesela bazı çalışmalar atrial fibrilasyonlu kadınların erkeklere kıyasla daha yüksek ölüm gösterdiğini, daha fazla inmeye maruz kaldıklarını söylüyor. Şeker hastalığı olan kadınların erkeklere göre inme açısından daha yüksek risk altında olduğunu kanıtlayan nedenler var. Bir de migren hastalığı biliyorsunuz kadınlarda daha sık görülüyor, erkeklerden 4 kat daha fazla. Ve auralı migren dediğimiz migren öncesinde görsel, işitsel, motor ya da duyusal bir takım belirtilerle birlikte giden migren hastalarında inme riskinin daha yüksek olduğunu biliyoruz ve auralı migren yaşayan 55 yaş altı kadınlarda da hem iskemik inme hem kanama riskinin daha yüksek olduğunu görüyoruz. Tabii bir de tamamen kadınlara özgü risk faktörleri var. Bunlardan bir tanesi menopoza girmek. Menopozla birlikte hormonal dengelerin değişmesi. O dönemde yapılan hormon replasman tedavileri dediğimiz tedaviler. Yine üreme çağındaki kadınlarda doğum kontrol ilaçlarının kullanılması ve gebelik. Tamamen kadına özgü inme için risk faktörleri, erkeklerde görmediğimiz şeyler.
20: Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken'i dinledik.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
1: Müzik arası.

0: durumu.
1: Sıcaklıklar pazar gününden itibaren daha yüksek değerlere çıkacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık 31 derece, Bursa 33 derece. İç Anadolu açık, Sivas Niğde boyunca rüzgar daha sert esiyor, Ankara 31 derece. Ege'de rüzgar sert, sıcaklık 36-37 derecelerde. Akdeniz güneşli, %65'lerde olan bağıl nem nedeniyle sıcaklık Adana ve Mersin'de 43, Antalya'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'de Samsun-Artvin kesiminde sağanak geçişi olacak. Batı Karadeniz'de kısa süreli yağışlı. Samsun 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Muş'ta şiddetli yağmur devam edecek. Erzurum 27, Malatya 34 derece.
0: Hava durumu.
2: Doğa takvimi. Bugün 16 Temmuz 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
3: Islık ağaçlarını biliyor musunuz? Doğu Afrika savanlarında yaygın olarak görülen dikenli akasya ağacından söz ediyoruz. Böceklerden zürafalara ve fillere kadar irili ufaklı otçul hayvanların beslenmek için hedeflediği bu ağaç, yapraklarını korumak için karıncalara muhafız olarak tutmuş. Zehirli karıncalar ağacın dikenli soğanlarında barınır, o soğanların üstünde küçük delikler açarak içindeki nektarla beslenir. Böceklerden ya da fillerden ağacın yapraklarını yemeye yönelik en ufak bir hareket olursa, ordu olarak harekete geçen zehirli karıncalar onları ısırıp salgıladıkları zehirle uzaklaştırırlar. Zamanla içi boşalan delikli soğanlar da rüzgarla savrulurken deliklerden girip çıkan havayla ıslığa benzer sesler çıkar. İşte bu yüzden bu dikenli akasya ağaçlarına ıslık ağacı denmiş. Karıncaların ağaçlarda yaşamasının nedeninin savana toprağının yağmurlu mevsimde süngerimsi hale gelmesi, kurak mevsimde ise kuruyup çatlaması olduğu düşünülüyor. Bu nedenle yer altında yuva yapmaları zorlaşan karıncalar ağaçta yaşamayı seçmiş. Ancak büyük hayvanların sayısındaki azalmanın beklenmedik sonuçlar doğuracağı tahmin ediliyor. Büyük hayvan tehlikesi azalınca ağaçların zehirli karıncalarla yaptığı işbirliğini bozacağı, bunun da tüm ekosistemler üzerinde karmaşık ve zincirleme etkiler yaratacağı düşünülüyor.
2: Doğa takvimi.
0: Burası NTV Radyo. Saat 24.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız efendim. Bir canlı bağlantıyla başlıyoruz bu dilime. Amerika Birleşik Devletleri ordusu İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Önceki saatimizde Tahran'a yaptığımız canlı bağlantılarımızda İran'da bir köprünün vurulduğu bilgisini paylaşmıştık sizlerle. Amerika tarafından gelen açıklamalara bakacağız şimdi. Trump önümüzdeki saatlerde bir ulusa sesleniş konuşması yapacak. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktaracak. Begüm, önce ilk saldırılarla başlayalım. Beyaz Saray'dan İran açıklaması var. Ne söylersin? Saldırılar benzer şekilde devam edecek mi?
1: Buse, İran'la Amerika arasında karşılıklı saldırılar 6. günde de devam ediyor. İran medyasında yer alan haberlere göre Amerikan güçleri son olarak İran'da Şur Nehri Köprüsü'nü hedef aldı ki burasının vurulmasından sonra Bender Abbas otobanının, otoyolunun her iki yönde de bağlantısının kesildiği ifade ediliyor. Burası Bender Abbas limanından ticari taşımacılığın yapıldığı da bir rota, bir yol. Dolayısıyla önemli bir altyapı unsuru olarak değerlendiriliyor. ABD Başkanı Donald Trump bir süre önce, dün hatta, İran'da altyapının hedef alınabileceği tehdidinde bulunmuştu. Bir süredir bunu gündemde tutuyordu. Dolayısıyla bu açıklamaların ardından köprü Amerikan güçleri tarafından vurulmuş oldu. CENTCOM'dan da en son yapılan açıklamada köprünün hedef alındığına ilişkin bir bilgi yer almadı ama Amerika Doğu Yakası saatiyle saat 2'de son dalga saldırıların başladığını biliyoruz. Özellikle İran'ın gün içerisinde yine komuta merkezleri, hava savunma sistemleri ve keşif gözlem tesislerinin hedef alındığını belirtiyor Amerikalı askeri yetkililer. Bir yandan da iki taraf arasında gerilimin tırmanmasına rağmen diplomasiye de açığız mesajları da geliyor. Şu Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında Beyaz Saray sözcüsü Caroline Leavitt bunu dile getirdi. Anlaşma yapmak istiyorlar çünkü çok yıkıcı darbeler alıyorlar dedi. Amerika'nın son saldırılarının sebebinin de İran'ın mutabakat zaptını ihlal etmesi olduğunu söyledi Beyaz Saray sözcüsü. Hürmüz Boğazı'ndan geçen ticari gemilere ateş açmamaları gerekiyordu ama açtılar ve ABD Başkanı Donald Trump da buna seyirci kalamazdı dedi. Diplomasiye açığız, onlarla görüşüyoruz, İranlarla görüşüyoruz dedi ama bu tür adımların ardından da ABD Başkanı Donald Trump'ın herhangi bir sonuç olmadan ya da herhangi bir bedel ödetmeden İran'a bu duruma seyirci kalamayacağını ifade etti. Amerikan donanmasının uygulamakta olduğu ablukayı da 10 bin askerin uyguladığını söyledi Beyaz Saray sözcüsü. Hatta basın toplantısında İran'ın yanı sıra Türkiye'deki NATO zirvesi de gündeme geldi. Başkan Trump'ın Türkiye'de iyi vakit geçirdiğini söyledi. Beyaz Saray sözcüsü Türkiye ile iyi ilişkileri de takdir ediyor dedi. Şimdi yeniden İran kısmına dönecek olursak, dün yayınlarımızda aktarmıştık, ABD Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in özellikle İsrail'in İran Savaşı'ndaki rolü ve Amerikan kamuoyunun görüşünü manipüle etmeye yönelik bir takım çabaların olduğu iddiasını gündeme getirmişti J.D. Vance. Savaşı süresiz olarak devam ettirmek için Amerikan kamuoyunu manipüle etmeye çalışan bazı kişiler olduğunu biliyoruz demişti İsrail sistemi içerisinde. ABD Başkanı Donald Trump, J.D. Vance'in bu görüşüne katılıyor mu diye soruldu Beyaz Saray sözcüsüne. Sözcü de yabancı ülkelerin Amerikan kamuoyunun görüşünü ikna etmeye ya da etkilemeye yönelik çabaları olduğu konusunda hemfikir ifadesini kullandı. Şimdi Amerikan donanmasının ablukası da tabii ki bir yandan bölgede belirsizliği tekrar beraberinde getirdi. Çarşamba günü Hürmüz Boğazı'ndan sadece 13 geminin geçtiği belirtiliyor. Ki savaştan önce bu rakam 130'dan fazlaydı. Amerika'da, İran'da Hürmüz Boğazı'nın tamamen kapanmasını istemiyor ama iki tarafta bu konuyla ilgili taviz vermeye de pek yanaşmıyor. Benzin fiyatları tabii bu durumdan etkileniyor. Şu Amerika'da Ortalama benzin fiyatlarına baktığımızda galon başı 5 doların üzerinde seyrediyor fiyatlar ki Haziran'dan bu yana bu bir ilk. Ekonomik durum ve petrol piyasasına etkisi İran Savaşı'nın Beyaz Saray'daki basın toplantısında da gündeme geldi. Beyaz Saray sözcüsü ABD Başkanı Donald Trump bir miktar engeller karşımıza çıkabilir ya da geçici bir takım yükselmeler olabilir ama büyük bir artış görmediklerini savundu. Bunu da Trump yönetiminin uyguladığı enerji politikalarına bağladı.
0: Peki Begüm, Amerikan Başkanı'nın ulusa sesleniş konuşmasını beklediğimizi de söyledim. Peki bu konuşmadan neler bekliyoruz? Hangi konulara değinecektir? Bu ulusa sesleniş konuşması çok mu sık yapılıyor? Sanki Trump'tan daha sık duyarak gibi olduk.
1: Bu ise ilk ABD Başkanı Donald Trump'ın bu akşam ulusa sesleneceği açıklandığında acaba İran Savaşı ile mi bağlantılı ya da önemli bir ulusal güvenlik meselesiyle mi ilgili diye sorulmuştu. Çünkü başkanların genelde prime time'da yani kanalların en çok izlendiği zamanda akşam saat 9'da yapacağı bir konuşma ve bu tür konuşmalar genellikle bütün ulusu ilgilendiren önemli, kritik konularda oluyor. Trump en son Nisan'da ulusa seslenmişti İran Savaşı ile bağlantılı olarak savaş başladıktan bir ay sonra ki hatta o konuşmasında savaş hemen hemen bitmek üzere ifadesini kullanmıştı ama hala devam ediyor. Şimdi bu akşamki konuşmasının genel olarak konusu seçim olacak ve oy makineleri olacak. En azından beklenti bu yönde. ABD Başkanı Donald Trump da özgür ve adil seçimler olmadan bir ülkeniz olamaz demişti. Bu akşam hangi mesajları vereceği konusu sorulduğunda Joe Biden'a kaybettiği 2020 seçimlerinde bir takım kanıtlanmamış usulsüzlük iddialarını tekrarlamasının olası olduğuna ilişkin haberler, iddialar yer alıyor Amerikan basınında. 6 yıl geçti o seçimin üzerinden ama hala ABD Başkanı Donald Trump Oval Office'te zaman zaman yaptığı açıklamalarda bu iddiaları son dönemde de gündemde tutmuştu. Beyaz Saray sözcüsüne soruldu bugün, yani seçimlere odaklanacak ama 2020 seçimi çok geride kaldı, geleceğe bakılsa daha iyi olmaz mı diye soruldu. Beyaz Saray sözcüsü konuşmayı ve içeriği duymadan yorum yapmayalım dedi. Bazı yanlış haberler, gerçeği yansıtmayan haberler var dedi. İran'daki şu anki duruma da değinebilir, ekonomiye de değinebilir belki başta ifadesini kullandı. Çin'in ABD seçimlerine yönelik müdahalesi olduğuna ilişkin bir takım iddiaları ya da tespitleri gündeme getirebileceği konuşuluyor Trump'ın ABD basınında. Kasım'daki ara seçim öncesi tabii anketlere bakıldığında Demokratların Temsilciler Meclisi'ni alma yolunda ilerlediğine dair bazı göstergeler var. Dolayısıyla bütün şimdi gözler Amerika, ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD saatiyle akşam 9'da yapacağı konuşmada bakalım seçimlerle ilgili ve diğer konularla ilgili ne mesajları verecek.
0: Begüm'ü dinledik ve gecenin sıcak haberlerinden biri olarak geçtiğimiz saat diliminde aktarmıştık. İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içinde barındıran 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. Yasa yargılama sürelerinin kısaltılmasına yönelik de düzenlemeler içeriyor. Buna göre hukuk mahkemeleri kanunu kapsamındaki duruşmalar arasındaki süre 3 aydan uzun olmayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek ön inceleme duruşmaları ve sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Gereksiz yere bilir kişiye başvuran hakim ve savcılara da uyarma cezası verilebilecek. Başkanı olduğu Ahbap Derneği üzerinden milyarlarca liralık vurgun yaptığı iddia edilen şarkıcı Haluk Levent tutuklanarak cezaevine gönderilirken soruşturmaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. MASAK raporuna göre 2 yılda yurt dışından yaklaşık 210 milyon liralık yardım parası toplandı ve bu paranın kuruşu bile kayda geçirilmedi. Haluk Levent'le ilgili evlilik vaadiyle kadınlardan para aldığı iddiaları da yine soruşturma dosyasına girdi. Savcılık son olarak bilirkişi görevlendirmesine karar verdi. Adliyede işlemleri tamamlanan 4 kişinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 18 oldu.
2: Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen şarkıcı Haluk Levent hakkındaki en çarpıcı iddia, başkanı olduğu derneğe bağışlanan 990 milyon liralık yardım parasıyla bahis ve kumar oynadığına yönelikti. Derneğe deprem sonrasındaki 2 yıl boyunca yurt dışından yaklaşık 210 milyon lira bağış toplandığı, ancak bu paraların kayda geçirilmediği ortaya çıktı. Çarpıcı detay MASAK raporuna yansıdı. Haluk Levent savcılık sorgusunda deprem döneminde yaklaşık 4.3 milyar lira bağış toplandığını söyledi. Soruşturmada bu paraların kullanımı, dernek hesapları üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen para transferleri, çek ve senet işlemleriyle mali usulsüzlük iddialarını kapsıyor. Mali usulsüzlüklerden biri Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile ilgili. Kaya, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen para transferleriyle taşınmaz devirlerinin Haluk Levent'in talimatı doğrultusunda yapıldığını öne sürdü. Levent'in kendini kullandığını ifade etti. Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin de ifadesinde banka hesabının Levent'in talimatıyla kullanıldığını ve hesabından Yeliz Kaya'ya 210 milyon lirayı aşan para gönderildiğini öne sürdü. Diğer taraftan Haluk Levent'in iş insanı Hüseyin Başaran'dan aldığı 68 taşınmazı, daha önce borç aldığı şüphelilerden iş insanı Esin Önder Çağlayan'a devrettiği ortaya çıktı. Çağlayan ifadesinde Levent'in kendisine 2 milyar 100 milyon lira borcu olduğunu söyledi. Konteyner üreticisi iki iş insanının da dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirlendi. İddiaya göre Haluk Levent, deprem bölgesi için sipariş ettiği konteynerların parasını vermediği iş insanlarını 70 milyon lira dolandırdı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinden yansıyan çarpıcı detaylar da var. Tutuklanan Nurdan Eriş, Haluk Levent'le 2018 yılında İsviçre'de evlendiğini, Levent'in borçları için İsviçre'deki şirketine 30 milyon franga sattığını ve tüm parasını tükettiğini öne sürdü. İfadesinde beni kandırdı dedi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sevda Kurtsa, Levent'in evlilik vaadiyle kendisini kandırdığını ve Levent'e 90 milyon lira para kaptırdığını iddia etti. İfadesinde borçların bitsin evleneceğiz diyordu. Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim dedi.
0: Değerli izleyenler, dün sabah saatlerinde ünlülere yine bir uyuşturucu operasyonu düzenlendi ve pek çok isim gözaltına alınmıştı. Kimi serbest bırakıldı. Şimdi bu soruşturmaya dair yeni gelişmeler var. NTV ekibinden İlkay Dikici aktaracak bizlere. İlkay, neler söylersin?
3: Buse Yıldırım 4 isim sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaret suçu işledikleri gerekçe gösterilerek 4 isim tutuklandı. Kim bunlar? Şarkıcı İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı, Orhan Yıldız, Şefik Ömer Dolman, bu 4 isim tutuklandı. Bir kişi de Öner Faruk Işık'ta adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yürütülen ünlülere yönelik yürütülen bu uyuşturucu soruşturmasında Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı bir soruşturma başlatmıştı ve bu kapsamda da 19 isim gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz gün içerisinde bu 19 isim Adli Tıp Kurumu'nda uyuşturucu testi verdiler. Saç, kan örneği verdiler ve bu testin ardından da adliyeye tekrar sevk edildiler ve savcının huzuruna tekrar çıktılar. Savcılık işlemleri tamamlandıktan sonra ise savcılık 5 kişi için tutuklama talebinde bulunmuştu. 11 kişi için ise aralarında Sıla Gençoğlu, Aybüke Alberi'nin de olduğu, toplamda 11 kişi için adli kontrol hükmünden uygulanmasını istemişti. Mahkemeye çıkan bu 5 kişi orada da savunmalarını yaptılar. O savunmaların ardından ise sulh ceza hakimliği İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı, Orhan Yıldız ve Şefik Ömer Dolman'ın tutuklanmalarına karar verdi. Öner Faruk Işık'ın da adli kontrol şartıyla serbest kalmasına karar verdi. Böylelikle ünlülere yönelik yürütülen bu soruşturmada 12 kişi adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 4 kişi ise tutuklandı. Buse Yıldırım.
0: İlkay'dikiciyi dinledik. İstanbul Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması da yapıldı. Tutuklu belediye başkanı Hasan Akgün savunma yaptı. Hakkındaki suçlamaları reddetti. Kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Beykoz Belediyesi'nde Alaaddin Köseler dönemine yönelik soruşturmadaysa yeni gözaltı kararları var.
4: Neden gözaltına alındınız efendim?
5: Ramazan'ı bitiriyorum arkadaşlar.
6: Soruşturmada 19 ihbar mektubu değerlendirildi. Kaçak hafriyat alanlarından haksız kazanç sağlandı. Müteahhitlerden inşaat ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığı daire, villa gibi taleplerde bulunuldu. Bunun karşılığında ilgili izinlerin verildiği öne sürüldü. Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgili davanın ilk duruşması yapıldı. 3 Haziran 2025'te tutuklanıp görevden uzaklaştırılan CHP'li belediye başkanı Hasan Akgün, suçlamaları destekleyecek somut bir delil olmadığını savundu. Savunmasında isimsiz ihbar mektuplarına da değinen Akgün, iddianamenin bu mektuplarla güçlendirilmeye çalışıldığını öne sürdü.
7: Ekranları başından bizi izleyen değerli vatandaşlarımız.
6: 1994 yılından bu yana belediye başkanlığı yapmış bir kişinin geniş bir sosyal çevresi olması suç örgütü gibi gösterilmiş dedi. Dava kapsamında 6'sı tutuklu toplam 31 sanık yargılanıyor. Hasan Akgün'ün suç örgütü kurup yönetme, rüşvet, irtikap ve kara para aklama suçlamalarıyla 183 yıla kadar hapsi talep ediliyor.
8: İyi akşamlar.
9: İyi akşamlar.
6: Beykoz Belediyesi'nde CHP'li Alaaddin Köseler dönemine yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında ise ikinci dalga operasyon yapıldı. 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun etkin pişmanlık kapsamında bazı zanlıların ifade vermesinin ardından düzenlendiği belirtildi. Köseler'in toplam 26 sanıklı davada yargılanması sürüyor.
0: Beşiktaş'ta İsrail konsolosluğunun bulunduğu binaya silahlı saldırı düzenlenmişti, hatırlayacaksınız. Saldırıyla ilgili iddianame hazırlandı. Uzun namlulu silahlarla Levent'teki plazaların bulunduğu bölgede ateş açan saldırganlar 3 polisi yaralamıştı. Çıkan çatışmada bir terörist ölü ele geçirildi. Diğer ikisi ise yaralı halde yakalandı. Olay sonrası başlatılan soruşturmada terör örgütü DAEŞ ile bağlantısı tespit edilen toplam 14 şüpheli hakkında 4 suçtan iddianame hazırlandı. Savcılık şüphelilerin ağırlaştırılmış müebbet artı 32 yılla cezalandırılmasını istedi. İstanbul'da düzenlenen polis operasyonunda bir otobüsün yakıt deposuna gizlenmiş 120 ruhsatsız silah bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında silah kaçakçılığı yapan bir şebeke takibi alındı. Suç örgütlerine sevk edilmek üzere çok sayıda silahın bir yolcu otobüsüne yüklendiği tespit edildi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibi alınan otobüse Tuzla'da operasyon düzenlendi. Yapılan aramada otobüsün yedek yakıt deposundaki özel bölmede 20 adet ruhsatsız tabanca ve 120 şarjör ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. 4 zanlı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Başakşehir'de polisten kaçan sürücü film sahnelerini andıran bir kovalamaca sonucu yakalandı. Trafik şube ekiplerini atlatmaya çalışan sürücüye 200 bin lirada para cezası kesildi.
6: Polis çevirmesini görünce aniden kaçmaya başladı. Dur ihtarına uymadı. İstanbul Başakşehir Otosanayi Sitesi içerisinde kovalamaca başladı.
10: 7809 Merkez Sanayi'nin tek giriş çıkışı var. Gelen ekip kapıyı kapatsın, tamam, sanayi içerisinde.
6: Ara sokaklardaki takip dakikalarca devam etti. Yakalanan sürücüde ilk tespitlere göre bir suç unsuruna rastlanmadı. Ancak trafik polisinden kaçtığı için karayollara trafik kanunu uyarınca 200 bin lira para cezası verildi. Aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. Trafik şube ekiplerinin yaptığı denetimlerde gürültü kirliliğine neden olan ve abartı egzoz kullanan sürücüler de belirlendi. Toplam 316 bin lira tutarında ceza uygulandı. 7 araç trafikten men edildi.
0: Ankara'da belediye otobüsü önceki gün bir iş yerine çarpmış, 7 kişi yaralanmıştı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza çarşamba günü öğle saatlerinde başkentin Mamak ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki belediye otobüsü kontrolden çıkmış. Otobüs önce park halindeki 4 araca, daha sonra iş yerine çarparak durabilmişti. Kazada ilk belirlemelere göre otobüste ve iş yerinde bulunan 7 kişi yaralanmış. 4 araçta ise hasar meydana gelmişti. İki kentte alevlerle mücadele vardı. Balıkesir ve İzmir'de çıkan orman yangınları akşam saatlerinde kontrol altına alındı. Balıkesir'deki yangın Savaştepe ilçesine bağlı Deveören mahallesindeki ormanlık alanda başladı. İtfaiye ve Orman İşletme Müdürlüğü harekete geçti. Bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Söndürme çalışmalarına helikopterler de destek verdi. Yangın yoğun uğraşlarla kontrol altına alındı. İzmir'in Torbalı ilçesinde de alevlerle mücadele vardı. Şiddetli rüzgarın etkisiyle geniş bir alana yayılan alevler bölgedeki fabrikaları tehdit etti. Organize sanayi sitesindeki iş yerleri tedbir amacıyla tahliye edildi. Alevler hava kararmadan kontrol altına alındı. Bölgede tedbiren soğutma çalışması yapıldı. Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alındı. Mahruki'nin 15 Temmuz paylaşımında kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada gözaltı kararı verildi. Eski AKUT Başkanı halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamayla suçlanıyor. Oyuncu Levent Üzümcü de Balıkesir'de gözaltına alındı. Üzümcü'ye de yine halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlaması yöneltildi. İşlemlerin ardından Üzümcü ev hapsini içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler var. Soruşturma dosyasına giren yeni deliller olaydaki FETÖ izini ortaya koyuyor. Ayrıntılara bakalım.
8: Ben şu anda helikopterdeyim.
9: Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada Fethullahçı terör örgütünün rolünü ortaya koyan ve soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni delillere ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimleri Adil Öksüz, Harun Biniş ve Kemal Batmaz'ın kazadan hemen önce ve sonra örgütün hava kuvvetleri mahrem yapılanması üyeleriyle gerçekleştirdiği şüpheli seyahat ve görüşme trafiği deşifre edildi. İtirafçı beyanlarında örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiği iddia edildi. Mahrem imamlar arasındaki baylok yazışmalarında ise olayın ardından tereyağından kıl çeker gibi işin halledildiği ifadesinin kullanıldığı belirlendi. Muhsin Yazıcıoğlu 2009'daki yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak Kahramanmaraş'taki mitinge katılmıştı. Helikopter Kahramanmaraş'taki mitingin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Göksun'da düşmüştü. Kazada Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi hayatını kaybetmişti. Dosyanın Ankara'ya gönderilmesinin ardından soruşturma derinleştirildi. Pazartesi günü 10 ilde 30 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar dışında 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi. Ortaya çıkan şüpheli uçuş hareketleri, mahrem imamlar arasındaki yoğun trafik, kripto haberleşme kayıtları ve itirafçı beyanları doğrultusunda genişleyen soruşturmada gözaltı süreci tamamlandı. Soruşturma kapsamında ikisi cezaevinde tutuklu bulunan 29 şüphelinin soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesi bekleniyor.

0: dedi.
1: Arkadaşlar geldiler, dediler ki efendim, yani nizamiye bir şahıs geldi, binbaşı olduğunu söylüyor Karabacılık'tan ve bu akşam size yönelik bir operasyonun olacağını söylüyor. Ben Genelkurmay'a gittim.
2: Emiraz subayım geldi, MİT müsteşarının benimle görüşmek istediğini bildiren bir not verdi.
1: Daha büyük bir operasyonun parçası olabilir ifademden sonra Genelkurmay Başkanımız dedi ki o zaman biz sizi rahatlatalım. İkinci bir emre kadar Türkiye'deki bütün askeri uçuşları yasaklattı.
3: Oturup durumu değerlendirdik. Yani bu durum ne olabilir, ne olmaz diye. Dolayısıyla dedik bütün hava sahasını kapatalım.
4: O dakikadan sonra 2016'da Kara Kuvvetleri Komutanı olan Salih Zeki Çolak Kara Havacılık Komutanlığı'na gönderildi.
5: Kendisi dedi ki pideleri 1. Kara Havacılık Alayı'na git. Oraya git, orada pilotlar varsa onlarla konuş. Hatta çaylarını iç, sohbet et, ağızlarından laflar almaya çalış falan diye.
4: Hakan Fidan durumu değerlendirdikten sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da bilgilendirmek için aradığını da anlattı.
1: Artık Cumhurbaşkanımıza da bir bilgi verilmesi gerekiyor.
6: Hakan Fidan aradı beni. Sayın Cumhurbaşkanımızın durumunu sordu. Özel bir adreste olduğumuzu kendisine söylediğimde.
1: Sizin dedim durumunuz nasıl? İyi misiniz? Her şey yolunda mı? Tamam dedim. Biz hani bir konu üzerindeyiz. Belki bir müddet sonra bir hani somut konu olunca size döneriz.
6: Aynen şu ifadeyi kullandı Hakan Fidan. Serseri mayın var. Ne olduğunu anlamaya çalışıyoruz.
4: Belgesel dizide bu aşamadan sonra darbe girişiminin nasıl ilerlediği ve bastırıldığı yine kritik isimlerin tanıklığıyla anlatıldı.
7: Kuveyt Genelkurmay Başkanı Kor General El Şurayyan resmi ziyaret için Ankara'ya geldi. Konuk Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından da kabul edildi. Kuveyt Genelkurmay Başkanı'nın başkentteki ilk durağı Genelkurmay karargahıydı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu kuvvetli mevkidaşını askeri törenle karşıladı. Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirildi. Konuk Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından da kabul edildi. Kuveyt Genelkurmay Başkanı'nın Ankara temaslarında güvenlik ve savunma sanayinde işbirliği konuları ele alındı. Görüşmelerde ayrıca İran'la Amerika arasında yeniden yükselen gerilimle bölgeye yansımaları değerlendirildi. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında devam eden çatışmalar petrol fiyatlarını yüksek tutmaya devam ediyor. Trump'ın görüşme olabilir mesajıyla fiyatlar hafif düşse de Hürmüz'deki belirsizlik devam ediyor.
4: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki sıcak çatışmalar petrolü yüksek seviyede tutmaya devam ediyor.
8: Bir haftaya barışla, bir haftaya savaşla uyanıyoruz. Yani adeta piyasalar roller coaster içerisinde hareket ediyor gibi. Ama barış tam barış değil, savaş da tam savaş değil. Bu 100 dolar riski bence resim içerisinde duruyor şu an.
4: Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlere ilişkin belirsizlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri geçişlerin açık olduğunu, İran'sa kapalı olduğunu vurguluyor. Gemi trafiğinde şu ana kadar en az yarı yarıya azalma var. Geçiş yapan gemi sayısı bir günde 13'ten 7'ye düştü. Uluslararası Para Fonu IMF, son yaşanan gelişmeler sonrası enerji risklerine karşı uyardı. Şu ana kadar fiyat hareketlerinin sınırlı kalmasında yüksek stokların etkili olduğu ancak bu stokların hızla eridiği ifade edildi. Olası risklerin artık daha sert fiyatları beraberinde getirebileceği ifade edildi.
8: Bu şu demek, yani bir 3 ay 4 ay daha bu çatışma, savaş, barış neyse artık adı bu karışık tablo devam ederse ham petrol fiyatlarındaki yükselmeyi veya kırılmayı çok daha şiddetli görebiliriz.
7: Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bu ayın sonunda Kıbrıs'ı ziyaret edecek. Guterres göreve geldikten sonra ilk kez Kıbrıs'a gidiyor. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum lider Nikos Christodilis'le üçlü bir zirve yapması da planlanıyor. Ayrıntıları NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayar aktardı.
9: 27 Temmuz Pazartesi günü adaya ayak basacak. 28-29 Temmuz tarihlerinde temaslarına başlayacak. Öncelikle liderlerle ayrı ayrı bir araya gelecek. Muhtemelen ertesi günde 29'unda da iki lideri aynı masa etrafında buluşturacak, üçlü bir toplantı yapacak. Buradan çıkacak sonuçlar tabii ki Kıbrıs meselesinin geleceği açısından da önemli ipuçları verecek.

0: oldukça önemli bir ziyaret. 16 yıl sonra, aradan sonra ilk kez bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs'a geliyor. Bu işin ciddiyetini ortaya koyuyor. Peki neden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri? Çünkü Kıbrıs meselesini bütün çözüm çabaları Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin iyi niyet misyonu çerçevesinde yürütülüyor. Genel Sekreter Antonio Guterres'in görev süresi bu sene sonunda bitiyor. Ondan önce Antonio Guterres Kıbrıs meselesinde bir ilerleme sağlanmasını, müzakerelerin yeniden başlamasını ve bir takvime oturtulmasını amaçlıyor. Çünkü 2017 yılında Rumların tavrı yüzünden başarısız olan Kran Montana müzakerelerinde gene masada Antonio Guterres vardı. Buradaki başarısızlığı hiçbir zaman kabul etmedi. Çünkü taraflar öylesine çözümün eşiğine gelmişlerdi ki bunu gören Guterres 9 yıl aradan sonra tekrar buna benzer bir müzakere süreci başlatmayı araştıracak, zorlayacak. Bir de bu yıl, bu ay sonunda 5+1 garantör ülkelerinde katılacağı bir toplantı planlanmıştı. Bu toplantıyla da ilgili olacak buraya gelişi. Arabulucusu Holguin çok yoğun çabalar sarf ediyor. Başta Ankara, Atina, Londra, yani garantör ülkelerin başkentleri olmak üzere Brüksel ve New York'ta yoğun diplomatik temaslar sürdürdü arabulucu Holguin. Kolombiyalı diplomat bir fikirler dizisi ve bir çözüm planı olarak yorumlanan bir çalışma yaptı. İki tarafı da memnun edecek, iki devletli bir model gibi gözüken çok gevşek bir federasyon, Türk tarafının tezlerine yakın konfederal bir yapıyı öngören bir çalışma yaptı Holguin. Bunu taraflara sundu, ancak bu tabii pişirilmiş değil, bir müzakere gerekecek. İşte bu müzakere sürecini, 9 yıl önce kopan bu müzakereleri başlatıp başlatamayacağını denemek için bizzat genel sekreter adaya geliyor.
1: İran savaşı turizmde bu yaz rezervasyon iptallerine neden oldu. Sene başında beklenti Temmuz'da tam kapasiteye ulaşılacağı yönündeydi. Tatil bölgelerinde şu an doluluk oranı %80 seviyesinde.
2: Turizmde doluluk oranı %80'i buldu. Turizm sektörü yaz sezonunu İran savaşının gölgesinde geçiriyor. Şubat ayından sonra özellikle Avrupa pazarında rezervasyon iptalleri yaşandı. Düşen talep Nisan ve Mayıs aylarında yeniden yükseldi.
3: %80-85 gibi bir doluluk oranı olmakta. Bu aslında Ege bölgesinde açıkçası söyleyebilirim ki en iyi doluluk oranı yakaladığımızı düşünüyoruz. Ege bölgesi içinde birinci olduğumuzu düşünüyoruz.
2: Türkiye 2019-2025 yılları arasında turist sayısını %21 arttırdı. Bu alanda önemli bir başarıya imza attı. World Population Review'un raporuna göre geçen yılda ziyaretçi sayısı İtalya, Japonya ve Almanya gibi ülkeleri geride bıraktı. Fransa, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından 4. sırada yer aldı.
3: Biz rakiplerle aynı ligdeyiz ama aynı ekonomik şartlarda değiliz. Buna rağmen dünya 4.'süyüz. Madalyanın bir de diğer bir yüzü var. Turist sayısımız artarken turizmcinin maliyetleri hızla artıyor maalesef. Bununla birlikte otellerimiz dolabilir ama dolu olan her oda kar anlamına gelmez. Artık sadece turistin geldiğini değil de ne kadar değer bıraktığını da konuşmalıyız.
1: Özel tüketim vergisi belirlenirken sadece motor silindir hacmi değil, çekiş gücü de dikkate alınabilecek. İlgili değişiklik mecliste komisyonda görüşmeleri süren torba teklife eklendi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeler sırasında verilen önergeyle motor silindir hacmi ibaresinden sonra gelmek üzere çekiş sistemi ibaresi de teklife eklendi. Düzenlemeyle 4x4, 4x2 önden çekişli, arkadan itişli araçlara dair ÖTV oranlarının motor hacimleriyle birlikte farklı belirlenebilmesi için yasal dayanak sağlanacak. Çiftçiler ekim döneminde genellikle bir önceki sezon para eden ürüne yöneliyor. Ancak ekim alanı artınca, üretim artınca fiyat düşüyor. Marul üreticileri şu an bu sorunu yaşıyor. Maliyetin altında satış yaptıklarını söylüyorlar.
2: ekim alanı arttı, üretici maliyetin altında satış yapmaya başladı. Konya Ovası'nda marul hasadı sürüyor. Üreticilerin verdiği bilgiye göre verim oldukça iyi. Ancak çok sayıda çiftçinin ekime yönelmesi fiyat düşüşüne neden oldu.
4: Bu sene çok iyi gitmiyor yani. Mal satılmıyor, mal tarlada kalıyor. Ekim çok olduğu için artık piyasa kaldıramıyor bu kadar malı. Marul alıştık, marul biraz daha kolayımıza gidiyor.
2: Marulun tanesi tarlada 5 ila 7 lira arasında satılıyor. Fiyat halde 20 liraya, markette 50 liraya çıkıyor.
4: Maliyeti bunun zaten 10 lira, 8 lira 10 lira bandında yani şeye göre, iklime göre, şeye göre değişiyor. Piyasa böyle giderse seneye ekme durumumuz olmayacak. Evet. Çok yüksek olduğu zaman da halk yiyemiyor. Burada 50 lira olsa markette 150 lira olacak. Bir istikrar yok yani, bu sene çok kötü bir durumdayız.
1: Sapanca Gölü'nde gerçekleştirilen dalış sırasında göl tabanında fark edilen pamuksu yapı ekipleri harekete geçirdi. Sakarya ve Kocaeli'nin önemli içme suyu kaynaklarından biri olan gölde kaydedilen görüntüler sosyal medyada paylaşılınca inceleme başlatıldı.
2: Yapısı pamuğa benziyor. Her geçen gün artıyor. Göl tabanındaki oluşum araştırılıyor. Görüntüler Sapanca Gölü'nde. 47 kilometre karelik göl, Kocaeli ve Sakarya'nın en önemli içme suyu kaynağı. Ayrıca çok sayıda göçmen kuşun ve farklı türde balığın da yaşam alanı. Zaman zaman kuraklık ve kirlilikle gündeme gelen su kaynağında bu kez farklı bir oluşum dikkat çekti. Serdivan ilçesi Aşağı Dereköy mahallesi açıklarındaki göl tabanında beyaz renkte pamuksu bir oluşum tespit edildi. Dalgıçlar tarafından görüntülenen yapı ekipleri harekete geçirdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi teknik ekipleri numune aldı. Yapının kaynağı ve çevreye olası etkileri incelenecek. Bölgedeki dalgıçlar göle zaman zaman dalış yaptıklarını ve pamuksu yapıyı ilk olarak 10 gün önce gördüklerini söyledi. Ancak aradan geçen zamanda göl tabanındaki oluşumun giderek arttığı belirlendi. Pamuksu yapının su altı ekosistemine zarar verip vermediği analiz sonuçlarının ardından belli olacak.
1: Hakkari'deki Cilo Dağı'na zirve tırmanış yapmak isteyen bir dağcı kayboldu. Pazartesi gününden bu yana haber alınamayan Yüksel Işık'ı arama çalışmaları sürüyor.
5: Yüksel abi yanlış mı oraya? Yüksel abi.
6: 2017 yılında aynı bölgede yaptığı zirve tırmanışı sırasında arkadaşıyla birlikte bu görüntüleri kayda almıştı. 30 yıllık dağcı Yüksel Işık, Cilo Dağı'nın zirvesine ulaşmak için çıktığı son yolculukta kayboldu.
7: Arkadaşımın onu aşağıda beklediğini ve havanın kararmadan arkadaşımın yana inmesi gerektiğini söyledi. Daha sonra aşağıda telefonunu çekmediğini ve kendisini merak etmememizi de iletti. O zamandan beri kendisinden haber alınamıyor.
6: Emekli bir astsubay olan 61 yaşındaki Yüksel Işık uzun yıllardır dağcılık sporuyla ilgileniyordu. Pazartesi günü arkadaşı Sedat Türe ile birlikte Bursa'dan Hakkari'ye gitti. İkili Cilo Dağı'na tırmanmaya başladı. 3000 rakıma ulaştıklarında arkadaşı yorulduğunu söyleyerek geri döndü. Yüksel Işık ise zirve tırmanışına devam etti. Son olarak pazartesi saat 15.05 tarihiyle görüntülü konuşma yapan Işık'tan bir daha haber alınamadı. Kayıp dağcı için arama çalışması başlatıldı. AFAD, jandarma ve UMKE ekipleriyle güvenlik korucuları arama çalışmalarını Yüksel Işık'ın kamp kurduğu bölgede yoğunlaştırmış durumda. Bölge insansız hava araçlarıyla da havadan taranıyor. Tırmanış güzergahları tek tek kontrol ediliyor. Ancak şimdiye kadar kayıp dağcıya dair bir iz bulunamadı.
1: Fransa'da uzun süredir tartışılan ötenezi tasarısı parlamentoda kabul edildi. Tedavisi olmayan hastalıklardan muzdarip yetişkinlere belirli şartlar altında yaşamalarına son verme hakkı tanınacak bundan böyle. Tıbbi destekli ölüm olarak da anılan tasarı hastanın kararı özgür iradesiyle vermesini ve tıbbi bir kurulun değerlendirilmesinden geçmesini şart koşuyor. Hastanın koşulları taşıması durumunda verilecek ölümcül ilaç hasta tarafından uygulanacak, ancak bunu yapamayacak durumda hastalara sağlık çalışanları yardım edebilecek. Meclisteki nihai oylamada tasarı 241'e karşı 291 oyla kabul edildi. Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un seçim vaatleri arasında yer alan düzenleme Anayasa Konseyi'nin onayı halinde yasalaşacak. Avrupa Birliği obezite tedavisinde kullanılan hap formundaki ilaca onay verdi. Danimarkalı ilaç şirketi Novo Nordisk, Avrupa Birliği Komisyonu'nun günde bir kez kullanılan hapın obezite veya kiloya bağlı en az bir ek hastalığı bulunan fazla kilolu yetişkinlerin tedavisinde kullanılmasını onayladığını duyurdu. Hapın Avrupa Birliği'nde kilo yönetimi amacıyla onaylanan, ağızdan kullanılan ilk GLP-1 ilacı olduğu belirtildi. İlaç daha önce Amerika, İngiltere, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'de ruhsat almıştı. Avrupa Birliği Komisyonu'nun ayrıca obezite tedavisinde kullanılmak üzere tek doz kalem şeklindeki enjeksiyona da onay verdiği aktarıldı. Binlerce adayın liseli olmak için okul araştırmaları sürüyor. Bu yıl rekabet geçen seneye göre daha fazla çünkü kontenjan sayısında bir düşüş var. Uzmanlara göre yıllardır kapasitelerinin üzerinde öğrenci alan okullar bu durumun önüne geçebilmek için kontenjan sayılarını azalttı.
2: Sınava katılan sayısı yükseldi, okulların kontenjanı azaldı, rekabet arttı. Liselere girmek için tercih dönemi sürüyor. Uzmanlar azalan kontenjan nedeniyle gözlük dilimlerin değişeceği görüşünde.
8: Okulların kapasitelerinin üstünde geçmiş yıllarda genellikle öğrenci alınıyordu. 60 aylıkların da sınava girdiği yıllarda çok yoğun bir kontenjan trafiği oluşmuştu. O günden bugüne kademeli olarak eksiltiliyor bu kontenjanlar. 30 binde öğrenci sayısı artınca doğal olarak bu hem yüzdelik dilimlerde hem de puanda geçen yıla oranla bir sıkışma olacağını bize gösteriyor.
2: Sınava bu yıl 994 binden fazla öğrenci girdi. Uzmanlara göre tercih listesi hazırlarken azalan kontenjan sayılarını göz önünde bulundurmak önemli.
8: Öğrenci 0.76'lık bir dilimdeyse belki kendini 0.85'lik bir öğrenci gibi addederek veya 0.90'lık bir öğrenci gibi addederek tercihlerinde özellikle o bölgeyi çok dikkatli bir şekilde yapması gerekir. Bu demek değil ki 0.90'dan başlasın 0.75'lik bir öğrenci. Elbette ki belki 0.60'dan 0.65'ten tercih listesinin birinci, ikinci sırasında gösterebilir. Ama her türlü riske karşı tercihin sonunu biraz daha sağlama almakta yarar var.
2: Tercih dönemi 27 Temmuz'da sona erecek. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.
1: Tunceli'de PKK'lı teröristler tarafından kaçırılarak şehit edilen Necmettin öğretmenin vefatının üzerinden 9 yıl geçti. Acısı ilk günkü gibi aynı. Şehit öğretmenin ölüm yıl dönümünde Gümüşhane'deki mezarı başında anma programı düzenlendi.
2: Yaz tatili için memleketine dönerken teröristler tarafından kaçırıldı. 24 yaşında şehit oldu. Necmettin öğretmen ölümünün 9. yıl dönümünde unutulmadı.
9: Milli birlik ve beraberliğimizi kastetmek isteyenlere biz hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz.
2: Necmettin Yılmaz 24 yaşındaydı, 8 aylık sınıf öğretmeniydi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde görev yapıyordu. 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye dönerken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı. 27 gün sonra 12 Temmuz'da cansız bedeni Külümü çayında bulundu. 16 Temmuz'da da memleketinde toprağa verildi.
10: İyi ki bu milletin bir ferdiyiz, bir evladıyız. İster bu toprağın altında yatarız, ister üstünde yatarız, fark etmez. Bir gün ebediyete uğurlanacağız.
11: 9 yıllık hasret, 9 yıllık özlem, 9 yıllık gurur bizim için.
2: Şehit öğretmen için mezarı başında anma programı düzenlendi. Dualar edildi, şehit öğretmenin kabrine karanfiller bırakıldı.
1: Aksaray'da atıl araziye kurulan lavanta bahçesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Morun en güzel tonuyla kaplı bahçe özellikle düğün fotoğrafı çektiren çiftlerin uğrak noktası oldu. Yaklaşık 20 gün sonra hasat edilecek lavantaların yağı da değerlendiriliyor.
12: Atıl araziler mor renge büründü. Aksaray'da lavanta bahçeleri fotoğraf çektirmek isteyenlerin uğrak yeri oldu.
13: Çok beğendik, çok memnun olduk. İyi ki geldik.
14: Çok güzel renkli renkli. İnsanlar fotoğraf çekiyorlar.
12: Aksaray Belediyesi kullanılmayan atıl durumdaki çorak arazilere 2021 yılında 16 bin lavanta fidanı dikti. Lavanta Bahçesi Aksaray'ın turizm noktalarından biri haline geldi. 20 bin metrekarelik alandaki Lavanta Bahçesi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler, fotoğraf tutkunlarıyla özellikle gelin ve damatlar Lavanta Bahçesi'ne gidiyor.
15: Bugün eşimle beraber bu güzel günümüzden sonra Lavanta Bahçesi'ne geldik. Çok güzel bir ortam var.
12: Yeni sezonun açılışında ziyaretçilere lavantalı dondurma ve aşure ikram ediliyor.
16: 15-20 gün süreli bir zaman içerisinde burası ziyaret edilebilecek ve ardından da hasatını gerçekleştireceğiz ve ürün haline getirmiş olacağız.
12: Hasat edilen lavantalardan yaklaşık 50 litre yağ elde ediliyor. Lavanta yağı kolonya, sabun ve kozmetik ürünlerinde kullanılıyor.
17: NTV Radyo. Sıra dışı hayatlar.
18: Merhaba, ben Derya Soyiç. Eskişehir doğumluyum. Bankacı ve ampute dansçıyım, tango dansçısıyım. Omurilik rahatsızlığı meningomiyeloselle dünyaya geldim. Hastalığım ayaklarımda hasar bıraktı. 19 yaşında sağ ayağımı, 25 yaşında sol bacağımı kaybettim. Ve bu süreçte 20 yıllık bir mücadelem söz konusu. 33 ameliyat geçirdim. Ciddi tedaviler gördüm. Ve ayaklarımdaki durum his kaybına bağlı olarak nöropatik ülser dediğimiz açık yara durumuydu. Her iki ayağımda var olan açık yaradan dolayı kesilmek durumunda kaldı. Tango ile tanışmam nasıl oldu? Tangoya hep benim bir hayranlığım vardı açıkçası. Tango çok asil bir dans her şeyden önce. Ve tango duruşun dansı, adımların dansı ve aynı zamanda aşkın dansı. Dans etmeye karar verdiğimde bu dansın kesinlikle tango olacağını düşündüm. İnsanlara eğer ki bir mesaj vermek için yeryüzündeysem ve bir amaç için buradaysam bu tango ile olmalıydı. Çünkü tango, yine söylüyorum, duruşun dansı, adımların dansı ve aşkın dansı. Ben de duruşumla, adımlarımla ve yaşama olan aşkımla mücadelemi insanlara bu şekilde geçiririm diye düşündüm ki başarıyoruz da galiba. Protezlerle tango yapmak zor ama imkansız değil. Aslına bakarsanız hayatım boyunca hep şunu söyledim, sanırım onun meyvesini yiyorum şu anda. Zor olsun ki güzel olsun diye diye kolay hiçbir şey görmedim çok şükür. Tangoya bakarsanız aslında o da protezlerle yaptığınızda zor. Ama imkansız değil. Dans benim için zor mu? Dans etmek benim için zor mu? Asla değil. Sosyal hayattaki Derya, çılgın bir Derya, çok eğlenceli bir Derya ve aynı zamanda asi bir Derya. Ama aslına bakarsanız hayatımın her alanında o Derya'yım. İnsanların benimle tanıştığında söyledikleri genelde bu oluyor. Sosyal medyada takip edenler özellikle. Yüz yüze tanışma fırsatı yakaladıklarında inanamıyoruz ya, oradakiyle aynıymışsın diyorlar. Ya da işte çalıştığım kurumdaki iletişim kurduğum insanlar hep çok içten ve samimi olduğumu söylüyorlar. Ve zor olan şey şu zannedersin. İnsanlar bunu görmeye alışık olmadığı için çok mutlu olduklarını düşünüyorum. Olduğum gibi yaşıyorum. Düşüncelerimin arkasındayım. Kendime ait fikirlerim var. Bir şey savunuyorsam bunun sonuna kadar peşinden gidiyorum. Her ne olursa olsun bu. Ve bir şeye sahip olacaksam ve onun benim olduğuna inanıyorsam kesinlikle bırakmıyorum. 2016 Mayıs ayı ilk projemizdi ve daha sonraki projelerin habercisiymiş aslında. Her proje benim için çok değerliydi. Her proje benim için çok heyecan vericiydi. Sonra 3 Aralık 2016 Dünya Engeller Günü'nde yine bir AVM'de sahne aldık. Orası da çok keyifliydi. 2017 Mart ayında Erişiyorsam Varım sergi açılış konserinde Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İsveç İşbirliği ile düzenleniyor bu. Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası'nın önünde solist olarak sahne aldım. Ve ben bu sahneden sonra hep şunu söyledim. Bu sahnede yer almak hayal bile edemeyeceğim bir şeydi. Ama aslında sınırlarınızı kendiniz belirliyorsunuz sanırım. Ben orada sınırlarımı belirlemişim o gece. Buna inanıyorum. Derken çeşitli sahnelerde yine yer almaya başladık. Ve bir gün Moskova Spivakov Sanat Vakfı'nın Türkiye temsilcisi Sayın Amine Aygistova Mayıs 2019 bana Moskova'da sahne alma teklifinde bulundu. Ben açıkçası ilk etapta çok ikna olmadım. Çok gerçekçi gelmedi bana. Moskova'dan bahsediyoruz çünkü. 29 Haziran 2019 benim doğum günüm ve Amine Hanım Büyükelçinin davet mektubuyla geldi doğum günüme ve davet mektubunu bana doğum günü hediyesi olarak hediye etti. O benim için unutamayacağım bir andı. Unutamayacağım bir doğum günü hediyesiydi. Sonra hazırlık sürecimiz başladı ve 3 Aralık 2019 Dünya Engelliler Günü'nde Moskova Uluslararası Sanat Festivali'nin kapanışında sahne aldık ve Türkiye'yi temsilen sahne aldık. Şimdi bakıyorum, İnsanlar bunu bir haber olarak okuyor ya da anlattığım zaman gerçekten gururlanıyorlar. Ama ben buna baktığımda 20 yıllık mücadelemi görüyorum. Ve ablamın hastane odasında bana söylediği bir söz var. O geliyor hep aklıma. Diyorum ya, ailem çok destekçimdi benim. Ablam hep şey derdi bana. Çok zor olduğunu biliyorum. Kimse seni anlayamaz. Kimse seni anladığını da söyleyemez. Ama sana nasıl bir yaşam vaat edildiğini bilmiyoruz. İnanıyorum tüm sancılarına, tüm çektiklerine değecek derdi. Ve şimdi bakıyorum, gerçekten yaşadığımız her şeyin bir sebebi var. Ve sabır ettikten sonra bazı kapılar açılıyor. Ama bu kendiliğinden olmuyor. Mücadele, çalışmak, istemek. Ve önce kendiniz için istemek. Ben en başından beri önce kendim için yaşıyorum. Kendi ayakları üzerinde durabilen bir kadın profili göstermek istiyorum. Ve sonrasında birilerine dokunmak. Moskova'daki sahnemizde bunu iliklerime kadar hissettim. Çünkü beni hiç tanımayan bir ülke, beni hiç tanımayan ırktan insanlar ve mücadelemi hiç bilmeyenler, 4 dakikalık koreografimizden sonra hepsi ayaktaydı ve tüm salon ayakta alkışlıyordu. O duyguyu onlara geçirebilmiştim. Bu benim için gurur vericiydi. Çok mutlu olmuştum. En sık karşılaştığım şeylerden birisi, çok güçlüsün, çok güzel bir enerjin var. Evet, bu böyle ama ben güçlü olmak için doğmadım. Güçlü olmak zorunda bırakıldım. Hep şunu söylüyorum, yolu bilmek ve aynı yolda birlikte el ele yürümek. Özen gösterdiğim şey bu, yolu bilen ve aynı yolda benimle el ele yürüyebilecek insanlar. Ve bugüne kadar hayatıma aldığım insanlar hep böyleydi. Önce ailemdi, sonra etrafımdakiler böyleydi. Ve bütün bu düşünceler ya da ortaya çıkan Derya'nın özellikleri aslına bakarsanız İstemekten, sevmekten, hayal etmekten geçiyor ve biraz da asilikten geçiyor, tuttuğunu koparmaktan geçiyor. Benim söyleyebileceğim tek şey, her nefesin bir hikayesi var, bir mücadelesi var. Her nefes yeni bir hikaye ve herkes kendi savaşının savaşçısı. Herkese mücadelesinde kolaylıklar diliyorum.
19: Derya Soyiç, yaşadıklarını, bugün geldiği noktayı NTV Radyo'ya anlatıyor.
17: Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: müzik arası.
1: Hava durumu. Sıcaklıklar pazar gününden itibaren daha yüksek değerlere çıkacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık 31 derece. Ankara güneşli 31, İzmir 37, Bursa 33 derece. İzmir'de rüzgar hala kuvvetli esiyor. Antalya'da bugünlerde hava kuru, sıcaklıksa 37 derece. Marmara'da Edirne, Sakarya kesiminde kısa süre yağış ihtimali var. Poyraz sert, Edirne 35, Kocaeli 31, Balıkesir 33 derece. İç Anadolu açık, Sivas, Niğde boyunca rüzgar daha sert esiyor. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 30 derece. Ege'de Manisa 36, Denizli 37, Aydın 39, Bodrum 36 derece. Manisa, Kuşadası, Bodrum boyunca kariyer saatte 45-50 km hızla kuvvetli esmeye devam ediyor. Akdeniz güneşli, %65'lerde olan bağıl nem nedeniyle sıcaklık Adana ve Mersin'de 43, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Samsun-Artvin kesiminde sağanak geçişi olacak. Batı Karadeniz ise kısa süreli yağışlı. Samsun 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Muş'ta şiddetli yağmur devam edecek. Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 38-40 derecelerde.
2: Hava durumu.
3: Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor.
4: Uyku tutmayanlar için polisiye roman saati. NTV Radyo'da her gece Sevin Okyay'ın Cinayet Masası arşivini açıyoruz.
3: Cinayetle ilgisi olanlar.
4: Caz seven polislerden kedi seven dedektiflere.
3: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın kitabını sunuyorum.
4: Harikulade gerilimlerden tüyler ürperten olaylara.
3: Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalır diyor.
4: Polisiye roman sevenler.
3: Kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
4: Her gece saat 1:30'da NTV Radyo başına.
5: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık biri gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında şarkıcı Sıla Gencoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 19'u gözaltına alındı. Hakimlik İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı ve 2 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Sıla Gencoğlu ile birlikte 12 şüphelinin adli kontrolle serbest bırakılması istendi.
1: Ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu soruşturması var. Şarkıcılar Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un aralarında olduğu 25 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada ünlülere uyuşturucu madde kullanma suçlaması yöneltiliyor. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı operasyon düzenledi ve gözaltı kararı olan ünlü isimler gözaltına alındı. Şefik Ömer Dolman, Aybüke Aldere, Ayşenur Balcı, İrem Haznedar, Öner Faruk Işık, Eylem İpek Şafak, Gökhan Şafak ve Orhan Yıldız İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ardından ünlüler Seyrantepe Hamidiye İtfaiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlananlar uyuşturucu madde testi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ardından savcılar geri getirilen isimlerden Ayşenur Balcı, Ömer Faruk Işık, Şefik Ömer Dolma, Orhan Yıldız ve İlyas Yalçıntaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik İlyas Yalçıntaş ve 3 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Sıla Gençoğlu, Aybüke Albere, Feyza Cihan ve İrem Haznedar'ın aralarında olduğu 12 kişi hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Ekim ayından bu yana uyuşturucu kullanımı iddiasıyla çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı. Tutuklananlar oldu.
0: Ve başkanı olduğu Ahbap Derneği üzerinden milyarlarca liralık vurgun yaptığı iddia edilen şarkıcı Haluk Levent tutuklanarak cezaevine gönderilirken soruşturmaya ilişkin yeni detaylar ortaya çıkıyor. Masak raporuna göre 2 yılda yurt dışından yaklaşık 210 milyon liralık yardım parası toplandı. Ve bu paranın bir kuruşu bile kayda geçirilmedi. Haluk Levent'le ilgili evlilik vaadiyle kadınlardan para aldığı iddiaları da yine soruşturma dosyasına girdi. Savcılık son olarak bilirkişi görevlendirilmesine karar verdi. Adliyede işlemleri tamamlanan 4 kişinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 18 oldu.
2: Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen şarkıcı Haluk Levent hakkındaki en çarpıcı iddia, başkanı olduğu derneğe bağışlanan 990 milyon liralık yardım parasıyla bahis ve kumar oynadığına yönelikti. Derneğe deprem sonrasındaki 2 yıl boyunca yurt dışından yaklaşık 210 milyon lira bağış toplandığı, ancak bu paraların kayda geçirilmediği ortaya çıktı. Çarpıcı detay Masak raporuna yansıdı. Haluk Levent savcılık sorgusunda deprem döneminde yaklaşık 4.3 milyar lira bağış toplandığını söyledi. Soruşturmada bu paraların kullanımı, dernek hesapları üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen para transferleri, çek ve senet işlemleriyle mali usulsüzlük iddialarını kapsıyor. Mali usulsüzlüklerden biri Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile ilgili. Kaya, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen para transferleriyle taşınmaz devirlerinin Haluk Levent'in talimatı doğrultusunda yapıldığını öne sürdü. Levent'in kendini kullandığını ifade etti. Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin'de ifadesinde banka hesabının Levent'in talimatıyla kullanıldığını ve hesabından Yeliz Kaya'ya 210 milyon lirayı aşan para gönderildiğini öne sürdü. Diğer taraftan Haluk Levent'in iş insanı Hüseyin Başaran'dan aldığı 68 taşınmazı, daha önce borç aldığı şüphelilerden iş insanı Esin Önder Çağlayan'a devrettiği ortaya çıktı. Çağlayan ifadesinde Levent'in kendisine 2 milyar 100 milyon lira borcu olduğunu söyledi. Konteyner üreticisi iki iş insanının da dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirlendi. İddiaya göre Haluk Levent, deprem bölgesi için sipariş ettiği konteynerların parasını vermediği iş insanlarını 70 milyon lira dolandırdı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinden yansıyan çarpıcı detaylar da var. Tutuklanan Nurdan Eriş, Haluk Levent'le 2018 yılında İsviçre'de evlendiğini, Levent'in borçları için İsviçre'deki şirketine 30 milyon franga sattığını ve tüm parasını tükettiğini öne sürdü. İfadesinde beni kandırdı dedi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sevda Kurtsa, Levent'in evlilik vaadiyle kendisini kandırdığını ve Levent'e 90 milyon lira para kaptırdığını iddia etti. İfadesinde borçların bitsin evleneceğiz diyordu. Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim dedi.
0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği soruşturması ile ilgili açıklama yaptı. Bağış olarak toplanan her kuruşun hesabı verilebilmeli dedi. Hiçbir ünvan yasaların üzerinde değildir diye konuştu.
3: Sivil toplum hukuki denetimden kaçmanın, keyfiliğin veya milletin emanetiyle hesap vermeksizin yönetmenin kalkanı olamaz. Bağış olarak toplanan her kuruşun nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı verilebilmelidir.
1: Adalet Bakanı Akın Gürlek, Ahbap Derneği'ne yönelik başlatılan soruşturmayı değerlendirdi. Yardımlaşma duygusu istismar edilemez, hiçbir şöhret ya da ünvan yasaların üzerine değildir, dedi. Ankara'da adli yıl değerlendirme toplantısında konuşan Adalet Bakanı, hiçbir bağışın zayi edilmesine göz yumulmayacağını da söyledi.
3: Vatandaşlarımız müşteri olsun. İyi niyetli, dişinden tırnağından artırarak yapılan hiçbir bağışın zayi edilmesine veya şahsi menfaatler uğruna kullanılmasına göz yumulmayacaktır.
1: Bakan Gürlek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bağış ve yardımların kullanımına ilişkin bilirkişi heyeti görevlendirme kararını da değerlendirdi. Sosyal medyadan paylaşımda bulunan Gürlek, kararın maddi gerçeğin ortaya çıkarılması açısından önemli bir adım olduğunu söyledi.
4: Türk milleti, dünyanın dört bir yanında yardım bekleyen mazlumların imdadına koşan, ekmeğini ve imkanını paylaşmaktan hiçbir zaman geri durmayan necip bir millettir. Bu yardımseverliğin ve dayanışma duygusunun istismar edilmesine, iyi niyetle bağış yapan vatandaşlarımızın hayal kırıklığına uğratılmasına asla müsaade edilmeyecektir.
1: Hiçbir kişi, kurum ve yapının hukuki denetim dışında olmadığını da vurgulayan Gürlek, milletimizin merhamet duygusuyla yaptığı her bağışın nerede ve hangi amaçla kullanıldığının hesabı açıkça verilebilmelidir, dedi. Vatandaşların dayanışma ruhunun istismar edilmesine asla müsaade edilmeyeceğinin de altını çizen Gürlek, söz konusu iddiaların bütün yönleriyle ve titizlikle araştırıldığını söyledi. Milletimizin güvenine ve emanetine gölge düşüren iddialar sonuna kadar incelenecek, yardımseverlik duygusunu istismar eden hiçbir eylem karşılıksız bırakılmayacaktır, ifadesini kullandı.
0: İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içinde barındıran 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. Yasa, yargılama sürelerinin kısaltılmasına yönelik de düzenlemeler içeriyor. Buna göre hukuk mahkemeleri kanunu kapsamındaki duruşmalar arasındaki süre 3 aydan uzun olmayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara da uyarma cezası verilebilecek. Terörsüz Türkiye sürecinde yasal düzenleme beklenirken siyasi partiler arasında görüşme trafiği hızlandı. DEM Parti heyeti önce AK Parti ile ardından da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü. DEM Parti heyetinden bu konuda önemli açıklamalar geldi.
5: Terörsüz Türkiye süreci için hayata geçirilecek yasal düzenleme konusunda görüşme trafiği hızlandı. Çarşamba akşamı Beştepe'de AK Parti ile görüşen DEM Parti heyeti bu kez MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Bahçeli'nin meclisteki makamında gerçekleşen görüşmede DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer aldı. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmede terörsüz Türkiye süreci kapsamında meclis gündemine gelmesi beklenen yasal düzenleme ele alındı. Kritik görüşmeler ilişkin DEM Parti'den önemli açıklamalar geldi. DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre Bahçeli heyetle yaptığı görüşmede sürecin arkasında olduğunu belirtti ve kararlılığını vurguladı. DEM Parti kurmaylarının açıklamasına göre AK Parti heyeti ise meclis tatile girmeden yasanın çıkması gerektiğini belirtti. Kurmaylar ortada henüz bir taslağın olmadığını da açıkladı. Süreç yasasının istenmesi durumunda meclise ortak imzayla verilebileceğini bildiren DEM Parti kurmayları yeter ki ön mütabakat olsun, görüşmeler sürüyor dedi.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde mutlak butlan tartışmaları sonrası gözler 20 Temmuz'a çevrildi. Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanı Özgür Özel, adli tatilin başlayacağı o güne kadar mutlak butlan konusunda yargıdan beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracak. Cumhuriyet Halk Partisi yönetimi ise Özel'e yeni parti konusunda tepkili.
6: İsimde bir belirginleşme ortaya çıkmaya başladı. Genel olarak bir genel kabul gören isim belli, logo daha çalışılıyor. Güzel, böyle isim olana kadar yeni parti diyelim.
7: Cumhuriyet Halk Partisi'ni bölmenin hiç kimseye bir faydası yoktur. Kayyumcu olan arkadaşlarımız, butlancı olan arkadaşlarımız, aynı zamanda bölücü olan arkadaşlarımız pozisyonuna düşerler.
5: Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de yeni parti tartışması yaşanıyor. Olağanüstü kurultay çağrısı yanıt bulmayan CHP Grup Başkanı Özgür Özel yeni parti kuracaklarını bildirmişti. CHP sözcüsü Müslim Sarı'dan o karara tepki geldi.
7: Buyurun arkadaşlar, kongrelerimiz başlıyor. Arkanızdaki halk desteğiyle beraber gelin kongrelere katılın. Gelin siyasal mücadele yapalım.
5: Özel yargıdan mutlak butlan ve olağanüstü kurultay konusunda beklediği kararı alamazsa yeni parti kuracak. Bu konuda kritik tarih 20 Temmuz. Adli tatilin başlamasıyla birlikte yeni parti adımları hızlanacak. Yeni partinin yaklaşık 80 milletvekiliyle kurulabileceği belirtiliyor. Partinin ismi de belirlendi. Özgür Özel ismi açıklamadı ama ipucu verdi.
6: Temmuz ayının bitimi, Ağustos ayının başlangıcıyla birlikte bu konuda resmi adımda atılır.
5: Nefes gazetesinin haberine göre Özel'in partisinin ismi yeni parti olacak. Öte yandan CHP, MYK, Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize il başkanlarını görevden aldı. Daha önce il başkanları görevden alınan 7 ile atama yapıldı.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını kaldırması için Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin 3. bir ülkeye satışı gündemde. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
8: Amerika Birleşik Devletleri'nin Katsa yaptırımlarının kaldırılması için Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin 3. bir ülkeye satışına dönük çalışmalar devam ediyor. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
9: S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemleriyle ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır.
8: Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısı Havelsan Teknoloji Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Toplantıda Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs Barış Harekatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönük suçlamalar içeren kararına sert tepki gösterildi.
9: Türk Silahlı Kuvvetlerimize hedef alan mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz. Kanlı Noel'de, Ayvasıl'da, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar'da tüm dünyanın gözü önünde işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomiktir.
8: Bakanlık açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme konusunda bugün her zamankinden daha fazla kararlıdır ifadesi de kullanıldı. Basın bilgilendirme toplantısında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun 18 yıl aradan sonra 5 savaş gemisiyle Suriye'nin Lazkiye Limanı'na yaptığı ziyaret hakkında da bilgi verildi. Ziyarette Suriye Deniz Kuvvetleri'nin kapasitesinin artırılmasına dönük konu başlıklarıyla Doğu Akdeniz'de işbirliği seçeneklerinin ele alındığı belirtildi.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna temasları kapsamında Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski ile bir araya geldi. Zelenski, Bakan Fidan'a Ukrayna'nın ikinci derece liyakat nişanını takdim etti.

0: Hakan Fidan, Zelenski ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Ardından Fidan'a liyakat nişanını takdim etti. Ukrayna makamlarından yapılan açıklamada Ukrayna Cumhurbaşkanı'nın kararıyla devletler arası işbirliğinin güçlendirilmesine ve ikili ilişkilere sağladığı üstün kişisel katkılar dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Ukrayna 2. derece liyakat nişanı tevcih edilmiştir denildi. Ukrayna'nın 2. derece liyakat nişanı ülkeye olağanüstü hizmetlerde bulunan Ukrayna vatandaşlarına ve yabancı devlet temsilcilerine veriliyor. Ve Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski'nin orduda reform yanlısı savunma bakanı Fedorov'u görevden alması ülke genelinde geniş çaplı protestolara yol açtı. Pek çok kentte sokağa çıkan protestocular Fedorov'un görevine iade edilmesini talep etti.
1: Başta başkent Kiev olmak üzere pek çok şehirde binlerce kişi sokağa çıktı. Ukrayna Savunma Bakanı Mihailo Fedorov'un görevden alınmasını protesto etti. Protestocular Fedorov'u geri getirin sloganları attı. Göreve 6 ay önce atanan 35 yaşındaki Fedorov orduda modernleşme adımları atan bir isim olarak öne çıktı. Özellikle dijitalleşme ve drone teknolojilerinin geliştirilmesi konusunda öncü roller üstlendi. Ancak Fedorov'un benimsediği yenilikçi yaklaşım ordunun üst kademeleriyle karşı karşıya gelmesine neden oldu. Siyasi analistler Fedorov'un reformlarının ve yolsuzlukla mücadele çabalarının devlet içindeki bazı çevreleri rahatsız ettiğini öne sürüyor. Kiev'de gazetecilere konuşan Fedorov, devlet başkanı Volodymyr Zelenski'nin kendisine danışmanlık teklif ettiğini ancak reddettiğini söyledi.
2: Bana danışman olmamı ya da ekipte kalmam için başka bir yol bulunmasını teklif etti. Bense danışman olmayı reddettim. Hiçbir zaman bakan olmayı, bakan olarak kalmayı ya da bir makam aramayı hedeflemedim.
1: Genelkurmay Başkanı Oleksandr Sırski'yi sert sözlerle eleştiren Fedorov, Sırski'yi bakanlığın girişimlerini engellemekle ve sorunları doğrudan ele almamakla suçladı. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Genelkurmay Başkanı Sırski, ülkenin odağını Rusya'ya karşı yürütülen savaşa vermesi gerektiğini söyledi. Görevden alınan Savunma Bakanı Fedorov'a Ukrayna Müşterek Kuvvetler Komutanı Mihailo Drapati'den destek geldi. Drapati ordunun değişime ihtiyacı olduğunu söyledi. 60 yaşındaki Sırski 2024 başından bu yana Genelkurmay Başkanlığı görevini yürütüyor. Ancak katı komut anlayışı nedeniyle eleştiriliyor ve bazı askerler bu yaklaşımın yüksek kayıplara yol açtığını savunuyor. Fedorov'la Sırski arasındaki anlaşmazlığa ilişkin konuşan Zelenski, savaş zamanında devlet başkanının bu tür bir durumda taraf tutmaması gerekir dedi.
0: İran ve Amerika Birleşik Devletleri arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. Amerikan Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde İran'ın enerji altyapısına yönelik olası saldırılara yönelik sinyaller vermişti. Reuters'ın özel haberine göre Tahran yönetimi Yemen'deki Husilere olası saldırılar gerçekleşirse Babül Mendeb Boğazı'nı kapatma talimatı verdi. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
3: İranlılar, İranlı askeri uzmanlar, güvenlik kaynakları ısrarla bu konunun üzerinde duruyorlar. Yani sivil altyapıya, enerji altyapılarına yönelik saldırı gerçekleşir ve savaşa taraflar tekrar dönerlerse Babül Mendeb Boğazı'nın da tıpkı Hürmüz Boğazı gibi kapanacağını söylüyorlar ve bunu savaşı tüm bölgeye yayma, hatta Akdeniz'e kadar genişletme stratejisi olarak değerlendiriyorlar. Uluslararası basında yer aldı bu konu. İran'ın Enserullah'a, yani Yemen'deki Husilere bu noktada bir talimat verdiği, tavsiye verdiği şeklinde ve bu talimat doğrultusunda eğer ABD İran'a yönelik saldırılarında enerji altyapılarını hedef alırsa Yemen'den de Babül Mendeb Boğazı'nı kapatmaya hazırlanmalarını istediği şeklinde bir haberdi bu. Aslında bunu hem 40 günlük savaş sürecinde hem de sonrasında İranlı yetkililerden çok fazla duyuyorduk. Hürmüzgan eyaletinde patlama sesleri duyuldu. Bender Abbas kenti çok fazla hedef alınıyor. Çok sık hedef alınıyor. Son saldırılarda bir tepe nokta hedef alındı. Allahu Ekber tepesi olarak bilinen bir nokta hedef alındı. Bölgede elektriklerin kesildiği belirtiliyor. Yerel kaynaklarca 7 yaralı olduğu bilgisi de gelen haberler arasında tepe nokta şehri de ve boğazı da gözetlemek açısından stratejik noktalardan bir tanesi ve ABD hava saldırıları İran'ın boğazı yönetme ve kontrol etme kapasitesini hedef almaya devam ediyor. Geçme adasında yine 10 patlama sesinin duyulduğu gelen bilgiler arasında. Bu şehirde 2 patlama ve Ahvaz, Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinden de patlama haberleri geldiği belirtildi. Dikkat çeken ise bu geceki saldırılarda bir köprü vuruldu. An itibariyle İran basını son dakika olarak bunu aktarıyor. Bender Humir ilçesinde yer alan Kehveristan Köprüsü ki Bender Abbas ile Lar şehrini birbirine bağlayan bir köprü ve an itibariyle bu köprünün vurulduğu bilgisi paylaşılıyor ve karayolunun da köprü vurulduğu için kapatıldığı gelen bilgiler arasında ve bu esnada saldırı gerçekleştiğinde bazı sivil araçların da köprü üzerinde olduğuna dair yerel kaynaklardan bazı bilgiler geliyor. Can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yok ancak Bender Abbas'ta gerçekleşen hava saldırısında şu ana kadar 7 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. İran'ın da karşı misillemeleri sürüyor bir taraftan. Özellikle de Kuveyt'e ve Bahreyn'e yoğunlaştığını görüyoruz. Bu her iki ülkede bulunan ABD üsleri, İran füzeleri ve insansız hava araçları tarafından hedef alınıyor. ABD'ye ait radar sistemleri, hangarlar, depolar, bu noktalar hedef alınıyor.
0: Amerika-İran arasında karşılıklı saldırılar sürerken Amerikan basınında bitmeyen savaş yorumları ön plana çıkmaya başladı. Amerikan New York Times gazetesi savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi ihtimalinin giderek zayıfladığını yazdı.
4: Trump İran'da bitmeyen savaş riskiyle karşı karşıya. Amerikan New York Times gazetesi İran-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki son saldırılarla ilgili analizinde bu başlığı kullandı. Savaş başlatmak yerine savaşları bitirme sözü veren Trump'ın tanıdık bir başkanlık tuzağına düşmüş olabileceğine dikkat çekindi. Güçlü ordulara sahip güçlü liderlerin kısa savaş yanılgısına düşmeye meyilli oldukları belirtildi. Buna örnek olarak Trump'ın İran savaşı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise Ukrayna savaşı gösterildi. Her iki liderin de ülkelerinin askeri güçlerinin sınırlarını kavrayamadıkları vurgulandı. Savaş alanındaki üstünlüğün kalıcı siyasi ve diplomasi başarısına dönüştürülememesi halinde en güçlü ordunun bile yetersiz kalacağının altı çizildi. Baba George Bush'un 1991'deki Körfez Savaşı'nda Saddam ordusunu Kuveyt'ten çıkarma gibi sınırlı bir siyasi hedef belirlediği, bu nedenle başarıya ulaştığı belirtildi. Oğlu George Bush'un ise 2003'te Irak'a açtığı savaşın ise tam tersi bir şekilde İran'ın bölgede güçlenmesiyle sonuçlandığına vurguda bulunuldu. Yine oğul George Bush'un Taliban'ı devirdikten sonra Afganistan toplumunu yeniden şekillendirmeye çalıştığına dikkat çekildi. Sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin bu çabadan yorularak çekilmesiyle Taliban'ın Afganistan'da yeniden iktidara geldiği hatırlatıldı. Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nın uzmanlarından Aaron David Miller, İsrail'in telkinleriyle hareket eden Trump'ın bir başka bitmeyen savaşa dahil olduğunu vurguladı. Trump'ın diplomatik çözüme giden net bir yol olmamasına rağmen İran'da el yükseltmeye başladığına dikkat çekildi. İran'ın Vietnam, Irak ve Afganistan'dan farklı olarak Hürmüz Boğazı'nı kapatarak Amerika Birleşik Devletleri'ne ekonomik zarar vermeye başardığına da dikkat çekildi. Brookings Enstitüsü Dış Politika Direktörü Susan Maloney, savaş öncesindeki duruma geri dönülemeyeceği görüşünü dile getirdi. Maloney, tıpkı Irak'ta olduğu gibi Amerikan varsayımları ve yanlış algılamaların bölgedeki güç dengesini değiştirdiğini belirtti. Artık Hürmüz Boğazı'nın geçişe tamamen açık olduğu günlerin muhtemelen geride kaldığını vurguladı. Savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi ihtimalinin giderek zayıfladığına da dikkat çekindi. Uluslararası Kriz Grubu'nun İran direktörü Ali Vaiz, tarafların tüm kritik meseleleri sonrasına bırakan mutabakat saptığına bile sadık kalamadıklarına dikkat çekti. Tarafların bunu bile başaramamasının sonu gelmez bir savaşın habercisi olduğunun altı çizildi.
5: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. NTV Radyo arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

Bir distopya kitabı. Hatırlarsanız 2 yıl önce film festivalinde böyle bir bölüm yapmıştı. Meşhum kehanetler diyebiliriz belki kısaca. Bu da öyle bir kitap ve aynı zamanda mektuplardan ya da 1000 mektuptan oluşuyor. Daha doğrusu bir büyük mavi deftere karakterimizin yazdığı mektuplardan oluşuyor. Son Şeyler ülkesinde In the Country of Last Things Can'dan çıktı. Çevirisi Armağan İlkin'e ait. Benim elimde şu anda 6. baskısı var. Ama Can Yayınları zaten Paul Auster'ın yayın evi diyebiliriz. Yani hemen hemen belki de bütün kitapları oradan çıktı. Bu Paul Auster'ın son zamanlarda edebiyatla ilgilenen, ilgilenmeyen herkesin dikkatini çektiği olayla ilgili bir durum da değil. Tutuklu gazeteciler olduğu için hatırlarsanız Türkiye'ye gelmekten vazgeçmişti ve başbakanın tepkisiyle karşılaşmıştı. Bu kendi halinde bir kitap. Efendim, 1987'de çıktı ilk kez Faber & Faber'den. Ondan önce New York üçlemesini yazmıştı. Ondan sonra da Ay Sarayı'nı yazdı. Zaten buradaki karakter yani Anna Bloom, Bloom'e yazılıyor. Ama Bloom diye okunduğunu anlıyoruz. Nereden anlıyoruz? Çünkü karakterlerimizden bir tanesi şöyle diyor. Bloom, dum, dumdum ve vurdum gibi söyleniyor. Öyle diyor öteki de, aynı zamanda yundum ve sundum gibi, beğen beğendiğini. Yani demek ki neymiş, Blume diye okumuyormuşuz, Alman adı gibi Blum diye okuyormuşuz. Kızımızın adı Anna Blum. Benim çok sevdiğim bir kitaptır. Eleştirmenler karakteristik bir Paul Auster kitabı olmadığını söyler. Hayret, çünkü karakteristik Paul Auster kitaplarını da severim. Ay Sarayı'nı mı okumuştum ilk? New York üçlemesinin filmini gördükten sonra kitabı okumuştum. Gerçi yaşam öyküsünü o kadar da fazla sevmedim ama genellikle çok sevdiğim bir yazardır. Burada da bir gelecek hikayesi anlatıyor. Bir şehirde, adı yok ama New York olduğunu tahmin ediyoruz. Burası her şeyin dışında bir yer. Anna, abisi William'ı aramak için buraya gitmeyi göze alıyor, böyle bir cesaret gösteriyor ve onu bulmak için onun peşinden buraya gidiyor. Ama William'ın vaktiyle bir başka arkadaşına dediği gibi canavardır demiş onun için. İyi anlamda bir canavar. Cesarete kırılmayan, yapmayı kafasına koyduğu işi yapmaktan vazgeçmeyen bir yer. Ama tabii dışarıdan bakınca bir takım beklentilere sahip oluyorsun, kötü şeyler bekliyorsun, ne var ki bulduklarını da herhalde beklemiyordu.

Evet, ne diyor? Bunlar son şeyler. Aslında son şeyler ülkesi gerçekten korkunç. Çünkü sadece nesneler yok olmakta kalmıyor. Mesela kitabın sonlarına doğru bir yerde uçaktan söz ediyor. İşte bir deniz duvarı inşa ediliyormuş da bir savaş. Onun da hayali bir savaş olduğunu düşünür gibi oluyorsunuz. Yani yönetimin, hükümetin işine geldiği için çıkacağı bir rivayetleri ortaya atılmış bir savaş olduğu izlenimine kapılıyorsunuz. Ben şahsen kapıldım yani. Bu deniz duvarı peki nasıl gideceğiz diyor. Vapur yok. Vapur gitmiyor dışarıya. İzin verilmiyor. Gitmeyince de gelmiyor tabii karşılığında. Peki uçak diyor. Uçak da ne diyor karşısındaki kişi? Uçak diyor yani. Hani havada uçak. Yok öyle şey diyor. Saçmalama diyor. Canım olur mu diyor uçak. Onu bozguncu lafları yüzünden hükümet tarafından cezalandırılmakla tehdit ediyorlar. Bunun üzerine dehşete kapılıyor çünkü anlıyor ki son şeylerden kasıt sadece nesneler değil, sadece maddi şeyler değil. Sadece onlar kaybolmakta kalmıyor, onlar kaybolduktan sonra insanlar onların anılarını unutuyorlar. Uçak anıları da kayboluyor, isimleri unutuyorlar, onlara takılmış olan isimleri unutuyorlar. Tabii lisanla çok içi dışlı olan ve her şeyden çok önem veren biri olarak bu da beni gerçekten oradaki çapulculuktan, hırsızlıktan, katillikten, suikastçılardan, koşuculardan daha fazla korkutuyor. Bunu da itiraf etmek zorundayım. Yani çünkü eleman alan bir yere 10 bin lira veriyor olsalar gitmem. Bilerek yanlış yazılmış adı bir şans oyunu. Çıktığından beri bir kere bile oynamadım falan, böyle tuhaf saplantılar olduğu için lisan üzerine kurulu. Bu da bana fevkalade korkunç gelmişti ama zaten hemen New York üçlemesinin arkasından geldiği için belki de, ya da biz New York'ta çok böyle olumsuz gelecek filmleri gördüğümüz için doğrudan orası olduğunu düşündük. Ay Sarayı'ndaki bir karakterle de ilgisi vardır. Bu kitaptaki bir karakterin, onu da söyleyelim. Siz zaten okuyunca anlayacaksınız hangisi olduğunu. Size bir özet sunmadan, özet de özet yani, hani biraz ellerini şey tutmuşlar, birkaç tane gerçi var da. Bu güzel bir özet uzun olmakla birlikte. Paul Auster'dan da birazcık söz edelim isterseniz. Paul Auster 1947 doğumlu, New Jersey'de doğmuş. Newark, New Jersey, orada da büyümüş. Columbia Üniversitesi'ni bitirdi 1970'te, oradan Paris'e gitti. Ve Fransız yazarların eserlerini çevirerek hayatını kazandı. 1974'te Amerika'ya döndü ve denemeler, şiirler yazmaya başladı. Ve bir anı kitabıyla oldu dikkati çekmesi. The Invention of Solitude, 1982'de yazdığı Yalnızlığın Keşfi. Bununla ilk kez dikkati çekti. Burada bir bölümde babasının ölümünü yazmıştı. Diğer bölümde de bundan sonra da hep romanlarında ortaya çıkacak olan iki şeyin, şans ve kaderin yapılarını incelemişti.

Evet, başlamışken Polos'la devam ediyorum müsaadenizle. Çok kısa bir özet aldım çünkü hakikaten uzun bir yazar tanıtımı olabilirdi. Pek çok roman, şiir, senaryo, kurmacı olmayan kitaplar da yazdı. 1987'de Meta Dedektif dizisi dediği New York üçlemesi çıktı mesela. Bunu da bu programa konuk edebiliriz aslında. Bu üç kitabın birincisi olan City of Glass bir grafik roman olarak bizim burada NTV'de çıkardığımız romanlar gibi tam çizgi roman değil de artık grafik roman deniyor ya onlara, uyarlandı. Daha sonra da var olmanın, varlığın doğasını deşmeyi sürdürdü Oracle Knight, The Brooklyn Follies gibi kitaplarıyla. Çoğu kez karakterlerinin kendileri yazardır. Tıpkı Auster nasıl sorguluyorsa bir şeyi, onlar da öyle sorgular hikaye anlatarak. Hikaye anlatmak onun çok güçlü bir yanı ve fena halde de kafasını taktığı bir şey zaten. Meta fiction da oradan geliyor, meta kurmaca lafı da. Çünkü bu başka kurmaca eserleri ele alan bir kurmaca zaten. Gerçekten çok heyecanla okunan, gerilimi olan başka kitapları da var. Yani mesela New York, Meta Dedektif New York üçlemesinden söz ediyor burada. Ama Oracle Knight da belki düşünülebilir, 2009'da çıkan. 34 yaşındaki romancı Sidney Orr, neredeyse ölümcül bir hastalıktan kurtulduktan birkaç ay sonra Brooklyn'de bir dükkana giriyor ve mavi bir defter alıyor ki aynı mavi defteri daha sonra burada hem Isabella'nın hem Anna'nın kullandığını göreceğiz bizim kitabımızda. Tarih 18 Eylül 1982. Ondan sonraki 9 gün boyunca Orr boş kitabın, defterin büyüsü altında yaşıyor. Garip, tekinsiz bir dünyaya hapsolmuş, tuzağına yakalanmış, kalmış. Şaşırtıcı olayların esiri. Bu olaylar onun evliliğini yok etmeyi, mahvetmeyi ve gerçekliğe olan inancını sarsmayı tehdit ediyorlar. Böyle bir tehditte bulunuyorlar. Zaman, sevgi, hikaye anlatımı ve hayal gücü hakkında bir meditasyon diyebiliriz. Sonra Travels in the Scriptorium var. 2007 bu, yazı odasında yolculuklar. Yaşlı bir adam uyanıyor. Tanımadığı bir odada. Nerede olduğunu bilmiyor. Kim olduğu ve oraya nasıl geldiği konusunda hiçbir anısı yok. Masasının üstündekileri inceliyor. Nasıl bir yerde kapalı olduğunu anlamaya çalışıyor. Bir de kendi bulanık kafasını kurcalıyor. Bir ipucu bulabilmek için. En sonunda kilitlendiğini anlıyor. Mr. Blank adı. Masada bulduğu bir el yazmasını, bir metni okumaya başlıyor. Bu da bir başka mahpusun, aşina olmayan alternatif bir dünyada hapis kalmış birinin hikayesi. Gün geçtikçe pek çok karakter hücresinde Mr. Blank'ı ziyaret ediyor ve hepsi de unutulmuş kimliği ve geçmişi hakkında moral bozucu imalarda bulunuyorlar, ipuçları veriyorlar. Bu da mesela esrarlı bir kitaptır. Bunu da konuk edebilirdik. Onun için bunları seçiyorum. Bir de Brooklyn Follies var ama masamızdan gelen hain işarete göre bu bölümün sonuna gelmiş bulunuyoruz.

0: Evet efendim, The Brooklyn Follies demiştik. Burada da Nathan Glass var. Brooklyn'e ölmeye geliyor, boşanmış. Kızına yabancı düşmüş. Hayat sigortaları satan biriken emekliye ayrılmış. Sadece yalnızlık arıyor. Kimsenin onu tanımamasını istiyor. Sonra uzun süredir kaybettiği yeğeni Tom Wood'u buluyor. O da oradaki bir kitapçıda çalışıyormuş. Oysa akademik bir kariyere başlamış. Umutları o yöndeymiş yani. Bu da işte benim programa, cinayet masasına konuk edebileceğim kitaplardan bir tanesiydi. Ama biz Son Şeyler ülkesinde konuk ettik. Hatırlarsanız başka yazarları da böyle konuk etmiştik. Borges de vardı mesela, ama Borges basbayağı polisiye yazmıştı. Yani o biraz daha farklı bir durum. Bu biraz hazır vaktimiz varken, işaret görmemişken biraz kitabı anlatmaya çalışayım gene. Zaten söylemiştim bir şeyler ama Anna Bloom bir çocukluk arkadaşına bir mektup yazıyor. Bu isimsiz şehre girmiş. Burada sanayi diye bir şey yok, imalat diye bir şey yok. Halk çöp topluyor ya da yeniden satılacak nesnelerin peşine düşmüş. Bunu nasıl yapıyorlar? Bir bu buluntuları arayan insanlar var, çöpçüler de var tabii. Bir de onları zorla başkalarının elinden alanlar var. Yeterince beslenemediği için kimse yavaş yavaş zayıflıyorlar ve ölüme yaklaşıyorlar. Yalnız bazıları bu ölüme daha çabuk yaklaşmak için yöntemler buluyor. Mesela koşucular var. Önce gayet iyi çalışıyorlar, idman yapıyorlar koşabilmek için. Koşacak halleri var fakat bir yandan da yok, çünkü yeterince beslenemiyorlar ve sonunda zaten ölüyorlar yorgunlukta. Onlar öyle. Başka şekillerde ölümü arayan insanlar da var. Atlayanlar var mesela yüksek binaların üstünden. Bir kütüphane var, kitaplık diye çevirmiş gerçi Armağan Hanım, ama ben daha eski kafalı olduğum için hala kütüphane diye düşünmeyi seviyorum. Çünkü hane son eki, lık son ekinden daha hoş bir son ekmiş gibi geliyor belki de bana. Belki de bütün çocukluğumda ona kütüphane dendiği için. Bir kütüphane var, burada akademisyenler, bazı akademisyenler kalıyor. Daha önce belli ki bu entelektüelleri, akademisyenleri, bilgi ve kültür sahibi insanları iyice bir silkelemişler. Fakat sonra biraz daha hoşgörü gösterilmiş. Onların burada kalmasına izin verilmiş. Bir takım inançlarının temsilcilerine de izin veriliyor. Hatta bir grup Yahudi de var. Anna onları görünce "Aa, Yahudi kaldı mıydı?" diye soruyor. Çünkü hepsinin ortadan kaldırıldığını sanıyor. Haham da ona diyor ki "Biliyorsun bizi ortadan kaldırmak o kadar da kolay değildir." diyor. Onların da orada kalmasına, Cizvitlerin orada kalmasına, jenositlerin, bunların hepsine izin veriliyor bir noktaya kadar mesela. Anna aynı zamanda kardeşi gazeteci abisinin, yazı işleri müdürünün ona adını verdiği bir başka gazeteciyi arıyor. Çünkü onu da yazı işleri müdürü görevli olarak bu isimsiz şehre yollamış, kayıp elemanını bulsun diye. Ondan da haber gelmemiş yani, William'ın editörünün yolladığı gazeteciden. Bu gazetecinin adı da Samuel Farr. Anna'nın gitmesine engel olamayınca ona bir resmini veriyor ve bu şehirde onu aramasını söylüyor. Anna hem William'a hem onu aramaya başlıyor. Bu arada Isabel diye yaşlı bir kadınla tanışıyor. Ferdinand diye bir kaba ve hain kocası var. Fakat çok büyük bir zanaatkar. Çok güzel gemi maketleri yapıyor. Eskiden de çok güzel tabelalar yaparmış. Bu gemi maketleri de tabii böyle şeylerle oynamayı seven Paul Auster'ın bir başka oyunu. Çünkü bunlar İspanya'nın Isabella ve Ferdinand'ı ve bu durumda Anna'ya da yeni dünyaya yelken açmak kalıyor herhalde, bilinmeyen bir şehre gelme cesareti gösterdiği için. Evet efendim, bugün Paul Auster'ı misafir ettik. Son Şeyler Ülkesinde, In the Country of Last Things. Kitabın çevirmeni en iyi çevirmenlerimizden Armağan İlkin. Can Yayınları'ndan çıktı. 6. basım elimdeki, Ekim 2010 baskısı. Evet, başka bir Cinayet Masası programıyla yeniden birlikte olma umuduyla hoşça kalın.
1: NTV Radyo Arşivinden Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevin Okyay.

0: NTV Radyo. Hava durumu.
1: Sıcaklıklar pazar gününden itibaren daha yüksek değerlere çıkacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık 31 derece, Bursa 33 derece. İç Anadolu açık, Sivas Niğde boyunca rüzgar daha sert esiyor, Ankara 31 derece. Ege'de rüzgar sert, sıcaklık 36-37 derecelerde. Akdeniz güneşli, %65'lerde olan bağıl nem nedeniyle sıcaklık Adana ve Mersin'de 43, Antalya'da 37 derece hissediliyor. Karadeniz'de Samsun-Artvin kesiminde sağanak geçişi olacak. Batı Karadeniz ise kısa süreli yağışlı. Samsun 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Muş'ta şiddetli yağmur devam edecek. Erzurum 27, Malatya 34 derece.
0: Hava durumu.

0: NTV Haber Merkezi'nden iyi geceler, saat 2 haberlerle karşınızdayız. İBAN mağdurlarının merakla beklediği 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Mağdurlara verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Pakette yargılama sürelerinin kısaltılması, gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim savcıya uyarı cezası verilmesiyle miras ve icra hukuku alanında düzenlemeler de yer alıyor.
1: İBAN mağdurlarına yönelik düzenlemeyi de içerisinde barındıran 12. yargı paketi Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. Yasayla haksız menfaat için hesap bilgilerini başkalarına kullandırarak dolandırıcılıkla nitelikli dolandırıcılık suçlarına iştirak edenlere verilecek cezalar yarı oranda indirilecek. Düzenleme yürürlüğe gireceği tarihten önceki dosyaları da kapsayacak. İstinaf ve yargıta yaşamasındaki dosyalar bozma kararı ya da iade yöntemiyle ilk derece mahkemesine gönderilecek. Haklarına hüküm verilmiş olup dosyası infaz aşamasında olan kişilere verilen cezalarsa 6 ay içinde mağdurun zararını karşılamaları durumunda etkin pişmanlık hükümleri kapsamında yarı oranda indirilecek. Bu süreçte mağdurun zararı tamamen giderilinceye kadar infaz ertelenmeyecek veya durdurulmayacak. Yasa yargılama sürelerinin kısıtlamasına yönelik de düzenlemeler içeriyor. Hukuk muhakemeleri kanunu kapsamındaki duruşmalar arasındaki süre 3 aydan uzun olamayacak. E-duruşma sisteminin kapsamı genişletilerek ön inceleme duruşmaları da sesli ve görüntülü nakil yoluyla uzaktan yapılabilecek. Hukuki bilgiyle çözülebilecek konularda gereksiz yere bilirkişiye başvuran hakim ve savcılara uyarma cezası verilebilecek. Yasayla ayrıca miras yoluyla intikal eden taşınmazların satışında ilk açık attırmaya yalnızca mirasçılar katılabilecek. Kamu kurumları aleyhine verilen para alacaklarına ilişkin vatandaşlar doğrudan icra takibi başlatamayacak. Kuruma yazılı başvuru sonrası bir ay içinde ödeme yapılmazsa icra takibi başlatılabilecek. Düzenlemenin yasalaşmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek sosyal medyadan bir paylaşımda bulundu. Gürlek, Türkiye yüzyılını adaletin yüzyılı kılma hedefiyle reform çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceklerini söyledi. Yargı hizmetlerinin daha hızlı, etkin ve verimli yürütülmesini sağlayacak düzenlemelerle adalet sistemimizi daha da güçlendireceğiz, dedi.
0: Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında aralarında şarkıcı Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un da olduğu 25 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan 19 kişi mahkemeye sevk edildi. Hakimlik İlyas Yalçıntaş, Ayşenur Balcı ve 2 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Sıla Gençoğlu'yla birlikte 15 kişi adli kontrolle serbest kaldı. Zehirli kahkaha
1: kapıda. Ünlülere yönelik yeni bir uyuşturucu soruşturması var. Şarkıcılar Sıla Gençoğlu, İlyas Yalçıntaş ve yapımcı Fatih Aksoy'un aralarında olduğu 25 ünlü isim hakkında gözaltı kararı verildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmada ünlülere uyuşturucu madde kullanma suçlaması yöneltiliyor. Bu kapsamda İstanbul İl Jandarma Komutanlığı operasyon düzenledi ve gözaltı kararı olan ünlü isimler gözaltına alındı. Şefik Ömer Dolman, Aybüke Aldere, Ayşenur Balcı, İrem Haznedar, Öner Faruk Işık, Eylem İpek Şafak, Gökhan Şafak ve Orhan Yıldız İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Ardından ünlüler Seyrantepe Hamidiye İtfaiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlananlar uyuşturucu madde testi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Ardından savcılar geri getiren isimlerden Ayşenur Balcı, Ömer Faruk Işık, Şefik Ömer Dolma, Orhan Yıldız ve İlyas Yalçıntaş tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlik İlyas Yalçıntaş ve 3 kişinin tutuklanmasına karar verdi. Sıla Gençoğlu, Aybüke Albere, Feyza Cihan ve İrem Haznedar'ın aralarında olduğu 15 kişi adli kontrole serbest kaldı. Ekim ayından bu yana uyuşturucu kullanımı iddiasıyla çok sayıda ünlü isim gözaltına alındı. Tutuklananlar oldu.
0: Ahbap Derneği soruşturmasında yeni detaylar ortaya çıkıyor. Masak raporuna göre 2 yılda yurt dışından yaklaşık 210 milyon liralık yardım parası toplandı ve bu paranın bir kuruşu bile kayda geçirilmedi. Haluk Levent'le ilgili evlilik vaadiyle kadınlardan para aldığı iddiaları da soruşturma dosyasına girdi. 4 kişinin daha tutuklanmasıyla toplam tutuklu sayısı 18 oldu.
2: Ahbap soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen şarkıcı Haluk Levent hakkındaki en çarpıcı iddia, başkanı olduğu derneğe bağışlanan 990 milyon liralık yardım parasıyla bahis ve kumar oynadığına yönelikti. Derneğe deprem sonrasındaki 2 yıl boyunca yurt dışından yaklaşık 210 milyon lira bağış toplandığı, ancak bu paraların kayda geçirilmediği ortaya çıktı. Çarpıcı detay MASAK raporuna yansıdı. Haluk Levent savcılık sorgusunda deprem döneminde yaklaşık 4.3 milyar lira bağış toplandığını söyledi. Soruşturmada bu paraların kullanımı, dernek hesapları üzerinden gerçekleştirildiği öne sürülen para transferleri, çek ve senet işlemleriyle mali usulsüzlük iddialarını kapsıyor. Mali usulsüzlüklerden biri Haluk Levent'in asistanı Yeliz Kaya ile ilgili. Kaya, banka hesapları üzerinden gerçekleştirilen para transferleriyle taşınmaz devirlerinin Haluk Levent'in talimatı doğrultusunda yapıldığını öne sürdü. Levent'in kendini kullandığını ifade etti. Haluk Levent'in eski şoförü İlker Çetin de ifadesinde banka hesabının Levent'in talimatıyla kullanıldığını ve hesabından Yeliz Kaya'ya 210 milyon lirayı aşan para gönderildiğini öne sürdü. Diğer taraftan Haluk Levent'in iş insanı Hüseyin Başaran'dan aldığı 68 taşınmazı, daha önce borç aldığı şüphelilerden iş insanı Esin Önder Çağlayan'a devrettiği ortaya çıktı. Çağlayan ifadesinde Levent'in kendisine 2 milyar 100 milyon lira borcu olduğunu söyledi. Konteyner üreticisi iki iş insanının da dolandırıldıkları iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu belirlendi. İddiaya göre Haluk Levent, deprem bölgesi için sipariş ettiği konteynerların parasını vermediği iş insanlarını 70 milyon lira dolandırdı. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinden yansıyan çarpıcı detaylar da var. Tutuklanan Nurdan Eriş, Haluk Levent'le 2018 yılında İsviçre'de evlendiğini, Levent'in borçları için İsviçre'deki şirketine 30 milyon franga sattığını ve tüm parasını tükettiğini öne sürdü. İfadesinde beni kandırdı dedi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Sevda Kurtsa, Levent'in evlilik vaadiyle kendisini kandırdığını ve Levent'e 90 milyon lira para kaptırdığını iddia etti. İfadesinde borçların bitsin evleneceğiz diyordu. Evli olduğunu 2-3 gün önce nezarethanede öğrendim dedi.
0: İstanbul Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması yapıldı. Tutuklu belediye başkanı Hasan Akgün hakkındaki suçlamaları reddetti. Kendisine iftira atıldığını öne sürdü. Beykoz Belediyesi'nde Alaaddin Köseler dönemine yönelik soruşturmadaysa yeni gözaltı kararları var.
3: Neden gözaltına aldınız efendim?
4: Ramancı bitiriyorum arkadaşlar.
5: Soruşturmada 19 ihbar mektubu değerlendirildi. Kaçak hafriyat alanlarından haksız kazanç sağlandı. Müteahhitlerden inşaat ruhsatı ve iskan işlemleri karşılığı daire, villa gibi taleplerde bulunuldu. Bunun karşılığında ilgili izinlerin verildiği öne sürüldü. Büyükçekmece Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk iddialarıyla ilgili davanın ilk duruşması yapıldı. 3 Haziran 2025'te tutuklanıp görevden uzaklaştırılan CHP'li Belediye Başkanı Hasan Akgün, suçlamaları destekleyecek somut bir delil olmadığını savundu. Savunmasında isimsiz ihbar mektuplarına da değinen Akgün, İddianamenin bu mektuplarla güçlendirilmeye çalışıldığını öne sürdü.
6: Ekranları başından bizi izleyen değerli vatandaşlarımız.
5: 1994 yılından bu yana belediye başkanlığı yapmış bir kişinin geniş bir sosyal çevresi olması suç örgütü gibi gösterilmiş dedi. Dava kapsamında 6'sı tutuklu toplam 31 sanık yargılanıyor. Hasan Akgün'ün suç örgütü kurup yönetme, rüşvet, irtikap ve kara para aklama suçlamalarıyla 183 yıla kadar hapsi talep ediliyor.
7: İyi akşamlar. İyi akşamlar.
5: Beykoz Belediyesi'nde CHP'li Alaaddin Köseler dönemine yönelik rüşvet ve irtikap soruşturmasında ise ikinci dalga operasyon yapıldı. 6 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun etkin pişmanlık kapsamında bazı zanlıların ifade vermesinin ardından düzenlendiği belirtildi. Köseler'in toplam 26 sanıklı davada yargılanması sürüyor.
0: İran-ABD arasında karşılıklı saldırılar devam ediyor. ABD Başkanı Donald Trump geçtiğimiz günlerde İran'ın enerji altyapısına yönelik olası saldırılara dönük sinyaller vermişti. Reuters'ın özel haberine göre Tahran yönetimi Yemen'deki Husilere olası saldırılar gerçekleşirse Babülmendeb boğazını kapatma talimatı verdi. Ayrıntıları NTV Tahran muhabiri Ali Çabuk aktardı.
8: İranlılar, İranlı askeri uzmanlar, güvenlik kaynakları ısrarla bu konunun üzerinde duruyorlar. Yani sivil altyapıya, enerji altyapılarına yönelik saldırı gerçekleşir ve savaşa taraflar tekrar dönerlerse Bab-ül-Mendeb Boğazı'nın da tıpkı Hürmüz Boğazı gibi kapanacağını söylüyorlar ve bunu savaşı tüm bölgeye yayma, hatta Akdeniz'e kadar genişletme stratejisi olarak değerlendiriyorlar. Uluslararası basında yer aldı bu konu. İran'ın Enserullah'a, yani Yemen'deki Husilere bu noktada bir talimat verdiği, tavsiye verdiği şeklinde ve bu talimat doğrultusunda eğer ABD İran'a yönelik saldırılarında enerji altyapılarını hedef alırsa Yemen'den de Bab-ül-Mendeb Boğazı'nı kapatmaya hazırlanmalarını istediği şeklinde bir haberdi bu. Aslında bunu hem 40 günlük savaş sürecinde hem de sonrasında İranlı yetkililerden çok fazla duyuyorduk. Hürmüzgan eyaletinde patlama sesleri duyuldu. Bender Abbas kenti çok fazla hedef alınıyor, çok sık hedef alınıyor. Son saldırılarda bir tepe nokta hedef alındı. Allahu Ekber tepesi olarak bilinen bir nokta hedef alındı. Bölgede elektriklerin kesildiği belirtiliyor. Yerel kaynaklarca 7 yaralı olduğu bilgisi de gelen haberler arasında. Tepe nokta şehri de ve boğazı da gözetlemek açısından stratejik noktalardan bir tanesi ve ABD hava saldırıları İran'ın boğazı yönetme ve kontrol etme kapasitesini hedef almaya devam ediyor. Geçme adasında yine 10 patlama sesinin duyulduğu gelen bilgiler arasında. Bu şehirde 2 patlama ve Ahvaz, Huzistan eyaletine bağlı Ahvaz kentinden de patlama haberleri geldiği belirtildi. Dikkat çeken ise bu geceki saldırılarda bir köprü vuruldu. An itibariyle İran basını son dakika olarak bunu aktarıyor. Bender Humir ilçesinde yer alan Kehveristan Köprüsü, ki Bender Abbas ile Lar şehrini birbirine bağlayan bir köprü ve an itibariyle bu köprünün vurulduğu bilgisi paylaşılıyor ve karayolunun da köprü vurulduğu için kapatıldığı gelen bilgiler arasında ve bu esnada saldırı gerçekleştiğinde bazı sivil araçların da köprü üzerinde olduğuna dair yerel kaynaklardan bazı bilgiler geliyor. Can kaybına ilişkin henüz bir açıklama yok, ancak Bender Abbas'ta gerçekleşen hava saldırısında şu ana kadar 7 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı. İran'ın da karşı misillemeleri sürüyor bir taraftan. Özellikle de Kuveyt'e ve Bahreyn'e yoğunlaştığını görüyoruz. Bu her iki ülkede bulunan ABD üsleri, İran füzeleri ve insansız hava araçları tarafından hedef alınıyor. ABD'ye ait radar sistemleri, hangarlar, depolar, bu noktalar hedef alınıyor.
0: ABD ile İran arasındaki karşılıklı bu çatışmalar sürüyor demiştik. Amerikan basını ABD Başkanı Donald Trump'ın önümüzdeki günlerde askeri operasyonları genişletebileceğini yazdı. Hatta İran'ın adalarına yönelik harekat seçeneği de masada. Ancak uzmanlar olası bir harekatın daha büyük çatışmayı tetikleyebileceği konusunda uyarıyor.
9: Amerika Birleşik Devletleri İran'a yönelik saldırılarını sürdürüyor. Ancak Amerika Birleşik Devletleri basını Washington yönetiminin operasyonlarını farklı alanlara genişletebileceğini yazdı. Wall Street Journal'ın Amerika Birleşik Devletleri'nden yetkinlere dayandırdığı haberine göre Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın önündeki seçenekler arasında daha yoğun hava bombardımanları, İran'ın adalarının Amerika Birleşik Devletleri kara birlikleri tarafından ele geçirilmesi ve Kazma Dağı kompleksinin bombalanması var. Trump daha önce de özellikle Hark Adası'nı ele geçirebileceklerini, İran petrol endüstrisine hedef alabileceklerini söylemiş, ancak daha sonra bu tehditlerini geri çekmişti. Uzmanlar, Washington'ın kara harekatı seçeneğini hayata geçirmesi halinde 5 aydır süren savaşta en tehlikeli aşamaya gideceği konusunda uyarıyor. Böylesi bir durumun Amerika Birleşik Devletleri'ni büyüyen Orta Doğu çatışmasının içine daha da çekeceğine işaret ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump katıldığı bir programda Hark Adası'nın ele geçirilmesinin düşük ihtimal olduğunu, ancak tamamen de dışlamadıklarını söyledi. Trump, İranlıları yeterince zayıflatırsak bunu yaparım ifadesini kullandı. Uzmanlar Hark Adası'nın veya İran'a ait diğer küçük adaların ele geçirilmesinin Amerika Birleşik Devletleri için askeri açıdan mümkün olduğunu söylüyor. Ancak ele geçirildikten sonra adalarda Amerika Birleşik Devletleri askerlerinin konuşlanması gerekecek ve bu durumda söz konusu noktalar İran ana karasından yapılacak saldırıların doğal hedef haline gelecek. Ayrıca adaların ele geçirilmesinin İran'ın Hürmüz Boğazı'nı tehdit etmesini de durdurmayacağı belirtiliyor. Bu tarz bir operasyon için yalnızca ilk aşamada bile en az 5 ila 10 bin askeri personelin gerekeceği tahmin ediliyor. Washington saldırılarını ve tehditlerini artırsa da Tahran'dan herhangi bir geri adım yok. Geri adım olmadığı gibi İran ordusu Amerika Birleşik Devletleri'ne saldırılara sürerse bölge genelindeki altyapıları hedef alacağını duyurdu. Chatham House Orta Doğu Programı Direktörü Sanem Beki ise iki tarafında müzakere masasına daha güçlü oturabilmek için karşı tarafı zayıflatmaya çalıştığını söyledi. Vekile göre hem Amerika Birleşik Devletleri hem de İran pazarlık gücünü artırmak amacıyla gerilimi tehlikeli biçimde tırmandırıyor. Ancak bir çıkış yolu bulunamazsa bu durum daha geniş çaplı bir çatışmayı tetikleyebilir.
0: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy ile bir araya geldi. Zelenskiy, Bakan Fidan'a ülkenin ikinci dereceli liyakat nişanını takdim etti. Hakan Fidan, Zelenskiy ile heyetler arası görüşme gerçekleştirdi. Ardından Fidan'a liyakat nişanını takdim edildi. Ukrayna makamlarından yapılan açıklamada devletler arası işbirliğinin güçlendirilmesine ve ikili ilişkilere sağladığı üstün kişisel katkılar dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'a Ukrayna 2. derece liyakat nişanı tevcih edilmiştir denildi. Nişan ülkeye olağanüstü hizmetlerde bulunan yabancı devlet temsilcilerine de verilebiliyor. Fidan Kiev'de Kırım Tatarlarının milli lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Kırımoğlu'yla Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov'la da görüştü. ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını kaldırması için Rus yapımı S-400 hava savunma sistemlerinin 3. bir ülkeye satışı gündemde. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi.
9: Amerika Birleşik Devletleri'nin Katsa yaptırımlarının kaldırılması için Rus yapımı S-400 hava savunma sisteminin 3. bir ülkeye satışına dönük çalışmalar devam ediyor. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.
10: S-400 uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemleriyle ilgili çalışmalar çok yönlü olarak devam etmektedir. Somut gelişmeler olduğunda kamuoyuyla paylaşılacaktır.
9: Bakanlığın haftalık basın bilgilendirme toplantısı Havelsan Teknoloji Kampüsü'nde gerçekleştirildi. Toplantıda Avrupa Parlamentosu'nun Kıbrıs Barış Harekatı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne dönük suçlamalar içeren kararına sert tepki gösterildi.
10: Türk Silahlı Kuvvetlerimize hedef alan mesnetsiz, akıl dışı ve alçakça iddiaları ve alınan kararı şiddetle reddediyoruz. Kanlı Noel'de, Ayvasıl'da, Murat Ağa, Sandallar ve Atlılar'da tüm dünyanın gözü önünde işlenen katliamları görmezden gelenlerin bugün Türk Silahlı Kuvvetlerimizi suçlamaya kalkması trajikomiktir.
9: Bakanlık açıklamasında Türk Silahlı Kuvvetleri Kıbrıs Türk halkının güvenliğini hedef alan her türlü hasmane tutuma karşı gerekli karşılığı verme konusunda bugün her zamankinden daha fazla kararlıdır ifadesi de kullanıldı. Basın bilgilendirme toplantısında Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu'nun 18 yıl aradan sonra 5 savaş gemisiyle Suriye'nin Laskiye Limanı'na yaptığı ziyaret hakkında da bilgi verildi. Ziyarette Suriye Deniz Kuvvetleri'nin kapasitesinin artırılmasına dönük konu başlıklarıyla Doğu Akdeniz'de işbirliği seçeneklerinin ele alındığı belirtildi.
0: Kuveyt Genelkurmay Başkanı Kor General El Şurayyan resmi ziyaret için Ankara'ya geldi. Konuk Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından kabul edildi. Kuveyt Genelkurmay Başkanı'nın başkentteki ilk durağı Genelkurmay Karargahı'ydı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu kuvvetli mevkidaşını askeri törenle karşıladı. Törenin ardından ikili ve heyetler arası görüşmeler yapıldı. Konuk Genelkurmay Başkanı Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler tarafından da kabul edildi. Kuveyt Genelkurmay Başkanı'nın Ankara temaslarında güvenlik ve savunma sanayinde işbirliği konuları ele alındı. Görüşmelerde ayrıca İran'la ABD arasında yeniden yükselen gerilim bölgeye yansımaları değerlendirildi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres bu ayın sonunda Kıbrıs'ı ziyaret edecek. Guterres göreve geldikten sonra ilk kez Kıbrıs'a gidiyor. BM Genel Sekreterinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum lider Nikos Hristodilidis'le üçlü bir zirve yapması da planlanıyor. Ayrıntıları NTV Lefkoşa temsilcisi Selim Sayar'a aktardı.
11: 27 Temmuz Pazartesi günü adaya ayak basacak. 28-29 Temmuz tarihlerinde temaslarına başlayacak. Öncelikle liderlerle ayrı ayrı bir araya gelecek. Muhtemelen ertesi günde 29'unda da iki lideri aynı masa etrafında buluşturacak, üçlü bir toplantı yapacak. Buradan çıkacak sonuçlar tabii ki Kıbrıs meselesinin geleceği açısından da önemli ipuçları verecek. Oldukça önemli bir ziyaret. 16 yıl sonra aradan sonra ilk kez bir Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Kıbrıs'a geliyor. Bu işin ciddiyetini ortaya koyuyor. Peki neden Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri? Çünkü Kıbrıs meselesinin bütün çözüm çabaları Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin iyi niyet misyonu çerçevesinde yürütülüyor. Genel Sekreter Antonio Guterres'in görev süresi bu sene sonunda bitiyor. Ondan önce Antonio Guterres Kıbrıs meselesinde bir ilerleme sağlanmasını, müzakerelerin yeniden başlamasını ve bir takvime oturtulmasını amaçlıyor. Çünkü 2017 yılında Rumların tavrı yüzünden başarısız olan Kran Montana müzakerelerinde gene masada Antonio Guterres vardı. Buradaki başarısızlığı hiçbir zaman kabul etmedi. Çünkü taraflar öylesine çözümün eşiğine gelmişlerdi ki bunu gören Guterres 9 yıl aradan sonra tekrar buna benzer bir müzakere süreci başlatmayı araştıracak, zorlayacak. Bir de bu yıl, bu ay sonunda 5+1 garantör ülkelerinde katılacağı bir toplantı planlanmıştı. Bu toplantıyla da ilgili olacak buraya gelişi. Arabulucusu Holguin çok yoğun çabalar sarf ediyor. Başta Ankara, Atina, Londra yani garantör ülkelerin başkentleri olmak üzere Brüksel ve New York'ta yoğun diplomatik temaslar sürdürdü arabulucu Holguin. Kolombiyalı diplomat bir fikirler dizisi ve bir çözüm planı olarak yorumlanan bir çalışma yaptı. İki tarafı da memnun edecek, iki devletli bir model gibi gözüken çok gevşek bir federasyon, Türk tarafının tezlerine yakın konfederal bir yapıyı öngören bir çalışma yaptı Holguin. Bunu taraflara sundu ancak bu tabii pişirilmiş değil, bir müzakere gerekecek. İşte bu müzakere sürecini, 9 yıl önce kopan bu müzakereleri başlatıp başlatamayacağını denemek için bizzat genel sekreter adaya geliyor.
0: İstanbul'da düzenlenen polis operasyonunda bir otobüsün yakıt deposuna gizlenmiş 120 ruhsatsız silah bulundu. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından suç örgütlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında silah kaçakçılığı yapan bir şebeke takibi alındı. Suç örgütlerine sevk edilmek üzere çok sayıda silahın bir yolcu otobüsüne yüklendiği tespit edildi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından takibe alınan otobüse Tuzla'da operasyon düzenlendi. Yapılan aramada otobüsün yedek yakıt deposundaki özel bölmede 120 adet ruhsatsız tabanca ve 120 şarjör ele geçirildi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. 4 zanlı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. İstanbul Başakşehir'de polisten kaçan sürücü film sahnelerini andıran bir kovalamaca sonucu yakalandı. Trafik şube ekiplerini atlatmaya çalışan sürücüye 200 bin lira para cezası kesildi.
5: Polis çevirmesini görünce aniden kaçmaya başladı. Dur ihtarına uymadı. İstanbul Başakşehir Otosanayi sitesi içerisinde kovalamaca başladı.
12: 7809 merkez sanayinin tek giriş çıkışı var. Gelen ekip kapıyı kapatsın, tamam, sanayi içerisinde.
5: Ara sokaklardaki takip dakikalarca devam etti. Yakalanan sürücüde ilk tespitlere göre bir suç unsuruna rastlanmadı. Ancak trafik polisinden kaçtığı için karayollara trafik kanunu uyarınca 200 bin lira para cezası verildi. Aracı da 60 gün süreyle trafikten men edildi. (Gülüyor) trafik şube ekiplerinin yaptığı denetimlerde gürültü kirliliğine neden olan ve abartı egzoz kullanan sürücüler de belirlendi. Toplam 316 bin lira tutarında ceza uygulandı. 7 araç trafikten men edildi.
0: Ankara'da belediye otobüsü önceki gün bir iş yerine çarpmış ve 7 kişi yaralanmıştı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Kaza çarşamba günü öğle saatlerinde başkentin Mamak ilçesinde meydana geldi. Seyir halindeki belediye otobüsü kontrolden çıkmış.

0: Eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki sosyal medya hesabından 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yaptığı paylaşım nedeniyle gözaltına alındı. Mahruki'nin 15 Temmuz paylaşımında kullandığı ifadeler nedeniyle soruşturma başlatıldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada gözaltı kararı verildi. Eski AKUT Başkanı halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçuyla yargılanacak. Oyuncu Levent Üzümcü de Balıkesir'de gözaltına alındı. Üzümcü'ye de yine halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlaması yöneltildi. İşlemlerin ardından Üzümcü ev hapsini içeren adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun 25 Mart 2009'da hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada yeni gelişmeler var. Soruşturma dosyasına giren yeni deliller olaydaki FETÖ izini ortaya koyuyor.
1: Şu anda helikopterdeyim.
2: Büyük Birlik Partisi kurucu genel başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatını kaybettiği helikopter kazasına ilişkin soruşturmada Fethullahçı terör örgütünün rolünü ortaya koyan ve soruşturmanın seyrini değiştirecek nitelikte yeni delillere ulaşıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada 15 Temmuz darbe girişiminin kilit isimleri Adil Öksüz, Harun Biniş ve Kemal Batmaz'ın kazadan hemen önce ve sonra örgütün hava kuvvetleri mahrem yapılanması üyeleriyle gerçekleştirdiği şüpheli seyahat ve görüşme trafiği deşifre edildi. İtirafçı beyanlarında örgüt elebaşı Fethullah Gülen'in Yazıcıoğlu için ortadan kaldırın talimatı verdiği iddia edildi. Mahrem imamlar arasındaki baylok yazışmalarında ise olayın ardından tereyağından kıl çeker gibi işin halledildiği ifadesinin kullanıldığı belirlendi. Muhsin Yazıcıoğlu 2009'daki yerel seçimler için ilk kez helikopter kiralayarak Kahramanmaraş'taki mitinge katılmıştı. Helikopter Kahramanmaraş'taki mitingin ardından Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderken 25 Mart 2009'da Göksun'da düşmüştü. Kazada Yazıcıoğlu ve beraberindeki 5 kişi hayatını kaybetmişti. Dosyanın Ankara'ya gönderilmesinin ardından soruşturma derinleştirildi. Pazartesi günü 10 ilde 30 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 25 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar dışında 2 şüphelinin cezaevinde, 2 şüphelinin de yurt dışında olduğu belirlendi. Ortaya çıkan şüpheli uçuş hareketleri, mahrem imamlar arasındaki yoğun trafik, kripto haberleşme kayıtları ve itirafçı beyanları doğrultusunda genişleyen soruşturmada gözaltı süreci tamamlandı. Soruşturma kapsamında ikisi cezaevinde tutuklu bulunan 29 şüphelinin soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermesi bekleniyor.
0: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında Ankara Üniversitesi'nde özel bir panel düzenlendi. Bizzat yaşayanların dilinden Gazi Meclis'te O Gece isimli panelde darbe girişiminde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunanlar yaşadıklarını anlattı.
3: 15 Temmuz hain darbe teşebbüsünün 10. yılını anmak için buradayız. Öncelikle şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet, gazilerimize de hayırlı uzun ömür diliyorum.
4: 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılında Ankara Üniversitesi'nde bizzat yaşayanların dilinden Gazi Meclis'te O Gece paneli düzenlendi. Rektörlükte düzenlenen panel Ankara Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Necdet Ünvar moderatörlüğünde gerçekleştirildi.
3: Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ikinci defa gazi olmasının hikayesinin içerisindeki asperkader aktörlerden birisi sıfatıyla da buradayız. Mecliste o gün 107 milletvekili vardı.
4: Panelde AK Parti milletvekili Lütfiye Selva Çam, AK Parti Düzce milletvekili Ayşe Keşir, AK Parti Kayseri milletvekili Ayşe Böhürler'le gazeteciler Coşkun Ergül ve Atakan Çelik konuşma yaptı. Panelde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından hazırlanan kısa filmin gösterimi de yapıldı. Panel öncesi ise katılımcılar İrade Bizim, Zafer Bizim fotoğraf sergisini gezdi.
0: İran Savaşı turizmde bu yaz rezervasyon iptallerine neden oldu. Sene başında beklenti Temmuz ayında tam kapasiteye ulaşılacağı yönündeydi. Tatil bölgelerinde şu an doluluk oranı %80 seviyesinde.
5: Turizmde doluluk oranı %80'i buldu. Turizm sektörü yaz sezonunu İran Savaşı'nın gölgesinde geçiriyor. Şubat ayından sonra özellikle Avrupa pazarında rezervasyon iptalleri yaşandı. Düşen talep Nisan ve Mayıs aylarında yeniden yükseldi.
6: %80-85 gibi bir doluluk oranı bulmakta. Bu aslında Ege bölgesinde.

0: Ve açıkçası söyleyebilirim ki en iyi doluluk oranı yakaladığımızı düşünüyoruz. Ege bölgesi içinde birinci olduğumuzu düşünüyoruz.
1: Türkiye 2019-2025 yılları arasında turist sayısını %21 arttırdı. Bu alanda önemli bir başarıya imza attı. World Population Review'un raporuna göre geçen yılda ziyaretçi sayısı İtalya, Japonya ve Almanya gibi ülkeleri geride bıraktı. Fransa, İspanya ve Amerika Birleşik Devletleri'nin ardından dördüncü sırada yer aldı.
0: Biz rakiplerle aynı ligdeyiz ama aynı ekonomik şartlarda değiliz.
1: Doğru.
0: Buna rağmen dünya dördüncüsüyüz. Madalyanın bir de diğer bir yüzü var. Turist sayısımız artarken turizmcinin maliyetleri hızla artıyor maalesef. Bununla birlikte otellerimiz dolabilir ama dolu olan her oda kar anlamına gelmez. Artık sadece turistin geldiğini değil de ne kadar değer bıraktığını da konuşmalıyız.
2: Hakkari'deki Cilo Dağı'na zirve tırmanışı yapmak isteyen bir dağcı kayboldu. Pazartesi gününden bu yana haber alınamayan Yüksel Işık'ı arama çalışmaları sürüyor.
3: Yüksel abi yanlış mı oraya? Yüksel abi.
4: 2017 yılında aynı bölgede yaptığı zirve tırmanışı sırasında arkadaşıyla birlikte bu görüntüleri kayda almıştı. 30 yıllık dağcı Yüksel Işık, Cilo Dağı'nın zirvesine ulaşmak için çıktığı son yolculukta kayboldu.
5: Arkadaşımın onu aşağıda beklediğini ve havanın kararmadan arkadaşının yanına inmesi gerektiğini söyledi. Daha sonra aşağıda telefonunu çekmediğini ve kendisini merak etmememizi de iletti. O zamandan beri kendisinden haber alınamıyor.
4: Emekli bir astsubay olan 61 yaşındaki Yüksel Işık uzun yıllardır dağcılık sporuyla ilgileniyordu. Pazartesi günü arkadaşı Sedat Türe ile birlikte Bursa'dan Hakkari'ye gitti. İkili Cilo Dağı'na tırmanmaya başladı. 3000 rakıma ulaştıklarında arkadaşı yorulduğunu söyleyerek geri döndü. Yüksel Işık ise zirve tırmanışına devam etti. Son olarak pazartesi saat 15.05 tarihiyle görüntülü konuşma yapan Işık'tan bir daha haber alınamadı. Kayıp dağcı için arama çalışması başlatıldı. AFAD, jandarma ve UMKE ekipleriyle güvenlik korucuları arama çalışmalarını Yüksel Işık'ın kamp kurduğu bölgede yoğunlaştırmış durumda. Bölge insansız hava araçlarıyla da havadan taranıyor. Tırmanış güzergahları tek tek kontrol ediliyor. Ancak şimdiye kadar kayıp dağcıya dair bir iz bulunamadı.
2: ABD İran arasında karşılıklı saldırılar sürerken ABD basınında bitmeyen savaş yorumları ön plana çıkmaya başladı. Amerikan New York Times gazetesi savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi ihtimalinin giderek zayıfladığını yazdı.
1: Trump İran'da bitmeyen savaş riskiyle karşı karşıya. Amerikan New York Times gazetesi İran-Amerika Birleşik Devletleri arasındaki son saldırılarla ilgili analizinde bu başlığı kullandı. Savaş başlatmak yerine savaşları bitirme sözü veren Trump'ın tanıdık bir başkanlık tuzağına düşmüş olabileceğine dikkat çekindi. Güçlü ordulara sahip güçlü liderlerin kısa savaş yanılgısına düşmeye meyilli oldukları belirtildi. Buna örnek olarak Trump'ın İran savaşı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise Ukrayna savaşı gösterildi. Her iki liderin de ülkelerinin askeri güçlerinin sınırlarını kavrayamadıkları vurgulandı. Savaş alanındaki üstünlüğün kalıcı siyasi ve diplomasi başarısına dönüştürülememesi halinde en güçlü ordunun bile yetersiz kalacağının altı çizildi. Baba George Bush'un 1991'deki Körfez Savaşı'nda Saddam ordusunu kuvvetten çıkarma gibi sınırlı bir siyasi hedef belirlediği, bu nedenle başarıya ulaştığı belirtildi. Oğlu George Bush'un ise 2003'te Irak'a açtığı savaşın ise tam tersi bir şekilde İran'ın bölgede güçlenmesiyle sonuçlandığına vurguda bulunuldu. Yine oğul George Bush'un Taliban'ı devirdikten sonra Afganistan toplumunu yeniden şekillendirmeye çalıştığına dikkat çekildi. Sonunda Amerika Birleşik Devletleri'nin bu çabadan yorularak çekilmesiyle Taliban'ın Afganistan'da yeniden iktidara geldiği hatırlatıldı. Carnegie Uluslararası Barış Vakfı'nın uzmanlarından Aaron David Miller, İsrail'in telkinleriyle hareket eden Trump'ın bir başka bitmeyen savaşa dahil olduğunu vurguladı. Trump'ın diplomatik çözüme giden net bir yol olmamasına rağmen İran'da el yükseltmeye başladığına dikkat çekildi. İran'ın Vietnam, Irak ve Afganistan'dan farklı olarak Hürmüz Boğazı'nı kapatarak Amerika Birleşik Devletleri'ne ekonomik zarar vermeye başardığına da dikkat çekildi. Brookings Enstitüsü Dış Politika Direktörü Susan Maloney, savaş öncesindeki duruma geri dönülemeyeceği görüşünü dile getirdi. Maloney, tıpkı Irak'ta olduğu gibi Amerikan varsayımları ve yanlış algılamaların bölgedeki güç dengesini değiştirdiğini belirtti. Artık Hürmüz Boğazı'nın geçişe tamamen açık olduğu günlerin muhtemelen geride kaldığını vurguladı. Savaşın diplomasi yoluyla çözülmesi ihtimalinin giderek zayıfladığına da dikkat çekindi. Uluslararası Kriz Grubu'nun İran direktörü Ali Vaiz, tarafların tüm kritik meseleleri sonrasına bırakan mutabakat saptığına bile sadık kalamadıklarına dikkat çekti. Tarafların bunu bile başaramamasının sonu gelmez bir savaşın habercisi olduğunun altı çizildi.
2: ABD ve İran arasında devam eden savaş petrol fiyatlarını yüksek tutmayı da sürdürüyor. Trump'ın görüşme olabilir mesajıyla fiyatlar hafif düşse de belirsizlik sürüyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasındaki sıcak çatışmalar petrolü yüksek seviyede tutmaya devam ediyor.
6: Bir haftaya barışla, bir haftaya savaşla uyanıyoruz. Yani adeta piyasalar roller coaster içerisinde hareket ediyor gibi. Ama barış tam barış değil, savaş da tam savaş değil. Bu 100 dolar riski bence resim içerisinde duruyor şu an.
1: Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlere ilişkin belirsizlik sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri geçişlerin açık olduğunu, İran'sa kapalı olduğunu vurguluyor. Gemi trafiğinde şu ana kadar en az yarı yarıya azalma var. Geçiş yapan gemi sayısı bir günde 13'ten 7'ye düştü. Uluslararası Para Fonu IMF, son yaşanan gelişmeler sonrası enerji risklerine karşı uyardı. Şu ana kadar fiyat hareketlerinin sınırlı kalmasında yüksek stokların etkili olduğu ancak bu stokların hızla eridiği ifade edildi. Olası risklerin artık daha sert fiyatları beraberinde getirebileceği ifade edildi.
6: Bu şu demek, yani bir 3 ay 4 ay daha bu çatışma, savaş, barış neyse artık adı bu karışık tablo devam ederse ham petrol fiyatlarındaki yükselmeyi veya kırılmayı çok daha şiddetli görebiliriz.
2: Küresel enflasyon ve faiz endişeleri nedeniyle altın fiyatları halen kritik seviyelerde. Ocak ayında rekor kıran gram altın 6000 lira sınırında.
1: Altın fiyatları kritik seviyedeki seyrini sürdürüyor. Orta Doğu'da yaşanan gelişmelere ilişkin haber akışı, varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran limanlarına yönelik deniz ablukasını yeniden devreye alması ve bölgede karşılıklı saldırıların sürmesi petrol fiyatlarını yüksek tutuyor. Bu durumda enflasyon endişeleri ve yüksek faiz beklentileri korunuyor. Söz konusu gelişmeler altın fiyatlarını baskılıyor. Ons altın 4000 dolar sınırında işlem görüyor. Altının ons fiyatında aylık düşüş %6,5'tan fazla.
7: Hani savaşta tekrar görüşeceğiz, İran'la tekrar müzakere haline geçeceğiz gibi açıklamaların piyasada çok da kıymeti harbiyesi kalmadı. Biraz daha data odaklı gidiyor. Bir tarafta petrolü takip ediyoruz, petrol fiyatlarını. Bir de Kevin Walsh'la yeni başlayan Fed patronuyla devam eden FED'i dikkate alıyoruz.
1: İçeride gram altınsa 6000 lirada tutunmaya çalışıyor. Gram altın 29 Ocak'ta 7954 lirayla rekor seviyeye çıkmıştı. Bu tarihte altın alan yatırımcılar yaklaşık %25 zararda.
7: Altın rakamları nereye gider? Şimdi kısa vadede işte ister istemez vatandaşlar bunu merak ediyor. Ne olur, ne biter? Eğer burada işler iyi giderse Ağustos sonu, Eylül başı gibi yeni bir yükseliş trendi görebiliriz. Yani 4000 dolar üzerinde bir kalıcılığın daha çok böyle 4500 dolarlara doğru evrildiği yeni bir altın fiyatı görebiliriz.
2: Özel tüketim vergisi belirlenirken sadece motor silindir hacmi değil, çekiş gücü de dikkate alınabilecek. İlgili değişiklik Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde komisyonda görüşmeleri süren torba teklife eklendi. Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmeler sırasında verilen önergeyle motor silindir hacmi ibaresinden sonra gelmek üzere çekiş sistemi ibaresi de teklife eklendi. Düzenlemeyle 4x4, 4x2 önden çekişli, arkadan itişli araçlara dair ÖTV oranlarının motor hacimleriyle birlikte farklı belirlenebilmesi için yasal dayanak sağlanacak. Araçlara ilişkin özel tüketim vergisinde motor hacmi ve aracın matrağı belirleyici oluyor. Cumhurbaşkanına verilmesi beklenen yeni yetkiyle araçların çekiş oranları da dikkate alınabilecek. Çarşı ve pazarda gündem soğan fiyatları. Son bir ayda neredeyse etiketlerdeki rakamlar ikiye katlandı. Soğanın kilo fiyatı 50 lirayı aştı. Ticaret Bakanlığı bu yükselişi engellemek için soğan ithalatının önünü açtı. Üreticiler ise fiyatların ürün artışıyla normale dönebileceği görüşünde.
8: Doğrarken ağlatmıyor, alışverişe ağlatıyor.
4: İnce ince doğranıyor, salataya, köfteye lezzet veriyor. Ancak bugünlerde bir kilosu 50 lirayı aşan fiyatıyla gözleri yaşartıyor.
9: Soğan, patates uçtu gitti.
10: 4 kilosu 200 küsür liraydı.
11: Pahalı. Soğan fiyatları bir ay içinde 30 lira birden arttı. 25 liralık soğan şu an 55-60 liraya geliyor hale. 3 kilo alacağına yarım kilo, 1 kilo alıyor.
4: Türkiye'nin farklı bölgelerinde soğan hasadı başladı. Ancak tezgaha ulaşan mahsulün miktarı talebe göre düşük kaldı.
12: Bu sene Türkiye'nin tamamında soğan az olduğu için soğan fiyatları yükselişe geçti. Soğan ekimi düştü, azaldı. Bu yıl havaların çok yağışlı, serin gitmesinden dolayı bitki sayısı azaldı.
4: Soğan fiyatlarındaki ani artış üzerine Ticaret Bakanlığı 1 Eylül'e kadar ithalatın önünü açan bir karar aldı. Gümrük vergisi yaklaşık %50'den %5'e düşürüldü.
12: Şu an ülkemize tırlarla İran'dan soğan girmekte. Önceki günlerde Azerbaycan'dan, Özbekistan'dan ve Mısır'dan soğan bağlantıları yapıldı. Kışlık soğanlar başlayacak Eskişehir'de, Konya, Günak, Ereğli'de, Polatlı'da. Ta 10. ayın sonuna kadar hasat devam edecek. Yavaş yavaş aşağı düşecek.
4: Üretici ve aracılar kışlık soğan hasadı ile birlikte ithalata gerek kalmadan fiyatların dengesini bulacağını belirtiyor.
2: Çiftçiler ekim döneminde genellikle bir önceki sezon para eden ürüne yöneliyor. Ancak ekim alanı artınca fiyat düşüyor. Marul üreticileri şu an bu sorunu yaşıyor. Maliyetin altında satış yaptıklarını belirtiyorlar.
1: Ekim alanı arttı, üretici maliyetin altında satış yapmaya başladı. Konya Ovası'nda marul hasadı sürüyor. Üreticilerin verdiği bilgiye göre verim oldukça iyi. Ancak çok sayıda çiftçinin ekime yönelmesi fiyat düşüşüne neden oldu.
13: Bu sene çok iyi gitmiyor yani. Mal satılmıyor, mal tarlada kalıyor. Ekim çok olduğu için artık piyasa kaldıramıyor bu kadar malı. Marul alıştık, marul biraz daha kolayımıza gidiyor.
1: Marulun tanesi tarlada 5 ila 7 lira arasında satılıyor. Fiyat halde 20 liraya, markette 50 liraya çıkıyor.
13: Maliyeti bunun zaten 10 lira, 8 lira 10 lira bandında yani o şeye göre, iklime göre, şeye göre değişiyor. Piyasa böyle giderse seneye ekme durumumuz olmayacak. Evet. Çok yüksek olduğu zaman da halk yiyemiyor. Burada 50 lira olsa markette 150 lira olacak. Bir istikrar yok yani, bu sene çok kötü bir durumdayız.
2: Sapanca Gölü'nde gerçekleştirilen dalış sırasında göl tabanında fark edilen pamuksu yapı ekipleri harekete geçirdi. Sakarya ve Kocaeli'nin önemli içme suyu kaynaklarından biri olan gölde kaydedilen görüntüler sosyal medyada da paylaşılınca inceleme başlatıldı.
1: Yapısı pamuğa benziyor. Her geçen gün artıyor. Göl tabanındaki oluşum araştırılıyor. Görüntüler Sapanca Gölü'nde. 47 kilometre karelik göl, Kocaeli ve Sakarya'nın en önemli içme suyu kaynağı. Ayrıca çok sayıda göçmen kuşun ve farklı türde balığın da yaşam alanı. Zaman zaman kuraklık ve kirlilikle gündeme gelen su kaynağında bu kez farklı bir oluşum dikkat çekti. Serdivan ilçesi Aşağı Dereköy mahallesi açıklarındaki göl tabanında beyaz renkte pamuksu bir oluşum tespit edildi. Dalgıçlar tarafından görüntülenen yapı ekipleri harekete geçirdi. Sakarya Büyükşehir Belediyesi teknik ekipleri numune aldı. Yapının kaynağı ve çevreye olası etkileri incelenecek. Bölgedeki dalgıçlar göle zaman zaman dalış yaptıklarını ve pamuksu yapıyı ilk olarak 10 gün önce gördüklerini söyledi. Ancak aradan geçen zamanda göl tabanındaki oluşumun giderek arttığı belirlendi. Pamuksu yapının su altı ekosistemine zarar verip vermediği analiz sonuçlarının ardından belli olacak.
2: Binlerce adayın liseli olmak için okul araştırmaları sürüyor. Bu yıl rekabet geçen seneye göre daha fazla çünkü kontenjan sayısında düşüş var. Uzmanlara göre yıllardır kapasitelerinin üzerinde öğrenci alan okullar bu durumun önüne geçebilmek için kontenjan sayılarını azalttı.
1: Sınava katılan sayısı yükseldi, okulların kontenjanı azaldı, rekabet arttı. liselere girmek için tercih dönemi sürüyor. Uzmanlar azalan kontenjan nedeniyle gözdelik dilimlerin değişeceği görüşünde.
14: Okulların kapasitelerinin üstünde geçmiş yıllarda genellikle öğrenci alınıyordu. 60 aylıkların da sınava girdiği yıllarda çok yoğun bir kontenjan trafiği oluşmuştu. O günden bugüne kademeli olarak eksiltiliyor bu kontenjanlar. 30 binde öğrenci sayısı artınca doğal olarak bu hem yüzdelik dilimlerde hem de puanda geçen yıla oranla bir sıkışma olacağını bize gösteriyor.
1: Sınava bu yıl 994 binden fazla öğrenci girdi. Uzmanlara göre tercih listesi hazırlarken azalan kontenjan sayılarını göz önünde bulundurmak önemli.
14: Öğrenci 0.76'lık bir dilimdeyse belki kendini 0.85'lik bir öğrenci gibi addederek veya 0.90'lık bir öğrenci gibi addederek tercihlerinde özellikle o bölgeyi çok dikkatli bir şekilde yapması gerekir. Bu demek değil ki 0.90'dan başlasın 0.75'lik bir öğrenci. Elbette ki belki 0.60'dan 0.65'ten tercih listesinin birinci, ikinci sırasında gösterebilir. Ama her türlü riske karşı tercihin sonunu biraz daha sağlama almakta yarar var.
1: Tercih dönemi 27 Temmuz'da sona erecek. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos'ta açıklanacak.
2: TÜBİTAK Fen Lisesi yeni eğitim öğretim yılında 90 öğrenciye eğitim verecek. Lisede okumak isteyen gençlerin 18 Temmuz'da gerçekleşecek olan TÜBİTAK Fen Lisesi okul özel sınavına girmesi gerekiyor.
1: TÜBİTAK Fen Lisesi'nde okumak isteyen öğrenciler için başvuru süreci sona erdi. Lise önümüzdeki eğitim öğretim döneminde LGS'de sadece %1'lik dilime giren öğrenciler arasından 90 kişiyi kabul edecek. Okula başvurusunu tamamlayan öğrenciler şimdi de 18 Temmuz'da TÜBİTAK Fen Lisesi okul özel sınavına girmeye hazırlanıyor. Sınav cumartesi günü saat 10 ile 11.40 arasında aralarında Ankara, İstanbul ve İzmir'in de olduğu toplam 24 ilde gerçekleştirilecek. TÜBİTAK Gebze yerleşkesinde bulunan TÜBİTAK Fen Lisesi'nde öğrenciler eğitim hayatları boyunca birçok akademik ve sosyal imkandan ücretsiz olarak yararlanıyor. Bunlar arasında hazırlık sınıfından itibaren aylık karşılıksız burs, ücretsiz konaklama ve yemek, TÜBİTAK araştırma laboratuvarlarıyla ulusal ve uluslararası proje yarışmaları yer alıyor. Lisede eğitim 1 yıl İngilizce hazırlık olmak üzere toplam 5 yıl sürüyor.
2: Tunceli'de PKK'lı teröristler tarafından kaçırılarak şehit edilen Necmettin öğretmenin vefatının üzerinden 9 yıl geçti. Acısı ilk günkü gibi aynı. Şehit öğretmenin ölüm yıl dönümünde Gümüşhane'deki mezarı başında anma programı düzenlendi.
1: Yaz tatili için memleketine dönerken teröristler tarafından kaçırıldı. 24 yaşında şehit oldu. Necmettin öğretmen ölümünün 9. yıl dönümünde unutulmadı.
15: Milli birlik ve beraberliğimizi kastetmek isteyenlere biz hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz.
1: Necmettin Yılmaz 24 yaşındaydı, 8 aylık sınıf öğretmeniydi. Şanlıurfa'nın Sivereki ilçesinde görev yapıyordu. 16 Haziran 2017'de memleketi Gümüşhane'ye dönerken PKK'lı teröristler tarafından kaçırıldı. 27 gün sonra 12 Temmuz'da cansız bedeni Külümü çayında bulundu. 16 Temmuz'da da memleketinde toprağa verildi.
16: İyi ki bu milletin bir ferdiyiz, bir evladıyız. İster bu toprağın altında yatarız, ister üstünde yatarız. Fark etmez. Bir gün ebediyete uğurlanacağız.
17: 9 yıllık hasret, 9 yıllık özlem, 9 yıllık gurur bizim için.
1: Şehit öğretmen için mezarı başında anma programı düzenlendi. Dualar edildi, şehit öğretmenin kabrine karanfiller bırakıldı.
2: Antalya'da doğuştan karaciğer rahatsızlığı bulunan Metehan bebeğin tek çaresi organ nakliydi. Henüz 1,5 yaşında ameliyata alındı. Annesi ona ikinci kez hayat verdi. Bugün 3 yaşında olan Metehan artık yaşıtları gibi koşup oynayabiliyor.
18: İkinci kez doğurdum ben çocuğumu. Yani hani bir kez doğurmuştum, bir kez daha doğurdum. İlki karnımdan da ikincisi ciğerimden oldu.
1: Antalya'da yaşayan Gültekin çiftinin oğlu Metehan 3 yıl önce dünyaya geldi. Ancak Metehan henüz 1 aylıkken uzayan sarılık şikayetiyle hastaneye götürüldü. Bebeğe biliyer atrezi tanısı koyuldu. Karaciğerine ciddi zarar veren bu hastalık Metehan 1,5 yaşına geldiğinde tehlikeli boyutlara ulaştı.
19: Doğuştan safra kanallarının olmamasıyla giden bir hastalık. Bununla birlikte safra karaciğer içerisinde kalarak karaciğerde ciddi ve ilerleyici bir hasara sebep oluyor aslında. Ve bunun son ve kesin tedavisi, kesin çaresi karaciğer nakli.
1: Hemen nakil için hazırlıklara başlandı. Anne Çağla Gültekin oğluna karaciğerinin bir parçasını bağışladı. Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde gerçekleştirilen operasyon başarılı geçti. Bugün 3 yaşında olan çocuk tamamen sağlığına kavuştu. Sadece 2-3 ayda bir rutin kontrolden geçiyor.
2: Aksaray'da atıl araziye kurulan lavanta bahçesi ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Morun en güzel tonuyla kaplı bahçe özellikle düğün fotoğrafı çektiren çiftlerin uğrak noktası oldu. Yaklaşık 20 gün sonra hasat edilecek lavantaların yağı da değerlendirilebiliyor.
20: Atıl araziler mor renge büründü. Aksaray'da lavanta bahçeleri fotoğraf çektirmek isteyenlerin uğrak yeri oldu.
21: Çok beğendik, çok memnun olduk. İyi ki geldik.
22: Çok güzel renkli renkli. İnsanlar fotoğraf çekiyorlar.
20: Aksaray Belediyesi kullanılmayan atıl durumdaki çorak arazilere 2021 yılında 16 bin lavanta fidanı dikti. Lavanta bahçesi Aksaray'ın turizm noktalarından biri haline geldi. 20 bin metrekarelik alandaki lavanta bahçesi ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. Doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler fotoğraf tutkunlarıyla özellikle gelin ve damatlar lavanta bahçesine gidiyor.
23: Bugün eşimle beraber bu güzel günümüzden sonra lavanta bahçesine geldik. Çok güzel bir ortam var.
20: Yeni sezonun açılışında ziyaretçilere lavantalı dondurma ve aşure ikram ediliyor.
24: 15-20 gün süreli bir zaman içerisinde bura ziyaret edilebilecek ve ardından da hasatını gerçekleştireceğiz ve ürün haline getirmiş olacağız.
20: Hasat edilen lavantalardan yaklaşık 50 litre yağ elde ediliyor. Lavanta yağı, kolonya, sabun ve kozmetik ürünlerinde kullanılıyor.
2: Sylvester Stallone'yi dünya çapında üne kavuşturan Rocky filminin ortaya çıkış hikayesi de bir filme konu oldu. Stallone'nin kariyeri için verdiği mücadeleyi gözler önüne seren I Play Rocky filminden ilk fragman yayınlandı.
25: Hollywood tarihinin en ilham verici başarı öykülerinden Rocky'nin ortaya çıkış süreci beyaz perdeye aktarıldı. I Play Rocky adlı filmden ilk fragman yayınlandı. Oscar ödüllü Peter Farrell'in yönetmen koltuğunda oturduğu biyografik film, yalnızca Rocky'nin yapım sürecini değil, aynı zamanda Sylvester Stallone'un tüm engellere rağmen kendi kaderini nasıl yazdığını anlatıyor. Stallone'u genç oyuncu Anthony Ippolito'nun canlandırdığı film 13 Kasım'da vizyona girecek. What's the point? So do you believe in me? 1970'lerin ortasında henüz tanınmayan bir aktör olan Sylvester Stallone, Rocky adında bir senaryo yazdı. Stüdyo başrolde daha ünlü bir oyuncuyu oynatmak istedi. Ancak Stallone sadece kendi oynarsa işe onay verme şartını koştu. ...1976'da gösterime giren film dünya çapında fenomen haline geldi. Sylvester Stallone'u dünyaya tanıtan Rocky en iyi film dahil 3 Oscar ödülü kazandı. It's Rocky's greatest challenge to save his honor. Rocky elde ettiği başarılarla popüler kültürün en önemli sinema miraslarından birine dönüştü. Be more man than him. I must break you. Rocky is in serious trouble. Get up.
2: Vizyon filmlerinden bir seçkiyi de son olarak ekranlara getirelim. Ardından saat başında haberlerde tekrar buradayız.
26: Don't you...
25: Christopher Nolan'ın 250 milyon dolarlık bütçeyle çektiği The Odyssey, Homeros'un antik Yunan destanından uyarlandı. My dad is coming home. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong'o, Robert Pattinson, Charlize Theron, John Bernthal, Mia Goth ve John Leguizamo gibi onlarca isim filmin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Of blood. The gods told you. Then I defy the gods. Buna Salatul Kuds. This is Jerusalem calling. Filistin 36, 1936 yılının Kudüs topraklarında geçiyor. Ulaş acıya şu an. Glad Hulk, Dashiya. Aşıt Sura! Osmanlı İmparatorluğu'nun ardından Filistin topraklarında sömürgeci Britanya'ya karşı başlatılan isyan hareketinin fon oluşturduğu tarihi filmde Karim Daoud Anayan'ın yanı sıra Jeremy Irons gibi aktörler de rol alıyor.

0: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Sıcaklıklar pazar gününden itibaren daha yüksek değerlere çıkacak. İstanbul'da Poyraz sert, sıcaklık 31 derece. Ankara güneşli 31, İzmir 37, Bursa 33 derece. İzmir'de rüzgar hala kuvvetli esiyor. Antalya'da bugünlerde hava kuru, sıcaklıksa 37 derece. Marmara'da, Edirne, Sakarya kesiminde kısa süre yağış ihtimali var. Poyraz sert, Edirne 35, Kocaeli 31, Balıkesir 33 derece. İç Anadolu açık, Sivas, Niğde boyunca rüzgar daha sert esiyor. Eskişehir ve Konya 31, Kayseri 30 derece. Ege'de Manisa 36, Denizli 37, Aydın 39, Bodrum 36 derece. Manisa, Kuşadası, Bodrum boyunca kariyer saatte 45-50 km hızla kuvvetli esmeye devam ediyor. Akdeniz güneşli, %65'lerde olan bağıl nem nedeniyle sıcaklık Adana ve Mersin'de 43, Hatay'da 36 derece hissediliyor. Karadeniz'de Samsun-Artvin kesiminde sağanak geçişi olacak. Batı Karadeniz ise kısa süreli yağışlı. Samsun 29, Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum, Kars, Ağrı, Muş'ta şiddetli yağmur devam edecek. Erzurum 27, Malatya 34 derece. Güneydoğu'da sıcaklık gölgede 38-40 derecelerde.
0: Hava durumu.
2: Herkese sanat. Sanat.
3: Bazı sanat dallarından uzak duruyor,
4: bale kendini vücut
3: anlamayacağınızı bale düşünüyorsunuz.
5: Fotoğraf kimsenin uzak olmadığı.
3: Gerçekten öyle mi? Picasso ya da Mozart. Resim, heykel, opera. Çağdaş dans, güncel sanat.
6: Siz yoksanız sanatta yok.
3: NTV Radyo'da sanat dallarıyla tanışıyor, seyircisi olmayı öğreniyoruz. Çünkü sevmek için önce tanışmak gerekir. Nacide Berber'le Herkese Sanat, Cumartesi 12.30, Pazar 18.30'da NTV Radyo'da.
7: Sanat insanı güzelleştirir, hayatı güzelleştirir.
3: Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
0: NTV Radyo.

0: Saat 3 haberlerle tekrar karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump yönetimi yabancı öğrenciler, kültürel değişim ziyaretçileri ve gazeteciler için vize sürelerini kısaltmak adına yeni adımlar atıyor. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın resmi sitesinde yayımlanan kurallara göre bu düzenlemeler Kongre incelemesine tabi olmak kaydıyla resmi gazetede yayımlanmasından itibaren 60 gün sonra yürürlüğe girecek. Peki bu yeni düzenlemeler neler olacak? Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersoy'dan dinleyelim.
1: Yeni getirilen kural uluslararası öğrenciler, yabancı kültürel değişim programıyla Amerika'ya gelen ziyaretçiler ve yabancı gazetecileri ilgilendiriyor. ABD İç Güvenlik Bakanlığı'nın yeni kuralı uluslararası öğrenciler için F yani F. Kültürel değişim programlarına katılan ziyaretçilerin Amerika'da çalışmasına imkan veren J yani J vizeleri.